0: Yani diva gitti hiçbir çok zaman söylemedi. Doğru. İlk yerinde hep helalleşeceğiz söyledim. Dedi. Hep evet. Beraber iş yürüteceğiz dedi. Doğru. İşte D Parti'yi ziyaret etti, AK Parti'yi ziyaret etti. Mesir macunları hediye götürdü. Yani doğru. Hatırlayın. Doğru. Ama sonra ne zaman ki yolsuzluk ve bu şaibeli dosyalar üzerinde bir takım davalar açılmaya başlandı. Hadi o zaman sandık denildi. Çünkü Saraçhane'de biraz mitingde gençleri toplayınca Sayın Özel belki biraz ondan...
1: Tabii şu o dönemler işte söyledi, Ali Hoca'nın söyledi. %35'lere falan kadar evet. Çıktı birinci partiyiz. Falan dediği dönemler o dönemler.
0: Ama işte zaten. Halk çok yoruldu. Halk o zaman çok yoruldu. Çünkü öyle bir algı yaratıldı ki bunların siyasi olduğu yönünde. Bunların siyasi bir operasyon sakinli yürütüldüğü ifadesi vardı. Siyasi ise nerede bunun belgesi, nerede bunun kanıtı? İşte bir önceki bölümde konuştuğumuz hususları bir daha değinmeyeceğim ama şimdi baskın seçim muhabbetinden dolayı bu muhabbeti vurgulamalarının sebebi de şu. Özellikle diyorlar ki olağan kurultay iptal edildiği için biz iki kez üst üste olağan kurultay yapmamış olduk. Aynı şekilde bir senede işte normal siyasi partiler kanununa göre her partinin olağan kurultaylarını yapması gerekiyor. 2 yılda bir, tüzüklerinde kaç yılda bir yazıyorsa o aralıkta yapmaları gerekiyor. Belki bir senede genel başkanın nezdinde hani bir sene daha uzatma olabilir. Ama diyorlar ki işte biz 2 kez yapmamış olduk. Ani baskın bir seçim gelirse biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak giremeyeceğiz. Biz adayımızı gösteremeyeceğiz. Dolayısıyla onu da biraz daha algısal olarak yürütüyorlar. Sonuç olarak siyasi partiler kanununa göre yapılmadığı takdirde diyor. Bu kurultay yapıldı.
2: Yapıldı.
0: Bu kurultay yapıldı ama ne şartlar altında yapıldı? Ya da kurultay yapıldıktan sonra hangi problem alanları ortaya çıktı bu dava nezdinde? O başka. Delegelerin iradesi veya o tarz şaibeli hususlar başka. Ama bu kurultay netice itibariyle yapıldı. Yani eğer bugün bir Cumhurbaşkanlığı yarışına girilecek olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki yargı sürecinde aday göstermesi hukukçulara göre bilmiyorum nasıl yorumlam yaparlar ama benim anladığım şu düzlemde mümkün. Tabii fakat yani, evet.
1: Ya orada tabii biraz okuyabildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin özel İmamoğlu kanadı biraz da korku sopası kullanarak kitleyi kendi yanına çekmeye çalışıyor. Yani hani bunlar aday bile gösteremeyecekler. Siz bu tarafa gelin biz kendi adayımızı göstereceğiz edeceğiz falan diyorlar ama muhtemelen oradan bir korku sopası kullanıyorlar. Ya da şimdi, yoksa bununla ilgili hukukçuların hiçbir tanesi aday gösteremez cümlesini falan kullanmıyor.
0: Evet, birçok anketlerden bahsediyoruz. Şimdi bu anketler nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi hangi adayın böyle bir yarışta kazanacağını düşünüyor ki?
1: Şu anda ellerinde bir tek şey kaldı. Yani,
0: Mansur Yavaş kaldı. Özgür Özel kaldı.
3: Şu anda...
0: Ama Özgür Özel adaylığını koyacak. Hangi partiden olursa.
3: Araştırmalarda 16 puan, 15 puan fark var şu anda önünde. Mansur Yavaş'la. Özgür Özel'in puanı söyleyeyim size. Özgür Özel bunu yapan da bir CHP yanlısı. Ha,
1: ben
3: bir.
1: Tam onu söyleyecektim. Yanlış yere bakıyorsun.
3: Hayır 5.3
1: ya. CHP'li anketörler falan %60 falan gösteriyordur diyecektim.
3: Yok CHP yanlısı abi. 5.3 Özgür Özel. Ekrem İmamoğlu 16. Mansur Yavaş 22, Erdoğan 37, 38, 37, 9, 38.
0: 16 puan. Ben Sayın Yavaş'ın...
3: puan fark var ya. Yani bunu nasıl görmüyorlar bunu ben? Nasıl olabilecek bir şey? Gene altılı masa muhabbeti var ya.
1: Ama işte orada o CHP anket de şunu söylüyor işte. Bir tanesi çıkınca işte İmamoğlu'na verecekler, Mansur'a verecek. Özel'e verecekler, Mansur'a verecek.
3: Versin hepsi.
1: Hepsini topladığın zaman 50'yi geçiyor falan hani.
3: Yok canım geçtiği ettiği yok. Allah Allah.
1: Vallahi o matematiği bizim gibi çalışmıyor. Başka türlü çalışıyor.
0: Vallahi, ben açıkçası Sayın Yavaş'ın da aday olmak isteyecek kanaatli değilim. O risk alan bir hani karaktere sahip bir figür değil, siyasi figür değil. Yani hiçbir zaman siyasi hayatında o kadar konforlu alanından çıkmışlığı yok.
1: Doğru.
2: Doğru.
1: Var mı erken seçim? Yes hocam sen bilirsin.
4: Çok iyi bilirim tabii. Tam benim konularım. Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani hakikaten bu anketler mi bunları gaza getiriyor? Yani hani çünkü aynı mevzuyu ben 13 seçim kaybeden, şimdi bakmayın siz biz burada Kemal Kılıçdaroğlu'na hani bizim öyle veya böyle haksızlığa uğrayanın yanındayız. CHP'li olması, şucu olması, bucu olması çok fazla bir şey fark etmiyor. Burada çünkü aleni bir şekilde... Bu kadar sakin bir adam sözcü yayında falan neredeyse çıldıracak diyen o şeylerde gazetecilere söyledi. Ya bana diyor CHP genel başkanı demiyorsunuz diyor. Böyle bir şey olabilir mi cümlesiyle isyan ediyor. Şimdi bu hakikaten baskın seçim, erken seçim ya da seçime zorlama meseleleri gerçekten bunların istediği ve inandığı bir şey mi yoksa daha önce az önce söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 seçim kaybetmesine neden olan sürecin 14. 15. 17. falan mı olacak? Yani

0: anketler mi bunları bu şekilde yönlendiriyor?
1: Yani sanki anketler biraz daha gerçek olanı değil de olmak istenilen olsun diye hani bir biraz kullanılıyor, manipüle edilmek için de hani olmayan gündemlerde oluşturulsun ya da olmayan baskı oluşturulsun, bir baskı mekanizması da oluşturulsun diye biraz da söylemsel olarak kullanılıyor gibi geliyor. Çünkü siz de hatırlattınız daha önce de birçok anketten biz bahsettik, çok büyük farklardan, işte kazandık söylemlerinden. Bu sadece Türkiye'de de değil, dünyada da bakın böyle arada oluyor, biliyorsunuz en son Trump seçimlerinde de hani Kamala Harris'in önde olduğundan falan bayağı o zaman bir ara bahsedilmişti. Ama biz bu anketlerin, bu çalışmaların çoğunun bir taraftan da tabii ki bu istenilen noktaya ulaşmak için de, kamuoyu oluşturmak için de kullanıldığını da tabii ki görüyoruz. Yine burada da kullanılabilir mi? Mutlaka yine kullanılabilir. Çünkü birçok araştırma şirketi var. Ve tabii ki hepsi kiminle, nerede, hangi ideolojiyle çalışıyor. Bunların hepsini tabii ki net olarak herkes aslında biliyor. Ama şu anda bir... Sanki şöyle bir şey de vardı, bakın şunu da hatırlamak lazım. Türkiye'de bundan sonra seçim olmayacak diyenler de vardı. Şimdi bunları da hatırlamak lazım.
0: Ya bravo, hakikaten yani, doğru iyi hatırlattın.
1: Şimdi nerelerden hani geçiyor? Bu az öncesinde söylediğiniz gibi sanki çok büyük bir risk varmış, bir daha bunlar gerçekleşmeyecekmiş gibi bir kaos ortamı ya da bir sıkışıklık hukuki olarak olacakmış gibi.
0: Seçime gitmezler, koltuğu bırakmazlar, şunu yapmazlar, evet, bunu evet, yapmazlar evet, diye hani, doğru bir korku
1: hani böyle
0: pompalıyorlar.
1: Evet, sürekli yani. Bir korku, bir tedirginlik ya da işte bu korkuyla belki az önce söylediğim bir yeniden bir hani konumlanma süreci olacak, kim kiminle olacak. Az önce oranlardan da bahsederken hani kim hani nereye dahil olacak gibi şeyler. Hala ben bunların yeni şekillendiğini de düşünüyorum. Bazı şeylerin hatta belli bile olmadığını düşünüyorum.
0: Şeyi söylüyorlar, bilgi olarak aktarayım. Kemal Kılıçdaroğlu tarafında 30-35 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 127 zannedersem değil mi Yusuf Hoca?
2: Bakayım
0: 127 abi. Olması lazım. 127 milletvekili. 30-35 tanesi Kılıçdaroğlu tarafında. Net bunlar. Yani hani sağlam. Yine aynı oranda 35-40 civarında.
2: 136.
0: 136 mı? Özgür Özel İmamoğlu tarafında net olarak. Geri kalanların şu anda Özgür Özel İmamoğlu tarafında olduğu, yani orada 60-70 kişilik bir milletvekili sayısı. Ama şimdi nihayetinde kimin milletvekili olacağına, hangi sırada yer alacağına genel başkan karar veriyor. Şimdi Özgür bu nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri için bir kumar bu aslında.
2: Daha
0: arada olanlar
2: daha
0: için.
2: Çok pazarlıklar yapılacak.
0: Tabii,
2: oraya
0: yani,
2: mı gideyim, buraya
0: yani,
2: mı gideyim?
0: Aynen. Şimdi Özgür Özel'i seçse, bir sonraki ay Kılıçdaroğlu devam etse, 2028'de yapılacaksa, 2027'de neyse yapılacaksa bu seçim, ya sen Özgür Özel'i seçtin ama Kılıçdaroğlu'yla bir daha milletvekili olma şansları sıfır.
2: Eyvallah.
0: Kılıçdaroğlu seçse, Özgür Özel kazansa yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu 60-70 milletvekili, şimdi çok güveniyor Özgür. 100 kişi birden geçecekler ya, 36 kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nda kalacak. Bunlar 100 kişiyle diğer partiye geçecekler diye böyle bir şey yapıyorlar. Bugün mesela, bugün de değil mi? Dün pardon, Ümit Dikbayır
2: istifa etti.
0: Mesela Özgür Özel'in hiç istemediği bir durum. Çünkü onlar blok olarak bir şeyler yapmayı hesaplıyorlardı ama milletvekilleri de kendi hesaplarına göre bir şeyler yapıyorlar. Ve aslında dediğim gibi yani Yusuf abi çok şeyi iyi söyledi. Zaman Kılıçdaroğlu'nun lehine işliyor ve süreç içerisinde
2: çıkacak tablo
0: Özgür Özel hani beni seven arkamdan gelsin hikayesi, son seçimlerde biliyorsun sonuncu parti olmuşlardı. Hani başka partiye gidiyoruz, beni seven vekiller ardından gelsin diye dönüp baktığında 100 kişi beklerken 20 kişi bile olmayabilecek. Böyle bir durum da söz konusu
1: hiç
0: olacak
1: belli
0: herhalde.
1: Olmaz. Tam olarak dediğiniz gibi onun için diyorum hani bir şeyler yeni şekilleniyor olabilir. Tahmin ettiğimizin çok aksi yönde başka şeyler de çıkabilir. Hakikaten ben öngörülmesini zor görüyorum ama hani bu işte bir baskı olacak, seçimler olmayacak. Bunlar zaten işte anketler, kullanılan şeyler. Zaten hep her zaman ajanda oluşturmak için ya da işte olmayan şeyleri varmış gibi biraz da manipüle etmek için her zaman bunlar kullanılan şeyler. Bütün seçimlerde, seçim arifesinde ya da işte kampanyaları başlayacağı zaman, özellikle bu işte sıkı pazarlıkların döneceği zaman diyelim, işte kim nerede olacak, sayıların işte ince hesaplanmaya başladığı zaman çok daha bence ortalık doğru. Kızışacak.
0: Peki şimdi sen hatırlatınca aklıma geldi, Yeliz Hoca da konuşunca Yusuf, Troika dedin ya.
2: Evet.
0: İyi hatırlıyoruz değil mi? Yani DSP, iktidar, yani koalisyonun
2: buna rağmen
0: ben büyük ortağı. zayıflamaya başlıyor. Kemal Derviş gelmiş o dönemler, işte ülkeyi düze çıkartacak falan Amerika'dan. Bunlar yani Hüsamettin Özkan, evet. İsmail Cem, Kemal Derviş troikası DSP'den ayrılıp DSP'li vekilleri de çekip yeni bir parti kurup o vekilleri de çekecekler.
2: Çünkü Emin Çalışan yine yazıyor. Hastanede çok kötü bir koku var.
0: Evet.

0: Şunlar bunlar falan filan hani geliyorlar gümbür gümbür. Kemal Derviş ben yokum dedi. Son dakika. Ben dedim,
1: o dönemin Meral Akşener'i.
0: Yani herhalde. Ya da kim sen girme dediyse o da bir muamma. Son dakika ben yokum dedi. Ve yani hani %30'larla 40'larla büyük bir hani şeylerle gelecek yeni parti bir anda yerle eksan oldu.
1: Sabah çıkıyor gazetelerin abi, manşeti. Tabii, siyasete tabii. Isınıyor. Tabii, sabah tabii. Sporları yapılıyor
0: tabii,
1: falan.
0: Tabii. Çok bu buradan da istersen son cümleyi sen oradan tamamla şeye geleceğim. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa. Şu terörle mücadele yasası evet. Bunlarla ilgili terörün bitirilmesi meselesine gireceğim. CHP ile ilgili söyleyecek sözüm yoksa.
1: Ben bunu bu hafta içerisinde çok önemli bir isme sordum. İsminin verilmemesi
0: terörist bas terör mü bahsediyorsun?
1: Terörsüz
0: Türkiye. Terörsüz Türkiye meselesi. Tamam. CHP'yi bitirdik yani.
1: Bir bu konu gireyim ben siz suali genişletecek misiniz?
0: Yok siz buyurun lütfen. Tamam bununla yürüyelim.
1: Yani Türkiye ile yürüyelim. Bu konuyla alakalı şöyle bir görüş vardı malumunuz. Önce terör örgütü silah bırakacak. Arkasından da bununla ilgili yasa çıkacaktı. Şimdi gelinen noktada yasanın çıkışıyla terör örgütünün silahlara veda deyişini senkronize yürütecek teyit tespit mekanizmasıyla birlikte bir fikri birliğin sağlandığını söylüyor. Dolayısıyla deniliyor ki hiçbir terör örgütü mensubu kendisinin garantiye almadan silahını bırakmaz. Bu tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından büyük risk oluşturan bir durum değil artık. Suriye çözülmüş durumda, Türkiye terörden arındırılmış durumda. Sadece Irak sapasında çok dikkatli adımlar atılması gerekiyor. Bununla alakalı olarak da yasanın çıkışıyla terör örgütünde suça bulaşmamış kişilerin ve lider kadrosunun yapacağı açıklamaların senkronize götürüleceği bir sistematik dizayn edilmiş. Dolayısıyla deniliyor ki meclis tatile gitmeden komisyonun önermiş olduğu uyum yasalarının çıkartılabileceği ve bu esnada da teyit tespit mekanizmasının da aynı anda eşgüdüm şekilde işletilerek terör örgütünün silah bırakması ile ilgili hususun koordinesi. Peki ya bırakmadı, yasa çıktı ne olacak? O yüzden de yasaya bir süre, bir tahtit koymayı düşünüyorlar. Mesela 3 ay, mesela 5 ay çok uzatmadan.
0: Bir sene neyse artık orada
1: bir seneye yaymayı düşünmüyorlar. Süre yayıldıkça olayın sıkıntıya gireceğini.
0: Bir de şeyi ekleyeyim şunu söylediğin cümleyi ekleyeyim. İşin mantığını daha iyi kavrayabilmek adından. Mesela şey yapılıyor ya. Atıyorum yani hani yurt dışındaki paraların Türkiye'ye getirilmesi, vergi affı vesaire vesaire gibi
1: çok
0: cümlelerde. Yani aynı fikirdeyim. Maliye Bakanlığı şöyle bir şey yapıyor değil mi? Yani ya da mesela aynı mevzu işte harçlar marşlar meselesiyle ilgili. Diyor ki şu tarihe kadar yurt dışında olan yatırımlarınızı, birikimlerinizi Türkiye'ye, ülkeye soktuğunuzda, getirdiğinizde nereden buldun diye sormayacağız.
1: Vergi almayacağız.
0: Vergi almayacağız. Sen Cumhurbaşkanı'nın burayı yatırım merkezi yapmak için atmış olduğu adımlardan bir tanesi bu. Şimdi mesela şeyde de şunu söylüyor. Bence çok mantıklı orada da süre önemli. Ya şimdi hani silahları bırakın. Bir taraf diyor ki ya silahları bırakın kanun çıkartacağız.
1: O da diyor ki ben silahı bırakıyorum ya, ben, ya kanun çıkmazsa ne olacak?
0: Gibi böyle bir karşılıklı güvensizlik söz konusu. Dolayısıyla gelinen nokta aslında şu
1: bunu
0: oluyor.
1: Senkronize edilmiş.
0: Senkronize olması ya da senkronize olmasa bile az önce söylediğin cümle kıymetliydi. Kanunu çıkarttım silahı bırakmadılar. Tamam mı? Ya biz maliye ile ilgili de kanunu çıkartıyoruz. Adam parasını getirmiyor Türkiye'ye.
1: Tabii.
0: Şimdi getirmedin diye biz hani bu kanunu çıkartmak kötü anlama gelmiyor. Bu bir. İkincisi az önce söylediğin gibi ya zaten bitmiş vaziyette. Tabii. Yani buradan bana bir tehdit oluşacak bir şey değil. Ben kanunu çıkarttım. Sen bırakmadın. Günah benden gitti derler ya eskiden.
1: Aynen öyle olacak. Yani, çünkü şunu gördük. İran Savaşı'nda İsrail istihbaratı şunu söylüyor. Kürtlerin silahları alıp da İran'daki yönetime karşı ayaklanmayışının sebebi Erdoğan.
2: Evet.
1: Peki tamam Erdoğan. Erdoğan bu konuyla ilgili terör örgütüne telefon açıp ikna konuşması mı yaptı? Hayır. Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde uyguladığı siyaset bunu getirdi. Suriye'de yaptınız da ne oldu diyor. Görüldü bu. Bir de bugün yine konuşmasında vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Terör örgütünün eline verilmiş silahlarla İran yönetimine karşı çıkması demek bu coğrafyada Kürtlerin İran ordusu karşısında kurda kuşa yem edilmesi demek.
0: Aynen
1: bu
0: öyle.
1: Yüzden diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Fars'ıyla birlikte çok büyük bir badire atlattık.
2: eğer ki Türkiye

0: Var mı?
1: Var, var.
0: O çok önemli.
1: Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında bahsetti bu cümleyi.
2: Geçen hafta konuşmuştuk aslında. Bu çok büyük bir riski atlattığımızı. Belki şimdi o anlaşılmıyor ama bakın ilerleyen zamanlarda bu toz toprak biraz daha çöker değil de o zaman çok daha net anlaşılacak. Neler duyacağız, nelerin ucundan eşiğinden dönmüşüz diye. Daha birçok şeyden haberimiz bence hala yok.
1: Yok, %100 haklısın. Bir de hani bu konuyla ilgili olarak tarih bir 25 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra yazılıyor.
0: Tabii.
1: Birçok mevzu. Dolayısıyla bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın grupta. Terörsüz Türkiye meselesi yapmış olduğu Yusuf Alabardan hatırlattığı mevzu. Buyurun.
3: Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
1: Yani sen de görüşüyorsundur, ben de bazen şey yapıyorum. Hani süreçle ilgili olarak şunu söylüyorlar. Hani biz bir seneyi geçti herhalde değil mi başlangıcından
0: geçti.
1: Bugüne? Ya işte falan hallolmadı falan deyince ya diyorlar. Bu kadar süre içerisinde alınan bu mesafe dünyadaki diğer örneklerine kıyaslandığında jet hızıyla yapılmış diyor.
0: Ömer Çelik'e provokasyona bütün alanlar kapatılarak.
1: Tabii. Ömer Çelik'e soruyorlar hani süreç yavaşladım falan. Ya Ömer Çelik de tabii haklı olarak ya bu işin doğasında var diyor. Bazen diyor bir aylık yolu bir günde alırsınız. Bazen bir günlük yolu bir ayda alırsınız. Yani bu işin doğası.
0: Tabii. Şimdi bununla alakalı şunu söylemek istiyorum. Doğasını söylediniz. İsrail kesinlikle bu süreci akamete uğratmış.
1: Kesinlikle değil mi?
0: Ve İsrail dediğiniz ülkenin istihbarat teşkilatının Orta Doğu'da neler yapabileceğini küçümsememek lazım. Bir örnek vermek istiyorum. Ferid Abdüşahin son bir hafta içerisinde gittiği yerleri sayıyorum. Önce Erbil'e gitti. Neçirvan Barzani ile görüştü. Arkasından İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile görüştü. Oradan çıktı gitti. Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü. Macron'la görüşmek istedi. NATO zirvesinde Macron'a Erdoğan'ın söyleyebilecekleri dikkate alınaraktan bu görüşmeye müsaade edilmedi. Arkasından Hollanda'ya, arkasından Belçika'ya, arkasından da Almanya'ya gitti. Amerika Birleşik Devletleri buradan çekildikten sonra kendisine hami arıyor. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Suriye'de denklem öyle bir noktaya geldi ki bu vakitten sonra o denklemin bozulması için ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bize ne Suriye'den ya da şimdiki Özgür Özel'in dediği gibi bize ne Suriye'den diyeceksiniz ya da Ahmet el-Şara'yı desteksiz bırakacaksınız. Suriye'deki İsrail'in desteklediği azınlıklar ayaklanacak ve tekrardan orada YPG zemin kazanacak. Bunun dışında böyle bir imkanı yok. O da geziyor şimdi kendisine hami aramak için. Bunu şununla bağlıyorum. Biz bir terörsüz coğrafyayla alakalı hızlı bir koşu yapıyoruz. Bir taraftan Kandil, bir taraftan Kandil'le bağını kesmiş fakat İsrail'in çizdiği çizgiden kopamamış bir Ferid Abdüşahin. Hala Suriye-Irak hattında şartları kendi lehlerine dizayn edebilmenin çabası içindeler. Eğer burada uyanık olmazsak bizimle ilgili çok kötü senaryolar devreye girebilir. O yüzden çok uzatmadan bizim terörsüz coğrafya projemizi nihayete erdirmemiz lazım. Burada tabii terör örgütünün üzerine düşen görevler var. Yani hala bu konuyla ilgili ayak direyen Irak'ta bir yapı var. Ama günah bizden giderse sonucun ne olacağını Suriye'de gördük. Bir cümle daha söyleyeyim. Hepsi birbiriyle irtibatlı çünkü. Ferid Abdüşahin'i Suriye'de organize edip Irak'takilere de bekleyin zamanı geldiğinde ben size yardım edeceğim diyen bir İsrail var, bir Tel Aviv var. Aynı zamanda da Şara'yı Lübnan'daki Hizbullah'la çatıştırmak isteyen bir akıl var.
1: Allah'tan Türkiye devreye girdi de.
0: Tabii ki o akıl Tel Aviv aklı. Neden? Suriye yönetimi Hizbullah'ı etkisiz hale getirmek için Lübnan'a girdiği an Suriye'nin içerisinde büyük güvenlik krizleri çıkacaktır. Bu güvenlik krizleri çıktığı anda da iki ülke, İran ve İsrail, eski şartlara geri dönebilmek için müdahil olacaklardır. Türkiye o yüzden Şara'ya da, kendi siyasetinde de çok açık, Lübnan'a müdahale edilmesini istemedi ve Şara bir açıklama yaptı. Biz dedi, Lübnan'la savaş ilişkisi kurmak istemiyoruz, iktisadi ilişki kurmak istiyoruz. Jolani falan yok yani karşımızda. Dört dörtlük diplomatik cümleler kuran, kendini yetiştirmiş bir adam cümleleri var burada. Şimdi öyle söyleyince Lübnan'da Hizbullah'ın genel sekreteri açıklama yaptı. Suriye yönetimi de dost ve kardeşçe davrandı. Hizbullah'a yönelik bir eylemde bulunmayacaklarını gösterdi. Ya siz ne yaptınız? Şara diyor ki Hizbullah'la ilgili anılarımız hiçbir şekilde hafızamızdan gitmiş değil. Ama biz bu oyuna gelip Lübnan'a bir cephe açmayacağız diyor. Lübnan'a cephe açarsa çayın taşıyla çayın kuşunu vuracak olan İsrail. Orada dürzüleri ayaklandıracak. Hatay'ın güneyinde canım yani. Arap Musayrilerini ayaklandıracak.
1: Şam'a kadar gelecek. Golan'ı zaten defakto işgal
0: ama etti. Şöyle, hala tehlike geçmiş değil. Şimdi ben muhalefetin haline baktığımda Allah muhafaza iktidara bunlar geçse çok açık söylüyorum Suriye tarumar edilir. YPG geri gelir bumerang gibi. Suriye kendi içerisinde bitmez savaşlara tekrardan girer. Ben en son Antep'e gittim bundan bir hafta önce. Değerli valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da oradaydı. İkisine de sual ettim. Antep'in içerisinde Suriye devrimi gerçekleştikten sonra sadece Antep'in içinden 100 ila 150 bin civarında Suriyelinin geri döndüğünü. Sadece Antep'in içinden. Şimdi bu muazzam bir rakam. İsrail bundan rahatsız aslında. Neden? Oraya hastane açılıyor şimdi Halep ve Şam'a uluslararası fonlardan. Ses kimden geliyor? Ümit Özdağ'dan. Ümit Özdağ'dan. Ümit Özdağ'dan niye geliyor? Şimdi diyor ki ya kardeşim hastane açamazsınız bilmem. Peki nasıl gidecek adam? Halep'te hastane olmazsa, Şam'da hastane olmazsa. Anlıyoruz ki biz Ümit Özdağ da güneyde sevdikleri bir ülke adına konuşuyor. Ama surete haktan gözüküyor. Çok açık şeyler tertipleniyor. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Dün bir Suriye'de strateji kuruluşu bir değerlendirme yapmış. Türkiye ile Suriye'nin ortaklaşa geliştirmiş olduğu projeler mutlaka baltalanmalı diyor. O yüzden bizim terörsüz coğrafya ile ilgili Temmuz ayına kadar yasayı çıkartıp 3 ay 5 ay neyse süreyi tanıyıp ondan sonra yola revan olmamız kesin lazım.
1: Ya Suriye Büyükelçimiz Nuh Yılmaz evet, çok kıymetli dostumuzdur yani arkadaşım.
0: Büyük işler başarıyor.
1: Hakikaten öyle yapıyor. Geçen bir yani hani dönüşler üzerine bir katıldığı konferansta tamam dönüşler bir taraftan devam etsin ama klanların entegrasyonunu da unutmamak lazım.
0: Tabii.
1: Cümlesini kullandı. Vay efendim bunların niyetleri zaten Suriyelileri göndermek değildi de bilmem ne diye yine bahsettiğin kliklerin yaygarası
0: tabii,
1: koptu.
0: Tabii.
1: Yani hiç şey yok. Niye? Çünkü dediğin gibi hani bilerek veya bilmeyerek cümlesini biraz naiflik olsun diye söylüyorum. Söylemiş olayım. Bir tarafın borazanlığını yapıyorlar. Bilerek
0: tabii,
1: ya da bilmeyerek.
0: Tabii.
1: Yani siyaset üretemiyorlar.
0: Tel Aviv sureti haktan öttürüyordu düğünü.
1: Aynen öyle. Fatma Hocam, sizin bu terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili ben bir iki bilgi daha vermiş olayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesini söyledim ama Ömer Çelik de şunu söylüyor. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek. Şimdiye kadar bırakılmalıydı diyor. Yani terörsüz Türkiye sürecinde öngördüğünüz yerde misiniz sorusuna. Bu tip işlerde ideal olmuyor diyor Sayın Ömer Çelik. İdeal nedir diyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge açısından şimdiye kadar silahlar bırakılmalıydı ve terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkmalıydı. İdeal olan buydu. Bazen süreçle ilgili bir aksama var diyenler oluyor. İktidarı suçlayarak iktidar süreci zamana yayıyor ya da oyalıyor diyenler var diyor Ömer Çelik. Ama bunu diyenler terör örgütünün silah bırakma konusunda etkili adımlar atmamasını da gündemlerine almıyorlar.
2: Evet.
1: Cümlesini kullanıyor. Tabii iki taraflı yani hani evet tamam yani hani az önce söylediğim gibi belli başlı şartlara bağlaması lazım. Taraflar güvenmiyor. Mesela Duran Kalkan'ın açıklaması var.
2: Evet.
1: Sinir uçlarına dokunacak açıklamalar yapıyor kasten. İsrail oradan bunları yaparken aparatları da Kandil'den yapıyor
0: maç
1: mesela.
0: Maç yorumculuğu da yapıyor.
2: Evet, evet, evet, gördüm. Dünya Kupası ile ilgili yorumunu da gördüm evet. Kendisini. Şimdi baktığınızda biz ilk bu süreçten sonra alınan kararların akıbetinde silahların yakıldığını gördük Sayın Çiçek. Gömülmek değil işte biz bunun yakıldığını izledik. Evet temsili evet, bir yakılmaydı. Evet. Ama sonuç olarak o saatten sonra artık terör örgütünün bu silahları bir şekilde artık belirli çerçeveler doğrusunda teslim etmesi yönünde ya da belirli bir süre zarfında bunlardan bertaraf etmesi yönünde tabii ki bir karar birliği oluşturulmuştu. Ancak süre zarfında sizin de söylediğiniz gibi birçok provokasyona mahal verecek hususlar olmadı mı? Oldu. Bu keza Kandil tarafından da geldi. Keza İsrail tarafından da geldi. İşte bunca zaman az önce bahsettiniz mesela Sayın Alabardi'ye sormadan önce terörist Türkiye konusuna girerken evet biz bir şekilde sadece Türkiye değil bunun yurt dışı ayağını işte sınır ötesindeki ayağını da kestiğimiz için aslında bir şekilde bu süreç başarılı bir noktaya evrildi. Ama şimdi baktığınızda bu süreçten memnun olan halk var mı? Var. Şimdi konuştuğunuzda hem işte hani çok böyle ayırmayı sevmiyorum. Kürt, Türk, Laz, Çerkez bir etnik bir ayrım kelimelerini kullanmayı sevmiyorum ama sonuç olarak hangi mensubiyete sahip kişilerle konuşursanız konuşun bu sürecin gerçekten terörün bittiği yönündeki bu algıların çok yüksek oranda olduğunu görebiliyorsunuz. Ama önümüzdeki süreçte bunun eleştirilerini yapanlar kimlerdi? Onu da konuşmak gerekiyorsa Sayın Çelik'in bahsettiği kişiler daha çok DEM kanadındaki kişiler. Sayın
1: Demin açıklaması var işte mesela benzer şeyi söylüyor. DEM tarafı, DEM kanadı söyleyeyim hemen. Bu biliyorsunuz rapor falan hazırlanmış. Bu raporu desteklediğini ancak somut demokratikleşme adımlarının yavaş ilerlediği mesela eleştirisinde
2: evet,
1: bulunuyor.
2: Evet şimdi baktığınızda bazen sahadaki gerçeklikle masadaki gerçeklik uyuşamayabiliyor. Bunun birçok ayağından söz ediyoruz. Biz terör derken sadece silahlı bir yapıdan değil aynı zamanda bunun finansal ayağı, ekonomik ayağı gibi birçok farklı ayaklarını da bitirmek maksadıyla. Sonuç olarak terörü finanse edebilecek her bir ayağın burada çürütülmesi ve lağvedilmesi gerekiyor. Tabii ki bunlar belirli planlar, programlar çerçevesinde oluşturulması gerek. Ama masada planladığınız her zaman sahada aynı olamayabilir. İşte bazen bir gün çok daha hızlı eylem veya yol kat ederken bazen belirli bir zaman diliminde bile durağanlaşması gerekiyorsa durağanlaşması gerekir ki ona göre izlersiniz ve gerekli yol haritasını ona göre belirlersiniz. Ama süreçte bir problem olmadığı ortada. Gerekli yasal çerçeve şu anda şu aşamada hala hazırlanıyor. Yargı paketi hazırlanıyor. Bu süre zarfında hala ayak direyen, hala terör örgütü gibi bir terör örgütü oluşumu yönünde fikir beyan etmeye çalışan açıklamalar görüyor muyum? Evet görüyorum. Özellikle farklı isimler adı altında kendi ideolojilerini yaymak üzerine kurulu kadın örgütleri olur, genç örgütleri olur. Bu adlar altında oluşum sergilemeye çalışan tarafları görüyor muyum? Görüyorum. Biz terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya derken ideolojik olarak da Türkiye'yi federatif bir yapıya çevirmeye çalışan bir anlayışın son bulmasının da altını çizdik. Yani bugün çok açık söyleyeyim eğer Kürtler kendine bir vatan toprağı bulmak istiyorsa bunu hiçbir yerde başaramadılar. İşte Irak'tan kaçarken de Türkiye'ye sığındılar. Yani anlatmak istediğim şu Kürtlerin yine kapısını çaldığı diye yani ülke barış içinde yaşadığı Türkiye'ydi. O yüzden hala böyle farklı ideolojiler adı altında bu tarz örgütsel yapılara girilme ihtimali var mı? Bana kalırsa önümüzdeki en büyük tehlikelerden birisi bu. Evet adı değişmiş olabilir. Evet terör bitti olmuş olabilir. Ama ideolojik olarak da siz o alevi söndüremezseniz bugün devam eden, başarılı devam eden bu süreç yarın farklı bir oluşumla değişebilir mi?
1: Doğru,
2: bu riski sadece göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Kabul ediyorum ama nihayetinde bu risk dediğin meselenin beslendiği kaynakta silahtı. Yani nihayetinde bunlar Kandil'in talimatları.
2: Silah ve ideoloji Sayın Çiçek. Eğer o ideoloji de silaha giden en önemli etmenlerden biri olarak görüyorum ben. Siz ona körü körüne inanırsanız inanın onu şiddet veya sevgi diline fark etmeksizin o ideolojiye körü körüne inandıktan sonra her türlü yöntemi deneyebiliyorsunuz. Sonuca giden yoldaki yollar çeşitleniyor sadece. Çünkü ana bakışınız yolun sonundaki talep ettiğiniz husus aynı
0: yani
2: şey.
0: Tamam ama şu artık görülmeli. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne AK-47 Kalaşnikov iki biksi
2: tabii,
0: bir tane roket atarla karşılık vermenin evet. mümkün olmadığını öğrenmiş evet. olmalı.
1: Ya da
0: terör örgütüne de F-35 verilmeyeceğine göre
1: Yani yani dediğin doğru.
2: Mümkün olsa
1: artı hani bunlar bunlar verilse bile çok uğraştılar almak için işte bütün o silah mühimmatları falan çok uğraştılar ya uluslararasılarını. Fransa mesela bu işin en büyük şeylerinden bir tanesiydi değil mi?
2: Yani. Murat Bey, Batı bu coğrafyanın yumuşak karnının her noktasını çok iyi biliyor. Bunu bir kere artık kabul etmek lazım. Az önce konuşurken de bakın Ahmet Erşar'a ve Hizbullah

0: vurgusu, Trump tarafından o dile getiren, getirilen vurgu. Ahmet Ayşar'ın hemen ondan sonra bir açıklama yapmış olması, bizim böyle bir niyetimiz yok diye. Şimdi bunlar İsrail tarafından, işte Avrupa ülkeleri tarafından, ABD tarafından sürekli arada bir kurcalanan, hassas noktaları yıllardır tarih boyunca zaten çok iyi anlaşılmış, analiz edilmiş. Nereyi ben kurcalarsam, ne gibi yeni aslında kaoslar üretebilirim, ne gibi karşılıklar üretebilirim, bunların hepsi çok iyi bilinen şeyler ve zaman zaman da sahaya sürülecek. Şimdi terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya meselesinde eleştiriler evet var ama bu konunun ne kadar kendine has olduğu, her ülkenin, her sürecin tamamen kendine has yürütüldüğü, sadece ülke içinde değil, az önce de sizin de söylediğiniz gibi hocam, ülkenin dışında da yürütüldü.
1: Ya bir tane şeyi hatırlatayım, çok özür dileyerek söyleyeyim. Dediniz ya, her ülkenin kendine has dokusu var.
0: Tabii ki.
1: Şimdi mesela Avrupa Birliği'nin bizi Kopenhag kriterlerine uymamakla suçladığı maddelerden bir tanesi yerel yönetim özerkliği meselesi üzerinden. Bir ara CHP de bunu savunuyordu. Tabii. O yerel yönetim özerkliği kendisi federatif olan Almanya, sizin memleketiniz efendim, yani
2: kabul etmez yer.
1: Onlarda olabilir belki.
2: O da kabul tamam etmedi. O da şerh düştü. Tabii yani hani İspanya şerh düştü.
1: Eyaletler,
2: Fransa şerh
1: eyaletler
2: düştü.
1: Var ya orada.
2: Evet, o var ama o bakımdan buna rağmen,
1: buna rağmen mesela kabul etmiyorsun. Ama bana geliyorsun, diyorsun ki ya burayı senin güçlendirme, ya bak güçlendirmedin o zaman yok, biz sana AB üyeliğini vermiyoruz diyorsun.
0: Yani çok ikiyüzlülük zaten, bunları evet biliyoruz yani. Şimdi her ülkenin her modeli bütün yapılara, diğer ülkelere uyacak diye bir şey yok. Herkesin yapısı farklı, tarihi farklı, kültürel yapısı farklı, bağlarımız farklı. Yani başka bir yerde gerçekleşen süreçle burada bizim içimizde ve ayrıca dışarıda gerçekleşen süreç tamamen bakın birbirinden farklı. Yani bunlar ne yıl olarak karşılaştırılabilir, ne dönüşüm olarak ve meselenin nereden çıkıp nereye gideceğiyle alakalı öngörülerde bile asla birbirini tutmaz. Çünkü şimdi burada bu sürecin selahiyetle devam etmesi için bir kere hani birçok etken var dışarıda da. Ama her zaman o teyakkuzda bekleyen başka o çıkar odakları var mı? Var. Bunlar her zaman bekleyecekler.
1: Ya bunların ikiyüzlülükleri, o hipokrasi evet dediğimiz mevzu zaten bu dönerci cinayetlerin arkasında BMD'nin ya, olduğunu ya gördükten sonra biz mesela şeyi demedik değil mi?
2: Araya Yunan da kaynadı dönerci cinayetlerinde, hatırlayın.
1: Tabii evet, öyle oldu. Siz Adalet Bakanınız, Alman Adalet Bakanı, bu cinayetleri işleyen kişileri nasıl serbest bırakır? Nasıl tutuksuz yerde vesaire vesaire. Adalet Bakanını biz şey yapmalıyız, neydi onun ismi? Parlamento üzerinden kınamalıyız ya da işte bilmem ne yasakları getirmeliyiz cümlesini iç işlerine karışmak olarak bir şey söylemedik.
3: Avrupa Parlamentosu'nun son raporunu
1: işte tabii bağlayacağım tabii zaten. Biz bunları söylemedik.
2: Slovenya hırsız bulmuşlar. Onunla ilgili detay vereyim.
1: BMD'nin ortaya çıkan cinayetlerden bahsediyorum. Türkleri öldürdünüz orada. E siz burada evet Ekrem İmamoğlu'nu efendim niye serbest bırakmıyorsunuz? Kavala'yı niye serbest bırakmıyorsunuz diye Adalet Bakanı'nın ismini vererek evet Avrupa Parlamentosu'nda yaptırım
2: istiyorsunuz. Ama o Sloven'in de hırsız olduğu ortaya çıktı. Daire vereceğim.
3: Aynen. Bu arada bir tek konuyu es geçmeyelim. Fatma Hocam'ın çok önemli altını çizmemiz gereken bir tespiti var. İşin ideolojik boyutu. Yani o boyutu ihmal etmemek lazım. Yani burada İran'ın ne kadar sürmüş?
1: Çok 7 yıl oldu. Diyorlar. 7, o civarda olması
3: 7, 8
1: lazım.
3: Yıl sürmüş İran. Ya
1: sadece bir araya burada gelmeleri şeyi 3 yıl falan ama sürdü.
3: Sonunda onun ideolojik temelini kazıdılar ki yok oldu. Yoksa o ideolojik temeli kazıyamazsan, yani burada bir soft issue, hard issue.
1: Doğru.
3: Bir tanesi yani sert konular, yumuşak konular. Tamam, silah teslim bilmem ne. Senin dediğin doğru.
1: Zaten bu demokratikleşme paketleri de bu anlamda ideolojiyi yok edebilecek. Tamam. Hem ondan sonra bu meseleyi, ya bu döneme kadar 30'a yakın değil mi demokratikleşme paketi falan paket yapıldı. Çıktı. Paket çıktı falan. Dolayısıyla AK Parti'nin bundan çekinecek bir şeyi yok.
3: Bravo,
1: ya da devletin bundan çekinecek
3: yani
1: bir şeyi yok.
3: Yani bunu iki boyutta en azı bakmak
2: hatta
3: lazım.
2: Hatta AK Parti
3: yani
2: olmasaydı bugünkü geldiğimiz noktaya bile gelmemiş.
1: Bravo, aynen öyle. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu Amerika-İran meselesini konuşacağız. Bölgeye yansımalarını konuşacağız. Bu Amerika, her ne kadar Trump Netanyahu'ya telefonda bütün Yahudiler senden nefret ediyor diye bağırmış olsa da yine sinsi sinsi bazı planlar Amerikan yönetimine herhalde üfleniyor ki Şara'ya sen Lübnan'a gir dediler. Hatırlayın, İran meselesinde de bölgedeki Kürt gruplarına Vafel Talebaniye ve ekibine ya siz buradan İran'a yürüseniz falan diye akıl verip başka şeyler yaptıracaklardı. Allah'tan ne Talebani ne Ahmet Elşar'a bu numaralara gelmediler. Kısa bir ara verelim, aradan Amerika-İran meselesini ve dünya meselesini konuşacağız.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kısa bir aranın ardından yeniden 24 ekranlarında ve 24 radyoda açık görüşle karşınızdayız kıymetli izleyiciler ve dinleyiciler. Ekranlarını, radyolarını yeni açanlar için bir kere daha hatırlatayım. Ali Saydam, Yusuf Alabar'da, Fatma Yeşilkuş ve Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz programımızı, açık görüşü. İç politika iki bölümde konuştuk. Dediğim gibi yani hani konu başlıklarını daha da genişleterek çok daha uzun konuşmak mümkün ama en azından buna burada bir virgül koyalım, haftaya detaylandırırız. Çünkü bizim açımızdan en kolay iş, bir sürü malzeme veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle. Konuşacağız, haftaya da muhakkak konuşacağız mevzuyu. Ama tabii bütün bu içeride yaşananlar CHP açısından, Türkiye'nin muhalefetinin yer aldığı siyaset açısından çok önemli görünse de dünya başka bir yerlere gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu müteahhit kereler söyledi. Hadi Cumhurbaşkanı'na inanmıyorsunuz muhalefet açısından söylüyorum. Dünyada birçok ülke, geçen Almanya geldi mesela buraya, enerji meselesiyle ilgili konuşuyorlar. Diğer uluslararası toplantılarda özellikle Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde Türkiye'nin meselesi bahsediliyor. Romanya Cumhurbaşkanı buraya geldi.
1: Polonya
0: çok özür dilerim. Polonya korvet sattık değil mi?
1: Evet. Yok, Romanya'ya sattık. Tamam. Ama Polonya'ya da İHA sattık.
0: Tamam, ben Romanya meselesini söyleyecektim. Romanya bir dönem bu hususlarda hakikaten niş olan bir ülkeydi.
1: Tabii.
0: Yani
1: sanayisi anlamında
0: o Doğu blokunun falan filan özellikle burada, şimdi mesela Baykonur'u Kazakistan'a yerleştirdiyse o dönemki Rusya, Doğu blokunda da çeşitli ülkelere mesela Ukrayna'ya başka bir merkez yapmıştı. Romanya'yı sanayi açısından yapmıştı. Çekoslovakya'yı,
1: evet,
0: o dönemki ismiyle, evet, başka bir şey yapmıştı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir dönem bu bloğun sanayi merkezi olan yere korvet satıyorsunuz. Yani Türkiye bunlarla ilgileniyor. İşte NATO meselesi var. NATO'nun kaderinin belirleneceği toplantı belki. Ve Trump gelmiyordu buraya. Türkiye'de olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle, ricasıyla katılacak. İşte baş başa görüşmelerde yapılacak.
1: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinden dolayı gidiyor.
0: Aynen, gelmeyecekti. Tabii. Çünkü araları iyi değil NATO'yla, tabii, NATO'yla ilgili. Şimdi bunları biraz konuşalım. Savaş bitti gözüküyor. Yani bitti demeyelim. Böyle deyince Ali Hoca kızıyor. Haklı. Bir çerçeve anlaşması imzalandı. 60 günlük süre var. İşte dondurulmuş varlıklarından 12 milyar doları serbest bırakılacak. Uranyum üretmeyecek ama füze meselesinin de olmayacağı söyleniyor. İran kesin bildiriyle reddetti. Çünkü ben füze olduğu için bugün bunları yapabiliyorum. Bunları bırakmayacağım dedi. Amerikan yönetimi de bunları teyit eden açıklamalar yaptı. Dış politik anlamında geldiğimiz nokta, Türkiye'nin konumunu konuşalım. Ali Hocam, ben biraz uzun özetledim.
2: Ben şeyi söylediniz zaten, bize bir şey bırakmadınız.
0: Yok, ben ama genel çerçeve
2: çok veciz konuştunuz.
0: Yani. Estağfurullah.
2: Hakikaten çok şey öğrendik söylediklerinizden.
0: Biz de sizden öğreneceğiz efendim. Yani devam
2: estağfurullah,
0: edelim.
2: Estağfurullah. Efendim, şimdi bu Türkiye müthiş bir değişim geçiriyor. Bunu algılamak lazım. Nereden, nereye geliyoruz? Bizden hiçbir adam olmaz. Bizden bir şey olmaz. Biz işte toplu iğne bile üretemeyiz. Efendim, biz işte Amerika'da Avrupa'ya bağımlıyız, oraya bağımlıyız. Şu konu, enerji konusunda kendimiz bir şey yapamayız.

0: böyle bir aşağılık kompleksi, biraz tuhaf vurguladım ama bu aşağılık
1: Çiftşehir'e
2: biraz evet şöyle şey diyorum. Şeddeli oldu biraz.
1: Bravo, tamam söyleyecektim. Biraz şeddeli oldu.
0: Evet. Yani bu aşağılık kompleksiyle geldik. Dış politikada Türkiye'nin herhangi bir ağırlığının olmadığı, hele benim kuşağım, yani biz bu hanımefendiler, hocalarım çok daha olumlu bir ortamda yetiştiler, öyle söyleyeyim. Yani bizim
1: varlık içinde yetiştiler.
0: Evet, varlık için yetiştiler.
1: Öyle mi? Evet, baksa, hocam bakma öyle yani.
0: Hay, giyim kuşamlarına falan bakın yani. Benim kuşağım böyle giyinmiyordu yani. Maşallah.
2: Bence sizin kuşak daha güzeldi.
0: Vallahi mı? Yok canım, bizim kuşak romantikti biraz daha sizin kuşaktan, o kadar pek fazla bir farkı yok. Şimdi oradan geldiği yer Türkiye'nin neresi bakalım. Yani işte bugün hocamın alanına tecavüz edersen bağışlasın beni hocam. Ya. Yani yeni yeni SİHA, İHA yatırımı yapan ülkeler, biz buna ne zaman başlamışız? Daha hiç kimse uyanmadığı dönemde Türkiye bu konuda stratejik kararlar almış değil mi?
3: 2005.
0: Efendim?
3: 2005'te Selçuk Bayraktar'ın konuşması var. 2004'te
4: Savunma Sanayi İstişare Kurulu.
3: Savunma Sanayi İstişare Kurulu toplantısındaki...
4: O çok kıymetlidir.
3: Kırılma noktası o. Bütün satın alma sözleşmelerini iptal etti.
0: Evet. Gelir bravo gelmesi. Hocam. Bunu kırılma altını çizmeniz çok önemli. Çünkü...
3: Biz yapacağız dedi.
0: Evet. Şimdi bu geldiğimiz noktada ihraç ediyor Türkiye ve bunda belirleyici bir rol oynamaya başladı. Şimdi bakın savunma sanayine, bakın efendim enerji alanına, yani enerji alanındaki yapılan yatırımlar ve de şeyler, yani Berat Albayrak'ı buradan bir kez daha hayırla analım. Yani milli enerji ve maden politikası diye o yeşil kitapçı hatmetmekte yarar var. Yani oradan bakın işte petrol arama gemileri, işte sondaj tabii gemileri falan. Oradan tutun. Tuz Gölü'nün altında, altıyla ilgili proje bile burada muhteşem bir şeydir. Türkiye çağ atlatan.
3: Silivri'de de var depolama tesisleri.
0: Bravo. Yani bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman Türkiye'nin, ben şaşırmıştım. Spiegel'de bir kez daha bugün bahsedeceğim. Bir tespit okuduğum zaman şaşırmıştım. Regional power diyorduk yakın zamana kadar diyor makalede. Regional power, bölgesel güçtür Türkiye diyorduk. Şimdi diyor artık Türkiye über regional bir güçtür diyor. Bölgeler
4: üst seviyede.
0: Bölgeler üstü güçtür diyor Türkiye için. Dış politikaya bu yansıyor mu? Yansıyor. Şimdi burada bir tek Türkiye'nin şu anda bence en kritik dış politikadaki en kritik şeyi ne biliyor musunuz ya? Ne Avrupa Birliği'ne girmek işte bu şeye nasıl posta koyabiliyor Türkiye? Avrupa Parlamentosu'nun raporuna posta nasıl koyuyorsun? Bütün bu saydığım unsurlar bir araya geldiği için koyuyorsun. Türkiye'nin, ama benim naçizane görüşüm, en büyük sorunu Güney Kıbrıs. Yani ben şeyi bilmiyordum ya. Oraya Fransa üst kurmuş falan bir şeyler. Fransa'nın ne işi var ya?
4: Aslında Türkiye adanın tamamına garantör.
0: Değil mi ya?
4: Tabii.
0: Yani şimdi Fransa'nın ne işi var orada? Amerika
4: İsrail.
0: İsrail. İnanılır gibi değil.
3: İngiltere
0: yani.
3: İngiltere ile beraber garantör değil mi?
4: İngiltere zaten yani Türkiye'nin garantörlüğü, evet. Yani Yunanistan, Türkiye, İngiltere.
0: Yunanistan'ı saymıyorum yani orada Güney Kıbrıs'taki şeyin. Şimdi önümüzdeki dönemde hani bir de bunu şeyle güçlendiriyoruz. İsrail'in bundan sonraki çatışma noktası neresi olacak diye tartışıldığı zaman İsrail siyasilerinin yaptığı açıklamalara bakın. Türkiye'yi işaretliyor, Türkiye'yi gösteriyor.
3: Cumhurbaşkanı geçen, peki, bir önceki hafta grup konuşmasında söyledi zaten. Yani sizin bu ne diyor? Arz-ı mevut denilen saçma şeyinize falan filan neyi hedeflediğinizi biliyoruz.
4: Biliyoruz dedi. Buyurun ve dedi ki buyurun dedi. Kendisini aktör zanneden bir takım küçük oluşumlar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, eyvallah, sonra devam etti.

0: vakitte Türkiye'nin güvenliği de Beyrut'tan geçer dedi. Bu ne demek? Sen Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir şekilde oynaşmaya kalkarsan Beyrut'a da gelirim demek. Çok tabii, önemliydi o. Kesinlikle. Alması gerekenler aldı mesaj.
1: Tabii bunu niye diyebiliyoruz abi? Bunu bir cumhurbaşkanımız veya bizim yöneticimiz niye diyebiliyor? Bunu doğru okumak lazım yani.
2: Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle dinleyelim mi? Bunu niye doğru güzel okuyor, niye şey yapıyor diye.
1: Çok
2: Sayın
1: iyi.
2: Cumhurbaşkanı'ndan bir menü uyarısı diye bir şey var, başlık var. Orada konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Ve o söylediğinize destek olsun diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın
1: söylediğini
2: bir şey yapalım, bir dinleyelim onu Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii, ağzından. Tabii. Devam edecek Ali Hocam.
3: Sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.
2: Romanya Cumhurbaşkanı buradaydı. Korvet teslim töreni bu.
1: Ya müthiş, buyur, müthiş. Yani böyle bir konuşma bundan benim kuşağım 20 sene, 30 sene önce kalkıp böyle biri bir şey deseydi dalga geçerlerdi yani.
2: Değil mi?
1: Yani sen kim
0: oluyorsun? Yani sadece bir tersanecilik faaliyeti de değil.
1: Tabii,
0: kızaktan tabii iskeletini çıkartmış değil. Asensörüyle, bunu elektrooptik sistemiyle, deniz topuyla, her şeyiyle dört dörtlük bir Türk savunma sanayi ürünü veriyor.
2: İşte Romanya bu Cumhurbaşkanı Aselsan üstünü gezdi.
0: Tabii gezdi.
2: Yani
0: tabii,
2: hoca.
0: Tabii.
2: Aselsan Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı ile beraber Romanya Cumhurbaşkanı Aselsan üstümüzü gezdiriyor zaten.
0: Ve Avrupa'nın içerisinde en eleyici alımları yapıyor Polonya. Çok evet, sıkıntılı bir ülke yani.
2: Buyurun hocam.
1: Teşekkür ederim efendim. Bitiriyorum. Siz merak etmeyiniz.
2: Estağfurullah olur mu?
1: Şunu diyeceğim. Yani ben muhalefetten ne beklerdim? Bu gelinmiş olan über regional falan filan worldwide, hadi dünya çapında de. Böyle bir güç haline nasıl gelir Türkiye'de? Yani mesela işte Çin şu anda inanılmaz, Çin'in bir gelişi var ya. İşte Türkiye bu Çin'in önüne nasıl geçer falan de. Değil mi? Daha da sınırları genişle. Hayır. Ona karşı çık, buna karşı çık. Yani muhalefet deyince Türkiye'de köprüleri reddeden, efendim işte enerji yatırımlarını reddeden, böyle bir mantık silsilesiyle karşılaşıyoruz.
2: Silah atışları yapıyorsun, balıklar rahatsız oluyor.
1: Füzelerden rahatsız, üreyemiyorlar, yumurtlayamıyorlar falan. Şimdi hakikaten burada bunu niçin algılamamız lazım? Yani yazarıyla, çizeriyle, işte Fatma Hocam'ın söylediği bir işin yumuşak güç tarafı var. Bir de sert güç tarafı var. Bu yumuşak güç tarafını algılamadan Türkiye'nin sert güç alanında tekamülünü anlamak, algılamak mümkün değil. Yani Türkiye'deki bazılarının anlayamadığı bu yumuşak güç. Cumhurbaşkanı'nın dedi ya, biz çok daha önceden bunu hissettik.
2: Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan
1: bravo,
2: ülkelerden
1: budur. Biri. Bunun ne anlama geldiğini, bu işte soft power bu. Yani ver parayı, git bombayı oradan al, ver parayı, füzeyi oradan al. 35 F-35'leri vermiyorlar. Eyvah. Hatırladın ya.
2: Evet.
1: Yani F-35'leri vermiyorlar diye nasıl üzülüyordu millet, tepiniyordu değil mi? Ne oldu şimdi? F-35'leri bedava verse almayacaklar. Strateji değiştirmişler.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Kusura bakma, alanda tecavüz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Keyifle.
1: Yani şunu diyeceğim netice.
2: Kızılayımımız zaten hani yine bizim yine hocanın alanına gireceğiz ama bu işin çeşitlendirmesi meselesini yapıyoruz yani Kaan.
1: Evet, evet, evet, evet.
2: Ondan
1: evet
2: sonra hocam. F-35 gelirse ona da okey. F-16'ların modernizasyonu.
0: Tabii. Ve bunların attığı mühimmatlar.
2: Tabii.
0: Yoksa Lindsey Graham'ın ağzının içi.

0: İçine bakıyorsun. Tamam, F-16'ın var ama ona bağımlı bir şekilde çalışan akıllı füzeyi Amerikan Kongresi'nin onayıyla alabiliyorsun. E aldığımız F-35'i ona takacağım hava hava füzesi için Lindsey Graham ve Ted Cruz Tel Aviv'den aldıkları talimatla engellediler, bloke ettiler. Ne yapacaksın o zaman? 30 Ağustos merasim tayyaresi. Öyle.
1: Öyle. Allah senin bildiği gibi yapsın. Doğru. Yani netice bu soft power'ı unutmamak lazım. Yani ideoloji dedi ya Fatma Hoca. Yani şey ideolojik olarak yok etmezsen eğer terör meselesini, o silahı bıraksın başka yerden tekrar çıkar yani. İran'ın meselesini o yüzden incelemekte yarar var. Neden 7 sene sürmüş? O anlayışı nasıl yok etmişler yani? İran nasıl artık taban bulamamış kendini? Benzer bir şeyin PKK için geçerli yani. PKK taraftar bulamaması lazım. Destek bulamaması evet, lazım. Evet. İdeolojik olarak ortadan kaldırmak için.
2: Peki Yıldız Hocam, sana devam edeceğim. Şimdi buradan girdik, oradan devam ederek meseleyi biraz daha okuyalım. Mesela 19 madde yazmış sevgili editörümüz Billur Akgün. Tabii savunma sanayi bunun en görüneni ve şu anda savunma sanayisi güçlü olan ülkelerin başı çektiği bir dönem olduğu için, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bir son derece kaotik bir dönemin tam ortasında olmak ve bu dönemin ruhunu anlayabilmek adına o hamleler önemliydi. Hı-hı. Ama sadece bu değil. Yani sağlıkta dönüşüm denen mesela enteresan işler yaptık. Ulaşım ve altyapı hamleleri meselesinde enerji, muazzam işler yaptık. Evet. E-devlet dijitalleşme meselesi. Şimdi e-devleti mesela bizden referans olarak alıyor bazı ülkeler.
3: Tabii.
2: Biz de kurabilir miyiz?
3: Birçok ülkede çok büyük sorun bu aslında.
0: Tanımı anlatabilir miyim
3: tabii
0: hocama söz geçmeden önce? Şimdi ben Yunanistan'da yaşadığım yıllar içerisinde Athens News diye bir gazete var. Bunu takip ediyorum. Çünkü İngilizce, Yunanca bilmediğim için. Bir yazı çıktı. Hazreti İsa'nın mucizesi gerçek oldu diye. Çok enteresan, benim de ilgimi çekti. Ya nasıl yani Hazreti İsa'nın mucizesi falan. Bakıyorlar körlerin oranları Yunanistan'da, Hollanda'da aynı olması lazım gelirken nüfusa oranla. Bunlar 9-10 milyonluk ülke. Yunanistan'da ama olan insanların sayısı Hollanda'nın, Belçika'nın yaklaşık 3 katı. Diyor ki Avrupa Birliği, bak ben size bunlarla ilgili diyor fon veriyorum diyor. Dolayısıyla diyor bu ama olup da fon verdiğim, destek sunduğum kişiler tekrardan muayeneden geçecek diyor. Şimdi doktorun karşısına geliyor, bakıyor, görüyor adam ama fondan para alıyor falan. Diyor ki efendim diyor, akşam diyor Hazreti İsa Efendimiz diyor başımı okşadı diyor, gözlerim görmeye başladı falan. Çünkü bir e-devlet mantığı yok. Herkes 2012 yılında Yunanistan'da hala komşusunun sağlık cüzdanına parol yazdırıyordu yani. Yok, e-devlet yok. Hala var mı onu da bilmiyorum yani. O kadar önemli ki devlet hususu. 30 tane hap veriyor. 28. gün Türkiye'de hiçbir sağlık sistemine oraya yazdıramaz. Neden? Çünkü sistem müsaade etmiyor. Biz bu sistemi 1992 yılında mesela kurgulayabilmiş olsaydık, o zaman internet falan olmuş olsaydı, birileri tutup da Kıbrıs'tan yatay geçişle İstanbul Üniversitesi'ne gelemezdi. Net söylüyorum. Defteri kebirden dolayı geldiler. Aynen. Burada ya da, yazılanı orası göremiyor çünkü.
2: Ya da işte Aselsan cep telefonlarını gömmeseydik ya mesela. Sosyal yardım, sosyal devlet meselesi, enerji ve doğalgaz politikaları, diplomasi, arabuluculuk, eğitim, üniversiteler, yerel yönetim, kentsel dönüşüm gibi bayağı bir hani maddeleri falan yazmış. Tabii bütün bunları gerçekleştirdikten sonra hala mesela şu cümleyi kurabilenler oluyor özellikle muhalefet tarafında. Ya iyi de ya işte biz köprüleri mi yiyeceğiz aç kaldığımızda falan, ya füzeleri mi yiyeceğiz bilmem ne falan cümleleri. Ya bir şey demiyorsun artık onlar, çünkü bir şekilde muhalefetin ucuz argümanlarına konu oluyorlar ya da inanmış oluyorlar. Şimdi hemen dibinizde size 4 tane füze sallayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani şimdi İran'ı falan konuşuyoruz ediyoruz da 4 tane füze salladı bize. Öyle veya böyle. Tamam mı? Yani hani biz onların verilmesi gereken cevapları, cümleleri falan söyledik. Geldiğimiz noktada süreç içerisinde etrafımızda hemen her yer yangın yeri iken, çok şükür bu ülke o yangından en ufak bir kıvılcım almadan kurtuldu. Bu sebeplerle herhalde. Şimdi 60 günlük bir çerçeve anlaşması yapıldı. Ortada gelinen noktada, yani 28 Şubat'ta başlayan sürece geri döndük. Akşam Gazetesi'nin güzel manşetiydi o. Yani hani şeye

0: eskiye dönelim barışı falan şey oldu. Ne olacak bundan sonra? Hem Türkiye'nin pozisyonu hem bölgenin durumu. Buradan bir siz dinleyelim hocam.
1: Şimdi tabii bir şeylerin değiştiğinin artık herkes farkında, çok aşık. Yani NATO 3.0 diye yeni bir şeyden mesela bahsediyoruz. Hani Soğuk Savaş dönemi NATO'su, Soğuk Savaş sonrası NATO, şimdiki şu andaki yeni şekillenen
0: Ankara'da
1: NATO.
0: Ankara'da 3.0 dediğimiz olacak herhalde.
1: Burada Türkiye'nin o siklet merkezinde oluyor oluşu, artık bu yeni yapının, yeni NATO'nun içerisinde işte ABD'si az olan ama işte Türkiye'si çok daha ağırlık merkezi olan belki bir NATO'dan biz bahsedeceğiz. Çünkü işte Trump'ın bile NATO'yu artık ikinci, üçüncü, dördüncü sırayı atıyor oluşu. İşte yıllardır herkesin alışık olduğu o ABD korumacılığının artık yok oluyor oluşu. Trump'ın sürekli Avrupa ülkeleriyle kavga ediyor oluşu. Artık ben sizin güvenlik için harcamalarınızı üstlenmek istemiyorum diye ısrarla söylüyor oluşu. Tabii burada artık bütün bu ABD'ye güven, bütün ülkelerin, Körfez ülkeleri dahil, böyle alıp külahı önlerine koyup düşünmesine sebep oldu. Bunu zaten biliyoruz ama işte bunun geleceğini öngören yegane ülke tabii ki Türkiye. Zaten Rusya-Ukrayna krizini biliyoruz. Türkiye'nin buradaki konumlanmasını biliyoruz. Nasıl yaklaştığını, nasıl diplomatik yollar açtığını, tahıl koridoru meselesini, İstanbul'daki görüşmeleri, Zelenski masadan kalkmasaydı neler olabileceğini, bunların hepsi sürekli zaten konuştuğumuz meseleler ki Putin yavaş yavaş tekrar İstanbul'u işaret etmeye başladı. Bu da tekrar diplomatik görüşmelerin
0: bu işleri bozan İngiltere'de de siyaset bir türlü dikiş tutmuyor.
1: Evet,
0: bir türlü
1: işte,
0: dikiş tutmuyor. Evet. 10. Başbakan
1: Brexit
0: gitti.
1: Brexit sonrası sürekli işte gitti. Gelen gideni de işte aratır gibi bir şey bir de olmuyor orada. Kimse
0: şimdi
1: dikiş
0: biraz
1: tutturamıyor.
0: Daha halktan birisi geliyormuş. Kuzeyden birisi geliyormuş. Manchester Belediye Başkanı büyük ihtimalle Londra'nın yeni başbakanı olacak herhalde.
1: Yani Burnham'dan söyleniyor ama.
2: Şunu unutmayalım ama İngiltere'nin sahibi var kardeşim. Kral.
0: Kralça.
2: Ne olursa olsun. Biz öyle de değil yani. 20 günde bir seçim yapıyorduk biz.
0: Tabii.
1: Yani şimdi tabii ondan da bahsederiz. Şimdi Avrupa'nın içerisindeki lider çatırdamaları, şimdi Merz için de bir sürü şey söyleniyor. Zaten İngiltere'de dediğiniz gibi dikiş tutmuyor. Brexit sonrası o çok hayal ettikleri yeni düzende İngiltere konumunu bir türlü bulamadı. İşte Çin'e mi yaklaşsa Rusya düşmanlık para ediyor mu? Bunların hepsi hesaplanıyor. Başka başka müttefiklikler kurmaya çalışıyor. Türkiye'yi bakın yanına çekmeye zaman zaman çalışıyor. Zaman zaman işte çıkar noktalarında başka yollardan gitmeye de çalışıyor ama bunların hepsinin içerisinde net olan bir şey var. Türkiye'nin artık bu sistemde, küresel düzlemde değişen pozisyonu. Bu İran meselesinden, ABD ve İsrail'in İran saldırılarından herkes çok büyük dersler çıkardı. Yani Körfez ülkelerinden tutun, ABD'nin yeni yönetiminin bütün dünyayı tarumar etmesi, bundan yeni doğacak düzen ve kaos ve bunun sancılarını biz artık bakın çekmeye başladık. Yeni ortaya çıkacak, o yeni dünya düzeni diye hani yıllardır söylenen bir şey var ya, bunların hepsi yeni güç kapışması. Enerji kaynaklarını kim aslında yönetecek, kim sahip olabilecek, güç noktaları kimde olacak, siklet merkezlerini kim yönetecek, kim kiminle birlikte yol yürüyecek, güvenlik garantörleri çalışıyor mu, çalışmıyor. O zaman yenisinde biz ne yapacağız? Körfez ülkeleri enerji noktalarında bir güvenlik vaat edebiliyorlar mı? Mesela şu andaki mesela Hürmüz Boğazı meselesinde. İşte ediyor etmiyor. O zaman başka yollar bulacağız. Çin ile nasıl mücadele edeceğiz? Rusya'yı nereye koyacağız? Avrupa ısrarla Putin'in söylediği gibi Rusya ile mücadele etmek istiyor. İngiltere'nin de tabii ki bir taraftan gazıyla. Ama ABD ayrı bir yerde duruyor. ABD Çin'le mücadele etmek isterken Avrupa Rusya ile mücadele etmek istiyor. Karşılığında Çin'le iş yapmak istiyor. Böyle çıkar ilişkilerinin birbirlerinin ayağına dolandığı ve sürekli her an çatışma olmasına çok müsait bir düzlem içerisindeyiz. Ama Türkiye yıllardır zaten bu gelen kaosun gelmekte olduğunu çok iyi hesapladı. Çok stratejik bir yerden hani böyle şimdi futboldan da çok anlamam ama derler ya tam böyle gördü ve hani oradan vurdu gol oldu derler ya.
0: 90'a taktı falan.
1: Evet hakikaten öyle bir pozisyonu değerlendirdi. Savunma sanayinden tutun diplomatik olan kurulacak ilişkilere enerji güvenliğinden yeni kurulacak bağlara kadar.
0: Ama bu pozisyonu kendisi oluşturmadı mı bir taraftan da? Yani şimdi mesela
1: bu bağımsız dış politika.
0: Önüne gelen
1: bakın,
0: bir fırsat
1: politik
0: değil aslında bu. Yani hani
1: tabii ki,
0: tepsiyle
1: tabii
0: sana
1: ki
0: sunulan bak sen böyle ki yaparsan yine böyle olur değil yani.
1: Bize tepside
0: o fırsatı
1: sadece
0: biz oluşturduk
1: oldu
0: aslında. Yani bunu öngördük, onunla ilgili hazırlığı yaptık. Ve kaçınılmaz son olarak

0: önümüze bu fırsatın gelmesi için biz hamlelerde bulunduk.
1: Ya şimdi bakın, biz bunlarla baş ederken hani ayağımızdan tutup çeken ne kadar fazla şey vardı bunu da. Şimdi biz hani ben hep söylüyorum, tropik ada ülkesi falan değiliz yani. Biz Avrupa ortasında yıllarca sömürgeciliğin ekmeğini yemiş, rahat rahat sosyal refah devleti gibi işte mutlu mesut yaşamış bir ülke değiliz. Ekonomi ayrı bir şey. Terör meselesi ayrı bir şey. Bunun haricinde işte sürekli farklı çıkar gruplarının kirli oyunlarını alet olan, kirli oyunlarını sergilediği yıllarca çok uzun süreçler biz yaşadık. Bakın işte FETÖ'sünden tutun işte terör örgütlerine. Bir sürü şey yaşadık. Bunlara rağmen yine de işte eğer güçlü bir dış politikanız ya da özerk, kendi kendisine yetebilen, ona buna şuna yaranmak ya da peşinden koşmaktan ziyade kendi çıkarlarını önceleyerek ürettiğiniz bir dış politikanız varsa, o zaman işte menüde olmazsınız. Hani açıkçası realite buraya gidiyor. Şimdi Türkiye'nin şu andaki yerinin de farkına yavaş yavaş varıldığı için, ihtiyaç olduğu için ayrıca Türkiye'ye, herkes bir taraftan bakın kolundan bacağından tutup kaosa dahil etmek isteyenler de var. Müttefikliğe dahil etmek isteyenler de var. İşte enerji için yeni bağlantılar noktasında da yanında durmak isteyenler de var. Ama ne olursa olsun burada Avrupa'nın bir hazımsızlığı da var mı? Var. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Aşamadıkları işte Avrupa Birliği meselesine girmeyeceğim şimdi artık tamamen. Hani onlar mı söylemeye utanıyor, gelin işte kabul edemeyeceğiz diye artık hani yok efendim olamaz diye yıllarca direttikleri şeyleri çok utanıyorlar herhalde. Evet, biz sizi kabul edeceğiz ama söyleyemiyoruz gibi bir durumlara da olabilir. İşte bir şekilde onların içinde başka güç dengeleri var biliyorsunuz tabii, yani. Tabii. Avrupa Birliği'nin içinde de bir başka yekpare, kanatlar
0: yekpare Avrupa'dan
1: var.
0: Avrupa'dan bahsetmiyoruz.
1: Yok, bakın İngiltere'de de yekpare bir İngiltere yok. Amerika'da da yekpare bir Amerika yok. Kesinlikle Avrupa Birliği'nde de başka artık görüşleri olanlar var. Bir taraf işte İsrail'i desteklemeye çalışırken bir taraf işte kendi real politiklerini ya da mantıklı olarak güvenlik politikalarını, enerji politikalarını düşünmeye çalışıyor. Ama şu anda ağırlık merkezi nerede derseniz, büyük bir çekişme var. Çünkü herkes biliyor ki dünya şu anda Trump sonrası bir döneme de hazırlanıyor.
0: 2028 dünya, Kasım'dan kesinlikle bahsediyoruz.
1: Trump sonrası, Netanyahu sonrası ya da
0: bu arada Trump da yeniden aday olma ihtimalinden bahsediyordu.
1: Tabii ama vardı ki, hiç saklamadı ki. En başından beri söylüyordu. Ben işte Papa olmak isteyen adam bir şey mi olmak istemeyecek yani? Tekrar başkan mı olmak istemeyecek yani? Sürekli bunu çıkan popstar gibi sürekli ortada olmak isteyen bir adam. Yine isteyecek ve bunun içinde hiçbir zaman da saklamadı Trump zaten. Böyle bir niyeti olduğunu saklamadı.
0: Ama orada kanun çok müsaade etmiyor herhalde. Biraz şey oluyor ama yani.
1: Evet, ama onunla alakalı da bir değişiklik tabii ki yapabileceği. Çünkü yürütme erki çok güçlü Trump. Bak şu anda ara seçimlerini kaybetmezse hakikaten canın istediğini yapabilecek
0: ama
1: kadar bir manevra
0: var. Ama şeyde bir karar aldılar biliyorsun. Senato'da bir karar aldılar. Trump'ın elini kolunu bağlayacak İran meselesiyle ilgili. Gerçi bağlayıcılığı yok mevzunun.
2: Yok ama işte İsrail'in orada tabii ne kadar etkili olduğunu görebiliyor.
1: Trump da onu söylüyor.
2: Paralı elemanları orada işte bu anlaşmadan dolayı Trump'a king kusuyorlar.
0: Doğru. Peki. Şimdi başlığımız güzel, az önceki başlığımız yeni dünya düzeninde Türkiye'yi. Hocam sizin perspektifinizden de dinlemek şimdi isterim.
3: Dilerseniz en son söyleyeceğim, en başında söyleyeyim Murat Bey. Evet, Türkiye bu tür riskleri çok başından beri vizyonuyla, öngörüsüyle okumuş bir ülke. Aynı şekilde sadece bunu siyaseten değil, işte yetiştirmiş olduğu nitelikli eğitim kadrosuyla beraber de bunu ilerletmiş bir anlayışa sahip. Bir de şimdi Türkiye'nin okuduğu bir diğer aşama, Mavi Vatan doktrininden yola çıktığımız ya da çıkacağımız olan Mavi Vatan Yasası. İşte bakın bu da çok önemli ki bizim denizlerdeki misak-ı milli sınırlarımızdan söz ediyoruz. Çünkü artık sadece her şeyin karadan olmadığı, aynı zamanda denizlerin, özellikle Mavi Vatan'ın ne kadar bu aşamada önemli olduğunu, işte o Trump'ın enerjiden yola çıkarak başlattığı savaşlar, aynı şekilde İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve aynı şekilde Yunanistan'la beraber yürütmeye çalıştığı o ittifak bize Mavi Vatan'ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama önümüzdeki süreçte biraz daha İran özelinde değerlendirme yapacak olursam, evet, savaşın bir mutabakat çerçevesi adı altında dondurulduğu, çatışmanın dondurulduğu aşamadayız. Yani tam anlamıyla bitmiş bir süreç değil ama çatışmanın aşamalarından birisi olan çözülmeden önceki dondurulma aşamasındayız. Şimdi baktığınızda bu nereye kadar böyle gidecek? Evet, şimdi antlaşma maddelerine ya da mutabakat zaptındaki maddelere bakıyorsunuz. Füze konusunda hiçbir şekilde İran değinmiyor. Yani bu konunun hiçbir şekilde konuşulmayacağını söylüyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi bu bizim ayakta kalma direncimizi gösterdiğimiz.

0: temel argümanlardan birisi diyor. Evet, ABD ne yaptı? Füzeleri hiç dillendirmiyor farkındaysanız. Düşüyor. Kazanç mı? Evet, İran açısından büyük bir kazanç. Yani sürekli kaç gündür tartışıyoruz. Kim kazandı bu savaşı? Gerçekten kaybeden kim, kazanan kim? Ne ABD kazandı ne İran kazandı. Ama şunu söylememiz gerek, İran kaybetmedi de. Hmm. Evet, ABD'nin kaybettiği çok şey var ama İran kaybetmedi de. Şimdi siz konuşurken aynı zamanda böyle İran özelinde bir SWOT analizi çıkardım. Yani güçlü zayıf yönleri, bu savaşta ne elde ettiğini, fırsat ve tehditlerini. Bir kere İran şunu gördü artık, çok büyük bir dayanıklılık, bir dirençle şu saatten sonra başka bir ülkenin ona saldırabilme riskini göz önünde kolay kolay bulunduramayacağını.
1: Körfez'in şeyi olur mu? Yeni belası olur mu İran?
0: Oldu zaten.
1: Direkt sorayım.
0: Oldu zaten.
1: Öyle mi?
0: Çünkü
1: yani ben Amerika'ya kafa tutmuş, direnmiş bir ülkeyim kardeşim hani.
0: Körfez'i bombalaması, bir kere Körfez'i başında, bu savaşın başında bombalamış olması doğal olarak Körfez'i şu gerçekle yüzleştirdi. Tek tehdit İsrail değilmiş. Yani ben bugün İsrail'le İbrahim Antlaşmalarını imzalasam Körfez ülkeleri olarak İran tehdidini nasıl bertaraf edeceğim? Çünkü İran şunu gösterdi. O süper güç denilen belirsiz liderin yönettiği Amerika, işte canı istediğinde saldırdığında İran güzel bir karşılık verdi. Bu karşılığı da etrafındaki civar ülkelerden, körfez ülkelerden misilleme yoluyla verdi ve büyük bir direnç ve dayanıklılık gösterdi.
2: O tabii yüzden ama İran'ın da kendi halkıyla bir hesaplaşması.
0: O da benim konuşacağım zayıf yönlerde, evet, işte weaknesses kısmında. Tamam, işte o da rejimin kendi içerisindeki halkla bir türlü o problemini çözememiş olması. İki, ekonomi. Ama fırsatlara baktığınızda bu savaşın nasıl bir fırsatı oldu? İran şimdi yaptırımlardan bahsediyoruz. Kademeli olarak kaldırılması söz konusu. Bir. İki, işte J.D. Vance diyor ki bu yaptırımlar kaldırılacak ama İran sadece soya fasulyesi gibi ABD'den bazı ürünleri almak üzerine kullanılacak. Ama İran diyor ki yok, karışamazsınız. Ben onu nereye yatıracağım? Kendim hesaplarım, kendim belirlerim. Doğal olarak ekonomiyi zayıf bir tarafa koysak bile bu savaş nezdinde büyük bir fırsat elde etti. İşte geçen hafta da konuştuğumuz gibi Hürmüz'ü Umman'la beraber bir ticaret ortamına çevirebilme ihtimali. Çünkü bunca zaman uluslararası hukuka uygun, uluslararası deniz alanına hakim olan bir, kimsenin bedel biçemeyeceği ya da bir geçiş ücreti talep edemeyeceği
1: doğal
0: bir alandan bahsettik.
1: Uluslararası deniz hukukunda ama, doğal su yollarına şey yapamazsınız.
0: Ama şimdi Trump da diyor ki
3: bozdur, zaman
0: evet,
1: ben de boğazı tutarım tabii, o zaman. Yani İstanbul Boğazı'nı, Çanakkale'de boğazı tutarım ben de o zaman.
0: Evet,
1: yani
0: anlaşmalara uymazsan diyor bu defa Hürmüz'e ben gelirim, ben kontrol ederim. Şimdi önümüzdeki süreçte tartışılacak büyük alanlardan birisi, işte iki alan bana kalırsa ABD ve İran arasında çok büyük bir argüman, tartışma ortamı olarak görünüyor. Bir, Hürmüz'deki bu geçiş ücreti meselesi, artık kapanmayı da geçtik. Hürmüz'ü kim ticarete çevirecek kendi lehine? İki, bir de uranyum zenginleştirme meselesi. Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi'ni hatırlayın. Geçen sene 12 günlük savaşlarda ABD sığınak verici bombalarla işte İsfahan, Fordo ve Natas'ı bombalamıştı. Ve İran dedi ki Uluslararası Atom Enerjisi'nin bir daha buralara girmesine ve denetlemesine izin vermiyorum. Şimdi tekrardan denetim söz konusu oldu bu görüşmeler ve mutabakat zaptı nezdinde. İran diyor ki hayır, denetime hiçbir şekilde bu konuda izin vermiyoruz. Özellikle bu bombaladığı yerlere hiçbir şekilde gelemez. Şimdi denetim bazı yerlere açık, bazı yerlerde kapalı olacaksa ve uranyum zenginleştirme oranını şeffaf bir şekilde ABD veya AB ile ya da Birleşmiş Milletler'le paylaşmayacaksa veya diğer kuruluşlarla, doğal olarak yine büyük bir tartışma alanının bu taraf olacağını da söylemek gerek. Şimdi tehditler kısmına baktığımızda en büyük tehdit artık İran için Körfez falan değil. Artık ABD'de de değil, bölgede İsrail'in sürekli olarak bu tarz sadece İran'a yönelik değil diğer civar ülkelere de ve vekil aktörlerine de gerçekleştirebileceği saldırma ihtimali. Ama şimdi geçtiğimiz hafta biz şunu konuşmuştuk Murat Bey. Trump'ın en büyük kaybının birisi müttefik bulamaması olduğunu söylemiştim. Şimdi birkaç gün önce İngiliz basını tam da bunu manşete geçmiş. Demiş ki Trump'ın kaybettiği en büyük hususlardan birisi bir müttefik bulamaması. İşte hem NATO'dan hem Avrupa'dan hiçbir şekilde bir müttefik elde edememesi ve doğal olarak artık Trump'ın da bu süre zarfında kendine siyasi çevrede destek görememesi, politikalarda ve İran savaşı özelinde hangi tavizleri vermesi gerektiği yönünde bir karara çevirdi kendisini. Şimdi bakıyoruz tabii Türkiye'nin buradaki rolüne. Başından beri hangi savaş olursa olsun, şimdi Rusya-Ukrayna savaşının da çok hareketlendiği ve alevlendiği bir zaman dilimindeyiz tekrardan. Bakın Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul mütabakatına tekrardan dönebiliriz bu görüşmelere. Şimdi bu Türkiye'nin bir kere başlı başına rolünü gösteriyor. Bugün süper güçler birbiri arasında çatışırken Türkiye'yi bir arabulucu rol ve sözü dinlenecek rol veya tarafları bir araya getirecek rol olarak altını çiziyorsa, bu işte Türkiye'nin bunca zaman yaratmış olduğu diplomasideki gücü, başarısı ve tarafsızlık yönündeki taraflara verdiği güvenle ölçülü. İşte hem Ukrayna ile görüşmesi, hem NATO üyesi olması, hem aynı şekilde Rusya ile görüşmesi, şimdi NATO zirvesinin Türkiye'de Ankara'da yapılacak olması, bu kadar

0: ve gerektiğinde de işte o hani belirsiz dediğimiz, kimsenin sözünü dinlemediği, Oval Ofis'te herkes azarladığı ifade edilen Trump'a da bir telefonla hayır bunu böyle yapmayalım diyecek bir liderle yönetiliyor şu anda. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor.
1: Bravo. Şimdi Yusuf Hoca tabii öyle bir noktaya geldi ki Savunma Bakanlığı'nın o ay yıldızlı kompleksi,
2: evet,
1: NATO marjında görev yapacak,
2: evet,
1: binalardan olacak. Oradan zaten
2: bir bölümü.
1: Bir bölümü tabii ki. O mesele var. İkincisi az önce dediğim gibi yani son finale sana bırakacağım. Bu yeni dünya düzeni dediğimiz mesele, tamam yani bizim içeride sorunlarımız var. Yani ekonomiyle ilgili sorunlarımız var.
2: Her ülkenin var.
1: Var tabii ki her ülkenin. Biz daha çok belki hissediyoruz. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor zaten. Yani hani belli başlı işte OVP'de belirlediğimiz rakamlara ulaşamamamızın elimizde olmayan gerekçeleri var. Yani İran Savaşı bunlardan bir tanesiydi. İşte deprem meselesi bunlardan bir tanesiydi.
2: Uluslararası ticaretin, 100 milyar dolar harcadık deprem meselesini
1: düşünsene. Tabii yani. Uluslararası ticaretin geldiği nokta işte Ali Hoca konuşurken ifade etmiş. Yani 60-70 dolar seviyesinde seyreden petrolün varil fiyatının 120 dolarlara falan tabii çıkıyor olması. Bizim Eşel Mobil sistemiyle almış olduğumuz vergilerden hali hazırda da vazgeçiyor olmamız.
2: Tabii.
1: Tüm bunların hepsi bizi kötü etkileyen mevzular. Yani tamam bunlar şekilde de sorun. Bunlar elbette bunların üzerinde de çalışılıyor. Yani uluslararası anlamda bizim başarılı oluyor olmamız bütün bu sorunları da görmezden gelmemize, unutmamıza gerekçe değil ama bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunlar her halükarda düzelir. İlelebet böyle gidecek hali yok meselenin ama işte bağımsızlık, kendine yeterlilik, uluslararası tabii arenada atılan adımlara göğüs germek, bunlarla ilgili karşı planlamalar yapmak da bambaşka bir şey olsa
2: gerek. Ya şöyle, tamam biz bazı sorunları hissediyoruz. İşte hafta içinde, geçtiğimiz hafta Fransa'daydık. Yani Fransa'nın kendi içine düşmüş olduğu durumu gördüğümüzde, yani orada da insanların dört dörtlük bir hayat yaşadıklarını falan zannetmiyoruz sömürmelerine rağmen.
1: Evet.
2: Yani uranyumu falan Nijer'den getirmelerine rağmen. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımızda evet, güllük gülistanlık değil. Varsa böyle bir ülke bilelim. Ama şu, yani ben Avrupa'da akşam saat 22'den sonra doğal gaz sıkıntısından dolayı ısıtma sistemlerinin kapatıldığını bilen bir adamım. Dolayısıyla hani Türkiye bu konuda aldığı tedbirlerle İran'la ilgili hususlar jet yakıtı sıkıntısı boyutuna gelirken Türkiye'de hangi jet yakıtı sıkıntısı, hangi doğalgaz sıkıntısı, hangi petrol sıkıntısı yaşanmadı? 65-70 lira civarında petrolün fiyatı fırladığında Avrupa'da 3 dolarlara falan yaklaşmıştı. 3 liralara falan yaklaşmıştı. Emine Ülker Taran petrol 80 lira olmuş, duydum geldim falan dese de o 10 binde bir oy almanın şeyini kapatabilmek için söylenmiş cümleler. Ez cümle. Ben şunu görüyorum yani. Önümüzde bir süreç var. Dünyaya yeniden bir format atılıyor. Bunlar klişe laflar değil ve her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ve Türkiye etrafındaki birçok vesayet sistematiği gibi kullanılan akbaba tüneklerini imha ederek geliyor. Nedir bu? Mesela Kafkasya'da 33 yıldan bu yana işgal altındaki Azerbaycan toprağının kurtarılması, sadece Azerbaycan toprağının kurtarılması değil, Zengezur Koridoru'nun da açılması. Hı hı. Zengezur Koridoru'na Trump zamanından dolayı Trump koridoru denmesi de Türkiye'nin uyguladığı önemli bir pragmatik hamle.
1: Biz artık buraya Turan koridoru diyoruz.
2: Tabii de, eyvallah ne dersek diyelim.
1: Sayın yani biz bunu tabiriyle.
2: Şimdi Paşinyan seçimi neye göre kazandı? Ben Türkiye ile ilişkilerimi geliştireceğim ve sınırı açacağım dedi.
1: Dedi bunu, evet.
2: Tabii. Ve dedi ki bir adam çıktı karşısına, senin yüzünden Karabağ'ı kaybettik. Ben orada bir askerdim dediğinde ne dedi ona? Dedi ki sen dedi orada askerdin dedi. Niye dedi kendi dinlerine göre şehit olmadın da buraya geldin. Oraya milyar dolarları gömdük. Ama dedi unutmayın Ermenistan'da kararlar Erivan'dan alır. Diasporadan alınmaz dedi. Şimdi bunlar Türkiye'nin orta koridorla ilgili elini müthiş güçlendiren şeyler. Bunun dışında Suriye, Irak'la ilgili yapılan gelişmelere biraz önce atıfta bulundum. Yani Türkiye artık bu bölgede ismi konulmamış kendi Schengen'ini oluşturuyor. Yani Erivan'a gidebileceğiz. Kerkük'e gidebilirsin, Hoyrat dinleyebilirsin, Erbil'e gidebilirsin, Süleymaniye'ye gidebilirsin. Bunu bir vizyon olarak Türkiye ortaya koyarken aynı zamanda tünekleri kaldırıyor. Esad'ın tüneği az bir tünek miydi Allah aşkına? Evet. Nemetiyeler düzdüler, Esad işte, o işte gidiyorsunuz plaja girebiliyorsunuz falan. Bikini giyebiliyorsunuz.

0: biliyorsunuz falan. Adamın Türk dış politikasını görüş şekli buydu. Ama Ahmet Şahra'nın Lübnan'a asla saldırmayacağız lafına Esatçı tayfadan tek bir kelam çıkmadı. Konuşsanız ya, adamın ortaya koyduğu ferasetli açıklamalar var. Biz bu işe asla girmeyeceğiz diyor. Bunun dışında Kahire'de toplantı yapıyorlar. Kaçıncı toplantı hem de? 4 Dışişleri Bakanı. Mısır, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Enerji, para, nükleer ve batıyla bağlantıları olan 100 milyonluk ülkeler bunlar. Suudi Arabistan sadece işlerinde 35-40'ta kalıyor. E şimdi böylesi bir değişimi dünya görüyor. Dünya gördüğünde yalnız şöyle bir şey oluyor. Şimdi Batı aklı pragmatik bir akıl. Biz 15 Temmuz gecesinde kaybetseydik darbecilere, Türkiye 3-4 bin dolar milli gelir tuzağında tutulan bir ülke olarak devam edecek. Esad yerinde kalacak, Ermeni işgali devam edecekti, hiç şüpheniz olmasın. Ve bunun üzerine de vesayet sistematiği tahkim edilecekti. 15 Temmuz'dan sonra, yaşananlardan sonra Batı, Türkiye'nin geldiği noktayı gördüğü için pragmatik bir seviyede yeni bir ilişki tesis etmek istiyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Almanya enerji yatırımı yapıyor değil mi?
1: Ya kardeşim, niteler düzüyor Türkiye'ye gelip.
0: Kardeşim sen nükleer enerji santralimle ilgili söz konusu Siemens'in türbinlerinin Türkiye'ye satılmasına yönelik ambargoyu koyan sendin. Nerede, ne oldu da sen enerji yatırımına geldin? Çünkü çözdün. Gitti Rus firma, Çin üzerinden çözdü sorununu. Ve bunun üzerine Türkiye şuna başladı. Bu birinci nükleer santral. İki, bunu Rusya ile yaptım. Stratejik bir ilişki. Batı'nın istemediği bir ilişki. Enerji Bakanı diyor ki bizim 2, 3 ve 4. nükleer santrallerimiz için Güney Kore ile görüşüyoruz. Kanada ile görüşüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile görüşüyoruz.
2: Kanada.
0: Sen belli Almanya de, olarak Kanada, eğer ki yani Türkiye'nin ayağına gelip ya biz birlikte yol alalım demezsen sen dışarıda kalmış olacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Biz bunları aştık. Aştıkça Batı bir üst seviyede ilişki geliştiriyor. Burada da mücadele ediyor.
1: Peki burada şeyi sorayım ya. Ben bu sorunu...
0: Ben bir Mayıs ayıyla ilgili bir bilgi vereyim.
1: Tamam.
0: Mayıs ayında, bu çok önemli bir bilgi, Türkiye'nin ürettiği elektriğin %85'i yerli kaynak.
1: Ha, evet. O rakamlara çıktı.
0: %85'i yerli kaynak. 100 birim üzerinden üretilen elektriğin %70'i de Mayıs ayında yenilenebilir enerjiden. E benim en büyük cari açık verdiğim konu bu. İşte elektrifikasyonu burada anlatmıştık ya. Şimdi böyle bir ülkeye Almanya gelmeyecek de kim gelecek? Suudi Arabistan Sivas hattına 2 milyar dolarlık güneş enerjisi santrali ile ilgili anlaşma imzaladı. Çerçeve anlaşması da değil, anlaşma imzaladı. O yüzden savunma sanayinde, orada, sağlıkta...
1: Şeyi soracağım.
0: Buyurun.
1: Burada mesela Avrupa ile Türkiye ilişkilerinde, yani bunu ortaya da sormuş olabilirim. Bununla ilgili zaten son 4-5 dakikam kaldı, 3-4 dakikam kaldı. Biz şeye kızıyoruz, ben şahsen kızıyorum. Ya bu adamlar vize serbestisi anlaşmasında bize dirsek gösteriyorlar. Birliğe girme anlaşmasında bizim çeyreğimiz olmayacak ülkeleri
2: Kıbrıs başlı başına büyük alıyorlar. Bir mesele.
1: Tabii Kıbrıs meselesi keza öyle. Şu öyle, bu
2: gümrük
1: öyle falan
2: filan. Gümrük birliği yenilenmesi.
1: Ya her seferinde bu adamlar bize ihtiyacı olmadığı dönemlerde, tırnak içinde söylüyorum, bunu bize dayatıyorlar. Ya hala geçenlerde bir yerde okudum, hakikaten güldüm yani. Yani siz Kopenhag kriterlerine de uymamıştınız. Abi o 2010'du ya. Yani 16 sene önceden
0: uyduğumuzu
1: bahsediyorum.
0: Uyduğumuzu tescil etmiştiniz.
1: Ya artık eyvallah, aynen.
0: Şimdi, tabii orada...
1: Şimdi buradan şunu soracağım. Yani... Ya abi biz hani biz bir şey istiyoruz, yapmıyorsunuz ama siz bizden her şeyi istiyorsunuz.
0: Tabii.
1: Hani hep veren taraf biz mi oluyoruz diye bize bazen serzenişler var.
0: Yine evet. Cumhurbaşkanı'nın evet. Konuşması vardır belki arkadaşlarda. Türkiye dedi daha dün hini hacette sıkıştığınızda kapısı çalınacak bir ülke değildir. Bunu niye söylüyor? E soğuk savaşta alevere dalevere Türk askeri gider nöbete. 50 sene üstümden gittiniz benim. Ama şartlar değişti. Konjonktür aynı konjonktür değil. Türkiye aynı Türkiye değil. Yeni hasta adam sizsiniz.
1: Evet.
0: Şimdi bütün bunlar var ama Avrupa'nın belki de kendisi açısından, onların zaviyesinden baktığımda haklı olacakları tek konu digestion. Sindirme sorunu. Türkiye'yi sindirmekte güçlük çekeceklerini düşünüyorlar. Avrupa'nın bütün kurullarında en kalabalık ülke. Avrupa'nın parlamentosunda, orasında, burasında 90 milyonluk bir ülke girdiğinde biz bu konuyla ilgili üstünlüğümüzü yitiririz diyorlar ama şöyle
1: ya
0: de
1: değiştir
0: şey.
1: Şeyde, oranları değiştir kardeşim, çok zor bir şey
2: Fransa
1: değil ki.
2: Zaten
0: şimdi Avrupa Birliği'nde alınan kararların oy birliğiyle alınmasıyla ilgili hususu değiştirip oy çokluğuna geçmek istiyorlar ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi kendini devletten zanneden küçük yapıların Avrupa'yı burnuna hızmayı takıp aynen istediği yere oldu çekememesi aynen için geliyor. Bu da geliyor Avrupa'nın içerisinde. Avrupa kendi içerisinde büyük gitgeller yaşıyor. Bu neyle aşılacak? Türkiye'nin güç tahkimatıyla aşılacak. Çok açık. Ve Türkiye ben önümüzdeki 10 yıl içinde ortaya koyduğu projeksiyonları yakalayabilirse sanırım Avrupa Birliği ile birlikte yol yürümek gibi bir derdi de olmayacak. Evet, hala ticarette bir numaralı partnerimiz, biz Avrupa'dan ayrılamayız. Tabii. Ben asla Avrupa düşmanlığı yapmam falan ama Türkiye kaynaklarını çeşitlendiriyor, ihracatını çeşitlendiriyor. 1,5 milyar nüfusu varmış Afrika'nın. Türkiye bütün dikkatini şu an Afrika'ya veriyor, Türkistan coğrafyasına veriyor. Ve ihracatımız artmasına rağmen Avrupa'ya yüzdelik dilim olarak Avrupa'ya yaptığımız ihracat dilimin içerisinde sürekli olarak düşüyor. Halbuki rakamsal olarak büyüyor. Neden? Çünkü Nijerya'ya satmaya başlıyoruz. Değil Somali'ye mi? Satmaya başlıyoruz.
1: Romanya'ya korvet
0: satıyoruz. Romanya'ya korvet satan bir Türkiye. Dolayısıyla yani evet kendi içinde sıkıntıları her ülkenin var. Ama peki, Türkiye'nin ortaya koyduğu bir vizyon var ve biz bu vizyonu ulaştırması, enerjisi...
1: Bu vizyon kurumsallaştı mı?
0: Tam kurumsallaştığını söyleyemem. Yani, sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Yani
1: bunun kurumsallaşması kıymetli ve önemli.
0: En önemli kısım.
1: En önemli kısım inşallah olur. Bu arada maçları seyrediyor musunuz? Bitireceğim, bir dakika kaldı da.
0: Artık izlemiyoruz.
3: Ben seyretmiyorum.
1: Niye? Cuma sabah 5'te maçımız var.
3: Son 8'i falan seyredeceğim.
2: Ben voleybol maçlarını takip ettim.
3: Ben
1: futbol.
3: Milli takımımıza haksızlık yaptığınızı düşünüyorum.
1: Hangi
3: haksızlık? Siz medya olarak.
1: Buyurun, nasıl haksızlık?
3: Milli takımımıza haksızlık yaptığınızı düşünüyorum.
1: Üstüm alamadım ya. Ben haksızlık yapmadım ki. Hangi yönde merak ettim.
3: Yani ben biraz tolerans gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bu sporda...
1: Ama işte şuna geliyor. Dediğin %100 haklısın ama... Şimdi çıtayı buraya koyunca...
3: Bravo.
1: Çıta buraya bravo konuldu. Herkes beklentisini yükseltti. Bravo.
3: Beklenti yönetimi denen bir kavram var ya. Future Expectations Management diye bir kavram var. Beklentiyi eğer böyle yönetirsen... Ulan biz bir kere üçüncü olmuştuk. Burada son dörde kesin kalırız bilmem ne.
1: Tabii.
3: Sonra gidip ondan sonra Paraguay'a...
2: Ama biz ne zaman beklentiyi düşük tuttuk ki artık hani sürekli yeni şeylerden bahsediyoruz. Niye düşük
1: işte Yusuf
2: tutulsun?
1: Şimdi anlattı hani kılıçları kuşanıp yürüyelim falan yani modundayız, tamam mı? Şimdi öyle olunca futbolda da orada da burada da falan hakikaten ilk üçe ilk ikiye ilk
3: üçüncü olan şu voleybolda yıkıyorsun ortalığı, perişan ediyorsun herkesi. İşte kız voleybol, özellikle kadın voleybolu, basketbolda şahanesin. Onları mesela hiç büyütmüyoruz bilmem ne. İlle de futbol.
1: Fenerbahçe'de öyle işte, futbollar bütün branşlarda kupaları alıyor ama futbolda kötüyüz abi. Ne yapalım yani?
3: Ama kötü olmayınca olmuyor futbol. Avrupa'da lig şey atladık ya. Sınıf atladık
1: ama yani. Şimdi şöyle, nihayetinde bir voleybol maçının, kabaca söylüyorum, 100 milyon kişi izliyorsa global anlamda söylüyorum. Bir futbol maçını 3 milyar kişi izliyor. Tamam yani. Peki, öyle bir tamam şey hikayesi var. Cuma sabahı 5'te bakalım inşallah hani en azından bu şey hikayemiz oluyor ya, böyle hani onurumuzda falan hani hakkımızda Amerika'yı alalım diyoruz ama Amerika bu ikisinden daha güçlü.
3: Bizi yenen takıma 4 tane atmış ya. Bizi 2-0 yenen takıma 4 tane atmış takım Amerika.
1: Yani Amerika biraz tehlikeli ama neyse, çocuklar en azından iyi oynarsa bakalım ne olacak. Ve maçlar gayet iyi ama büyük şeyler oldu yani hakikaten. İspanya son maçı haricinde
3: İngiltere berabere kaldı.
1: İngiltere, Portekiz mesela son maçında artık Ronaldo'nun falan filan, Messi biliyorsun rekoruna geçti, gol rekoruna geçti. Ronaldo bir gol atarak falan son 6 Dünya Kupası'nda gol
3: patrona
1: atan tek
3: bak,
1: adam
3: Yusuf abi
1: oldu.
3: Nasıl takip ediyor bak.
1: Takip ediyor
0: maşallah. İyi futbolcudur.
3: Abi son 16, son 8'de falan ben gireceğim devreye. Merak etme.
1: Peki tamam. Çok teşekkür ediyorum Ali.
3: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Yesil hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun. Evet. Kıymetli izleyiciler, 24 Radyo dinleyicileri, bu haftada Açık Görüş'ün sonuna geldik. Her çarşamba saat 20-23 arası 24 ekranlarında ve 24 radyoda Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri, dünya meselelerini, yerel meseleleri ama Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye perspektifinden anlamaya, okumaya, anlamlandırmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Haftaya çarşamba saat 20'de karşınızda olmak üzere hepinize iyi geceler diliyorum efendim.

mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Her zaman olduğu gibi çok değerli bir konukla huzurlarınızdayız. Eşlik etmenizi rica edeceğim çünkü gerçekten ağır bir konu, ağır bir konuk. Çerçevesi geniş, mümkün olduğunca anlaşılır bir biçimde idrak etmeme yardımcı olacak şekilde ele almaya çalışacağımız bir şeyin eşiğindeyim. Elimden tutmazsanız o olmayacak. Onun için siz de gelirseniz çok sevineceğim. İstanbul'u konuşacağız. Hangi İstanbul'u? Revnakoğlu'nun İstanbul'unu. Şimdi İstanbul'u konuşmak aslında biraz delilik. Görmeye, tanışmaya, tanımaya çalışmak başka bir delilik. Onu kayıt altına almak, bunu bir yükümlülük gibi üstlenmek, mesuliyetini duymak başka bir delilik. Sur içinden Boğaz içine bir yol takip etmek bambaşka bir delilik. Bir de notları derleyerek, toplayarak hayatına adamış birinin peşine düşmek. İstanbul üzerinden izini sürmek. Hem onun izini sürmek hem İstanbul'un izini sürmek. Kusura bakmazsanız Sayın Hocam, Mustafa Koç misafirimiz, Profesör Koç'a doğrudan soracağım. Kınamazsanız, çok akıl kârı değil gibi hocam, dipsiz bir kuyu gibi veya ucu bucağı olmayan bir deniz gibi nasıl girilir bu suyun içine? Onu bilemedim. Ben bakarken şöyle biraz endişeli oluyorum. Siz nasıl buluştunuz

0: Nasıl tanıştınız?
1: Kitabın müellifi Revnakoğlu merhum, bu yoğun çalışmanın tarifini yaparken kendi vaziyetini de bütün cinnet-i celile diye tarif eder. Bir cinnet hali, bir cunun hali. Şehrin bütün hamulesini, bütün muhtevasını yüklenmek, onu kavramak, onu anlamak, onu idrak etmek ama en mühimi onu ifade etmek. Modern zamanların içine düştüğü sıkıntılardan birisi mevzun, şehrin ama her neyse, her bir şeyin tek bir veçhesine, yalnızca bir cihetine dikkatini teksif etmek. Şehirleri ve bilhassa İstanbul'u ele alan kalemler şehrin bir yüze, bir cihetine, bir perspektifinden, bir yüzünden okumaya çalıştılar. Modern insan böyle inkişaf ediyor. Dar bir sahada derinleşmek. Ya malumatın sınırsızlığından onların hareket noktası böyleydi. Çok yük vardı, bilgi yükü. Ama bir şehir her şeyin mecmuu, her şeyin toplamı değil mi? Klasik dönemde ansiklopedist bir tavır vardı. Her bir sahada ihtisas sahibi olan nadir de olsa müstesna insanlara tesadüf ediliyordu. Şark da öyleydi. İbn Sina, İmam Gazali ve emsali şahsiyetler her bir ilim, her bir fennin şubesinde ihtisas sahipleriydi. Dolayısıyla bir cüzler toplamı olan külü, mikro mikro şehrin vaziyetini çalıştığında büyük makroyu görebilme salahiyeti ancak böyle mümkün oluyordu. Revnakoğlu merhum şehri alırken şehrin musikisinde, şehrin tuluatında, edebiyatında, klasik metinlerinde, mimarisinde, estetiğinde, ölüsünde, dirisinde, lafzında, manasında, ferdinde, cemiyetinde ihtisas sahibi oldu. O eski devir klasik insanlarından bir insana benziyordu. Bunları idrak etti ama kadim kültür büyük bir coğrafyaya yayılmış, arkasında birkaç bin yıllık bir birikime malikti. Yazma yazma, kamus kamus, metin metin ve ahirinde insan insan müphemlikten belirliliğe çıkmış, muayyen bir karaktere yürümüş, bir hüneri, bir istidadı, bir liyakatı, bir eseri, bir nesnesi, bir meziyeti, hasılı bir haysiyeti olan insanları toplayıp onların karşısına geçip onları anlamak ve giderek daralan, güdükleşen, fakirleşen bir dilin zengin ve ihtişamlı gramerine, büyük lügatına bunu dahil etmek ve bir ömür sermayesini bu yolda tüketmek. Revnakoğlu yaşarken birçok insan gelip geçen şehri gördü. Ama o taşı da gördü, tuğlayı da gördü. Zahiri de gördü, batını da gördü. O suretlerin içindeki siretleri keşfe koyuldu. Bu şeyhti, bu müderristi, o dersi amdı, o mezindi, o müderristi, o tiyatrocu, sinemacıydı, o Bektaşi babasıydı, o mimardı, o ricali devletti, onları gördü, onlarla konuştu, onları kavradı ve duyduklarını bütün bir mahşeri satırlara, kağıtlara döktü. Herkes o sesi duymadı. O kulağını açtı ve duydu. Herkes önünden geçeni görmedi. O gördü işte. Böyle bir şahsiyet Revnakoğlu merhum. Bidayetten nihayete Mebde ve Maat hikayesini yazdı. Osmanlı'nın ahir zamanlarını, Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılını ve o geçiş arafı bütünüyle hissetti, duydu. Kaybolan medeniyeti, kaybettiğimiz değerleri. Bir şehri

0: Hele adı İstanbul'sa, dershanesi, ona hasret duymak, onu sevmek için önce onu kavramak gerekiyordu. Zamane şehri surete boğdu. Öteye gidecek, anlamlandıracak, derinleyecek malumat yakınımız azdı. Renukoğlu merhum, emsallerinden ayrılır bir cihetle göremediklerimizi gösterdi. Onun bütün çalışma yekûnu büsbütün orijinaldir. Yenidir, tazedir. Son 80 yılı her cepheden gözümüzün önüne sayfa sayfa açtı. Bizimle konuşurdu, kaybolan medeniyet. Ve bize talim ettiği şey İstanbul'sa, İstanbul'un sabitesi Müslüman'dı. Bize Müslüman İstanbul'u anlattı. Saltanatlı haliyle, ıstıraplı haliyle kuruluşunu, büyüklenişini, kahkahasını, sonra dağılışını ve çözülüşünü ondan dinledik. Ve Devlet-i Aliye'nin inkılap devresinde hala kadim kültür büyük isimleri ve büyük eserleri tevlil edecek bir hacme, bir cesamete malikti. O Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden Babanzade Ahmet Naim gibi, Kamil Miras merhum gibi, Tahir-i Mevlevi gibi, Mehmet Akif gibi bir yıl her biri sahasında mütehassıs, emsalsiz şahsiyetlerin meclislerine girdi. Renekoğlu çok revaklı bir medresede her bir revakta günümüzde ışık saçan, hala bize feyzini ve ilmini taşıyan ilim erbabının, sanat erbabının halkasında ders almış, onları da bize duyurmuş müstesna bir insan. Bu kitap da onun sesi, onun kalbi, onun dimağı, onun eseri.
1: Soy ismi bana çok ilginç gelmişti ilk karşılaştığımda. Yaşadığı hayat ve yaptığı şeylerle ilişkili bulmuştum. Revnakoğlu, Revnak. O renklilik, o parıltı, o geçti ve hissettirdi. Sanki bu ismi almış olması bütün bunların önden habercisi gibi bir yönüyle. Öyle hissettim, bilmiyorum veya öyle yakıştırdım diyelim.
0: Babası Server Bey'di.
1: Evet.
0: İstidatların kabiliyetlerini cilalaması için gözlerini açtığı dünyada etraflarında hazır bir muhiti bulması beklenilir. Posta telgraf nezaretinde üst düzey bir memur babası. Ama şehrin hafızası da içinde. İlmiye'den ve Sufiye'den geliyor. Renekoğlu merhum babasının vasıtasıyla, Server Bey'in vasıtasıyla İstanbul'a ilk hükmedişi gerçekleşir. Annesi Revnak Hanım. Saraylıdır. Babasının kalem efendiliği, kalem terbiyesi Renekoğlu merhuma intikal ederken annesinden saray terbiyesi intikal eder. Annesi ut çalar, tambur çalar, babası piyano çalar, ev bir konservatuvar. Aynı zamanda Devlet-i Aliye'nin son tahsil ve talim müesseselerinden geçmiş bir baba. Fransızcayı bilir. Babasının anne tarafı Mevlana soyuna istinad eder. Babasının Nafi Baba'dan nasibi, oğlu Mahmud Efendi'den ikrarı var. Babası bir taraftan da Kubbe Dergahı'nın Rıfai dervişlerinden. Vaka bir yandan Nasuhizade gibi Osman'ın son ulemasından ders almış. Akif merhumun babası Tahir Efendi'den sonra ilim ve feyiz kaynağı Fatih Camii Şerifi'nin 40 yıllık başimamı Arap Hoca'dan Akif gibi Revnakoğlu merhum da ders almış. Medreseyi tanıyor, tekkeye aşina. Daha Mektebi Sultani'de okurken klasik tarzda şiirler vücuda getiriyor. Bu hocalarının teşvikiyle lise yıllarında 1920'lerde İstanbul'un sahasında meşhur tiyatrocuları, tulağçıları,

0: şairleri, uleması, her kim varsa onların biyografilerini kaleme almak için bir esere girişiyor. Vaka, annesinin adı Revnak'tır. Revnak Hanım. Her bazı sebeplerden naşi Üstünbaş, babasından gelen Üstünbaş soyadını değil de annesinin ismini, annemin oğluyum, Revnak oğlu. Tabi Revnak güzellik demek. Ruhumuzu, dimağımızı güzelleştiren bir ailenin yegane ferdi olarak bütün İstanbul'un unutup gittiğimiz, keşfedemeyeceğimiz belki de bütün revnaklarını, revnakta hallerini bize aktaran adam Revnak oğlu.
1: Onun kendi hikayesi aslında bir toplumun değişim dönüşüm yıllarına da denk gelen bir şey. Bahsetmiş olduğunuz bir medeniyetin mirasçısı, ancak öğrencilik yıllarından itibaren değişen, dönüşen, hem yönetim biçimi olarak hem anlayış olarak yeniden inşa edilmek istenen bir yapının da devamına geliyor gençlik yılları da ve ilerleyen yılları da. Toplumda muhtelif şekillerde pek çok değişim dönüşüm gerçekleşiyor. Resmi olarak veya onun yansımaları olarak. Bütün o serüven içinde anlatmaya çalıştığı şeyler birbiriyle yer yer çatışan veya birbiri yerine geçmesi planlanan yeni hikayenin yazılması için geçmişin geride bırakılmasının da gerekli olduğunu düşünüldüğü yıllara tekabül ediyor. Bu da bana çok ilginç geliyor bir taraftan. Peşine düştüğü kişiler veya kurumlar, yapılar, müesseseler diyelim. İnkıraza uğruyor belli biçimlerde de. Fakat o not etmeye, kaydetmeye, görmeye, anlatmaya, ifade etmeye devam ediyor. Bu nasıl gerçekleşiyor ve hangi ihtiyaçla gerçekleşiyor?
0: Klasik insanımızı bunun münhasıran İstanbul'da vücut bulması iktiza etmiyor. Bursa, Edirne, Erzurum, bütün İslam şehirleri için. Bütün bu şehirlerin ve mütebakisinin ferdini inşa eden müesseseler, medreselerdi, camilerdi ve tekkelerdi. Zikir meydanında, tevhidhanede zikrullahla çınlanan bir kubbe, kulağına ezanı fısıldayan bir imam, ilmihalini Sübyan Mektebi'nde tahsil eden ve kademe kademe medreselinin dini hayatımızı, gündelik hayatımızı, 24 saatimizi tanzim eden, esasları telkin eden vaziyeti. Ve bütün bunların inşa ettiği müesseseler, idari mekanizma, askeri yapı. Klasik insanı bütün bu manzume inşa ediyordu. Ve merkezinde bahsettiğim dini hayat vardı ve sufi hayat vardı. Cumhuriyet intikal ettiğimizde bu kaynaklar akamete uğradı. Cumhuriyetin ferdi başka menbaalardan beslenerek kendi kimyasını, kendi vaziyetini inşa etti. Ve şüphesiz bir yarım yüzyıl geçiş safhasıydı. Osmanlı'nın bakiyeleri Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılda giderek sönmekte de olsa vaziyetlerini devam ettirdi. Giderek küçülen, giderek dağılan ama hala var olan o ses. Revnakoğlu bunları dinlerken kaynakların akamete uğramasıyla yeni bir dünya, yeni bir dil, yeni bir fikir inşa edilirken karşılaştırma imkanını buldu. Eski medeniyetin insanı ve cemiyeti ve yeni medeniyetin efradı. Büsbütün başka kaynaklardan şekilleniyordu. Devlet aygıtı başka kaynaklardan besleniyordu. Ve bunu yaparken insana dokunmak, kıymetlere dokunmak, mekana dokunmak, şehre dokunmak, şehri inşa eden ilimlere dokunmak. Bir şeye ne kadar hakimseniz onu o kadar derinden kavrarsınız. Dolayısıyla şehrin hücrelerini duyabilmek için Revnakoğlu o hücrelere hükmedecek, onları anlayacak bir birikimden geçti. Birikimden geçti ve insan okumaya başladı.

0: insanın ve cemiyetin yerini tayin etmek için bir üst bakış, bir büyük perspektif iktidar eder. Osmanlı'yı kavrayacaksınız, Batılı müesseseleri kavrayacaksınız, Doğu'yu kavrayacaksınız ve karşılaştırmaların içine gireceksiniz. Eşyayı yerli yerine koyabilmek için mukayese bilgisine ihtiyacınız var. Birincisi bu. Renokoğlu Galatasaray Lisesi'nde okurken Batı'yı kavramış. Cumhuriyet'te gözünü açtı İstanbul'da dinlediği insanların hafızalarında 3 asırlık bir malumat yığını vardı. Dedelerinden gelen miras hala hafızalarında tazeydi. Bu nereden baksanız 1800'lerin başına tekabül eder. Ve bütün bunların içerisinde Renokoğlu rejimin, düzenin değişiminde amil olan failleri, yer alan kadroyu ferden ferda tanıma fırsatı buldu. Bunların mühim bir kısmı kendi muhitindendi. Ve onlarla iletişim kurabilecek bir dile, lisana malikti. Renokoğlu gibi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde mütevazi bir memurun kalemine, satırına, gönüllerine aktarabilmeleri için onu kendilerinden hissetmeleri, onunla ünsiyet peyda etmeleri gerekirdi. Renokoğlu böyle bir hüsnü teveccühe muhatap olabilecek bir sevecenliğe, bir yakınlığa, en ziyade bir güvene mazhar oldu. Misal olarak söyledim, Tekke ve Zaviler kapatıldıktan sonra İstanbul'u inşa eden bir cephe olarak Sufi Mühit herhalde tedirgin ve nispeten içine kapanık bir vaziyetteydi. Renokoğlu merhum onların yanına vardığında onu kendilerinden bildiler. Hafızalarının servetini ona boşalttılar. Külliyatlarını ona tevdi ettiler. Sırlarını ve emanetlerini ona verdiler. Büyük müderrisler, medreseler, kadısı, kazı askeri, Şehir İslam'ı sırlarını yine ona fısıldadılar. Emaneti ona teslim ettiler. Son mazul paşaları, ricali devleti, bürokrasinin ketebesi sırlarını yine ona tevdi etti. Vaka bir emaneti yüklenebilmek için de emaneti yüklenecek bir kabiliyete malik olmanız gerekir. Ve bunları her cümlenin anlayabileceği bir lisana, sizi içine çekebilecek bir lafızlar yığınına, bir estetiğe, işte o dil zevkine. Renokoğlu emsallerinden aykırı olarak, birçok emsalinden aykırı olarak insanların gönlüne ve zihnine zevkle intikal edecek bir dili kullanır. Türkçenin sırlarını bilir. Daha o hayattayken Yahya Kemal merhum gibi büyük Türkçenin üstadları, daha bir yanı Renokoğlu'nun yazısı ve Renokoğlu'nun konuşması karşısında lal ve efkem kalıyorlardı. İstanbul Türkçesinin son ustalarından birisiydi. Ve o derin dili, duygu dilini aktarırken manayı üsluba harcatmadı.
1: Normalde bu, özür dilerim, ne demek manayı üsluba harcatmamak? Çünkü zihnimden geçen, siz anlatırken bir taraftan şunu düşünüyorum. Bize bir Renokoğlu tarif ettiniz. İçinden geldiği aile, içine doğduğu dönem, mekan, iletişimde, irtibatta olduğu, bağlantıda bulunduğu, farklı dünyalar arasında bir merkezde, bir kavşak noktasında gibi. Bütün bunlar kendisinin doğduğu şartlar itibariyle ayrıcalıklı özellikleri mi, yoksa onun kendi yaklaşımının burada rolüne belki manevi olarak başka bir şey mi var? Bunlar dönüyordu tam zihninden, siz bu cümleyi kurdunuz.
0: İstanbul yazarları ya da başka bir mevzun, sosyal bir mevzun yazarları bazen kendi hislerinin, kendi perspektiflerinin zaviyesinden mevzuyu ele alır. Abdullah Şinasi Sar'ın İstanbul'unda Abdullah Şinasi Sar'ı duyarız. Onun üslubunu. Hı hı. Ahmet Rasim merhumun İstanbul'unda Ahmet Rasim vardır. Bazen bir üslup inşa etmek büyüleyicidir, okuyucu etkileyicidir. Bazen mananın önüne geçer. Hmm. Hakikat şiirleştiği zaman gerçeklikten kısmen veya nispeten kopar. Renekoğlu merhumun akranlarından ayıran bir cephe, o bütün bir şehri kendisine konuşturur. Onun idrak ettiği bir biyografi münhasıran ortada durmaz. Konuşur. Yüzlerce kişi Renekoğlu'na akar. Renekoğlu onları dinler. İstanbul'un son mesnevihanlarına gider. Yine Kapı Mevlevihanesi'nin son şeyhi Celaleddin dediği gider. Tahir Mevlevi'ye gider. Misal olarak söylüyorum. Kavsi dediği gider. Onları duyar ve onların dilini, irfanını, ilmini onlardan aktarır. Biz hem Renekoğlu merhumu dinleriz, duyarız. Kendi üslubundan, kendi zaviyesinden. Hem de şehri inşa eden o müstesna isimlerin dillerini, cümlelerini, manalarını duyarız. İç içe giriftir ama büsbütün de yekpare değildir. Renekoğlu merhum da vardır. Renekoğlu'nun muhiti de vardır. İnsanları da vardır. Renekoğlu bütün bunları var ederken zahirle batını birbirinden ayırmaz demiştim. Hı hı. Ayırmadı. Zor zamanlarda öncelikle sahip olduğu ilmi, mensup olduğu irfan muhitinin kendisine yüklediği bir emniyet, bir özgüven vardı. Herkes çekilirken o meydandaydı. Her bir değer kıymetinden kaybederken o kıymeti yukarı taşımaya çalıştı. Bunu yaparken kendisini taassubun zincirleriyle bağlamadı. Hür baktı. Bir ideolojiye, bir neşeye, bir fraksiyona ruhunu ve gönlünü büsbütün teslim etmedi. O onu fakirleştirdi ve kısırlaştırırdı.
1: Tek boyutlu yapardı.
0: Asla. Belki, evet. Onu yapmadı. O bunu yaparken beyaza beyaz, siyaha siyah demek erdemini gösterdi. Renekoğlu'nu okurken bir İstanbul envanterini ama her cihetten, mücessem cihetten, şahıs cihetten ama haseten mücerret cihetten göreceğiz. Şehrin, İstanbul gibi bir şehri sadece somut varlıklar üzerine tasavvur etmek ve görmek bizi hakikaten uzaklaştırır. Şehir bir takım manalar üzerine yükseliyordu. O mana, o Süleymaniye Camii'ni inşa ediyordu. O mana Baba Ali'yi, o mana Seraskerli'yi, o mana Çarşı Pazarı, o mana Fatih Camii Şerifi'ni, medreselerini inşa ediyordu. Renekoğlu o mananın inşa ettiği insanları ve insanların inşa ettiği manayı karşılıklı olarak. Çoğu insan geçici olanın ardına düşer. Renekoğlu bu medeniyette kalıcı olanı görmeye ve göstermeye çalıştı.
1: Zihnimde sıklıkla dolanan bir şey, tek bir veçesi olabilir bunun ama medeniyetim dediğim ya da inancımla temellendirdiğim kültürüm dediğim şeye baktığımda onu nostalji olmaktan çıkaracak, geçmişe duyulan bir özlem, bir arayış olmaktan çıkaracak, gerçekten yüklendiği manayı bana aktarıp bugün de var olmamı veya belki bir silsilenin bugünkü parçası olarak var olmayı vaat edecek bir anlayışı hep arıyorum. Çok korkuyorum çünkü bazen nostaljiden, donup kalmaktan.
0: Zamanla yaptığım şeyin sert adı ölütevicilik. Ruhun terk ettiği bedene alaka duyuyoruz mevzu şehirse. İçinde o eski zamanlar yaşanmıyor. Bir inkıta, bir kopuş. Medrese müderris ve öğrenciyle anlamlı. Tekke bir müziğe dönüşünce Allah zikredilmiyorsa, Yunus'un ilahisi okunmuyorsa, taştan tuğla

0: Adam bir hikaye. Ruhun terk ettiği bedene benzer. Şehir kendi hafızasını yitirmiş. Şehrin kadim sakinleri şehri terk etmiş. Hariçten gelen hafızalar şehri yeniden inşa etmişse bizim yaptığımız zahiri sevmek, zahiri seyretmek. Zahirde kalmak. Onları zahirperestlik olur. İşte Renovoğlu merhumun eseri sayesinde şehrin 70'lere kadar bizi bırakmayan ruhunu, o mekan içinde var olan ruhu görüp onu kıymetlendirebileceğiz. Şüphesiz biz bütün tamamıyla terk etmiş değildir bu ruh bizi. Ama özlem duyduğumuz şeyin mahiyetini ete kemiğe bürünmüş bir halde görüp okumak, koklamak, derlemek, neyi kaybettiğimizi daha yakinen, yani ilmel yakin, aynel yakin edemezsek de ilmel yakin görebilmek. Belki bu bizi döller, bu çalışma. Hı hı. Belki bizi aşılar. Belki yakın geçmişe, yakın geçmişin biraz daha uzak geçmişine dair içtimai tahlillerimizi, müesseselere dair nazariyelerimizi ve İstanbul'a dair kanaatlerimizi eksikse tamamlar ve yeniden şekillendirir. O ümit içerisindeyim.
1: Yolunuz ne zaman, nasıl ve neden kesişti? Var mı bunun bir hikayesi?
0: Lise yıllarında Kayseri Hacılar, lise yıllarında İstanbul uzakta, çok uzakta, hayal halimde gidilmesi, görülmesi, yaşanması, ölünmesi gerekli bir şehirdi. Vakti ki eski tabirle Ders Saadet'te kendimi bulduğumda Nefsi İstanbul dediğimiz Fatih'te sarayın, çarşı pazarın, Babıali'nin, Seraskerli'nin, Fatih Camii Şerifi'nin, bütün ilk şehrin vücut bulduğu yerde kendimi bulduğumda İstanbul'u içine çeken, İstanbul'u duymaya çalışan taşralı bir genç olarak hem üniversite faaliyetini yürütürken bir anda okuduklarımı şehre intikal ettiriyor, şehrin sokaklarında maziyle yüzleşiyor, maziye hasret duyuyor ve okumalarla şehir arasında ilişkiler tesis etmeye çalışıyordum. Renovoğlu merhumdan önce İstanbul'u çalışan, kalem alan. Ama sonra fark ettim ki bu insanların haricinde de İstanbul öyle bir mevzu ki hiçbir ilim şubesi İstanbul'dan münezzeh değil. Yani İstanbul bütün ilimleri içine alan bir şehir. İstanbul'u kavramak için ilimlerin her bir şubesinde ilminiz attığı nispetçe İstanbul'a aşinalığınızı artıyor. Çünkü İstanbul'dan hiçbir şey müstahane değil. Ama her bir, ister ulumu diniye dediğimiz din ilimleri olsun, ister müspet ilimleri olsun. İstanbul, Camiül Ulum diyeceğimiz ilimleri bünyesinde cem eden bir şehir. Tabii birçok başka zaviyeden de bakabilirsiniz. Vaka, nice zaman sonra Renovoğlu merhumun birkaç sayfasıyla ilk yüzleştiğimde onun mana çehresini gölgeleyen, örten hattıyla ilk karşılaştığımda vaziyet vahimdi. Hattı müşkildi. Eski yazıyla yazmış ama kendisi için yazmış, hızlı yazmış, karışık yazmış. Önce ona onu çözmek için, dedim ya, o duvağı kaldırmak için meleke kesbetmek, eski tabirle uğraşmak. Onun mevzularının, ele aldığı mütenevvi çeşitli mevzuların her birine hükmetmeye çalışmak. Ve on binlerce kağıt parçacıklarına yayılmış notları birbirine bağlamaya, araya girmeye, notları buluşturmaya, notları seviştirmeye, ahengi bulmaya, parça parça şehri bir harita gibi tasavvur edip Renovoğlu'nun insandan zaman

0: Ondan, mekandan, kıymetten her bir bahsettiği malzemeyi şehrin haritalarında işaretlemeye, aralarına rotalar tayin etmeye, Renekoğlu'nun tasavvur etmediği bir kompozisyona dönüştürmeye, bir cüzleri küle, parçaları bütüne ulaştırmaya, ağaçlardan, çiçeklerden büyük bahçe ve ormanı inşa etmeye çalıştım. Zordu. Büyük İstanbul. Ardına düşmek, Renekoğlu'nun mekanlarına, mevzularına, onun aşinası olan insanların bakiyelerinden ne kalmışsa onlara aşina olmaya çalışmak, onun melalini hissetmek, onu duymak. Israflıydı. Çok.
1: Ne kadar yaşadınız sonunda? Hala yaşamaktasınız görüyorum ama. Yani gerisindeki zamanı soruyorum. Şunun karşımıza geçişi, bu arada bu genişletilmiş bir baskı. Aslında sizin bu çalışmanız daha önce de kitaplaşmıştı ama yani ömrünüzü nasıl bereketlendirdi diyelim kaç yıl boyunca?
0: Ben de meçhul olanları malum etti. Öncelikle bu bilmediklerimi bilir hale getirdi. Evet, malumatımı artırdı, bir o kadar da melalimi artırdı.
1: Yani, bedeli o mu oldu yoksa?
0: Yitip giden İstanbul'un ne olduğunu gördük. Yani giden taş tuğla değildi. Keşke giden bu olsaydı. Emsalsiz bir medeniyet, emsalsiz bir irfan, büyük bir umman, feyiz, hikmet, İrfan ummanı kuruyan, onunla onu yaşamak, onu duymak, bu hazindi. Yani insanın ruhunu sarsan, bedenini örseleyen bir hüzündü. Evet, İstanbul'u gördüm. Mesele o İstanbul'u görüp de el haletü hadi, şimdiki İstanbul'la yüzleşmek. Bu bedbahtlıktır. Yüzleşmemize yol açtı. Yani dünyanın merkezi ve doğanın en güzel manzarası, tabiatın, Hakk'ın yarattığı insan. Yani ahsedip takvim, yaratılan en güzel şey. Bizim kaybettiğimiz İstanbul'da insandı. Ve insanla beraber olan cemiyet. Renekoğlu bunu telkin etti, bunu gösterdi.
1: Acıttı bu.
0: Çok.
1: Çok. Acıttı. Peki, az önce sözleriniz arasında şöyle bir şey geçti. Belki aşılar, belki döller diye söylediniz. Orada nasıl bir ümit buluyorsunuz?
0: Eser Neşir Kisvesi'ne bürününce, önce Fatih Belediyesi'nde Fatih Muhit'i, Belediye Başkanımız Ergun Bey'in tavasutuyla hayat buldu. Ve sonra da Ketebe Yayınları'ndan daha büyük miktarda bütün İstanbul'un. Neşir vücut bulur bulmaz büyük bela kaya mazhar oldu. Kimisi bakacak, kimisi seyredecek, kimi sayfaları karıştıracak, kimi ahdedip bedi besmele edip bidayetinden nihayetini okuyacak. Herkes nasibince, istidadınca bir şeyler alacak. Biraz zaman geçecek. Ehli okuyacak, dinler tarihi açısından, içtimaiyat tarihi açısından, kültür değişmeler açısından, Osmanlı için, mimari için, İstanbul envanteri için, vaka sanat tarihi için parça parça bakacak bu eserde. Bir cümle, bir paragraf, bir sayfa, bir cilt. Birinin gönlüne değecek, birinin zihnine mıhlanacak bir şey. Şehir daha önce görülmemişti bu veçeden. Bahsettiğim gibi o veçe şehrin sabitesiydi. Yani şehirlerin bir arzi halleri vardır. Bir de sabiteleri vardır. Arzi demekle maksadım geçici olan, kenarda olan ama sabiteyle onu inşa eden ana stüktür. Ana mana, ana kıymet. İşte bunlarla yüzleşecek. Bazen istemezseniz de sizi döller. Sırtınızı dönseniz de hani bazen ben Tanrı'yı tanımıyorum der ama eyvallah der. Allah'a ısmarladık der. Hep bir bakiye kalır. Muhtemelen Renokoğlu merhumun İstanbul'unun, İstanbul'u da böyle bir değiştirici gücü, kudreti insanlar, insanlarımız üzerine tesir edecek, icra edecek. Ve iddia ederim ki bu Renokoğlu'nun İstanbul'u değil minhasıran. Bu kitap bir Osmanlı medeniyetinin son yüzyılını, şehir şehir. Buhara'yı, Semerkand'ı, Maverai Nehri, Bağdat'ı, Erzurum'u, Halep'i, Edirne'yi, Pirzene'yi hissedebileceğimiz bir muhtevaya malik. Renokoğlu'nun şehirleri deseydik belki tatlı olurdu. Çünkü her bir şehirde aynı kimya, aynı sabite, aynı menba vardı. Ama hasreten İmbik'ten çekilmiş kısım herhalde İstanbul'da. Damıtılmış. Evet. En hususi kıvamını bulmuş. Şiirleşmiş. Fevkalade estetikleşmiş. Ve derunileşmiş hali.
1: Çok da merkezi bir yerde ve irtibatı doğusuyla batısıyla ve zamandaki katmanlarıyla kurmak, ilmek atmak oralara ve oralarla yeniden örülmenin daha mümkün olduğu ve merkezi olduğu bir yerde galiba bu şehir. En başta söylediğim şeye döneceğim. Böyle mesuliyetleri hissedip, mesuliyet hissederek mi oluyor, içten mi geliyor onu da çok bilemiyorum ama izini sürmeye çalışıyorum sadece. Ömür istiyor, bedel istiyor. Renokoğlu bunu yapmış, bırakmış fakat cüz cüz dediğiniz gibi parça parça yapmış. Ve ondan miras kalanlar farklı yerlerdeydi. Siz peşine düştünüz. Parçayı bütüne, cüzü külle dönüştürmek için. Tanıştınız belki yeniden. Tanıdığınızı bir başka yönüyle daha bildiniz, ettiniz. Bunlar hani hız çağı, şu bu filan dediğimiz bir yerde insanın kendinden vereceği en kıymetli şeyi, bedeli de istiyor aynı zamanda. Onun için bu dostluk ne kadar zamandır devam etti diye sordum. Bağlar kuvvetli ve derinleştikçe çok şey talep ediyor.
0: Başlangıçta Renokoğlu'nun sırlarına aşina olunca hususi bir mahremiyet peyda aldı. Bildiklerim kimseler bilmiyor. Duyduklarım hiç kimse işitmemiş. Böyle bir hal, hallenme. Ama umuma intikal etmesi iktiza ediyordu. Bu sırlarınızı dökmeniz gibi bir şey. Zordu. Ve haricin duyabileceği bir kalıba ifra etmek, eski tabirle dökmek. Terk etmiyor. Sevmişseniz, siz nereye giderseniz gidiniz, kalbinizde sizinle beraber geliyor. Yani. Diyor ya şair, terk etmedi sevdam beni. Aç da kalsanız, susuz da kalsanız. Böyle günün birinde Sarıyer'e Renokoğlu'nun insanlarından bir insanın mezarını bulmaya gitmiştim. Bayram günü. Akif merhumun hocasının. Akif Renokoğlu'nu çok sever. O 40 yıllık hocasını da çok sever. Kahire'den dönünce hani değil 11 yıl, 11 gün kalmaya mecalim yok deyip İstanbul'a geldiğinde hasta yatağında çocukluğunu, feyzini aldığı Arap hocasını yad ettiğinde Renokoğlu merhum Arap hocayı o hasta haliyle

yaşlı haliyle alıp elinden tutup Akif merhumun ölüm döşeğinde yanına getirmiştim. Demirkoğlu o öğrencisiyle hocasının ağlaşmalarını anlatır. Ben dahi

0: kadın. Onun metfenini kabrinde bulmuş olmaktan naaşı nasıl mensuptum ki? Hatun kişi, yaşlı hatun kişiyi dürtüyor. Ben ne gördüm biliyor musun diyordum. Dursana Mustafa'm durduğun yerde. Kadın bir süre sonra döndü. Beyefendi dedi, bunları bana niye anlatıyorsunuz? Niye anlatmayayım bir hatun dedim. Ama ben dedi Ermeniyim dedi. Yani, ama neydi? Paylaşmak, bir şey anlatmak. Dost meclislerinde Renk oğlu merhumu anlatıyordum. Alakalarını celbediyor ama büyük resmi göremiyorlardı. Ta ki Renkoğlu'ndan birkaç parçayı dergahta makaleye çevirince ilk ses duyuldu. Güzel bir sesti. Müptelası olanlar oldu. Onun müştakları oldu. Yâri kadimimi paylaştım işte herkesle. Benden önce de bu metinlere aşina olanlar vardı. Kaza ve kader fakirin ismini öne çıkardı Renkoğlu'yla hukukta. Eti kemiğe büründü. Renkoğlu'nun İstanbul'u, İstanbul'un iç tarihi diye arzayan devam etti işte.
1: Kendimi doğrusunu isterseniz süremizin sonuna geldik, veda ediyoruz. Üzerine söyleyeceğim bir şey kalmadı ama biçimi çarpıcı, içi ağır, bir kapının eşiğinde gibi hissediyorum. Susturuyor birazcık o yüzden, durduruyor. Tanıştırdığınız için her ne sebeple ise bir kısmı sizde, bir kısmı bizde, bir kısmı paylaşacağımız, bir kısmı belki hiç paylaşamayacağımız biçimlerde. Bir mesuliyetle olabilir, bir aşkla olabilir. Siz bir yola çıktınız. Biz de müstefit olabilmek için buralardayız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ağladınız. Fakire anlatma imkanı verdiniz. Ben bir teşekkür ve minnettarım. Sağ olun.
1: Estağfurullah. Dediğim gibi şimdi bu kapının önünde biraz korku, biraz endişe, biraz saygı, biraz heyecanla durup bekliyorum ben de. O kapıdan girmek ve istifade edebilmek çoklarına nasip olsun. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, portrede konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Koç'tu. Revnakoğlu'nun İstanbul'unu sur içinden boğaz içine doğru. Bize rehberlik ederek göstereceği eseriyle konuğumuz oldu. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

İzah olmayan şey izahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir.

paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık. Muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks, yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks, yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda dünya tarihinin en büyük seyyahlarından birini konuşacağız. Yaklaşık 50 yıl boyunca 3 kıtayı dolaşan, gördüklerini ve duyduklarını benzersiz eserlerle gelecek kuşaklara aktaran Evliya Çelebi'nin izini süreceğiz. Dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri kabul edilen seyahatnamenin nasıl yazıldığını, yüzyıllar boyunca nasıl korunduğunu, nasıl kaybolduğunu ve yeniden nasıl keşfedildiğini konuşacağız. Neden yalnızca bir gezi kitabı değil, aynı zamanda tarih, kültür, folklor ve dil açısından eşsiz bir hazine olduğunu ele alacağız. Evliya Çelebi'nin bilinmeyen yönleri seyahatnamenin sıra dışı serüvenini bu akşam sizlerle masaya yatıracağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam dünyanın en büyük seyyahı Evliya Çelebi'yi ve dünya kültür tarihinin önemli eseri olan Seyahatname'yi konuşuyoruz. Evliya Çelebi kimdi? Nasıl bir kültürden geldi? Gerçekten anlatıldığı kadar bu kadar yer gezdi mi? Yoksa hiç gitmediği yerleri de mi yazdı? Hangi görevlerde görev aldı, hangi görevleri üstlendi? Bu akşam tabii ki bunların bilinmeyen yönlerini, hayatına, seyahatlerine ve bilinmeyenlerine ışık tutacağız. Çok kıymetli bir hocamla beraber Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Demir hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şeref verdiniz bu önemli bir konuda. Sizin uzmanlığınızda elbette ve eserlerinizde bu konuya ışık tutacağız. Çok keyifli bir sohbet olacak bu akşam. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız
1: için.
0: Ben de
1: teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Hemen etiketimi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Dünya Seyyahı yazarsanız, aynı zamanda en sosyal platformu üzerinden de Dünya Seyyahı etiketine yazarsanız kıymetli hocama, Uğur Demir hocama sorularınızı ve görüşlerinizi aktarıyor olacağım program içerisinde. Hocam önemli bir konu konuşuyoruz. Elbette tarih konuşurken çoğu tarihçinin pek çok konuda, çok farklı konularda referans aldığı, kitaplarından, daha doğrusu seyahatnamesinden faydalandığı, ipuçlarından faydalandığı çok önemli bir ismi bugün detaylarıyla konuşacağız. Bilinmeyenleri belki sizden öğreneceğiz. Özellikle önemli olan şey Evliya Çelebi'nin kendisi, hayatı, eserlerini nasıl kaleme aldığı ve seyahatnamenin serüveni bize oldukça ışık tutacak bir program. Uzunca konuşacağız. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum hocam. Çoğu zaman Evliya Çelebi dediğimizde bir seyyah aklımıza geliyor. Ama onun hayatına baktığımızda aslında Osmanlı dünyasında adım adım dolaşan, görünenleri ve görünmeyenleri birçok yönüyle kayıt altına alan bir şahsiyetle karşılaşıyoruz. Sadece seyyah değil. Dolayısıyla bugün hem Evliya Çelebi'nin hayatını hem de o dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri olan Seyahatname'yi de uzun uzadıya sizden dinlemek istiyoruz. Ama öncesinde hikayesiyle başlayalım. Evliya Çelebi kimdi, nerede doğdu, hangi kültürden geldi, ailesi nasıldı? Buyurun isterseniz bu konudan şekillendirelim.
1: Sizin de bahsettiğiniz üzere Evliya Çelebi dünya tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Önemi sadece bir seyyah olmasından kaynaklanmıyor. Mesela Evliya Çelebi kimdir? Bugün konuşacağımız, yaklaşık 2 saat konuşacağımız kişi kimdir, hangi başlıklar altında sığar diye şöyle bir hızlıca düşündüğümüzde şu başlıkları rahatlıkla söylemek mümkün. Mesela Evliya Çelebi en önemli dilcilerden bir tanesidir. Evliya Çelebi en önemli tarihçi, Osmanlı tarihçilerinden bir tanesidir. En önemli elçilik raporunu, en ayrıntılı elçilik raporunu yazan bir elçilik heyeti mensubudur. En önemli siyasetname yazarlarından bir tanesidir. En önemli halk edebiyatı yazarıdır. En önemli eşkıya tarihçisidir. En önemli biyografi tarihi yazıcısıdır. En önemli askeri tarih yazıcılarından bir tanesidir. En önemli muhabirlerimizden bir tanesidir. En önemli ajanlarımız.

0: yıldızlarından bir tanesidir. Osmanlı dediğimiz o geniş coğrafyanın günlük hayatıyla ilgili bilgi veren belki de en önemli isimdir. En önemli İstanbul tarihçisidir. En önemli gurmedir. En önemli halk tıbbı kitabının yazarıdır. En büyük nedimlerden bir tanesidir. En önemli rüya tabircisidir. En büyük sırdaştır. En büyük yoldaştır. En mahir espri yapan, şaka yapma konusunda en mahir insanlardan bir tanesidir. Vesaire vesaire başlıkları altına sıralayabiliriz. Ama bunlardan en önemlisi, 10 ciltlik seyahatnamesinde de ifade ettiği üzere Evliya Çelebi'yi tarif eden en önemli kelime, tarif herhalde seyyah-ı alem biriya. Yani yalansız dünya seyyahı demektir. Hatta o kadar ki bu tanımlamayı o kadar benimsemiş ki seyahatnamesinde bununla defaatle atıf yapmasının yanında parmağındaki yüzüğünde dahi seyyah-ı alem evliya yazdığını kendisi zikreder. Ne biliyoruz, neler bilmiyoruz. Buradan devam edeyim müsaadenizle. Evliya Çelebi, Türk tarihinde hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin zannediyorum en başında gelir. Şöyle ki, YÖK'ün tezler veri tabanına müracaat ettiğinizde, Evliya Çelebi yazdığınızda yaklaşık 400 tane yüksek lisans doktora tezinin yapıldığını görürsünüz ki, bu Türk tarihinde hiçbir ismin yarışamayacağı bir rekordur. Makale veri tabanlarına Evliya Çelebi yazdığınızda sizi binlerce makalenin karşıladığını görürsünüz. Bu şu demek, biz Türk tarihinde, hatta belki de dünya tarihinde hayat hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz kişilerin başında gelenlerden bir tanesi Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Bu manada 10 ciltlik seyahatnamesi, 4000 sayfalık seyahatnamesi de aslında bizatihi Evliya Çelebi'nin kim olduğunu bize anlatır. Buna mukabil Evliya Çelebi, dünya tarihinin en fazla bilinen kişilerinden bir tanesi olmasına rağmen hala hayat hakkında o kadar çok sır perdesi var ki burada saymakla bitirmek mümkün değil. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? İşte bugün bunu konuşacağız. Nasıl olduğunu konuşacağız. Evet, bildiklerimizden başlayacak olursak, Evliya Çelebi İstanbul doğumlu birisi. Ama ataları Ahmet Yesevi'ye kadar uzanıyor. Kendi soy ağacını seyahatnamesinde defaatle veriyor. Ve hepsinde de Ahmet Yesevi'den başlayarak işte 17. yüzyılda Derviş Mehmet Zilli diye eserinde tarif ettiği babasına kadar getiriyor. Babası için seyahatnamesinde belki de ailesiyle ilgili en fazla bilgi verdiği kişi babası. Evliya Çelebi'ye inanacak olursak sarayın kuyumcu başılarından bir tanesi. Saraya çok yakın bir isim. Önemli devlet adamlarıyla çok yakınlık kurmuş bir isim. Ve İstanbul'un önde gelen entelektüel çevresiyle de dini zümreleriyle de irtibat halinde olan bir isim. Evleri un kapanında. Evliya Çelebi annesiyle ilgili babasının hilafına seyahatnamesinde çok az bilgi veriyor. Verdiği bilgilerden bir tanesi şu, annesinin Abaza kökenli olduğunu biliyoruz. Bir esir olarak getirildiğini, 1. Ahmet döneminde saraya getirildiğini, 1. Ahmet'in Derviş Mehmet Zilli ile Evliya Çelebi'nin annesini evlendirdiğini biliyoruz. Evlendiklerinde Evliya Çelebi'nin babasının yaşının çok ileri olduğunu biz seyahatnameden anlıyoruz. Hatta yaşı ileri olduğu için bu evlilikten bir çocuk dünyaya gelmeyeceği tahmin edildiğinden bu evliliğe şahit olan kişilerin bu evliliğin bir çocukla taşlanması için dua ettiğini Evliya Çelebi uzun uzun anlatır ve bu duanın bir semeresi, meyvesi olarak da kendisinin dünyaya geldiğinden bahseder. Yine ailesiyle ilgili olarak iki kardeşinin ismini biz biliyoruz. Mahmut adında bir erkek kardeşi, İnal adında bir kız kardeşi olduğunu biz biliyoruz. Babasının birkaç defa evlendiğini seyahatnameden anlıyoruz. Ve kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi bir üvey annenin yanında büyümüş olabilir.
1: Evliya Çelebi doğduktan sonra birkaç kere evlenmiş.
0: Evet. Evliya Çelebi doğmadan önce bir evlilik yaptığını anlıyoruz. Evliya Çelebi'nin annesiyle evlendiğini, sonra da bir başka evlilik yaptığını biz seyahatnameden anlıyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi babası haricindeki aile fertleriyle ilgili fazla bilgi vermez. Ben mesela annesiyle ilgili çok bilgi beklerdim. Annesiyle ilgili çok az malumat veriyor. İşte Abaza kökenli olduğu, esir olduğu ve nasıl evlendiğini anlatıyor. Melek Ahmet Paşa ile akrabalığından bahsediyor. Onun haricinde bir de bir annesinin zevkinden, ilgisinden bahsediyor. O da para meraklısı. Yani şöyle para meraklısı, para koleksiyoneri.
1: Para meraklısı deyince hocam yanlış.
0: Para koleksiyonu yapmaya meraklı bir isim. Bu zevkini Evliya Çelebi'de de tecelli ettiğini görüyoruz. Evliya Çelebi gittiği her yerin parasını toplayarak koleksiyon yapan bir isim. Bu zevkini de annesinden tevarüz ettiğini söylemek mümkün.
1: Babası ne iş yapıyor hocam?
0: Babası,
1: yani şöyle saray eşrafına yakın bir iş mi yapıyor? Çünkü çok içli dışlı gibi Evliya Çelebi sarayla sanki. Yanlış mı anlıyorum?
0: Evliya Çelebi'ye inanacak olursak babası Derviş Mehmet sarayın kuyumcu başısı. Hatta sarayın yaptırdığı bazı önemli hizmetlerde kuyumcu başı olması sebebiyle önemli görevler almış birisi. Mesela Sultanahmet Camii'nin farklı yerlerinde eserlerinin olduğunu söyler. İşte Kabe'nin farklı yerlerinde babasının bizzat isminin yazılı olduğu eserlerin olduğunu söyler. İşte imparatorluğun farklı yerlerinde gezerken babasının isminin yazılı olduğu bazı eserlerden bahseder. Sarayın kuyumcu başısı olarak bahseder. Fakat benim yaptığım araştırmalarda sarayın kuyumcu başısı olan Mehmet, Derviş Mehmet, Evliya Çelebi'nin babası olan Derviş Mehmet olarak çıkmıyor. Ama tamamladığım bir araştırma değil. Bu daha uzun soluklu bir süreç gerektiriyor. Bunun sonunda bakalım bizi bilgiler nereye götürecek. Onun haricinde Unkapanı'nda bir kuyumcu dükkanları var. Bu kuyumcu dükkanının müşterisi çok geniş bir kitle olduğu anlaşılıyor. Hem piyasaya hem de saraya özel siparişler yaptığını biz biliyoruz. Burada Müslüman ve gayrimüslim ustaların çalıştığını, hatta Evliya Çelebi'nin buradaki gayrimüslim ustalardan bazı işte Roma tarihini okuduğunu, Yunanca öğrendiğini, İtalyanca bazı bilgileri buradan edindiğini, İbranice'ye merak saldığını biz seyahatnamesinden biz biliyoruz. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Derviş Mehmet İstanbul'un önemli derviş zümrelerine de yakın birisi. Evlerinde haftanın belli günlerinde sohbet meclisleri tertip ediliyor. İstanbul'un önde gelen entelektüelleri diyelim, münevverleri diyelim. Bu evde toplanıyor. Bu işte birçok konu hakkında görüşülüyor bu evde ve Evliya Çelebi böyle bir sohbet ortamına doğmuş bir isim. Onun haricinde Evliya Çelebi'nin babası Osmanlı İmparatorluğu'nda Aksakallılar dediğimiz grubun mensubu birisi. Nedir bu Aksakallılar? Söylemek ne kadar teşbihte hata olmasın, Osmanlı'nın derin devleti dediğimiz yapılanmalardan bir tanesi bu. Kimdir bu? Gün görmüş, devlet içerisinde farklı görevler almış, işte bu görevleri vesilesiyle iyi ve kötü günlere şahit olmuş, önemli hizmetleri imza atmış kişilerin bir araya getirildiği bir yapılanmadan bahsediyor. Ve bu ismi de Evliya Çelebi bizzat kendisi veriyor, Aksakallılar diye. Özellikle 4. Murat devrinde ciddi bir devlet meselesi müzakere edileceği zaman, ciddi bir devlet kararı alınacağı zaman bu Aksakallıların toplandığını ve bunların istişaresi sonucunda kararların alındığını Evliya Çelebi bize anlatıyor. Onlardan bir tanesi de Evliya Çelebi'nin babası. Neden? Çünkü Evliya Çelebi'nin anlatımına göre babası Derviş Mehmet daha Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren saray işlerinde görev almış, imparatorluğun farklı yerlerinde bulunmuş, önemli hizmetlere imza atmış bir isim ve hatta Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte Zigetvar Seferi'ne de katılmış bir isimden bahsediyoruz. Bu Aksakallılar Meclisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Bu Aksakallılar Meclisi'ne de Evliya Çelebi babası vasıtasıyla, babasının bağlantıları vasıtasıyla birkaç defa katılmıştır. Ve bu meclislerin nasıl olduğuna dair de bize içeriden bilgi vermiştir ki Osmanlı tarihinde Aksakallıların kim olduğunu, nasıl teşkilatlandırdıklarını, hangi işlere müdahil olduklarını, nasıl nüfuzları bulunduğunu, saray üzerindeki etkilerinin ne olduğunu vesaire biz sadece Evliya Çelebi seyahatnamesinden biliyoruz. Bu aksakallıların yapılanması daha sonra Evliya Çelebi'nin hayatında da çok büyük etkileyecektir. Evliya Çelebi'nin yanında hizmet gördüğü birçok devlet adamı, birçok vali bu aksakalların bir şekilde irtibatlı olduğu isimler olduğu için de Evliya Çelebi bunların yanında görev alma konusunda bir sıkıntı yaşamamıştır.
1: Hocam babası Derviş Mehmet.
0: Evet.
1: Nüfuzlu bir aile. Babasına o bulunduğu görevden dolayı ya da yakın olduğu cemaatten dolayı derviş lakabı takılmış. Peki Evliya Çelebi'nin neden lakabı Evliya? Yani ismi gerçekten bu ismin gerçekten kendisine ait olup olmadığına dair tartışmalar da var. Evet. Gerçekten kendisinin adı mı? Neden Evliya denmiş? Evliya Çelebi denmiş. Bu konuda bir bilgimiz var.
0: Oraya geçmeden önce bir görsellerin içerisinde Evliya Secere diye bir fotoğraf vardı. Bunu görebilirsek Evliya'nın soyunun nereden geldiğini.
1: Tabii ki hemen rejimiz.
0: Evliya Secere diye şimdi. Şayet mümkünse. O görsel gelene kadar evet. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde kendi soy ağacıyla ilgili verdiği bilgilerin şema hali bu. İşte Hazreti Peygamber'den başlatıyor. Ahmet Yesevi'ye kadar getiriyor. Hı. Ahmet Yesevi'den kendisine kadar. Burada iki kol gibi görülüyor. Fakat iki farklı rivayet olduğu için ben bunları ayırdım. Aslında tek bir şekilde devam ediyor. İşte babası Derviş Mehmet Silli, onun babası Kara Ahmet, Demircizade Şehit Kara Mustafa, Durhan Bey, Yakut, Yavuz Er, Ece Yakup vesaire diye yukarıya doğru devam ediyor.
1: Ayırmış. Neden ikiye ayırmış hocam? Onu
0: hayır, ikiye ayrıldı şöyle. Seyahatname'de iki farklı şekilde rivayet ederek aktardığı için bazı yerlerde atlamalar var. Ben bunu göstermek için ikiye ayrılmış gibi gösterdim burada. Biz bu soy ağacını takip edebiliyoruz. Bunların özellikle Derviş Mehmet, Kara Ahmet ve Demircizade Şehit Kara Mustafa'nın Yavuz Er'den itibaren mezarlarının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Meyitzade Türbesi'nin yanında bir aile kabristanı var. Bu aile kabristanında Evliya Çelebi zaman zaman ziyaret ediyor. Babasının mezar taşını falan da yaptırdığını anlatıyor. İşte annesinin, babasının, İşte dedesinin, büyük dedesinin, erkek ve kız kardeşlerinin o aile kabristanında yattığını söylüyor ki bu da şu demek, Evliya Çelebi vefat etmeden önce şayet üvey kardeşleri yoksa öz kardeşlerini, annesini, babasının tamamını vefat ettiğini söyleyebiliriz.
1: Hocam, Ahmet Yesevi'den Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamber'e kadar kendi söylemiyle Evliya Çelebi'nin...
0: Evet, bu secere doğru mu, böyle mi gider? Hayır.
1: Hocam, Evliya Çelebi'ye inanıyor muyuz? İnanmalı mıyız? Güvenmeli? Yani bu soy ağacı bizim için güvenilir bir kaynak mı? Çünkü kendisi söylüyor ya bunu.
0: Evliya Çelebi'ye inanmak zorundayız. Çünkü başka çoğu yerde başka seçeneğimiz yok. Nasıl inanırız? İyi rehberler ve iyi çalışmalar nezaretinde Evliya Çelebi'ye inanmalıyız. Zaten konuşmalarımızın ilerleyen safhasında nerede ne kadar güvenmeliyiz, nerede temkinli olmalıyızı anlatmaya çalışacağım. Sorunuza gelecek olursak Evliya ünvanı, Evliya bir ünvan değil. Evliya bizzat Evliya Çelebi'nin ismi. Hmm. Bu konu çok tartışılmış. Evet. Yani yaklaşık olarak 1970'lerden itibaren çok tartışılan bir konuydu. Özellikle 1970'lerde batılı bir tarihçi Evliya'nın bir isim olmadığını, Evliya'nın işte bir lakap olduğunu, gerçek isminin başka bir şey olması gerektiğini iddia etti. Ondan sonra bu iddia bugüne kadar devam ede geldi. Bugün de bazı akademisyenlerin Evliya adında bir ismin olmadığını, Osmanlı'da Evliya isminin bulunmadığını iddia ettiklerini görürüz. Fakat bu doğru değil. Evliya, Evliya Çelebi'nin ismidir. Hocası Evliya Mehmet Efendi'den hareketle bu isim verilmiştir. Hocasının ismini taşır Evliya Çelebi. Görsellerimizin içerisinde...

0: Evliya isim diye 3 görsel var. Hı. Şayet imkan varsa onu da göstermek suretiyle bu suale devam etmek isterim. O belgelerden de bunlar göstereceklerim. Osmanlı arşivindeki belgeler, o belgelerde mesela onlardan bir tanesi. Bunu ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Çünkü ben yaklaşık olarak 13 senedir Evliya Çelebi'yi arşivde arıyorum. Evet. Osmanlı arşivinde bugüne kadar Evliya Çelebi ile ilgili bir belge tespit edilmiş değil. Bunu bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü bu Evliya Çelebi ile ilgili o olabilir ihtimallerinin en güçlülerinden bir tanesiydi. O işaretli kısım Evliya Efendi, Defterdar, Diyarbakır diye yazıyor. Diyarbakır Defterdarı Evliya Efendi. Gördüğünüz gibi bu Evliya Çelebi olabilirdi ama değil sonra. Çünkü ben test ettim. Bunun Evliya Çelebi olması mümkün değil. Çünkü Evliya Çelebi'nin Diyarbakır defterliği de var. Mesela burada da Salyane'yi Evliya Bey'i yazıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Bir defa Osmanlı'da Evliya ismi kullanılan bir isim. Böyle bir isim yok diye iddia edenlerin iddiası mesnetsiz iddiadır. Hem kitabi kaynaklarımızda hem böyle arşiv kaynaklarımızda Evliya ismini bulmak mümkündür. Bu belgeleri özellikle getirdim. Bunların her ikisi de Evliya Çelebi olabilirdi. Şayet derinlemesine bir tetkik yapılmamış olsaydı bunu Evliya Çelebi ile ilgili belge buldum diyerek piyasaya sürüp sansasyonel bir ortam oluşturma imkanı vardı. Ama bunların ikisi de Evliya Çelebi değil. Daha nice Evliya Mehmet Efendi, Evliya Çelebi adında belgeler var. Ve bunların bir kısmı Evliya Çelebi olabilir. Aynı dönemdeler, aynı işi yapıyorlar. Fakat bunların hiçbiri bizim aradığımız Evliya Çelebi değil. Ama görüyoruz ki
1: isim olarak var olduğunu
0: Evliya ismi, Evliya Mehmet Efendi ismi, Evliya Çelebi ismi, Evliya Bey, Evliya Efendi şeklinde Osmanlı arşivinde de mevzul miktarda buna dair belge bulmamız mümkün. Bunlardan bir tanesi bir gün inşallah birisi bulacaktır. Bizim aradığımız Evliya Çelebi olacaktır. O yüzden bilinmeyen bir isim aramıyoruz. Mesela burada bunu da çok bulduğumda çok heyecanlanmıştım. Evliya Çelebi'ye ait olması gerekir diye düşündüm ama arkasını ve sonunu takip edildiğinde o olmadı anlaşıyor. İşaretli kısımda Evliya Mehmet Çelebi yazıyor. Yani gördüğünüz gibi Evliya ismi Osmanlı tarihinde kullanılan bir isim. Belgelerde de yazılı kitabi kaynaklarda da var. Evliya Çelebi ismi Evliya Çelebi. Lakabı, müstaharı, kendini gizlemek için kullandığı bir şey değil. Hı hı. Mesela isminin Evliya olduğuna dair biz 1975'ten itibaren daha kesin bilgilere sahibiz. Nereden sahibiz? Mesela 1665 yılında Viyana'ya gidiyor. Viyana'da Kara Mehmet Paşa elçi olarak gittiğinde onun mahiyetinde görev alıyor. Elçilik heyetinin masraf kayıtları içerisinde Evliya Efendi adında birisi var. Mesela onu da şöyle gösterebiliriz. Görsellerimizin içerisinde ben de bulabilirsem.
1: Sıradaysa hocam rejimiz hemen versin. Bir sonraki sıradaysa hemen.
0: İki numarayı açabiliriz. Evet. İki, üç ve dördü sırayla açarsak.
1: Tamam.
0: Evet. Bu daha sonra da üzerinde duracağız. Hı hı. Evliya Çelebi'yi bulabileceğimiz tek görsel. Evliya yani. Çelebi bunlardan bir tanesi.
1: Öyle mi? Ama çok zor.
0: Aslında zor değil. Çünkü aşağıda yukarıdaki numaraları kişilerin kimler olduğunu, hangi görevler olduğunu anlatan aşağıda açıklamalar var. Bu 1665 yılında Kara Mehmet Paşa'nın Viyana'ya elçi olarak girişini temsil eden döneminde yapılmış bir gravür. Hı hı. Ve bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi. Yani hatta 4 numarayı açabilirsek orada biraz daha hangisi olabilirle ilgili en kuvvetli ihtimali.
1: Bilmece gibi hocam gerçekten.
0: Özür dilerim. 3 numarayı açabilirsek özür dilerim. 3 numara.
1: Merak ettim.
0: Evet. 46 numaradaki bu 4 kişiden bir tanesi Evliya Çelebi. Hı. Ama bu görselin

0: Şöyle bir sıkıntısı var. Yüzü tasvir edilmemiş. Evet. Ama en azından kıyafetleriyle ilgili, işte boyuyla ilgili vesaire bize bir bilgi verebilecek elimizdeki tek kayıt. İşte bu stüdyoda da Evliya Çelebi ile ilgili birçok şey görüyoruz, çizimler görüyoruz. Bunların hiçbiri tarihi gerçekliği olan çizimler değil. Bunların hepsi yeni çizimler. Tek elimizdeki kayıt bu. Bunun işte bu elçilik heyetinin masraf kayıtlarını gösteren bir belge var. 4 numaralı belge. Bu belgenin içerisinde gelirse...
1: Bu arada hocam, o belgeyi verirken arkadaşlar, Evliya Çelebi'yi hep at üstünde görüyoruz. Tasvirlerde, gravürlerde. Enteresan.
0: Başka türlüsü zaten mümkün değildi.
1: Bir seyyah için.
0: Evet. Alttan 2-4, altıncısı, yani alttan yukarı çıktığımızda altıncısı Evliya Efendi diye bir isim görüyoruz. Evliya, alttan 2-4-6.
1: Evet. Alttan 6, evet, evet. Evliya Efendi.
0: Evliya Efendi, bu bizim Evliya Çelebi. Bu Evliya Çelebi'nin isminin Evliya Çelebi olduğuna dair seyahatname dışındaki ilk kaynaktır. 1975 yılında tespit edilmiştir. Ve bu tespitten sonra Evliya'nın ismi Evliya mıydı değil miydi tartışmaları büyük oranda hükmünü kaybetmiştir. Ondan sonra duvar yazıları bulundu Evliya Çelebi'ye ait. 6 tanesi bugüne kadar intikal etmiş. Ama Evliya Çelebi'nin 30'a aşkın yerde duvara yazı yazdığını biliyoruz. Mesela onlardan işte 5 numarayı görebilirsek 5, 6, 7, 8 sırayla. Evet. Melek Ahmet Paşa Hazretleri'nin müezzini Evliya-i Gülşen'i ruhu için Allah rızası için Fatiha sene 1071. Gezdiği birçok yere, bunu da konuşacağız programın ilerleyen kısımlarında.
1: Bunu mu yazıyor?
0: Evet. Evliya Çelebi'nin günümüze ulaşmış böyle duvar yazıları var. Bu Evliya Çelebi'nin kaleminden çıkan belki de tek kayıtlar bunlar. İşte bu da Melek Ahmet Paşalı Seyyah-ı Alem. Burada da kendini öyle, yani bu yazdığı yer işte camilerin ana kapısına, tekkelere, anıt niteliğindeki ağaçlara, işte önemli ziyaret yerlerine Evliya Çelebi.
1: Ben buradaydım demek.
0: Evet. Demek evet. için. Bu da 1082 tarihinde işte Melek Ahmet Paşalı Seyyah Alem Evliya Ruhu için Allah rızası için Fatiha yazan bir kayıt. Bu kayıtlar da tespit edildikten sonra Evliya Çelebi'nin isminden artık işte burada da kendisi için evet Allah rızası için evet şurada hemen solda Evliya yazıyor. Evet. Kedebi müezzin Evliya diye sene 1074 tarihli bir şey, bir kayıt bu. Bu şekilde 6 tane duvar yazısı var. Bunu zaten programın ilerleyen safhalarında konuşacağız evet, herhalde vaktimiz evet. müsait olursa. Duvar yazıları tespit edildikten sonra 2005 yılında önemli bir belge daha tespit edildi. Eğer imkanımız varsa o da...
1: Hocam çok muzip bir hareket değil mi bu duvara buradaydım demek? Yani siz mizah anlayışı da var dediniz ama bana çok muzip bir hareket geldi. Gittiği yerde ben buradaydım diye kayıt bırakmak. Bilmiyorum, çok enteresan bir hareket.
0: Evliya Çelebi çalışmak iki şeyi gerektiriyor. Bir, yani iki şeyin birleşimini gerektiriyor. Muzip bir zekaya sahip olmayı gerektiriyor.
1: Değil mi? Öyle gözüküyor.
0: Aksi takdirde İki şeyinizi kaybedersiniz. Bir, akıl. İki, ruh sağlığınızı kaybedersiniz. Çünkü o kadar muzip tavırlar sergiler ki, yani işte duvara böyle yazan
1: evet,
0: birisi,
1: evet.
0: işte bir yerde bilgi verirken başka bilgiyi, farklı bilgileri kendisine göre birleştiren birisi. O yüzden çok dikkatli kullanılması gereken bir kaynak, çok dikkat edilmesi gereken bir isim Evliya Çelebi. Bunu defaatle vurgulamak gerekir. Israrla üzerinde durmak gerekir. Mesela en önemli kayıtlardan bir tanesi ismiyle ilgili Azize Katerina Manastırı diye bir dosya var. Onun içerisinde ki görselleri açabilirsek mümkünse. Evet. Mesela bu 2005 yılında yayınlanan bir belge. Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için Evliya Çelebi'ye bir resmi izin verilmiş. Biz bunlara Evliya Çelebi seyahatnamesinde de gördüğümüz üzere papinta kağıt diyoruz. Evliya Çelebi işte bu tür papinta kağıtlar aldığını seyahatnamesinde birkaç yerde yazıyor. Onlardan bir tanesi de bu Turi Sina'daki Azize Katerina Manastırı'nı ziyaret etmek için kendisine verilen resmi izin. Buradaki ismi de Evliya Çelebi. Hı hı. Bunun metnini de Evliya Çelebi. Mesela bunun metni çok güzel. Bir kısmını en azından okumak icap eder. Evliya Çelebi'yi en güzel tarif eden metinlerden bir tanesi bu. Evet, burada şöyle diyor Türkçe tercümesinde. Hepiniz bilesiniz ki tarafımızdan tanzim olunan bu mektubun hamili Evliya Çelebi namuslu ve insan dostu bir insandır. Onun arzusu ve emeli seyyahı alem olmaktır. Gezdiği yerleri, şehirleri, kavimleri anlatmaktır. Kalbinde kötülük yoktur. Hiç kimseye haksızlık etmek, hiç kimseyi incitmek istemez. Biz onun namına tanıklık etmek isteriz ki kendisi muniz ve iyi bir insandır. Bu sebepten hepinizden niyaz ederiz ki onu iyi bir adam olarak misafir ediniz. O dindar Hristiyanlardan lütuflar ve iyilikler hak etmiştir. Her nerede bulunursa bulunsun veya seyahat esnasında ister karada ister denizde olsun, ister şehirlerde ister köylerde olsun, bizce ve pek çoklarınca insan dostluğu, barışsever bir kişi olarak tanınan kendisi hiçbir tahkikat ve soruşturmaya maruz kalmamalıdır diye devam eden ve seyahatname dışında Evliya Çelebi'yi bu kadar tatlı anlatan bir izin kağıdı. Burada da Evliya Çelebi'nin ismi Evliya Çelebi olarak zikredilmiştir. Bu sebeple sorunuza dönecek olursak Evliya bir ünvan, Evliya bir lakap, Evliya bir yakıştırma, Evliya bir müstahar değil. Hem seyahatnamesinde defaatle ve tek olarak belirttiği üzere hem Viyana'daki elçilik heyetindeki resmi kayıtta hem bu manastırları ziyaret için kendisine verilen papinta kağıtlarda hem duvar yazılarında ifade edildiği gibi bu Evliya Çelebi'nin bizzat ismidir ve hocasından kaynaklı olarak verilmiş bir isimdir efendim.
1: Bunu da netleştirmiş olduk, evet. Sizin belgelerinizde.
0: Uzun uzun anlatmak istedim çünkü çok tartışması işte yarım asırdır devam eden bir konu. Hem belgelerle hem de kendi eserinden ayrıntılı anlatmak istedim.
1: Noktayı da koymuş olduk, evet.
0: Evliya Çelebi'de nokta konmak mümkün değildir.
1: İsmiyle.
0: Biz virgül, evet, koyduk.
1: Doğru.
0: Yarın başka birisi başka bir şeyi bulur. O zaman onu müzakere ederiz ama şimdilik geldiğimiz yer itibariyle konumumuz budur.
1: Kıymetli hocam, tabii 17. yüzyılda o insanların imkanları çok kısıtlı. Fakat biri çıkıyor, gençliğinden itibaren yollara düşüyor. Ölene kadar ömrünü yollarda geçiriyor açıkçası. Evet. Şimdi baktığımız zaman tabii Evliya'nın uzun yolculuk serüveni bir anda başlamıyor. Belirli bir başlangıç noktası var. Neden gezme arzusunda ve ilk olarak örneğin nereye gidiyor ve kaç yaşında, ne zaman? Nereden başlıyor bu yolculuğuna?
0: Şöyle, kitabında anlattıklarından başlayalım. Yani seyahatnamede anlattıklarından başlayalım. Gezme arzusu Evliya Çelebi'nin fıtratında olan bir arzu. Birincisi bunu teslim etmek lazım. Çünkü zorlamayla bu arzuyu bir insana kazandırmak mümkün değil. İkincisi, babası da gezmeyi seven ve gezen bir isim. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde imparatorluğun farklı yerlerinde babasının izlerini bulmak için gittiğini söyler. Seyahatnamenin birçok bölümünde babasının seyahatlerinden de bahseder. İkinci olarak bu bir baba mirasıdır diyebiliriz. Üçüncü olarak pek dile getirilmese de benim özel kanaatimi söylüyorum. Babasının çok evlenmesinden kaynaklı olarak bir durum kaçış varmış gibi geliyor. Çünkü farklı annelerden doğan kardeşler var. Bunlar zaman zaman anlaşamıyor. Farklı eşler var. Bu kaçış sadece imparatorluğun farklı yerlerine değil. Daha çocukluğundan itibaren mesela medrese eğitimi alıyor ve bu medrese eğitiminin önemli bir kısmını yatılı olarak tamamlıyor.
1: Kendi tercihiyle mi acaba?
0: Bunu bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz, evet.
0: Ama mesela 7 yıl gittiği bir medrese var. Orada yatılı olarak kaldığını biz biliyoruz. İşte Enderun'a verilmesinin, Enderun'da kalmasının, her fırsat buldukça çok uzaklara gitmesinin bir özel durumu olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim seyahatnameden okuyarak ulaştığım şahsi bir kanaat. Kesinlikle arz etmez ama bence seyahatlerinde, seyahat etmesinde bu etkenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu durumun Evliya Çelebi'nin hiç evlenmemesinin de en önemli sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü belki ileride soru gelirse ele alırız. İşte evlendi mi, evlenmedi mi konusunu. İşte bir insan evlenmemiş olabilir ama evlenmeye de karşı durduğunu görüyoruz. Hı hı. Bunun da ailesinin özel durumundan kaynaklı
1: travmatik bir süreç
0: olabilir, olabilir. Olabilir. Bunu ne zaman kesinleştirebiliriz? Bir yazı bulabilirsek veyahut da en iyi ihtimallerden bir tanesi, işte babasının vefatı münasebetiyle mirasının taksim edildiğini biz biliyoruz. Hı hı. Bu taksimin bazı problemlerle karşılaştığını, aile içerisinde bazı gerginliklere sebep olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir resmi yazışma bulur isek, kaç eşi olduğunu, kaç kardeş olduğunu, miras taksiminde ne tür problemler olduğunu bulabilirsek, bu söylediklerimizi teyit etme imkanımız var. Ama şimdilik hissi kablel vuku dediğimiz seyahatnameden benim gördüklerim. Şunun için de bunu söylemek istiyorum. Babasından çok çok çok vurgulu bahsetmesine, babasının tecrübelerine çok defaatle atıf yapmasına, işte her seyahatnamesinden dönüşte özellikle babasıyla kavuşmasını uzun uzun anlatmasına rağmen annesi neredeyse hiç yok.
1: Evet.
0: Aile ortamı hiç yok. Kendisinin bir aile kurduğu hiç vaki değil. Bunun tersini anlattıkları var. Bu şahsi durumunu da dikkate almak gerektiği kanaatindeyim.
1: Kıymetli hocam, 3 opsiyondan bahsettiniz. Üçüncüsü daha güçlü olduğu kanaatinizi söylediniz kendinizce. Bir de dördüncü var. Benim duyduğum, gördüğü bir rüya üzerine mi acaba? Fakat bunu kısa bir ara verelim isterseniz. Bu sorunun cevabını da daha detaylı sorarak aradan sonra sizden almış olayım müsaadenizle değerli tarih severler. Kısa bir ara, ayrılmayın. Birazdan tekrar an ve zamanda burada olacağız.

0: Mizahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
4: Devam ediyoruz An ve Zaman'a değerli tarihseverler. Profesör Doktor Uğur Demir hocamla beraber Evliya Çelebi'nin ve en önemli eseri Seyahatnamesi'nin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Çok da önemli bir noktada kaldık ama öncesinde hatırlatmak istiyorum. Dünya Seyyahı etiketine yazıyorsunuz. Ben merak ettiklerinizi hocama soracağım birazdan. Aynı zamanda yine hocamın kitabından da bahsetmek istiyorum. Rüyadan Matbaaya Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin tarihi eseri Sayın Uğur Demir hocamın. Burada da bugün konuştuğumuz konuları, elbette her şeyi konuşmamız mümkün değil, detaylarını, satır aralarını merak ederseniz hocamın kitabından da öğrenebilirsiniz diyorum. Kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyoruz hocam tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim kıymetli hocam.
5: Evet.
4: Evliya Çelebi'nin yola çıkış hikayesini, ona ilham veren şeyleri ya da iten şeyleri, onu seyyahlığa iten durumu, belki ilk gittiği yerleri konuşmaya başlamıştık. Siz birkaç anekdot aktardınız. Ben de programı ara verirken dedim ki bir de bir rüya gördüğü rivayet edilir. Ne kadar yazıyor, yazmıyor bilmiyorum. Onu sizden öğreneceğiz. Bir rüya üzerine de yola çıktığı söylenir hocam. Bu doğru mudur yoksa rivayet midir? Hangi ihtimal daha kuvvetlidir? Buyurunuz.
5: Birçok programda Evliya Çelebi'yi konuşurken en fazla muhatap olduğumuz sorulardan bir tanesi budur. Evliya Çelebi'nin rüyası gerçek midir, değil midir? Evet. Şimdi rüyanın gerçek olup olmadığını test etmemiz mümkün değil. Yani görmüş olabilir, görmemiş olabilir. Burada rüyayla ne iş yapmak istediğini anlamak zorundayız. Bunun üzerinde düşünmek zorundayız. Yani kimse görmemiştir diyemez, görmüştür de diyemez. Bunun bir ölçüsü, bir kesin hükmü yok. Ama Evliya Çelebi neden rüyayla bunu anlatmak istiyor? Aslında Evliya Çelebi seyahatnamesinde rüya konusu çokça işlenen bir konudur. Osmanlı dönemi tabiriyle söyleyecek olursak, Evliya Çelebi'nin bizzat kendisi çok iyi bir muabbirdir. Muabbir şu demek, rüya yorumcusu demek. Mahiyetine katıldığı birçok paşanın rüyalarını Evliya Çelebi defaatle yorumlamıştır. Mesela Melek Ahmet Paşa'nın birçok rüyasını anlatır. Bu rüyaları hep Evliya Çelebi'ye anlatıp yorumlattığını anlatır. Başka paşaların rüyalarını anlatır vesaire. O yüzden Evliya Çelebi için rüya sadece kendine has bir anlatım unsuru değildir. Hayatın olağan akışında vuku bulan ve günlük hayatta tesir ettiğine inanılan ve Evliya Çelebi'nin de yorumlarına çok değer verilen bir olgudan bahsediyoruz rüyayla. İkincisi şu, Evliya Çelebi bunu Ahi Çelebi Camii'nde bir inzivaya çekilmişken gördüğünü söyler. Fakat hep biz buna rüya deriz. Bu rüya ile yakaza arasında, yani rüya ile gerçeklik arasındaki bir alemde aslında olan bir durumdur. Biz bunu rüya diyerek biraz geçiştiriyoruz. Seyahatname'de bu bir sayfa olarak anlatılır. Ve anlattığından Evliya Çelebi'nin bunu bir işte rüya aleminde işte rüya deyip geçiştirmediğini, bilakis işte inzivaya çekilmişken, işte ibadet halindeyken, özel dualar edip özel ibadetler ettikten sonra özel bir ruh haleti içerisindeyken rüya ile gerçek alem arasında karışık olarak gördüğü bir anlatım. Ve orada hepimizin de bildiği, işte rüyanın uzun anlatımını burada vaktimiz çok yok. Hazreti Peygamber'in karşısına geldiğinde, getirildiğinde şefaat ya Resulallah diyecekken seyahatra ya Resulallah diyerek, bunun da Peygamber Efendimiz tarafından amin karşılığı verilerek ömrü boyunca seyahat etmesinin bir sebep olarak anlatır. Tatlı bir gerekçedir. Mesela ben hep şunu söylüyorum. Kurgu konusunda sıkıntısı olanlar Evliya Çelebi'yi okusunlar. Her türlü durumla ilgili Evliya Çelebi'de çokça farklı kurgu unsurları vardır. Bunlardan bir tanesi de, rüya da bunlardan bir tanesi olabilir, olmayabilir ama anlatmak istediğine çok güzel yakışan bir unsurdur diye söylemek gerekir rüyayı.
4: Hocam ilk seyahatini nereye yapıyor?
5: Evliya Çelebi ilk seyahatini İstanbul'a yapıyor. İstanbul'u adım adım gezmiş birisidir. Bu yaklaşık 15 yıl süren bir gezi.
4: 15 yıl İstanbul'u
5: evet.
4: mu geziyor?
5: Ve burayı da gezmesini bizzat babası telkin etmiştir, tavsiye etmiştir. İlk gezeceksen işte İstanbul'u gez demiştir. Adım adım gezmiştir. Her bir unsurunu görüp kaydetmiştir. Bugüne kadar yazılmış en ayrıntılı İstanbul rehberi Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Tam bir cilttir. Bir cildin tamamı İstanbul'u anlatır. Hem de her şeyiyle. Dilencisinden bozacısına, sokak köpeğinden işte saray törenlerine, padişahın günlük gezilerinden meyhane meclislerinin muhabbetlerine varana kadar bir şehrin aradığımız bütün unsurlarını biz seyahatnamenin birinci cildinde bulabiliriz. Bu manada seyahatnamenin iki cildi özeldir. Sadece birer şehre tahsis edilmiştir. Bunlardan birincisi, birinci cilt İstanbul için tahsis edilmiştir. Sonuncusu da Mısır için tahsis edilmiştir. Bu ikisi çok ayrıntılı şehir anlatımlarıdır. Bugüne kadar da Evliya Çelebi'nin bu birinci cildinde anlattığı İstanbul'un üzerine o tatlılıkta, o zenginlikte, o tarihi derinlikte bir ikinci İstanbul rehberi diyeyim ben. Tarihi demek yeterli olmaz. Tam olarak Evliya Çelebi'nin yaptığını karşılamaz. Bir metin daha kaleme alınmış değildir efendim.
4: Hocam askeri tarihçiler, istihbarat tarihi, işte günlük hayat, programın açılışında da söylediniz, mutfakla ilgili, gastronomi tarihi, tıp, astronomi, bunlarla ilgili çalışan niş tarihçilerin hepsi Evliya Çelebi'den mutlaka, yani her alanda bir referans alıyorlar. Her şeyi buluyorlar. Gezdiği yerlerden de o kadar geniş çerçevede her şeyi yazıyor ki çok ciddi, çok zengin bir kaynak. Ve her yeri geziyor galiba. Ne kadar yer geziyor? Özellikle Mısır'a çok gittiğini görüyoruz. Mesela neden Mısır'a bu kadar gidiyor? Özel ilgisi mi var? Gezdiği yerleri biraz isterseniz konuşalım.
5: Evliya Çelebi bugünkü sınırlar içerisinde yaklaşık olarak 40 ülkeyi gezmiş bir isimden bahsediyoruz. İşte Viyana'dan Hazar Denizi'ne kadar, Karadeniz steplerinden işte Kuzey Afrika'nın tenha kabilelerinin olduğu yere kadar gezmiş bir isimden bahsediyoruz. Mısır birçok defa gittiği bir yer değil. Seyahatler içerisinde son defa gidip kuvvetle muhtemel orada vefat ettiği bir yer. O yüzden oraya ayrıntılı bir cilt bırakmıştır. 10. cilt. Mısır ve aslında Kuzey Afrika, Nil'in kaynağı, işte Habeş gibi bölgelere ayrılmıştır. O yüzden Mısır'a birçok defa gittiğini söylememiz mümkün değil. Ama Evliya Çelebi imparatorluğun farklı yerlerinde birçok defa, 6-7 defa gittiği yerler var. Mesela Erzurum'a birkaç defa gitmiştir, Bursa'ya defaatle gitmiştir, işte Selanik'e birkaç defa gitmiştir, Belgrad'a birkaç defa gitmiştir vesaire. Bu manada çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ben bir tarihçi olarak, bir bilim adamı olarak Evliya Çelebi'nin şu özelliğine şükrediyorum. İlgi alanı çok geniş bir insan. İnsan gezebilir, insan görebilir, gördüğünü kaydedebilir, seyahatname de yazabilir. Biz birçok seyahatname biliyoruz. Bunların bazıları dünya çapında meşhur seyahatnameler. İşte Marco Polo seyahatnamesini biliyoruz. Bu taraftan İbn-i Battuta

seyahatnamesini, İbn-i Fadlan seyahatnamesini biliyoruz. Ama bunların hiçbiri, dünyadaki hiçbir seyahatname ilgi alanlarının genişliği itibariyle Evliya Çelebi ile mukayese edebilecek bir isimler değiller. İkincisi, insanın ilgi alanı geniş olabilir.

0: olmayabilir. Evliya Çelebi'nin metinlerini okuduğunuz zaman gözünüzü yumun ve bir anlattığı yeri hayal edin. Ben her gittiğim yerde yüksek bir yere çıkar ve seyahatnamede Evliya Çelebi'nin o yeri nasıl anlattığını hayal ederim. Sonra gözümü açarım, nasıl uyuyor diye bakarım. Büyük oranda şehrin fiziki yapısını size anlatmış olur. Bunu nasıl yapar? İki sebeple yapabilir. Evliya Çelebi resme meraklı bir isim. Resim için özel dersler almış bir isim. Yani tasvir etmeyi ve tasvir ederken de etraflı tasvir etmeyi bilen birisi. Aldığı eğitim ve özellikli sebebiyle de o tasvirini zevkli bir şekilde anlatabilecek edebi derinliği olan bir isim. Ve şahsi ilgisinin genişliği de buna eklendiğinde dünyada hiçbir şekilde rakibi olmayan bir seyahatnameden bahsediyoruz. O yüzden Evliya Çelebi'nin gittiği bir yer olsun da onun anlattıkları yazılmadan o yer anlatılabilsin. Mümkün değildir. Mesela İslam Ansiklopedisi'nin şehir maddeleri var. Lütfen gidip bakılsın. Evliya Çelebi oraya gittiyse muhakkak en geniş bilgiler Evliya Çelebi'nin anlattıklarıdır. Ve anlattıklarının büyük bir kısmı da alternatifi olmayan bilgilerdir. İşte şehrin evlerinin damından tutun, işte günlük sokaktaki kıyafetlere, konuşmalarına, yeme içme adabına, hamamından çeşme muhabbetine varana kadar o kadar geniş anlatabilecek bir ilgisinden bahsediyoruz. Şunu da eklemek lazım. Bu kadar farklı özellikleri bir arada bulunduran ve bu yerlere birçok defa gitmiş bir kişinin seyahatnamesini baştan sona okuduğunuzda sizi tekrar problemi hiç karşılamaz. Evliya Çelebi de mesela Bursa'yı okuduğunuzda diyelim ki 5 defa gitti, 7 defa gitti. 7 defa gitmenin verdiği tekrar hiç yoktur. O yüzden Evliya Çelebi seyahatnamesi çok iyi çalışılmış bir metindir. Şunu biliyoruz, Evliya Çelebi giderken gezdiği yerleri her gördüğünde bizzat notlar alıyordu. Daha sonra bunları kitaba dönüştürdü. Kitaba dönüştürürken bu notları üzerinde çok iyi çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar farklı unsuru bir arada bulunduran bir ismin böyle bir dünya mirasını kaleme alması ve onun bugüne intikal etmesi en azından benim için şükrü en önemli vesilelerden bir tanesidir.
1: Kıymetli hocam, çok fazla izleyenimiz var ve çok sorumuz var. Benim sorularımın yanında seyirci soruları da var. Ara ara onlara da müsaadenizle yer vermek istiyorum. Öncelikle selamlarımı iletmek istiyorum. Ayşe Eski, Ramazan Eski ve ailesi bizleri izliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz
0: biz
1: kendilerine.
0: Biz de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Nafiye Yardımcı bizleri izliyormuş. Selamlarımızı iletiyoruz kendilerine bu saatte bizlere eşlik ettikleri için. Ve tarih gönüllüleri her zamanki gibi İrfan Yazıcı, Arzu Şebnemsever ve ekibi bizleri izliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ve İrfan Bey'in bir sorusu var. Rakip dediniz ya hocam az önce.
0: Evet.
1: İşte Marco Polo ve diğer seyyahlar. Ama mesela İrfan Bey'in enteresan bir sorusu var. Hocam demiş, Evliya Çelebi ile Katip Çelebi ikisi de aynı dönemde çağdaş seyyahlar.
0: Evet.
1: Acaba birbirleri hakkında bir şeyler söylüyorlar mı? Ne söylüyorlar?
0: Bunu birbirleri hakkında hiçbir irtibatlarına dair bir şey yok. Ne Katip Çelebi'de ne Evliya Çelebi'de. Bunların ikisi de Çelebi ama birbirinden haberdar olduklarına dair bir atıf yok, hiç yok. Şunu söylemek lazım, doğru, Katip Çelebi de Evliya Çelebi kadar değilse bile imparatorluğun önemli bir kısmını görevleri icabı gezmiş bir isimdir. Fakat Evliya Çelebi gibi zengin bir bakış açısına sahip değildir. İkisinin yazdıklarına bakarsanız Katip Çelebi'nin kuru bir bürokrat gibi yazdığını görürsünüz. Bir ansiklopedi maddesi. Çünkü Katip Çelebi ansiklopedisttir. Evliya Çelebi'nin böyle bir zorunluluğu ve takıntısı yoktur. İyi ki de olmamış. O yüzden çok daha geniş yazar. Çok daha geniş yazar. Mesela Menazül Avalim vardır. O da aynı dönemin seyahatname metinlerinden bir tanesidir. Menazülül Evalimi yazan bir kadıdır ve yazdığı metin kurudur. Okuduğunuz zaman hiç zevk alamazsınız. Evliya Çelebi bilgi, kurgu ve zevk üçlüsünü çok güzel başarabilmiş bir isimdir. O yüzden ne Katip Çelebi'yle ne de Menazülül Evalim'le ne Marco Polo'yla ne İbni Battuta'yla ne İbni Fadlan'la mukayese edilebilecek bir isim değildir. Yaklaşık olarak bir saattir, 1,5 saattir konuşuyoruz. nasıl bir eser üzerinden konuşuyorsunuz?

0: konuştuğumuzu da gösterirsem,
1: evet,
0: bu daha iyi anlaşılır. Şimdi elimde Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin birinci cildinin tıpkı basımı var. Türk Tarih Kurumu tarafından bu yapıldı. Seyit Ali Kahraman üstadımız bunu yayına hazırladı. Kendisi Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin en önemli metin uzmanıdır. Burada da hürmetlerimi iletmek isterim kendisine. Gösterelim nasıl bir metin.
1: Yönetmenimizden evet, rica edelim hocamızın.
0: Şayet mümkünse.
1: Evet.
0: Bu birinci cildi. Birinci cildi işte fiziki olarak şöyle gösterecek olursak. Böyle bakın. Sürekli kenar notları var. Ana metin.
1: Orijinal metin değil
0: orijinal
1: mi?
0: Bu Evliya Çelebi'nin kendi nezaretinde, gözetiminde hazırladığı nüshası bu. Müellif nüshası diyoruz biz buna. Bunlar Topkapı Sarayı'ndadır tam takım olarak. Bu şekilde hazırlanmış 10 kitaptan bahsediyoruz. Sayısal olarak bir rakam vereyim. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Büyüklüğünü anlatmak adına. Neye tekabül eder? Bu gösterdiğim şekilde 4152 sayfadır orijinali. Hiçbir seyahatname ne Marco Polo ne İbn Fadlan ne İbn Batuta sayfa olarak bile Evliya Çelebi seyahatnamesiyle boy ölçüşemez.
1: Hocam, bu seyahatnamede tuttuğu notlar var. O notlar ayrı mı yoksa seyahatname içinde?
0: O notlar
1: içinde...
0: bu seyahatnamenin kaynağı.
1: Tamam.
0: Ama bugüne kadar tespit edilmiş değil. Nereden biliyoruz? Seyahatnamede kendisinin her gezdiği yerle ilgili notlar aldığını, daha sonra bu notları da bu kitaba kaynaklık ettiğini söylüyor. Bu 4152 sayfalık seyahatnamenin kelime olarak zenginliği de şu kadar. 3.025.856 kelimedir.
1: İnanılmaz.
0: Türk Edebiyatı'nın en önemli eseridir Evliya Çelebi Seyahatnamesi aynı zamanda. Bu 3.025.856 kelimenin de müstakil kelime sayısı 170.147'dir. 170.000 müstakil kelime var. Yani tekrar etmeyen. Mesela kıyas için söyleyelim. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ünde 8.000. Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkisi'nde 29.000. Reda Osun Türkçe, Osmanlıca, İngilizce sözlüğünde 47.000 kelime var. Evliya Çelebi'de ise 170.000 müstakil kelime var. Toplam kelime sayısını bir daha söylemek istiyorum. 3.025.856 kelime ve seyahatname bu boyda, bu orijinal boyundadır. Yani büyük boy, sık aralıklarla yazılmış, küçük harflerle yazılmış 10 kitap, 5 ciltlik bir dünya mirasından bahsediyoruz. Yani bir kişi bunun orijinalini kaldırmaya çalışsa seyahatnamenin bizzat kendisini bile kaldıramaz.
1: Evet.
0: İçindekileri zaten kıyas bile edilecek şekilde değil. 51 yıl seyahat ettiğini söylüyor. Bir başka bir yerde 40 yıl. Demek 40 ile 50 yıl arasında seyahat etmiş. Bu seyahat ettikleri esnada notlar almış. Daha sonra da bunları kuvvetle muhtemel Mısır'da böyle bir seyahatnameye dönüştürmüş bir hazineden bahsediyoruz.
1: Son dönemlerinde zaten az notlar görüyoruz değil mi? Muhtemelen hocam, tabii on binlerce sayfalık bir bilgi birikimi var ve bunun kitaba dönüştüğü de merak konusu. Birdenbire kitap çıkarmıyor. Yani parça parça kitap çıkarmıyor. Birdenbire mi çıkarıyor? Nasıl kitaba dönüşmüş bunlar? Mısır'da birdenbire mi notlarını kitaba aktarıyor? Yoksa o notlardan başkası mı kitaba aktarıyor? Nasıl?
0: Şöyle... Olur? Bugünkü bilgilerimiz itibariyle şu kanaatteyiz. Notları çok fazlaydı ve oldukça karışıktı. Evliya Çelebi bunları bir kitaba dönüştürmek istedi. Yanına bir katip aldı. Katibe notlarını yazıya döktürdü. Bu kitap haline gelmesinin birinci aşamasıydı. Birinci aşama yaklaşık olarak 1683'ün sonlarında tamamlandı. Ama Evliya Çelebi daha sonra 10 kitap olarak hazırladığı bu seyahatname üzerinde bizzat katibiyle birlikte çalışmaya devam etti. Hı. Nereden biliyoruz? Metnin içerisinde satır aralarına, metnin kenarlarında mütemadiyen eklemeler, çıkarmalar, düzeltmeler, yeni bilgiler, işte yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi, kurgunun yeniden yapılması ile ilgili metin içi talimatların sürekli devam ettiğini görüyoruz. Yani bina

0: 1483'te tamamlanmış olsa bile bu eser üzerinden Evliya Çelebi'nin benim kanaatince en az 5 sene daha çalıştığını söylemek mümkün. Çünkü Evliya Çelebi en kötü ihtimalle 1687'nin son aylarında, bana göre de 1688'in ortalarında vefat ettiği için bu eserin en son halini göremeden vefat ediyor. Zaten kendisi de Seyahatname'nin birçok yerinde bunu bir müsvedde olarak adlandırıyor. İşte bir derviş hırkası olarak tarif ve tasvir ediyor. Onun kafasındaki kurgunun son hali bu değil. Hmm. Çünkü notlarından bu anlaşılıyor. İşte bazen kenarlarda şu diyor ki 3 sayfa ileriye alınsın. Bu bilgi genişletilsin. Bu daha sonra ilave edilecek. Bu burada çıkartılsın. Bu burada olmadı şeklinde talimatların metin üzerinde sürekli olduğunu görüyoruz. Ve bu talimatlar, bu eklemeler, bu çıkarmalar 5. kitaptan sonra gittikçe azalıyor. Hmm. Demek ki ilk kitaplar üzerinde yoğun bir çalışma serüveni devam etmiş. Fakat ömrü vefa etmediği için Evliya Çelebi bu eserin son halini göremeden bu dünyayı terk etmiş. Bence bu da çok büyük nimet. Şayet kitabın son halini biz görmüş olsaydık, Evliya Çelebi'nin birçok metin üzerindeki tasarruflarını, metinle ilgili düşüncelerini göremeyecektik. Eserin bu şekilde müsvedde olarak kalması, tamam son halini göremediğimiz için üzülüyoruz ama Evliya Çelebi'nin son halinde çıkaracağı birçok bilgiyi bir daha göremeyeceğimiz için, nasıl bugüne notları henüz tespit edilmediyse ve o göremediğimiz gibi ve bunun içinde çok büyük üzüntü duyduğumuz gibi, bu da tamamlansaydı bu da hükmünü tamamlayacaktı ve bu da bu şekilde ortadan kaldırılacaktı. Son çünkü halini evet. görmek ister ve biz buradaki birçok bilgiden mahrum olacaktık. İyi ki de %70'lik bir oranda biz bunu müsvedde olarak görüyoruz. Evliya'nın vefat edene kadar zihinsel meleklerini diri tuttuğunu, diri olduğunu, metin üzerinde çalıştığını, dünyaya çok büyük bir miras bıraktığının farkında olduğu için metin üzerinde ince işçilik yapmaya devam ettiğini biz söyleyebiliriz.
1: Çok önemli bilgiler. Kıymetli hocam, Seyahatname'nin son hali ve akıbetiyle ilgili birkaç soru daha soracağım ama ondan önce evet. yine merak edilen bir soru daha var. Buraya geri dönmek istiyorum. Bazı araştırmacılar onun devlet adına bilgi topladığına dair söylemleri var. Bilmiyorum siz bunu destekliyor musunuz ama Evliya Çelebi bir ajan mıydı ya da casusluk yaptı mı Seyyah adı altında?
0: Tabii ajanlık ve casusluk teknik bir tanımlama. Fakat şunu söylemek mümkün. Yani casuslu ajandı ben diyemem. Fakat en önemli bilgi kaynaklarından bir tanesiydi. Bunu birçok örneği var. Benim en çarpıcı bulduğum örneklerden bir tanesini arz edeyim. O da şu. 1665 yılında Kara Mehmet Paşa Viyana'ya elçi olarak görevlendirildiğinde İlk başta o elçilik heyetinde yer almadığı halde Evliya Çelebi o elçilik heyetine dahil edilmiştir. Evliya Çelebi'nin o elçilik heyetine dahil edilmesinin en önemli sebebi Osmanlı devlet adamlarının Viyana'yı kuşatmak için belirli planlar ve tasavvurlar içerisinde bulunmasıydı. Ve Evliya Çelebi gibi gözlem yeteneği çok üst, kişisel ve coğrafi mekanlarla ilgili gözlem yeteneğini kullanabilecekleri bir ismi hemen o elçilik heyetine dahil ettiler. Viyana ile ilgili Evliya Çelebi'nin yazdıkları bugün Viyana'nın da en önemli tarihi kaynaklarından bir tanesidir. Viyana'yı öyle anlatır ki Osmanlı'nın 1683'te Viyana'yı muhasara etmesini Evliya Çelebi seyahatnamesiyle kıyas ederek okursanız neredeyse Evliya Çelebi'nin talimatları üzerinde şehrin muhasara edildiğini görürsünüz. Şehrin surlarının neresinin zayıf olduğunu, nerede topların olduğunu, neresinin tamir edildiğini. Yani tam manasıyla bir istihbarat toplamak için gönderilmiştir. Bunu zaten kendisi seyahatnamesinde şöyle anlatır. Der ki 1665 yılındaki bu elçilik görevinden İstanbul'a döndüğümde 4. Mehmet beni özellikle yanına çağırdı ve yaklaşık bir hafta Viyana ile ilgili beni sorguya çekti. Hmm. Bu sadece bununla mı ilgili? Hayır. Mesela İran'a gidecek, İran'la ilgili istihbarat toplayacak. Kırım'a gidecek, orayla ilgili istihbarat bilgi toplayacak. İşte Mısır'a gidecek, orayla ilgili bilgiler toplayacak. Anadolu nereye gittiyse Evliya Çelebi bilgi toplamıştır. Ama bu bilgiyi sadece saray için toplamamıştır. Farklı devlet adamlarına da bu bilgileri naklettiğini biz seyahatnamesinden biliyoruz. Çünkü bu becerisi var ve bu becerisinden herkes istifade etmek istiyor. O yüzden herkes Evliya Çelebi'yi meclisinde bulundurmak istiyor. Bazen de bulundurmaktan içtinab ediyor. Evet. Çünkü hem kulağı delik, insani ilişkileri çok iyi, çok çabuk insanlarla diyaloğa geçebiliyor. Ve çabuk bilgi alıp bunu bir değere dönüştürebilen bir isimden bahsediyoruz. Ben şu umudu hep taşıyorum. Evliya Çelebi'nin bir gün bu sözlü olarak aktardığını anlattığımız istihbarata dair, bilgilerine dair resmi yazışmalarının da raporlarının da arşivden çıkacağı kanaatindeyim. Bu bende hissi kablel vuku. İnşallah biz görürüz ve bu anlattıklarımızın da teyit edildiğini görmenin mutluluğunu yaşarız.
1: Hocam hiç gitmediği yerleri yazdığı bilgisine ulaşıyor muyuz? Gitmediği yerleri yazmış mıdır? Yoksa yazdığı her şey bizzat gidip gözlemlediği yerler midir seyahatnamede?
0: Seyahatnamede Evliya Çelebi bu hususa zannediyorum kendisiyle ilgili en çok tartışılacak konulardan bir tanesinin olduğunu düşündüğü için şöyle der mesela. Bir yere gitmediyse burası hakir tarafından görülmemiştir. Hakir buraya gitmemiştir. Hakir orayı temaşa edememiştir. Hakir işte şöyle yani gitmediğini özellikle belirtir ve gidip görmediği yerleri anlatma konusunda çekimser kalır. Şayet anlatacaksa da güvenilir bir kişinin bilgilerine dayanıyorsa rivayet olarak onu nakleder. Mesela Çin'e, Hindistan'a gitmediğini söyler 10. ciltte ve cümlesini şöyle tamamlar. Ben buralara gitmedim, anlatmam olmaz der. Mesela şöyle denir. Evliya Çelebi mesela Fransa'ya gittiğini söyler. İspanya'ya gittiğini söyler. İsveç'e gittiğini söyler. Mesela en fazla tartışma konulardan bir tanesi. Buralara gitmemiştir Evliya Çelebi. Şöyle anlatır. 1665'te elçilik heyetiyle Avusturya'ya gittiğinde Avusturya kralı ona bir gezi izni vermiştir. Yaklaşık 3 sene Viyana'da kalındığı için bu süre zarfında Evliya Çelebi zikrettiğimiz ülkeleri gezdiğini anlatır. Araştırmacılar der ki Evliya Çelebi'nin buraları gezmesi mümkün değildi. Gezseydi zaten yazardı. Ben de şu kanaatteyim. Yine biraz önce istihbaratla ilgili belgelerde ifade ettiğim üzere bir gün birisi Evliya Çelebi'nin İspanya, Fransa, İsveç seyahatleriyle ilgili kayıtları bulacak ve yayınlayacak. O günü ben meraklı beklediğim günlerden bir tanesi de odur. Çünkü gitmeseydi zaten onu böyle gittim ama yazmadım, yazamadım şeklinde anlatmazdı. Yani şöyle gittim ama burada anlatmıyorum diyor. Ama başka yerde anlatmadığını söylemek mümkün değil. Bir gün birisi bu seyahatleri de bulacak ve biz Evliya Çelebi'nin başka seyahatlerine de sahip olacağız kanaatindeyim.
1: Evet. Hocam işaret ettiniz. Vefatından sonra eserinin akıbeti de en az hayatı kadar çetrefilli galiba.
0: Evet.
1: Çünkü seyahatnamenin yani Evliya Çelebi'nin vefatından sonra seyahatnamenin bir kayboluş hikayesi de var zannediyorum. Ne oluyor seyahatnameye vefatından sonra hocam?
0: Kuvvetle muhtemel Evliya Çelebi 1688'in başlarında Kahire'de vefat etti.
1: Hı hı.
0: Bunu yani İstanbul'a geldi diyenler var. Bununla ilgili tek bir kayıt var seyahatname. Bu da tam açık değil. İşte hamamlarla ilgili bilgi verirken işte ben işte Mısır'dayken İstanbul'da yeni hamamlar yapılmış. Ben onu temaşa etmedim diye verir. Bu duyarak mı nakletti? İşte geldi de gördü. Ama benim kanaatim Mısır'da 1688'lerin başında vefat ettiği ile ilgili. Vefat ettikten sonra 1720'lere kadar yani 1680'dan 1720'lere kadar seyahatname büyük ihtimal Mısır'da kalıyor. Bununla ilgili elimizdeki tek kayıtta görselleri eğer gösterebilecek şu şeyleri söyleyeyim ben. 13 ve 14. görselleri eğer gösterebilirsek seyahatnamenin Kapaklarında mühürler var. İşte o mühürlerde İbrahim Bilbisi 1132 diye yazıyor. Bu da Evliya Çelebi'nin evet 1. cildinin kayıtlarından bu. İşte soldaki kayıtlarda El Emir İbrahim diye yazıyor. Sağ en üst köşede 1132 İbrahim Bilbisi yazıyor. Bu Evliya Çelebi'nin Kahire'de tanıdığı Ömer Bilbisi adlı işte Mısır'ın önde gelen isimlerinden birisinin oğlu. Demek ki Evliya Çelebi 1680'larda vefat ettiğinde, 88'in başında vefat ettiğinde seyahatnamesi aile dostu olan Ömer Bilbisi'nin oğlunun eline geçmiş. Ne zamana kadar? İşte buradaki tarihte gördüğümüz üzere en iyi ihtimalle 1132 tarihine kadar İbrahim Bilbisi'nin elinde Mısır'da Kahire'de kaldı. Ama orada evet İbrahim Bilbisi diye sağ tarafta yazıyor. El Emir İbrahim diye yazıyor şeyde sağdaki soldaki kayıtta. Bunlar Evliya Çelebi vefat ettiğinde seyahatnamelerin Mısır'da kaldığına ve 1720'lere kadar da orada kaldığına dair elimizdeki tek ve en önemli kayıt. Ama 1742 yılına gelindiğinde 1742'nin Ocağı veya Şubat'ında İstanbul'a geldi. Niye geldi? Bu da çok ilginç bir durum. Niye geldi? Kimin eliyle geldi? Bilmiyoruz. Bununla ilgili elimizde tek bir kayıt var. O da 18 numaralı kayıt. 18 numaralı görseli gösterebilirsek onu da anlatmak isterim. Evet. Bu Evliya Çelebi seyahatnamesi İstanbul'a geldiğinde seyahatnameyi kopya eden müstensihlerden birinin kaleme aldığı ve Evliya Çelebi seyahatnamesinin tarihiyle ilgili ilk ve en önemli kayıtlardan bir tanesi. Burada Evliya Çelebi kimdir? Seyahatname nedir? Önemi nedir? Ve Mısır'dan İstanbul'a nasıl gelmiştir ile ilgili bilgi var. Burada anlatıldığına göre eser Mısır'da kalmıştır. 1742 yılında ise dönemin Darussada ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye edilmek suretiyle gelmiştir. Bu da çok ilginç. Yani bu kayıt eğer elimizde olmasaydı evet. Biz kocaman bir yarım asırın neredeyse bilinmezliklerini bugün anlatacaktık ve bir sürü faraziye dile getirecektik. Ama en azından elimizde böyle bir kayıt var. Geldiği dönemin kaydı. İyi ki de bu kaydı yazmış.
1: İstanbul'a geldiği.
0: Evet dönemi. İstanbul'a geldiği. Hacı Beşir Ağa'ya hediye edildiği. Hacı Beşir Ağa'nın işte bunu kopya ettirdiği. Çok ilgi gören bir eser olduğunu. Niye Hacı Beşir Ağa'ya hediye ediliyor? Kuvvetle muhtemel Hacı Beşir Ağa daha önce Mısır'a sürülmüştü. Mısır'a sürüldüğünde bu eserini gördü. Önemini idrak etti. Elde etmek istedi. Mısır paşalarından bir tanesi İbrahim Bilbisi'den bu eseri bir şekilde aldı ve dönemin en nüfuzlu isimlerinden Hacı Beşir Ağa'ya hediye etti. O dönemde bir iş yaptırmak, irtibat kurmak için müracaat edilen en önemli yollardan bir tanesi de nadir kitapları hediye etmektir. Hacı Beşir Ağa'nın seyahatnameye ilgisi duyduğu herhalde bilindiği için en güzel hediyelerden bir tanesi bu olur diyerek İstanbul'a gönderilmiştir. İyi ki de gönderilmiştir. İstanbul'a 1742'nin başında geldiğinde seyahatname hala 10 kitaptır, 5 cilttir. Hiçbir cildi kayıp değildir. Hacı Beşir Ağa seyahatnameye sahip olur olmaz birkaç takım kopya ettirmiştir. İyi ki de ettirmiştir.
1: İyi ki evet.
0: Çünkü kopya ettirdikten sonra 9 ve 10. kitaplar kaybolmuştur.
1: Orijinalleri.
0: Orijinalleri. Bugüne kadar da tespit edilmiş değildir. Ben yok olduklarını düşünmüyorum. Bir yerlerde farklı isimlerde kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Bir gün inşallah onlar da bulunur diye temenni ediyorum. Hacı Beşir Ağa bunları kopya ettiriyor. Ama Hacı Beşir Ağa'da da kalmıyor bir şekilde. Biz onun izini Hacı Beşir Ağa'dan sonra Darussada olan Moralı Beşir Ağa'da buluyoruz. Moralı Beşir Ağa Evliya Çelebi'nin elinden çıkmış, gözetiminde yazılmış olan seyahatnameye tam takımına sahip oldu. Özel mülkü olarak sahip oldu.
1: Bir dakika hocam, orijinaline değil.
0: Orijinaline.
1: Orijinaline.
0: Orijinaline sahip oldu.
1: Ama son iki cildi kaybolmuştu.
0: O sahip olduğunda kaybolmamıştı. Daha sonra 1750'lerde tamam. Kaybolacak son iki kitabı. Her bir kitap bir cilt halinde toplanıyor.
1: Tamam.
0: Beş cilt, on kitap. Moralı Beşir Ağa orijinal

0: 10 kitaplık 5 cilde sahip oldu. Zaten bu kitabı yazmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de Moralı Beşir Ağa öldüğünde onun mal varlığı kayıt altına alınıyor. O kayıtlar içerisinde Evliya Çelebi seyahatnamesi ben gördüğüm için bu kitabın yazım süreci başladı. Fakat Moralı Beşir Ağa vefat edince o kitap saraya intikal ediyor. Çünkü o kitap yani Evliya Çelebi seyahatnamesi 18. yüzyılda bilinen, aranılan, merak edilen, okunmak istenilen ve herkesin sahip olmak istediği bir hazine. Moralı Beşir Ağa vefat ettiğinde 3000'den fazla yazmasını olduğu gibi Evliya Çelebi seyahatnamesi de saraya intikal etti ve orada sarayda kaldı.
1: Tam takım halinde.
0: Evet, 10 cilt olarak geldi ama saraya intikal ettikten sonra son iki kitabı bir şekilde kayboldu. İşte başına başka şeyler geldi. Tamir edilirken kenarları kesildi. Kenarları kesildiği için Evliya Çelebi'ye ait olan notların bir kısmı gitti.
1: Çünkü ama Hacı Beşir Ağa yok olmadan bunlar kopyalarını almıştı. Biz
0: Moralı Beşir Ağa.
1: Özür dilerim.
0: Hatta bir takım değil. En az 3 takım kopyasını hazırlatıyor. Güzel. Hem de nasıl? Orijinalinin aynısı.
1: En azından elimizde o var.
0: Evet. Evet, güzel. Notlar kenardaysa kopyasında da kenarda. Hı hı. İşte notlar satır arasındaysa öyle. Başlıklarına varana kadar. İçindekiler kısmı, fihrist dediğimiz içindekiler kısmına, işte muhtevasına varana kadar. Şekli olarak da, muhteva olarak da orijinalini muhafaza etmek gibi bir kaygı güttüklerini görüyoruz. Bu da seyahatname tarihin için çok önemlidir. Yani seyahatname ile ilgili çözemediğimiz birçok şeyin problemi biz kopyalarından çözebiliyoruz. Mesela kesik kısımlarında ilgili şunları söyleyeyim. Görsellerde vardı. Mesela 25 numaralı görselleri eğer açabilirsek saraya gelen en feci şeylerden bir tanesi. Ben ona Evliya Çelebi katili diyorum. Mesela bu Topkapı Sarayı'ndaki Evliya Çelebi seyahatnamesinin orijinal kitaplarından, nüshalarından bir tanesi. Dikkat edilirse sağ ve solunda yazılar var ve kesilmiş. Çünkü Evliya Çelebi biraz önce de arz ettiğim üzere seyahatname üzerinde 1683'ten sonra da çalışmaya devam etti. Ve notlarının önemli bir kısmını kenarlara ekledi. Bu kitap 1750'lerde tamir edilmek için bir ustaya verildiğinde, beceriksiz bir ustaya, katil bir ustaya, usta metnin inceliklerine ve önemine hiç dikkat etmeden teraziye koydu. Ölçülerini otomatik olarak aldı ve fazlalıklarını kesti. Ve keserken böyle Evliya Çelebi'ye ait olan notlar da gitti.
1: Ustaya kızgınız.
0: Çok kızgınım.
1: Evet.
0: Yani Ruzu Mahşer'de onunla görüşüp hesap sormak istediğim kişilerden bir tanesi. Bu birkaç tane görsel. Eğer devam edebilirsek yani ne kadar büyük kayıplar içerisinde olduğumuzu görürüz. Burada da görüyorsunuz sol tarafta özellikle mesela ne kadar metin gitti. Tamamını kestiremiyoruz şunun için. Şimdi biliyoruz tamam bu kesilmeden önce Hacı Beşir Ağa kopyalattığı için bu kenardaki notların önemli bir kısmına sahibiz ama kopyalanırken şuna dikkat edilmiş. Evliya Çelebi'nin metinle ilgili müdahaleler yani işte bu paragraf 3 sayfa önce alınsın. Burası silinsin gibi talimatları kopyalarda yok.
1: Evet.
0: Evliya Çelebi'nin ne kadar talimatı gitti? Çünkü biz şunu tartışıyoruz. Bu yazı Evliya'nın elinden mi çıktı yoksa başka birinin elinden mi çıktı? Şu anki kanaatimiz bu metnin büyük oranda bir katibin kaleminden çıktığı ile ilgili. Ve diyoruz ki Evliya'nın elinden çıkan kısımlar kenardaki notlar olmalıydı. Ve onlar da bugün kesildiği için biz ne kadar gitti, ne kadar var bilemiyoruz. Mesela o kesilenlerden bir tanesi işte Galata Kulesi'nden uçup Doğancılar'a giden ve sadece Evliya Çelebi'de anlatılan Lagari ile ilgili bilgi o kısımda kesilmiş, tıraşlanmış. O tıraş edenin ruhu muazzeb olur diye temenni ediyorum yani. İşte görüyoruz sol tarafta kesikler var, sağ tarafta kesikler var. Bazı kesikler bazı ciltlerde çok daha fazla ve bunlar bir daha telafi edemeyeceğimiz kayıplar.
1: Evet hocam. Hocam tabii

0: çoğaltılıyor ve Osmanlı içerisinde de önemseniyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Ama bir taraftan da Avrupa'da da tanınması söz konusu. Avrupa'ya nasıl ulaşıyor Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, ünü? Kim tarafından, hangi bağlantılar tarafından hocam?
1: Avrupa'ya ve dünyaya tanıtan kişi Hammer. Büyük Osmanlı tarihçisi Hammer.
0: Osmanlı tarihçisi Hammer. Evet. O zaman çok sonra bu.
1: 1800'lerin başında Hammer İstanbul'a geliyor. Ve bu vesileyle bir Osmanlı tarihi yazmak istiyor. Osmanlı tarihini yazarken de kütüphanelerdeki ve özel koleksiyonlardaki nadide tarih eserlerini topluyor. Hı hı. Bu vesileyle şöyle bir bilgi duyuyor. Evliya Çelebi seyahatnamesi diye bir metin var. Eşi benzeri yok ve bunu Teknüsa Saray'da. Ve Hammer o eseri elde etmek için diplomatik yollara mı müracaat ediyor? Saraydan adam bulup parasını vermek suretiyle eseri çaldırmaya mı çalışıyor? Başka nüshaları var mı diye arattırıyorum ama 1804'lere kadar bu esere ulaşamıyor. Daha sonra 1804'te bir şekilde dördüncü kitabı elde ediyor. Yani dördüncü kitabı elde ettiğinde çok büyük bir heyecan yaşıyor. Diyor ki bunun öncesi de olması lazım ve önceki ciltleri bulmaya çalışıyor. Buluyor, çok yüklü bir para teklif ediliyor, vermesi isteniyor. O parayı veremiyor. Daha sonra o parayı başka bir şekilde temin edecek. Ve o kadar uğraşma sonucunda Evliya Çelebi'nin ilk dört kitabını elde edecek. Hemen 1814'te bu dört kitabı tanıtan bir makale kalem alacak. Ve Doğu yazmalar içerisinde beni en çok heyecanlandıran eser diyerek onu tanıtacak. O makalesinden sonra Avrupa'da Evliya Çelebi seyahatnamesinin namı alıp yürüyecek. Hammer çalışmalarına devam edecek.
0: Hemen İngilizce'ye çeviriyor değil mi onu?
1: Birinci cildinden seçmelerden oluşan bir İngilizce kitap yayınlayacak. Bu vesileyle uğraşırken göz sağlığını kaybedecek. Bu sebeple bir müddet çalışmalardan uzak kalacak. Çünkü biraz önce de gösterdiğim gibi Evliya Çelebi'nin metniyle uğraşmak çok zor. Bazı yerlerde hareket değil, hiçbir noktalama işareti yok. Hmm. O kelimenin ne olduğunu çıkartmak için çok büyük uğraş vermeniz gerekir. Biz bugün latinize edilmiş metinleri, hatta sadeleştirilmiş metinleri okuduğumuz için zannediyoruz ki çok kolay metinler. İşte okunur, anlaşılır, özetlenebilir. Hayır, Evliya Çelebi'nin bazı yerleri aceliyle yazıldığı için, son şekli verilemediği için hiçbir nokta yoktur. B midir, T midir, işte R midir, J midir, hiçbirini çıkartamazsınız. O yüzden Evliya Çelebi seyahatnamesini okuyup yayınlayanları, bu vesileyle Yüce Eldağlı'yı, Seyyid Ali Kahraman'ı, Yüce Eldağlı'yı rahmetle, Seyyid Ali Kahraman'ı da hürmetle yad etmek lazım. Onların neşrinden sonra Evliya Çelebi seyahatnamesinin araştırmaları ve okunma seyri değiştirmiştir. Bu vesilede haklarını teslim etmek gerekir. Hammer bir cilt seçmeler yayınlıyor. Sonra devam ediyor. İki, üç, dördüncü geldiğinde ömrü vefa etmeyecek. Ama onun 1814'teki makalesi, ardından İngilizce seçmelerden oluşan kitapları Avrupa'da büyük bir ilgiye sebep olacak. Ve Avrupa'da bunun nüshaları aranmaya çalışılacak ama bulamayacaklar. İşte Viyana'da bir nüsha var, Hammer'in elde ettiği. Londra'da bir nüsha var. O da Hammer'in dostunun satın almak suretiyle elde edip Hammer'in daha sonra İngiltere'ye sattığı eksik nüshalar böylelikle Avrupa'da da bilinir olacak. Ama aynı zamanda İstanbul'da da ilgi artacak. Evet. Hammer'in o makalesinden sonra İstanbul'da da 1843 yılında ilk Müntabaat-ı Evliya Çelebi dediğimiz Evliya Çelebi'nin birinci cildinden bazı bölümlerin seçilip işte 120 sayfalık bir seçme metin yayınlanacak. Belki de Osmanlı tarihinde en fazla tiraj elde eden kitaplardan birisi olacak. Dört defa basılacak bu. Yaklaşık olarak Mısır ve İstanbul'daki baskıları hesap edersek 7000 takım basılmıştır. Ve 7000 adet Müntabaat-ı Evliya Çelebi yok satmıştır.
0: Kaçak baskılar yapılmış mı hocam?
1: Kaçak baskıları şöyle yapılıyor. İlk baskısı 1843'teki ilk baskısı 1200 adet olarak basılıyor. Devlet

0: destekli esnaf işbirliğiyle basılıyor. Basılır basılmaz yok satıyor. İkinci baskı yapılıyor. O da 1200 adet basılıyor. Fakat birilerinin aklını esiyor. Diyor ki bu kitabın içerisi incelensin. İncelendiğinde şöyle bir rapor sunuluyor. Bunun içerisinde muzır bilgiler var. Halkın ahlakını ve aklını karıştıracak bilgiler var. Satışı yasaklansın diye. Burada satış İstanbul'da yasaklanıyor. 1200 adet ikinci takım basılmış olmasına rağmen
1: hangi
0: yakılmak
1: dönem
0: üzere 1840'lar.
1: İkinci Abdülhamit döneminde
0: hayır.
1: Yasaklanıyor.
0: O daha sonra olacak. Burada yasaklanıyor ama büyük bir teveccüh var esere. Esnafın önünü almak mümkün değil. Esnaf gidiyor Kahire'de kaçak baskı yapıyor.
1: Kahire'de?
0: Evet. Üç baskı da orada yapıyor. Onlar da yok satıyor. Sonra devletlilerimizin aklına geliyor. Yahu biz böyle bastık. Burada devletin de hissesi var. Çünkü işte 7 kuruşa basılacak. Onun 3 kuruşu devlete verilecek. Devlet de zarar etti. Kitap da basılmış. Bir yol bulunuyor. Göz yumulmak suretiyle satılsın diye satılıyor. Bu ilginin üzerine İktam Gazetesi'nde işte bildiğimiz 6 cildin tam metin olarak yayınlanma süreci 2. Abdülhamit döneminde başlayacak. Ama o da akim kalacak, yarım kalacak. Tamamlanamamış bir proje olarak tarihimize, Evliya Çelebi Seyahatnamesi tarihinde yer alacak. İktam Gazetesi niye Evliya Çelebi Seyahatnamesini basıyor?
1: Neden?
0: Özel bir gazete. Hı hı. Ama bir dönem mali kriz yaşayacak. Ahmet Cevdet sahibi mali kriz yaşayacak. Mali kriz yaşamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de İktam Gazetesi'nin rakibi Sabah Gazetesi büyük bir atılım içerisine giriyor. Reklam alıyor. İşte kültür eserleri yayınlayarak bunları abone usulüyle satışa çıkartıyor ve tirajını arttırıyor. Bunun üzerine İktam diyor ki halkın ilgisini çekecek bir eser bulmamız lazım. Nedir? Ve işte daha önceki seçmelerinin çok büyük ilgiye mazhar olduğu da bilindiği için deniyor ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni biz basalım deniyor. 1896 yılında işte basım süreci başlıyor. Çok büyük bir hizmet. Onu da söylemek lazım. Müntabatla da ilgili onu söylemek lazım. Çünkü birçok akademisyen şöyle söylüyor. Çok kötüydü, işte kötü bir baskıydı Evliya Çelebi'ye hakaretti falan. Hayır. Müntabat Evliya Çelebi. O hakkı da teslim ederek ben devam edeyim. Müntabat Evliya Çelebi, Evliya Çelebi'ye ilgiyi arttırmıştır. Birincisi bu.
1: Evet.
0: İkincisi, sarayda çok az nüshası bulunan, kişilerin tam takım olarak neredeyse hiç sahip olmadığı, çok az kişinin görebildiği seyahatnameyi halka ulaştırmıştır. Halkın bu esere ilgisini uyandırmıştır. İkincisi, sadece halk değil, Osmanlı münevverinin büyük bir kısmı da Evliya Çelebi'nin varlığından müntabaat vasilesiyle haberdar olmuştur. Muarızları da, taraftarları da müntabaatın yayınlanmasına bu manada çok şey borçludur. Daha sonra İktam Gazetesi'nin Evliya Çelebi Seyahatnamesini basmasını sağlayan şey de müntabaatın bu kadar ilgiye mazhar olmasıdır. İşte İktam Gazetesi bunu basmak için harekete geçiyor. İşte 6 cildini basabiliyor. 6 cilt yayınlandıktan sonra yine birilerinin aklına bir şeyler geliyor. Eser inceleme alınıyor. İşte dönemin komisyonlarından oraya, öbür taraftan öbür şubeye, öbür komisyona gönderilirken eserin zararlı olduğu, devrin padişahının hukukuna halel getirdiği, halkın ahlakını bozabileceği yönünde bir rapor verildikten sonra binlerce seyahatname basılmış olmasına rağmen İktam Gazetesi'nin deposuna kilitleniyor ve yakılacağı günü bekliyor.
1: Yakılıyor mu?
0: Hayır, yakılmıyor. Sonra Ahmet Cevdet bir şekilde yolunu bulacak. Eseri yakmaktan
1: ama okunması yasaklanıyor.
0: Şöyle, satamadı. Yayınlayamadı. Dağıtamadı. Hatta o binlerce seyahatname Ahmet Cevdet'i iflasa sürükledi. Çünkü satamadığı gibi, baskı ücretlerini karşılayamadığı gibi binlerce eseri depolarda senelerce bekletmek zorunda. Son verdiği dilekçelerinde bu eserlerden kurtulmak istediğini görüyoruz.
1: Hmm.
0: Yani bırakın yayınlamayı, bırakın ondan para kazanmayı. Çünkü ekstra bir de depo parası veriyor, bekçi
1: aslında
0: parası veriyor.
1: Evet.
0: Onları muhafaza etmesi gerekiyor, koruması gerekiyor. Sayısı belli. Onlardan işte kayıp olursa işte yok olan

0: olursa onların bir de hesabını verecek. Ahmet Cevdet ondan kurtulmak için uğraşıyor. Daha sonra 2. Abdülhamit devri değişince kitaplar da piyasaya veriyor. Fakat yayınlanma süreci tamamlanamıyor. 6 cilt yayınlanmış olarak İktam gazetesinde bitiyor. Osmanlı döneminde 6 cildi yayınlanabiliyor. Hı hı. Bu bütün eksikliklerine rağmen, çünkü sansür komisyonu buna müdahale ediyor, metinler çıkartıyor vesaire. O da Evliya Çelebi seyahatnamesi tarihinde çok büyük hizmet görmüştür. Biz Evliya Çelebi seyahatnamesini ancak 90'larda yayınlayabildik. Şükürler olsun ki ülkemizde yayınlandı. Ülkemizdeki uzmanların oluşturduğu bir komisyon eliyle yayınlandı. Bu da tarihimizin en büyük eseriyle ilgili en büyük ayıplarımızdan bir tanesinin telafisi için bir şükran vesilesi.
1: Sonra hakkını verdik. Birkaç yıl önce Evliya Çelebi yılı ilan ettik tabii Türkiye'de. Türkiye'de birçok sempozyumlar oldu. Sizin de çokça katıldığınız. Onu anlayabilmek ve yaygınlaştırabilmek için birçok konular oldu. Hocam, kafada soru işareti kalmasın diye soruyorum. Tekrar ediyorsam kusura bakmayınız. Çünkü üzerinden bayağı şey konuştuk. Son bir dakikamız. O yüzden çok kısa bir cevap rica edeceğim. Orijinali bulundu mu yoksa hiç yok mu? O arada kaynadı gibi şu
0: soru. Orijinali elimizde, Topkapı Sarayı'nda.
1: Tamam, nerede diyecektim. Evet, Topkapı Sarayı'nda.
0: 8 kitabın orijinali bugün Topkapı Sarayı'nda.
1: Son 2 cilt yok.
0: Son 2 cilt kayıp. Hala kayıp. Ve bu elimdeki de orijinalinin tıpkı basımı. Evet. Bir daha bu vesileyle göstermiş olalım. Bu orijinali, yani Evliya Çelebi'nin nezaretinde yazılmış olan ve müellif nüshası dediğimiz nüsha bugün elimizde. Diğer nüshaları da tespit edildi. Bilmediğimiz, tespit edilemeyen, görmediğimiz, haberdar olmadığımız şimdiye kadar bir nüshası da yok.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ederim. Nefis bir program oldu. Evliya Çelebi ancak bu kadar güzel nakış nakış anlatılır sizin tarafınızdan elbette. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Seyircilerimizin de çok büyük ilgisiyle karşılaştık. Tekrardan şeref verdiğiniz için memnuniyetlerimizi de iletmek istiyorum. Sağ olun hocam.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Değerli tarihseverler, bir dünya seyyahını konuştuk. Evliya Çelebi'yi ve seyahatnamesini bilinmeyenleriyle ve merak ettiklerinizi cevaplamak üzere buradaydık. Kıymetli hocam Profesör Doktor Uğur Demir hocam cevapladı. Çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizleri de yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşacağız. İyi geceler diliyorum.

İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik

siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör, sabahla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. İsrail'in süreçten rahatsız olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Barışın İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı. İç siyasette de CHP'deki paralel yapılanmayı eleştiren devletin zirvesi, terörsüz Türkiye ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin meclise sunulacağını belirtti.
1: Bölgemizde barış, eğer gelecekse, İsrail'e rağmen gelecek.
2: İsrail'in Orta Doğu'da barıştan korktuğuna dikkati çekti. Bölgede huzurun İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı.
1: Bölgemizde huzur olacaksa, İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulh-ü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
1: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
2: Erdoğan barış sürecinin İsrail tarafından sabote edilmek istendiğini söyledi.
1: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
2: Devletin zirvesi iç siyasete de ayrı bir parantez açtı. CHP'deki paralel yapının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ana muhalefetin meclis çalışmalarını baltalamak için çalıştığını vurguladı.
1: Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın?
2: Ve terörsüz Türkiye süreci, beklenti yasal düzenlemelerin meclise sunulması.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak ifadelerini kullandı.
3: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
4: Büyük ihtimalle olur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan

Telefon diplomasisini sürdürüyor Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Detayına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old Şeyh El Gazani arasında görüşme telefonla gerçekleşti. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti. Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile kameralar karşısına geçti. Trump, Erdoğan başkanlık etmezse NATO zirvesine gider miyim bilmiyorum dedi. Yakın arkadaşız dedi Erdoğan'ın, güçlü bir lider olduğunu ve iyi bir ordu kurduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ankara'daki NATO zirvesine ilişkin sorulara da cevap verdi. Trump, Erdoğan başkanlık etmezse gider miydim bilmiyorum dedi. Erdoğan'a saygısından dolayı zirveye katılacağını belirtti. Trump, Erdoğan'la yakın arkadaş olduklarını söyledi. Çok güçlü bir lider ve iyi bir ordu kurdu. Harika bir iş çıkarıyor ifadelerini kullandı. Trump, bir gazetecinin Türkiye F-35 savaş uçakları istiyor, Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz sorusuna da, evet sanırım öyle, o NATO'nun bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım yanıtını verdi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirvenin çok önemli olduğunu belirtti. Zirveye katılmak için sabırsızlanıyorum dedi. Erdoğan-Trump görüşmesinin çok kritik olduğunu ifade etti. NATO üyesi 32 ülkenin lideri Ankara'da buluşacak. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek liderler zirvesine liderlerin yanı sıra bakanlar, diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak efendim. Zirvenin basın sürecini yönetmek için de İletişim Başkanlığı tarafından dev bir NATO görev gücü oluşturuldu.
1: Dev zirve için geri sayım başladı. Bir yandan güvenlik önlemleri alınırken, diğer yandan dev organizasyon için tüm birimler çalışıyor. İletişim Başkanlığı, organizasyon kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi yayımladı. Buna göre 32 ülkenin liderinin katılacağı zirveye, aynı zamanda 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de iştirak edecek. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu akreditasyon başvurusunda bulundu. İletişim Başkanlığı, medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek üzere bir NATO görev gücü oluşturdu. Bu kapsamda yayıncı kuruluş TRT personeli dahil zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında 350 olmak üzere toplamda 850 personel görev yapacak. İletişim Başkanlığı koordinasyonu ve sorumluluğunda görev yapacak TRT, zirveyi 80 kamerayla 26 farklı noktadan tüm dünyaya yayımlayacak. Your leadership on this has already produced... Medya merkezinde basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları, 40 montaj odası, duyuru ve yayın ekranlarıyla buna ait tüm planlama ve altyapı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütüldü. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek. Zirve, NATO Sekreteriyası tarafından belirlenen standart bir şablon çerçevesinde düzenlenecek. Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek. Ladies and gentlemen, please look into the camera. Toplantının sadece başlangıç aşamasında basına kısa süreli görüntü verilecek. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemine, tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi ortaya koyacak.
0: Efendim, Venezuela'da ard arda iki büyük deprem meydana geldi. İlk deprem 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin detaylarına bakalım. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ard arda iki büyük deprem meydana geldi. Yapacuya eyaletindeki 7,2 büyüklüğündeki ilk depremden sadece 40 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan insanlar olduğu da bildirildi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı. Venezuela'nın Karayip kıyısındaki Yapacu eyaletinin başkenti San Felipe yakınlarında ardı ardı iki büyük deprem meydana geldi. 7,2 büyüklüğündeki depremin yalnızca 40 saniye peşinden 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Venezuela'da Yapacu eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusundaysa 7,2 büyüklüğünde artışık depremler meydana geldi. Bölgede ise büyük bir yıkım görülüyor efendim. O görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Canlı görüntüleri de ekranlarınıza taşıyalım. Bölgeden gelen canlı görüntüler de var. Şu anda görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor efendim. Bölgede arama kurtarma çalışmaları titizlikle yürütülüyor. O arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri Venezuela'dan canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Yıkımın boyutu büyük gibi görülüyor gelen canlı görüntülerde. Bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor. Binalar hasar aldı, yıkılan binalar oldu. İşte o binalarda enkaz altında kalanların olduğu tespit edildi ve bölgeye ekipler intikal etti. Şu anda ekiplerin çalışmalarını ekranlarınıza taşıyoruz. Sadece 40 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi Venezuela'da. Meydana gelen ilk deprem 7,2. Sadece 40 saniye sonra meydana gelen ikinci deprem ise 7,5 büyüklüğündeydi. Oldukça yıkıcı iki deprem meydana geldi efendim. Bölgede binaların yıkıldığını görmek mümkün. Gelen görüntülerde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Canlı görüntülerle Venezuela'dan ekranlarınıza taşıdık. Depremin olduğu anlara ilişkin de görüntüleri şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Ekranınızın sağ tarafında da başka görüntüler geliyor ekranlarınıza. Yolda seyreden bir aracın kamerasından çekilen görüntülerde de bölgede nasıl bir yıkımın olduğunu da söylemek mümkün. Alçak katlı binalar görülüyor. Ekrana gelen, ekranınızın sağ tarafına gelen görüntülerde ama bazı duvarların da yıkıldığını söylemek mümkün. İşte yıkılan bir bina daha ekranlarınıza yansıyor gelen görüntülerde. O noktada da ekipler hemen çalışmalarına başlamış gibi görülüyor gelen görüntülerde. İşte depremin meydana geldiği o saniyeler şu anda da ekranlarınıza geliyor. Büyük bir sarsıntı kaydediliyor ve çevrede büyük bir panik ve kaçışan insanlarla birlikte yıkılan bir bina kameralara yansıyor. Saniyeler içerisinde bir binada o noktada molozlar yere döküldü. Bir binanın bir kısmı yerle bir oldu ve bölgedeki insanların kaçıştığı o görüntülerde panikle birlikte sığınacak yer aradıkları o görüntülerde ekranlarınıza geliyor. İşte depremin olduğu o anlara dair bir diğer görüntü de şu anda geliyor ekranlarınıza. Bir evin içinde sarsıntının ne boyutta olduğunu şu anda net bir şekilde görebiliyoruz. İki büyük deprem olduğunu ifade edelim. Ve peş peşe sadece 40 saniye aralıkla meydana geldi bu iki büyük deprem. İlki 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğünde hissedildi. Canlı görüntülerle ve depremin olduğu ana dair görüntülerle Venezuela'dan ekranlarınıza taşıdık görüntüleri.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Parti meclisi toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu derken sıra Yüksek Disiplin Kurulu'na geldi. Kurul, ihraçları değerlendirmek için toplanacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci devam ediyor. Eski yönetime sert eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, MYK ve PM toplantılarında sert adımlar atıyor. Geçtiğimiz haftalarda 9 milletvekili ve 6 il başkanı disipline sevk edilmişti. Bu hafta ise yeni il başkanları bu listeye eklendi. 23 Haziran'daki MYK toplantısında Kayseri ve Antalya il başkanlıkları feshedildi. Sadece fesihle de kalmadı. Kayseri il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı ve yönetimi disipline sevk edildi. Partinin disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü saat 14'e toplanacak. Gündemde ihraç talepleri olacak. İhraçlarla ilgili kesin kararın ise 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
1: CHP'deki bu kriz nasıl çözülecek? Özel'e de Kılıçdaroğlu'na da mesafeli olan üçüncü yolcuların bir formül geliştirdiği iddia ediliyor efendim. CHP'yi destekleyen gazeteci Şaban Sevinç o formülü açıkladı. Hem de herkes için çok önemli koltuklar var sözleriyle. Bu durum akıllara CHP'de siyaset millet mi, koltuk için mi yapılıyor sorusunu akla getirdi. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset anlayışını nasıl anlatmıştı? Tüm mesele koltuktan güç almak ya da almamak ile ilgili aslında. İzleyelim.
2: Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım. Aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Makamların hepsi millete ve memlekete hizmet için birer araçtır. Birer fırsattır. Bizlere sunulmuş birer imkandır. Hiçbirimizin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirme hakkı yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset anlayışı bu. Ömrünü millete hizmete adamış bir lider kendisi.
2: Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.
3: Muhalefetin siyaset anlayışında ise koltuk kapma, herkese koltuk dağıtma anlayışı var. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu net olarak gördük.
4: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
3: Yavaş ve İmamoğlu'na koltuk bulmak yetmemiş, altılı masadaki her lidere birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas edilmişti. Hatta o dönem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ben de İçişleri Bakanlığı MİT gibi güvenlik bürokrasisini istiyorum diye ortaya çıkmıştı. Üç bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek diye 7 maddelik protokol yapılmıştı.
5: Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bir metin de hazırlandı.
3: Millet bu anlayışa 2023 yılında sandıkta gerekli cevabı verdi. Ancak buna rağmen hala aynı kafayla yola devam ediyorlar. CHP destekçisi gazeteci Şaban Sevinç, bakın CHP'deki krizi çözmek için nasıl bir formül geliştirildiğini söylüyor.
6: Parlamenter sisteme geçilince Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu lider kadro için herkes için çok önemli koltuklar var. İşte Cumhurbaşkanlığı olacak, Başbakanlık olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı adayımız ilan ederiz. Efendim Özgür Özel'i efendim Cumhurbaşkanı adayımız ilan ederiz. Ekrem İmamoğlu Başbakan adayı ilan edebiliriz.
3: Bu sadece gazeteci Şaban Sevinç'in düşüncesi olsa çok da ciddiye almaya gerek yok. Ancak Şaban Sevinç, CHP içindeki üçüncü yolcuların arabuluculuk formülü olarak bunu duyuruyor. Yani diyor ki özetle, koltuk için kavga etmeye gerek yok. Herkes için çok önemli koltuklar var ifadesi, aynı zamanda kavga ne için veriliyor sorusunun cevabı gibi duruyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden, bulunduğu görevlerden güç alan insanlar olamayız. Bilakis hepimiz bunlara güç katmak, bunların hakkını vermek, bir emanet olduğunun bilinciyle canla başla çalışmak mecburiyetindeyiz.

0: CHP Genel Merkezi tarafından alınan karara CHP'liler tepki gösteriyor. Öyle ki Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verdi efendim. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler il binasının iç duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazdı. CHP Malatya İl Başkanlığı binasının kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astı. İstanbul Şişli'de ise partililerin haberleşme grubundan CHP ibaresi kaldırıldı. Detayına bakalım.
1: İl başkanı görevden alındı, il binası karıştı. Duvarlara sprey boyayla yazılar yazıldı. CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verildi. Görevden alınma sonrası parti binasında sprey boyalı tepki gösterildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının iç duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı. İl binasındaki bu eylem parti içindeki gerilimin ve tepkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Bir başka krizin adresi Malatya oldu. CHP Malatya İl Başkanlığı'nın kapısının önünde partililer dakikalarca bekledi. Kapı kilidi kırıldıktan sonra partililer içeri girdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını astı.
2: Lambayı yakar mısın? Bugün lambam gir içeri.
1: Başka bir kriz ise İstanbul'un kritik ilçelerinden Şişli'de yaşandı. CHP Şişli Merkez Mahallesi Temsilciliği adlı parti haberleşme grubunun ismi ilçe başkanı tarafından değiştirildi. Grubun adından CHP Şişli ibaresi kaldırılarak yalnızca Merkez Mahalle Temsilciliği yapılması parti içerisinde tepkiyle karşılandı.
0: Bir dönem İBB ile ilgili soruşturmalarda adı geçen kaçak yapı tartışmalarıyla gündeme oturan Vaniköy'deki villa yeniden görüntülendi. Roman Abramovich'e ait olduğu öne sürülen yapıdaki çalışmaların tamamlandığı görülürken Boğaz'ın en çok konuşulan villalarından biri son haliyle drone kamerasına yansıdı. İzleyelim.
3: İstanbul Boğazı'nın kıyısında ağaçların arasına gizlenmiş dev bir yapı. Bir dönem günlerce konuşuldu, soruşturmalarda adı geçti, tartışmaların merkezine oturdu. Şimdi ise son hali görüntülendi. Drone kamerası bu kez rotasını Vaniköy'e çevirdi. Boğaz'ın en değerli noktalarından birinde bulunan villa havadan böyle görüntülendi. Bir zamanlar iş makinelerinin çalıştığı, iskelelerin kurulduğu alanda artık hareketlilik görünmüyor. Görüntüler villadaki tadilat çalışmalarının tamamlandığını ortaya koyuyor. Geniş arazi üzerine kurulu yapı, Boğaz manzarasına hakim konumu ve çevresini saran yoğun yeşil alanla dikkat çekiyor. Ancak bu villa yalnızca mimarisiyle değil, hakkında ortaya atılan iddialarla da uzun süre gündemde kaldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası bölgede başlatılan süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Daha sonra İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda da Vaniköy'deki bu villa dosyalara girdi. Tanık ifadelerinde villadaki çalışmalarla ilgili İBB içerisindeki bazı isimlerin devreye girdiği ve süreçlerin kolaylaştırıldığı yönünde beyanlar yer aldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler ve ortaya atılan iddialar nedeniyle gözler uzun süre bu adreste kaldı. Bir dönem İBB soruşturmalarında adı geçen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran villa son haliyle yeniden gündeme geldi.

0: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı son 2 haftada 42 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen 237 şüpheli yakalanırken 128 şüpheli tutuklandı. 61'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son 2 haftada 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128'i tutuklandı, 61'i hakkında adli kontrol

0: kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanlığı operasyonların detaylarını açıkladı. Operasyonlar örgütün güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlendi. Şüphelilerin ayrıca örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, finansal destek sağladığı ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
1: Kocaeli'ndeki FETÖ operasyonu bir kez daha gösterdi ki terörist başının ölümüne rağmen örgüt üyeleri ayakta kalmak, örgütü diri tutmak için faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Üstelik de sosyal medya üzerinden gençlere çengel atıyor, dershane tuzağına düşürmeye çalışıyor. İşte bu yüzden 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü yaklaşırken FETÖ konusundaki teyakkuzun ne kadar önemli olduğunu hep hatırda tutmak gerekiyor.
2: Elebaşı Fethullah Gülen öldü ancak FETÖ efendilerinin hizmetinde ayakta kalmaya çalışıyor. Ve görünen o ki paralel devlet yapılanması hedefinden de vazgeçmiş değil. Kocaeli'ndeki FETÖ operasyonu bir kez daha gösterdi ki terör örgütü üyeleri buldukları her fırsatı değerlendirmeye, örgütü diri tutmaya çalışıyor. Üstelik bu süreçte yine eski taktikleri kullanıyor. Sözde dershane eğitimiyle gençlere çengel atıyor.
3: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç kapıyı!
2: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli'nde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 10 eğitim kurumuna operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatları bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.
3: Neyini göremiyor ah işte?
2: FETÖ militanları özellikle sosyal medya üzerinden aile ve öğrencilere çengel atıyor. Büyük başarı vaadiyle gözlerini boyayıp saflarına katmaya çalışıyor. Kocaeli'ndeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin FETÖ-PDY firarisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altınla eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Söz konusu materyallere incelenmek üzere ekipler tarafından el konuldu. Operasyonlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye sızan FETÖ'cüler için özür dilemesini akıllara getirdi.
4: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Öte yandan FETÖ'cülerin iç kavgası da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt yöneticilerinin CIA aparatı olduğunu düşünen bir grup, sosyal medya üzerinden Türkiye ile bütünleşelim kampanyası başlattı. Aydınlık gazetesine manşet olan çağrı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in FETÖ'ye alet olan vatandaşlarımızda uyanış var. Devletle ve milletle bütünleşmek isteyen bir eğilim var. 600 bin insanı çöpe atmayalım açıklaması dikkati çekti. Ancak FETÖ'yü iyi tanıyanlar biliyor ki pişman olmuş FETÖ'cü yoktur. Takiye yapan kripto FETÖ'cü vardır ve FETÖ'cüler her kılığa girebilmesiyle ünlüdür.
5: Bu hesabı verecekler, bu işin amacı mı yok? ...15 Temmuz'u unutmadığımız gibi bu ihanet karşısında kimin nasıl bir duruş sergilediğini de unutmayacağız.
2: Bu yüzden 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde herkesin teyakkuzda kalması, FETÖ ile mücadelede en ufak bir gevşemeye yer bırakmaması gerekiyor. Zira yaşadığımız coğrafyada uyursan ölürsün. Takdir milletin elbette.
1: 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı anma etkinliklerinin detaylarını Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı efendim. Etkinliklerin yalnızca İstanbul ve Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok ilinde

0: de düzenleneceği belirtildi.
1: Asker Kürşaya! Asker Kürşaya!
2: 15 Temmuz 2016 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. FETÖ'nün hain darbe girişimi milletin sağlam iradesiyle önlendi. Hain darbenin girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu sebeple Türkiye'nin de birçok kentinde anma etkinlikleri düzenlenecek.
3: Bu toprakların bize bir emanet olduğunu, bu devletin bize bir emanet olduğunu, bu bayrağın bize bir emanet olduğunu ama bu emaneti de bizden sonraki kuşaklara çok sağlıklı bir şekilde, bayrağımızın daha yükseldiği, devletimizin daha güçlendiği bir şekilde bu emaneti teslim etmek bilincinde olduğumuzu biz anlatmaya çalışıyoruz. Zaten milletimiz de bunun farkında. Bunun da göstergesi 10 yıl önceki hain darbe girişiminde millet bir bedeli ödeme kadar canını ortaya koydu. Elinde hiçbir şey yokken efendim dilinde vatan sevgisine yönelik söylediği sözlerle, sloganlarla veya tekbirlerle tankların önüne çıktı, silahların önüne çıktı.
2: 15 Temmuz Derneği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin detayları Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Etkinlikler yalnızca İstanbul ve Ankara değil, Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşlarla buluşacak.
3: Bu sene 30'a yakın program. 10. yıl olması münasebetiyle bizim Türkiye'deki yapılan programların lokomotifi İletişim Başkanlığı. Biz İletişim Başkanlığı'na, derneğimizin merkezi İstanbul'da ve biliyorsunuz 253 şehidimizin, 2800 küsur gazimizin çoğunluğu İstanbul ve Ankara'da idi. Dolayısıyla bu etkinliklerin ağırlıklı olarak yapılacağı iki ilimiz var. Türkiye'de bütün illerde valiliklerimiz, iletişim başkanlıklarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz, devletimizin bütün kurumları, Milli Eğitim, Aile Bakanlığı, Genç Spor Bakanlığı gibi her kurum bir etkinliği, küçük veya büyük ölçekte etkinlik düzenliyor.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda düzenlenecek etkinliklerle milli hafızanın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Programlar Temmuz ayı boyunca çeşitli noktalarda gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere İstanbul'da bulunan 3 köprüye, Osman Gazi Köprüsü'ne ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asılacak. Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi düzenlenecek. Söyleşiler, açık hava etkinlikleri, Türkiye'nin simge yapılarında mapping gösterileri, fener alayları ve bisiklet turları gerçekleştirilecek.
0: Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma yeni bir testi daha başarıyla tamamladı. Toygun elektrooptik hedefleme sistemiyle gerçekleştirilen atışta hedef tam isabetle vuruldu.
4: Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli projelerinden Bayraktar Kızıl Elma'nın test süreci başarıyla devam ediyor. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, insansız savaş uçağı gövdesine entegre edilen Toygun elektrooptik hedefleme sistemiyle havalandı. Aselsan ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen Toygun elektrooptik sensör sistemi sayesinde hedef tespiti ve takibi gerçekleştirilen Kızıl Elma, atış testinde yüksek performans sergiledi. Test kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen lazer güdüm kiti 82 ve Roketsan'ın teber güdüm kiti kullanıldı. Gerçekleştirilen atışlarda hedefler tam isabetle vuruldu. Bayraktar Kızıl Elma'da görev yapan Toygun elektrooptik sensör sistemi, gelişmiş hedefleme kabiliyetinin yanı sıra platformun düşük görünürlük özelliğini de koruyor. Başarıyla tamamlanan test, Kızıl Elma'nın operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, savunma sanayindeki testlerine hız kesmeden devam ediyor.

0: Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi ile başlayalım. Akşam Gazetesi manşetinde yeni kapı ruhuna davet diyor. Hemen bakalım manşet haberin detaylarına. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ darbe girişimi sonrası yeni kapıda oluşan siyasi birliğe işaret ederek tekrar bir yapı ruhu aranıyorsa bunun zemini terörsüz Türkiye sürecidir ifadelerini kullandı. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye sahibiz. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır, çıkmaması için yük almalıdır ifadelerini kullandı. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda CHP'yi de eleştirdi. Muhalefet vesayet altında dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündeminde sıkışmış politika ve değer üretmeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir dedi. Hemen manşetin yanında bir facia haberi var efendim. Karadeniz turunda facia başlığını atmış Akşam Gazetesi. Hemen bakalım detaylarında. Rize Çayeli'nde Selinay Saral'ın kullandığı ve otomobilde refüjdeki elektrik direğine vurduktan sonra karşı şeride savrulup bir araçla çarpıştı. Selinay kontrolündeki otomobil. Kazaya bir de kamyonet karıştı. Saral'la yanındaki iki kadın öldü. Hayatını kaybeden o üç genç kadının fotoğraflarına yer veriliyor. Genç kızlardan geriye kendilerine mezar olan otomobilde çektikleri son görüntüler kaldı. Gamze Saklı'nın Gözleri Karadeniz adlı dizide oynadığı da öğrenildi deniliyor haberin detaylarında. Şimdi aşağıya inelim. NATO'da çevreden merkeze geçiyoruz başlığı yer alıyor. Ankara'da yapılacak zirveyi değerlendiren İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin NATO'daki rolünün değiştiğine dikkati çekti. NATO'ya katıldığı 1952 yılında daha çok ittifakın Güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanan Türkiye, bugün çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz Türkiye'nin. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Şimdi biraz daha aşağıya inelim. CHP'liler CHP'ye çilingirle girdi diyor bir diğer başlığında Akşam Gazetesi. Efendim Kılıçdaroğlu'nun atadığı Hakan Satılmış CHP Malatya İl Başkanlığı'na çilingirle girdi. Pek çok ilde benzer görüntüler vardı. O görüntüleri az önce ekranlarınıza taşıdık. Satılmış Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski il başkanı Barış Yıldız'ın binayı devretmesi üzerine gece baskın yaptı. Yeni başkan kilitli kapıyı çilingirle açtırdı. Ardından ekibiyle içeri girdi. Ancak binada gerginlik dün de sürdü. CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup kapıları açarak polis engeline rağmen binaya girdi deniliyor detaylarda. Efendim bir de son dakika gelişmesi var. Hemen o gelişmeyi de aktaralım sizlere. İzmir'de CHP'li iki belediyeye, Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon düzenlendi. Peki neler var bu operasyonun detaylarında? Hemen 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba, operasyona dair detayları senden alalım.
1: Duygu Göktürk, sabah saatlerinde İzmir'de bazı adreslere peş peşe operasyonlar düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince CHP'li belediyelere yönelik bir operasyon düzenlendi. Burada iki belediyeden bahsediyoruz. İlk olarak Seferihisar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Aynı zamanda Balçova Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Şimdi operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler var. Mesela Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alınanlar arasında. Diğer bir yandan burada aynı zamanda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alınanlar arasında. Şimdi iki farklı soruşturmadan bahsediyoruz aslında aldığımız bilgilere göre. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı

0: Onur Yiğit gözaltına alınıyor. Diğer bir yandan aynı zamanda diğer bir soruşturma kapsamında da Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alınanlar arasında. Toplamda şu ana kadar 24 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Henüz kaç kişi, kaç şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşılmadı. Peki hangi kapsamda, hangi suçlamalar kapsamında gözaltına alınıyor buradaki şüpheliler? Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İşte burada yolsuzluk soruşturmalarında daha çok rüşvet, ihale, fesat karıştırma, irtikap gibi suçlamalar görüyorduk. Burada bu şüpheliler yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Toplamda 24 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu sayı ilerleyen dakikalarda artabilir. Çünkü burada operasyon hala devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Sadece belediye başkanları mı gözaltına alındı? Hayır, belediye başkan yardımcılarının gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda belediyedeki meclis üyelerinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. İş adamlarının gözaltına alındığı bilgisi de aynı zamanda paylaşıldı. Yapılan açıklamada hem İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma hem de aynı zamanda Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu soruşturma kapsamında iki CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı. İlk olarak burada bu soruşturmalar kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alındı. Diğer bir yandan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de gözaltına alınanlar arasında. 24 şüpheli sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alındı. Tabi burada gözaltı, arama, el koyma işleminin gerçekleştiği belirtiliyor. Tabii şundan da bahsetmekte fayda var. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon aslında baktığımızda bu. Burada verilen bilgiler kapsamında da 24 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı, arama, el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Buradaki gözaltı sayısı artabilir. Şüphelilerin emniyete, yani önce sağlık kontrolünden geçirilecekler, daha sonra da emniyete götürülecekler. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilecekler. Adliyede de savcılıkta da ifade verecekler. Daha sonra suç ceza hakimine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Seferihisar Belediye Başkanı gözaltına alındı. Aynı zamanda burada Balçova Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Belediye Başkan Yardımcıları ve burada iş adamlarının gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı Duygu Öktürk.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahraman son dakika notunun detaylarını bizlerle paylaştı efendim. Gazetelere kaldığımız yerden devam edelim. Akşam gazetesini aktarmıştık. Sabah gazetesine bakalım şimdi. Sabah gazetesi manşetinde hain FETÖ'cülere Ergenekon faturası diyor. Hemen detaylarına bakalım. HSK 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpası nedeniyle de meslekten ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek diyor Sabah gazetesi manşetinde. 15 Temmuz darbe girişimiyle balyoz, MIT ve 17-25 Aralık kumpas davalarında yargılanan FETÖ'cü hakim ve savcılar meslekten atılmıştı. Ancak devam eden ceza davalarının sonucu beklendiği için Ergenekon kumpası ile ilgili haklarında disiplin cezası bir türlü verilemedi. HSK bu nedenle tarihi bir karar aldı. Disiplin hukukunun gerekliliği nedeniyle dava sonuçlarını beklemeden disiplin cezaları verdi diyor Sabah gazetesi. Hemen sürmanşete çıkalım. Terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak diyor sürmanşetinde Sabah gazetesi. Terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça net mesajlar verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biraz aşağıya indiğimizde Rize'de genç kadının ölümüne sebep olan o kaza yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık efendim. 3 gencecik kız hayatını kaybetti. 19, 22 ve 23 yaşındaki 3 genç kızın sonu oldu. Bu Rize'deki feci kaza diyelim. CHP'li belediyenin ruhsat mobbingi canından etti başlığına bakalım. İş yeri açma ruhsatı alamayan Mehmet Çabut canına kıydı. İş adamı veda notunda Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim şeklinde yazdı. Evli ve bir çocuk babasıydı Mehmet Çabut. Denizli de iş adamıydı. 32 yaşındaydı. İntihar notunda belediyenin çektirdiği ruhsat çilesinden şikayetçi oldu. Bir ruhsat bu kadar mı zor verilir? İstihdam sağladığımız yer kıskançlıkla, zorluklarla bunaltıyor. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim. Bu dünyadaki son isteğim şeklinde bir not bıraktı arkasında diyelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Şapkasız çıkmayın diyor manşetinde Hürriyet gazetesi. Efendim Avrupa'da onlarca can aldı omega blokajı. Yüksek basınç sisteminin bu omega blokajı Türkiye'yi de etkisi altına alması bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz, şapkasız sokağa çıkmayın uyarıları yapıyor. Rekor yok ama diye devam ediyor haber. Hemen bakalım ne kadar yükselecek hava sıcaklıkları. Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemir, Türkiye'de önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak. Avrupa'daki gibi rekor sıcaklık beklemiyoruz ama kıyılarda fazla hissedilir. Yaşlı, çocuk ya da kronik hastalığı olanlar 12 ile 16 saatleri arasında dışarıya çıkmamalı. Çıkacak olanlar da mutlaka şemsiye, şapka kullanmalı şeklinde uyarılarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nden iklim bilimci Profesör Doktor Murat Türkes ise Avrupa'da etkili olan omega blokajı yüksek basınç sistemi yarından başlayarak Türkiye'nin batısından güneyine ve iç bölgelerinde normalin üzerinde sıcaklıklara yol açacak. 2 ile 3 derece artacak dedik. Peki ne kadar sürecek? 15 gün etkili olması bekleniyor efendim diyelim. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajları hemen yanında yer alıyor. Haberlerimizde ve önceki gazetelerde aktarmıştık. Şimdi aşağıya inelim biraz. Başkent'te seferberlik başlığıyla devam edelim. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO zirvesinde hazırlıklar tam bir seferberlik havasında sürüyor. Esenboğa, Ankara ve Mürtet havaalanlarıyla Cumhurbaşkanlığı arasındaki yolların asfaltları yenileniyor. Birçok noktada boyama çalışmaları var. Binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Zirve boyunca kentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak ve 28 Haziran'dan itibaren 10 gün süreyle kentte toplantı, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması yasak diyelim ve Milliyet gazetesine geçelim. Gri liste parlamentoda diyor Milliyet gazetesi manşetinde efendim. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. O ziyarete dair bir de fotoğraf karesi var manşette. Heyette Alman SPD milletvekili Kalebank'ın eşlik ettiği belirtildi diyor Milliyet gazetesi manşetinde. Hemen yanındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık. Aşağıya inelim. Türkiye'yi memnun edeceğim dedi ABD Başkanı Donald Trump. F-35 soruldu. İşte bu öyle cevap verdi. Türkiye'yi memnun edeceğim diyerek ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan olmasaydı belki de NATO zirvesine gitmezdim. O çok güçlü bir lider. Gel dedi gidiyorum şeklinde konuştu ve F-35 jet motorlarıyla ilgili bir soru soruldu kendisine. Türkiye'yi memnun edecek şeyler yapacağım. Ankara'nın istediği olacak şeklinde cevap verdi efendim. Tabii gözler NATO zirvesinin olacağı 7-8 Temmuz'da bakalım neler olacak F-35 konusunda da bu açıklamadan sonra. Hedefe tam isabet başlığına da bakalım. Haberimizde de aktarmıştık. Bayraktar Kızılelma'dan Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi Toygun'la yapılan test atışlarında Milli Güdüm Kitleri Teber 82 ile LGK 82 hedefi tam isabetle vurdu efendim. Gurur veren bir başarı daha kaydedildi. Bayraktar Kızılelma'dan diyelim. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Türkiye gazetesi manşetinde havadan, karadan, sanaldan diyor efendim. Gözler NATO zirvesi için Ankara'da olacak 7-8 Temmuz'da. Tüm dünyanın gözü o noktada. NATO zirvesi için Ankara'da olağanüstü tedbirler alındı. Alarm seviyesi yükseltildi. Güvenlik en üst düzeye çıkarıldı efendim. Tarihin en kritik zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da toplanacak. İttifakın geleceğini şekillendirecek zirveye 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra binlerce savcı üst düzey yetkili de katılacak. Kritik zirve öncesi başkentte siber sızdırmazlık için kırmızı alarma geçildi ve bütün dijital altyapı 7 gün 24 saat esasıyla takibe alındı. Az önce de aktarmıştık, yollarda da asfaltlama çalışmaları var. O noktadaki binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Boyama çalışmaları da var diyelim ve hemen yanındaki habere bakalım. İran krizi gücümüzü gösterdi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır ifadelerini kullandı. Orta Doğu'daki savaş Türkiye bölgesinde ve dünyasında daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazandırmıştır. İran krizi sürecinde yaşananlar ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu herkese göstermiştir deniliyor detaylarda. Erdoğan için hediyelerle gidiyorum başlığı da yer alıyor. Az önce de aktardık, Donald Trump F-35 sorusuna böyle cevap verdi. Hediyelerle geleceğim NATO zirvesine dedi. Merakla bekleniyor NATO zirvesi de efendim ve Erdoğan olmasaydı zirveye gitmezdim şeklinde de konuştu. Şimdi Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesi İran krizi Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdi diyor. Hemen bakalım detaylarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran krizinde Türkiye'nin ve Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar gösterdiğini söyledi. Ve aklı selimle ülkeyi ateş çemberinden uzak tuttuklarını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Devlet Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir şeklinde konuştu. Ve NATO öncesi siber alarm Yeni Şafak gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. Hemen bir diğer habere geçelim. Hürmüz'den geçiş ücreti alınmayacak başlığına bakalım. ABD-İran arasında diplomatik görüşme olumlu açıklamalar sürüyor. Katar, Pakistan, Umman ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmaması noktasında konsensüs sağlandığını duyurdu. Nükleer tesislerin denetleneceği iddiasını yalanlayan Tahran'sa balistik füze programının müzakere etmeyeceğini açıkladı deniyor detaylarda. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım hemen. Bugünlere mücadele ede ede geldik diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken AK Parti'nin 86 milyonun birlik ve dirliği için çalıştığını vurguladı. Erdoğan tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz dedi. İşte o konuşmasını manşetten veriyor Yeni Akit gazetesi. Bugünlere mücadele ede ede geldik başlığıyla. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık gelişmelerle birlikte. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından moderatör sabah devam edecek. Müzik.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilime bir sıcak gelişmeyle başlayalım. İzmir'de CHP'li iki belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik operasyonlarda aralarında belediye başkanının da olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Hemen detayları için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba. Operasyon detaylarını senden alalım. Neyle suçlanıyorlar? Kaç kişi gözaltında şu ana kadar toplam?
1: Duygu Göktürk, yolsuzluk soruşturması kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı. Tabii hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin sayısı açıklanmadı. O yüzden gözaltılar şu aşamada yükselebilir çünkü operasyonun işlemlerin hala devam ettiği bilgisi var. Sabah saatlerinde hem İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hem de aynı zamanda Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir operasyon düzenleniyor. Burada adreslerde arama, el koyma, gözaltı işlemi uygulanıyor. Şimdi kimler gözaltına alındı? Burada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda burada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Diğer bir yandan burada belediye meclis üyeleri, aynı zamanda belediye başkan yardımcıları ve bununla birlikte pek çok iş insanının da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı buradaki şüpheliler. Tabii burada suçlamaların ne olduğunu görüyorduk biz. İrtikap, rüşvet, ihaleye, fesat karıştırma. Bu soruşturmalarda genelde bu suçlamalar yöneltilirdi. Tabii burada geriye dönüp baktığımızda mesela daha önce de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 şüpheli daha önce gözaltına alınmıştı. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri, kamu görevlileri, burada aynı zamanda şirket yetkilileri çıkarıldıkları suç ceza hakimliğince tutuklanmıştı bu soruşturma kapsamında. Şimdi bir şüphelinin daha burada gözaltına alındığı, yani gözaltına alınanlar arasında bulunan şüphelilerden bir tanesi de Güzelbahçe Meclis üyesi Doğuş Bayır. Bu isim de gözaltına alınanlar arasında. Toplamda şu ana kadar 24 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hem İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Burada verilen talimatla birlikte belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, aynı zamanda burada meclis üyeleri, bununla birlikte pek çok iş insanının bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Sağlık kontrolünden geçirecek buradaki şüpheliler, daha sonra emniyete götürülecekler. Bunun ardından da gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekler, savcılıkta da ifade verecekler. Daha sonra da suç ceza hakimine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. 24 şüpheli gözaltına alındı. Tekrar belirtelim, gözaltı sayısı, yani hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin sayısı paylaşılmadı. Buradaki o yüzden gözaltı sayısı artabilir Duygu Göktürk.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 muhabiri Ada Kahriman detayları bizlerle paylaştı. Şimdi bir diğer gelişmeyle devam edelim. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ard arda iki büyük deprem meydana geldi. Yapacuğu kentindeki eyaletindeki 7,2 büyüklüğündeki ilk depremden yalnızca 40 saniye sonra

0: 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalanlar oldu efendim. Onlarca ölü, yüzlerce de yaralı olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede ise olağanüstü hal ilan edildi. Venezuela iki büyük depremle yıkıldı. Ülkenin kuzey batısında önce 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sadece 40 saniye sonra ise ikinci bir deprem daha oldu. Bu kez 7,5 büyüklüğündeydi ikinci deprem. Depremlerin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Morón kasabasıydı. Çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar oldu. Amerika Birleşik Devletleri Tsunami Uyarı Sistemi sarsıntıların merkez üssüne 300 kilometredeki kıyı bölgeleri için tsunami uyarısını bulundu. Yetkililer Porto Rico ve Virgin Adaları'nın da tsunami riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. İlerleyen dakikalarda ise tsunami tehdidi ortadan kalkmıştır açıklamasıyla bu bölgeler için verilen uyarı iptal edildi. Depremin şiddeti nedeniyle sarsıntı komşu ülke Kolombiya'nın Santander, Boyaca, Cesar ve Meta ve başkent Bogota dahil birçok bölgesinde hissedildi. Depremlerin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı, başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü açıkladı. Cabello, Uluslararası Maquiyeta Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Bakan ayrıca artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Rodriguez ayrıca ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Can kaybı ve yaralıların sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçici başkan Rodriguez son açıklamasında en az 32 can kaybı ve 700 yaralı olduğunu bildirdi. Bu sayının da artmasından endişe ediliyor. Enkaz altında kalanlar yüzünden can kayıplarının artacağı tahmin ediliyor efendim. ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuelalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve yardımları seferber ettiklerini açıkladı. ABD'li yetkililer Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani malzeme göndereceklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise ABD Venezuela'ya yardım etmeye hazır, istekli ve buna gücü yetmektedir açıklamasını yaptı. İlk raporlar hiç iç açıcı değil. Venezuela'daki iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı diyen Trump, hükümetin tüm kurullarına hızlıca harekete geçme talimatı verdiğini ifade etti. Venezuela'dan canlı görüntüleri de ekranlarınıza taşıyalım efendim. Oldukça yıkıcı bir deprem olduğunu ifade edelim. Zira depremin büyüklüğü oldukça şiddetli. 7,2 ve 7,5'lik deprem arasında sadece 40 saniye vardı. İki büyük deprem ard arda meydana geldi. Venezuela'dan gelen canlı görüntülerde arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade edelim. Ve depreme dair bölgeden gelen görüntülere baktığımızda pek çok binanın yıkıldığını söylemek mümkün. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez son açıklamasında en az 32 can kaybının ve 700 yaralının olduğunu ifade etti. Ancak enkaz altında kalanlar var. İşte o enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için de şu anda arama kurtarma çalışmalarının seferber olduğunu görüyoruz gelen canlı görüntülerde. Bu nedenle ölü sayısının ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Zira bölgede enkaz altında kalan pek çok kişi var. Ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini ifade edelim. Ve bölgede bulunan bir havalimanının da tavanının çöktüğünü bir kez daha hatırlatalım. Bu nedenle o noktadaki uçuşlar da iptal edildi. Gelen canlı görüntülere baktığımızda o noktada ummalı bir çalışma olduğunu söylememiz mümkün. Pek çok ekip o noktada. Gelen bölgede depremin olduğu andan sonra çekilen görüntülere baktığımızdaysa şehrin üzerinde bir toz bulutu görüyoruz binaların yıkılması nedeniyle. Gelen görüntülerdeki bu araç içi kamerasından kaydedilen bu görüntülerde bölgedeki bazı binaların az katlı olması sebebiyle ayakta kaldığını şu anda söylemek mümkün ama gelen görüntülere baktığımızda pek çok binanın da duvarlarının yıkıldığını söyleyebiliriz. Çok katlı olan binaların da yerle bir olduğunu görüyoruz. İşte o noktada yıkılan bir binadan canlı görüntüleri şu anda ekranlarınıza taşıyoruz. O noktada ekipler ummalı çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede tabii depremin yaşandığı, sarsıntının hissedildiği anlardan itibaren bir panik oluştu. O noktada depremin depremin olduğu o anlara ilişkin görüntüleri de şu anda ekranlarınıza taşıyoruz. Bölgede bulunan insanların kaçıştığı o görüntüler geliyor ve saniyeler içerisinde yıkılan binaları görebiliyoruz. Bölgeden gelen görüntülerde büyük bir panik meydana geldi. Çevreden de hissedildi, çevre ülkelerden de hissedildi. Bu sarsıntı Venezuela'da oldu. İki büyük deprem 40 saniye aralıklarla meydana geldi. Bölgeden gelen görüntüleri ve canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. Arama kurtarma çalışmaları şu dakikalarda sürüyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Ankara, 32 ülke liderinin katılacağı NATO zirvesine olağanüstü güvenlik tedbirleriyle hazırlanıyor efendim. Kırmızı alan ilan edilen bölgelerde yaya ve araç geçitleri kısıtlanırken bazı yollar ve iş yerleri de geçici olarak kapatılacak. Polis ekipleri zirvenin güvenli şekilde gerçekleşmesi için başkentin dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri alıyor. O tedbirlere bakalım.
1: NATO zirvesi öncesi başkentte olağanüstü güvenlik tedbirleri devreye alındı. Ankara Emniyeti ve güvenlik birimleri günlerdir sahada yoğun mesai harcıyor. 32 ülkenin liderini ağırlamaya hazırlanan başkentte kritik noktalar koruma çemberine alındı.
2: Başkent çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Ankara'da 32 ülkenin lideri NATO zirvesi için gelecek. Ehaliyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
1: Kırmızı alan ilan edilen bölgelerde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Araç ve yaya girişleri sınırlandırıldı. Polis ekipleri güzergahlarda 24 saat esasına göre görev yapıyor.
2: Ankara'nın merkezi bölgeleri kırmızı alan ilan edildi. Bu kırmızı alanlara yaya ve araç geçişleri yasaklandı.
1: Sadece zirve alanları değil, bu bölgelere ulaşan ana arterler de güvenlik kapsamına alındı. Bazı bulvar ve bağlantı yollarında trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları isteniyor.
2: Yalnızca kırmızı alanlar değil, kırmızı alanlara giden yollar ve bulvarlarla kapatıldı. Örneğin 1071 Malazgirt Bulvarı, örneğin Ankara Bulvarı.
1: Zirve süresince başkentte hayat güvenlik tedbirlerine göre şekillenecek. Kırmızı alan içerisinde bulunan bazı işyerleri ve tesisler de geçici olarak faaliyetlerine ara verecek.
2: 28 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında yalnızca yollar ve bulvarlar kapalı olan kısımlar arasında yer almayacak. Kırmızı alan içerisinde bulunan iş yerleri, çalışma alanları da yine kapalı olan mekanlar arasında yerini alacak.
1: Özel harekat, bomba imha, köpek timleri, trafik ve asayiş ekipleri sahada. Hedef NATO zirvesinin güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanması. Başkent dünyanın gözünün çevrileceği kritik zirveye hazırlanıyor.
0: ABD-İran hattında sahada silahlar sussa da masada gerilim hala sürüyor efendim. Hürmüz Boğazı ve nükleer konular henüz netlik kazanmadı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Pakistan'a düzenlediği ziyarette önemli temaslarda bulundu. ABD senatosundaysa ABD Başkanı Donald Trump'a savaş kararları hakkında uyarı niteliğinde bir karar alındı.
3: İran'a karşı olası bir yeni saldırı ABD Senatosu tarafından engellendi. Senatörler uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarı kabul edildi. Oylama Pentagon'un çoğunlukla İran savaşı ve mühimmatıyla stoklarını yenilemek için Kongre'den 80 milyar dolar talep ettiği bir dönemde yapıldı. Trump'a Amerikan ordusunun İran'a karşı saldırılarını durdurması yönünde irade gösteren Temsilciler Meclisi kararı kabul edildi. Kararı 4 Cumhuriyetçi senatör de destekledi. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyu ile geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyor. Bu yüzden tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Karar büyük ölçüde sembolik olup tam anlamıyla yasal bir bağlayıcılığa sahip değil. Trump'tan karara ilk tepki geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararın zamanlamasının kötü ve anlamsız olduğunu söyledi. Trump kararın kendisini zor durumda bıraktığını belirtti. ABD'li senatörlerin düşmana yardım ve destek sağladığını ifade etti. Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdılar ama bir şekilde halledeceğim. Çünkü ben her zaman hallederim ifadelerini kullandı. ABD-İran hattında diplomasi arayışları ise restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Son olarak İran ve ABD görüşmeleri çalışma grupları kurulması uzlaşısıyla sona erdi. Washington, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü.
4: Burası uluslararası bir su yolu. Hiçbir ülke uluslararası bir su yolundan geçiş ücreti veya vergi talep edemez.

0: include investment, as you've seen other countries in this region benefit from investment.
1: İranlı müzakereciler ise Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz deniz ulaşımının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke Boğaz'ın gelecekteki yönetimini sağlamak amacıyla

0: ve Başbakan Şahbaz Şerif'le görüşme gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a ziyareti kapsamında kalp cerrahisi alanında Fahri Doktor'a ünvanı verildi.
1: İnsan haklarına saygı duyduklarını iddia ediyorlar. Bu büyük bir yalan. Ve eğer kendimizi savunamazsak ülkemize kesinlikle acımazlar ve gücümüzü yok ederlerdi. Bu nedenle füze yeteneklerimiz konusunda asla kimseye taviz vermeyeceğiz veya müzakere etmeyeceğiz.
0: Pakistan Başbakanı da mutabakatta balistik füzelerin masada olmadığının altını çizdi.
2: Elbette çifte standart olamaz. Bazı ülkelerin balistik füzelere sahip olabileceği, İran'ın ise sahip olmaması gerektiği söylenemez. Bu tür bir ikiyüzlülüğü hazmedemezsiniz.
0: Öte yandan Körfez ülkeleri ve İran arasındaki gerilim sahada dursa da masada sürüyor. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilim Hindistan'da düzenlenen BRICS toplantısında hesaplaşmaya döndü. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Kendi ülkesine yönelik son askeri operasyonlarda işbirlikçi olmakla suçladı. Bu füzelerin bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında bulunan üslerden fırlatıldı ifadelerini kullandı.
3: ABD-İran savaşı sırasında İran tarafından bir F-15 Amerikan savaş uçağı düşürülmüştü, hatırlayacaksınız. İşte o uçağın pilotu yaşananları anlattı. ABD basınına konuşan F-15 pilotu İran'ın insansız hava aracı teknolojisinin tahmin edilemeyecek kadar gelişmiş olduğunu söyledi.
4: Tahran'ın drone teknolojisi ABD'nin tahmininin ötesindeydi. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağı pilotu itiraf etti. O anları anlattı. CNN International'a konuşan F-15 pilotu gördüklerini aktardı. Fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki dronları biyolojik bir organizma gibi tanımladı. Havada tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçak İran Savaşı'nda iki kez vuruldu. İran'da düşen uçakta bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Tahran'ın İHA teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde olduğu belirtildi. Pilotun saldırı sonrası beyin sarsıntısı geçirmesi dolayısıyla anlattıklarına şüpheyle yaklaşıldığı da iddia edildi. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
3: İsrail-Lübnan müzakerelerinin 5. turu ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılıyor. Müzakerelerin 1. günü tamamlandı efendim. 8 saati aşan görüşmelerin ardından taraflardan bir açıklama, resmi bir açıklama gelmezken ABD'nin İsrail'in Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi.
0: İsrail Lübnan'dan çekilecek mi? İsrail ve Lübnan heyetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 5. kez masaya oturdu. Siyaset ve güvenlik konularının ele alındığı açılış oturumu 8 saatten fazla sürdü. Ancak ilk günün ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmelerin güvenlik ayağı ABD Savunma Bakanlığı'nda, siyasi ayağı ise Dışişleri Bakanlığı'nda devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl hedefi İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden kısmen çekilmesini sağlamak. İsrail'in çekildiği bölgelere ise Lübnan ordusu yerleştirilecek. ABD söz konusu pilot programını hayata geçirmek istiyor. Nihai kararın Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Diplomasi masası kurulurken ABD'nin sahada İsrail'e yönelik tutumunu sertleştirdiği öne sürüldü. İsrail basınına göre Washington, Tel Aviv'e Lübnan'da kısıtlama olmaksızın hareket etme döneminin bittiğini iletti. Beyrut ve Sur bölgelerindeki operasyonlara kısıtlama getirilirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgedeki çalışmaları izlemek için yeni bir mekanizma kurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Lübnan görüşmelerinin ABD-İran hattındaki müzakerelerden tamamen bağımsız olduğunu vurguladı.
2: Lübnan bağlamında bir İran sorunu olduğu doğrudur. O da Tahran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve sponsorluktur. Bu unsur

0: İranlılarla yapacağımız görüşmelerin bir parçası olarak ele alınacaktır. Ancak Lübnan'ın geleceği kendi egemen seçilmiş hükümeti aracılığıyla Lübnan halkına aittir.
1: ABD'nin kısmi çekilme planlarına karşı Hizbullah'tan itiraz var. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ateşkese uyacaklarını ancak İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini söyledi. Kasım, İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok. Tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır dedi. Kasım, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini ilan etti. Savaş hali İsrail toplumunda da kırılmalara yol açıyor. Lübnan'da görev yapan onlarca askerin ailesi, Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı'na adeta bir isyan mektubu gönderdi. Çocuklarımızın dış etkenler veya siyasi liderliğin kayıtsızlığı uğruna feda edilmesini kabul etmiyoruz diyen aileler, ya düşmanı yenin ya da savaşı bitirip çocuklarımızı eve döndürün çağrısında bulundu. İçeriden ve dışarıdan gelen ateşkes baskılarına ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich karşı çıktı. Smotrich, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin kendilerini bağlamadığını savundu. Hizbullah tamamen silahsızlandırılıp siyasi gücünü kaybedene kadar Lübnan'ın güneyinden çıkmayacaklarını iddia etti. Smotrich, biz iktidarda olduğumuz sürece hiçbir çekilme olmayacaktır diyerek ABD'nin olası geri çekilme baskılarına kapıları kapattı.
2: Savaş öncesinde İran'daki sokak olaylarını ve protestoları hatırlayacaksınız. İran'da düzenlenen o rejim karşıtı protestolar uzun süre şiddetlenerek devam etmişti. İsrail'in ekmeğine yağ süren gösterilere İsrail'den destek geldiği itiraf edildi efendim. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, internetin kesildiği İran'a protestoları desteklemek amacıyla Starlink sokmaya çalıştıklarını söyledi.
1: İran'da sık sık rejim karşıtı protestolar düzenleniyor. Gösteriler günlerce sürüyor. Tahran yönetimi gösteriler sırasında interneti kesiyor. İnternet erişimi kesilen bölgede protestocuları desteklemek için İsrail'in İran'a gizlice Starlink sokmaya çalıştığı itiraf edildi. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett Kudüs'te düzenlenen bir forumda konuştu. İran'daki protestoculara destek amacıyla ülkeye binlerce Starlink alıcısı kaçırdıklarını açıkladı.
3: Her protesto olduğunda ne oluyor? İnterneti kapatıyorlar ve iletişim kesiliyor. Bu yüzden bahsettiğim şey internet ve sosyal ağların kesintisiz çalışmasını sağlayacak ve protestoların koordine edilmesine olanak tanıyacak on binlerce Starlink alıcısını İran'a kaçak yollarla sokmaktı.
1: Bennett, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin bu planların devamını getiremediğini belirtti.
3: Ne yazık ki mevcut beceriksiz İsrail hükümeti bunu durdurdu. Tıpkı başlattığımız hemen hemen her iyi programı durdurdukları gibi. Ve protesto olduğunda bu altyapı yoktu.
1: Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait olan Starlink, uydu üzerinden internet bağlantısı sağlıyor. İran yönetimi daha önce de ABD ve İsrail'i ulusal güvenliğini sarsmak amacıyla ülkeye yasa dışı yollarla bu cihazları sokmakla suçlamıştı. İran'da faaliyet göstermek için lisansı bulunmayan Starlink için Musk daha önce hizmetin ülkede aktif olduğunu açıklamıştı.
2: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü Birleşmiş Milletler raporlarıyla kanıtlandı. Filistinli çocukların kasıtlı olarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ateşkese rağmen Filistinliler yine hedef alındı. Saldırılarda can kaybı 73.041'e yükseldi. Yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlar bombalandı. Han Yunus'a düzenlenen saldırı çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu. Biri çocuk, iki kişi ise şehit oldu. İsrail ordusu yalnızca can almıyor, şehitlerin mezarlıklarını da tahrip ediyor. Şeyh Rıdvan mezarlığında oluşan ağır tahrip sonucu onlarca ceset dağıldı. Arama çalışmalarıyla kalıntılar tespit edilmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı son raporsa soykırıma dair oldukça önemli delilleri ortaya koydu. Filistinli çocukların kasten hedef alındığı görüldü. Batı Şeria'daki İsrail hapishanelerinde ise Gazze'li çocukların işkenceye maruz kaldığı bildirildi. Batı Şeria'da İsrail zulmüne karşı mücadele eden Filistinlilerin bir kez daha evleri hedef alındı. Ordu El Halil'de 9 çocuklu bir ailenin evini yıktı. Ev sahibi ve çevredeki komşulara karşı ise göz yaşartıcı gaz kullandı.

Şimdi biraz kuzeye çıkalım, Rusya-Ukrayna savaşına bakalım. Zira Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor efendim. Ukrayna ordusu Kırım'da lojistik bir köprüyü havaya uçurdu. Rusya içlerinde ise dünyanın en büyük gaz tesislerinden birini vurdu. Ukrayna ordusu Rus güçlerinin ikmal hatlarına ve stratejik altyapısına yönelik operasyonlarına hız verdi. Kırım'daki Rozdolne köyü yakınlarında yer alan ve Kuzey Kırım kanalı üzerinde bulunan kritik bir demiryolu köprüsü vuruldu. Operasyon yerel direniş gruplarıyla koordineli olarak düzenlendi. Köprü havaya uçuruldu. Köprü Rusya'nın güney cephelerine mühimmat, malzeme ve teçhizat sevkiyatında ana geçiş noktası olarak kullanılıyordu. Saldırıların bir diğer adresi ise Rusya'nın iç bölgelerinde yer alan Orenburg oldu. Dünyanın en büyük gaz ve kimya sanayi komplekslerinden biri olan Orenburg Gaz İşletme Tesisi ile buradaki helyum fabrikası Ukrayna tarafından hedef alındı. Saldırının ardından dev tesiste büyük çaplı yangınlar meydana geldi.

0: CHP'nin iki kanadı arasında tam bir demirtaş yarışı yaşanıyor. Demirtaş'tan özür dileyen Özgür Özel tarafının en büyük korkusuysa Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesine rağmen Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesi.
1: Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum.
2: Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
3: Kullandık.
4: Evet. Pişman mısınız?
3: Efendim?
4: Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
3: Hayır.
5: Tartışma işte böyle başladı. Ardından da CHP'nin iki kanadında bir demirtaş yarışı başladı. Bu mücadelenin doruk noktasında Kılıçdaroğlu tarafından Demirtaş'ta görüşme açıklaması geldi.
6: Kemal Bey önümüzdeki günlerde, kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
5: Bu açıklama Özgür Özel tarafında bir panik hali yarattı. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Eğer gerçekleşirse kürsüden yapılan özür konuşması boşa gidecekti ve nefeslerini tutup beklemeye başladılar. Ankara kulislerine düşen bir söylentiyle nefes aldılar. CHP medyası Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediğine ilişkin iddiayı düğün haberi verir gibi veriyordu.
7: Hashtag bugün için etiketimiz. Tokat gibi dedik değil mi? Teşekkür ederim Ali, yönetmenim de ekrana taşıdı. Sebep ne tokat gibi? Edirne cezaevinden Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Butlan ekibine tokat gibi bir mesaj gitti.
5: Peki Demirtaş gerçekten de Kılıçdaroğlu'nu red mi etmişti? Gerçekler pek öyle olmayabilir. Eski meclis başkanlarından Bülent Arınç, 11 Kasım 2025'te Demirtaş'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sonrasında medyaya yaptığı açıklamalar Demirtaş'ın hiç hoşuna gitmemişti.
8: Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Ona sadece şunu söyleyeceğim. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Neydi o, bir şey daha söyledi. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona.
5: Demirtaş, Bülent Arınç'ın kamuoyuna söylediklerinden hiç hoşnut olmadı ve yalanladı. Üstüne bir daha partisi dışında hiç kimseyle görüşmeme kararı aldı ve bunu bir mektupla duyurdu.
9: Anlayışınıza sığınarak bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin yolu yok.
5: Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme talebi oldu mu bilinmez. Ancak her ne kadar kendini parmaklıkların arkasından uzak tutamasa da Demirtaş kurt bir siyasetçi. Spesifik olarak Kılıçdaroğlu'na onu düşmanlaştırmayı da göze alarak bir reddi rasyonel olmazdı. Zaten aldığı prensip kararı bir cevap vermesini gerektirmiyor.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Kocaeli'nde gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadeleri ve çalışmaları neticesinde

0: 3 kişi daha yakalandı. Soruşturmada gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükseldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekiplerince 3 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Başsavcılık Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış. Mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti. Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devamında Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonlar 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunun içinde bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde güvenlik kontrolü sırasında ilginç bir olay yaşandı. X-ray cihazından geçen bir çantada şüpheli cisimler tespit edildi. Yapılan kontrolde kalem görünümünde silah düzeneği, neşterler ve biber gazı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Her gün yüzlerce kişinin geçtiği adliye kapısı. Güvenlik kontrolü rutin şekilde sürüyor. Ancak X-ray ekranına yansıyan görüntü görevli polisin dikkatinden kaçmıyor. Şüpheli görünen çanta hemen kenara alınıyor. Polis ekipleri çantayı açtığında ise karşılarına sıra dışı bir manzara çıkıyor. İlk bakışta sıradan bir tükenmez kalem gibi görünen cismin aslında ateşleme iğnesi bulunan bir silah düzeneği olduğu ortaya çıkıyor. Ancak çantadan çıkanlar bu kadar değil. Kalem boyutunda ucuna cerrahi neşter takılmış metal bir düzenek. 4 ayrı neşter başlığı ve biber gazı hepsi aynı çantanın içinden çıkıyor. Olay Bakırköy Adliyesi Hizmet Binası'nda yaşanıyor. Çantanın sahibi gözaltına alınırken yanında bulunan bir kişi de polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınıyor. Ele geçirilen malzemeler incelenmeye alınırken soruşturma derinleştiriliyor. Şüpheli hakkında işlem yapıldı. Savcılığa sevk edilen Nahit Yıldız mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece adliye girişindeki dikkatli kontrol olası bir tehlikeyi daha kapıda ortaya çıkarmış oldu.
0: Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evin bahçesine insansız hava aracı düştü. Gizemli İHA düştükten sonra alev alarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Fındık bahçesine İHA düştü. Ardından alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşandı. Bir evin bahçesine düşen insansız hava aracı köyde büyük paniğe yol açtı. 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA büyük bir gürültüyle evin sadece 10 metre yakınındaki fındık bahçesine düştü. İHA'nın parçaları etrafa saçıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İHA düştükten sonra alev alarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri detaylı çalışma yaptı. İHA'nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan jandarma uzman çavuş Samet Karabulut, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Van Erciş Karayolu'nda hafif ticari aracın jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarpması sonucu uzman çavuş Samet Karabulut şehit olmuş, 3 jandarma personeliyle 5 kişi yaralanmıştı. Şehit jandarma uzman çavuş Samet Karabulut için memleketi Adana'da Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrasında baba Zeki Karabulut, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek son yolculuğunu uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Karabulut'un naaşı Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: Selam, dur! Beyim, bak! Beyim, bak!
0: Kanser hastalarının, organ nakli bekleyenlerin, ALS ve diyabet hastalarının kullandığı o hayati ilaçlar. Bazı eczacılar sahte reçetelerle işte bu ilaçları topladı, depoladı ve yurt dışına gönderdi efendim. İstanbul merkezi 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
1: Bir yanda ilaç bekleyen hastalar, diğer yanda o ilaçlardan para kazanmaya çalışan bir suç şebekesi. Soruşturma dosyasına yansıyan başlıklar bu. Mali suçlarla mücadele ekipleri aylar süren çalışmalarda önemli bir suç zincirini ortaya çıkardı. Şüpheliler kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan, organ nakli hastalarının kullandığı ilaçlara kadar birçok yüksek maliyetli ürünü sahte reçetelerle temin etti. Ancak amaç tedavi değildi. Çete bu ilaçları depolayıp biriktirdi. Daha sonra da kurye ağı kullanarak Türkiye dışına çıkardı. Polisin tespitlerine göre sevkiyatlarda havalimanları ve kargo şirketleri kullanıldı. Şüpheliler bazı işlemlerde eczacı kimlikleri ve yetki belgelerini kullandı. İnceleme derinleştikçe tablo daha da netleşti. Çünkü söz konusu ilaçların büyük bir bölümü piyasada bulunması zor ve oldukça maliyetli ilaçlardı. Organ nakli sonrası kullanılan ilaçlar, diyabet ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan ürünler hepsi aynı sistem içinde toplandı. Kimlikler belirlendi, adresler tek tek tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezi soruşturmada Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda eczacılık sektöründe faaliyet gösteren 19 şüpheli gözaltına alındı. Polis ve savcılık ilaç trafiğinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kısa sürede şiddete dönüştü. Bir kişi yanında çocuğu varken tekme tokat darp edildi, ardından bıçaklandı. Dehşet bununla da bitmedi. Saldırganlar kaçmaya çalışırken yaralı adamı araçla ezmeye kalktı efendim. O anlar kayıt altına alındı. İzleyelim.
1: Bir çocuk ve gözünün önünde darp edilen babası. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Her şey yol verme tartışmasıyla başladı. Trafikte başlayan gerginlik kısa sürede araçlardan inilen bir kavgaya döndü. Yanında çocuğu olan bir baba saldırıya uğradı. Önce tekme ve yumruklar geldi. Sonra bıçak çekildi. Sokak ortasında yaşananlar sonrası adam yaralandı. Saldırganlar yere düşen babayı bırakıp kaçmak yerine bu kez araçlarına yöneldiler. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yaralı adamın üzerine araç sürmeye çalıştıkları görüldü. O sırada çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşandı. Kavganın ortasında kalan çocuk da çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili şikayetçi oldu. Polis şimdi görüntülerde yer alan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
1: Hakem düdüğü çaldı, maç bitti. Ancak taraftarlar arasında kavga başladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında iki takım arasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar tekme ve yumruklu kavga etmeye başladı. Turnuva kapsamında Ali Efendioğlu ve Yeşiltepe takımları karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeyle geçen karşılaşmanın uzatma dakikalarında gelen golle skor tabelası 1-1 oldu ve maç beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından iki takımın taraftarları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. O tartışma büyüdü ve tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı. Olayın yatıştırılmasının ardından taraftarlar stat çevresinden uzaklaştı.
0: Banka banka kartlarında ve ATM'lerde yeni bir dönem başlıyor. Yıllardır kullandığımız banka ve kredi kartları yerine artık telefonlarımızda bulunan mobil bankacılık sistemleri geliyor efendim. Artık QR yani kare kod üzerinden hem ödemelerimizi yapacağız hem ATM'lerden para çekeceğiz. Peki vatandaş bu sürece hazırlıklı mı? Teknolojiyle arası iyi olmayan büyüklerimiz bu sürece nasıl dahil olacak? Ve bizleri önümüzdeki günlerde neler bekliyor bakalım.
3: Yani yaşlısı var, genci var, herkes kullanamayabilir.
4: Telefonla zaten çok fazla haşır neşir olmadıkları için kullanabileceklerini bilemiyorum yani, meçhul.
1: Zaman geçiyor, tarih değişiyor. Dünyada zamanla hızlanan bu çağa ayak uydurmaya hazırlanıyor. Özellikle de bankacılık sistemi. Teknolojinin hızla gelişmesiyle sık sık değişikliğe gidilen bankacılık sektöründe yeni ve önemli bir değişiklik söz konusu. Metal para kağıt paraya, kağıt para kartlara, kartlarsa şimdi telefon kamerasından okutulan kare kodlara dönüştü.
5: Büyükler de aynı şekilde. Onlar da, benim dedem mesela, o da şu anda Android telefon kullanabiliyor.
6: Bankacılık sektöründe kredi ve banka kartları tarihe karışıyor olabilir, onun yerine ATM'lerden para çekecekken, kredi kartınızla ödeme yapacakken telefonunuzda bulunan QR işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Peki süreç nasıl ilerleyecek?
7: İyi bir haber vereyim. Hiçbir banka birdenbire kartların hepsini iptal ediyorum diyemez. Telefonu elimizden düşürmediğimiz bir dünyada evet, QR ciddi anlamda bir kolaylık sağlıyor. QR kod gibi o kolaylık getiren sistem BDDK üzerinden gelen bir akreditasyon ve onayla sağlandıysa, bir gün kartların gidiyor olması da yine BDDK'nın yapacağı bir dizi istatistiksel araştırma, cep telefonu kullanım oranları, yaşlı birey sayısı, genç nüfus sayısı gibi analizlerin sonrasında açığa çıkacaktır. Bu elimizde tuttuğumuz bu akıllı cihazlar maalesef hacklenmeye çok müsait ve QR'lar ileride taklit ediliyor olabilir, uzaktan erişim sağlanarak o QR'lar oluşturuluyor olabilir. Bugün nasıl hesabımıza erişim sağlanıyorsa QR'larımıza da erişim sağlanıyor olabilir.
1: Peki sistem tamamen buna döndüğünde entegrasyon nasıl olacak? Özellikle de büyüklerimiz için.
3: Yani yaşlısı var, genci var, herkes kullanamayabilir.
8: Yaş itibariyle gelen insanlar biraz zor olur telefonda. Benim gibi, gerçi ben de yaşlı sayılırım ama 71 yaşındayım da, ama ben uygulamaya giriyorum, uygulama yapıyorum herhalde.
1: Büyüklerimizin bu işi hızlıca çözebileceğini düşünenler olsa da onların zorlanacağını ve aile üyelerinin desteğine ihtiyaçları olabileceğini düşünenler de var.
4: Ailem için veya daha benden büyük yaşlı insanlar için telefonla zaten çok fazla haşır neşir olmadıkları için kullanabileceklerini bilemiyorum yani, meçhul.
9: Aile büyüklerimize tabii QR kısmı ya da telefon ödeme kısmı daha zor oluyor. Çünkü genelde onlara telefon konusunda bizlerden yardım oluyor. Daha Z kuşağından, daha genç kuşaklardan. Onun dışında yani artık QR'a geçecekse internet altyapısı da buna göre geliştirilir. Ben çok bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası.
10: Yani mantıklı ya da mantıksız diyemem. Bunun tabii bir alışma süreci olacak. Eskiden herkes nakit harcıyordu. Kartlara geçtik, kartla temassıza geçtik. Mesela bu da çok ütopik ve imkansız gözüküyordu ama bunu gerçekleştirdi. Toplum buna alıştı. Bu da mutlaka, eğer tamamen böyle bir geçiş olursa buna da alışacaktır ama doğurduğu zorluk var. Bahsettiğiniz gibi herkesin bataryası uygun olmuyor, şarjları çabuk biten oluyor. Onca kişinin aynı anda mobil bankacılığa girmesi, altyapı hazır mı buna, tabii bunların hepsini değerlendirmesi gerekiyor.
11: Bence karttan dolayı QR'da olması daha iyi. Kredi kartı taşımakta zorlanıyor bazen insanlar. Ama şu anda herkes telefon kullanabiliyor. Bence QR mantıklı olur yani. Büyükler de aynı şekilde. Onlar da, benim dedem mesela, o da şu anda Android telefon kullanabiliyor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması heyecanı yaşanıyor. A milli takım Amerika Birleşik Devletleri maçı hazırlıklarını Los Angeles'ta tam kadro sürdürürken, turnuvada Kolombiya son 32 turuna yükseldi. Hırvatistan ilk galibiyetini aldı. Cristiano Ronaldo ise kırdığı rekorlarla Dünya Kupası tarihine geçti.
1: Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Türkiye için süreç buruk geçiyor. Milliler D grubunda ABD ile oynayacağı son maç için Arizona'dan Los Angeles'a geçti. Ay yıldızlı ekip Carson Sports Park'ta ilk idmanında taraftarların yoğun sevgiseliyle karşılandı. Otel önünde millileri bekleyen taraftarlara imza dağıtan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi. Hacı Osmanoğlu alınan kötü sonuçlar için bir kez daha özür diledi. Avrupa Şampiyonası'nda bu durumu telafi edeceklerinin sözünü verdi.
12: Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar. Bunların yüzünü güldürecek.
1: Turnuvanın K grubundaysa Cristiano Ronaldo fırtınası esti. Portekiz'in Özbekistan'ı ağırladığı maçta duble yapan süper yıldız kırılması güç rekorları imza attı. Ronaldo attığı bu gollerle Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu oldu. 41 yaşındaki süper yıldız bir maçta 2 gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da ele geçirdi. Grup aşamasındaki diğer maçlarda da heyecan doruktaydı. K grubunda Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Munoz'un tek golüyle geçerek 2'de 2 yaptı ve adını son 32 turuna yazdırdı. L grubunda ise Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup ederken Panama turnuvaya veda etti. Aynı gruptaki zorlu İngiltere-Gana mücadelesi ise golsüz eşitlikle sonuçlandı. Futbolun dev sahnesinde de diplomasi rüzgarları esiyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika'da kamp yapmak zorunda bırakılan İran milli takımına yönelik seyahat kısıtlamalarını gevşetti. Mısır maçı öncesi Siyadalı erken giriş izni verdi. Kupanın finaline ise ABD Başkanı Donald Trump damga vuracak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak dev finali Trump'la birlikte izleyeceklerini ve Şampiyonluk Kupası'nı kazanan takıma Trump'la birlikte takdim edeceklerini söyledi.
0: Efendim, malumunuz yapay zeka artık hayatın her yerinde, hatta farklı iş gruplarında da kullanılıyor. Yapay zeka devrimi sınır tanımıyor ama beraberinde de büyük tartışmaları da getiriyor. Bunun bir örneği de İngiltere'de yaşandı. İngiltere'de yargı tarihinde bir ilk kaydedildi efendim. Yapay zekanın tüm detaylarıyla hazırladığı bir dava dosyası mahkemede zaferle sonuçlandı. Teknoloji devi Meta cephesindense skandal bir haber geldi. Çalışanların klavye ve fare hareketlerini yapay zeka için gizlice kaydettiği öğrenildi ve şirkete çalışanlarından sert tepki geldi. Ardından şirket geri adım attı. Detayına bakalım.
13: İngiltere'de yargı tarihinde ezber bozan bir karar alındı. İlk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Serbest çalışan bir danışman 7000 sterlinlik alacağını tahsil edebilmek için bir yapay zeka hukuk şirketine başvurdu. Sadece 400 sterlin ödeyen adamın tüm dava dosyası, tanık ifadeleri ve savunması yapay zeka sistemi tarafından kusursuzca hazırlandı. Duruşmadaysa savunmayı insan bir avukat gerçekleştirse de karşı tarafın profesyonel avukatlarını alt eden yapay zekanın stratejisi davayı kazandırdı. Uzmanlar avukatlık masraflarını karşılayamayan küçük işletmeler için bu adımı adalete erişimde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Yapay zeka bir yandan adalete hizmet ederken diğer yandan mahremiyet krizleri yaratıyor. Teknoloji devi Meta'nın yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanlarının klavye vuruşlarını ve fare tıklamalarını gizlice kaydettiği ortaya çıktı. Model Yetkinliği Girişimi adlı bu program, toplanan hassas verilerin şirket içinde herkesin erişimine açık bırakıldığının anlaşılmasıyla patlak verdi. 2000 personelin imza toplayarak isyan ettiği skandal sonrası yönetim projeyi askıya aldı. Sadece bu yıl yapay zeka için 145 milyar dolar devasa bir bütçe ayıran şirkette rızasız takip ve kitlesel işten çıkarmalar nedeniyle iç huzursuzluğun zirveye ulaştığı ifade ediliyor.
0: Bu haberle birlikte moderatör sabahı noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haklarını geri alma konusunda birçok yolları var, onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarını da görsünler. Bu güveni sağladıktan sonra işlem yapsınlar.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü.

Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendireceğiz. Elbette sıcak gelişmeler olduğunda muhabir bağlantılarımız olacak. Öncesinde de Ankara gündemi diyeceğiz. Ama Ankara gündeminden de önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın yeni bir açıklaması var. Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile kameralar karşısına geçti Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmese NATO zirvesine girmezdi, gider miydim bilmiyorum ifadesini kullandı. Kısa bir süre önce hatırlayacaksınız. NATO'ya kendi geleceğini söylemişti Ankara'ya zirve için. Ankara'da kendinin olacağını söylemişti ki öncesinde Dışişleri Bakanı seviyesinde bir katılım olacağı konuşuluyordu. Bu kez de bu açıklamayı yaptı. Erdoğan başkanlık etmese NATO zirvesine gider miydim bilmiyorum dedi. Yakın arkadaşız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan ilişkisini anlatırken Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve iyi bir ordu kurduğunu belirtti. F-35 ve jet motoru satışı konusunda da olumlu mesajlar verdi. Güzel haberleri olduğunu söyledi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. AK Parti grup toplantısı vardı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Elbette gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci de vardı. İsrail'in süreçten rahatsız olduğunu dile getirdi. Erdoğan barışın İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı. Hep de sabotaj uyarısı yapıyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk günden bugüne. İç siyasette de CHP'deki paralel yapılanmayı eleştirdi. Devletin zirvesi terörsüz Türkiye ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin meclise sunulacağını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında. CHP'de disiplin süreci hız kazandı. Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. Yeni bir gelişme, CHP'de disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek üzere toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu süreçte milletvekilleri, il başkanları ve parti yöneticileri hakkında peş peşe adımlar atıldı. İhraçlarla ilgili kesin kararın da 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor. Evet, Venezuela'da peş peşe 7,2 ve 7,5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Japonya'da da bir deprem oldu 6,9 büyüklüğünde. Venezuela'nın kuzeybatısı önce 7,2 40 saniye sadece 40 saniye sonra da 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Başkent Caracas'ta bazı binalar ne yazık ki yıkıldı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Aynı saatlerde Japonya'nın Honshu adasında da doğu kıyısında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ne yazık ki. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları var. Londra'da temaslarda bulunuyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le beraber. Orada yaptığı açıklamada, yaptığı sunumda şoklarının etkisiyle gıda ve enerji enflasyonunun yükseldiğini, buna karşın talepteki yavaşlama ve dayanıklı mal ve hizmet gruplarında azalan katılığın dezenflasyon sürecini desteklediğini belirtti. Aynı zamanda jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını da ifade etti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Altın 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Petrolde düşüşün ardından denge buldu. Petrolde de tabii ciddi bir gerileme var. Onun da altını çizelim. Altın fiyatlarındaki o petrolle olan ters korelasyon sınırlandı gibi görünüyor. Elbette konuklarımızla değerlendireceğiz. Perşembe günü düşüşünü sürdürerek bir gün önce görülen 7 ayın yani çarşamba günü görülen 7 ayın en düşük seviyesinin ardından yatay bir seyirle başladı güne. %0,4 düşüşle ons başına 3985 dolara geriledi ki kritik seviyenin 4000 kritik seviyesinin de altına gerilemiş oldu. Bu Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviye. Aynı zamanda petrol tarafına baktığımızda da %4 geriledikten sonra 70 doların altında işlem görüyor Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü. Brent petrolde ise artık 73,5 seviyelerini konuşuyoruz. Konuklarımızla detaylı bir şekilde de konuşacağız. Evet, dün çarşamba günüydü. AK Parti grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüdeydi. Yaptığı açıklamaların detaylarını izleyelim.

0: Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek.
1: İsrail'in Orta Doğu'da barıştan korktuğuna dikkati çekti. Bölgede huzurun İsrail'e rağmen sağlanacağını vurguladı.
0: Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
0: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir.
1: Erdoğan barış sürecinin İsrail tarafından sabote edilmek istendiğini söyledi.
0: Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır.
1: Devletin zirvesi iç siyasete de ayrı bir parantez açtı. CHP'deki paralel yapının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ana muhalefetin meclis çalışmalarını baltalamak için çalıştığını vurguladı.
0: Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın?
1: Ve terörsüz Türkiye süreci, beklenti yasal düzenlemelerin meclise sunulması.
0: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine ilişkin olarak Trump'la NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak ifadelerini kullandı.
2: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
3: Büyük ihtimalle olur.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile kameralar karşısına geçti. Trump, Erdoğan başkanlık etmese NATO zirvesine gider miydim bilmiyorum dedi. Yakın arkadaşız dediği Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve iyi bir ordu kurduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ankara'daki NATO zirvesine ilişkin sorulara da cevap verdi. Trump, Erdoğan başkanlık etmese gider miydim bilmiyorum ifadesini kullandı. Erdoğan'a saygısından dolayı zirveye katılacağını belirtti. Trump, Erdoğan'la yakın arkadaş olduklarını söyledi. Çok güçlü bir lider ve iyi bir ordu kurdu, harika bir iş çıkarıyor ifadelerini kullandı. Trump bir gazetecinin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları istiyor, Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz sorusuna da evet sanırım öyle. O NATO'nun bir üyesi, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım yanıtını verdi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirvenin çok önemli olduğunu vurguladı. Zirveye katılmak için sabırsızlanıyorum dedi. Erdoğan-Trump görüşmesinin çok kritik olduğu ifade edildi. NATO üyesi 32 ülkenin lideri Ankara'da buluşacak. Artık sayılı günler kaldı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek liderler zirvesine liderlerin yanı sıra bakanlar, diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak. Zirvenin basın sürecini yönetmek için de İletişim Başkanlığı tarafından bir NATO görev gücü oluşturuldu.
5: Dev zirve için geri sayım başladı. Bir yandan güvenlik önlemleri alınırken, diğer yandan dev organizasyon için tüm birimler...

0: neler çalışıyor? İletişim Başkanlığı, organizasyon kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi yayımladı. Buna göre 32 ülkenin liderinin katılacağı zirveye aynı zamanda 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de iştirak edecek. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu akreditasyon başvurusunda bulundu. İletişim Başkanlığı, medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek üzere bir NATO görev gücü oluşturdu. Bu kapsamda yayıncı kuruluş TRT personeli dahil zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında 350 olmak üzere toplamda 850 personel görev yapacak. İletişim Başkanlığı koordinasyonu ve sorumluluğunda görev yapacak TRT, zirveyi 80 kamerayla 26 farklı noktadan tüm dünyaya yayımlayacak.
1: Your leadership on this has already produced...
0: Medya merkezinde basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları, 40 montaj odası, duyuru ve yayın ekranlarıyla buna ait tüm planlama ve altyapı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütüldü. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek. Zirve, NATO Sekreteriyası tarafından belirlenen standart bir şablon çerçevesinde düzenlenecek. Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek.
2: Ladies and gentlemen, please look into the camera.
0: Toplantının sadece başlangıç aşamasında basına kısa süreli görüntü verilecek. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemine, tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi ortaya koyacak.
3: CHP'de disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek üzere toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı süreçte milletvekilleri, il başkanları ve parti yöneticileri hakkında peş peşe adımlar atıldı. İhraçlarla ilgili kesin kararın 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Parti meclisi toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu derken sıra Yüksek Disiplin Kurulu'na geldi. Kurul, ihraçları değerlendirmek için toplanacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma süreci devam ediyor. Eski yönetime sert eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, MYK ve PM toplantılarında sert adımlar atıyor. Geçtiğimiz haftalarda 9 milletvekili ve 6 il başkanı disipline sevk edilmişti. Bu hafta ise yeni il başkanları bu listeye eklendi. 23 Haziran'daki MYK toplantısında Kayseri ve Antalya il başkanlıkları feshedildi. Sadece fesihle de kalmadı. Kayseri il başkanı Ufuk Özen Gözbaşı ve yönetimi disipline sevk edildi. Partinin disiplin süreçleri hız kazanırken Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü saat 14'e toplanacak. Gündemde ihraç talepleri olacak. İhraçlarla ilgili kesin kararın ise 13 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.
3: CHP Genel Merkezi tarafından alınan karara CHP'liler tepki gösteriyor. Öyle ki Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verdi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler il binasının iç duvarına sprey boyalarla yazılar yazdı. CHP Malatya İl Başkanlığı binasının kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astı. İstanbul Şişli'de ise partililerin haberleşme grubundan CHP ibaresi kaldırıldı. İşte detaylar.
5: İl başkanı görevden alındı, il binası karıştı. Duvarlara sprey boyayla yazılar yazıldı. CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il yönetiminin görevine son verildi. Görevden alınma sonrası parti binasında sprey boyalı tepki gösterildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının iç duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı. İl binasındaki bu eylem parti içindeki gerilimin ve tepkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Bir başka krizin adresi Malatya oldu. CHP Malatya İl Başkanlığı'nın kapısının önünde

0: Cemiyetçiliği adlı parti haberleşme grubunun ismi ilçe başkanı tarafından değiştirildi. Grubun adından CHP Şişli ibaresi kaldırılarak yalnızca merkez mahalle temsilciliği yapılması parti içerisinde tepkiyle karşılandı.
1: Ankara'ya gidiyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Hakkı Akçar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öyle olur umarım. Ankara'yı hareketli, yoğun günler bekliyor. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Ankara'daki hazırlıkları dinleyerek başlayalım. Buyurun.
2: Öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi bu hazırlıkların hepsi sadece Ankara'ya özgü hazırlıklar değil. Yani daha öncesinde NATO'nun gerçekleştirildiği zirvelerde de alınan tedbirlerdi. Hatta bununla alakalı Amerika'da gerçekleştirilen NATO zirvesiyle ilgili de geçtiğimiz günlerde bir araştırma yaptım. Baktım acaba yani bu Türkiye'ye özgü bir güvenlik tedbirleri mi alınıyor? Yoksa diğer NATO zirvelerinde de aynı tedbirler alındı mı diye NATO'nun standart prosedürünü aslında bakarsanız işletiyoruz. Şimdi sosyal medyada ve çeşitli noktalarda bazı eleştiriler var. Muhalefete yakın isimlerin bazı sunduğu eleştiriler var. İşte Türkiye'de olduğu için bu kadar fazla güvenlik önlemi alınıyor şeklinde. Öyle bir durum söz konusu değil. NATO'nun standart güvenlik prosedürü işletiliyor. Evet, Ankara'da bir hafta boyunca bazı noktalarda yaşam biraz zor olacak ama baktığımızda bunların hepsi de Türkiye'nin ve zirvenin güvenliği için önemli olan prosedürler. Bir hafta boyunca birazcık NATO'ya göre yaşayacak Ankaralılar. Daha sonrasında da hayat normale dönecek. Bazı yollar kapalı olacak. Kırmızı alanlar zaten paylaşılmıştı biliyorsunuz. Etkinliklerin bazıları bu noktada yasaklandı. Mesela düğün, kına, nişan gibi organizasyonlar o kırmızı alan içerisinde gerçekleştirilemeyecek. Söğüt Özü'nde, Çankaya tarafında ve yine külliyeye yakın olan güzergahlarda herhangi bir şekilde bir düğüne, organizasyona izin verilmeyecek. Kent genelinde bazı yine yasaklar var. Mesela eylemler, gösteriler, bu her türlü yürüyüş bunların hepsi yasaklandı. NATO zirvesi boyunca yollar kapalı olacak. Yolların kapalı olmasıyla alakalı zaten kamu kurumlarında bazı tedbirler alınmıştı. Kamu kurumu çalışanları idari izinli sayılmıştı. Tabi burada özel sektör çalışanlarının akıllarında bazı soru işaretleri var. Onlarla alakalı da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara Valiliği ile alakalı önümüzdeki günlerde zaten yapılacak olan açıklamalarla beraber kafalardaki soru işaretleri biraz daha giderilecek. Ankara'nın merkez ilçeleri değil, Ankara'nın yine dış ilçelerinde biliyorsunuz büyük sanayi bölgeleri vardır, büyük fabrikalar vardır. O fabrikalardaki çalışanlar nasıl ulaştırılacak şeklinde bazı soru işaretleri var. Bununla alakalı da şirketlerin kendileri aslına bakarsanız inisiyatifine biraz bırakılmış durumda. Önümüzdeki günlerde bu konular biraz daha netleşecektir. Ancak Ankara'da tatlı bir telaş var, onu belirtelim. O tatlı telaşla beraber artık bir hafta gibi bir süre kaldı. O bir haftanın da hızlıca geçip artık liderleri başkentte ağırlamayı bekliyoruz.
1: Evet, sayılı günler kaldı artık. Trump'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etmeseydi katılır mıydım bilmiyorum diyor.
2: Zaten ikisi arasındaki özellikle Trump cephesinden bugünlerde gelen açıklamalara baktığımızda gayet pozitif açıklamalar geldiğini görüyoruz. ABD İran Savaşı'nda diplomasi kapısını aralayan liderlerden bir tanesiydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Trump da bunun farkında ve buna göre aslına bakarsanız açıklamalar gerçekleştiriyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasideki gücü, Türkiye'nin diplomasideki gücü sadece Trump'ın NATO'ya katılması değil, bütün organizasyonlarda diğer devlet başkanlarının o noktada bulunmaları ve diplomasi süreçlerini, eğer ki ikili ilişki Türkiye ile olan ikili ilişkileriyle alakalı bir durum söz konusuysa bu durumu en azından masaya yatırabilmeleri açısından mükemmel bir fırsat. Trump da bunun farkında ve artık netleşti. Trump başkent Ankara'ya geliyor. Ankara'da NATO zirvesine katılacak. 7 Temmuz'da bekliyoruz. Normalde pek çok devlet başkanı 6 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi için bir plan çizdi. Ancak Trump 7 Temmuz'da gelmesini, 7 Temmuz'da 8 Temmuz'da Liderler Zirvesi'ne katılmasını, Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra da aynı gün içerisinde akşam saatlerinde tekrar Amerika'ya dönmesini bekliyoruz Elif Hakkı Yoktar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Gelelim CHP'deki

0: son gelişmelere. Bir dakikamız kaldı. Disiplin süreçleri hız kazanıyor. Oradaki ayrıntıları da alalım sizden.
1: Bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanması bekleniyor. Biliyorsunuz daha öncesinde bazı isimlerin ihraçları vardı. Artık bugün itibariyle Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanması bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yüksek Disiplin Kurulu'nda tabii ki o ihraç kararları masaya yatırılacak. Daha öncesinde biliyorsunuz Gökhan Günaydın'la alakalı bir tedbirli ihraç kararı istemi vardı. Grup başkan vekilliği düşürülmüştü. Ancak o tedbir kararı Gökhan Günaydın'ın başvurusuyla beraber kaldırılmıştı. Gökhan Günaydın tekrar grup başkan vekilliği görevine dönmüştü. Bu tarz kararlar Yüksek Disiplin Kurulu'nda bugün itibariyle karara bağlanması beklenen aslında bakarsanız maddeler halinde yer alıyor. İşte hani Mahir Başarır'la alakalı biliyorsunuz bir ihraç istemi vardı. Tedbir kararı olduğu için grup başkan vekilliği düşürülmüştü. Yine İl başkanları var. İl başkanlarıyla alakalı kararlar var. Eski MYK ile alakalı atılan bazı adımlar vardı. Yani 13-14 kişilik bir arınma adımı gelmişti genel merkezden. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden. Bunlara en son yenileri eklenmişti. Bu konularla alakalı bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplandığında önünde bayağı kabarık dosyalar olacağını söyleyebiliriz ve o dosyalar teker teker ele alınacak. Daha sonrasında da Müslüm Sarı'nın gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerekse de CHP Genel Merkezi'nde yapacağı açıklamalarla beraber akıllardaki soru işaretlerini gidermesini bekliyoruz Elif Hakkı Ekçar.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz, sonra konuklarımızla yeniden karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım stüdyoda bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın.
0: Ayağınıza sağlık.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz ayağınızın tozuyla geldiniz.
1: Evet.
0: Uzun zamandır Amerika'daydınız değil mi hocam?
1: Evet, ama hızlı başladık.
0: Evet. Amerika'dan haberler nasıl? Biz tabii burada sürekli Amerika, İran, başka bir şey konuşamaz hale geldik.
1: Onlar kendi nasıl iç Amerika? Piyasalarını konuşuyorlar bol bol. Şu an tabii seçime doğru giden bir yön var. Dolayısıyla hani bizdeki orandan çok daha az konuşuyorlar diyebiliriz
0: öyle
1: içeride.
0: Peki, o zaman yine orayla devam edelim. Şimdi hocam, savaş bitti gibi görünüyor. Anlaşma hala tam anlamıyla %100 netleşmiş olmasa da. Piyasa tarafında işte Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası petrol fiyatlarının yansıması en çok konuştuğumuz konulardan biri. Aslında biraz da olumlu konuştuğumuz konulardan
1: evet
0: biri. Savaş öncesi fiyatlara gelmesi çok zor derken, şimdi baktığımızda birçok böyle analizde de görüyorum, 62-68 dolar bandına gelmesi için işte böyle Ağustos sonu, Eylül başı gibi tarihleri veriyorlar. Tabii ki ne yazık ki her şey değişkenlik gösterebilir ama işte arzın tamamen normale dönmesi, hayatın doğal akışına geri gelmesi muhtemelen son çeyreği bulacak gibi görünse de, ne dersiniz, ihtimal veriyor musunuz 62-68 dolar bandına, yani savaş öncesi seviyelere dönmesi beklediğimizden hızlı mı olacak? Çünkü bu seviyeye gelmesi beklediğimizden bayağı hızlı oldu.
1: Hızlı geldi, evet, ama bundan sonra o beklenilen senaryo çok benim onayladığım bir senaryo değil. Çünkü bugün liderlerden biri bir sosyal medyada bir şey yayınlıyor, hemen konu değişiyor. Üstelik anlaşma daha sağlanmış değil. Evet, tamam, imzalar, imza süreçleri, bunlar devam ediyor ama bir taraftan da bakıyoruz ki her gün evet anlaşma sağlandı ama bu maddeyle ilgili ortaya konmamış bir şey var, bu konuyla ilgili anlaşılmamış bir nokta var gibi böyle geri dönüşler de alıyoruz. Bu böyle Temmuz, Ağustos gitgeller devam edecektir. Dolayısıyla hani bir taraftan petrol fiyatları, bir taraftan diğer piyasalar bakımından baktığımızda aslında küresel, tüm dünyada enflasyonla uğraşan bir merkez bankaları trafiği var. Dolayısıyla burada hani nasıl bir portfolyo yönettikleri, ne yöne yöneldikleri, bunlar da kritik konu. Sadece petrol fiyatları değil, o aslında bir çıktı. Yani sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta 72-75 bandına inmesi de gene birçok aslında kırılmanın sonunda karşımıza geldi. Çok beklentim dahilinde değil o kadar çok eskiye dönmesi.
0: Peki hocam, bu seviyelere bu kadar hızlı gelmesini bekliyor muydunuz? Çünkü şimdi konuştuğumuz senaryolar arasında aslında kötü senaryodayız. 3
1: evet
0: ayı geçen bir savaş süreci,
1: evet,
0: yani 110 günden sonra bu mutabakat imzalandı. Dolayısıyla aslında bu bizim kötü senaryolarımıza yakın bir senaryoydu. Dolayısıyla kötü senaryonun içinde iyi sonucu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani 73 dolarlara kadar gerilemesi çok öngörülen bir senaryo yoktu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Kesinlikle öyle. Yani ben çok hiç kimsenin senaryosunda olduğunu hatırlamıyorum bunun. Burada iç pazarlarına, iç piyasalarına bakmak lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çin'in altın alıp altın satıp nasıl kendi merkez bankası çeşitlendirmesine gittiğini iyi takip etmek lazım. Bunlar aslında tüm dünyada bir hareketlilik var. Yani bugün baktığınızda ilk 5 ayda Çin %75 oranda altın rezervlerini tekrar toplamaya başladığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bir taraftan topluyorlar, bir taraftan satıyorlar. Bu o yükselme inişler, bu iniş çıkışlar aslında paralel oluyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda tabii ki sadece savaşa bağlı değerlendiremeyiz bu konuyu. Bu da bunun sonucu aslında. Savaş değil sadece yani bu birkaç haftadır konuştuğumuz mevzular savaştan öte artık. Kendi iç pazarlarında, iç piyasalarında yaşadıkları dinamikler, enflasyonla mücadele şekli. Her merkez bankasının kendine göre bir mücadele şekli var. Ve tabii ki Kasım'a doğru seçimlere giden bir Amerika Birleşik Devletleri enflasyonda istediği rakamlara gelmedikten sonra kolay kolay o seçimde iyi sonuçlar almayacağını da biliyor.
0: Evet, şimdi iki kere hocam merkez bankalarının altını çizdiniz. O evet. zaman biraz merkez bankalarını konuşalım. Şimdi FED tarafında beklenildiği gibi sabit bıraktı. Başkanın ilk toplantısıydı. Merakla bekleniyordu hangi tonda konuşacağı. Aslında şahin bir ton olarak evet. değerlendirildi. Öncelikle tabii onu siz o tonu nasıl buldunuz onu da soracağım ama onun dışında şimdi hepsinin kendi içinde nereye evrileceğinin merak edildiği bir dönem. İşlerinin herhalde çok zor olduğu dönemlerden biri. Ama şimdi son birkaç güne de bakarsak FED'de sanki birazcık daha güvercin ifadeler var. Birazcık daha arttırım olmaması yönündeki oldukça yüksekti. 85'lerdeydi evet. o oran 3 faiz artırımı olabileceği. O ihtimal %67 seviyelerine falan geriledi. Ama Avrupa Merkez Bankası'nda biraz daha durum farklı. Onlar birazcık daha her ne kadar petrol fiyatlarındaki geri çekilme devam ederse işler biraz daha olumluya dönebilir deseler de %2 hedefine uzak olduklarını, bu faiz artırımına devam edebileceklerini söylüyorlar. Ne söylersiniz? Önümüzdeki dönemde merkez bankalarından nasıl hamleler göreceğiz? Kevin Warsh'u dediğim gibi evet. tekrar onu değerlendirerek başlayayım.
1: Şimdi burada aslında değerlendirdiğimizde bir strateji. Bu sadece hani faiz arttırdım, faiz kararı gibi bir nokta değil. Daha ilk günden itibaren çalışma prensibinin farklı olacağına gönderme yaptı ve bir takım komisyonlardan bahsetti. Hı hı. İşte yapay zeka gibi alt komisyonlar, alt kıvrımlar olacağını, veri bilimi, güvenlik gibi bu komisyonların çalışma şekline göre de aslında kararlarını belirleyeceğini söyledi. Bu aslında yatırımcılara da diğer birçok bu konuda portfolyo geliştirene de güzel bir sinyal. Yani demek ki bu alanlarla ilgili farklı gelişmeler sonrasında aslında genel kararlar alınacak. Sadece hani bir takım politik daha önce biraz daha güvercin dediğiniz gibi kararların arttığı bir dünyadan farklı biraz daha piyasaya göre işte o piyasanın dinamiklerinin dışında da proaktif bir şekilde karar vereceğini görüyoruz. FED burada aslında enflasyonu sadece hani faiz arttırma değil verimlilik artışı ile ilgilendiğini de söyledi. Bunlar da çok önemli. Hani tabii ki o ilk çıkışının o heybetli çıkması iletişim dili anlamında doğruydu. Olması gerekendi. Burada bir yenilik var. Burada bir dönüşüm var. Burada bir değişim var duygusuydu. Ama biliyoruz ki koşullar hiçbir zaman ne politikadan ne de bazı ekonomik konjonktürlerden uzak kalamıyor. Dolayısıyla böyle bir yumuşaması da beklenen bir şeydi bence.
0: Peki yapay zekadan da bahsettiniz ya hocam. Şimdi yapay zeka tarafında da aslına bakarsanız bir realizasyon hareketi artık daha da dikkat çekmeye başladı. Evet. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki o güç dengesinde de birazcık daha öne çıkmaya başladı. Ne dersiniz yapay zeka yatırımlarının verimlilik, karlılık sağlayıp sağlamayacağı konusunda?
1: Şu an aslında hem mikro hem makro bakmak lazım. Yani şu an yapay zeka işletmeleri, yapay zeka markaları nasıl ilerliyor? Şu an en kıymet verdikleri şey veriyi bir an önce almak. Çünkü aldığı girdiye göre çıktı yapabiliyor. Ve burada bir büyük bir rekabet var yani. Bir ayın içerisinde binlerce markanın ortaya çıktığını görüyoruz. Binlerce şirketin tekrardan bu alanla ilerlediğini görüyoruz. Elbette burada yapay zeka içerisindeki yatırımları görüyoruz ama kaç yıldır, ne kadar zamandır buna yatırım yaptığını bilmediğimiz ülkeler var. Dolayısıyla burada biz hani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafındaki durumu karşılaştırıyoruz. Çünkü en büyük güçler onlar. Ama arada da gene bu konuda odaklanan birçok ülke var. Bu konuya da iyi olan, farklılık yaratacak olan, farklı temalarda farklı önemli markalar çıkartacak olan. Burada girdi çok önemli. Girdi toplamakla şu an çoğunlukla meşgul ve bu yapay zeka yatırımları ile ilgili de tabii bu ikili üçüncü dördüncü bir ülkenin girmesini istemiyor bu pazara. Tabii ki kendileri rekabet ediyorlar ama baktığımızda Çin de Amerika Birleşik Devletleri öncü olarak gözükse de ne kadar bu konuda özellikle tematik alanlardaki yatırımlarda ve verimlilik anlamında çok daha etkin olduğunu ispatlayan yaklaşımlar sergiliyor.
0: Peki kişisel olarak hocam ne düşünüyorsunuz? Dün Cihat, biz böyle yapay zeka ile ilgili konuşurken balon mu yapay zeka sormak istedim diye.
1: Yapay zekanın yani Cihat'ın karşısında yapay zeka duramaz. Orada emin olabiliriz ama.
0: En azından yapay zekanın Cihat'a ihtiyacı var.
1: Kesinlikle var. Çünkü Cihat'ın bilgilerini alacak ki kendi çıktısını ortaya koysun. Yani ben kendi işlerimde de çok fazla kullanıyorum yapay zekayı. İnanılmaz bir verimlilik katıyor. Aslında şöyle düşünmek
0: hocam,
1: lazım.
0: Ben kullanamıyorum. Çok mu geri kalıyorum acaba? Ben kullanamıyorum henüz.
1: Doğru enstrümanı seçmemişsinizdir. Yani size böyle çok yoğun oluyor yaşadığınız için. Şöyle çok
0: ben
1: kısa bir...
0: Ben hala gördüğüm üzere eski sistem hocam.
1: Onlar ayrı. Bunu tarif
0: ama
1: etmek
0: bunları
1: lazım.
0: Bunları da yazarken oradan yardım çok alamıyorum.
1: Ama yapay zekanın sizin gibi

0: bir ajana ihtiyacı var. Yani Elif olarak bir ajan tanımlarsanız o ajan size daha rutin işleriniz için en azından kolaylık sağlayacaktır. Ben açıkçası hani hem idari görevim var üniversitede, hem kendim akademik olarak ilerliyorum, hem artı bir takım danışmanlıklarım var. Burada rutin, hani ben olmasam da gidecek olan ya da benim rutin işlerimi organize etmede büyük fayda sağlıyor.
1: Peki hocam, o zaman anlamlı ve doğru kullanmak konusunda ciddi eğitimlere ihtiyaç, evet, var. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Biz de bunu yine çok işledik. Yine Cihat çok güzel grafikler, ledler hazırladı. Çok ciddi de bir su kullanımı, evet, söz konusu. Evet, dolayısıyla, evet, yani bir taraftan da zarar veriyor. Yani bütün, evet, kar sağlayan şeylerin olduğu gibi. Dolayısıyla o anlamlı ve doğru kullanma işini konusunda nasıl?
0: Aynı anda o kadar çok çalışıyor ki bu markalar. Çok da ben bayılıyorum bir hani marka kimliği oluşturma hikayelerine. Birçok yapay zeka markası seçeneği sınırlıyor. Yani 4 saat sınır koyuyor. 4 saatten sonra senin çalışmanı bloke ediyor. Çünkü gereksiz yere o su israfını yapma diye. Yani ben burada bunun da bir hani nasıl markalar daha önce bilgisayarda işte ev kullanımı, profesyonel kullanım diye böyle iki ayrıma doğru gittiler. Yapay zekanın da bir noktadan sonra tematik, alt temalara doğru indiğini görmek düşüncesindeyim. Öyle de olacaktır zaten. Gücü, kuvveti, profesyonel hayata, iş dünyasına alternatif olan bir takım ürünlerin çıkışı. Ve daha eğlence amaçlı, biraz daha hedonik dediğimiz hassal amaçlı. Yani sırf bu konuda eğlensin, gülsün diye de insanlar yapay zeka, bakalım deneyelim diyor. Onun zekasını test ediyor. O sırada tabii biz şimdi bir taraftan ülkelerin verimlilikle ilgili savaşlarından bahsediyoruz. Bir taraftan da böyle güncel konular da takibimizde, ama bununla ilgili de bağımlılık. Bu bir bağımlılık oluyor bir haddeden sonra.
1: Çünkü hocam iletişimi de güçlü.
0: Tabii.
1: Yani bazen işte o yumuşak iletişime ihtiyacı, evet, olanlarda da mesela duyuyorum. Hani psikologların yerini alacak deniyor ya, gerçekten ben dediğim gibi aktif bir şekilde kullanamıyorum, ama kullanan çok aktif ve sizin dediğiniz gibi doğru şekilde kullanan, onu, hı-hı, bir şeye, hı-hı, dönüştüren kendi verdiği verilerle arkadaşlarımdan duyuyorum. Yani gerçekten hani yaptığı yönlendirmeler ve o yönlendirmeleri kullanırken kullandığı dil de size,
0: evet,
1: ciddi anlamda iyi geliyor.
0: İyi geliyor ve alternatifle hep sana soruyor. Hani hangi arkadaşın bir tavsiye verdikten sonra bir de bunu ben böyle değerlendireyim mi diye sorar. Burada biz özellikle üniversiteler olarak farkındalık yaratma konusunda büyük emek harcıyoruz. Başta belediyeler olmak üzere. Çoğunlukla çok fazla farkındalık eğitimleri veriyoruz. Bunların çoğunu ücretsiz veriyoruz. Çoğunu belediyeler işbirliği içerisinde, başta kadın olmak üzere, evdeki kadının bu yapay zeka kullanımını bilmesi, işte ev ödevleri olsun, kendi bir takım işletmeleri olsun, bu farkındalık kadında başlarsa o aileye yayılıyor, topluma yayılıyor. O yüzden o amaçla çok fazla böyle hem sertifika hem de tamamen katılımın böyle bedelsiz olduğu birçok uygulama yapıyor birçok üniversite.
1: Evet, ama şu haber beni çok üzdü hocam. Amerika Birleşik Devleti merkezli yazılım şirketi Oracle yapay zeka dönüşümü kapsamında son bir yılda 21 bin çalışanını işten çıkardı. O ne olacak hocam?
0: Şimdi burada da istihdamla alakalı biz öğrencilerimize, mezunlarımıza bunu hep söylüyoruz. Dündü mezuniyet törenim, orada da konuşmada aynı şeyi söyledim. Bir baskı var ama bu baskı iyiye doğru bir baskı. Yani çok disiplinli çalışmaya doğru baskı. Bize eskiden hani iktisat hocalarımız derlerdi ki şimdi kapat biraz tarih oku, biraz efsane mitoloji oku. Bakalım oradan ne esinleneceksin de bunu adapte edebilirsin diye. Biz o zaman çok gülürdük, gülüşürdük bu konuya, ama bugün iyi ki diyorum öyle yetişmişim. Baktığınızda o farklı alanlardan bakmak, işte sanayiciysen sadece ürettiğin ürüne aşık olup ürün odaklı yaklaşmak değil de miyop olmayıp her tarafa bakabilmek, farklı piyasalardaki bir dinamiği alıp kendi piyasana koyabilmek, bu çok yönlülük demek. Bu tasarımı da bilmek demek, bu bilimi de bilmek demek, ama bir taraftan da kendini zenginleştirmek demek. Bu noktada özellikle

0: YÖK'te dahil böyle arka arkaya birçok açıklama geliyor. Üniversitelere de geliyor bu uygulamalar. Daha eğitim konusunun kısaltılması ama bunun yanında çok disiplinli hayata doğru geçiş. Aslında biz bu dönüşümü başlattık ve bu dönüşümle ilgili, bu dönüşüm elbette ki eğitimle paralel gitmek zorunda. Bu dönüşümü aslında bu şekilde organize edebiliriz ama hızlı olmamız lazım. Herkes çok atak, herkes çok odaklı. Bu konuda birçok Avrupa Birliği projesi de yürütüyoruz bir taraftan ki bizden önce bu işe atılmış olanlar da bize ilham versin, bize bilgi versin. Ben Türkiye'de özellikle gençlerin pandemiden sonra bence de böyle kıdemli gençlerin diyeyim dijital olgunluk seviyelerinin çok arttığını görüyorum. Dijitale yönelimlerin çok arttığını görüyorum ama bunu iyiye doğru evren de çok fazla. Burada bir farkındalık yaratmamız lazım. Önemli olan bu.
1: Ama umarım o işten çıkarmaların önüne geçebilir o farkındalık yaratımcı olmamız.
0: Çünkü bilgi, eğer bilgi standartsa, iş yapış tarzı standartsa bu sadece hani emeğin ve fiziksel gücün bir noktadan sonra o fiziksel gücün de robotlara geçtiği bir dünyada siz yenilenmezseniz, hep söyleniyor işte, değişmek zorunda kalmadan değişirsen dönüşümün belirleyicisi olursun.
1: Tamam hocam, yapay zekadan yardım almaya başlayacağım. Tedirgin oldum şimdi. Peki hocam, tekrar petrol fiyatlarına dönelim. Trump'ın bir açıklaması vardı. Petrol fiyatları düştü, niye pompaya yansımıyor diyor. Hatta Adalet Bakanlığı'na da talimat verdiğini açıkladı. Neden yansımıyor diyeceğim ama aslında nedeni
0: yani
1: basit.
0: Neden
1: Trump'ın
0: yansımadı?
1: Da bilmediği bir neden değildir herhalde.
0: Trump'ın bilmediği bir neden değildir. Biz hep bunu konuşuyorduk. Hani savaş bitti, hemen yansır, hemen reaksiyon olur. Böyle bir durum yok. Yani biz küresel ticaret sistemini değiştirmekten bahsediyoruz. Koridorların değişmesinden bahsediyoruz. Yolların başka yollara doğru geçişinden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir dünyada elbette ki hemen işte indi, kısa süreli indi. Bir gün sonra hemen bir kriz tekrar yükseldi. Böyle bir noktada buna yansıması beklenemez. Burada sadece girdi maliyeti değildi ki konu.
1: Tabii. Bahsediyoruz yani. Hani
0: dünya durmadı 98. savaş sırasında. Tekrardan alımlar, farklı yollardan aslında tedarikler, bunlar devam etti. Dolayısıyla bunlar devam ederken elbette ki sürecin bu kadar hızlı reaksiyon vermesi beklenemez. Ama o bir lider. Dolayısıyla yapın. Halkın bundan faydalansın tabii ki diyecektir.
1: Evet, evet. Peki hocam, son 24 saatte de 20 milyon varil petrol geçti. Bunun da işte yansımalarını da aslında birazcık konuştuk. Ama altın tarafında durum biraz değişmiş gibi görünüyor. Çünkü altın tarafında bir ters korelasyon takip ediyorduk. Evet. Petrol bu kadar gerilerken altın tarafında yükselme oluyordu. İşte petrol yükseldiğinde de altın düşüyordu, olumsuz yansıyordu altına ama... Şu anda aynı hareketi yapıyorlar gibi görünüyor. 7 ayın en düşük seviyelerinde altın. Hatta 4000 kritik seviyenin de altına geriledi ons dün. Ne dersiniz altın için öngörünüz ne? Aslında birçok öngörü var. Goldman Sachs'ın vardı.
0: Evet.
1: O 500 dolardı yanlış hatırlamıyorsam, revize etti. Sonra hemen arkasından Deutsche'den geldi. O da %22 gibi bir revizyonu da aşağı yönlü. Hem 3. çeyrek hem de 4. çeyrek için. Sizin beklentiniz nasıl altında yıl sonu ve
0: şimdi burada tabii altınla, yani petrolle bu altın arasındaki korelasyonun bozulduğunu siz de ifade ettiniz. Evet, bozuldu. Klasik bir düzenleme değil çünkü artık karşımıza çıkan. Burada Fed'in bu faiz arttırımı, indirimi, bunlarla ilgili süreçler. Bir taraftan artık jeopolitik krizleri, yani bunun fiyatlamadığını görüyoruz. Daha farklı değişkenlerin devreye girdiğini görüyoruz. Burada enflasyonla
1: savaş
0: mücadele.
1: Savaş fiyatlaması mıydı o hocam?
0: Savaş fiyatlamasının yanında her zaman risk oldu mu ne beklenir? İşte altın güvenli liman denir. Tabii. O tarafa doğru bir yöneliş olur. Ama bizim altın güvenli limanın üstünde de bir reaksiyon aldığımız bir dönemde. Biraz da beklediğimizin dışında bir artış. Daha sonraki tabii öngörüler biraz daha oturur, daha hikayeyle paralel gidebildi. Çünkü ilk artışı böyle bir artışı, böyle bir artmayı beklemediğimiz bir dönemdeydik. Şimdi burada baktığımız

0: Tabii ki altın fiyatlaması petrole dayalı ilerlemesinin görmediğini, devam etmediğini görüyoruz. Burada bir taraftan ne dedik? Merkez bankaları o panikte likiditeye geçmek istedi ve hani altını çıkardı elden. Ama bir taraftan da likiditeyi arttırması gerekiyor. Dolayısıyla hem altını çıkardı, aynı paralelde de kısa bir sürede de altın almaya devam ediyor. Yani portföylerini genişletiyorlar. Yani en tepeden bakmak lazım konuya. Dolayısıyla burada alındıkça tabii ki taleple ilgili dengeler değişiyor ve bunun da yansımaları bizim piyasada sonuç olarak gördüğümüz noktalar. Burada sene sonunda gene 4000-4200 civarında bir yaklaşım gene bekleniyor. Onda bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani neredeyse senenin ilk 6 ayını etkileyen bir savaş hala da bitmiş değil. Ama savaşın dışında da kendi iç piyasalarında bu işi koordine etmek isteyen, Merkez Bankası rezervlerindeki o çeşitliliği yaratmak isteyen, yani demin de söyledim, Çin %75'ini bu ilk 3 ayda altın olarak toparlamış durumda. Yani bunun tabii ki de yansımaları altındaki bu değişimle öngörülebiliyor. Bizim buradaki beklentimiz gene aslında aynı mevcut düzenekte, böyle inişler çıkışlarla birlikte devam etse de kısa vadede altının aslında tekrardan böyle büyük yükselişlere gireceğini düşünmüyoruz. Ama uzun vadede yani bizim kültürümüzde var. Hani uzun vade dediğimiz şey altınla harcama yaparız. Altın düğünlerimiz olur. Altına dair bir takım desteklerimiz olur. Altın her zaman iyidir kızım derler. Dolayısıyla altının tabii ki yatırımcı olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ama ben tabii olabiliyorsa, eğer bilgi birikimleri buna ya da piyasayı takip etme şansları buna el veriyorsa, hani bireysel yatırımcı açısından benim buradaki katkım o olabildiğince çeşitlilik yaratmaları. Tabii ki yine altın alsınlar. Tabii ki yine bir takım duyarlılıklar gösterebilirler. Ama eskiden de bir döviz alımı olurdu. Dövize dair, kura dair bir takım yatırımlar olurdu. Şimdi kur altın dengesi çok önem kazanmaya başladı. Bir taraftan biliyoruz ki dolar değer kazanıyor. Doların değer kazandığı bir dünyada bunun altından çıkması beklenen bir nokta. Güvenli liman deseler de altın eskisi gibi, yani senenin başındaki gibi o çıkışı bizlere göstermeyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim hocam. Akşam Gazetesi Genel Yayın
2: Hocam hoş
1: Yönetmeni
2: geldiniz.
1: Mustafa
2: Hoş
1: Kartoğlu da stüdyoda
0: Siz de hoş
1: bizimle
0: geldiniz. Ne
2: güzel sohbet ediyordunuz, ben böldüm.
1: Yok estağfurullah. Aynı zamanda hemşerisiniz, belirteyim.
2: Evet, ne kadar güzel.
1: Evet, hocamla biraz ekonomi başlıklarıyla başladık. Tabii hocamın her konuda sağ olsun fikirleriyle bizi aydınlatıyor. Beraber yayın yapma şansınız olmadı. İlk defa bir araya geliyorsunuz ama tabii ekonomi alanında daha uzman olduğu için. Ama biz şimdi birazcık da diğer başlıklara dönelim. Mustafa Bey, şimdi NATO'ya artık sayılı günler kaldı. NATO zirvesine 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek. Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etmese NATO zirvesine gider miydim bilmiyorum dedi. Aynı zamanda F-35 ve jet motoruyla ilgili de güzel haberleri olduğunu söylüyor.
2: Bir
1: Ne
2: kapı
1: dersiniz?
2: araladı, ama nasıl bir formül buldular bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla Ankara'nın da beklentileri var. Yani bugüne kadarki söylemleri biraz onu gösteriyor. Tabii bunu bu şekilde söyleyince tabii beklentiler sonuçta arada bir sorun kalmasın yönünde. Yani kalksa tamamen kalksın. Yani kalkacak ama işte şunlara da uymak lazım. Ya uymanın kolay olduğu şeyler var, zor olduğu şeyler var. İzah edilebilir olması lazım her şeyin. Fakat bu beklenti karşılanmazsa bu sefer de gereksiz tartışmalar çıkar. O yüzden benim çok öyle aman aman bir beklentim yok. Çünkü bu tür durumlarda standart prosedür. O aşılırsa tabii, onun üstüne çıkılırsa sevinirim de, standart prosedür yere yakın daldaki elmayı vermektir. Onun alınmasını sağlamaktır. Böyle bir İngilizce deyim var. O kadarını telaffuz edemeyeceğim. Ama kolay armağanı vermektir, öyle söyleyelim. Şimdi kolay armağan ne? İşte motorlar, Kaan için kullanılacak olan F-16 motorları var. Onları vermek. Biz onları zaten bir şekilde kullanıyoruz ama yenilerini alıp kullanmak bizim işimizi daha kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Orada kalırsa o yeterli olmaz. Çünkü böylesi büyük bir organizasyona büyük bir hediyeyle gelmek lazım. O da öyle diyor. Evet. Ama biliyorsunuz Trump bir şeye kendisi büyük dediğinde onun büyük olduğunu sanıyor. O yüzden kendi adlandırdığında onun tanımının olduğunu düşünüyor. Umarım öyle değildir. Çünkü katsa yaptırımlarını başlatan da kendisiydi. O yüzden ne yaptığını biliyor, ne yapması gerektiğini de biliyor diye düşünüyorum. Öyle bir beklenti var. İkincisi Türkiye açısından da NATO açısından da önemli. Aslında Avrupa açısından çok önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bunun altını özellikle çizmişti Moskova'dayken. Benim ifademle NATO'nun yeniden bir nikah tazeleyeceği İstanbul'da, Ankara'da. Ve o... onun için de Avrupalı liderlerin özellikle, çünkü bütün şu anda NATO ile dertlenen Avrupalı liderler, onların da Trump'ın Erdoğan'la ilişkisini, Erdoğan'ın bu konudaki görüşlerini dikkate alacağına dair inançları ya da düşünceleri. Mark Rutte dün iyi bir sunum yaptı Trump'a. Trump herhalde gece en mutlu uykularının birini uyumuştur. Ya da henüz uyumadı da uyuyacaktır. En mutlu günlerinin birini geçirdi. Çünkü bir ayın elemanı gibi geldi, panolara dizdi. Bak ne kadar para harcattım ben filan, Avrupalılar şu kadar para harcadılar falan. Böyle istediniz ya, bak yaptık biz filan diye. Biraz hazin bir görüntü ama... İşte Trump'la beraber dünyanın gördüğü bir şey var. Çıplak gerçek. Diyor ki tamam anladım, sizi de biliyorum tamam da durum bu diyor. Durum bu. Durum bu olmamalı. Oldu. Yapacak bir şey var mı? Yok. O zaman. Şimdi herkes çenesini kapatmış durumda. İngiltere'nin başbakanı değişti ya. Evet. Adam ağlaya ağlaya gitti. Burada bunun gideceğini de konuşmuştuk yani. O da kalıcı olmayacak diye. Çünkü baştan Trump iktidara gelir gelmez kendisi de değil, elemanı Elon Musk'ı İngiltere Başbakanı'nı fırçaladı. Senin orada durmaman lazım, kabiliyetsizin tekisin, gitmen lazım oradan dedi. Böyle bir şey söylenebilir mi normalde? Beklenir bir şey değildir değil mi hocam? Tabii, uluslararası tabii. İlişkilerde böyle bir şeyin söylenmesi en azından söyleyen adamı itibarsızlaştırır yani. Hiçbir şey olmadı. Adam dediğiyle öbürü de yediğiyle kaldı. Ondan sonra yavaş yavaş hakkında ben burada konuşurken dikkat edersin hep şu ifadeyi kullanıyordum. Adam bir İngiltere Başbakanı olarak değil belediye başkanı olarak gibi konuşuyor. Sokaklarda şiddet var, işte kapkaçlar var falan. Tamam da yani emniyet müdürünün onunla ilgilense sana ne ya, sen İngiltere'nin başbakanısın ya. Hani Bond filmlerinden bir tane Daniel Craig getirilse herhalde daha karizmatik dururdu İngiltere'nin başında. Sen bunların hepsinin başısın ya. Bırakın İngiltere'yi devlet olarak yani. Efsaneyi bozma bari. Şimdi dolayısıyla orada öyle bir değişiklik var. Bir liderlik sıkıntısı var dünyada, bu yeni değil. Yaklaşık bir 10-12 yıldır çok bariz bir biçimde ortada. Çünkü boyunu gösteren iki lider var. Biri Putin, biri Xi. Bu ikisi sürekli bir boy gösteriyor. Trump ilk döneminde bunu çok fazla beceremedi. Arada bir nefes aldı. İkinci dönemde dedi ki yok bir dakika, madem boy gösteriliyor ben daha büyük boya sahibim. Fakat bu aradaki bütün o 4 yıllık süreci, yani Biden sürecinde Avrupa Merkel'ini kaybetti. Yerine de yarım yamalak da olsa bir şey getiremedi. Kurumların en büyük özelliği, yani kurumsallaşmanın en büyük özelliği liderliği kolay hale getirmek. Başta karar verici olursunuz, mekanizmalar şıkır şıkır işler. Avrupa'da liderlik olmasın diye zaten o kurum birlik kuruldu. Çünkü birisi alıp yürürse orada sorun çıkıyor. Avrupalılar o konuda iyi değiller. Ama o kadar öyle bir kurumsal yapı koyalım ki birazcık kafası çalışan adam, karar verme kabiliyetine sahip olan bir adam üye ülkeler, ki o zaman da üyeler hani 12 ile yani 16-18 arasında değişiyordu. Alan bir adam bu sistemi

0: sistemin gücüyle alsın yürüsün. Çok güzel. Ama siz daha sistem oturmadan, sistemi yürütecek adamlar, o kabiliyetli adamlar yerini de kendilerinden biraz daha kabiliyetliye bırakmaya başlamadan sayıyı 20'ye, 22'ye, 24'e, 28'e çıkarttınız. Ondan sonra geldi Rum yönetimi, dedi ki bu olmaz, her şey durdu. Geldi Litvanya, dedi ki bu olmaz, her şey durdu. Ondan sonra daha şimdi sıranız geliyor ki yani oy birliği değil, oy çokluğuyla karar alalım. Hoş geldiniz yani. Hayır, bu saatten sonra oy çokluğuyla karar alsanız ne olur? Hepsi yani tutarsızlıklar bir defa, bir tane değil ki. Yani İtalya Avrupa Birliği, İspanya Avrupa Birliği, sonra ciddi çatışmaya dönen ve ayrılığa giden İngiltere Avrupa Birliği çatışmalarına bakın. Hiç kimse o süreçlerin hiçbirini yönetemedi. Şimdi ya, öbür taraftan işte Avrupa Birliği ile ilgili konulara hakim arkadaşlar var. İşte Brüksel'de birkaç tane Türkiye'den şey kaldı, gazeteci kaldı, temsilci. Onlarla konuştuğumuzda bana böyle şahane bir yazmıştım da o zamanlar. Bir Avrupa büyük güçler, büyük demeyelim de güçler hinterlandı çizmişti. Almanya'nın bir hinterlandı var. İşte Macaristan, Avusturya, biraz Polonya falan. Biraz çatışıyorlar ama biraz elinin altında. Amerika'nın ciddi bir hinterlandı var. İşte Romanya, Çekya, Baltık ülkeleri gibi. Çünkü onlar Avrupa Birliği'ne değil, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyorlar. Sonra işte Fransa'nın kendince biraz bir etki alanı oluşturma çabası var. Şimdi bu kadar parçalı bir yapıdan siz birlikte bir birlik, bir de üstelik bir liderlik çıkartacaksınız. O yüzden şimdi NATO'dan beklentileri aslında Tayyip Erdoğan'dan beklentileri. Haldır uldur geliyorlar. Ne için geliyorlar? Paraya pula geliyorlar. İşte savunma sanayine geliyor, enerjiye geliyor. Evet. İşte Belçika'nın kraliçesi topluyor, tayfayı getiriyor filan. Hadi Avrupa Birliği ile ilgili de bir şey yapalım ya. O bir ayrı bir konu aslında. Ona biraz sonra mı baksak falan. Öyle bir dünya yok yani. Herkes göklere çıkardı. Baktım öyle. Almanya'dan geldiler. İşte bakın Türkiye ne kadar önemli bir ülke haline geldi. Almanya bütün işte enerji şirketlerini topladı, getirdi burada falan. Ne kadar güzel. Öyle. O kadar da güzel değil. Aynı Almanya'da birkaç sene önce Türkiye'de otomotiv yatırımını durdurdu. Yani sıra Avrupa Birliği konuşmaya geldiği zaman mırın kırın, bana lazım enerji, aman Türkiye şahane bir ülke filan. Yürü git, biz bunları hani karnımız tok yani. Öyle kadar kazık yedik ki bu saatten sonra böyle övgülere filan yiyecek durumda değiliz. Onun için ben Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'ya NATO üzerinden bir onların deyimiyle favor yapmasını anlıyorum. Fakat içten içe de inanılmaz kızıyorum çünkü hak etmiyorlar bunu. Gerçekten. Sadece NATO pahasına, NATO'nun zayıflaması pahasına başka bir şey yapmaması gerekir Cumhurbaşkanı'nın da. Yapması gereken bu. Çünkü öbür tarafta da NATO'nun zayıflaması var. O da Türkiye'nin işine gelmez. Çünkü düne kadar Türkiye tırnak içinde zayıf, NATO güçlüydü. Şimdi Türkiye güçlü ve NATO'da da etkili bir ülke olacakken NATO'nun zayıflaması doğru bir şey değil bizim açımızdan. Ama bundan Avrupalıların yararlanacak olması hala benim içime sinmiyor doğrusu.
1: Buyurun hocam. Avrupalıları yararlandırırken hocamın dediği gibi bizim de aslında faydalanacağımız tabii konuları iyi belirlemek lazım. Burada ben tabii olayı iki boyutlu buluyorum. Bir liderlerin ne kadar çok dünyadaki bireylerle, insanlarla iç içe olduğu, bu tarz bilgilerin aslında olumlu tablolar yarattığı, insanlara bir motivasyon ve umut kapıları, umut aşılamasını aslında o ruhu seviyorum. Bir yönden de hani bir iletişim tarafında hani böyle olumlu şeylerin de konuşuluyor olması dünya piyasası açısından, bizim küresel ticaretteki dengemiz açısından, olayın kıymeti açısından önemli. Ama hocamın dediğine tabii ki katılıyorum. Hani bunun işinde, bunun sonunda biz her zaman misafirperver bir ülkeyiz. Onu tartışmamıza gerek yok.
0: O ayrı. O ayrı.
1: Evet, evet. Ama ben Bu konuda sadece bu askeri zirve gibi algılanmadığını da içerideki ticari diplomasi mantığı olarak baktığımızda aynı şekilde algılanmadığını da düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bence hocamın üzerinde durduğu konular mutlaka gündeme gelecektir. Orada bir elimizden gelen her türlü desteği almaya çalışacağız. Çünkü bir taraftan kuvvetliyiz. Artık kuvvetli olduğumuz, hani tüm liderler, tüm ülkeler açısından farkındalık oluşmuş durumda. Böyle baktığımızda bu zirve bizim aslında bu kuvvetli olduğumuz yönleri masaya koyabileceğimiz bir nokta.
0: Doğru.
1: Ve bunu da koyacağımıza da inanıyorum hocam. Çünkü bir taraftan hep tartıştık, işte Made in Europe yaptılar. Made in Türkiye niye yok? Hani sonra yavaş yavaş biraz yandan bazı maddelerini değiştirebilir miyiz'e doğru gidildi. Yani burada aslında liderin olmaması hocamın söylediği gibi çok önemli. Avrupa Birliği tarafında böyle körükleyen, devam ettiren bir lider ülkenin bu anlamda en azından sanayi girişimlerinde, sanayi işbirliklerinde, ticaret işbirliklerinde olmaması konuların ilerlememesini, bir ileri bir geri gitmesini sağlıyor. Hani Avrupa Birliği konusundaki yaklaşım çok erimeyecektir. O konuda aynı fikirdeyim. Ama biz NATO'daki en azından bu zirvedeki alışverişimizi net ortaya koyduğumuzda ben çok daha etkili bir takım bilgiler alacağımızı düşünüyorum. Olayın sadece motor, işte F-35 ile ilgili bir takım işte motorla ilgili destekler gibi algılanmaması zaten konuşuyoruz, ama bir taraftan da şundan da eminiz, o ekosistemin içinde olmak da iyi bir şey. Yani biz onun üretiminden çıkmayalım, biz onun tedarik zincirinden çıkmayalım da önemli bir şey.
0: Tabii.
1: Yani oradaki o know-how'un içinde olmak da önemli. Yani bir ara hocam biliyorsunuz orada da sekteye uğradı bir dönem. Yani dolayısıyla biz o savunma sanayiden başlayan ama bizim sanayideki gücümüzü gösteren her türlü ekosistemin içinde varlığımızı sürdürmemiz bizim uluslararası ticaretimize, sonra da tabii ki iç pazardaki operasyonumuza büyük katkı sağlayacaktır. Burada sanayiciye yönük tarafını ben
0: Ben
1: hep
0: tabii bir şeyi de
1: düşünüyorum.
0: görüyorum. Hani bu Avrupalılar son talihte şunun farkındalar. Bilmedikleri bir şey değil. Yani bu teknolojilerin çoğunu bizden önce geliştirdiler ve başladılar. Fakat gelişmiş ülkelerin öyle bir sorunu var. Üretim kapasitelerini fazla dışarıya aktarmaktan dolayı kaybediyorlar. Şimdi en son Almanya'nın savunma bakanıydı zannediyorum. Biz ne kadar Ukrayna'ya yardım ediyorsak edelim, Rusya'dan daha fazla üretim yapamıyoruz. Hadi işte bize bu şu 2 haftada şu yetişsin falan diyoruz. Diyorlar ki 2 haftada işçiler ancak kıyafetlerini giyip gelirler filan. Çünkü kuralları var. Küçük şeylerden bahseder bizim insanlar, gurbetçiler. Ya Türkiye'de gelip işte 3 ayda yazlık ev yaptırdım kendime. Almanya'da olsa 3 yılda bitiremezdim filan diye. Büyük örneği de var. İşte Frankfurt'taki havaalanı galiba, değil mi? Kaç yıl ertelendi, bitirilemedi. İstanbul Havaalanı'ndan önce başlamıştı. Bilmiyorum şimdi bitti mi? Yani bir senedir takip etmiyorum. Dolayısıyla bu her yere yansımış durumda. Bir de her şey fazla ortak. Yani ona söyle, peki ben ne yapacağım? Bu işte ben ne alacağım diyor. Mesela Litvanya'da öyle diyor. Neden? Ben de ortağım. Bana da bir şey verin. Bir şey de ben üreteyim. Ben de para kazanayım bizim de istediğimiz gibi. Fakat tamam güzel de yani ne yapabilirsin ki sana ne verelim?
1: Evet.
0: Bundan ben hatırlıyorum işte 20 yıl evvel, tam 20 yıl oldu. 2006'da veya 2007'de bu F-35'lerin ilk teslimi değil de işte gösteri uçuşları falan başlamış. Biz de ortağız diye herhalde o sıralarda ortaklıkta yeni bir aşama oldu. Biz de davet ettiler, gittik. Pazarlığı şuydu Türkiye'nin. 6 milyar dolar istiyoruz. Offset. Biz de bir şeylerini üretelim de verdiğimiz paranın bir kısmı geri gelsin. Bunlar da diyorlardı biz aynısını. Tam 6 milyar dolarlık bir pay verelim de ne üreteceksiniz ki 6 milyar dolarlık? Ne yapabiliyorsunuz yani? O zaman işte daha bir dış gövde şeyler daha kaba taraflarını yapıyorduk biz. Fakat konu kapandığında biz F-35'ler için yılda 11 milyar dolarlık iş yapıyorduk. Çabuk kabiliyet geliştiren bir milletiz.
1: Kesinlikle.
0: Ve üstelik o ana kaba parçalardan kokpit tasarımına, yazılımına ve kask yazılımına falan geçmişti artık ki ürettiğimiz işler. Yani incelikli işlerine geçmişti motor

0: egzozu da motordan sayarsanız o da dahil. Şimdiki itki gücünü veren yer orası biliyorsun. Uçak için kritik bir şey. Bizdeki sanayide yapılan egzoz gibi bir şey değil doğal olarak. Dolayısıyla o kabiliyetlerle biz işte Kaan'a yansıttık o kabiliyeti. Şeye yansıttık, atağa yansıttık, işte
1: Evet.
0: ücrete yansıttık, Gökbey'e yansıttık filan diğer ürünlere. Şimdi bu saatten sonra Avrupa'nın kaçacak çok fazla yeri yok. Fakat bir de alışkanlıkları var. Şey
1: Diyor
0: gibi
1: ki
0: ya ne diyeyim
1: hayır.
0: yani kötü kaynana gibi yani. Hayır ben ona bir şey bilmem ne vermeyeceğim filan. Ya
1: Evet.
0: tamam da yani keskin sirke küpüne zarar yani boşuna debelenmeye gerek yok ki. Şimdi Yunan, ne yapıyor bizim şirketlerde mesela Baykar'ın şeyle ortaklığı gibi Leonardo'nun içerisine girdi bir taraftan da orada şirket kurup İtalyan ortaklığı. Biraz oradan gidecek. Birçok şirket benim bildiğim Bulgaristan'la, Romanya'yla,
1: Evet.
0: Polonya'yla ortak şirketler kuruyorlar. Orada partnerler buluyorlar. Oradan girmeye çalışıyorlar. Şimdi sonuçta kapıdan bacadan girecek de. Şunun bir adını koyun da herkes mutlu olsun. Ya bir yaptığınız işten bir hayır görmeyeceksiniz. Türkiye'den bir aferin veya teşekkür almayacaksınız. Ama Türkiye'de istediğini alacak öyle ya da böyle. Zor yollara gerek yok, kolay yoldan yapalım. Burada da ayak süren maalesef iki kurucu ülke var. Biri Almanya, biri Fransa. Ben onun da bu NATO zirvesinde bilmiyorum. Belki Trump'ın diline düşerlerse geçmiş olsun da Cumhurbaşkanı onların yaptığı gibi küçük işler yapmıyor, yaptırtmıyor.
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanı da Trump'a dese ki bir de benim için fırçala şunları. Tabiri caizse ki bence caiz. Bence fırçalar. Dün Mark Rutte'nin yaptığı gibi de bak şu kadar da Türkiye veriyor Sinan dedi önüne pano koyarlar sonra yani. Ama gerek yok ya ayıptır yani. Hani vardır ya bir yere gidersiniz, patronu arattırırsınız önce, ben geliyorum, müdürü arattırırsınız filan. Orada size bütün kapılar açılır. Ya zaten ben vatandaş olarak geldim diye açmanız lazım ya. Öbürünü yaparsanız size
1: Zaten
0: ayıp.
1: iyi.
0: O bakımdan dediğiniz noktada haklısınız. Türkiye onun, yani biz burada şimdi pireye kızdık diye yorganı yakacak değiliz.
1: Tabii ki.
0: Biz Cumhurbaşkanı o konularda gayet iyi. Hani nereden memleketin çıkarına ne varsa onu oradan söküp alıyor. Gerekirse öfkesini dizginliyor, dişlerini sıkıyor ama lazım olanı söküp alıyor. Burada da sadece işte Avrupa için Trump'ı Amerika ile yeniden nikah tazelemeye ikna etmek tamam iyi güzel ama aynı şekilde Türkiye'nin de savunmadaki vazgeçilmezliğinin biraz lafta değil ete kemiğe bürünerek icraatta da karşılık bulmasını sağlamak Cumhurbaşkanı'nın herhalde hedefi. Anlatılanlardan anladığımız o. Şimdilik iyi gidiyor bakalım. Ama iyi gitmeyen bir şey var. Şimdi onu buradan söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımdan veya meslektaşlarımdan yani arkadaşım olmayan çok yakın olmadığım duyuyorum. Akreditasyonlarda sorun var. Çünkü ben de dün Ankara'ya gittim. Arkadaşlara sordum. Dedim akreditasyonlarınız geldi mi? Dediler gelmedi. Hiçbir gazetecinin yani ayın 6'sında başlayacak program için daha 2 hafta kala hiçbir gazetecinin elinde o bütün kapata trafik kapatılıyor. Araçlar girmeyecek.
1: Evet.
0: Birçok yerde yani Ankara hakikaten işi
1: Önemli
0: olmayan
1: bir
0: Ankara'da
1: operasyon.
0: durmasın NATO zirvesinde. Bizde Habitat vardı 80'de şeyde
1: Evet.
0: kaç 94 müydü?
1: Evet.
0: 94'te. Onun gibi bir şey olacak yani. O zaman hatta biraz Taksim ve Şişli tarafı sıkıntılıydı. Şimdi daha fazla Ankara için önemli. Ama kimsenin akreditasyon kartları gelmemiş. O kadar kısıtlı alana zaten kartla bile nasıl gireceğinizi düşündüğünüz bir alana kartların şimdi gelmemesi, son ana kalması ciddi bir sıkıntı. Sordum, bizim iletişim başkanlığı mı yapıyor, kim yapıyor, kime arayıp söyleyelim? Dediler ki NATO yapıyor. NATO yapıyor ama NATO'nun bu işlerle görevlisi de Mark Rutte ile birlikte Amerika'da. Orada da bu ben bürokrasiden çok korkarım hocam.
1: Evet.
0: Yani bizde de ben Ankara'da çalıştım 8 sene. Yani kusura bakmasınlar memurlardan işini şahane yapan adamlar var. Hele bazı işler var ki ya arkadaş bu adam nasıl aklına geldi de bunu yaptı falan diyorsun. Yani ciddi bir öngörülü bir iş yani inanılmaz. Bir eski bir genel müdür. Allah yaşıyorsa sağlık selamet versin. İyise rahmet etsin. Demişti ki o zaman televizyonda rahmet

Mesut Yılmaz vaatlerini sıralıyor seçim zamanı. Diyor ki işte şu projelerimiz var. Şu projeyi yazdık, şu projeyi hazırladık falan. Bak gülüyor.

0: Ya canım bunu da buraya yapmaya ne gerek var diyeceğiniz duysanız da işleri 10 yıllar öncesinden neredeyse projelendiriyorlar. İşleri güçleri o yani haritaya bakıyorlar. Ya şurada bir yol vardı biz bunu en son bu yolda 2000 işte 1984'te iş yapılmış. Kesin yıpranmıştır gidip bakalım biz oraya filan. Yani başvuru bile yok yani düşünün. Şimdi o yüzden onlara
1: Evet.
0: saygımı bir kenara koyuyorum. Ama ya bakalım biz hallederiz onu filan diye muhatabını düşünmeden kendi mesaisini planlayan bürokrasi var bir de. İşte o NATO'da da var. Brüksel'de de var. NATO'da da var.
1: Evet.
0: Eğer ona takılırsak o zaman işte o NATO'nun kimse bu akreditasyonlardan bu medya planlamasından sorumlu olan görevlisi onu hakikaten kulağından tutup meydanda teşhir etmek lazım.
1: Bütün
0: Onu da
1: imajı etkisi olur
0: söylemiş.
1: yani. Böyle bir
0: Öyle
1: şey
0: yani
1: çok
0: sonra
1: büyük
0: hayır.
1: bir şey.
0: Diyecekler ki NATO'nun Ankara zirvesinde
1: Tabii.
0: oldu. Türkler yaptı diyecekler
1: Aynen
0: yani.
1: öyle.
0: Bir herkes
1: Doğru.
0: öyle anlayacak. Bizim sorunumuz değil. Biz burada kaç tane ilk defa mı zirve yapıyoruz?
1: Turizmciler bu kadar heyecanla
0: Tabii canım.
1: beklerken birçok
0: Bir de
1: noktayı
0: hakikaten
1: Türkiye
0: biz bu
1: bankası
0: konularda çok
1: açısından.
0: iyiyiz yani.
1: Evet.
0: Organizasyon konusunda. Biz orada Avrupa'da da bir sürü organizasyona katılıyoruz. Yani şuradan şuraya gideceksin. Adam yolu vermiş 3 kilometre öteden. Ya baba şuradan geçecek. Yasak geçemezsin bir de. Hakikaten şeye banta yaklaşsan polis oradan ötsöt ediyor. Şimdi tamam biz buraya yaklaşmayalım. Kuralı delmeyelim güzel. Ama siz de öyle bir güzergah yapın ki
1: Tabii.
0: insani olsun yani. O konularda hiç iyi değiller. Biz burada becerikliyiz ama getirip o kabiliyetsizliği buraya yansıtırlarsa bu hoş olmaz.
1: Evet. Şimdi biraz içeriye döneyim mi? Yoksa hocam eklemek istediğiniz var mı?
0: İçeride ne var? Sorun mu var içeride?
1: Yok.
0: İçeride hiçbir sorun
1: Çok
0: yok ki.
1: şükür. Yok. Çok şükür
2: Hemen
1: her şey.
2: uzantısında Kasım'da COP31 var. Ondan da bahsetmiştim.
0: Evet,
2: Hani bu Ankara
0: Antalya'da.
2: zirvesi, Antalya zirvesi. Hani bunlar kritik ve Türkiye marka imajı açısından çok kritik konular. O
0: Tabii.
2: yüzden hani bu zirve o anlamda tabii ki daha farklı boyutlar ve konular ama zirvenin yönetimi ve hani nasıl geçti,
0: Tabii.
2: operasyonel anlamda nasıl geçti çok kritik bizim imajımız
0: Bir
2: açısından.
0: de bütün dünyanın güvenlik alanına kilitlendiği yani çoluk
1: Evet.
0: çocuğun bile Irak Savaşı, Amerika İran Savaşı ya da İsrail İran Savaşı, Gazze, Rusya, Ukrayna falan filan her şey güvenliğe kilitlenmiş. Diğerleri belki COP31 bile gözden kaçabilir. Dünya kitlesinin atıyorum ilgili kitlenin üçte biri onunla ilgilenir. Buradan yani üçte iki buçuğu ilgileniyor.
2: Ki Kasım organizasyonu da şimdiden Antalya bir sürü hazırlığını yapmaya
0: Tabii.
2: başladı.
0: Tabii.
2: Ya yani öyle
1: Yani.
2: baktığımızda.
1: Şimdi tam tersine sorun yok veya sorun ortadan kalkacak olarak bakacağım bir şey soracağım. Dün de biraz konuşmuştuk. Yeditepe Üniversitesi'nden Gaye Gencer hocamız vardı. Şimdi enflasyonda Haziran ayı beklentileri hep olumlu gibi görünüyor. İşte petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi var. Gıda tarafındaki
0: Bunları
1: bolluğun
0: konuşalım.
1: etkisi
0: Bak
1: var.
0: dün var ya dün gazeteyi bir gördüm. İşte şey gündemi bir gördüm. Konuştuk biraz. Sonra işte Ankara'ya gittim. Ondan sonra da bir kabataslak bir yerleşim yapıyoruz biz. Ondan sonra ince işlere bakıyoruz. Sonra convertible işler. Güzel bir haber geliyor. Hop diğer şeyi değiştirebiliyoruz. Dedim ki ya insanlar gazeteyi aldıkları zaman aa bunu iyi ki bugün öğrenmişim bak bunu gördüğüm iyi oldu filan diyecekleri bir şey olacak gazetede. Birden çok olacak da ama en az bir şey olacak
1: Tabii.
0: ki insanlar iyi ki bunu gördüm diyecekler yani.
1: Evet.
0: Şimdi bu konuda iyi ki bunu gördük konularından bir tanesi.
1: Evet.
0: Vatandaşa, millete faydası olan konular.
2: Kesinlikle. Evet.
0: Diğerleri bize diyorlar ya vallahi bu işten anlıyor bunlar falan diyorlar. Biraz hoşumuza gidiyor. Ama sonuçta bizim bu işten anlıyor olduğumuzu milletin söylemesi bizim millete faydalı bir şey değil. Faydalı olanlar bunlar. Buradan gidelim.
1: Evet. Hocam şimdi geçen yıl Haziran ayı %1,37 idi. Bu yıl %1'in valla şu ana kadar böyle hatta o gün de Mustafa Aşkın varken Sadiye Özdemir vardı. Mustafa Aşkın birazcık daha çok realist bakar. %1'in altında bekliyorum, %0,90 bekliyorum deyince Sadi Özdemir ben şimdi çok umutlandım dedi. Dolayısıyla sizin önce beklentiniz ne? Haziran
2: Şimdi
1: ayı
2: zaten
1: enflasyon beklentiniz.
2: Haziran ayında olumlu beklenti hepimiz için geçerli ama tabii Geçen

0: bu sürecin içerisinde yıl sonu beklentilerini zaten Merkez Bankası da revize etti. Ama yani revize söylevleri arttı. Ama baktığımızda zaten yıl sonunda gene beklenen tabii ki tekli sayılara inişle ilgili beklenti artık kalmadı. Ama baktığımızda işte gene o 30'lu seviyeleri koruyacağımızı düşünüyoruz yıl sonuna doğru. Ama bir taraftan da şöyle düşünelim. Tabii Mayıs ayı bayramla geçti. Haziran ayı, Haziran, Temmuz biraz daha işte turizmin arttığı, tatil motivasyonun olduğu Temmuz, Ağustos ama bir Eylül var. Yani daha çok Haziran'daki bu olumlu ya da en azından artma değil de sabit kalma ya da biraz azalma eğilimi, biliyoruz ki Eylül ile birlikte bir artış beklentimiz var. Okulların açılması, girdilerin açılması ve hane halkının daha fazla harcamaya itilmesi konusu. Bu da tabii kritik bir konu. Şimdi baktığımızda bunu, yani sanayici bugün bir gene beyanlar vardı sanayi tarafında. Yani biz artık acil bu krediyle ilgili ve faizle ilgili uygulamalarla ilgili beklenti içerisindeyiz. Sanayi tarafı bunun alarmında diye biz hep konuşuyoruz. Yani bu, evet, ilk günlerde belki döndüğümüzde bunu gıda enflasyonu başta olmak üzere yansıyacaktı. Çünkü gelemedi yani maliyetler bu konuda, gübreden, tarıma dair bir sürü, yani petrol demek, tarım demek, tarım demek, gıda demek, bunların yansımalarını zaten beklediğimiz bir sonuç. Bir de bunun üzerine yani Eylül ayında bu beklenti, her sene olan durumlar, diğer durumlar hepsi birleştiğinde toplama baktığımızda tabii ki de hani böyle çok olumlu bakmak istiyoruz ama çok da böyle tekli hanelere inme zaten beklenmiyor. Bu şekilde devam eden bir Haziran, Temmuz, Ağustos ama Eylül'deki zaten artış biraz heyecanlandırıyor hepimizi. Evet. Çünkü şimdi savaş, işte şimdi anlaşmalar, şimdi artık petrolle birlikte hareketlenme. Bunun 3-4 ay sonra yansıması dedik. Dolayısıyla iyileştirmenin daha Aralık aylarına doğru geldiği bir noktada bu seneyi bitirmiş oluyoruz. Evet. Dolayısıyla biz bir süre daha bu pahalılık noktasında bazı şeylere maruz kalacağımız ortada. Özellikle yani üretemedi ki tarım yapan, alamadı ki yakıtını ya da hani politika anlamda bir takım sanayici olsun, bu işin tarım tarafı olsun, bazı politikalar sekteye uğradı çünkü bir kriz atlatıldı. Tabii, bir savaş atlatıldı. Ve bu savaşın yansımaları da o savaşın içindeyken evet gördük, konuştuk ama esas şimdi ikinci yarıda karşımıza çıkacak. Ama burada başta tekstil ihracatı olmak üzere ihracatla ilgili böyle hevesleniyoruz. İhracatla ilgili bundan sonra, çünkü yavaş yavaş biliyoruz ki hazırlandı ilk 6 ay. Şimdiden sonra orada bir artış beklentisi olacak. Bunlar piyasalara mutlaka iyiye dönük etkilerini görmek mümkün. Ama hep konuşuyoruz. Yani verimlilikten konuşuyoruz, dijital dönüşümden konuşuyoruz. Hani sanayici kazanacak ki bunlarla ilgili yatırım yapsın. Tabii. Bunlara yönelsin. O kazanacak ki piyasalar düzelsin. Tabii. O düzelecek ki bunun bireyin kendi mevcut ailenin kendi bütçesine yansıması olsun. Bir taraftan demin de bahsettiğiniz tüm dünyada hani istihdam rakamlarında, işsizlik oranlarında artış varken bunların yansımaları da söz konusu. Hani biz aslında kriz dönemlerinde hocam hep Türkiye vakası ile diğer ülkelerin vakaları karşılaştırılır. Türkiye biliyorsunuz krizde doğan, krizde devam eden, krizde yaşayabilen ülkeler arasında. Dünya ile karşılaştırdığımızda hiç enflasyona alışık olmayan ülkelerdeki bireylerin reaksiyonları tabii aşırı. Çünkü bilmiyor, öyle bir şey yaşamamış, öyle bir şey görmemiş. Biz de hep İngiltere'deki arkadaşlarımız başta olmak üzere derler ki işte markete gittim, et aldım, süt aldım, bunu da aldım, şunu da aldım. Yani poundla aldım ama ne kadar ucuza aldım diye bahsederlerdi. Son dönemlerde oralarda da artışlar söz konusu.
1: Kiralar aynı şekilde.
0: Bunlarla ilgili aslında iyileştirme pansumanlara ihtiyacımız var. Yoksa bu şekilde boğuşması, bu şekilde devam etmesi çok
1: şöyle bir
0: tartışma değil.
1: Tartışma değil de şöyle bir çalışma oldu, konuşuldu. Bunları ben de yani olabilecek en yetkili ağızlardan duydum. Bu önümüzdeki süre mesela yılbaşından sonra biraz bekliyordum açıkçası.
0: Evet.
1: Ya bu savaş girdi işte araya. Evet. Bir önceki yıl işte Mart'ta bu siyasi şeyler, siyasetçilerin yolsuzluklarından kaynaklanan sorunlar falan. Üretime yönelik seçici kredilerin arttırılması, seçilenlerin biraz daha alanının genişletilmesi.
0: Evet.
1: Ondan sonra yıl sonunda, bu yılın sonundaki daha gelmedi, o olacak beklenti. Orada çok ciddi bir çalışma var yalnız ama nasıl yapacaklar bilmiyorum. Benim de biraz böyle makul bulduğum emekli maaşları konusunda evet. Şeye göre ne derler ona, prime göre ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar prim o kadar maaş. Ha ailenin geliri düşük o zaman ona ayrıca destek. Sosyal tabii. Devlet ona kimse bir şey demez ama maaşına eşitlediği zaman ben daha çok prim ödedim. Niye bana o kadar aynı maaşı veriyorsunuz diyor insanlar. Adaletsizlik duygusu parasızlıktan daha kötüdür.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi o bizde her ikisi birden var. Öyle bir sorun var aşağıda. Cumhurbaşkanı en düşük bir emekli maaşını yükseltti. Çok yükseltti ama kademeli olarak şeyine göre, primine göre de diğerlerinin yükselmesi gerekiyordu. Orası sağlanamadı. Çünkü onun getireceği yük aşırı bir yük.
0: Tabii.
1: Geldi orada tıkandı. Şimdi onu çözecek bir formül aranıyor. Hem gelirleri yükseltecek, maaş değil. Geliri yükseltecek. Hem de bütçeye fazla zorluk çıkartmayacak. Benzer şekilde işte kanun çıkarttılar. Emeklilere şey veriliyor. Bak arttırılamıyor da mesela. Az arttırılıyor.
0: Evet.
1: İkramiye. Buna da ikramiye değil, bayram desteği deyin. İkram ederseniz hepsine veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Zamanında öyle bir yasa çıkartmışlar. Şimdi bu, biz bazı şeyleri iki defa düşünmek lazım. Alelacele seçim geliyor. Aman seçim kazanmayı beceremeyen, seçim kazanma konusunda katkısı bulunmayan birçok siyasetçi tanıdım ben. Yani hakikaten Allah'ın sevgili kulu oldukları için oradalar. Tamam mı? Oturup aman seçimi kazanalım. Öyle korkuyorlar ki. Çünkü hiç öyle bir şey yapamadıkları için. Aman seçim kazanır da verelim, onu da verelim, bunu da yapalım, bunu da verelim. Şimdi sonuçta Tayyip Erdoğan seçim kazansın, biz buradan kenardan gelelim, oraya oturalım modunda bir sürü insan var. Geçelim. Diğer partiler de öyle. Parti nasıl olsa oyu alıyor. O yüzden dalganın önüne kimi koyarsanız onu götürecek diye bakıyorlar. İşte o zaman da o yasa öyle hazırlandı. O zaman ne oluyor ondan sonra? Holding patronu da emekli. O da alıyor 4000 lira.
0: Evet.
1: En düşük emekli maaşını alan işçi de aynı maaşı alıyor, aynı ikramiyeyi alıyor. Ya kardeşim ona vermeydin, öbürüne 8 bin lira vereydin. Ama önünü kendin kapattın yani. Evet. Şimdi onu belki düzeltirler, bilemiyorum. Düzeltsinler de yani. Dolayısıyla ben de istemiyorum. Ha, olur, dünyanın her türlü hali var. Zor duruma düşerim. Devlet benim durumu o gün bir daha değerlendirir. Der ki tamam ben sana tekrar vermeye devam ediyorum. Şimdi orada da o anlamda bir düzeltme.
0: Yasal düzenleme.
1: Çünkü başardım. Bakın ya emeklinin maaşı parası fuzuli harcamaya gitmez. Gidebilemez yani.
0: Tabii.
1: Tamam. O yüzden orada bir kısıtlamanın işte enflasyonun düşüncesiyle yapılmasının bir manası yok. Onu onlar da biliyorlar. Bunların hepsini duydum ben. Şöyle yapmamız lazım, çalışmamız lazım falan. Yani popülist siyasetçilerden bahsetmiyorum. Ciddi siyasetçilerden bahsediyorum. Ve hatta şeyden şimdiki yönetim kabinede olanlardan. O çalışmalar olursa, yani bu yılın sonuna doğru üreticiye ve ihracatçıya yönelik bir rahatlama, yılbaşından itibaren emekliye ve çalışanlara yönelik. Çalışanlar gerçi oransal olarak hep asgari ücret hep yüksek tutuldu. Ama onun da devamı, fakat emekli konusunda düzenleme, bakın maaş artışı değil. Bunun yapılması. Ama kredi limitlerinin açılması, tüketici kredileri, konut ya da otomobil kredilerinin açılması için bence önümüzdeki yaza kadar vakit var.
0: Evet.
1: Onu biraz daha, yani ben de söyledim, Türkçesi şöyle söyledim hatta dinlediğimde, onu sallayın. Mümkün olduğu kadar sallayın. Arabayı yenilemeyelim, problem yok. O sektörün de tabii ki işe ihtiyacı var. Ayrı bir bahis ama orada gene bir şekilde çark dönüyor. Ama burada sıkıntı var. Onun için bana böyle bir başlangıç bu dediğimiz anlamda iyi bir sonuç getirir diye düşündürtüyor. Bir de bu işte dün önceki gün dün konuştuk ya işte enflasyon beklentisi hane halkının düşüyor. Çok yavaş ve çok geç. Ama en azından bir aşağıya doğru başını eğdi.
2: Ben de onu soracaktım şimdi dediniz ya gazetede onu görünce işte yani bunu iyi ki görmüşüm. Ona da çok artık ihtiyacımız da var sonuçta evet. Bu dışarıda yaşanan gelişmelerle. Ama şimdi o tarafta sizin söylediğiniz gibi Mustafa Tüketici Güven Endeksinde Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviye. Hane halkında da yine Mustafa Bey'in altını çizdiği gibi makas yine çok tabii ki piyasa beklentisi.
1: Çok açık ama en azından aşağıya doğru yani.
2: Evet Mayıs ayında %49,51'miş. Haziran ayında %46,13'e gerilemiş ki uzun zamandır böyle hani evet. Böyle 2,5-3'lü bir düşüş görmüyoruz. Hep bir yukarı yönlü beklenti vardı. Dolayısıyla bu hani artık biraz olumluyu arzu etme mi yoksa aslında güven duymaya başlamamış mı? İki verinin de aynı ay böyle gelmesi sanki biraz güven duymaya başlamam.
0: Aslında bu savaş olmasaydı bir takım düzenlemelerle ilgili yaklaşım hakikaten de iyiye doğru giden bir ivme vardı ki biz savaşın ilk aylarında büyük etkiyi o yüzden de görmedik yani. Hı-hı. Hani bu zaten kısa süreli olarak hani bir anlaşma olur. Hı-hı. Yani savaşın uzamasıyla birlikte aslında kriz ve daha kritik konularda geri çekilme söz konusu. Hı-hı. O yüzden baktığımızda tabii bu sadece hani tesadüf değil, bu bir olumlu bir bakış. İlerliyor, olumlu da olacaktır düşüncesindeyiz. Evet. Yani özellikle ikinci yarıdan itibaren hani Eylül'ü de atlattıktan sonra Eylül çünkü her zaman biraz daha harcamaların kritik olduğu aylardır. Evet. Ama belki şu işte COP31 gibi bahsettiğimiz bu zirveler gibi Türkiye markasının şu an turizm çok hani beklentisinin dışında tabii bir krizle mücadele ediyor turizmciler. Burada bir hareketlenmeyle birlikte tüm bu önemli kalemlerin artışı, ihracatın artışı bizi iyi seviyelere getirecektir mutlaka.
2: Evet. Hocam tabii şimdi dediniz ya Eylül ayı deyince direkt işte okulların açılacağı dönem. Şimdi biz o katılık noktasında da en çok işte eğitim, konut, evet. Gıda tarafını görüyoruz. Tabii şimdi bu Haziran ayındaki rahatlama da biraz gıdadaki bolluk sayesinde olacak. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de özellikle altını çizdiği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Londra'da yaptığı evet. sunumda aynı şeyi dile getirmiş. Bu eğitimdeki ve konuttaki katılıkla ilgili mesajları biraz arttı. Ne diyorsunuz orada? Bir beklentimiz.
0: Benim beklentim var aslında özellikle konutla ilgili zaten çok fazla konut projesine de odaklı çalışılıyor. Yani burada bakıldığında uzun ve hakikaten biraz daha senenin başlarında aslında uygulaması düşünülen ama sekteye uğradığı için şimdilerde artan bir hem toplu bir takım yatırımlar, konut projeleri bunların sayılarının arttığını görüyoruz. Çünkü kiralar artık hani kaldırılabilir düzeyde değil, gelir belli, gider belli böyle bir mekanizmada biliniyor ki bazı konular. Ben şeyi de önemsiyorum aslında göç konusunu. Hani tamam istihdam iş yerleri büyük merkezlerde büyük hani şehirlerde daha fazla var öngörüsü var ama bir taraftan da aslında bu yani geçen senenin başlarında hep iklim konuşmaya, sürdürülebilirlik konuşmaya, herkes toprağa yatırım yapsın demeye başladık. Hani bir noktada hani tekrar tarım ve tarıma dair teknolojiyle birleşen tarım çıkışımız buradan olacak görüşleri ve projeleri çok fazlaydı. Onlar hayata geçecektir diye düşünüyorum. Burada bir istihdam projesi de özellikle bu tarafa yönelik olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bizim çok verimli topraklarımızın olduğu, kendi istihdamını o noktada yaratabilecek teknolojiyle birlikte çok motive edici unsurlar da var. Burada sektör odağı, tematik odakta gitmek, işte tekstil evet, savunma evet, ama tarım da bir başlı başına bir bizim ülkemizin hem olmazsa olmazı, hem de bu konuda gene

0: takım düzenlemeler ve teşvikler yapılması belki oralara tersine göçü motive edecek. Yoksa neden ülkesi kendi şehrinden çıksın insanlar? Sonuçta istihdamın yoğun olduğu için büyük şehirlere gidiyorlar. Kendi bağı bahçesi, hani hocam da Mustafa hemşerim Bey, olduğu
1: de
0: için
1: güçlü olduğumuz
0: Fındıklı'daki fındıklar toplanmıyor, kalıyor. Biz hani o fındıkların ne zaman toplanacağını, oradaki ürünün, mahsulün toplamaya hazır halde bekleyen mahsulün orada durduğunu biliyoruz. Tabii. Böyle baktığımızda.
2: Şimdi iyi tarafı tabii. Yavaş yavaş bu farkındalığı da biraz yaratıyor.
0: Evet.
2: Hani kötü haber iyi haber dediğimiz biz gazeteciler ya da ne bileyim işte şöhretin de kötüsü olmaz, reklamın iyisi kötüsü olmaz derler filan. Bu tür şeyler. Kötü reklam bile bir markayı akılda tutturuyor bir biçimde. Sonra marka onu tersine çevirebiliyor mesela. Hı hı. Hep öyle biliyordunuz ama artık öyle değil filan diye başlıyor. Becerebiliyorsa eğer tersine döndürebiliyor. Şimdi bu tarımsal enflasyonun ya da tarımsal ürünlerin gıda çakallarının tabiri mazur görün. Çünkü laftan anlamadıkları için bazen böyle söylüyorum. Bir faydası da şu oldu. Millet biraz toprağının kıymetini bilmeye başladı.
0: Evet.
2: Şimdi ya gerçekte bunun fiyatı nedir? Ya bu tarlada kaç para üretiliyor? Ben bunu kendim yapsam madem öyle filan demeye başladı. Pandemide öğrendiğimiz bir şey de toprağın kıymetiydi. O yüzden işte arsalar filan, araziler, tarlalar filan fiyatları arttı. Millet o taraflara doğru aktı falan. Bir biçimde toprakla bir tanıştık biz tekrar. İyi bir şey oldu. Memlekette mesela birçok kişi çay toplamıyordu. İşte Afrika'dan gelenler çay topluyorlardı. Bizim memleket kara uşak dolmuştu yani. Hala varlar. Çünkü bir zaman Gürcüler o işi yapıyordu. Sonra Gürcüler bizden daha zengin oldular.
0: Evet.
2: Bu sefer onlar gelmez oldular. Çünkü Türk lirası daha kıymetliydi onların parasına göre. İş tersine döndü. Bu da tabii insanların moralini bozuyor. Ya diyor işte Gürcistan'a gidiyorduk, şunu alıyorduk, şimdi diyor gidiyoruz, bizim paramız Gürcülerin malına yetmiyor filan. Bunlar üzücü şeyler etrafta görüldüğünde. Fakat bir süredir bakıyorum, millet çay toplamaya falan gitmeye başlamış.
0: Evet.
2: Biraz o makinenin faydası var, çünkü kısa sürede toplanabiliyor. Bir de sadece toplamaya çayı verdiğiniz zaman, bir başkasına verdiğinizde, işçi aldığınızda arazi bakımsız kalıyor. Bizde arazi fazla olmadığı için kıymetlidir. Ve bakımsız olduğu zaman da gerçekten çirkin görünür. Başka yerlerde böyle bakarsınız dümdüz pek anlaşılmaz da bizde her yer yamaç olduğu için cepheden görünür herkese. O yüzden çirkin bir arazi bütün çirkinliğiyle göze batar. O yüzden insanlar biraz hem bir bakıyorlar işte bir haftada 10 günde çayımızı topluyoruz, parasını alıyoruz.
0: Evet.
2: Fena da değil, idare eder. Yeterli olduğunu söylemiyorum. Kızarlar bana çünkü. Hı. Ama öyle de zaten yani 10 yıllık gelişimle ben de oturdum, baktım, çalıştım. Fiyat açıklandığında 35 lira değil, en azından o 2 ekmek alması gerekiyor. 10 yıllık gelişime bakılırsa 2 ekmek almıyor. 30 değil 40-45 lira civarında bir rakam en azından yerini korumasını sağlayabilir. Ha, onun ayrı gerekçeleri vardır. Oraya ben karışmıyorum. Sadece olması gerekeni söylüyorum. Neyse. Bu bile en azından insanlara için kıymetli, ona kıymet verdiklerini görüyorum. O önemli bir şey. Bir de toprağa kıymet veriyorlar. O bundan dolayı da çok önemli bir şey. Ama o duyarlılığın kamu kontrolü bakımından gıda şeyleri endüstrisi üzerinde çok sıkı olması lazım.
0: Evet.
2: İşte Fransa'da yarı tarım ekonomisi sayılır. Tarım ülkesi sayılır. De Polonya, Fransa gibi, Almanya hatta bir ölçüde, Hollanda bir ölçüde. Buralarda çok ciddi kontroller ve denetimler var. Öyle kafasına göre yapamıyor hiç kimse hiçbir şeyi. Biz de ne yapalım, herkes arttı işte, her şey arttı falan. Bir de böyle sizi iktidara muhalif falan görürlerse, iktidara muhalif olan, tabii siz de haklısınız falan diye, oh diyor, abla bana bunlarla gel. Yani siz de haklısınız deyince adam bir kez daha kendini haklı göstermeye çalışıyor. Şimdi yani ben de burada soruyorum yani niye biz Şubat ayında, Mart ayında 59 lira olan elma bayramdan sonradan beri hala niye 140 lira, merak ediyorum ya. Niye ya? Elma ya. Bazen düşünüyorum, bu Polonya'dan getirip bize mi satıyorlar bunu diye. Madem bu vardı burada, yaz gelmiş.
0: Kiraz mevsimi olmuş, kiraz hali.
2: Mesela yani. Şimdi bunlar hakikaten, bunlar evet. Yani elini sopayla dalacaksın piyasaya. Başka çaresi yok. O konularda bizim biraz daha inisiyatif sahibi, biraz daha aksiyon sahibi olmamız lazım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım. Hocam çok çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok keyifli oldu. Hocam çok yoğun bir program olmasına rağmen bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonrasında meteoroloji editörü Eldebiran Ayan karşınızda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça, aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda tüyo diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık.

0: piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımıza devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye hala kararsız hava koşullarının etkisinde ama Avrupa cayır cayır yanıyor. Tarihi rekorlar kırılıyor. Rekor üstüne rekor kırılıyor. Avrupa'nın her ülkesinden farklı olaylar yaşanıyor. İşte bazı ülkede aşırı sıcak sebebiyle can kayıpları, bazı ülkelerde elektrik kablolarında ciddi bir hasar ve elektrik kesintileri meydana geliyor. Orman yangınları meydana geliyor. Çok sayıda olumsuz durum var ve o noktada çok kuvvetli bir sırt hala aktif ama artık özellikle Avrupa'nın batısında son demleri diyebiliriz. Yarından sonra İspanya, İrlanda, İngiltere çevresinde zayıflamaya başlayacak. Avrupa'nın kuzey doğu kesimine doğru biraz ilerleyecek. Ukrayna, Belarus çevresine doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Tabii ki bu kayma biraz Türkiye'ye doğru da yaklaştıracak. Önümüzdeki hafta pazartesi, hatta pazar ve pazartesi günü bu sıcak dalga Türkiye'yi de etkileyecek. Yani sırt etkisi altına gireceğiz daha da doğrusu. Dolayısıyla Türkiye'de zaten hali hazırda yüksek olan sıcaklıklara 1-2 derece daha eklenecek gibi görünüyor. Dolayısıyla tedbirli olmakta fayda var. UV indeks giderek yükselecek. Önümüzdeki günler hava sıcaklığı açısından biraz daha zorlayıcı geçecek gibi görünüyor. Şimdi Türkiye'nin tablosunda bugün lokal sağanaklar, kısa süreli ve hafif sağanaklar devam edecek. Edirne, Kırklareli, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde hava yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Tabii sıcak alarm verilen iller hala devam ediyor. Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde. 35 derece insan sağlığı için kritik eşik biliyorsunuz. Termometreler 35 ve üzerini göstermeye başlamışsa insan sağlığının tölere edebileceği rakamların üzerine çıkmışız demektir. Dolayısıyla kalp tansiyon, şeker hastalarını, yaşlıları, çocukları olumsuz yönde etkilemeye başlar hava. Tedbirli olmak önemli. 11-16 aralığı kritik. Bu saatler arasında açık havada, güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Gölgeyi, klimalı ortamları seçmek önemli. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman Denizli, Burdur, Isparta, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevresinde hafif yağmurun devam edeceğini görüyoruz. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevresinde sıcak alarm görülecek. Sonrasında hafta sonu cumartesi günü hava sıcaklığı çok değil ama 1 derece, 2 derece kadar azalacak. Bu arada yarın bugünden daha sıcak olacak ama yine büyük değişimler beklemeyin. 1 derece, 2 derece küçük bir artış eğilimi var yarın. Sonrasında cumartesi günü ise yine küçük bir düşüş eğilimi olacak. Cumartesi günü Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Amasya, Tokat, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevresinde hafif yağmur devam edecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Sıcak alarm yine Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında görülecek. Sonrasında pazar günü belirgin bir artış görülecek yine. İzmir'de termometreler 37, Aydın'da 40 derece olacak gölgede günün en sıcak saatinde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 37 derece bandına yerleşecek hava sıcaklığı. Pazartesi günü de artış devam edecek. Güneydoğu'da 38'ler, 39'lar bandına çıkacak. Türkiye genelinde 22 ilde sıcak alarm görülecek. Önümüzdeki hafta başında pazartesi günü Haziran'ın son günlerine oldukça sıcak gireceğiz gibi gözüküyor. Edirne 36 olacak.

Karabük ve Bursa 35 dereceye kadar çıkacak. Sıcak alarm Karabük ve Bursa'da da başlayacak önümüzdeki hafta pazartesi günü. Yani Avrupa'yı etkileyen o sıcak hava dalgasına sebep olan yüksek basınç alanı, o sırt Türkiye'yi de içine aldığı zaman bizde de bunlar yaşanacak gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve hafta sonu hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükseliyor. Ankara'dayız. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve hafta sonu başkent güneşli olacak. Hava sıcaklığı yükselecek. Özellikle yarın. Son olarak İzmir'de hava güneşli. Yarın sıcak alarm var. Termometreler 37'yi gösterecek İzmir'de. Aman dikkat, 11-16 arası kritik. Hafta sonu da yine sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima senin de.
6: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
5: Vakıfbank daima senin de.
6: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
2: İzle, iyi finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Efendim hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Tamam. Arkadaşlarım son dakika bandını ekrana verdiler. Venezuela'da iki büyük deprem meydana geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Acılarınızı yürekten paylaşıyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum dedi. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Biz de buradan hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem de Hikmet abi... Her defasında bu günlük koşuşturmadan, bu anlamsız tartışmalardan ıskalıyoruz. Ama kentsel dönüşüm meselesi, bu ülkede, deprem bölgesinde olduğumuz bu ülkede hayati derecede önemli. Evet. Acıları çabuk unutmamamız mı gerekiyor sanki düşünüyorum.
1: Yani ben bu bugünün programı da değil, yani problemi değil. Yani bugün de tartışılacak bir şey değil aslında. Baktığın zaman bugün galiba birkaç gün önce Fatih'te bir bina durup dururken çökmüş. Yani bu 60'lı 70'li yılların kimliksiz bir İstanbul yapan o dönemlerde hatırlıyorum. Yani ben hatırlıyorum derken 80'leri çok iyi hatırlıyorum, 70'leri de hatırlıyorum. Çok geriden gelen bir sıkıntı bu aslında. Düşünebiliyor musun? Sen o eski tuğla şey nedir o? Yığma tuğla binaları yıktın.
0: Evet.
1: Yerine demiri olmayan, tamam mı? O iğrenç bitişik nizam binalar yapıldı. 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda korkunç rezalet yapıldı bunlar hep. Plansız, programsız yapıldı. Yani o yüzden bir bakıma da şöyle, yani yapılabiliyor, hala devam ediyor. Dediğin çok doğru. Kentsel dönüşüm çok hayati bir meselemiz ama bu bizim vallahi kötü bir ifade, kültürümüzde var abi. Yani bu, yani neydi, dünyada evin ahirette bilmem ne olsun. Bu ve ev yapacağım diye insanlar bir tane çocuğu bir arsa dikiyor, beş dik yaptık bunu yani, ya iğrenç yani. Bir de İstanbul'da bütün o kimliğini yok ettik yani. Bunu böyle yapıldı bu. Çok iğrenç yapıldı. Sadece Türkiye, İstanbul değil yani.
0: Örnek abi, her peki taraf. Yapıldı da. Tamam, oldu.
1: Çok
0: peki.
1: Acı birikti yani orada.
0: Yani sen
1: düzeltilemedi bir türlü. Kaldı öyle.
0: 70 yıl, 60 yıl, yarım asır öncesindeki hatalar kabul. Şimdi bu hataların düzeltilmesi için harekete geçilmesi noktasında yani ya yine mi konuyu oraya getirdik? Evet, yine konuyu oraya getirdik. Ama yani İstanbul'da kentsel dönüşüme ayrılan bütçe, reklama ayrılan bütçenin bilmem yüzde kaçta kaçıysa eğer... Orada bir problem var demektir ya. Neyse, bak, bunu da söylememiz gerekir ya. Ya
1: o başka bir, bak o ben bu problemin ne kadar nereden başladığına ilgili bir tespitte bulunmaya çalıştım. Ama işin gerçek yüzü de şu. O sentete olayı ben oraya geldiğimizde ayva yedik. O çünkü şey diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorsan yani bütün hizmetlerden insan hayatına dair değil mi ya, yani bu politik olamaz yani. Çürük binalarda insanlar yaşıyor. En ufak bir depremde birçok can kaybı olabilir, felakete dönüşebilir. Bunu şunu yapar Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisi dünyanın en sağlam yerinde oturur. CHP'nin işidir bu, değil mi? O güzel villalarda oturulur, pahalı binalarda oturulur. Bu gariban mahallesinde de rantsal dönüşüm yapmayın diye pompalarsın bir de devrimci hikayesi.
0: Evet ya, kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel.
1: Fakir taklidi yaparsın böyle, fakir taklidi yaparsın. Orada yürüyüşünü yaparsın rantsal dönüşüm diye. İnsanlar hayatı umurunda olmaz. Ya ne ki bunlar? Asıl biziz diyor. Asıl biz, ben Alaçatı'dayım diyor mesela. Asıl benim. Bodrum'da yaşıyorum lan. Manyak. Villa benim. Ben İtalyan'da çizdirdim. Fransa yaptırdım. Buna da kodurttum. Ne? Ben villamı uzattım diyor adam ya. Nasıl ya? Kaydırdım lan villayı diyor mesela. Kaydırabiliyorum ben diyor. Şey ne olacak Fikirtepe'de? Rantsal dönüşüm yapmayın. Bu CHP kafasıdır hocam. Ya ülke önemi değildir onlar için. Bir tane örnekte şekil A, bak sayfa 25. Ekrem İmamoğlu. Aynı şey. Aynı şeyin daha verdi. Yani yaptığı şey de aynı. 100 bin konut yeniliyor. Nerede? 4200'e kalktın 6 yılda. 100 bin de hani nerede?
0: Yetişmezdi.
1: Yapmadık. Abi 96 bin yapmamışsın lan.
0: Yetişmezdi, yapmadık.
1: Bak, edepsizlik yapmayın yani. Yapmayacağın şeyi niye sözünü veriyorsun? Bir. İkincisi umurunuzda değil. İşiniz gücünüz pavyon, köpük, parti. Başka bir şey yok. Ben hanedanlığımı nasıl yapsam? Pazarlık yapın, şunu alın, bunu satın alın, bunu verin. Arabamı döşeyin, sen döşe, bu koysun. Ne yapalım sonra? Hayat mutlu, ben iktidardayım, güzel. Lan Türkiye'de bu Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl boyunca biriktirdiği her şeyi, bu ülkeci kazandığı her şeyi satmak niyetle başa geliyor.
0: Şunu bir hatırlatın ya.
1: Bak,
0: hakikaten.
1: Kılıçdaroğlu da aynı şeydir ha.
0: Tamam. Diyeceğim. Dur bak bir hatırlatın.
1: Olur yani.
0: Bir hatırlatın. Gelin bakalım. Bir dinleyelim. Neymiş? İstanbul'un şehir emini ne demiş zamanında? Buyurun.
2: İstanbul'un en çok korktuğu bu deprem sorunu siz göreve geldiğiniz takdirde ne kadar sürede çözülür? 5 yılda çözülür.
3: Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda bu çok hızlı hareket edilip çözülebilecek düzeyde.
4: İstanbul o 7'nin üstünde beklenen depreme hazırlıklı mı? Neler yapıyorsunuz?
5: 20 yıldır yapılan hızlı hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım. 100 yıl sonra İstanbul zaten şu anki binalar eskiyecek.
0: Şimdi çok güzel, harika söylüyor, ya muazzam şey. Söylüyor. Ya çocuk haklı. Soruyorsunuz, diyorsunuz ki peki ne yaptın? 100 bin konut vaat ettin, ne yaptın? 4200 yaptım. Niye? Sorunu
1: neyse abi çocuğum. Yani.
0: Ya Murat Kurum mesela, 600 bin konut, evet. 600 bin konut dönüşmeli dediğinde, seçim arifesinde hemen. Ne dedi? 600 bin konut dönüşmeli diyor. Olmamalı dedi. Yapılamaz, yapılmamalı zaten dedi.
1: Tabii,
0: demedi mi?
1: Tabii dedi.
0: Neye göre yapılmamalı?
1: Ya, yani bu konu dışı yani. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üstü bir kurumdur. Yani siyaset dışı bir şeyden bahsediyorsun bana. Yani ben bunu artık siyasetle bir bağlantı kurdu. Yani şuna verdiniz ya, yazık sana, ne diyeyim ben. Yani böyle söyleyince de kızmayın lütfen. Bunu hak ettiğimiz şeyle biz yönetiliyoruz. Bunu hak etmişiz. Sen buna gittin, bu adama bak. İstanbul'u iddianameye göre söylüyorum. Soyup savuna çevirdiği iddia edilen, tamam mı? Sana bana bakmayan, sadece efendim bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir İngiliz sefiriyle oturup yemek yemenin bir görev olduğunu addeden, kendi öz be öz danışmanının, yamacındaki danışmanının İsviçre'de kayak tatilinin gayet doğal olduğunu, gelmeye gerek yok yavrucuğum, sen kaymaya devam et, ben de burada kayıyorum, sen de biz hep beraber kayıyoruz zaten, kaymayı da seviyoruz deyip de, şaka değil bu.
0: Evet.
1: Erzurum'a gidiyor, ben de kayıyorum falan. O da kayıyor. Lan bir bakıyoruz ki adamın danışmanım, yani paşa dedesinden, Mısır'dan kalan bir Abdurrazzak Taftazane'den kalan bir serveti yok.
0: Yok.
1: Adam maaş benim gibi çalışıyor.
0: Olsun.
1: Ha tamam.
0: Olsun.
1: Tamam. Ama adam çalışıyor ama benim gibi 10 tane 20 tane de bir yere getirsen kazandığı parayı adam İsviçre'de yiyebiliyor. Ama bunlar solcu hocam, proleter devrimci. O yüzden affetmem size İstanbul'da hemşerim. Ben İstanbulluyum ha. Doğma büyüme İstanbulluyum. Kötü bir de İstanbullu. Şişliyim ben. Tamam. Affetmem ben sizi ya. Bana şimdi diyecekler ki aynı yere mi geldiniz? Yılmaz Özil de haklı olduğu yerler vardır tabii. Onu da kabul ediyoruz ya. Doğru söylüyordur yani. Ben demiyorum. Benim iddiamı Yılmaz Özil tekrarlıymış oluyor. Kendi kitlesi açısından. Aa bu canavar nereden çıktı diyor gazetecilere. Oğlum sen manyak. Onları o hale getiren sensin.
0: Sizsiniz,
1: o evet. Sodyum permanganatı. Tamam mı? Sülfürik asite koyup da duman çıkartıp da büyü yapan sensin lan sensin. Yılmaz Özlü kime bağırıyorsun? Siz yaptınız. İstanbul'u ne hale getirdiniz? Bu deprem bırak. Bu deprem bir şey tabii. O normal. Ya hatırlamıyorum diyen bir adama oy verilir mi lan?
0: Evet.
1: Hatırlamıyorum diye adama oy verdiniz. Ya daha ne diyeyim ben? Hatırlamıyorum dedi herif. Megabus peşinden koştum. Böyle çizmişler böyle. Üç boyutlu. Tabii şu anda var ya tabii şeyde AI ile yapılıyor. Yani yapay zeka.
0: Yapay zekada.
1: Oradan havadan gidiyor falan. Koydu buraya. Ha, bak İstanbul'da var ya bütün trafik çözeceğiz. Teyze beni çevirecek 5 sene sonra. Ay yavrucuğum, Ekrem'cim, canım benim. İstanbul'un trafik sorunu sen çözdün. Allah senden razı olsun diyecek. Ben de mutlu olacağım dedim. Dünya rekoru kırdık. Son 3 yıldır dünyada 1 numarayız. Trafik sıkışıklığından. Ulan bu adama sen mi oy verdin? Ulan da ki biraz ironik. Ulan İstanbullu hemşehrim. Sen verdin oy bu adama.
0: Maalesef. Peki o zaman biz meselelerimize, en esas meselemizin bu olduğunu hatırlattıktan sonra gündemdeki meselelere bir dönelim. Seninki
1: sarı saçlı mavi gözlü.
0: Sarı saçlı mavi gözlü ya.
1: Ben de anlıyorum seninki deyince.
0: Senin sarı saçlı mavi gözlü dün kameraların karşısındaydı.
1: Evet.
0: Yaklaşan NATO zirvesi soruldu. Bugün gazeteler o açıklamaları haberleştirmiş birinci sayfalarından. Evet. Okuyucularıyla buluşturmuşlar. Ben Ankara'ya bayağı güzel sürprizlerle gideceğim falan diyor seninki.
1: Evet, hoş geldin.
0: Efendim nedir o sürprizler falan dediklerinde de işte bu uçak motoru olur, F-35 olur, artık ne olursa. Fakat şöyle de söylüyor, eğer Erdoğan ev sahibi olmasaydı ben böyle bir zirveye iştirak etmeyi düşünmezdim diyor.
1: Hoş gelsin ya. Yani tabii güzel güzel, çok tatif ediyor, güzel cümleler bunlar. Yani onu şöyle, ben şöyle şu gözle bakıyorum. Biraz herhalde gene ufaktan bir ayrışayım ya. Normaldir hocam ya. Çok çok özel bir şey atfetmiyorum. Bunu saatlerce konuşmam ben. Ben büyük ülkeyim ya. Yani adam tabii konuşacak. Ne diyecek ki başka? Yani böyle dangalak çıktı başka. Normal. Bu dedin sebebi şu. Bunun sebebi briefing böyle veriliyor. Bak bunu anlatmamız lazım. Trump'ın oturup da, bak böyle bir tüccar oturup da dünya siyasetini, ülkeleri, liderlerin yaptıklarını anlamaları mümkün değil. Adamı kafayı karıştırıyor bazen. Mesela diyor ki Türkiye sonunda diyor Suriye'de diyor. O diyor Suriye'deki başarı diyor Türkiye'nin başarısıdır. Doğru mu?
0: Evet.
1: Bunu bak detaylı bazen tarih anlatıyor sonra ilk defa. Trump ne anlar tarihten. Yani Vizigot desen anlamaz. Kendisi haliki Vizigot. Hem de kralı yani. Vizigot'un kralı. Şimdi anlamaz ama yani. Bunu çok Amerikalıları tanıyoruz. Ama başkan olduğu için şöyle briefing veriliyor adama. Suriye'de bir şeyler yaptı Erdoğan. Doğru mu? Yaptı. Hani diyor ya bizim içimizdeki gizli Trumpçılar var ya, Amerikan oğlanları daha doğrusu. Amerikan oğlanları itiraf ettiler ya. Ya biz burada Erdoğan dövelim derken adam alternatif elçisine yetiştirmiş meğer. Suriye'ye bak bana kimler geldi falan, kimler gitti. Demem şu ki bu verilen briefingde adam enteresan ifade kullandı. Gece yarısı canı sıkılıp da Türkiye, Mezopotamya uygarlığı ve Asurları araştırmadı adam. Bilmezdi yani zaten. Dedi ki kaç bin yıldır beklentisi olan, biraz şeyden aldı, evanjeliklerden, biraz Siyonizm, biraz İslam, Fetih, Fatih Sultan Mehmet karıştırdı. Kaç bin yıldır dedi beklentisi olan Türklerin de en sonunda aldılar orayı dedi. Neden abi? Rüyanda mı gördün? Yok. Var bir şey arkasında. Onun gibi şu anda söylediği şey ne biliyor musun? Benim günümüzde iddiam oydu. Dedim karışmayacak Türkiye. Bu iş böyle biter. Şimdi rahat rahat göğsümü gere gere, biliyorsun aramızda bazen sohbet yapıyoruz. Göğsümü gere gere uzmanlarımızla konuşabiliyorum. Tamam mı? Gel abi diyeyim, anlat bakın, bir de bana anlat, çubuksuz anlat ama. Gözüme sokma diye. Söyleyebiliyorum. Neden? Söylediğim şeyler oldu. Dedim, bu savaş, bu triyat biter mi? Merak etmeyin. Korkmayın, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ama bütün dikkatler dağıldı. Gazze'de aşk devam ediyor. Lübnan'a girdi. Savaş bu kontrollü hocam. Bir de düşük yoğunluklu savaş. Çok güzel cümleler falan. Rusya Ukrayna gibi falan. Bunu yemem ben. Bu saatten sonra yemem. Trump bir ABD başkanıdır. Neresinden bakarsan bak. Ne kadar sarı saçlı mavi gözlüm olsa da bu adamın 10 parmağındaki parmak izleriyle dünya yok edecek nükleer güç bu adamın elinde.
0: Doğru.
1: Tam Türkçesi, hatta Arapça köken Türkçesi maalesef şedid. Şiddetli maalesef. 10 parmağında bu var. Var mı? Var. Bir ilişki var. Var. NATO üyesi. F-10'da mı? F-35 onda var. Konuşmak zorundayız. Ama nerede, ne zaman, ne yapacağımızı biz karar veririz. Trump benim o bakımdan umurumda değil. Ben zaten büyük bir ülkeyim. Recep Tayyip Erdoğan zaten bir dünya lideri. Ondan çok daha eski, tecrübeli bir adamdır yani. Dünyayı da tanıyor.
0: Doğru.
1: Büyük ülkeler taltif edilmeye de çok ihtiyaçları yoktur. Büyük ülkelerin. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında söyledikleri şey yalan. Bütün yani bildiği şeyler. Yani nerede? Malumun ilamı. O cümleyi düzgün kullanıp diyoruz, ilan
0: malumun
1: derler.
0: İlamı.
1: İlam, mail yazılır o.
0: Tamam.
1: Malumun ilamıdır. Yani çok güçlü adam. Tabii ki çok güçlü bir adam. Görmüyor musun
0: evet.
1: Yaptıklarını? Adam bunu itiraf da ediyor. Hoş gelsin, sefa getirsin ama sonuçta bir realiteye dönelim. Şimdi gerçeğe dönelim. Romantizmi bırakalım.
0: Dön abi.
1: O da NATO. Çok, iki hafta kaldı değil mi aşağı
0: evet.
1: Yukarı? İki haftası var. Ve Türkiye ve söylediği şey aslında kıymetli bir şey. Şu NATO'yu dövdü ya bu çat çat çat. Ben
0: tamam.
1: Olmazsam dedi.
0: Evet.
1: Ölürsünüz lan dedi.
0: Evet.
1: Bak arkada paranız var ama bir halt yaramıyorsunuz dedi.
0: Doğru.
1: Ama Erdoğan öyle demiyor Erdoğan için. Farklı bir bakışı var adamın. Adam dediğini orada da yapıyor. Yani Macron'a mikron hareketi çekiyor. Macron küçül bakayım. Sen Sunak. Sen git. Bekle biraz, görüşme almayayım bunu. Neden? Önümüzdeki ay değişir bunların başbakanı. Kim o? İngiltere. Şaka değil ya. Sunak mı? Lan kim lan bu Sunak? Efendim indir. Açaça. Indir. No. Yani haftaya bakalım. Bir bakarsın değişir mi değişir. Gereksiz bir şekilde vakit kaybetmeyelim bir gitareyle. Meloni keza öyle. Yani onlara tavır farklı. Fakat Türkiye farklı, bakışı da farklı. Normal şartlarda en sert bir şekilde Trump'ın tam NATO öncesi söylüyorum bunu ama yani bu kötü bir şey de değil aslında. Türkiye'de çok daha farklı birçok konuda anlaşamaması lazım. Çok iyi olması biraz yani çünkü Netanyahu sürekli İsrail oradan havlıyor. Bu kötü, bu kötü, bu kötü diyor. Erdoğan diyor hayallerine kavuşamayacaksın diyor mesela. Çok enteresan değil mi? O da bazı şeyleri biliyor. Bak ortak nedir o? Osmanlı'yı tekrar canlandırmaya çalışıyorlarmış. Geçenlerde vardı bir baş manşette. Dün

bir şey manşetinde gördüm. Kim bir İsrail'i söylüyor. Kim o? Bakan mı? Tekrar Osmanlı'yı canlandırmaya çalışıyorlar. Abi işte bir tanesi de diyor orada, ya abi cevap versene şunlara. Evet. Bence öyle yani. Kötü bir şey mi lan? Sana ne?

0: kitabı da yazıyor. O kitap derken o kitap da yani tahrif sapkın.
1: Edilmiş değil mi?
0: Muharref tabii. Sapkın muharref, bir şey o.
1: Evet.
0: Yani ama benim kitabımda şu yazar. Benim kitabımda cihat ruhu vardır. Öldüremeyeceğiniz. Nedir o? Adalet. Tüm dünyaya adaletin yayılması. Doğru. Böyle bunlar gibi değil. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben işgalci falan değil. Yanlış anlamayın. Ben fetihçiyim. Ama şöyle söyleyeyim ben sana. Ha diyor musun sen Osmanlı'yı? Bunlar tekrar yeni Osmanlı. Ne Ottoman? Batı'nın ifadesi bu. Yani ne Ottoman? Yeni Osmanlıcık oynamaya çalışıyor Erdoğan. Bence hiç mahsuru yok. Hiç mahsuru yok. Yani eğer Türkiye diyorsan Anadolu toprakları bak bir ayağa kalkıyorsun. Balkanlar kalkıyor, Kafkasya kalkıyor, Orta Doğu kalkıyor, Kuzey Afrika kalkıyor. Her taraf ayağa kalkıyor. Neden? Bak ta Türkiye Cumhuriyetleri kadar gidip sana baba demeye başlıyorlar. Demek ki neymiş? Demek ki öyle
1: ben sen o bakiyeyi reddi miras yapamazmışsın ki yapmamak da gerekirmiş ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekili Özgür Özel'in her türlü krizde vurup kafayı yatabilecek kadar soğukkanlı ve kriz yönetimine haiz o CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'in uykusunu kaçıran tek şey CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasında var olmalıyız, Osmanlı coğrafyasını göz ardı etmemeliyiz ifadeleri olmuş.
0: Kim dedi bunu? Kılıçdaroğlu dedi.
1: Kılıçdaroğlu.
0: Bak neydi hocam? Benim bir iddiam vardı. Bak bu da literatüre girsin. Bizim en azından Türk siyasi jargonuna koyun bunu. Neydi bir tane bir laf vardı meşhur? Taç giyen baş akıllanır. Böyle zat sud ettiğine bakmayın. O makama bir otursun o. Çok doğrular. Bak değil. CHP için bu terse çalışır. CHP'nin tacı çıkarttın mı o baş akıllanır. Bak Kılıçdaroğlu. Bak şekil ha.
1: Bir süre adam, çıkarttı tacı diyorsun. Aklı başına geldi diyorsun.
0: Ya bir cümle. Yine aynı, yine ondan atlayacağım ama bir cümle. Atlayacağım bir cümle. Namık Tan'ın dediği gibi yani. Mavi Marmara. Şey Marmara pardon.
1: Mavi Vatan.
0: Mavi Vatan.
1: Masal.
0: Masaldır deyip diyen. Ha. Değil mi danışman?
1: Tabii.
0: Mavi Vatan masaldır deyip. Tabii. Bu mefküreyi yoka sayan bir doğru. CHP. Ulusalcı CHP. Atlayıp sen diyorsun ki arkadaş ben Libya'yla Münhasır ekonomik anlaşma yapacağım. Bu sularda iddiamı devam ettireceğim. Açılacağım Akdeniz'e doğru. Geleceğimi kuracağım.
1: Doğru.
0: Adam bunu söyleyen adam hani ben dış politikada AK Parti ne yap, AKP ne yaparsa yapsın ama dış politikada Akdeniz'deki falan filan de konuşuyor ya. Kılıçdaroğlu bak taç çıkartmış ya. Bak akıllanmış. Ondan sonra bu adamın biz şu cümlesini tarihte bir kült olarak kullanıyoruz. Ne işin var Fizan'da?
1: Doğru. Ne Fizan, var Libya'da.
0: Libya'da yani. Evet, Fizan evet. Orası çünkü.
1: Evet. Evet.
0: Orası.
1: Evet.
0: Tuaregler değil. Bu tabi Berberiler. Fizan. Adam ne işin var dedi orada. Lan dedik manyak işimiz zaten orada. Yani orada bizim işimiz oradan değil daha da ilerisinden başlıyor. Git Cezayir'e bak bakalım. Ne hangi bağlantı varmış. Git daha da uza. Moritanya'ya git bakalım. Türkiye hakkında sabahlara kadar dua eden göz yaşı döken insanlar var ya. Moritanyalı hem de. Ya. Yordu mu gözlerde bunları? Peki o yüzden fark şu. Yani Kılıçdaroğlu şimdi bakıyoruz akıllı cümleler kurmaya başladı. Yalnız fazla sürmez. O koltuğa oturup da yeni bir kurultayda aday olmayacak ya.
1: Şu anda tacın başında olduğunu unutma.
0: Tabii.
1: Akıllanan başında.
0: Çünkü o musibet CHP tacında. O musibet orada. Oraya koltuğa kim oturursa.
1: Tacı takan şuurunu hemen yitiriyor hop, diyorsun yani.
0: Hop Fizan'dan Namık Tan'a dönersin.
1: Oo.
0: Ondan sonra. Daha sonra ne iş Azerbaycan'da yok efendim mücahitleri göndermiş olursun.
1: Doğru.
0: Suriye'den çık dersin. Tezkereye hayır basarsın. Lan ne oldu Osmanlıcıydı? Hocam CHP'li olduk artık.
1: Peki.
0: Yemezler.
1: O zaman bir taraftan da NATO zirvesine hazırlanırken Türkiye dosta düşmana gücünü her defasında böyle bir basamak arttırarak göstermeye devam ediyor. Bilhassa savunma sanayindeki gücünü. İşte göz bebeklerimizden Kızıl Elma. Bayraktar Kızıl Elma'dan Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi Toygun'la yapılan test atışlarında bak. Ben anlamıyorum ama anlayan için okuyayım.
0: Toygun deyince sana güldüm o yüzden. Yazdım.
1: Milli güdüm kitleri Teber 82 ve LGK 82 hedefi tam isabetle vurulmuş. Aradakileri anlamadım ama tam isabet kısmını anladım. Elinize ayağınıza zeval gelmesin.
0: Ben de Toygun deyince güldüm abi.
1: Eliniz ayağınız dert görmesin.

0: görmesin. Allah zihin açıklığınızın devamını Amin. Versin ki işte her şeye rağmen Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi Mavi Vatan masalı falan diyenlere de rağmen bütün dünyaya bir şeylerde parmak ısıtmaya devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Emeği geçen herkesi hem tebrik hem de acizane bu ülke nüfus kağıdı taşıyan bir vatandaş olarak teşekkür ileteyim.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Tabii her defasında bunu farklı bir örnekle anlatmaya çalışıyorum. Ben fark ettim ben şunu. Çünkü bu haberler sık sık geliyor ama insan şey gibi düşün. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye yolsuzluk operasyonu. Hemen sayfayı çeviriyorsun. Normaldir diyorsun yani. Ya tamam normal de ulan bu normal bir şey değil.
0: Bugün yani, de var ya.
1: Biliyorum. Yani tamam biz normal gibi görüyoruz. Normal gibi görünüyor gibi olsa da tamam mı? Bu normal değil aslında.
0: Tabii. Yani
1: şöyle yani ulan olur mu bir parti 100 yıllık partiyiz ben bak her olayı yani yaşanan şey belki benzer şey fakat farklı bir şekilde ifade etmek zorunda kalıyoruz. İzleyici başka dinlemez seni çünkü. Abi çay pardon su 2 hidrojen 1 oksijen atomuna oluşur. H2O.
0: Tamam.
1: Ama her gün bana suyu gösteriyorsun. Ne başka neyi anlatabilirim? Suyun hafızası vardır. Su molekülleri kötü ses alır. Üflersen rengi değişir falan.
0: Tamam.
1: Ertesi gün Japonya ama biter. Şimdi alıştın abi sen. Ben bunu tekrar tekrar Allah rızası için genç arkadaşlara da babanıza sorun, abinize, dayınıza, çok çok gençsen dedene. Yani veya da hiçbir şey bilmiyorsan kapat hemen yapay zekaya geç. Hı. 80'li, 90'lı, 70'li, 60'lı yıllar Amerikan Marshall yardımlarını bir arat tarat birkaç cümleyle ama tarafsız bir gözle bak. Çıkart bütün gözlüklerini de ki ben bir dünya vatandaşıyım. Şu bu bakın hakikaten samimiyetle söylüyorum. Bunlar gerçekten masal gibi geliyor bana. Yani samimiyet yani düşüneceksin ki arkadaş sen kimsin ki bunu masal gibi görüyorsun? Hani ne gördün de görmedin. Niye görmemiş olayım ki arkadaş? Yarım asırdan fazla olan ömrümüzde o dönemlerde ben gördüm de hadi beni bırak. Paşalarımız, emekli generallerimiz, askeri personeller, babalarımız, benim gençliğim, çocukluğum. Biz bunlarla yaşadık. Evet. Yani bir genç, bir nesil düşün. Bilmem en uyduruk bir marka yağ peşinde koşup onun kuyruğuna giren. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Tüp kuyruğunda çocuğu tüpün üzerine oturtan, sırada bekleten. Bu ülkede sadece bir kamu kuruluşunda 100 kişi çalışması gerekirken 100 kişi yetiyor. 400 kişi alınabilen. Çaycının bilmem nesi, odacı bilmem ne diye. Yani bir devlet düşün. Bir şey biliyor musun? Her tarafı parça pinçik edilmiş, içine doldurulmuş bir sürü kamu görevlisi. Birkaç markayı, Sümerbank, bilmem Paktaş, bilmem bazı markalarla dünyanın en kaliteli şeyini sattığın dediğin şeyin, en uyduruk malların verildiği, yıllar boyunca dünyanın en kötü iğrenç arabanın, otomobilin, dünyada yeryüzünde öyle bir iğrenç otomobil yok ha. Aynısı sonradan sattı otomobilin, gümrüklerden ve bir takım iş adamlarının şeyinden dolayı, çünkü onun fabrikası var, evet. Korunması var, oligark. Cumhuriyetçi, laik ve Kemalist oligarkların korumak adına çok eziyet çekildi bu ülkede. Ne darbeler yapıldı, neler yapıldı. Şimdi bakıyoruz sen bana karşı gösterdiğin şey şu anda bütün dünyaya meydan okuyan ve bir sonraki nesil savaş uçağı. Ve sen diyorsun ki bana bunu Türkler yapıyor.
0: Sen şimdi
1: bak, bu hocam bu bana fazla.
0: Çok iyi
1: bak,
0: anlıyorum
1: çok,
0: seni
1: çok
0: de.
1: Çok fazla toksik bir şey bu.
0: Çok iyi anlıyorum fazla seni de. Bana. Sen şimdi bana niye hatırlatıyorsun? Yani hakikaten bir dönem bak gençler bilmez bu ülkede araçların yan dikiz aynaları, arabaların yan dikiz aynaları
1: ekstra satılıyordu.
0: Tabii. Yan dikiz aynası ha. Yani arkanın görülmesi için elzem olan şey ve bu ülkede yıllarca baba yiğit yok mu diye haykıran yöneticilere alttan alta gülen oligarklar vardı. Ve onların tarihine baktığımızda bir dönem aile planlaması vakfı adıyla bir vakıf kurup bu tabii. Ülkede hayati derecede gerekli olan nüfus artışını
1: Kemalistler.
0: Engelleyendi CHP. Bunlar.
1: Tabii. CHP işte hocam. Kısaca CHP.
0: Ya bu. Bu ülkenin tabii, kaderini.
1: Tabii böyle. Yani şimdi.
0: Boğazını sıkıp. Tabii. Ya tekrar söylüyorum. 28 Şubat döneminde efendim. Meslek liseleri, tırnak içerisinde söylüyorum, sadece İmam Hatip okullarının kapatılabilmesi için orta kısımları kapatıldıktan sonra ara eleman sorunu yaşandığında meslek lisesi memleket meselesi diye timsah gözyaşı dökenler bir dönem o meslek liselerinin kapatılması için 28 Şubat'ın en hararetli destekçileriydi ya.
1: Evet, bu iyi bir hatırlatma oldu. Bu arada şunu yani bu deminki cümlemi şöyle bitireyim ben. Bu gördüğümüz şeyler... Şey kıymetini anlamak açısından dünyada çok örnekleri vardır. Hani dedim ya gençlere, şu mukayese yapmazsanız anlayamazsınız. Geleceğinizi kuramaz. Bakın hayalleri var gençlerin. Üniversite imtihanına girdiler. Şunu olacağım, bunu olacağım, programcı olacağım. Bir ülkede onlarca, milyarlarca programcı olmaz. Değil mi? Olma ihtimali yok. Hani üniversitede işsizlik bilmem diye bahsediyoruz oradan. Dediğin çok kıymetli bir şey. O apayrı bir konu. Onun üzerine program yapılır. Eğitimcilerle, değil mi?
0: Evet.
1: Sosyal bilimcilerle yapması gereken bir şey o Türkiye'de. Ara elemanlar, çok üniversite, çok mezun. Böyle bir şey yok. Almanya'daki gibi değil. Yani Almanya'da görmüş olduğun tüm dünya çapındaki o markaların, ben çalıştım Almanlarla. Hem de büyük markaların Orta Doğu temsilcisi olarak anlaşmalı içerisinde bulunan kişi olarak bulundum ben orada. Hı-hı. Gördüm. Şunu gördüm. Abi fabrikanın çoğu, yani %80'i üniversite mezunu değil, 90'ı.
0: Mavi yaka.
1: Avrupa'da herkes okumuyor. Yanlış anlıyorsun. Öyle bir şey yok. Evet. Adam... İlkokuldan itibaren liseye sonuna kadar 5 ders alıyor. Elektrik, elektronik üzerine. Metal, tornavida, bilmem ne, şu. Bunun üzerinde uzman, bunun üzerine daha iyi yapan yok. Herkes kendi işini yapıyor, ortaya bir mükemmel bir şey çıkıyor. Bizdeki entelektüellik yok. Kurbağanın bacağını ettik ve kurbağa sallandı. Hadi buradan biraz kimya, hadi biraz coğrafya diye okuttuk ya biz yıllar boyunca. Evet. Biz çok iyiyiz, her şeyi biliyoruz. Bir yere bir şey yok. Şimdi dağıt bir sıra ama şöyle bitireyim. Yani bu kızıl elmalar... Senin geleceğin. İster mühendis ol, ister bir atölyede bir tornacı ol. Senin geleceğin bu. Yani neden ABD, neden Fransa, Rusya biliyor musunuz? Çünkü yıllar önce, bundan 100 yıl önce bu işe başlamışlar. Ondan da öncesinde Rönesans var. Hani bu aydınlanmacı çağ diyor, bahsediyorsun ya. Ve arkasından 17-18 yüzyılları atlamışlar bunlar. Geldiğimiz yüzde bakıyoruz, son yüzde bakıyoruz. Önce jet motoru yapıyor, sonra uzaya gidiyor. Bir uzay teknolojisi oluşturuyor, doğru mu?
0: Evet.
1: Bütün bunlar adam 100 sene önce başlamış zaten. Füzeye başlamış. Ve şimdi adam ayağa kalkıp da dünya 5'ten büyüktür diyen Erdoğan, dünya o adaletsizliğe karşı dururken ne yapması gerekiyor? Ya abi onlarla nasıl mücadele edebilirsin? O batıyla, vahşi batıyla. Onun teknolojisiyle aynı teknolojiye sahip olman lazım. Daha da iyisi yapman lazım.
0: İşte orada bununla mümkün.
1: Bununla, bakın şöyle. Efendim hala çok dangalakça şunu söylüyor. Bizim kanunlarımız böyle olduğu için yabancı sermaye gelmiyor. O yüzden fakir bu civciv. Bu Ebru Baki kafası bu. Bir CHP kafası. Akşam kafayı çek. Yayıl. Partide köpük takıl gel. Sabah programı böyle yaparız. Başka şey yapamazsın. Bu o kafa bu. Sözcü kafası. Hayat eğlence. Köpük bu. Hayat bu zaten onlar için. Efendim bu yalan bunlar. Bir de yani... Sadece teknoloji değil, her bakımdan yalan söylüyor. Her taraftan hem de. Çünkü bu onlara ulaşamayacağı bir ciğer. Hani diyor ya çağdaş, bilim, akılcı, bilim, işte bu o. Aydınlanmacı, çağdaş, ilerici, işte bilmem netist. Ne yapıyor? İşte bu o ya. Bunu yapan biz, sen değil, senin ekip yapmaz bunları. Senin ekip mezarlıkta kafayı çeker. Değil mi? O onu silkeler. Doğru mu? O onu ben geliyorum, arındırıyorum der. Bu bunun parasını yer. Oradan bir otelde bitmem için öte yan pavyona gidersin. Hayatın sizin bu. Ama bu yapılanlar, Kızılelma falan, bu yapılan şeyler ülkenin geleceği, bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Ve bunu Erdoğan yapıyor, sen değil. Yapamazsın da zaten.
0: Doğru.
1: Kaç yıl boyunca ensemizde bozup
0: şey hala köstek olma gayretindeler ama değil mi abi? Hiç vazgeçmeyecekler ya.
1: Kıskançlık be abi.
0: Yani kıskançlık yani böyle meşrebine uygun davranmak varlık sebebi de ne tabii, dersen de ama mesela, hala o 30 santimetrelik takoz ben olacağım, o takoz ben olacağım tabii, diye tabii. Gayret ediyor bunlar ya.
1: Burada bir özel bir efor sarf edip de bir şeyin propagandasını yapmıyoruz. Bak bir daha söyleyeyim.
0: Ya bunun propagandası mı kalmış? Adam almış uçmuş ya.
1: Adam almış uçmuş, adam gitmiş Avrupa'ya uçak satmış. Uçak. Yani bana bir daha söylüyorum, bakın bir daha söylüyorum. Alışamadım hala, bünyem kaldırmıyor. Şaka yapmıyorum ben. Hala söyleyince düşünüyorum lan diyorum. Yani bak bu 90'lı yıllarda ilk defa dünyaya açılan bir insan olarak söylüyorum. Dünyaya açılmaktan kastım ilk defa gören bir insan.
2: Evet.
1: Görünce, mukayese yaptınca hayattaki en büyük umutsuzluğum oydu benim. Dedim biz mümkün değil bu saatten sonra buradan, hele Türkiye, hele Türkiye.
0: Bu maç buradan çıkmaz.
1: Dedim ha, hele dedim, hele dedim yani. Ben dedim adam ve fuardaki otomatik robot sistemi var. Her şeyi böyle kontrol edebiliyor. Onun lansmanı var, tanıtımındayım. Kafam başım döndü ya, tamam. Bunu yaparken aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Ne geldi abi?
1: Genel kumar ışıkları açık kapalı mı?
0: Ya.
1: Neden? Çağdaş, bilimci, akılcı, eğitimci, kemalist, ulusalcı, dünya... Ulan alayı palavra, alayınız pavyon, köpük, otel, mal mülk. Aynen. Şimdi biraz şunu söyleyeyim. Yani mesela Yılmaz Özdil de aynı şekilde. Ben bu bir ikonik bir isim olduğu için söylüyorum onlar açısından. Öyleydi ya, tapılası bir adamdı ya, haşa. Ben demiyorum bakın. Tapılası bir adam. Marka değeri o kadar yukarıda ki niye? En iyi o küfrediyordu. En iyi Erdoğan o karşı çıkıyordu. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Mezarını kazacaklar. Üzerine, yanına Toma koyacaklar. Toma gelecek. Püskürtecek. Halk ona direnecek. Ne kepazelikler. Ne rezillikler yazdı. Doğru mu?
0: Doğru. Led de ne güzelmiş ya.
1: Evet. Şimdi, şimdi ben bunu... Evet sen şimdi bunu gösteriyorsun adama. Şimdi diyor ki bunlar diyor kepaze gazeteci. Bunlar satılıklar. Bunlar bilmem ne o onu... Düdükle de ona bilmem ne dedi falan diye birbirine soktu ya şu anda. Neden? O da mesela şapkayı çıkarttı. Çünkü o artık o sözcü okumuyor.
0: Yani.
1: Sözcü de değil. Televizyonda da değil. İlk defa dışarı çıktı. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yankı odasının dışına çıkınca gerçekleri görmeye başladı.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Ama işten geçti. Yani hata alan...
0: O şu anda sizi parça pinçik etmesinden şikayet ettiklerini Sayın Kılıçdaroğlu için de söylüyorum. O şeyin tabiriyle Ali Aydar Fırat'ın hani fonlanmış bir troll ordusu var demişti ya, o troll ordusunun üçünün karşısına çıksa Kemal Kılıçdaroğlu, evet. Geçen hafta Sözcü televizyonundan karşısına çıktıkları adının başında gazeteci yazanlarla aşağı yukarı aynı seviyede bir sohbet ederdi. O troll ordusu da aynı soruları sorardı diye düşünüyorum. Ama biz geçen sefer de söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Yılmaz Özdil'in de hiç şikayet etme hakları yok. Pokemon gibi.
1: Tabii.
0: O yedikçe...
1: Pac-Man.
0: Pac-Man gibi düzeltiyorum. Evet, Pac-Man gibi. Pac-Man. Yedikçe büyüyen canavarları siz büyüttünüz. Şimdi o canavarlar sizi paçanızdan böyle küçük küçük küçük küçük başladıklarında bak, hiç şikayet
1: etmeyin. Mesela bak Ali Haydar Fırat mesela. Geçen örneğini verdim ya o televizyonda diye.
0: Evet.
1: Çünkü ya, o kayıtlarda duruyor zaten. Arada bir çıkıyor bir de benim karşıma. Şeyden dolayı, kavgadan dolayı Hande Fırat'la CNN'de bir programda, o program orada olmuştu ve kavgamız şeyden başladı aslında. Adam etmek derken bu CHP'yi, kavga şuydu: Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Bu adam var ya, bu Zevat-ı Kiram, tamam mı? Ali Aydar Fırat şu anda vay arındırmanın elemanlarından bir tanesi. Arındırmaya geldi.
0: İletişim koordinatörü.
1: Kimler arındırıyor? Eko'nun ekosistemden arındırmaya çalışıyor. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Tamam. Bak orada kayıtlar var. 2-3 yıl olmuştur. Belki daha fazla, bilemiyorum. Kayıtları duruyor ama önüme çıkıyor video.
0: Tamam.
1: Diyor ki İstanbul'da neler oldu görmediniz mi dedi. Ali Aydar Fırat'la İstanbul'u bilmiyorum. Çok düz konuşmak. Ben bilmiyorum yani. Ne kadar nereyi biliyor bilmiyorum. Ben biliyorum ama İstanbul'u. Tamam. Dedim ya ulan dedim. Olanı kullanmadım. Tamam. Ama İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ne yapmış bana bir söyleyin dedim ya. Hangi yatırım yapmış dedim ya. Canlı yayında söylüyorum. Neydi biliyor musun? Gelin ben size götüreyim, tekte göstereyim dedi. Şimdi tabii o zaman ekotacı var kendisinde.
0: Doğru. Ya olur abi. Olur. Hatta oradan, tamam. Tamam ya, şimdi boş ver hadi.
1: Eski bir televizyoncu mesaj attı canlı yayında. Ulan dedi adam dedi İstanbul'a ne anlar? Sana diyor ki gel kolundan tutayım.
0: İstanbul'u gezdireyim. Sonra Kuştepe'yi.
1: Sonra tabii kavga ettik falan filan.
0: Neydi? Kağıttepe'yi. Kağıthane'yi. Kağıthane'yi Kağıttepe olarak gezersiniz. Kağıttepe ararsınız.
1: Ekrem İmamoğlu ne kadar işler yaptığını anlatıyor bana bir de.
0: Ya işte. Al dedi. Vur ötekine.
1: Bu da iyi bir şeydir. Yani yolculuğu
0: o zaman tamam neyse bakalım. Hadi dönelim. Sayın Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında Yeni Kapı ruhundan bahsetti efendim. Yeni Kapı ruhu önemli. Yeni Kapı ruhu 10. seneyi devriyesine yaklaştığımız 15 Temmuz'dan sonra bu ülkenin her ferdinin bölücülere, hainlere, aşağılık işbirlikçi FETÖ ve uzantılarına karşı topyekun ayakta durmasının evet. simgesi.
1: Evet.
0: Yeni Kapı ruhu çağrısı önemliydi. Bir sesimiz var. Bir kulak verelim sonra oradan devam edelim. Buyurunuz.
3: Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu tıpkı milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajı önemli. Terörsüz Türkiye meselesi ama vurgusu daha önemli. Yeni kapı ruhu.
1: Evet.
0: O yeni kapı ruhunda biz Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP'yi görmüştük. Ama ne
1: hocam,
0: görmüştük?
1: Ruhunu görmedik.
0: Görmüştük.
1: Ben ayrıldım.
0: Ben yokum, gelmeyeceğim,
1: bilmem ne falan filan.
0: Sonra zoraki olarak gelip orada görünmek.
1: Ben oradaydım canlı bir şekilde. Oradaydım, izledim. Hatta oradayken de hatırlıyorsun. Birkaç böyle abiler falan var orada. Gelen yönetmenleri falan var. Bir şey söylediğim için de bir televizyon kanalının bir tarafıyla tartıştım orada. Dedi ya burada da olur mu? Dedi burada olur. Buna güvenilmez dedim ya. Yani her tarafta fitne fücur adam mısın? Değil dedim bak. Buna güvenilmez dedim. Sonra işte suratı bakıyor. Konuşurken hatırlatıyorum arada bir. Dedim buna güvenilmez. Ya falan geldi konuştu gitti. Ya bir hafta kalmadı. Her grup toplantısında kontrollü darbe, kontrollü darbe.
0: 20 Temmuz darbesi, 20 Temmuz darbesi.
1: Asıl darbe o zaman değil. Ne 15 Temmuz yok. Asıl darbe 20 Temmuz'da oldu. Kim? FETÖ'cüleri aldılar içeri. Biz onlara güveniyorduk.
0: Olağanüstü hal ilanı.
1: Olağanüstü hal ilanı. Hop. Alo, alo. Ulan yeni kapı ruhu dedik. Şimdi bunlar da ruhu yok. Burada tek bildiği Amerikan oğlanlığı var. Bu kadar. Ya bu benimle ilgili bir şey değil bu. O zaman da öyleydim, yine aynı yerdeymiş. Sayın Erdoğan çağrısı, terörist Türkiye çağrısı üzerinden bir yeni kapı ruhunu şunu kastediyor. Ben öyle okuyorum. Muhalif de olsam öyle görürüm. Teröristiz Türkiye bizim son saframızdır.
0: Doğru.
1: Terör.
0: Doğru.
1: Bu safrayı atmamız lazım. Ve bu sadece bir siyasi iradeyle, tek bir siyasi partiyle ya bir ittifakla değil, topyekun Türkiye'nin ittifakıyla bir konsensüsle ancak oluşacak bir şeydir bu. Ben baştan beri söylüyorum. Bak kimin ne yaptığı çok kıymetli. Yani Erdoğan'ın bu çıkışı, yani bu ifadesi benim aklıma iki tane şey getiriyor. Bir, hakikaten doğru. Terörist Türkiye'de mi? Tutamazsın bizi. Yani CHP'yi saymıyorum. CHP Türkiye'nin bir belası. Yani Türkiye için siyaset... Ya bakın arkadaşlar, doğru cümleyi kullanalım. Bu adam eninde sonunda bir olabilir kardeşim. Ama bu adamlar önce bir arınsınlar. Tamam mı? Kafaları bir yerine gelsin. Ben bıktım pavyonundan da, bunların otelinden de, birbirlerine karşı duruşlarından da. Yani her şeyden bıktım adamların. Yani şu alçaklığı kabul etmiyorum hocam. Yani lafı araya sokmak için söylemiyorum. Bana ve insanlara, bu halkın neredeyse yarıdan fazlasına beyni emcüklenmiş gerizekalı diyen kişi alıp da baş köşeye oturtan bir adamı ben kabul etmiyorum arkadaş. Evet. İttifak da olmaz onunla. Bak olmaz. Gelip yalvarıp yere yatıp tövbe istifa etmesi lazım. Tek bildiği tövbe var, o da benzer kafayı çekmek. Başka bir şey yok. Bir daha söylüyorum, bu adamlar bir siyasi parti değil. Siyasi parti olarak hayat buluyorlar. Ama aslında bunlar ezoterik bir kurum. Tamam mı? Kendi işlerini... Bu kadar. Yani mesela dün Zonguldak'ta yaşananlar. Manyak bunlar ya. Adam geçmiş bilmem kaç sene. Türkiye layıktır, layık kalacak diye yürüyüş yapıyor. Ya önlük giyen 75 yaşında bir kadın gördüm hayatımda. Deli deli bunlar. Ezoterik. O yüzden geç bunları.
0: Tamam.
1: Bu benim için iki tane şey. Bir, terörist Türkiye yıllar boyunca
0: mücadele
1: ettiğimiz bir mevzu. Çıtırlar çok yukarı gitti. Allah rahmet eylesin. Sırrı Süreyya dediği gibi. Bahçeli de onu arşaraya çaktı mı?
0: Çaktı.
1: Zaten o yapsaydı kıymeti vardı. O yüzden bir tane bir söyleyeceğim bunu da. İsim vermeden söyleyeceğim. Ama tanıdığın birisi. Dedi böyle böyle dedim. Ama ben işte dedim şey. Milliyetçi AKP Partisi bu konu dedim. Daha da atak olsa konuşuyor. AKP böyle olsa dedi o. Bir tane bilmem ne dedi. Konuşuyoruz aramızda. Ya dedi olabilir ama AK Parti daha iyisi de reis böyle yapsaydı falan dedi. Ama Bahçeli için söyleyemem bir şey dedi. Bunu söyleyen böyle tam Kürt. Söyleyemem kardeş dedi. Niye dedim? Bahçeli kırmızı çizgi biz dedi.
0: Eyvallah.
1: Ya yok, dedim yok, sen yani eski devrimci atılan, solcu Maksim bir adamsın.
0: Atılan tamam mı? Adımların.
1: Dedi ki onun yapmış olmak çok kıymetli. Onun tabii, yapmış olması çok kıymetli.
0: Göstermesi etkisi açısından önemli.
1: İki, hocam anayasa. Bak biz kıvranıyoruz şu anda burada. Bu ülkenin bakın gerçekten bu ülkenin take off'a geçip de tutulamayacak dediği Batı'nın dediği gibi korktukları gibi inşallah daha da korksunlar. Önlenemeyen yükselişinin devamı için şart hocam anayasa. Bu ülkede abi bizim anayasa ihtiyacı artık hocam şuraya kadar geldi.
0: Çok haklısın.
1: Hiç yani çok özür dilerim sen bunu kimle konuşuyorsun mecliste? Kim var ana muhalefet? CHP. Şu anda CHP pavyoncu kim? Havlucu kim? Kim kimi? Ne yaptı onun peşinde. Bir arada bir tek Bokoko var en tehlikeli adam. Bu kadar.
0: Doğru.
1: Sen burada anayasa gelecek diyorsun. Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelmekten korkuyor. Adam nöbet bekliyor kürsünün dibinde. İşte ben ele geçireceğim, sen arındıracağım, ben dokunacağım.
0: Çok haklısın.
1: Adamın niyeti ne? Bunlar nerede abi? Çok büyük şey ya.
0: Şimdi birkaç parça vaktimiz daraldı. Birkaç parça haberimiz var ama sadece haberi anonslayayım. Merak eden seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz sosyal medya, internet üzerinden ulaşabilirler. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti önemli. Lağım fareleri, o aşağılıklar, bu 10. yılı seneyi devriyesine yaklaştığımız 15 Temmuz'un hemen arifesinde evet. HSK 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon ya. Kumpası ve meslekten Ergenekon kumpası nedeniyle meslekten ihraç etti diyor. Hatta hani böyle bir şey vardı bunların ya, en ya. İri yarı olanı. Daha böyle amiyane tabirleri içeride bizim editör arkadaşımıza kullandı mı? O da tebessüm etti çünkü o kadar tahmin etmiyordu o da muhtemelen. 230 kere meslekten çıkartılmış mesela bir tanesi. Hani biri değil, iki değil, üç, 230.
1: Böyle yapacaksın.
0: Sokup tamamı tazminata mahkum olacak. Yani devlet ödediği tazminatı, o kumpas sebebiyle ödediği tazminatı bu aşağılık lağım farelerinden tahsil edecek.
1: İnşallah, hadi bakalım.
0: Vakayı adiyeden bir haber ama artık bunu da söylememek olmaz, görmemek olmaz. Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları, efendime söyleyeyim, gözaltına alındılar efendim. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında.
1: Evet.
0: Günün sıcak haberlerinden biri bu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit. Toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı. Biz nereden hatırlıyoruz Seferihisar'ı? Onu da hatırlatayım. Geçtiğimiz hafta Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı. Belediye Başkanı'nın dışındaki belediye personeline. Bir baktılar ki ya burada işte şu kadarlık bir miktar para şu hanımefendiye gitmiş. O kim? Veli Ağbaba'nın danışmanı. Sonra o ne yapmış MASAK incelemesinde? O da Veli Ağbaba'ya göndermiş parayı falan.
1: Şey transfer ediyoruz der. Şey diyeceğim hocam. Geçen hafta ne olmuştu bir de aynı zamanda? Bak hiç kimse konuşmuyor.
0: Özlem Akyılmaz'mış bak hanımefendinin adı.
1: Kimse mesela şunu konuşmuyor. Geçtiğimiz hafta ne olmuştu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti.
0: Evet.
1: Daha önce Tunç Soyer içeride değil
0: doğru.
1: mi?
0: Doğru.
1: Çok çıktı galiba. Serbest bırakıldı.
0: İçeride diye biliyorum ben.
1: Şimdi galiba bir 5-6 ay yattı.
0: Kooperatif çıktı. Yolsuzluğu var ya abi.
1: Tabii. Kooperatif orada, yolsuzluğu 5-6 ay yattı orada, çıktı diye hatırlıyorum. Neyse emin değilim sorusundan.
0: İçeride gibi bir bilgi geldi.
1: Tamam.
0: Onu teyit ederiz. Tamam. Tamam. Senin yanlış hatırlama ihtimalin çok düşük olur.
1: Estağfurullah. Ben çıktı diye hatırlıyorum sadece.
0: Sürekli araştırma devam ediyor. Zihin maşallah.
1: Estağfurullah. Neyse şimdi şey ne derler ona. Hocam burada bazı şeyler oluyor. Mesela geçen hafta ben şey beklerdim. İmamoğlu'ndan değil ama tabii dışarıda o da Özgür Özel'den bir ifade bir şey söylemesini beklerdim. İzmir Büyükşehir Belediyesi hani CHP'nin tırnak içerisinde öyle ifade ediyor ya kalesi. Türkiye layık kalacak layık diye en çok bağıranların olduğu bilinen bir memleketten bahsediyoruz. CHP'de istifa etti. Bunu sevmediği Türkiye'de açıklayan yok. Bak ateistler de açıklayamadı bunu sevmedi.
0: Balık ölümleri bak, sebep olmuş olabilir mi?
1: Ama bak enteresan aynı yerde tekrar Seferihisar ya Tunç Soyer'in ya da Cemil Tugay'ın daha önce görev yaptığı oradan büyüdüğü bir alan burası. Yani biraz şeye benzettim ben. Beşiktaş gibi. Hani her gelen çalıyor. Yenisini koyuyor bir daha çalıyor. Evet. Bir daha oy veriyorsun. Tak bir daha veriyorsun. Tak 3 hazinede tak olmadı. Bir daha küt. Abi orada otomatik zaten çalmaya geliyor. Böyle kolları falan gözlüğü takıyorsun. Bazı ilçeler öyle İstanbul'da. Çünkü adam bir daha söyleyeyim. Nişantaşı'ndan, Caddebostan'dan, Şaşkın Bakkal'da İstanbul için söylüyorum. Beni CHP'den Hikmet Genç aday koy, %1 oy kaybederim.
0: Sen?
1: Tabii %1. Verirler.
0: Komik adam derler ya. O yüzden verirler yani.
1: Değil, değil. Hocam ezoterik.
0: Çok keyifli. Biz gülüyoruz derler.
1: Hocam
0: falan.
1: Ezoterik bak. Canan Kaftancıoğlu'na mübarek Ramazan'da, Ramazan Şerif'te ellerini semaya kaldırıp dua ettiren bir ezoterik partidir CHP.
0: Doğru.
1: Unutma bunu.
0: Çok
1: anladım. Şimdi o yüzden ben bunu şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi aslında kıymetli bir haber. Yani Seferihisar geçmişinde Tunç Soyer ve diğer belediye başkanları anlıyor musun? Ve geçen hafta da bir şeylerden kaçar gibi CHP'den istifa ediyorum dedi.
0: Tepki koydu diyor. Şimdi Emin Kulağıma diyor ki Ömer Bey Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki koydu Cemil Tugay. Peki tamam. Niye Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla göreve geldikten bir ay sonra koydu? İl başkanını aldı. Almayacak
1: öyle,
0: mıydı?
1: Öyle kafana
0: adam,
1: göre.
0: Adam alacağım diye geldi ya. Alacağım diye geldi. Neyi bekliyorsunuz ki? Almamasını mı
1: bekliyorsunuz? Hocam öyle kafana yani? Göre tepki koyamaz. Orası CHP. Ezoterik dedim ben. Neyi tepki koyuyorsun? Hangi imaj oluştu ortada şu. Abi CHP'de herkes istifa ediyor. Gidecek. CHP, en sonunda CHP tek başına kalacak.
0: CHP'liler CHP'ye çilingirle girdi.
1: İşte bu. Sen şimdi burada bir imaj mı ortaya koydun? Neci oldun? Özelci mi oldun? Ya yakında özel istifa edecek korkusundan ben CHP'yi bırakıyorum diye.
0: Abi yeni parti kurulacak mı?
1: Bak içeriden
0: Sen ne görüyorsun? Ne öngörüyorsun? Bak son demecinde bir şey dikkatimi çekti
1: hazırlık,
0: de.
1: Hazırlık yapmışlar
0: onu
1: abi.
0: Sana bir söyleyeyim.
1: Var hazırlık var.
0: Çünkü ben tam o soruyu da sana soracaktım. Sürem de bitti ama hazır sormuş olayım. Çok özel, özelin açıklamalarından çok hızlıca. Yeni parti kurun diyorlar. %40-45'lik bir kesim kesinlikle partide mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor diyor.
1: Tabii maçası yemedi.
0: Yeni parti talepleri %80-85'i bulursa, vekil sayımız da 80-90 olursa, hani 110'du?
1: Tabii.
0: Abi kan mı kaybediyor yok, Özgür çok, Özel ekibi?
1: Hocam çoktan kaybetti. Bak ben sana söyleyeyim çoktan.
0: Hayır, 80 olursa ben kurarım ama 80 bile olamayabilir diyor. 110 imzamız var ya, diyordum. Milletvekili imzası var diyordunuz.
1: Adam enteresan bir şey. Bu da enteresan bir şey. Ben o yüzden siyasi parti değil dedim. Yani siyonistler gibi düşün. Yani bir böyle bir kurum düşün. Ezoterik bir oluşum. Bir düşünce kuruluşu. Siyonizm ya da masonluk gibi düşün. Cumhuriyet Halk Partisi mason bir kurum diye düşün. Özel bir yapısı var. İçeride paramparçalar. Adam şu durumda bile kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Abi nereden bir şey var? Yani nereden dik tutarsa tut. Tamam mı? Bir işe yaramaz. Hatta dik tutacağım bir yer kalmadı. Harcı bitti gitti.
0: O zaman hadi bitti.
1: Pavyon, peştema, köpük derken orada zannet bitmedi. Şu anda gelmiş adam diyor ki hepinizi arındıracağım diyor. Ve parmak sallıyor.
0: Biz çekirdeklerimizi alalım. Abi, senin yani, şöyle arkamıza yaslanalım. Bir yani, ne oluyor ne bitiyor bir seyredelim.
1: Bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi'ne Allah muhafaza eylesin.
0: Amin. Evet efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Bu arada mübarek Aşure günü.
1: Ha evet.
0: Onu da tebrik edelim. Gelişmelerle
1: bir yarın yaparız artık bu akşama.
0: Artık bilmiyorum.
1: İnşallah. Bakalım.
0: Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini

0: Neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Gün kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim yönü.

0: derdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vurdum beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Peki hangi mesajlar paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından? Hemen Ankara'ya gidelim. Ankara'da bizleri 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bekliyor. Ahmet merhaba. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hangi mesajlar paylaşıldı? Hangi konular gündeme alındı? Neler aktaracaksın?
1: Duygu Göktürk selamlar. Öncelikle şunu ifade edelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısı bu hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda icra edildi. Zira Kara Kuvvetleri Komutanı Kamu Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2235. yıl dönümü, milattan önce 209. yılda Meta'nın kurduğu birlikte şu an 2026 yılında da hala etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Aynı zamanda modern sistemlerin, yapay zekalı sistemlerle birlikte entegre edilmiş durumda. Bütün bu zaferlerde, bütün bu teknik gelişmelerde bu yıl büyük bir mutlulukla kutlanacak. Bunu ifade edelim. Bunları demişken bir de bir yandan da Orta Doğu'daki gelişmelere bakalım. Şimdi basın toplantısında en dikkat çekici mevzulardan bir tanesi ABD-İsrail arasında başlayan mutabakattı. Tabii bu mutabakatın bölgedeki barışı sürdürebilmesi için tarafların sağduyulu olması gerektiğinin altı çizildi. Fakat İsrail'in mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgale devam edeceği açıklamaları bölgedeki istikrarı iyice bozduğu ifade edildi ve aynı zamanda uluslararası topluma bir çağrı yapıldı. Uluslararası toplumdan İsrail'in bu saldırgan eylemlerine karşı somut tavırlar alması gerektiği ifade edildi. Onun yanı sıra şunu da ifade etmekte fayda var. Ada ya yani Kıbrıs mevzusu. Şimdi son zamanlarda hem sosyal medyada hem de basında çok sık dile getirilen bir çözüm iddiası dolaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yeni bir çözüm önerisi götürmesiyle alakalı olarak açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın çizgileri ve Türkiye'nin çizgileri bu noktada net. Adada kalıcı barış ve sürdürülebilir bir barış için iki devletli çözümle birlikte olabileceği ve Kıbrıs Türklerinin, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türklerin egemenliğinin kabulüyle yalnızca çözümün sağlanabileceği ifade ediliyor. Onun haricinde bu temel gerçek göz önünde bulundurulmayan her bir senaryonun reddedileceği de ifade edildi. Tabii Türkiye'nin garantör ülke 1964 anlaşması ile birlikte Türkiye'nin garantör sıfatıyla burada adada bulunduğunu hem Rum tarafının hem de Türk tarafının güvenliğini sağlamaya devam edeceği ifade edildi. Öte yandan Almanya'nın Patriot'u Türkiye'ye yerleştirildi. Bununla alakalı da pek çok spekülasyon vardı. Milli Savunma Bakanlığı buna da nokta koydu. Açıklamada şu söylenildi. NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Malatya Küreci'ye konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sistemi görevi devralmıştır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot'u gitti. Onun yerine NATO'nun, Almanya'nın Patriot'u gelmiş bulundu. Tabii bir yandan da C-130J uçak tedariki gündemdeydi. Bununla alakalı da Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı ve açıklamasında hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2 adet C-130J uçağının envantere katılması beklenmektedir. Kalan uçakların teslimatı da ilerleyen günlerde gerçekleşecektir ifadeleri kullanıldı. Bütün bunların yanı sıra da hudut güvenliği de yine Milli Savunma Bakanlığı'nın en öncelikli konularından bir tanesi diyebiliriz. Özellikle son bir haftada 7 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu ifade edildi. Aynı zamanda harekat bölgelerindeki mağara, patlayıcı ve sığınaklar imha edildi. Hudutlarımızda 4 terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalandı ve 1 Ocak'tan itibaren yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4.968'e yükselmiş durumda Duygu Göktürk. Aynı şekilde engellenen 985 şahısla birlikte de bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 39 bini aşmış durumda. Yine son bir haftada hudutta yapılan araba tarama faaliyetlerinde de 55 kilogram uyuşturucu madde imha edildi. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısının yansımaları bu şekildeydi. Yine pazar günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda açılan bir sergi olacak. Pazar günü de yine onu 24 ekranlarından göstereceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Duygu Göktürk.
0: Ahmet Taner teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz notlarını. Muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak'tan aldık efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ard arda iki büyük deprem meydana geldi. Yarucu eyaletindeki 7,2 büyüklüğündeki ilk depremden 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalanlar oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var. Bölgede olağanüstü hali ilan edildi. Yaşananlara bakalım. Venezuela iki büyük depremle yıkıldı. Ülkenin kuzeybatısında önce 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sadece 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Depremlerin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Moron kasabasıydı. Çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar oldu. Ülkedeki depremlerde en az 32 kişi yaşamını yitirdi. 700'den fazla kişi de yaralandı. Kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer Porto Rico ve Virgin Adaları'nın da depremin şiddeti nedeniyle sarsıldığını, komşu ülke Kolombiya'nın da birçok bölgesinde hissedildiğini söylüyor. Depremlerin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü açıkladı. Bakan ayrıca artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Venezuelalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtti. Yardımları seferber ettiklerini açıkladı. ABD'li yetkililer Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani malzeme göndereceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise depremlerin ardından Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. İlk raporlar hiç iyi değil. Venezuela'daki iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı dedi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki büyük depremin detaylarını paylaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

0: efendim Venezuela halkına ve hükümetine destek verdi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İkiz deprem felaketi sonrası o hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum ifadesini kullandı. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile kameralar karşısına geçti. Trump, Erdoğan başkanlık etmese NATO zirvesine gider miydim bilmiyorum dedi. Yakın arkadaşız dedi Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ve iyi bir ordu kurduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ankara'daki NATO zirvesine ilişkin sorulara da cevap verdi. Trump, Erdoğan başkanlık etmese gider miydim bilmiyorum dedi. Erdoğan'a saygısından dolayı zirveye katılacağını belirtti. Trump, Erdoğan'la yakın arkadaş olduklarını söyledi. Çok güçlü bir lider ve iyi bir ordu kurdu. Harika bir iş çıkarıyor ifadelerini kullandı. Trump, bir gazetecinin Türkiye F-35 savaş uçakları istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz sorusuna da evet sanırım öyle. O NATO'nun bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım yanıtını verdi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirvenin çok önemli olduğunu belirtti. Zirveye katılmak için sabırsızlanıyorum dedi. Erdoğan Trump görüşmesinin çok kritik olduğunu ifade etti. NATO üyesi 32 ülkenin lideri Ankara'da buluşacak. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek liderler zirvesine liderlerin yanı sıra bakanlar, diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak. Zirvenin basın sürecini yönetmek için de İletişim Başkanlığı tarafından bir NATO görev gücü oluşturuldu.
1: Dev zirve için geri sayım başladı. Bir yandan güvenlik önlemleri alınırken, diğer yandan dev organizasyon için tüm birimler çalışıyor. İletişim Başkanlığı, organizasyon kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi yayımladı. Buna göre 32 ülkenin liderinin katılacağı zirveye, aynı zamanda 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir de iştirak edecek. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu akreditasyon başvurusunda bulundu. İletişim Başkanlığı, medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek üzere bir NATO görev gücü oluşturdu. Bu kapsamda yayıncı kuruluş TRT personeli dahil zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında 350 olmak üzere toplamda 850 personel görev yapacak. İletişim Başkanlığı koordinasyonu ve sorumluluğunda görev yapacak TRT, zirveyi 80 kamerayla 26 farklı noktadan tüm dünyaya yayımlayacak. Your leadership on this has already produced... Medya merkezinde basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları, 40 montaj odası, duyuru ve yayın ekranlarıyla buna ait tüm planlama ve altyapı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütüldü. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek. Zirve, NATO Sekreteryası tarafından belirlenen standart bir şablon çerçevesinde düzenlenecek. Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek. NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek. Ladies and gentlemen, please look into the camera. Toplantının sadece başlangıç aşamasında basına kısa süreli görüntü verilecek. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemini

0: ne, tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi ortaya koyacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptı. Detayına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Olcheikh El Ghazouani arasındaki görüşme telefonda gerçekleşti. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak ilişkilere ivme kazandırabileceğini ifade etti. Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ankara'nın diplomatik ve askeri hamleleri Atina'da deyim yerindeyse paniğe neden oluyor efendim. Türkiye'nin Mısır'la kurduğu yakın diyalog, MIT'in Libya temasları ve Kahire'deki kritik dörtlü zirve Yunan basınında endişe başlıklarıyla manşetlere taşındı. Atina'da alarm zilleri çalarken Yunan medyası Türkiye'nin yükselen gücüne karşı Fransa'ya değil İsrail'e güvenelim çağrısıyla yeni bir cephe arayışına girdi.
2: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'da yürüttüğü aktif diplomasi Yunanistan'da büyük bir huzursuzluk yarattı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, Ankara ile Kahire arasındaki son dönem yakınlaşmasını flört olarak niteledi. Bu durumun Atina'da derin bir endişeyle izlendiğini yazdı. Özellikle 21 Haziran'da Kahire'de Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen dörtlü zirveden Yunanistan'ın bilgilendirilmemesi Atina'da soğuk duş etkisi yarattı. Atina yönetiminin Mısır'la arasındaki güven bağının son bir yılda ciddi şekilde zayıfladığına dikkat çekildi. Asıl krizin Libya başlığında yaşandığı vurgulandı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi ziyareti ve Türkiye'nin Libya'nın doğusundaki Haftar'la temas kurması Yunanistan'ın bölgedeki diplomatik yalnızlığını derinleştirdi. Ayrıca Konya'da Türkiye ve Mısır'ın birlikte yürüttüğü askeri tatbikatlarında Atina için büyük bir tedirginlik kaynağı olduğu belirtildi. Türkiye'nin bölgesel gücü karşısında çaresiz kalan Yunanistan'sa gözünü İsrail'e dikti. Yunan Parapolitika gazetesi, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında acilen fiili bir caydırıcılık dengesi kurulması gerektiğini yazdı. İtiraf niteliğindeki analizde çok çarpıcı bir ayrıntı yer aldı. Yunanistan'ın artık Fransa'ya güvenmediği, Fransız desteğinin sadece diplomatik açıklamalarda kaldığı, bu nedenle Türkiye'ye karşı panzehir olarak İsrail'le askeri işbirliğine güvenilmesi gerektiği savunuldu. Analizde görüşlerine yer verilen Yunan uzmanlar, İsrail'i Akdeniz'deki en güçlü müttefik olarak tanımlayarak bu yeni bloklaşmanın Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinindeki hareket alanını kısıtlayacak son çare olduğunu öne sürdü. İsrailli bakanların da Yunanistan'a acilen harekete geçin çağrısı yaptığı hatırlatılan haberde, bu olası ittifakın uluslararası arenada şeytan üçgeni olarak nitelendirildiği de ifade edildi.
1: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü Birleşmiş Milletler raporlarıyla kanıtlandı efendim. Filistinli çocukların kasıtlı olarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ateşkese rağmen Filistinliler yine hedef alındı. Saldırılarda can kaybı 73.041'e yükseldi. Yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlar bombalandı. Han Yunus'a düzenlenen saldırı çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu. Biri çocuk, iki kişi ise şehit oldu. İsrail ordusu yalnızca can almıyor, şehitlerin mezarlıklarını da tahrip ediyor. Şeyh Rıdvan mezarlığında oluşan ağır tahrip sonucu onlarca ceset dağıldı. Arama çalışmalarıyla kalıntılar tespit edilmeye çalışılıyor. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı son raporsa soykırıma dair önemli delilleri ortaya koydu. Filistinli çocuk ların kasten hedef alındığı görüldü. Batı Şeria'daki İsrail hapishanelerinde ise Gazze'li çocukların işkenceye maruz kaldığı bildirildi. Batı Şeria'da İsrail zulmüne karşı mücadele eden Filistinlilerin bir kez daha evleri hedef alındı. Ordu El Halil'de 9 çocuklu bir ailenin evini yıktı. Ev sahibi ve çevredeki komşulara karşı ise göz yaşartıcı gaz kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı da devam ediyor. Ukrayna ordusu Kırım'da lojistik bir köprüyü havaya uçurdu. Rusya içlerinde ise dünyanın en büyük gaz tesislerinden birini vurdu. Ukrayna ordusu Rus güçlerinin ikmal hatlarına

ve stratejik altyapısına yönelik operasyonlarına hız verdi. Kırım'daki Rozdolne köyü yakınlarında yer alan ve Kuzey Kırım kanalı üzerinde bulunan kritik bir demir yolu köprüsü vuruldu.

0: Hamburg gaz işleme tesisiyle buradaki helyum fabrikası Ukrayna tarafından hedef alındı. Saldırının ardından tesiste büyük çaplı yangınlar meydana geldi. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Detaylarına bakalım.
1: Sizlerin şahsında Ehl-i Beyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Allah'ın ayı olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum. Hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun ehli beytine ve cümle mühibbana selam olsun diyorum. Müslümanlar olarak yarın inşallah Aşura gününü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Sevgili canlar, Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehl-i Beyt muhabbetinin çerağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Ehl-i Beyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır. Anadolu'nun her karışı Ehl-i Beyt sevdasıyla bu aşkla canlanmıştır. Muhabbet bağımızın her gülü Peygamber Efendimizin bizlere emaneti olan Ehl-i Beyt sevgisiyle açmış, bu güller medeniyet coğrafyamızın tamamına nebevi bir raiha yaymıştır. Burada şunu da önemli vurgulamak isterim. Rabbimizin, ey müminler, hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin emiri nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanım.

0: Mızdır. Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir. Buyuran Peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, İri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz. Sevgili canlar, aziz kardeşlerim, milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik. 2026 Mart ayı itibariyle 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık. Yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dahilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor. Bunlar da inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum. Bu düşüncelerle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Kerbela şehitlerimizi bir kez daha kemali edeple anıyorum. Mah-ı Muharrem oruçlarımızın birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ekranlara taşıdık. Şimdi devam edelim diğer başlıklarla. Türkiye enerji dönüşümü için 200 milyar dolarlık bir yatırım planı yaptı efendim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.

0: 2035 yılına kadar 200 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini belirtti.
1: 85 milyonluk bir ülkeyiz, büyük bir nüfusumuz var, endüstriyel anlamda kalkınıyoruz, çok enerjiye ihtiyacımız var.
2: Nüfus artıyor, nüfusla birlikte tüketim de artıyor ve dünya üretime daha fazla ihtiyaç duyuyor. Üretimin olmazsa olmazı da enerji. Türkiye enerjide sürdürülebilirlik adına enerji dönüşümü planını hayata geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'na katıldı. Uluslararası yatırımcılar ve finans dünyasının temsilcilerine seslendi. Türkiye'nin enerji dönüşüm yol haritasını anlattı. Yatırım planlarına ilişkin bir sunum yaptı.
1: Ne tür politikalar geliştiriyoruz? Merkezde görüyorsunuz bir sembol var. Bu size aslında... Elektrifikasyon gerçekten de enerji stratejimizin kalbinde olmalı. Türkiye'yi elektrifiye edeceğiz.
3: Electrify Türkiye.
2: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2035 yılına kadar 200 milyar dolarlık bir yatırım hedeflediklerini söyledi. Mevcutlar ve yakında duyacağınız yeni projeler var dedi. Dünyada savaşlar ve krizler arz güvenliğini de tehdit ediyor. Bakan Bayraktar bu anlamda da en önemli önceliğin arz güvenliği olduğunu belirtti. Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı hedeflediğini vurguladı.
4: Enerjiler olmadan bu karbonsuzlaştırma hedefine ulaşmak neredeyse imkansız.
2: Türkiye enerji stratejisinde yenilenebilir enerji adımlarında büyük mesafe kat etti. Yenilenebilir enerji kurulu gücü 126 gigawata yaklaştı. Yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı %62 seviyesinde. Bu oranın 2035'te %70'e çıkacağı belirtiliyor. Bunun yanında nükleer enerjide de hedef büyük.
1: Akkuyu bölgesinde 4 reaktör inşa ediliyor şu anda Rosatom'da. 4.8 gigawatt. Bir diğer proje Karadeniz sahilinde Sinop'ta olacak. Bir tane de Trakya bölgesinde olacak ve bunlar sayesinde 12 büyük konvansiyonel nükleer tesisimiz olacak.
3: We are working very closely with so many.
0: Böylece bültenimizi noktaladık, ancak bizim ardımızdan reel ekonomiyle Elif Akkaya Kıter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'a saygımdan katılacağım diyen Trump, Türkiye'nin NATO'daki gücünü vurguladı. F-35 ve F-110 satışı gündemde. Siyonist İsrail lobisine karşı yeni bir hamleye mi hazırlanıyor? Dengelerin İran Savaşı'nda değiştiği NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan cevaplayacak.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayaktar. Haftanın dördüncü işlem gününde bu kez reel ekonomiyle karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. İran, OPEC'in yüksek üretim kotası vermemesi durumunda örgütten ayrılmayı değerlendireceği bildirildi. Iraklı üst düzey bir yetkili petrol ihraç eden ülkeler örgütünün Irak'ta yüksek petrol üretim kotası tahsis etmemesi halinde gelecekte örgütten ayrılmayı değerlendirebileceğini söyledi. Yetkili Bağdat'ın İran savaşı sırasında yaşanan satış kaybının yol açtığı mali sıkıntıyı telafi etmek için üretimi artırma imkanına ihtiyaç duyduğunu inandığını belirtti. Yetkili Irak'ın şimdilik örgütte kalacağını vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri üretim kısıtlamaları konusunda örgüt lideri Suudi Arabistan'la yıllardır süren gerginliğin ardından OPEC'ten ayrılmaya karar vermişti. OPEC ve ortakları her üyenin teknik olarak ne kadar petrol çıkarabileceğine dair inceleme başlattı. İncelemenin yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2027 yılı üretim hedeflerinin belirlenmesinde kullanılması planlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yaptığı sunumda enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, talepteki yavaşlama ve hizmet sektöründe azalan katılığın dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi.
7: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da gerçekleştirdiği sunumda enflasyon ve makroekonomik görünüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların büyük ölçüde arz kaynaklı olduğunu belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla bu etkilerin zayıflayabileceğini ifade etti. Talepteki yavaşlamanın fiyatlama davranışlarını iyileştirdiğini kaydeden Karahan, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığında dezenflasyon sürecine katkı sağladığını söyledi. Ekonomik faaliyette yavaşlama işaretlerinin görüldüğünü belirten Karahan, kredi büyümesinin, kapasite kullanım oranının ve talep göstergelerinin daha ılımlı bir görünüme işaret ettiğini de dile getirdi. Cari dengeye ilişkin de

0: Değerlendirmelerde bulunan Karahan, yükselen enerji fiyatlarının ithalat maliyetlerini artırdığını, ancak talepteki yavaşlamanın bu baskıyı sınırladığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, ihracatın dirençli seyrini koruduğunu, turizm üzerindeki jeopolitik etkilerin ise sınırlı kaldığını belirtti. Türk lirasına olan talebin güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Karahan, hane halkının dövize yöneliminin sınırlı kaldığını ve döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde bulunduğunu söyledi.
1: Gün ortasında piyasalarda durum ne? Hızlıca bakalım. Borsa dün %1,43 değer kaybederek 14.331 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,83 artıda 14.450 puandan başladı. O seviyenin de üzerinde %1'e yakın %0,9 artıda 14.460 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.801, orada %1'in üzerinde %1,28 artıda olduğunu görüyoruz. 500 Endeksi de 18.095 puanda. Orada da %0,09 yatay pozitif diyeceğimiz bir seviyede artıda. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 46.52'den işlem görüyor. Avro'da 53.01'den. Altın tarafındaysa 7 ayın en düşük seviyelerini gördü. %0,4 gerileyerek 3.985 dolara geriledi ki bu Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviye, böylece kritik seviye olan 4.000 dolarında altına sarkmış oldu. Hala da o seviyelerde uluslararası piyasalarda altının onsu 3.992 dolardan işlem görüyor. Gram altın uzun bir süre sonra 6.000 liranın altında 5.971 liradan içeride işlem görüyor. Çeyrek altında 10.000 liranın altında 9.762 lira. Petrol tarafına bakalım. Savaş dönemindeki fiyat satışlarının büyük kısmını silen düşüş serisinin ardından yatay bir seyirle başlamıştı ama tekrar eksiye döndü. 74 doların altını konuşurken dün, bugün Brent ham petrolü varil fiyatında artık 72.96 dolara kadar sarktığını görüyoruz. Faizlere de bakalım. Tahvil faizi 40.79, repo faizi de 11.61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Elif Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca başlayalım. Borsa tarafında düne göre kıyaslarsak olumlu bir seyir var. Onu değerlendirerek başlayalım. Buyurun.
2: Elif Hanım, borsayı değerlendirmeden önce ben özellikle sizi bir tebrik etmek istiyorum. Hemşehriniz olarak tabii Çorum Spor'un, Çorum FK'nın Süper Lig'e çıktığını görmüştük. Siz de burada Çorum halkının artık bir Çorum'daki Süper Lig'in ilk kadın yönetim kurulu üyesisiniz. Gerçekten tebrik ederim. Hem Sayın Ahmet Ağlatçı hem de Sayın Savaş Balçık gerçekten çok katkıda bulundular ve bizi Süper Lig'de artık temsil edecek futbol takımımız diyelim. Sizi de tebrik ediyorum tekrardan.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Borsa İstanbul'a geçecek olursam da tabii son dönemde aslında yurt dışındaki etkiler nedeniyle bir gerileme görüyorduk. Çünkü hem Nasdaq tarafına baktığımızda hem işte Amerika ile birlikte Asya tarafına da baktığımızda borsalar geri geliyordu. Çünkü bunun en büyük sebebi Fed'in faizi sabit tutması ve geleceğe yönelik faiz indirimleri değil, faiz artırımlarını konuşması ve bu yönde yönlendirme yapması olmuştu. Özellikle hem borsalar için hem de altın fiyatları vesaire tüm genel anlamda fiyatlamalar için bugün saat 3.30 çok önemli bir kriter. Yanlış hatırlamıyorsam PCE verisi 3.30'da gelecek. Saati karıştırıyor olabilirim sadece ama bu veri geldikten sonra ciddi değişimler olabilir hem altın tarafında hem de hisseler tarafında. Çünkü biz o Fed'in faizleri sabit tuttuğu gün temsilcilerin, FOMC temsilcilerinin burada en beklentilerini en yükseğe çektiği yer PCE'deki artıştı. Bugün de biz işte o kişisel aslında tüketim harcamalarına bakıyoruz ve burada bir artış görürsek Fed daha fazla faiz artırımına gidebilir deriz. Bu ihtimaller artabilir deriz. Ve bu işte hisse senetlerinde ve altın, gümüş fiyatlarında bir gerilemeye neden olabilir. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz durumda hem kendi Borsa İstanbul'umuzu yorumlayacak olursak hem küresel hisse tarafları hem de riskli varlıkların içerisine altını, gümüşü vesaire dahil edersek ben PCE verisinden sonra buralarda bir toparlanma yaşanacağını düşünüyorum. Şimdi Borsa İstanbul özelinde toparlanmaya ilk başta bahsedecek olursam, burada kendi içerimizde tabii ki bir artık NATO zirvesini bekliyoruz ve dün Trump'ın açıklamaları vardı. Hatta F-35 konusunda iyimser açıklamalarda bulunduktan sonra işte yardımcısı G.D. Vance bir konuşurken tekrardan araya girdi. Vance'in sözünü kesti ve Başkan Erdoğan'la aramız çok iyi, bize çok yardımcı oldu dedi. Yani fazla uzatma konuyu derdesine bir aslında F-35 konusunu çok iyimser yaklaştıklarını gördük ki yine bir Halkbank davası vardı çözülen konu. O yüzden dışarıdan gelen haber akışları Borsa İstanbul'u destekler nitelikte olmakla birlikte işte bugün açıklanacak veriyle de birlikte buraların bir dip olma şansının yüksek olduğunu değerlendiriyorum. O yüzden Borsa İstanbul'da pozitifim ve kurum olarak bizim 17.000 TL'lik bir orta vadeli hedefimiz bulunuyor. 14.000 aşağısını çok fazla denemezsek, görmezsek 17.000'e doğru bir yolculuk yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi altın tarafına bu verinin etkisini konuşacak olursak da özellikle ons altın kanadında 3.900 çok kritik bir destek. 3.900 ve 4.000 doların arası bana göre portföylerde altında pozisyonu ağırlığını artırma bölgesi ve gram altın tarafında da bankalar arası fiyatlamaya bakacak olursak burada 5.900-6.000 arası bu sefer çok kıymetli gerçekten. Yani yukarı tarafta 7.500'lerde bir kar realizasyonu yaşandı. Fakat geri bir yukarı tepkisi olacaksa şu anda uygun vakitler olduğunu düşünüyorum. Yani biz bugün öğleden sonra saat 3 civarında, 3.30 civarında Amerika'dan gelen veriden sonra çok oynak bir fiyatlama görebiliriz. Bir destekte olduğumuzdan dolayı, 5.900-6.000 arası bir fırsat olduğundan dolayı eğer veri iyi gelirse, oradaki PCE enflasyonu beklentilerin altında olursa bence yukarı yönlü altın tarafında sert bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer veri de bir ters olursa, ki veri yüksek gelirse beklentilerden, burada altın tarafında gerileme olsa da o gerilemenin çok sert olmayacağını düşünüyorum. O yüzden burada Fed'in faiz kararına yönelik bu veriyi takip edeceğiz ve verinin sonucunda da bugünkü hareketler eğer iyi veya kısa kötü olsa da orta ve uzun vadede ben altın fiyatlarının uzun vadeye yayılan aslında bir yatay fiyatlama içerisine girdiğimizi düşünüyorum orada. TL tarafta, gram tarafta buraların dip olduğunu düşünmekle birlikte yukarı tarafta da 8.000 TL'yi geçmenin zor olacağını ve yıllara yayılan bir yatay fiyatlama göreceğimizi düşünüyorum. 2-3 seneye yayılan. Ons altın tarafında ise bu süre daha fazla artabilir. Daha uzun yıllara yayılmış bir altın fiyatlaması görebiliriz. Buradaki en büyük risk yine Amerika tarafından geliyor. Tarife endişeleri, Fed'in bağımsızlığı endişeleri gibi konuları konuşuyoruz. Enflasyon, Amerika'nın borçluluğunun tavan olması, 40 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir miktar ve bu miktarın 10 trilyon doları bu sene sonunda çevrilmeli ve bunu çevirmek için de faiz indirimlerine ihtiyaçları var. O yüzden faiz indirimleri bir noktada gelecektir ve altın fiyatları buradan yönünü yukarıya çevirecektir. Dediğim gibi bir önce seferde yön burada yukarı olsa bile bugünlerde buraları eski zirvesini geçmesi de kolay olmayacaktır. O yüzden yatırımcı burada çok aceleci olmamalı diye düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki gibi çok alış iştahı tavsiye ediyorduk aslında altın kanalında. Fakat ben bu iştahı çok fazla artık tavsiye etmiyorum. Bu noktalar portföylerdeki altın ağırlığını artırmak için mantıklı. Fakat çok agresif alışlar için bir hata olacağını düşünmekle birlikte yatay bir fiyatlama beklediğimi tekrarlayayım.
1: Evet, bugün şimdi beklediğimiz veri Fed açısından da önemli verilerden biri. O zaman onu da sorup diğer emtialara öyle geçelim. Şimdi Fed'in nasıl etkiler gelecek veri? Bu yıl 3 faiz artımı beklentisi var ki işte biraz %67 civarında Eylül ayında faiz artışı ihtimali fiyatlanıyor. Ama bir taraftan da böyle merkez bankalarının artık yaptıkları açıklamalara bakınca o şahin ifadelerin ardından, Kevin Warsh'un ilk toplantısında yaptığı şahin ifadelerin ardından sanki birazcık daha güvercinleşebilir yaklaşımı da hakim. Ne dersiniz?
2: Kesinlikle ben de aynı düşünce içerisindeyim aslında ki işte evet 3 faiz artırımı bekleniyor 25'er bas puanlık. Fakat UBS'in bir tahmini vardı Bank of America'nın aksine. Bu yıl faiz artırımı öngörmemekle birlikte 2027'de gevşeyeceğini düşünüyor Fed'in. Ben de bu tarafta yer alıyorum. Kevin Warsh evet Trump'ın seçtiği bir aday gibi görünse de, Trump yanlısı gibi aslında piyasa düşünse de biz FED faiz kararından sonra Kevin Warsh'un soru cevap kısmında aslında bağımsız olduğunu ve şahin olduğunu anladık. Yani piyasa bu anlayışla birlikte zaten riskli varlıklarda bir kaçış oldu. Altında ve gümüşte de satış oldu hisse senetleriyle birlikte. Fakat geleceğe yönelik baktığımız zaman, şimdi bugünkü veriye siz de atıfta bulundunuz, gerçekten çok önemli. Çünkü biz işte FED tarafından manşet enflasyon tahminlerini alıyoruz, işsizlik tahminlerini alıyoruz, büyüme tahminlerini alıyoruz. Bir de bu PCE dediğimiz tahminleri alıyoruz. Bizim en dramatik artış gördüğümüz yer burada PCE dediğimiz aslında kişisel tüketim harcamalarında oldu. Gerçekten 9 puanlık bir artış oldu orada. Çok kıymetli bir artış, 90 bas puan. Onun için bugünkü veri çok önemli. Bugünkü veri geldikten sonra eğer beklentilerin altında kalırsa bu veri, ben Eylül'deki faiz artırım ihtimallerinin sizin bahsettiğiniz %67'lerden çok hızlı bir şekilde %50'lerin altına bile gerileyebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu yaşandığı durumda da işte tekrardan hisse senetleri, özellikle yurt dışında yükselişine devam etmesi ve altın, gümüş fiyatlarının, emtia fiyatlarının da kıymetli metaller tarafının yukarıya doğru dönmesini beklerim. İşte bu biraz önce bahsettiğim seviyelerde bulunması da altının, gümüşün, Borsa İstanbul'un eğer düşündüğümüz senaryo olursa yukarı yönlü, kısa vadeli sert bir tepki verdiğini, hızlı bir yukarı yönlü tepki verdiğini görebiliriz. O yüzden bugünün kıymetini anlatmaya çalışıyoruz. Benim FED'den beklentim dediğim gibi en önemlisi borç tutarı, borcu çevirme olayı ve bunun içinde düşük tahvil faizlerine ihtiyaçları olduğu için PC'deki bir gevşeme, manşet enflasyondaki bir gevşeme FED'e bence faiz indirimlerini getirecektir diye düşünüyorum. Henüz borç bir baskıyla karşı karşıya kalmadı. Onun için şu an biraz daha rahat konuştuğunu düşünüyorum işin açıkçası. Yani eski başkan Powell'ın da 2 sene önce Jackson Hole sempozyumunda bir faiz adım atmayı düşünmüyoruz demesi ve o Kamala Harris'le Trump'ın hemen seçimi öncesinde bunu söylemesine rağmen 50 bas puanlık jumbo bir faiz indirimiyle piyasaları nasıl şaşırttığını hepimiz izlemiştik. Ve yine borçtan da şahin bir tutum görüyoruz. Evet. Ama bir sonraki FED faiz kararında bu şahinliğini ben de korumayacağını düşünüyorum aslında.
1: Peki, petrolü sormadan bırakmak istemiyorum. Hızlıca petrol değerlendirmesi alayım.
2: Petrolün daha büyük bir şok olmadıkça $100'ların üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Hürmüz'ün kapanmasından daha büyük bir şok ne olabilir onu da bilmemekle birlikte $70-80'larda bir konsolidasyon bekliyorum. Savaş öncesi $50'ların altında bir beklentim vardı. Fakat vurulan enerji tesislerinin yeniden inşasının biraz süreceği ve Hürmüz'de o kapanan trafiğin açılsa bile çok hızlı eski haline dönmeyeceği sebebiyle birlikte en azından 2026 ortalaması ve 2027 ortalaması biraz daha $70'ların üzerinde olacağını tahmin etmekle birlikte ben petrol fiyatlarının yönünün aslında trendin aşağı olduğunu düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, reel ekonomiyi de noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat yarısında Merve Aydın moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Uçarsın bu fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
6: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
7: Hoşuna gitti değil mi?
6: Bu işte kazanan yine Enpara'lılar oldu.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım efendim. Gündem yoğun ve elbette haber maratonuna başlayacağız. Muhabir arkadaşlarımız sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Kim nereden hangi başlığı aktaracak, vakit kaybetmeyelim, sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programına bakacağız. Ankara'ya uzanacağız ve detayları da birazdan efendim 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan alıyor olacağız. İzmir'de CHP'li iki belediyeye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları vardı. Hangi belediyeler? Seferihisar ve Balçova. Bu belediyelere yönelik operasyonlarla da tabii ki iki belediye başkanı, onlar da işin içindeler ve onlar da gözaltına alınmıştı. O yüzden Ada Kahraman da bu sürecin takipçisiydi. Detaylarını birazdan Ada Kahraman'dan alacağız. Ardından Hande İpekgil'e gideceğiz. Ankara'ya bir kez daha uzanacağız efendim. Malum mutlak mutlak sürecinin ardından CHP'de disiplin süreçleri hız kazandı. Dün de parti sözcüsü Müslüm Sarı Eylül ayıyla birlikte olan kongre sürecinin başlayacağını söylemişti. Ama CHP içerisindeki ihraçlar, Yüksek Disiplin Kurulu'yla birlikte o ihraç talepleri, işte onlar bugün artık görüşülecek. Hangi isimlerden bahsediliyor? Kılıçdaroğlu Başkan da toplantıdan bir şey çıkar mı? Detayları birazdan Hande İpekgil bizlerle paylaşacak. Deniz Zeybe'ye uzanacağız. İstanbul'a gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı Halkalı Arnavutköy etabının ardından Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı açılıyor ki bir günde 53.396 yolcu taşıyarak da rekor kırmıştı. Detaylarına bakacağız. Yeni etabın devreye girmesiyle birlikte rekor üstüne rekor geliyor. Deniz Zeybek de o noktada metro içerisinde bizi bekliyor olacak. Ardından Şeymuş Akan'a gideceğiz ve Diyarbakır kapsamında da Sur Alparslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Robo Kafalar takımı var. Böyle zeki çocukların oluşturduğu Teknofest 2026 kuşağı kapsamında da onların kıyasıya mücadelesi var. Detaylarını da Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuş Akan aktaracak. Gündem yoğun efendim. Şimdi vakit kaybetmeyelim, haberlerimize başlayalım.

Venezuela ile başlayacağız. Efendim Güney Amerika ülkesi Venezuela'da arka arkaya iki büyük deprem meydana geldi. Yaracuy eyaletinde önce 7,2 büyüklüğünde bir deprem kayda geçti. 39 saniye sonra da 7,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı. Can kayıpları var yaralılarda. Geçen dakika artıyor. Ne yaşandı Venezuela'da aktaralım. Venezuela iki büyük depremle yıkıldı. Ülkenin kuzeybatısında önce 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 39 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Depremlerin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Moron kasabasıydı. Çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar oldu. Ülkedeki depremlerde en az 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 700'den fazla kişi ise yaralandı. Kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı da yapıldı. Yetkililer Porto Rico ve Virgin Adaları'nın da depremin şiddeti nedeniyle sarsıntı ve komşu ülke Kolombiya'nın da birçok bölgesinde bu sarsıntının hissedildiğini açıkladı. Depremlerin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü de açıkladı. Bakan ayrıca artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuelalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtti, yardımları seferber ettiklerini açıkladı. ABD'li yetkililer Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri tıbbi ve insani malzeme göndereceklerini ifade etti. ABD Başkanı Trump ise depremlerin ardından Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. İlk raporlar hiç iyi değil. Venezuela'daki iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı dedi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Durum ortada ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Venezuela'da deprem sonrasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Venezuela halkına, hükümetine de destek verdi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İkiz deprem felaketi sonrası OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum ifadesini kullandı. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi.

0: Tabii dünyanın gözü kulağı diyoruz ya, Türkiye'de olacak diplomasinin kalbi. Türkiye'de atacak 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO liderler zirvesi var ki zirvenin önemi derken Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kırması efendim. Bir ev sahipliği meselesi olarak değil de Türkiye'nin NATO içindeki yükselen bir değer olduğunu da tüm dünyaya gösterebilmek. Bunları konuşuyoruz, dünya da konuşuyor. Çünkü E5 ülkeleri tarafından geçtiğimiz gün gündem oldu. ABD ziyaret etmişti NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve burada ABD Başkanı Donald Trump'la NATO arasında esen sert rüzgarları yumuşatmaya çalıştı. Burada kendisine özel bir sunum hazırladı. Trump bu sunumdan pek memnun olmadı. Yine bildiğini okudu ama Ankara'daki zirveye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ne kadar önemsediğini söyledi ki onun için katılacağım dedi. Bakalım Trump neler söylemiş.
1: This is a country which is exporting chaos, it is exporting terrorism.
2: NATO açısından kritik önemdeki Ankara zirvesine sayılı günler kaldı. Avrupalı müttefiklerine kızgınlığı süren ABD Başkanı Donald Trump'ı sakinleştirmeye çalışmaksa yine Genel Sekreter Mark Rutte'ye düştü. Rutte ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Trump'sa görüşmede Türkiye'deki zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu.
3: Erdoğan gel dedi, gidiyorum.
4: He loves Turkey.
2: Zirveye katılacağını duyuran Trump Türkiye'yi övdü.
4: Erdoğan's a great leader.
3: Erdoğan çok harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur.
4: Right? He's doing a great job.
2: ABD Başkanı'na Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği soruldu. Trump soruya olumlu cevap verdi.
4: I think so. Look, he's a member of NATO.
3: Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Bahsi geçen jet motorları yabancı basına da yansıdı. Trump yönetimi Türkiye'ye 100 milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motorunun satışını ilerletmeyi planladığını yazdı. General Electric tarafından üretilecek motorların satış paketi değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağı da iddialar arasında. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Türkiye'ye F-35 satılması konusunda yasal süreçlerinin takibinin yapıldığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ise Türkiye'nin savunma sanayini övdü.
5: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'de ise E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleri buluştu. İran ve Ukrayna meselelerinin ele alındığı toplantıda Ankara zirvesi değerlendirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu Ankara zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi birlik çağrısı yaptı.
0: Evet, ABD ve İran arasındaki gerilim hali hazırda sona ermiş değil efendim. Mutabakat noktasında ilk tur görüşmeler yapılmıştı, müzakereler başlamıştı ama şimdi bir kez daha önümüzdeki hafta İsviçre'deki 30 Haziran tarihine atıfta bulunuluyor. Bir araya gelinecek. Düğümler hala çözülmedi. 14 madde var. Birlik olamadıkları nokta var ama nihai anlaşma için görüşmeler devam edecek. Hürmüz Boğazı'ndan bahsediliyor ki bu kapsamda Hürmüz Boğazı'na dayatılanlarla ilgili Körfez ülkelerinden de üst üste yeni açıklamalar geldi. Hepsine bakalım. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere Kongre'ye gitti. Kongre binasına girişinde basın mensuplarına kısa da bir açıklama yaptı. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtti. İran büyük tavizler veriyor ve şu an iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. Trump'la Beyaz Saray'da görüşen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurguladı. Bunun dünya için tehdit oluşturacağını savundu. ABD basınına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bir sonraki görüşme için tarih verdi. İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini söyledi. Görüşmenin tekrar İsviçre'de olacağını kaydetti. ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Son olarak Boğaz'dan yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrol geçti. Rubio ise anlaşmaya şüpheyle yaklaşması muhtemel bölge ülkelerini ikna etmek için Basra Körfezi turuna çıktı. Ziyaretleri sırasında Rubio, Boğaz üzerinde hiçbir ülkenin kontrol sahibi olamayacağını söyledi. Hürmüz'den geçişlerde ücret alınmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Tahran'sa kıyıdaş Umman'la yeni bir sistem kurmak için görüşmeler yapıyor. Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğuna dair haberler ortaya çıktı. İran Devrim Muhafızları Donanması ise alternatif rotayı reddetti. Tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini belirtti. Gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini açıkladı. Evet efendim, 21 Haziran tarihindeki o ilk görüşme, ilk adımın ardından biliyoruz ki devamı gelecek, görüşmeler yapılacak ama İran'ın birinci madde olarak kırmızı çizgisi Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması, işgal edilmiş noktalardan geri çekilmesi. İşte burada bir muallak var çünkü İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bir araca düzenlendi İHA saldırısı güney kısımda ve iki kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana artmıştı saldırılar ve bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 4211'e ulaştı. Nebatiye kenti hedef alındı. Depşe tepesi çevresinde de bir araç bombalandı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Yatır belgesinde ise İHA'nın infilak etmesiyle 1 kişi hafif yaralandı. Meraşit belgesinin çevresinin fosforlu mühimmatla hedef alınması sonucu yangın çıktı. Hizbullah, İsrail'in sivilleri hedef almasını ateşkesi açık bir ihlal olarak nitelendirdi. Bölgede İsrail ordusunun askeri aracı devrildi. Bir İsrail askeri öldü, biri ise yaralandı. Lübnan'ın güneyinde 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı ise 4211'e çıkmıştı ki toplamdaki sayının aksine burada hayatını kaybedenlerin sayısı İsrail askeri olarak 37'ye yükseldi. Lübnan'da geri adım atmayan İsrail geri çekilmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'da açıklama yaptı. Katz, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi yönünde Amerika'dan herhangi bir talebin olmadığını söyledi. Amerikan talebi olsa bile Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi. Orta Doğu'da olan bitene bir ara verelim, dönelim Ankara'ya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programına bakacağız. Detaylarını da Yağmur Yıldız aktaracak. Gidelim Yağmur'a soralım. Evet, Yağmur Yıldız kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı için söz sende.
6: Sevgili Merve Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan önce AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Ardından akşam saatlerinde Polis Akademisi mezuniyet törenine katılacak. İki ayrı noktadan da canlı hitabı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii genişletilmiş il başkanları toplantısı aslında bu hafta sonu gerçekleştirilecek kampın bir parçası niteliğinde diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstişare ve değerlendirme kampı kapsamında partinin çeşitli kademeleriyle bu hafta bir araya geldi. Önce il başkanları toplantısı yapılacak bugün ama öncesinde de hem MKYK üyeleriyle bir araya geldi, hem grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi ve özellikle diğer kesimler noktasında da Ankara Teşkilatı ile bir buluşma gerçekleştirdi. Bugün de 81 ilden gelen il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. İç ve dış gündem elbette toplantının ana gündemini oluşturacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomiye dair değerlendirmeler de yapılacak. Toplantı kapsamında tüm konu başlıkları basına kapalı bir şekilde değerlendirilecek. Ancak bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları olacak. Özellikle iç siyasette ana muhalefet cephesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirmesini bekliyoruz. Keza paralel yönetim şekli ifadesini kullanmıştı CHP'deki sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu sürecin Türk demokrasisine ve siyasetine etkileri konusunda eleştirilerde bulunmuştu. Bugün 81 ilden gelen teşkilatlarıyla birlikte bu mesajlara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Tabii bunun yanı sıra başta ABD-İran müzakereleri olmak üzere dış politikada yaşanan gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde de artık yasal çerçeve konusunda daha daha da somutlaşmış adımlar atılmaya başlayacak. Buna ilişkin de yine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programları var. Malum Muharrem ayına girdik. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Muharrem orucuna ilişkin ilk iftar programına katıldı. Önemli mesajlar verdi. Özellikle birlik mesajını vurguladı. Neler söyledi? Şimdi ekranlara getiriyoruz.
7: Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.

0: Merak ediyoruz. Hepsini de soracağız. Hande Epekgil, kolay gelsin. Hem tabii ki disiplin süreci bu kapsamda bugünkü beklentileri sormuş olayım. Bir de bir araya geldiler, yan yana görüldüler. Yani nasıl bir atmosferdi, nasıl bir ortam vardı, hepsini senden dinleyelim.
1: Merve Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında sular bir türlü durulmuyor. Parti meclisi toplantıları, aynı zamanda MYK toplantıları derken artık sırada Yüksek Disiplin Kurulu var. Kurul bugün saat 14'te toplanacak. Tabii CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ilk açıklamalarında arınacağız demişti. İşte o açıklamasının ardından da CHP'de aslında arınma sürecinin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Bu anlamda da hem MYK hem de PM toplantılarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli kararlar aldığını bu minvalde görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hem 9 milletvekili hem de 6 il başkanı biliyorsunuz disipline sevk edilmişti. Bu hafta ise yine yeni il başkanlarının bu listeye eklenmesi de eklenmişti. Onu da hemen hatırlatalım. Ve tabii 23 Haziran'daki MYK toplantısına baktığımız zaman da Kayseri ve Antalya il başkanlıklarının feshedildiğini yine hatırlatmış olalım. Sadece tabii bu durum fesihle de kalmamıştı. Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gölbaşı ve yönetimi de yine disipline sevk edilmişti. Partinin disiplin süreçlerinin hız kazandığını görüyoruz. İşte bu hız kazanma devam ederken de Yüksek Disiplin Kurulu bugün saat 14'te toplanacak ve yine yeni ihraçların da gündeme gelmesi bekleniyor. Tabii hemen şunu da belirtelim. İhraçlarla ilgili kesin kararın da aslında 13 Temmuz'da yine açıklanması bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz kurultay krizi de yaşanıyordu. CHP Genel Merkezi olan kurultay için bu süreci başlatmıştı yapılan açıklamayla birlikte. Özgür Özel cephesine baktığımız zaman da bu karara yine tepki gösterildiğini ve olağan değil aslında 45 günde olağanüstü bir kurultay talebinin bir kez daha kendileri dile getirmişlerdi. Peki böyle giderse Özgür Özel yeni parti adımını atar mı? Atarsa ne zaman atar? Tabii bu da yine gündemde olan başlıklardan bir tanesi. Tabi edinilen bilgilere göre de yine hem yeni bir parti kurulması hem de olan bir partinin yine erken seçim ihtimalini de Özgür Özel'in yedekte tuttuğunu yine belirtmiş olalım. Tabi mutlak butlan kararı biliyorsunuz iki tarafında ilk kez grup toplantısını yapacaklarını açıkladıkları gün salı günü iki tarafında grup toplantısını yapacağını açıklamıştı ve aslında orada hem Özgür Özel tarafında olan halk hem de Kemal Kılıçdaroğlu olan halk biliyorsunuz o gün ilk kez meclis kapısında bir araya gelmişlerdi. Sloganlar atılmıştı. İlk fiziki temas gerçekleştirilmişti. İşte o günden bu yana da ilk kez hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in birlikte yan yana görüntülerini görmüş olduk. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için mecliste bir cenaze töreni düzenlendi. Tören mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu yan yana gördüğümüz ilk fotoğraf karesini de bizlere sunmuş oldu. Törene ilk olarak Özgür Özel'in katıldığını belirtelim. Daha sonra meclise gelen Kemal Kılıçdaroğlu da yine tören alanında bulunan protokolle tokalaştı. Şu an ekranlarda da görüyoruz ve Özgür Özel'le de bu kapsamda ilk kez tokalaşmış oldu bu mutlak butlan kararı sonrası. Tabii Kılıçdaroğlu ve Ali Mahir Başarır'ın da tokalaşmadığını kameralara yansıdığını da aktarmış olalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bugün bir programı vardı. Tabii bu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez İstanbul'a gidecekti. Ancak sabah saatlerinde bir açıklama yapıldı. Etkinliğe saatler kala Gürsel Tekin'den bir açıklama geldi ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programının iptal edildiğini duyurmuştu. Yine aynı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bunun nedenini dile getirdi ve Muharrem ayının ve Aşura gününün siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara ve propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek. En azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. İşte bu sebeplerden dolayı da bu programın iptal edildiğini duyurdu. Şimdi gözler saat 14'te yapılacak olan toplantıya çevrildi. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gelişmeleri takip edeceğiz diyelim. Sizi yeniden Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
0: Hande İpekli, çok teşekkür ediyoruz. CHP'deki sürece dair ve son yaşananlara ilişkin detayları paylaştı. İzmir'e gidelim. İzmir'de CHP'li iki belediyeye yolsuzluk ve rüşvet operasyonları düzenlenmişti. Seferihisar ve Balçopak belediyelerinde.

0: Bahsediyoruz ki operasyonda aralarında iki belediye başkanının da olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı süreci nasıl işledi? Tam olarak neyle suçlanıyorlar? Ada Kahraman takipte, soralım. Ada Kahraman, evet, detaylar için söz sende.
1: Merve Aydın, buradaki şüphelilere rüşvet suçlaması yöneltiliyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenleniyor. Bu operasyon kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü gözaltına alınıyor. Peki kimler gözaltına alınıyor? İki CHP'li belediye başkanının gözaltına alındığını görüyoruz. Burada hem Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, aynı zamanda Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gözaltına alındığını görüyoruz. Onur Yiğit'in annesi mesela gözaltına alındı. Özel bir hastanenin yönetim kurulu üyesi kendisi. Diğer bir yandan burada Seferihisar Belediye Başkan Yardımcılarının gözaltına alındığını görüyoruz. Bununla birlikte Seferihisar Belediyesi'ndeki özel kalem müdürü de gözaltına alındı. Bununla birlikte bir belediye meclis üyesi Doğuş Bayır, bu şüpheli de gözaltına alınanlar arasında. Pek çok inşaat firmasında çalışan burada iş adamları, aynı zamanda firma yetkilileri gözaltına alındı. Şimdi bazı adreslerde, ikametgahlarda, aynı zamanda belediye makam odalarında aramalar yapıldı. Mesela burada Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediye makam odasında yapılan aramalarda burada ruhsatsız tabanca ele geçiriliyor. Aynı zamanda bir inşaat firmasının eski çalışanı Mustafa Durağan evinde yapılan, kendi ev adresinde yapılan aramasında da ruhsatsız bir tabanca ele geçiriliyor. Diğer şüphelilerin ikametlerinde, yani adreslerinde yapılan aramalarda ise 21.395 sterlin para ele geçiriliyor. Aynı zamanda dijital materyalleri, yani bulunan dijital materyalleri de el konuluyor. Şimdi burada Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Yapılan açıklamada da şu ifade ediliyor. İnşaat ve imar konularında burada hem belediye görevlilerinin hem de müteahhitlerle birlikte usulsüzlükler karşılığında elden ya da banka üzerinden rüşvet alınıp verildiği belirtiliyor şüphelilerce. Aynı zamanda burada 31 Mart 2024 seçimlerinden önce belediye başkan adaylarının ve aynı zamanda birinci derece yakınlarının 28. dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya para gönderdikleri de tespit ediliyor. Bu soruşturma kapsamında şüphelilere de rüşvet suçlaması yöneltiliyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Toplamda hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Kendilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor Merve Aydın.
0: Ada Kahraman, çok teşekkür ediyoruz. Detayları aldık. Efendim bizler şimdi devam edelim. Türkiye kuantum teknolojileri adına büyük adımlar atıyor ki çığır açıyor. Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan bir proje var. Detaylarına bakalım. Kuantum bilgisayarların en önemli birleşimlerinden biri. Süper iletken kuantum işlemci birimi. Bu da artık yerli ve milli olarak geliştirilecek. Nasıl bir sistem kuruluyor bakalım. Türkiye geleceğin stratejik teknolojilerinden kuantum bilgisayarlar alanında yeni bir eşiği aşıyor. Kuantum bilgisayarların kalbi olarak görülen süper iletken kuantum işlemci birimleri Türkiye'de tasarlanacak ve üretilecek. Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında süper iletken kuantum işlemci birimi geliştirilmesi projesi için imzalar atıldı. 4 yıllık proje Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek. Aselsan proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile birlikte çalışacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldi. İlk günlerde açıklamıştı ki faili meçhul dosyaların aslında açılacağı ve bu kapsamda da tüm gizemlerin aralanacağı, üstlerine gidileceği efendim işte burada bu kapsamda atılan adımlardan biri çalışmalar ki 16 dosya vardı. 19 faili meçhul cinayetinde aydınlatıldığı açıklandı.
2: Faili meçhul dosyalar yeniden masaya yatırıldı. 16 dosyada 19 cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlara ulaşıldı. Türkiye genelinde kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul kasten öldürme suçları ve kayıp şahıs dosyaları yeniden inceleniyor. Yapılan çalışmalarda 75 ilde 638 dosya üzerinde yeniden değerlendirme süreci başlatıldı. 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya yeniden incelemeye alındı. Bu dosyalardan 47 maktullü 44 dosyadaysa Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri tarafından özel çalışma ekipleri oluşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir mesajını verdi.
0: Son zamanlarda mağdurları çok, hesabını verdi, ardından hayatı değişti. İşte sosyal medyada yayılan IBAN'ını kullandır, para kazan. İşte bu tuzağa düşen binlerce kişi var. Onları ilgilendiren kritik düzenlemede hayata geçiyor. 12. yargı paketine eklenen bir maddeden bahsedeceğiz ama dolandırıcılık suçuna yalnızca hesabını kullandırarak dair olan kişiler, bu kişilere ceza bağlamında indirim uygulanacak.
3: Bu kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
2: Yargıda yeni dönemin kapısını aralayan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Düzenleme hesabını, IBAN bilgisini, kredi kartını, ödeme hesabını ya da kripto varlık hesabını başkasının kullanımına sunan kişileri kapsıyor. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Düzenlemede sadece yeni dosyalarla sınırlı kalmayacak. İstinaf veya yargıta yaşamasında bulunan dosyalarda yeni hükümler çerçevesinde yeniden ele alınabilecek. Kararların bozularak dosyaların ilk derece mahkemelerine gönderilmesinin de önü açılacak. Öte yandan cezaevindeki hükümlüler için de yeni bir imkan getiriliyor. Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmamış olanlar, mahkemenin bildiriminden sonra 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları halinde indirimden faydalanabilecek.
0: Antalya'da markette alışveriş yapan kadına başörtüsü ve kıyafet üzerinden sözlü saldırıda bulundu. O şüpheli çıkarıldı mahkemece, ev hapsiyle cezalandırıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette meydana gelen olayda arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan içerik üreticisi Zeynep Umurbek bir kişinin başörtüsü ve kıyafeti üzerinden yaptığı sözlü saldırıya maruz kaldı. Olayın ardından Umurbek emniyete gitti ve şikayetçi oldu. Yapılan incelemenin ardından kimliği tespit edilen o sözlü saldırgan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan da adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece o saldırgana yurt dışı çıkış yasağı ve e-hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Kahramanmaraş'tan sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz efendim. Kahramanmaraş'ta 12 Şubat ilçesi Boğaziçi mahallesinde bir binada yangın çıktı ve maalesef bu yangında ilk belirlemeye göre de 3 kişi hayatını kaybetti. Detaylarını aktaralım. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyor gördüğünüz üzere ama bir kez daha söyleyelim. Maalesef Kahramanmaraş'ta şu binada görüldüğü üzere çıkan bu yangın 3 kişinin hayatına mal oldu. 2 kişinin de yaralandığını söyleyelim. Yangın söndürüldü bölgede. Halihazırda itfaiye araçları var. Ekipler yoğun şekilde müdahalesini yaptı. Ardından da şu anda soğutma çalışmaları sürüyor. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına bir ağır darbe daha vuruldu. Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda düzenlendi operasyonlar. İki adres ve bir otomobile baskın yapıldı. Evlerden çıkan zehirler, o zehir ticaretinin boyutunu da bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Başka bir polis! Geldiler!
5: Kapı kırılıyor, narkotik ekipleri tek tek odalara giriyor. Yatak altları, dolaplar, çekmeceler didik didik aranıyor. Dakikalar sonra masaya dizilenler operasyonun neden yapıldığını ortaya koyuyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından iki eve ve bir otomobile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca iki uzun namlulu silah, 111 fişek, 6 şarjör ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki hassas terazi de bulundu. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Rize'de önceki gece korkunç bir kaza yaşanmıştı. İki otomobil ve bir minibüsün karıştığı, ardından da araçların alev aldığı kazada 3 arkadaş hayatını kaybetmişti. 3 kadın arkadaş faciadan önce son görüntülerini paylaşmışlardı ki Karadeniz turuna çıktıkları da anlaşıldı. O son kare yüreklere dokundu.
5: Karadeniz turuna çıktılar. Feci kazada can verdiler. 3 arkadaştan geriye faciadan hemen önce çekilen bu kare kaldı. Salı akşamıydı. Feci kaza Karadeniz sahil yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Karadeniz turuna çıkan Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'nın içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıktı. 22 yaşındaki Selinay Saral'ın kullandığı otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sonra da karşı şeride geçti. Savrulan otomobil İshak Beyaz'ın kullandığı otomobille ve bir minibüsle çarpıştı. Sonra da yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araçta 3 arkadaş da hayatını kaybetti. Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı yanarak can verdi. Feci kazada ikisi ağır, 5 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Karadeniz turuna çıkan 3 arkadaştan geriye sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu fotoğraf kaldı. Faciadan hemen önce çekilmişti. Gamze Saklı kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yapıyordu. Son olarak Gözleri Karadeniz adlı dizide rol almıştı.
0: İstanbul Kartal'da ev sahibi ve kiracı arasındaki tartışma büyüdü ve bıçaklar çekildi. Ağır yaralanan ev sahibi maalesef hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı.
5: Önce apartmanın önünde karşı karşıya geliyorlar. Birbirlerine doğru yürürken tartışmanın büyüyeceği daha ilk saniyelerden belli oluyor. Görüntüler Kartal'dan. Ev sahibi elindeki sopayla kiracısının bulunduğu dairenin önüne geliyor. İkili arasındaki gerginlik saniyeler içinde kavgaya dönüşüyor. Arbede sırasında kiracı yanında taşıdığı bıçağı çıkarıyor. Boğazına aldığı darbeyle ağır yaralanan 61 yaşındaki ev sahibi yere yığılıyor. Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaşıyor. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırıyor. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
0: Ankara'da geçtiğimiz gün bir trafik kazası yaşanmıştı ki Ego'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi ise yaralanmıştı. O kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ekranlara getirelim ve detayları hatırlatalım. Ankara'da maalesef bir kişinin hayatını kaybettiği o kazada otobüs kazasını işte kamera görüntüleri de bu şekilde servis edildi. 23 Haziran tarihinde meydana gelmişti kaza ve burada ticari araçla Ego otobüsü çarpışmıştı. Kazada yol kenarında bekleyen 3. Havaüstü İstikam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda görevli Hamza Efe hayatını kaybetmişti ve 9 kişi ise yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı. Halkalı Arnavutköy etabı ki onun ardından da Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro attı. Bir günde efendim 53.396 yolcu taşıyor. Bakıldığında da rekor kırıyor. Şimdi yeni etabın devreye girmesiyle birlikte hattın günlük yolcu taşıma kapasitesi de arttı. Oranlarda %33'ü gösteriyor. %33 bir artış var. O noktada 24 muhabiri Deniz Zeybek bizi bekliyor. Atmosferi aktaracak.
4: Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve Halkalı metro hattının son etabıydı. Halkalı ve Arnavutköy hattı. İşte şu anda biz de o son etabın açılışı 19 Haziran'da yapılmıştı ve biz de şu anda o metrodayız. Türkiye'nin en hızlı metrosu bu ve İstanbul Havalimanı'na özellikle de kesintisiz bir ulaşım sağlıyor ki özellikle de 22 Haziran'da kendi rekorunu yeniledi ve 53.396 yolcu sayısıyla kendi rekorunu yeniledi bu arada. Onu söyleyeyim. Biz de ayakta durmakta oldukça güçlük çekiyoruz çünkü gerçekten çok çok hızlı yolcular da var burada. Hemen bir mikrofon uzatalım. Nereye gidiyorsun şu anda sen?
6: Şu anda arkadaşlarımıza gidiyorum. Burada ineceğim Halkalı.
4: Nerede bindin? Hangi durakta bindin?
6: Halkalı'da bindim. Halkalı stadında ineceğim.
4: Peki. İneceksiniz ama nasıl? Hızlı mıydı?
7: Çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Çok güzel.
4: Çok sağ olun, çok teşekkürler. İnecek onlar şimdi burada. Valizlerle yolcuları görüyoruz. Sanırım havalimanına mı?
7: Evet, evet. Evet.
4: Nereden bindiniz?
7: Halkalı'dan.
4: Şimdi kaç dakikada gideceksiniz? Baktınız mı sürenizi, hesapladınız mı?
7: Diyorlar. İnşallah 30'dur.
4: Oldukça kısa bir süre.
7: Yani çok hızlı olduğu söyleniyor. İlk defa deneyimliyorum. Ben çok memnun kaldım. Çok mantıklı bir iş oldu bu iş.
4: Peki, yolculuklar diliyorum. Çok sağ olun. Burada hem inecek yolcular var hem de elbette ki havalimanına doğru devam eden yolcular var. Oldukça hızlı olduğunu söyleyelim ki özellikle de zaten tam otomatik sürücüsüz bir işletim sistemiyle çalışıyor ve son etap tamamlandı. O Halkalı Arnavutköy istasyonu 19 Haziran'da açıldı ve 22 Haziran'da da yolcu sayısıyla rekorunu kırdı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Arnavutköy'de geleceğin medya profesyonelleri artık mezun oldular. Yeni Medya Akademisi'nin eğitimlerini tamamlayan toplamda 169 kursiyer sertifikalarını aldı. Törende de Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu konuştu. Yeni Medya'dan doğru ve hakikatin önemine dikkat çekti.
8: İkinci dönem sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz.
5: 8 haftalık yoğun eğitim, 11 farklı branş ve mezuniyet heyecanı. Arnavutköy Belediyesi, İbni Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi ikinci dönem mezunlarını verdi.
9: Çocuklarıyla birlikte sertifikalarını almaya geliyor. Gerçekten çok keyifli ve
5: sunuculuktan gazeteciliğe, kameradan video kurguya kadar birçok alanda eğitim alan 169 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yeni medya çağında doğru bilgiye ulaşmanın ve hakikati savunmanın önemine dikkat çekti.
10: Sadece tüketen değil, onu sorgulayan, hakikatin peşine düşen, vicdanıyla hareket eden ve gördüğü gerçeği en güzel şekilde toplumla paylaşan nesiller yetiştirmektir. Hamdolsun bu köklü mirasa sahip çıkma gayretini bugün hep birlikte mutlu bir şekilde yaşıyoruz.
5: Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
0: Diyarbakır Sulh Alparslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Robo Kafalar takımı Teknofest 2026'ya hazırlanıyor. Detaylarını ise Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan aktaracak.
11: Diyarbakır'ın Tarih Sulh ilçesinde okuyan öğrenciler Teknofest 2026'ya güçlü bir şekilde hazırlık yapıyor. Burada öğretmenlerle birlikte tarihi iç kalede, tarihi mekanda onlar yapmış oldukları o proje üzerinde öylesine yoğun bir çalışma yürütüyor ki Diyarbakır'a birincilik getirmek hedefleri arasında. Ve o şu an o öğrenciler yanımızda ve öğrencilerimizin yapmış olduğu o projeyi az önce bizler dinledik ve tekrar bizler için, izleyicilerimiz için tekrarlamalarını rica edeceğiz. Buyurun, söz sizde.
12: Bazı duvarlar şehri korur.
13: Bazı duvarlar ise geleceği.
12: Peki geleceği koruyan şey nedir?
13: Bilgi.
12: Peki bu bilgiye ulaşırken dikkatimizi ne kadar koruyabiliyoruz?
13: İşte biz bu sorunun peşine düştük.
14: Ben Nasmine Deniz, takım kaptanıyım.
15: Ben Havin Melek Eskin.
16: Ben Revan Muhammed.
17: Biz Diyarbakır Sur, Alparslan İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileriyiz. Danışman öğretmenimiz Serap Sarı rehberliğinde çalışıyoruz.
18: Takımımızın adı Robo Kafalar.
19: Ve ilk kez Teknofest'e katılmanın heyecanını yaşıyoruz.
20: Günümüzde öğrenciler dijital cihazlarla uzun süre vakit geçiriyor.
21: Ders sırasında gelen bildirimler dikkatimizi dağıtabiliyor.
22: Biz bu dikkat kırılmalarını ölçmek istedik.
23: Bu amaçla Dijital Bölme İndeksi adlı çalışmayı geliştirdik.
24: 50 öğrenciyle anket uyguladık.
25: Öğrencilerimizin dijital cihaz kullanım alışkınlıkları ve dikkat durumları ile ilgili veriler topladık.
26: Elde ettiğimiz sonuçları karşılaştırarak dikkat bölmesiyle öğrenme performansını inceledik.
11: Evet, incelediniz. Nasıl bir sonuç ortaya çıktı? Bize de onu izah eder misin lütfen?
26: Yani
11: şöyle, hani şey, öğrenciler aslında o dijital, ellerindeki dijital materyale ilgilendiği zaman hani dikkat dağınıklığı, işte derste geri kalma şeklinde ki bir performans olmadığını da gördünüz değil mi?
26: Evet.
11: Teknofest'te Diyarbakır'ı temsil edeceksiniz. Gerçekten hani şu anki çalışmalarınızı öylesine güzel bir şekilde sürdürüyorsunuz ki hani öğretmenlerinizle birlikte güzel bir performans ortaya koyuyorsunuz diyebilir miyiz?
26: Evet, diyebiliriz.
11: Peki 2026 Diyarbakır artık söz sizde diyebilir miyiz? Birinciliği getirecek misiniz?
26: Yani kendimize güvendikten sonra getirebileceğimizi düşünüyoruz.
11: Peki, çok teşekkür ederim.
26: Rica ederim.
11: Evet, öğrencilerimiz gerçekten birbirinden o ilginç yapmış olduğu çalışmayı burada sürekli öğretmenleri gözetimde, öğretmenleriyle birlikte dijital o yapmış olduğu çalışmayı burada her defasında tekrar ederek daha iyi bir başarı, daha iyi bir sonuç elde edebilme anlamında yoğun bir çalışma temposu içerisindeler. Ve tabii ki bu tempoyu Diyarbakır'ın tarihi iç kale, tarihi mekanda yapıyor. Ve 2026 Teknofest'te de onlar Diyarbakır'ı temsil edecek diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Bu bağlantıyla birlikte araya gidelim. Saat başında yeniden birlikte.

Halkbank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye hala kararsız hava koşullarının etkisinde ama Avrupa cayır cayır yanıyor. Tarihi rekorlar kırılıyor. Rekor üstüne rekor kırılıyor. Avrupa'nın her ülkesinden farklı olaylar yaşanıyor. İşte bazı ülkede

Aşırı sıcak sebebiyle can kayıpları bazı ülkelerde elektrik kablolarında ciddi bir hasar ve elektrik kesintileri meydana geliyor. Orman yangınları meydana geliyor. Çok sayıda olumsuz durum var. Ve o noktada çok kuvvetli bir sırt hala aktif ama artık özellikle Avrupa'nın batısında son demleri diyebiliriz. Yarından sonra İspanya, İrlanda, İngiltere çevresinde zayıflamaya başlayacak. Avrupa'nın kuzey-doğu kesimine doğru biraz ilerleyecek. Ukrayna, Belarus çevresine doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Tabii ki bu kayma biraz Türkiye'ye doğru da yaklaştıracak. Önümüzdeki hafta pazartesi, hatta pazar ve pazartesi günü bu sıcak dalga Türkiye'yi de etkileyecek. Yani sırt etkisi altına gireceğiz daha da doğrusu. Dolayısıyla Türkiye'de zaten hali hazırda yüksek olan sıcaklıklara 1-2 derece daha eklenecek gibi görünüyor. Dolayısıyla tedbirli olmakta fayda var. UV indeks giderek yükselecek. Önümüzdeki günler hava sıcaklığı açısından biraz daha zorlayıcı geçecek gibi görünüyor. Şimdi Türkiye'nin tablosunda bugün lokal sağanaklar, kısa süreli ve hafif sağanaklar devam edecek. Edirne, Kırklareli, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde hava yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Tabii sıcak alarm verilen iller hala devam ediyor. Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde. 35 derece insan sağlığı için kritik eşik, biliyorsunuz termometreler 35 ve üzerini göstermeye başlamışsa insan sağlığının tölere edebileceği rakamların üzerine çıkmışız demektir. Dolayısıyla kalp tansiyon, şeker hastalarını, yaşlıları, çocukları olumsuz yönde etkilemeye başlar hava. Tedbirli olmak önemli. 11-16 Aralık kritik. Bu saatler arasında açık havada, güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Gölgeyi, klimalı ortamları seçmek önemli. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman Denizli, Burdur, Isparta, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevresinde hafif yağmurun devam edeceğini görüyoruz. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevresinde sıcak alarm görülecek. Sonrasında hafta sonu cumartesi günü hava sıcaklığı çok değil ama 1 derece, 2 derece kadar azalacak. Bu arada yarın bugünden daha sıcak olacak ama yine büyük değişimler beklemeyin. 1 derece, 2 derece küçük bir artış eğilimi var yarın. Sonrasında cumartesi günü ise yine küçük bir düşüş eğilimi olacak. Cumartesi günü Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Amasya, Tokat, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Haker çevresinde hafif yağmur devam edecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Sıcak alarm yine Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında görülecek. Sonrasında pazar günü belirgin bir artış görülecek. Yine İzmir'de termometreler 37, Aydın'da 40 derece olacak gölgede günün en sıcak saatinde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 37 derece bandına yerleşecek hava sıcaklığı. Pazartesi günü de artış devam edecek. Güneydoğu'da 38'ler, 39'lar bandına çıkacak. Türkiye genelinde 22 ilde sıcak alarm görülecek. Önümüzdeki hafta başında pazartesi günü Haziran'ın son günlerine oldukça sıcak gireceğiz gibi gözüküyor. Edirne 36 olacak. Karabük ve Bursa 35 dereceye kadar çıkacak. Sıcak alarm Karabük ve Bursa'da da başlayacak. Önümüzdeki hafta pazartesi günü, yani Avrupa'yı etkileyen o sıcak hava dalgasına sebep olan yüksek basınç alanı, o sırt Türkiye'yi de içine aldığı zaman bizde de bunlar yaşanacak gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve hafta sonu hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükseliyor. Ankara'dayız. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve hafta sonu başkent güneşli olacak. Hava sıcaklığı yükselecek. Özellikle yarın. Son olarak İzmir'de hava güneşli. Yarın sıcak alarm var. Termometreler 37'yi gösterecek İzmir'de. Aman dikkat, 11-16 arası kritik. Hafta sonu da yine sıcak alarm. Alarm aynı şekilde devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: QNB'ye geçen, sulata geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıf Bank daima seninle.
4: Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
5: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
0: Finans sunar.

0: İyi Finans sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
6: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat. Uçarsın bu fiyatlara.
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Ara bitti. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içerisinde Külliye'de düzenlenen Muharrem Orucu İftar programında konuştu. Erdoğan'ın hitabında birlik, beraberlik vurgusu vardı.
1: Ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
2: Dil din ayrımı yapılmaksızın büyük ve güçlü Türkiye mesajı verdi. Canlarımızla hem dert olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
1: İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede düzenlenen Muharrem Orucu İftar programında konuştu. Muharrem ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
1: Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.
2: Erdoğan deprem bölgesinde bulunan cemevlerinin onarım çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmalarına değindi.
1: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
0: CHP'de yaşananlara bakalım efendim. Özellikle de mutlak butlan kararının ardından bazı il yönetimleri feshedildi. Bazı milletvekilleri disiplin sürecine tabi tutuldu ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma süreci de devam ediyor. Bugüne bakarsak Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek için işte bugün toplanıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıdan neler çıkar, hangi kararlar alınır, beklentiler ne yönde, hepsini Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ahmet Taner Işıldak detaylar için söz verdi.
3: Merve Aydın, merhabalar. Saatler 14'ü gösterdiğinde Yüksek Disiplin Kurulu'nun başlamasını bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda başladığının bilgisi de gelir. Tabii gündem oldukça yoğun. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz il başkanlıkları hem yönetim olarak feshedilmiş hem de bazı il başkanlıkları da

0: disipline sevk edilmişlerdi. Aslında toplamda 7 il başkanı var disipline sevk edilen. Teşkilatta da görev değişimi de 6 isim görev değişti. Şimdi disipline sevk edilenler de kendi içerisinde ayrılıyorlar. Bir aktif il başkanı olup disipline sevk edilenler, bir de eski yönetimde olup da il başkanlığına sevk edilenler var. Şimdi bu ayrımı da iyi yapmamız lazım çünkü isimler önemli. En son 23 Haziran'daki MYK'da en son Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gölbaşı hem yönetimiyle birlikte görevden alındı hem de aynı zamanda tedbirli ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Tabii bu Kayseri'de de görev değişimi olduğu sırada sıkıntılar çıkmıştı. Bu kameralara da yansımıştı. Onun haricinde Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş. Bu isimler de 17 Haziran'daki MYK toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu'ndan sevk edilmişlerdi. Şimdi eski il başkanları demiştim Merve Aydın. Bunlardan da 3 isim var. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik, Batman eski il başkanı Hüseyin Yaşar, Mardin il başkanı Mehmet Kılıçarslan. Şimdi bu isimlerin ihraç talebiyle yani tedbirli ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerinin temel sebebi şu. Mutlak tutan davasına ilişkin iddianamede yer almaları. Yani 21 Mayıs'ta biliyorsunuz mutlak tutan kararı çıkmıştı. Bu mutlak tutan kararına da olağanüstü olan kurultay yani 4-5 Kasım 2023'teki kurultaydaki şaibe ve rüşvet iddiaları damgasını vurmuştu. İşte bu saydığım isimler de mutlak davasında iddianamesinde isimleri geçtiklerinden dolayı tedbirli ihraç istemeli Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilirler. Peki bugün Yüksek Disiplin Kurulu kimleri dinleyecek? Bugün aslına bakarsanız Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, Bitlis ve İstanbul'la Batman'ın il başkanlarının itirazlarını değerlendirecekler. Şimdi hatırlıyorsunuz bir önceki Yüksek Disiplin Kurulu'nda da 9 milletvekilinin ihraç talebiyle, bu tedbirli ihraç talebiyle sevk edilmişlerdi. 9 ismin tedbirinin kaldırılması için görüşülmüştü. Orada da sadece bir milletvekilinin tedbirinin kaldırılmasına hükmedilmişti. O da Gökhan Günaydın'dı. Şimdi buradaysa 4 il başkanının itirazları değerlendirilecek. Ek olarak da Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncel, onu da hatırlatmakta fayda var. Bir gittiği bir mekanda, bir restoranda alkol almıştı ve yan taraftaki bir kadına saklı iddia ediliyordu. Bundan dolayı çıkan bir kavgaya karışmıştı. Bunlar da bu yüzden Yüksek Disiplin Kurulu'ndan sevk edilmişti. Tabii görev değişiklikleri oldu. Gaziantep, Adana, Malatya, İzmir ve Antalya'da. Bunların da partinin iç disipline zarar verdikleri gerekçesiyle yönetimleri feshedildi. Tabii biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'nun her dakikasını takip etmeye devam edeceğiz Merve Aydın diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. CHP adına son yaşananları, gelişmeleri kendisinden dinledik. Efendim 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek bir program ki tüm dünyanın gözü kulağı da burada olacak, NATO zirvesi. E5 ülkeleri de bir araya geldiklerinde Türkiye'yi, bu zirveyi konuştular. ABD'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise NATO bağlamında bir takım ifadeler anlattı, bir sunum gerçekleştirdi. O sunum içerisindeki ayrıntılardan Donald Trump çok memnun kalmış değil ama Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davet ettiği için geldiğinin altını çiziyor ve zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak demişti ve Trump Türkiye'ye övgü dolu sözler de sarf etti. Neler söyledi bakalım. Country which is exporting
2: chaos, it is exporting terrorism. NATO açısından kritik önemdeki Ankara zirvesine sayılı günler kaldı. Avrupalı müttefiklerine kızgınlığı süren ABD Başkanı Donald Trump'ı sakinleştirmeye çalışmaksa yine Genel Sekreter Mark Rutte'ye düştü. Rutte ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Trump'sa görüşmede Türkiye'deki zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu.
3: Erdoğan gel dedi, gidiyorum. He
2: loves Turkey. Zirveye katılacağını duyuran Trump Türkiye'yi övdü.
4: Erdoğan's a great leader.
3: Erdoğan çok harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur.
4: Right.
2: ABD Başkanı'na Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği soruldu. Trump soruya olumlu cevap verdi.
3: Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Bahsi geçen jet motorları yabancı basına da yansıdı. Trump yönetimi Türkiye'ye 100 milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motorunun satışını ilerletmeyi planladığını yazdı. General Electric tarafından üretilecek motorların satış paketi değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağı da iddialar arasında. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Türkiye'ye F-35 satılması konusunda yasal süreçlerinin takibinin yapıldığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ise Türkiye'nin savunma sanayi
5: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'de ise E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleri buluştu. İran ve Ukrayna meselelerinin ele alındığı toplantıda Ankara zirvesi değerlendirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu Ankara zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi birlik çağrısı yaptı.
1: Evet, NATO zirvesine oldukça az bir zaman kaldı. Onun dışında elbette Türkiye hazırlıklarını sürdürüyor. Orta Doğu'da kırılgan ilerleyen bir süreç var ki hali hazırda önümüzdeki haftaya dikkat çekilmişti. Ki ABD Dışişleri Bakanı Rubio'da salı günü dedi büyük ihtimalle bir araya gelinecek bir kez daha. İsviçre'de 14 madde var. O maddelerin geçerliliği, İran'ın bu konudaki düşünceleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın biraz süreci sabote eden o çıkışları İşte ne oluyor ne bitiyor hepsini konuşacağız efendim. Mühim konuklarım benimle birlikte Profesör Doktor Aydan Palabıyık, Bitlisaray Üniversitesi öğretim üyesi ve Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Adem Hocam, Ali Fuat Hocam hoş geldiniz moderatöre.
6: Merhabalar, iyi yayınlar Merve.
7: Teşekkürler Merve Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde geliyorum dedi. Bununla başlayalım. Çünkü burada F-35 ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesajları var. Bizler adına oldukça önemli. Tabii ki gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tahmin edildiği üzere ikili bir görüşme yapacak. Elbette mühim ama öncesinde böylesi açıklamalar yapması, dünyaya nasıl bir mesaj onu sormak istiyorum. Erdoğan'la duyduğum saygı sayesinde gidiyorum ve Erdoğan iyi bir arkadaşım, çok iyi bir lider, harika bir ordu kurdu dedi. NATO üyeliği noktasında da Türkiye'yi büyük bir hediye paketiyle gidiyorsunuz demiş kendisine sorulmuş. O da bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama öyle, o NATO'nun çok güçlü bir üyesi ve muhtemel Erdoğan da çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Yani burada F-35 jet motorları, bu süreçlere dair de çok pozitif açıklamaları vardı. Nasıl değerlendiririz, nasıl okuruz? Ali Fuat Hocam buyurun.
6: Şimdi Merve Hanım, Trump şimdi bu açıklamaları neden yaptı? Bunun iki boyutu var. Birincisi, ilk boyutu Türkiye'deki bu savunma sanayi başta olmak üzere güçlü bir ordunun olması, güçlü bir siyasi liderliğin olması ve son yıllarda Türkiye'nin bölgesel güç olmaktan küresel güce doğru atmış olduğu büyük ve hızlı adımlar. Birincisi bu. İkincisi de Trump'ın ve ABD'nin bölgede Türkiye'ye olan ihtiyacı. Bakın bunları, bu iki etken, bu iki husus Trump'ın bu şekilde açıklama yapmasını mecbur kılıyor. Bu iki husus ABD'nin Türkiye'ye olan ihtiyacını gösteriyor. Şimdi ikincisinden başlayalım müsaadenizle. Şimdi ABD İran'la yapmış olduğu savaşta İsrail'in Netanyahu'nun ve Mossad'ın sahte raporlarına uyarak aldatıcı raporlarına uyarak İran'la bir savaşa tutuştu ve kaybetti. Gelinen noktada ABD İran'a oldukça büyük tavizler vererek ve kendi iç kamuoyunda da tartışmalara neden olan bazı mutabakat metinleri kapsamında tartışmalara neden olacak şekilde bir sürece girdi. Dolayısıyla ABD bu bölgede zemin kaybetmek istemediğini görüyoruz. Yani İran üzerinde zemin kaybettiğini, güç kaybettiğini, ya bunlar hepimizin tespiti. Hatta savaşın başında şunu söylemiştik hatırlarsanız, eğer ABD gemilerinden bir tanesi bırakın batmayı isabet dahi alırsa bu ABD için psikolojik bir eşik olur demiştik. Yani etki bakımından, olumsuzluk bakımından ve günün sonunda, bu savaşın sonunda 107 gün sonra Bunu da birçok geminin de isabet aldığını, bunlar tabii yangın çıktı vesaire diye gizlediler ama sonuç itibariyle ABD siyasi hedefine ulaşamadığını ve Trump'ın bu savaşı bitirmek istediğini görüyoruz. Şimdi buradan hareket ettiğimizde ABD'nin Orta Doğu'da bazı politikalarını gerçekleştirmek için güçlü bir aktöre ihtiyacı var. Yine bundan, bu savaştan bir adım önce, işte daha öncesinde de hatırlarsanız PKK'ya kara ordum diyerek PKK, YPG ve SDG'ye büyük destek veren ABD yönetiminin Trump döneminde bunlarla bir şey gerçekleştiremeyeceğini gördüğünü, bu bölgede Türkiye'siz bir politikaya imza atamayacağını gördüğünden, bu bölgenin istikrarının Türkiye'den geçtiğini fark ettiğinden dolayı Türkiye ile iyi geçirmek istediğini söyleyebiliriz. Yani ABD'nin bu bölgedeki politikalarında Türkiye'ye ihtiyacı var. İkinci husus ise özellikle burada Türkiye'deki siyasi liderlik ve Türkiye'nin savunma sanayine meydana gelen gelişmeler olduğunu belirtebiliriz. Burada da özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda bu iktidar döneminde savunma sanayine atılan adımlar, bakın bu çok önemli. Gelinen nokta, Türkiye'nin etki alanı ve ilgi alanında izlediği barışçıl ve insancıl politikalar. Yine biraz önce belirtmiş olduğum o Türkiye'siz bu bölgede adım atılamayacağı, çatışmaları önleyen politikası. Bakın bütün bunlar Trump'ın, ABD'nin Türkiye'ye olan ihtiyacını, yani Türkiye'nin gücünü artırırken onların da ihtiyacını bir kez daha ortaya çıkarıyor. Bugün Rusya lideri Putin geçtiğimiz günlerde biz tekrar İstanbul Anlaşması temelinde görüşmelere hazırız diyorsa, bu Trump'ın bize bakış açısını şekillemesine neden oluyor. Bunu açık net bir şekilde belirtmek lazım. Dolayısıyla Trump'ın bu sözlerini ya da Türkiye'ye geldiğinde NATO zirvesinde yapacağı açıklamaların öyle boş olmadığını, kimseyi böyle kendisi için sevmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Güçlü bir siyasi liderlik, savunma sanayi ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'siz olmayacağı gerçekliğinden hareket eden Amerika, Türkiye'ye ihtiyacı var diyebiliriz.
1: Evet, zirveye gelecek. Donald Trump öncesinde bu açıklamaları yaptı. Türkiye adına gerçekten işte ne kadar güçlü olduğundan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyalogları ne kadar kuvvetli olduğundan bahsederek de gelmeden önce belki de dünyaya bir mesaj verdi diyoruz Adem Hocam. O yüzden mühim. Bu arada yani NATO Ankara zirvesi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılıyor. Ankara zirvesi yalnızca bir ev sahipliği değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Yani Türk savunma sanayisi de Türkiye'nin stratejik otonomisini artıran NATO'nun toplam kapasitesine katkı sunan bir unsur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da bu yönde bir açıklama gelmişti. Yani bu bahsedilenler artık dünya tarafından görünüyor. ABD'de bu kapsamda adımlarını atıyor. Ali Fuat Hocamızın da söylediği gibi Orta Doğu böylesine yangın yeriyken İran'daki o istediği İran Savaşı ile birlikte Trump'ın da biraz her şey istediği gibi gitmemişken Türkiye önemi çıkıyor ve önem arz ediyor. Adem Hocam buyurun.
7: Kesinlikle Merve Hanım, yani bir aktör olarak ya da küresel bir aktör olarak, siyasal bir aktör olarak artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem bölgede hem de dünyada çok etkin bir siyaset rolü üstlendiğini söyleyebiliriz. Hatta şunu da iddia edebiliriz ki, inanın NATO başka bir ülkede olsaydı muhtemelen Trump gitmezdi. Yani bir Avrupa ülkesinde olsa muhtemelen Trump gitmeyecekti.
1: Kendi de öyle dedi zaten hocam. Ben de Türkiye dışında başka bir ülkede olsaydı gitmeyecektim.
7: Yani demek ki bu aslında devletle lider yani şeyinin bu mutabakatının ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Mesela İngiltere, Fransa, Almanya, bunlar da güçlü devletler. Ama liderlerin zayıf olması demek Trump'ın ilgisini çeken esas mesele. Ben ilk günden itibaren hep söylüyorum sizinle de bazen konuştuğumuzda, Trump dünyaya iki şekilde bakar. Biri dolar gözlüğüyle, biri de güçle ve insanları, liderleri, devletleri de böyle değerlendirir. Arap liderleri için onların çok parası var der. Ama işte Sayın Cumhurbaşkanı için çok güçlü bir lider der. Şimdi güç ve para ayrımı Trump için çok önemli olmasından dolayı Türkiye'ye gelmesinin, karar vermesinin arkasında bu var. Ve biliyorsunuz, hep söylüyorum, yani Trump 4 yıl sonra yeniden başkan seçildi. O süre içerisinde karizmasını Amerika'da çok ciddi çizdiler. Yani bir ABD başkanının evi arandı federal güçler tarafından. Ve Trump'ın güçlü liderlerle birlikte olmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu onun aslında zorunlu bir tercihi de hocam, olarak da karşımıza çıkıyor.
1: Hocam, güçlü lider demişken şunu da sormak istiyorum. Şimdi Mark Rutte Oval Office'e geldi ve NATO'nun son verileriyle ilgili bir sunum da yaptı keza. Belki görüntülerini de getirir arkadaşlarımız. Yani burada Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarında ABD ile aynı seviyeye gelmesi en son 1950'ydi. Şu an biz onu yaptık, istiyordunuz ya yardımları. Bakın ülkeler bunu yapıyorlar diye ABD istihdam piyasasında yaşanan olumlu gelişmelere böyle dikkat çekerek aslında bir şekilde hani Trump'a her şeyin NATO bağlamında iyi gitti.

anlatmaya çalıştı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü İngiltere'den hayal kırıklığı duyduk. Almanya, Fransa'dan hayal kırıklığı duyduk. Ben bu konuda onlar bizim arkamızda değildi diyerek yani bu üç büyük ülkeyi farklı bir noktaya çekti Donald Trump. Ardından Türkiye ile alakalı

0: aktör haline getirebiliyorsa, küresel meselelerde çözüm sunabiliyorsa ve bu çözümü de hayata geçirebiliyorsa, o zaman bu devlet ve lider özdeşliğinin, işte Trump açısından konuşuyorsa, karşılığında olumlu ya da tamamlanmış demektir. Şimdi Macron'un hatırlarsanız G7 zirvesinde elini sıkmasını gördük. Hakikaten bir Pinokyo tutuşmasıydı Macron'la olan görüşmesi. Şimdi ABD'nin İngiltere'ye olan tavrını da biliyoruz. İngiltere Başbakanı'nın arkasından söylediği sözler vardı. Şimdi bir taraftan Almanya ile alakalı olarak söyledikleri var. Yani Trump, dediğim gibi, dünyayı güç ve parayla okuduğu için güçlü olan liderlere gerçekten saygı duyuyor. Bu Putin, Çin Devlet Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, yani bunlardan zaten başka Şampiyonlar Ligi'nde lider yok. Dolayısıyla bunlarla iyi geçinmek veya bunlarla siyaseti yürütmek zorunda. Benim sizin söylediğiniz cümlede altını çizmek istediğim bir kavram vardı. Orada bazıları öyle görmüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye ile alakalı olarak güçlü lider profilini işaret ederek, bazıları öyle görmüyor ama çok güçlü bir lider ve ordusunu da güçlendirdi de bir ifade kullanmıştı. Sanırım bu bazıları kavramı biraz şeye de gidiyor. Netanyahu'ya veya Türkiye karşısında durmaya çalışanlara da gidiyor. Aslında burada dolayısıyla vermeye çalıştığı mesaj Türkiye'nin karşılarına da. Siz Türkiye ile alakalı böyle düşünüyorsunuz diyor ama bu böyle değil. Yani bu en azından benim gözümde böyle bir gerçekliği işaret etmiyor. Şimdi Merve Hanım, şunun altını çizelim. Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta ve İran'da, aynı zamanda Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Girit taraflarında, Yunanistan kıyılarında, bir taraftan Ukrayna ve Karadeniz'de, öteki taraftan Afrika'da siyaset geliştiren bir Türkiye Cumhuriyeti var. Trump bunu görüyor. Yani bu kadar güçlü bir atraksiyonun gözünden kaçmadığını artık bizzat ispatladı. Güçsüz Avrupa karşısında güçlü bir Türkiye'yi tercih ediyor. Bu da netleşti. Ama Trump'ın bir planı vardı, tutmadı. NATO'yu bölmeye çalıştı. Bunun özellikle İran meselesinde gördük. NATO arkamızda kalmadı dedi. Alternatif şeyler söyledi.
1: Kendim hatta ben çekileceğim açımız olmadı. Bu yardımları yapmadınız, bize yardım etmediler. NATO'ya bir şekilde şunu da söylüyor. O zaman sizi korumayız biz. O zaman siz de kendi başınızın işte çaresine bakın.
0: Tabii. Hani dolayısıyla Türkiye'yi NATO karşısında, NATO içerisinde değil, bakın, NATO karşısında içinde olması ayrı bir şey. Bu artık küresel bir kabul. Ama NATO karşısında güçlü bir aktör olarak bir ABD liderinin ifade etmesi de çok önemli. Trump bir lider değil Merve Hanım, bunu unutmayalım. Trump ABD başkanı. Lider ayrı bir şey, devlet başkanı ayrı bir şey. Bir ABD başkanı olarak Türkiye'nin NATO karşısında güçlü konumundan bahsetmek çok önemli. Ama ben Erdoğan çağırıyor diye gidiyorum demesi de ayrı bir önem. Yani bu ikisi çok başka bir şey. Dolayısıyla devlet lider bütünlüğünün örtüşmesi açısından Trump'ın Türkiye'ye gelmiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın küresel ölçekteki kabul edildiğini aslında ispatlıyor. Ama aynı zamanda lider olmaya çalışan bir ABD başkanlığında örnek aldığı ismin Sayın Cumhurbaşkanı olduğu örneğini de yeniden aslında bizim karşımıza koyuyor. Hani benim şu an için üzerinde durduğum esas mesele bu açıkçası.
1: Evet, şimdi tabii ki Türkiye'nin bu kapsamda gücünden, kimi zaman küresel krizlerdeki ara bulucu rolünden, aktif bu şekilde rol alışından bahsetmişken, geçtiğimiz günlerde siz dediniz, oradan o yüzden devam etmek istiyorum. Hani Putin, Ukrayna ile masaya oturmaya hazırız dedi ve 2022'deki bu tarihteki İstanbul görüşmeleri temelinde olabilir demişti. Bunu işliyoruz ama şimdi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da bir açıklama var. Müzakere masasına akıllı insanların oturması, akıllı teklifler yapılması durumunda müzakerelere hazırız diyor. Şimdi buradaki ifadeden ne anlayacağız bu kapsamda? Rus ve Amerikan liderleri geçen yıl Ağustos'ta bir araya gelmişlerdi Alaska'da diyor ama o zaman ABD bu uzlaşıları hazırladı. Putin tarafımıza gelen bu teklifleri kabul etti. Top bizim sahada değil. Yani burada bir yandan da Rusya topu Amerika'ya mı atıyor? Amerika'ya da böyle bir top geldiğinde nasıl hareket edecektir Trump? Biraz da buradan gitmek istiyorum. Ali Fuat Hocam, buyurun.
2: Şimdi Merve Hanım, Putin'in açıklaması ve Lavrov'un açıklaması aslında Rusya'nın masada hazır olduğunu, tamam, masaya oturmak istiyoruz ama hatta Putin'in açıklamalarına bakıldığında, arka planına, içeriğine de bakıldığında, özellikle sahadaki askeri gerçekliklere dayanması gerektiğini belirtiyor. Yani bu çok önemli. Yani şimdi şöyle diyelim, İstanbul görüşmeleri, İstanbul'daki görüşmeler dediği zaman o daha savaşın başıydı. Hı hı. Ve o dönem içerisinde şu andaki birçok Rusya'nın kontrolü

0: altındaki bölge o zaman Ukrayna'dı. Tamam, ve biz o zaman şunu demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da Minsk anlaşmaları temelinde
1: demişti.
0: yapılsın bunu demişti Sayın Cumhurbaşkanı ve
1: Evet.
0: 2022'deki bu görüşmeler o temeldeydi. Ancak gelinen noktada İstanbul'daki görüşmeler temelinde bu tekrar görüşmelere başlayalım diyor Putin, ama arkasından şunu belirtiyor. Sahadaki gerçeklikler. Bu nedir? Bugün sahaya geldiğimizde sahada 2022'ye göre birçok şeyin değiştiğini görüyorsunuz. Birçok Ukrayna toprağının Rusya'nın eline geçtiğini görüyorsunuz Donbas'ın dışında. Ha, bunlar belki müzakere edilebilir. Rusya burada geri adım atabilir. Ama Donbas bölgesinde geri adım atacağını pek sanmıyorum. Çünkü onlar zaten Minsk Anlaşması temelinde ele alınan hususların başında. Yine Putin, özellikle siz de belirttiniz biraz önce, ABD'de yapılan görüşme, 2025 Alaska'da yapılan
1: Evet.
0: görüşmeyi vurgu
1: Temel
0: yapıyor.
1: alıyor.
0: Bunun da temel alınmasını istiyor ve ABD'ye şu mesajı veriyor. Ya bak, burada Ukrayna'nın başında bir adam var. Hani akıllı insanlar otursun diye Lavrov da açıklama yaptı. Bu adam barış istemiyor. Bunu barışa oturtabilecek, bu barışı ona kabul ettirebilecek yegane ülke sizsiniz. Bir an önce kararlı bir duruş sergileyerek artık bu savaş bitsin. Ama işte dediğim gibi, neye göre bitsin? Onu da zaten Putin daha önceki yapmış olduğu açıklamada belirtmişti. Lavrov da, biz masaya hazırız. Bunu yapacak olan sizsiniz.
1: Evet.
0: Zelenski'ye ya bunu kabul ettirin ya da değiştirin mesajı mı verdi acaba? Bu da olabilir, çünkü hakikaten yani her iki taraf da bana göre yıprandı. Hem Rusya yıprandı, hem Ukrayna yıprandı. Mevcut savaşına döndü. Yani özellikle cephede pek ilerleme yok. Sadece iki devlet de, iki ülke de birbirine dronlarla, füzelerle saldırıyor. Bunun bir sonuç alınamayacağını gördük biz. ABD İran Savaşı'nda da gördük bir şekilde. Kesin, katli bir sonuç alınamadığını. Karada da bir harekat yok. Bir cephe değişimi yok. Dolayısıyla yıpratıcı bir savaş, mevcut savaşı, ve bundan da her iki ülkede yıprandı. Ama Rusya'nın eli güçlü. Dediğim gibi, bakın, bu cümle çok önemliydi.
1: Buyurun.
0: Sahadaki gerçekliklere dayalı olarak diyor Putin ve Lavrov da akıllı insanların oturacağı bir masa teklif
1: Evet.
0: ediyor.
1: İşte
0: Bu ikisi
1: Zelenski'yi
0: Amerika'ya bir mesaj diyelim biz de.
1: Evet hocam, Zelenski hiçbir zaman meşru bir lider olarak görmeyip karşısına bir muhatap olarak almadı. Hani bugün gelinen noktada masaya oturulması, hali hazırda işte İran ve ABD arasında yaşananlar, hani böyle bir konjonktürde Trump'ın ifadeleri bir yana dursun, Putin'den böyle bir çıkış gelmesi tabii ki düşündürdü. Çünkü Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma, böyle bir şey olur mu? Hep de bunu sizlerle aslında konuşuyoruz. Bu endişe üzerinden de hareket edildiğini düşünüyorum. Ne söylersiniz Adem Hocam? Bir de şunu ekleyeyim hazır sormuşken. Lavrov dedi ki Ukrayna ABD'nin doğrudan desteği olmadan o saldırıları yapamaz. Amerika destek oluyor diyor. Biliyoruz bir BARS sistemi var. Onun işte Ukrayna biz kendimiz ürettik dese de ABD ve işte İngiltere'nin yardımıyla aslında üretildiği de söyleniyor. Tüm bu bağlam doğrultusunda Putin'in bu çağrısı bir geri adım atma gibi okunabilir mi? Ve gerçekten o müzakere süreci bir kez daha hayat bulur mu hocam?
2: Aslında bu konu biraz Mervan, Trump Putin olunca ben hani Trump'la alakalı konuşunca kendimi hani gülmekten alıkoyamıyorum. Çünkü Trump hakikaten bir şey olarak, devlet başkanı olarak o kadar fazla şey söylüyor ki ve söyledikleri sonradan birbirine karışıyor.
1: Evet.
2: Şimdi Putin'i bu bağlamda çok farklı bir yere koyuyoruz.
1: Tabii.
2: Orası ayrı. Ama benim anladığım kadarıyla şu an gerçekten Rusya ABD ile olan iyi diyaloğu kıskanıyor. Yani ben bunu çok net görüyorum. Ve Rusya'nın bir endişesi var. Türkiye'yi, ABD'ye yakınlaşma veya Türkiye'yi kaybetme endişesi var. Bu artık Trump'ın Sayın Hakan Fidan'ı bizzat muhatap alarak konuşmasıyla da ispatlandı. Çünkü
1: Evet.
2: Rusya'nın protokolünde hiçbir zaman bir devlet başkanı karşısında Putin'in olmama lüksü yoktu. Ama Putin ilk defa
1: Kurallar
2: bir
1: üstüne
2: Dışişleri
1: çıktı.
2: Bakanı'nın, evet, şimdi bu Rusya'nın ortaya koyduğu tavrın net olduğunu da ispatlıyor. Bu yüzden ben Yani Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki olan ilişkinin Trump Putin tarafından biraz kıskanıldığını düşünüyorum. Yani tabii bu kıskanmak siyasal bir söylem içeriyor. Hı hı. Belki de Rusya'nın, Türkiye'nin ABD'ye yaklaşmasından.
1: Bakan Fidan gittiğinde çağırmıştı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Bizi bekliyorum bizzat Moskova'ya demişti. Yani değil mi? Bir yandan da aslında o ilişkileri sıcak tutma girişimi de var sanıyorum Putin'in.
2: Tabii tabii. Yani şimdi Ukrayna meselesinde biliyorsunuz Ukrayna'nın aslında silah mühimmatına Türkiye'de satışlarıyla bir şekilde katkı sağlıyor ve bu mücadele yani Ukrayna-Rusya arasındaki süreçler de bu yıpratma ya da siyasal politikalar üzerinden devam ediyor. Evet. Fakat öteki taraftan gerçekten ABD ile iyi ilişki kuran işte NATO'dan sonra bakalım bir de neler olacak. Az önce söylediniz siz Trump'ın cümlelerini. Neler olacak? Belki bu Putin'i daha fazla tedirgin eder. Ve anladığım kadarıyla Putin NATO'nun Türkiye'deki toplantı öncesinde bir yol arıyor. Yani NATO yeniden şekilleniyor belli. Hı. Ve bu yeni şekillenme öncesinde aslında Putin bir strateji belirlemek zorunda. Bu stratejide Ukrayna üzerinden yürümek zorunda. Çünkü evet. Şunu biliyoruz Merve Hanım. Ukrayna-Rusya meselesi, Rusya'nın ABD'yi yıpratma, pardon Rusya'nın Avrupa Birliği'ni yıpratma meselesi, ABD'nin de Rusya'yı yıpratma meselesine dönüştü. Yani bu stratejik yıpratma mı deriz, buna başka bir şey mi deriz bilmiyorum ama bu yıpratmadan Rusya da bıktı, Avrupa Birliği de bıktı. Şimdi NATO öyle bir şey ki Avrupa ülkelerinin çoğunluğundan oluşuyor ve Türkiye'ye gelecek bu isimler. Evet. Ama bununla birlikte en önemli isim de Türkiye'ye geliyor, yani Trump. Dolayısıyla NATO'nun yeniden şekillendiği bir mekan olacak Türkiye. Evet. Ve Trump bu şekillenişin baş aktörü olacak. Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı ile arası çok iyi. Kim tedirgin olur bundan? Putin. Dolayısıyla Putin yaşadığı tedirginliğin üzerini bir şekilde örtmek ya da bunu siyasal alana angaje etmek için Sayın Cumhurbaşkanı ya da Türkiye ile ilişkilerini gerçekten sıcak tutmak zorunda. Hı. Bu tedirginliği yaşayan Putin'in ben bu sözlerle İstanbul'u işaret ettiğini düşünüyorum. Yani biz de sıcak ilişki kurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı sizin söylediğiniz ifade gibi Merve Hanım, biz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bekliyoruz. Evet. İstanbul bu müzakereler için önemli ama bakın İstanbul'da çözüm istemesinin altında yatan cümle de akıllı insanların masada olmasını istiyor. Yani Putin diyor ki, hı hı, ben bu çözümü İstanbul'da yapmak istiyorum ama İstanbul'daki çözüm ona Türkiye'yi kazandıracak, bunu da biliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla böyle bir denge politikası var. Yani ben burada Türkiye'nin izlediği küresel siyaset politikasını bir denge politikası olarak görüyorum. Çok başarılı gidiyor. Evet. Putin'in sözleri de bunu ispatlıyor. Bakın ilk konuşmamda Trump'ın sözlerinin ispatladığını söyledim. Şimdi de Putin'in sözlerini ispatladığını söylüyorum. Biri sol, biri sağ. Yani biri liberal, biri sosyalist devlet politikası gidiyor. Hı. Kapitalizm ötesinde. Dolayısıyla Türkiye'nin denge politikası dünyanın tam ortasında devam ediyor. Belki evet, bu da bir total ispat olabilir.
1: Evet. Tabii şimdi Orta Doğu'da yaşananlara da geçmeden ve konuşmadan bu saat dilimini bitirmek istemiyorum. O kapsamda yeni gelişme olarak neler yaşanıyor derseniz önümüzdeki haftaya bir atıf var. Bir kez daha İsviçre'de bir araya gelinecek. Bundan bahsediliyor, konuşuluyor. Onun dışında ABD Başkanı Donald Trump İran geri adım attı. Onları istediğimizi yaptırdık gibi ifadeler kullanıyor. İran tarafındansa, Pezeşkian tarafındansa daha böyle farklı ve yine karşı duruşta bir takım cümleler kuruluyor. Ama şu mühim, İran Devrim Muhafızları Donanması Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için geçici deniz koridoru oluşturma dair haberlere sert tepki verdi. Şunu biliyoruz, Umman ve İran arasında, iki ülke arasında görüşmeler vardı. Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın birlikte yönetilmesi adına. Yani böyle bir süreçte Umman tutup da bir geçici deniz koridoru oluşturuyor. Bunu neden yaptılar şu an? Neden böyle bir durumla karşı karşıyayız? Zaten Dışişleri Bakanı Rubio da bu konunun ardından Hürmüz üzerinde hiçbir ülkenin kontrol sahibi olmasını istemiyoruz dedi. Buraya destek veren bir ülke var. O da Bahreyn. Bahreyn Hürmüz Boğazı'ndaki Umman'ın bu tavrını destekledi. Körfez ülkeleri bağlamında sormak istiyorum. Çünkü malum bir de ABD Dışişleri Bakanı Rubio bir Körfez turuna çıktı. Yani bu ülkeleri de bir yandan İran'la olan anlaşma noktasında ikna mı etmeye çalışıyor? Ama Hürmüz'le başlayalım. Ali Fuat Hocam buyurun.
0: Şimdi Merve Hanım, şunu söylemek lazım başta. Siyasetçiler yaptıkları açıklamalarla o politikalarını meşru kılmak isterler. Ama sahadaki gerçeklik her zaman buna imkan vermez. Yani bizler bunu değerlendirirken sahaya bakarız. Ama siyasetçi öyle değil. Trump ayrı bir açıklama yapar, İran başka bir açıklama yapar ama biz sahaya bakarak değerlendiririz. Sahadaki gerçeklikler Trump'ın açıklamaları gibi değil. Bu ayrı bir konu. Şimdi Körfez ülkelerine gelecek olursak, bakın burada da Körfez ülkelerinin aslında ABD'ye bir mesajı var. Özellikle ABD'nin İran'la oturduğu masaya, oturmak zorunda kaldığı masada da Körfez ülkelerinin etkisi çok büyük bana göre. Şöyle demek istiyorum. Şimdi ABD bu savaşı İsrail için girdi. İsrail'i korumak için girdi ve aynı politikayı İsrail kadar olmasa da Körfez ülkeleri içinde yürütüyor. Şimdi İsrail'e para harcayan ABD, İsrail için para harcayan ABD, Körfez ülkelerini bu savaş sebebiyle, İsrail sebebiyle kaybetmek üzereydi. Çünkü bu savaşta Körfez ülkelerindeki askeri üsleri kullandı. Ve İran'ın da bu askeri üsleri İran hedefi haline geldi. Körfez ülkeleri çok şey kaybetti. Petrol kaybetti. Turizm gelirlerini kaybetti. Yani bakın bunlar çok önemli şeyler. Bugün birçok Körfez başkentine, Körfez ülkelerinin başkenti uçaklar kalkmadı günlerce. Şimdi bu çok önemli onlar için, turizm gelir açısından. Hürmüz Boğazı kapandı. Burada da özellikle petrol gelirlerinden oldular. Dolayısıyla ben Körfez ülkelerinin İsrail için bir şey kaybetmek istemediklerini, ABD'ye baskı yaptıklarını ve ABD'nin de milyarlarca dolar kazandığı Körfez ülkelerini kaybetmemek adına Netanyahu'ya bir şeyler söylediğini düşünüyorum. Yani yoksa ABD gerçekten eli güçlü olsa, sahada da güçlü olsa, Körfez ülkelerinden de bana göre istediği desteği alabilse, siyasi desteği, belki de bu savaşı daha da sürdürebilir. Ama iş öyle gelişmedi sahada. Dolayısıyla böyle bir durum gerçekliğine şunu söyleyebiliriz. Körfez ülkelerinin, hatta şunu da söyleyerek devam edelim. Hatırlarsanız ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a 300 milyar dolarlık savaş tazminatı vereceğiz dedi. Bakın savaş tazminatı dedi. Biz daha önce ne demiştik? Savaş tazminatı veren ülkeler savaşı kaybetmiş olur, kaybettiğini kabullenmiş olur demiştik. Şimdi Vance'in bu açıklaması ardından Trump şöyle dedi. Hemen düzeltme açıklaması yaptı. Çok kısa bir süre içerisinde. Biz İran'a nakit para vermeyeceğiz. Ama yatırım yapmak isteyenleri de engelleyemeyiz. Buradan kimi kastetti? Körfez ülkelerini kastetti. Yani Körfez ülkelerinin sermayesiyle, onların İran'a yapacağı yatırımlarla, muhtemel yatırımlarla, iki Körfez ülkeleriyle İran arasındaki diyalog mekanizmasını artırmayı, bu ülkeler arasında bir işbirliği kurmayı amaçlayan bir ABD olabilir. Tabii bu ne anlama geliyor? İran'ı sevdiği anlamına gelmiyor. İran'ın kalkınması için yaptığı anlamına gelmiyor. İran'da da doların hegemonyasını kurmak anlamına geliyor. Çünkü ABD'nin bu savaştaki esas amacı İran'da bir gelir elde etmek, ekonomik bir işbirliği yapabilmek. İran'da doların hegemonyasını kurmak. İran Merkez Bankası'na doların bulundurmasını sağlamak. İran petrollerinden bir şeyler elde etmek. ABD bunun için savaşa girdi. Yoksa Netanyahu sahte raporlarıyla İran siyasi liderini öldürdükten sonra, dini liderini öldürdükten sonra İran'ın parçalanacağı gerçekliğine de pek de inanmadı yani. Sadece ona güvendi diyelim. İnanmak ayrı, güvenmek ayrı. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde Körfez ülkelerinin İran'la bir anlaşma yoluna gidebileceğini, ama ekonomik anlamda, bunun içinde Hürmüz'ün açık kalması gerekiyor. İşte Hürmüz'ün açık kalması, Umman ve Bahreyn'in bir koridor oluşturur.
1: Evet, Ali Fuat hocamızın bağlantısını yenileyelim. İran'da, buyurun hocam.
0: İran'da buna tepkili, İran'da Hürmüz'ün kontrolünün kendisinde olmasını istiyor. Evet. Böyle bir gelişme nereye doğru gider, onu da bekleyip görmek gerekiyor.
1: Evet, bekleyip göreceğiz. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdülhatif bin Raşid El Zayani dedi. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenlik geçişi için duyurduğu koridor. Biz çok memnun olduk, böyle olsun, devam etsin dedi. Hani Umman'da bir şekilde anlaşılacaktı ama son durum ortada. Hani Boğaz üzerinde bir şekilde İran o kurumsallaş yaptırma, burayı kendi tekelinde döndürebilme meselesiyle mi bir yandan ummanla hareket ediyor Adem Hocam? Onu sorayım. Bir de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu ülkelerle olan diyaloğu, yani hani denge politikası izleyelim, Körfez ülkelerini bir şekilde yatıştıralım. Çünkü o 14 madde içerisinde balistik füze geçmiyor. Çünkü İran'da zaten o füzelerle Körfez ülkelerini misilleme olarak vuruyor. Biraz bunun endişesi, biraz Ali Fuat Hocamızın da söylediği 300 milyar dolar var. Biz vermeyeceğiz, bizim cebimizden çıkmayacak. Siz istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz demişti Trump. Bu da yine Körfez ülkelerini ilgilendiriyor. O yüzden hali hazırdaki o taslak, o 14 madde noktasında bu Körfez ülkelerinin ne kadar ılımlı baktığını söyleyebiliriz ve Rubio'nun bu ziyarete etkili olur mu?
2: Yani İran'ın can damarlarıyla

0: alakalı oynanmayacağını Trump gördü. Aslında sadece Trump değil, bütün dünya, Körfez ülkeleri de gördü. Dolayısıyla can yakıcı bir noktaya geldiğinde İran'ın müdahale edeceğini artık onlar da biliyor, İran da biliyor, Trump da biliyor. Dolayısıyla böyle bir süreçten sonra biz Körfez ülkeleri ya da Rubio'nun gidişinden bahsedebiliriz Mervan'ın. Fakat burada anlaşma maddelerinde İran'ın vekalet güçleri yok. O bence çok ciddi problem. Mesela hadi bunlar açıldı diyelim. Hürmüz'le alakalı bir mutabakat sağlandı. Güvenli geçiş tamam. Peki Hizbullah ne olacak? Husiler ne olacak? İsrail, Lübnan'da Litani'nin neresine çekilecek? Lübnan'ın güneyini Batışehir'e ya da Gazze gibi tampon bölgelere mi çevirecek? Şimdi bunlar konuşulmadığı bir anlaşmada gerçekten mutabakat olacağına dünya inanıyor mu bilmiyorum. Ben şahsen inanmıyorum. Çünkü her an bozulabilecek bir mutabakat var. Bakın Gazze'nin bu katliamın başladıktan sonra bir barış anlaşması yapıldı Mervan. Sizinle çok konuştuk ve evet, ilk maddesi geçici ateşkesti. Bakın bu kavramı dün gibi hatırlıyorum. İsrail birinci maddeye geçici ateşkesi koydu. Niye? İstediği zaman bunu bozabilmek için. Şimdi bu anlaşma maddelerinde Lübnan'daki vekalet yok, Hizbullah yok. İsrail'in Lübnan'da ne yapacağı belli değil. Evet. Aynı zamanda İran'ın o yıllardır kurduğu, öldüğü vekalet güçleriyle alakalı bir madde koyulmadığı zaman, peki İran diyelim, mesela 300 milyar doları bırakalım.
1: Evet, evet.
0: Tamam. İran 24 milyar doları serbest bıraktı. Ben bunları vekalet güçlerime kullanacağım dedi. Ne yapacak abi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben mutabakat konusunda çok da mutmain olmadım diyebilirim. Sözü size bırakayım.
1: Çok Erman, teşekkür ediyorum. Haftaya görüşülecek. Elbette sizlerle bir kez daha değerlendirmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Adem Hocam, Ali Fuat Hocam, sizlere de kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Efendim, şimdi moderatöre bir virgül koyalım. Birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'a saygımdan katılacağım diyen Trump, Türkiye'nin NATO'daki gücünü vurguladı. F-35 ve F-110 satışı gündemde. Siyonist İsrail lobisine karşı yeni bir hamleye mi hazırlanıyor? Dengelerin İran Savaşı'nda değiştiği NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayır, olmuştu bir dükkan olaydı.

0: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
2: Tamam.
0: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
3: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Arabit'te yeniden merhaba. Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. Rakın OPEC'in yüksek üretim kotası vermemesi durumunda örgütten ayrılmayı değerlendirebileceği bildirildi. Irak üst düzey bir yetkili petrol ihraç eden ülkeler örgütünün Irak'a daha yüksek petrol üretim kotası tahsis etmemesi halinde gelecekte örgütten ayrılmayı değerlendirebileceğini söyledi. Yetkili, Bağdat'ın İran Savaşı sırasında yaşanan satış kaybının yol açtığı mali sıkıntıyı telafi etmek için üretimi artırma imkanına ihtiyaç duyduğuna inandığını söyledi. Yetkili, Irak'ın şimdilik örgütte kalacağını da vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri üretim kısıtlamaları konusunda örgüt lideri Suudi Arabistan'la yıllardır süren gerginin ardından OPEC'ten ayrılmaya karar vermişti. OPEC ortakları her üyenin teknik olarak ne kadar petrol çıkarabileceğine dair inceleme başlattı. İncelemenin yıl sonuna kadar tamamlanması, 2027 yıl üretim hedeflerinin de belirlenmesinde kullanılması planlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yaptığı sunumda enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, talepteki yavaşlama ve hizmet sektöründe azalan katılığın dezenflasyon sürecini desteklediğini açıkladı.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da gerçekleştirdiği sunumda enflasyon ve makroekonomik görünüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların büyük ölçüde arz kaynaklı olduğunu belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla bu etkilerin zayıflayabileceğini ifade etti. Talepteki yavaşlamanın fiyatlama davranışlarını iyileştirdiğini kaydeden Karahan, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığında dezenflasyon sürecine katkı sağladığını söyledi. Ekonomik faaliyette yavaşlama işaretlerinin görüldüğünü belirten Karahan, kredi büyümesinin, kapasite kullanım oranının ve talep göstergelerinin daha ılımlı bir görünüme işaret ettiğini de dile getirdi. Cari dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, yükselen enerji fiyatlarının ithalat maliyetlerini artırdığını, ancak talepteki yavaşlamanın bu baskıyı sınırladığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, ihracatın dirençli seyrini koruduğunu, turizm üzerindeki jeopolitik etkilerin ise sınırlı kaldığını belirtti. Türk lirasına olan talebin güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Karahan, hane halkının dövize yöneliminin sınırlı kaldığını ve döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde bulunduğunu söyledi.
0: Türkiye genelinde yağışlar son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Tarımsal üretim açısından olumlu bir tablo ortaya çıktı. Uzmanlar mevcut hava koşullarının sürmesi halinde de hububat ve diğer ürünlerde verim beklentisinin yüksek olduğunu söylüyor.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama 95.6 milimetre yağış kaydedildi. Bu rakam mevsim normallerinin %81, geçen yılın aynı döneminin ise %98 üzerinde gerçekleşti. Böylece Mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Ekim 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan su yılında da yağışlar son 66 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Artan yağışlarla birlikte sulama amaçlı barajların doluluk oranı %79,5 seviyesine yükseldi. Değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde kuraklık riski bulunmazken hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin gelişimi olumlu seyrediyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretim açısından genel görünümün olumlu olduğu belirtilirken, bazı bölgelerde aşırı yağışlara bağlı hastalık ve lokal dolu risklerinin takip edildiği ifade edildi. Uzmanlar, mevcut meteorolojik koşulların devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarının uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.
0: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Araya gidelim. Saat başında moderatörle karşınızdayız.
2: Halk Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima senin de.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şube'yi...

0: indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Ara bitti, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içerisinde Külliye'de Muharrem Orucu iftar programında konuştu. Erdoğan'ın hitabında birlik, beraberlik vurgusu ön plandaydı.
1: Ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
2: Dil din ayrımı yapılmaksızın büyük ve güçlü Türkiye mesajı verdi. Canlarımızla hem dert olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
1: İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Muharrem Orucu iftar programında konuştu. Muharrem ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
1: Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.
2: Erdoğan, deprem bölgesinde bulunan cemevlerinin onarım çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmalarına değindi.
1: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
0: Efendim 21 Mayıs tarihinde CHP'deki mutlak mutlak kararının ardından CHP içerisinde sular durulmuyor. Malum mutlak mutlak kararı sonrası iç kriz, hukuki tartışmalar derken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arınma mesajları vardı. Ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı işte bu yüzden bugüne gözler çevriliydi. İhraç kararları gelebilir demiştik. YDK toplantı sona erdi. 5 itirazı reddedildi. Kimlerden bahsediliyor? Detaylarını alalım. Ahmet Taner karşımıza. Evet, Ahmet Taner Işıldak. Şimdi CHP içerisinde son durum bu. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı sona erdi. 4 il başkanı, 1'i belediye başkanı. Kimlerden bahsediyoruz?
3: Merve Aydın, selamlar. Saat 14'te başlamıştı Yüksek Disiplin Kurulu. Bir saat sürdü ve toplantının sonucunda da red kararı çıktı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazları görüşülecekti. Hemen isimlere geçelim. İtirazlar Erzurum, Bitlis, İstanbul ve Batman il başkanlıklarından geldi. Bunların isimleri de önemli. Zira İstanbul'un eski il başkanı Özgür Çelik de itiraz yapan isimler arasındaydı. Bu isimlerin itirazları reddedildi. Belediye başkanı ise Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'di. Şimdi aslında isimler tek tek konuşulacağı zaman çok da önemli. Ama birkaçına değinmekte fayda var. Özellikle Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'e geçtiğimiz günlerde 2026'nın Mart ayıydı. Eğer yanlışsam beni lütfen düzeltin. Mart ayında bir olaya karışıyor. Bir restorandaki bir olaya karışıyor. Bir hanımefendiye laf attı iddiasıyla. Ortalık çok karışıyor. Tabii bundan dolayı da disipline

0: sevk ediliyor. Yani onun mutlak putlanla bir alakası yok. Parti içi düzensizlik yarattığı için, partiye yakışmayan işler yaptığı için bulunmuştu. Diğer dört isimse, dört il başkanıysa tamamıyla mutlak putlan davasına ilişkin olarak partiden tedbirli olarak ihraç istemiyle Yüksek İstihbarat Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Dört ismin de başvurusunun reddedildiğini söyleyelim. Tabii bu dört isim ama toplamda yedi isim, yedi il başkanı disipline sevk edildi. Onların da ilerleyen günlerde yine Yüksek İstihbarat Kurulu'na itirazları olacak. O itirazlar da bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. O itirazların reddedilmesi bekleniyor. Tabii şu da var. İhraç kararları ne zaman gelecek diye soracak olursanız kesin tarih 13 Temmuz. 13 Temmuz'da pardon düzeltiyorum. Aynen 13 Temmuz'da Yüksek İstihbarat Kurulu toplanacak ve bu isimlerin ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek. Şimdi listede sadece il başkanları da yok. Merve Aydın 9 milletvekili vardı hatırlayacaksınız. Sadece birisinin tedbirli ihraç istemiyle talebi kaldırılmıştı. O da Gökhan Günaydın ama ihraç istemi hala devam ediyor. Yani 9 milletvekili artı 7 il başkanını da içerisine kattığımız zaman bir de belediye başkanı. Bu isimlerin 13 Temmuz'da kesin ihraç istemiyle istemine karar verilip verilmeyeceği bir gün olarak göreceğiz. Tabii şunu da ifade etmekte fayda var. Bu Yüksek Disiplin Kurulu bir yana önemli bir gelişme daha yaşandı bugün. Bugün bir cenaze vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün cenazesi vardı. Ve o cenazede Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez bir araya geldiler. İlk kez bir tokalaşma yaşandı. O da oldukça soğuk bir tokalaşmaydı. İkilinin 21 Mayıs'taki mutlak putlan kararının ardından ilk kez bir araya gelmeleriydi. Hatta Ali Mahir Başarır'la el sıkıştı mı sıkışmadı mı bu da pek çok konuşuldu ama bir kare bize onu gösterdi. Bir el sıkışması yaşanmış ama oldukça dediğimiz gibi soğuk ve samimiyetsiz bir el sıkışmasıydı. Bu iki taraftaki ipler artık iyiden iyiye kopuyor. Önümüzdeki günlerde de MYK ve PM toplantılarında da iki tarafın daha da sertleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte bütün gündemi, CHP'deki bütün gündemi takip etmeye devam edeceğiz Merve Aydın.
1: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Detayları aldık. Tabii şimdi Ali Mahir Başarır'la tokalaşmadı diye aslına bakarsanız bir ifade kullanmıştık. Çünkü sıcağı sıcağına cenaze töreninden görüntüler geldiğinde o kareyi belli ki yakalayamadık ama bir tokalaşma var. Oldukça soğuktu diyor Ahmet Taner. CHP Genel Başkanı'yla işte Özgür Özel cenaze töreninde yan yanalardı efendim. Ortaya da gerçekten önemli kareler çıkmıştı. AK Parti Sapanca kampına bakalım. O kampa hazırlıklar artık tamamlandı. 3 gün sürecek bir kamptan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla da artık kamp start alacağı kampta hem AK Parti'nin önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, stratejileri, yol haritası bunlar bir kere ele alınacak. Hem meclis çalışmaları ki meclis çalışmaları malum terörist Türkiye kapsamında devam edecek demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yetiştirebildiğimiz kadar demişti. Bu da bir kez daha görüşülecek bakalım.
2: İstişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz.
3: AK Parti Sakarya'ya çıkarma yapıyor. 33. istişare toplantısı için geri sayım bitti. AK Parti kurmayları 26-28 Haziran tarihleri arasında Sapanca'da olacak. Cumhurbaşkanı kurmayları ile istişare toplantısı yapacak.
2: Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz.
3: 3 gün sürecek kampta önümüzdeki süreçte AK Parti'nin yol haritası ele alınacak. Devletin zirvesi AK Parti teşkilatına beklentilerini sıralayacak. Artık kamp programı 26 Haziran'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'ya 27 Haziran'da geçecek. Açılış konuşmasını yapacak. Uyku yok bize. Kampta meclisteki çalışma programı da değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenleme aşaması üzerine fikir alışverişi yapılacak. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Haziran'da yapacağı kapanış konuşmasıyla son bulacak.
1: Zaman aşımı, rafa kalkmışlık ve pek çok dosyadan bahsediyoruz ki Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiği ilk günlerde faili meçhul dosyalara, bu cinayetlere dikkat çekmişti. Aydınlatacağız, çalışacağız demişti. Öyle de oldu. Yürütülen çalışmalar var. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
3: Müzik
4: Faili meçhul dosyalar yeniden masaya yatırıldı. 16 dosyada 19 cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul

0: Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlara ulaşıldı. Türkiye genelinde kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul kasten öldürme suçları ve kayıp şahıs dosyaları yeniden inceleniyor. Yapılan çalışmalarda 75 ilde 638 dosya üzerinde yeniden değerlendirme süreci başlatıldı. 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya yeniden incelemeye alındı. Bu dosyalardan 47 maktullü 44 dosyadaysa Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri tarafından özel çalışma ekipleri oluşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir mesajını verdi.
1: Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından değerlendirmeler geldi. Önemli açıklamalar geldi. Malum 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da diplomasinin kalbi atacak NATO zirvesi. Bu kapsamda hazırlıklar sürüyor ki NATO tarafından da kürecik radar üstüne bir Patriot daha konuşlandırıldı. Almanya'dan gönderildi bu sistem. Malatya'da aktif hale getirildi efendim. Bunun dışında haftalık bilgilendirmede terörsüz Türkiye, burada gelinen son durum, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, bu ikisi bağlamında da açıklamalar yapıldı.
2: Türkiye'nin hava savunmasına bir halka daha eklendi. Almanya'dan Patriot hava savunma sistemi kürecik üstüne konuşlandırıldı. ABD-İran savaşı ile birlikte NATO Türkiye'deki hava savunma sistemleri sayısını arttırma kararı almıştı. Son haber Kürecik'ten geldi. Malatya'daki Kürecik radar üssüne Almanya tarafından Patriot hava savunma sistemi gönderildi. O sistem üsse konuşlandırılarak aktif hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını 2235. yaşını kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecindeki faaliyetler hakkında son bilgileri verdi. Buna göre son bir hafta içinde 7 terörist daha teslim oldu. 4'ü terör örgütü mensubu 434 şahıs sınırda yakalandı. Bu yıl içinde sınırda engellenen kişi sayısı 39.290'a yükseldi. Bakanlığın gündeminde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir plan hazırladığı iddialarına açıklık getirildi. Türk halkının adadaki haklarını hiçe sayan hiçbir adımın kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. Bir kez daha adil ve kalıcı barış vurgusu yapıldı. Ve İsrail'in saldırıları. ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan'da saldırılarına devam ettiğine dikkat çekildi. Sürecin sabote edilmemesi için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.
1: Türkiye kuantum teknolojilerinde bir kritik adım daha atıyor ki Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından imzalanan bir proje var. Kuantum bilgisayarları, işte o bilgisayarların en önemli bileşenlerinden biri süper iletken kuantum işletimci. İşte bu artık yerli ve milli olarak üretilebilecek. Türkiye geleceğin stratejik teknolojilerinden kuantum bilgisayarlar alanında yeni bir eşiği aşıyor. Kuantum bilgisayarların kalbi olarak görülen süper iletken kuantum işlemci birimleri Türkiye'de tasarlanacak ve üretilecek. Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında süper iletken kuantum işlemci birimi geliştirilmesi projesi için imzalar atıldı. 4 yıllık proje Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek. Aselsan proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK'la birlikte çalışacak. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk rüşvet soruşturmaları kapsamında bu kez efendim Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerine yönelik operasyonlar icra edildi. Ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hepsi gözaltına alındı. İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yedin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyası kapsamında alınan masak hesap hareketleri, ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, HTS kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi raporları, müştekinin savcılığa verdiği ses kayıtları ve diğer detaylar dikkate alındı ve ardından operasyon için düğmeye basıldı. Yürütülen çalışmalarda inşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elde edilen ve banka üzerinden rüşvet trafiği tespit edilen isimler hakkında işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra 31 Mart 2024 seçimlerinden önce belediye başkan adayları ve birinci derece yakınlarınca sistemli şekilde 28. dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya para gönderdikleri tespit edildi. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Yiğit, belediye çalışanları ve iş adamlarının da bulunduğu 24 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyede makam odasında ruhsatsız tabanca, Mustafa Durağan ikametinde ruhsatsız tabanca ve şüphelilere ait adreslerde de 21.395 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. "28 Şubat zihniyesi yeniden hortladı" demiştik. Geçtiğimiz günlerde bir toplu taşımada yaşanmıştı bu hadise. Bu kez de Antalya'da bir markette alışveriş yapan kadına başörtüsü, kıyafeti üzerinden sözlü saldırıda bulunuldu. O şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. 36 derece. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette meydana gelen olayda arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan içerik üreticisi Zeynep Umurbek, bir kişinin başörtüsü ve kıyafeti üzerinden yaptığı sözlü saldırıya maruz kaldı. Olayın ardından Umurbek emniyete giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemenin ardından kimliği tespit edilen o sözlü saldırgan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan da adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece o saldırgana yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Çok kez haberlere konu oluyor. Bir dolandırıcılık yöntemi ki hesabını verdi, hayatı değişti, bu şekilde lanse ediliyor. Sosyal medyada yayılan IBAN'ını kullandır ardından para kazan. İşte bu yöntem derin bir tuzak efendim. Şimdi bu yöntemi uygulamış olan ve mağdur olan kişilerle alakalı meclise düzenlemeye gidiliyor. 12. yargı paketine bir madde ekleniyor ki dolandırıcılık suçuna yalnızca hesabını kullandırarak dahil olmuşlar. İşte bu isimlere yönelik cezai indirim uygulanacak.
3: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
0: Yargıda yeni dönemin kapısını aralayan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Düzenleme hesabını, IBAN bilgisini, kredi kartını, ödeme hesabını ya da kripto varlık hesabını başkasının kullanımına sunan kişileri kapsıyor. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Düzenlemede sadece yeni dosyalarla sınırlı kalmayacak. İstinaf veya yargıta yaşamasında bulunan dosyalarda yeni hükümler çerçevesinde yeniden ele alınabilecek. Kararların bozularak dosyaların ilk derece mahkemelerine gönderilmesinin de önü açılacak. Öte yandan cezaevindeki hükümlüler için de yeni bir imkan getiriliyor. Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmamış olanlar, mahkemenin bildiriminden sonra 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları halinde indirimden faydalanabilecek.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da üst üste iki büyük deprem kayda geçti. 39 saniye arayla birincisi 7,2, ikincisi ise efendim 7,5 büyüklüğündeydi. Deprem yıkıcı etkisini gösterdi. Can kayıpları var, enkaz altında kalanlar var ki tabii can kayıpları

0: Bey kıyısındaki Moron kasabasıydı. Çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar oldu. Ülkedeki depremlerde en az 164 kişi hayatını kaybetti. 970'ten fazla kişi ise yaralandı. Kıyı bölgeleri içinse tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer depremin şiddeti nedeniyle sarsıntının Puerto Rico, Virgin Adaları ve komşu ülke Kolombiya'nın birçok bölgesinde hissedildiğini açıkladı. Depremlerin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı, başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü söyledi. Bakan ayrıca artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Dersi Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtti. Yardımları seferber ettiklerini açıkladı. ABD'li yetkililer, Venezuela'yı arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani malzeme göndereceklerini de söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise depremlerin ardından Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. İlk raporlar hiç iyi değil. Venezuela'daki iki büyük deprem vahim ve aynı zamanda can kayıplarına da yol açtı dedi. ...7-8 Temmuz tarihlerinde diplomasi Ankara'da çözülüyor ki NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump gelmeden önce mühim açıklamalar yaptı. Hem F-35'lerden hem jet motoru satışı konusunda Türkiye'nin ılımlı politikalarının ezinde de önemli adımların atılabileceğini söyledi. Bununla alakalı ABD'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise bir sunum gerçekleştirdi. Ama Trump o sunumdan, verilerden, Avrupalı ülkelerin bugüne kadar tutumundan ve Trump'ın istediklerini yapmamalarından şikayetçiydi. Ankara'daki zirve içinse şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılacağım. Başka bir ülkede olsaydı gitmezdim diyor Trump. Bakalım.
1: NATO açısından kritik önemdeki Ankara zirvesine sayılı günler kaldı. Avrupalı müttefiklerine kızgınlığı süren ABD Başkanı Donald Trump'ı sakinleştirmeye çalışmaksa yine Genel Sekreter Mark Rutte'ye düştü. Rutte ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Trump'sa görüşmede Türkiye'deki zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu.
2: Erdoğan gel dedi, gidiyorum. He loves
1: Turkey. Zirveye katılacağını duyuran Trump Türkiye'yi övdü.
3: Erdoğan's a great leader.
2: Erdoğan çok harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur.
1: ABD Başkanı'na Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği soruldu. Trump soruya olumlu cevap verdi.
2: Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Bahsi geçen jet motorları yabancı basına da yansıdı. Trump yönetimi Türkiye'ye 100 milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motorunun satışını ilerletmeyi planladığını yazdı. General Electric tarafından üretilecek motorların satış paketi değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağı da iddialar arasında. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Türkiye'ye F-35 satılması konusunda yasal süreçlerinin takibinin yapıldığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ise Türkiye'nin savunma sanayini övdü.
4: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de ise E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleri buluştu. İran ve Ukrayna meselelerinin ele alındığı toplantıda Ankara zirvesi değerlendirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu Ankara zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi birlik çağrısı yaptı.
0: Müzakere süreci hali hazırda devam ediyor. 21 Haziran tarihinde İsviçre'de bir araya gelinmişti. Şimdi de önümüzdeki hafta 29-30 Haziran konuşuluyor efendim. Bu bir araya gelinecek olan toplantı bağlamında aslında ikinci aşama olarak da görebiliriz müzakerelerde. Ne olacak? Mutabakat zaptında pek çok

0: düğüm vardı. 14 madde diyoruz ama her iki tarafında tamam dediği, onay verdiği noktaların dışında İran'ın kırmızı çizgileri vardı. Hürmüz Boğazı vardı. İşte bu bağlamda nihai anlaşma için görüşmeler planlanıyor. Ama ABD Başkanı Trump, İran'ın kendilerine çok büyük tavizler verdiğini söylüyor. İran ise ABD'nin mutabakatla çelişen açıklamalar yaptığını bir kez daha dile getiriyor. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere Kongre'ye gitti. Kongre binasına girişte basın mensuplarına açıklama yaptı. İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtti. İran büyük tavizler veriyor ve şu an iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. Trump'la Beyaz Saray'da görüşen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurguladı. Bunun dünya için tehdit oluşturacağını söyledi. ABD basınına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bir sonraki görüşmeler adına tarih verdi. İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini söyledi. Görüşmenin İsviçre'de olacağını da kaydetti. ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Son olarak Boğaz'dan yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrol geçti. Rubio ise anlaşmaya şüpheyle yaklaşılması noktasında bölge ülkelerini ikna etmek amacıyla Basra Körfezi turuna çıktı. Ziyaretleri sırasında Rubio, Boğaz üzerinde hiçbir ülkenin kontrol sahibi olmayacağını da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor.
1: Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, her birini muhabbetle bağrıma basıyor, davamıza yaptıkları hizmetlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında hem Türkiye olarak hem İslam alemi olarak bugün idrak ettiğimiz Aşura gününün ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Ehli Beyt'i bir kez daha kemali edeple yad ediyor, Allah'ın selamı onların üzerine olsun diyorum. Yine buradan bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu zor günlerinde Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirtiyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bu uğurda gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Her türlü fedakarlığı göze almak demektir. Bu milletin, bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. İdeallerimize gönül vermek, davamıza ömür vermek demektir. AK Parti'nin çelik çekirdeği kaderini kaderimize, kavlini kavlimize, kalbini kalbimize rapt eylemiş 11 milyon 500 bin kardeşimizin hepsi bir demektir. Bunun için her fırsatta şunu diyoruz. Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışla üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken bir yandan da esnaf, çarşı, pazar ziyaretleriyle milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz. Biliyorsunuz, üye sayısında kırdığımız rekorun ardından 2026 senesini mahalle çalışmaları yılı ilan ettik. Daha fazla sayıda insanımıza ulaşmak, mahallelerdeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Tüm teşkilatımızın gayretiyle 2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibariyle büyütmek için bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, mahalle başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kardeşlerim, bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Aksine toplum siyasetin asli unsurudur, sahibidir, kurucu öznesidir. İster yerel düzeyde, ister tüm ülke sathında olsun, siyaset felsefemizin temelinde insan vardır. İnsana saygı vardır. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir. Aynı değerdedir. Oy versin ya da vermesin. Bizi desteklesin veya desteklemesin. Hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Biz siyaset yaparken de, hizmet ederken de daima bu anlayışla hareket ettik. Karşımızdaki kim olursa olsun saygıyı elden bırakmadık. Muhatabımızı rencide edecek, incitecek, gönlünü kıracak hiçbir davranışın içinde olmadık. Hazreti Mevlana'nın asırları aşan şu öğütlerini kendimize rehber eyledik. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. İşte bu anlayışla, işte bu ilkeler çerçevesinde sadece bize oy verenlerin değil, 86 milyonun hizmetkarı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflarımızdır. Bunları korumak ve gözetmek hepimizin asli vazifesidir. Seçmenden oy isterken müşfik, mütevazi ve saygılı ama milletten yetkiyi aldıktan sonra kibirli, üstenci, incitici bir tavır bizim tavrımız değildir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Görevi, ünvanı, makamı ne olursa olsun, hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız. Her zaman söylediğim gibi mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Ruberu iletişimin, yüz yüze etkileşimin, sıcak ve seviyeli bir hasbihalin yerini hiçbir dijital platform, hiçbir uygulama alamaz. Eğer öyle olsaydı, bugün siyasette durum çok farklı olurdu. Eğer öyle olsaydı bu millet her seçim öncesinde bize siyasi ömür biçen o çok bilmişleri ters köşe yapmazdı. Eğer öyle olsaydı siyaset ve toplum mühendisleri amaçlarına ulaşmış olurdu. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Elbette yeni medya araçlarını, teknolojinin sağladığı asimetrik imkanları göz ardı etmeyeceğiz. Yaptıklarımızı, hizmetlerimizi, icraatlarımızı en güzel şekilde bu mecraları da kullanarak halkımızla bilhassa da yeni kuşaklarla paylaşacağız. Ama sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan bu yana yaptığımız gibi vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir kültür içinde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik. Bu minvalde, bu istikamette yürümeye de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının acziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Tabii burada şunu da açıkça dile getirmekte yarar görüyorum. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez. Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık. ...28 Şubat döneminde darbecilerin gadrine uğrayan insanlarımızın bir daha aynı zorbalığa maruz kalmaması için de milletimizden yetki aldık. 23 yıldır bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdik. Ne bir başkasının hayat tarzına müdahale ettik, ne de kendini bu ülkenin sahibi gören küstah azınlığın hayat tarzı dayatmasına müsaade ettik. Ne bir başkasının inancına karıştık, ne de Jacoben zihniyetin günümüzdeki temsilcilerinin insanımızın inancına karışmasına eyvallah ettik. Buna rağmen artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar

0: canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, kendini ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz emekleriniz ve bundan sonraki çalışmalarınız için her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Şehirlerinize döndüğünüzde oradaki vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Ve bugün aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ve sizlere Allah'a emanet ediyorum.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede kürsü önünde misafir etmek istiyoruz. Saygılar. Hemşerilerimiz, değerli konuklar, bugün Türkiye Yüzyıl Hedeflerine birleşen, millete hizmet aşkında buluşan kıymetli belediye başkanlarımız AK Parti çatısı altında bu büyük yürüyüşe katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyoruz lütfen. Millete hizmet yolunda Türkiye Yüzyılı vizyonunda buluşan kıymetli belediye başkanlarımızı sırasıyla davet ediyorum. Öncelikle Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı. Nevşehir İl Başkanımız ve değerli milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Şimdi tam vakti diyoruz. Ve Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya

sohbet etmeye devam ediyoruz. Evet, ayakta bulunan değerli il başkanlarımızı, başkanlarımızı yerlerine davet ediyoruz. Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Raisim Arı'ya, Büyük AK Parti ailemize hoş geldin, şeref getirdin diyoruz. Evet, değerli belediye başkanımızı, il başkanımızı, vekillerimizi, evet, aşağıya alıyoruz, yerlerine davet ediyoruz lütfen. Evet, Nevşehir protokolümüze çok teşekkür ediyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Büyük AK Parti ailemize katılım gösteren Ankara Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan. İl Başkanımız, ilçe Başkanımız ve Ankara milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan.

Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'la beraber AK Parti ailemize katılan Keçiören meclis üyelerimize, büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Şimdi

İşte Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize, Ankara'mıza ve Keçiören'imize hizmet etmeye devam ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize, Keçiören Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve saygılarımızla sahneden aşağıya alıyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, Ankara protokolümüz yerlerine davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de AK Parti ailemize gelen Edirne Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Mehmet Özcan Başkanım. Edirne İl Başkanımız, Keşan İlçe Başkanımız ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz.

İşte Türkiye Yüzyılı Vizyonu'yla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize ve Keşan'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Keşan Belediye Başkanımız Mehmet Ö-

Edirne protokolümüze teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılar. Evet, divandaki yerlerine davet ediyoruz. Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan'a bir kez daha AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, Edirne protokolümüzü yerlerine alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri divandaki yerinize davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen efendim.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısındaki konuşmasını ve sonrasındaki rozet takma törenini sizlerle canlı olarak paylaşmıştık. AK Parti bugünlerde çok hareketli, çok aktif ve aynı zamanda da geleceğe doğru stratejiyi belirlediği zamanlardan geçiyor. Biliyorsunuz Ağustos ayında 25 yaşına basmış olacak AK Parti. Bu yüzden isterseniz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısındaki konuşmasından satır başlarını sizlerle paylaşalım. Zira dikkat çekici mesajlar var. Öncelikle diyor ki hani sosyal medya ne kadar hani iletişim anlamında çoğalmış da olsa yüz yüze iletişimin yerini alamaz. Vatandaşa dokunan, vatandaşla doğrudan temas kuran bir siyasi partiyiz biz mesajı verdi Erdoğan. Ardından şöyle bir ifadesi var. Etkileşim avcılığına karşı da dikkatli olunmalı. Zira bazen hani kantarın topuzu kaçıyor derler ya, etkileşim alacağım diye abartılı işlerde ne yazık ki sosyal medyada karşımıza çıkabiliyor. Bir başka dikkat çekici uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin içine düştüğü durumla ilgiliydi. Erdoğan diyor ki kayıkçı kavgasının parçası olmamızı bekleyenler beyhude bekler diyor.
1: Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının acziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık

0: dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir.
1: AK Parti Sapanca kampı için hazırlıklarını tamamladı efendim. 3 gün sürecek kampta elbette önümüzdeki dönemin stratejileri belirlenecek. AK Parti'nin özellikle seçim atmosferi yaklaşırken bu süreçte hangi siyasi çizgide yol yürüyeceği belirlenecek. Aynı zamanda meclisteki çalışmalar gündeme gelecek. Tabii AK Parti teşkilatlarından, milletvekillerinden ve tabii ki sahaya yansıyanlardan bir raporlar da sunulacak. Bunların tartışmaları yapılacak hep beraber AK Parti cephesinde. Önümüzdeki dönemin projeksiyonu bir anlamda tahtaya yansıtılacak.
2: İstişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz.
3: AK Parti Sakarya'ya çıkarma yapıyor. 33. istişare toplantısı için geri sayım bitti. AK Parti kurmayları 26-28 Haziran tarihleri arasında Sapanca'da olacak. Cumhurbaşkanı kurmayları ile istişare toplantısı yapacak.
2: Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz.
3: 3 gün sürecek kampta önümüzdeki süreçte AK Parti'nin yol haritası ele alınacak. Devletin zirvesi AK Parti teşkilatına beklentilerini sıralayacak. Artık kamp programı 26 Haziran'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'ya 27 Haziran'da geçecek. Açılış konuşmasını yapacak. Uyku yok bize. Kampta meclisteki çalışma programı da değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenleme aşaması üzerine fikir alışverişi yapılacak. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Haziran'da yapacağı kapanış konuşmasıyla son bulacak.
1: NATO tarafından kürecik radar üstüne bir Patriot daha konuşlandırıldı. Almanya'dan gönderilen sistem Malatya'da aktif hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bakanlık ayrıca haftalık bilgilendirme toplantısını da yaptı. Terörsüz Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.
4: Türkiye'nin hava savunmasına bir halka daha eklendi. Almanya'dan Patriot hava savunma sistemi kürecik üstüne konuşlandırıldı. ABD-İran savaşı ile birlikte NATO Türkiye'deki hava savunma sistemleri sayısını arttırma kararı almıştı. Son haber Kürecik'ten geldi. Malatya'daki Kürecik radar üssüne Almanya tarafından Patriot hava savunma sistemi gönderildi. O sistem üsse konuşlandırılarak aktif hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını 2235. yaşını kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecindeki faaliyetler hakkında son bilgileri verdi. Buna göre son bir hafta içinde 7 terörist daha teslim oldu. 4'ü terör örgütü mensubu 434 şahıs sınırda yakalandı. Bu yıl içinde sınırda engellenen kişi sayısı 39.290'a yükseldi. Bakanlığın gündeminde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir plan hazırladığı iddialarına açıklık getirildi. Türk halkının adadaki haklarını hiçe sayan hiçbir adımın kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. Bir kez daha adil ve kalıcı barış vurgusu yapıldı. Ve İsrail'in saldırıları. ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan'da saldırılarına devam ettiğine dikkat çekildi. Sürecin sabote edilmemesi için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.
1: Türkiye kuantum teknolojilerinde kritik bir adım daha atıyor. Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında bir proje kapsamında imzalar atıldı. Kuantum bilgisayarlarının en önemli bileşenlerinden biri olan süper üretken kuantum işlemci birimi yerli ve milli olarak üretilecek. Türkiye geleceğin stratejik teknolojilerinden kuantum bilgisayarları alanında yeni bir eşiği daha aşıyor. Kuantum bilgisayarlarının kalbi olarak görülen süper iletken kuantum işlemci birimleri Türkiye'de tasarlanacak ve üretilecek. Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında süper iletken kuantum işlemci birimi geliştirmesi projesi için imzalar atıldı. 4 yıllık proje Aselsan ana yükleniciliği 4 yıllık proje Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek. Aselsan proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile de birlikte çalışacak.

0: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi E5 ülkeleri tarafından gündeme alındı efendim. ABD'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya mesafeli tavrını yumuşatmaya çalıştı. Açık söylemek gerekirse hani Trump bu konuda şöyle net bir mesaj da verdi. Eğer Erdoğan davet etmeseydi ve bu zirve Türkiye'de olmasaydı ben katılmazdım.
1: It's a country which is exporting chaos, it is exporting terrorism.
2: NATO açısından kritik önemdeki Ankara zirvesine sayılı günler kaldı. Avrupalı müttefiklerine kızgınlığı süren ABD Başkanı Donald Trump'ı sakinleştirmeye çalışmaksa yine Genel Sekreter Mark Rutte'ye düştü. Rutte ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Trump'sa görüşmede Türkiye'deki zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu.
3: Erdoğan gel dedi, gidiyorum.
1: He loves Turkey.
2: Zirveye katılacağını duyuran Trump Türkiye'yi övdü.
1: Erdoğan's a great leader.
3: Erdoğan çok harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur.
1: Right? He's doing a great job.
2: ABD Başkanı'na Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği soruldu. Trump soruya olumlu cevap verdi.
3: Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Bahsi geçen jet motorları yabancı basına da yansıdı. Trump yönetimi Türkiye'ye 100 milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motorunun satışını ilerletmeyi planladığını yazdı. General Electric tarafından üretilecek motorların satış paketi değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağı da iddialar arasında. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Türkiye'ye F-35 satılması konusunda yasal süreçlerinin takibinin yapıldığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ise Türkiye'nin savunma sanayini övdü.
4: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'de ise E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleri buluştu. İran ve Ukrayna meselelerinin ele alındığı toplantıda Ankara zirvesi değerlendirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu Ankara zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi birlik çağrısı yaptı.
0: Hey gidi günler, hey efendim. Az önce haberde izlediniz işte. Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçmişte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. NATO'ya ne gerek var, ne ihtiyaç var diyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir, ne anlatıyorsun diye tepki gösteriyordu Macron'a. Bugün geldiğimiz noktada Ankara'daki NATO zirvesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar. Şimdi biz de bir infografik hazırladık sizler için. NATO 2026 Ankara zirvesinde neler olacak diye. 32 üye ülkenin liderleri katılacak elbette. Trump az önce söyledi ben de gideceğim, Erdoğan davet ettiği için gidiyorum diye. Aynı zamanda NATO üyesi olmayan çok sayıda lider de davetli. 100 civarında bakanın katılımı bekleniyor bu zirveye. 3000'e yakın haberci akreditasyon gerçekleştirdi. Açık söylemek gerekirse inanılmaz bir talep vardı. Mesela bizim de bazı akreditasyonlarımız iptal edildi ya da reddedildi diyebilirim. Birçok medya kuruluşunda reddedilen akreditasyonları var. Hani bazıları girecek, bazıları takip edecek, bazıları edemeyecek. Çünkü 3000 civarında kişi külliyenin çevresinde, rakamı siz tahvil etmeye çalışın. 56.288 güvenlik görevlisi bu NATO vadisi diyebileceğimiz külliyenin çevresinde görev yapacaklar. Gerçekten çok ciddi güvenlik önlemleri alınmış vaziyette. Hani 6-7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da hayat bir anlamda NATO ile beraber atacak. Kalpler NATO ile çarpacak ve bir anlamda çok yüksek güvenlik önlemleri altında yaşanacak diyebiliriz. Ankara, Esenboğa ve Mürtet Havalimanları NATO için gelecek konuklara tahsis edilecek. Çok yoğun bir hava trafiği bekliyoruz, onu da vurgulayabilirim. Zirve alanında 500, toplamda 850 kişi yayınlarda görev yapacak. NATO zirvesine dair tüm detaylar canlı olarak ekranlarınıza taşınacak. Bizler de 24 ailesi olarak, elbette Türk medya ailesi olarak an be an o gün sizlerle tüm gelişmeleri paylaşacağız sıcak noktalardan. NATO zirvesi 80 kamerayla 26 farklı noktadan takip edilecek. ki onu da söyleyebiliriz. Ve liderler zirvesi NATO düzeyinde gizlilik formatında olacak. Bir açılış konuşması var. NATO Genel Sekreteri Rutte açılış konuşmasını yapacak. Gündeme dair ya da işte perspektife dair bilgiler paylaşacak. Ardından da liderler kendi aralarında değerlendirmelere geçecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ev sahibi olarak bir konuşma yapması muhtemel diye düşünüyoruz. Ve diğer başlıklara baktığımızda Millet Kütüphanesi uluslararası medyanın üssü olacak diyebiliriz. Zira bir işte külliyenin içerisinde doğrudan liderler zirvesini takip eden görevli medya mensupları olacak. Bir de dış çember diyebileceğimiz Millet Kütüphanesi'nde hemen külliyenin yanı başında orayı üs olarak kullanacak tüm uluslararası medya ve yerli medyanın takip edeceği bir alan olacak. Şehir genelinde 4434 noktada tanıtımlar gerçekleştirilecek ve 1600 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası da yine bu süreçte planlandı. Özellikle İletişim Başkanlığı çok sıkı bir hazırlık yapmış durumda. NATO'da ciddi anlamda en üst düzeyde güvenlik önlemleri gerçekleştiriyor. Şimdi Türkiye'deki önlemlerle ilgili zaman zaman hem muhalefetten hem de muhalif medyadan eleştiriler de geliyor ama şunu söyleyeyim. NATO'dan da bir açıklama yapıldı. NATO standartlarında bir güvenlik önlemi alıyoruz. 32 ülkenin lideri geliyor. Mesele kritik diye söylendi diyelim ve yine NATO gündeminden dünya gündemiyle devam edelim. ABD ile İran arasında bir mutabakat saptı var biliyorsunuz. Ama İsrail bu durumdan pek mutlu değil gibi. ABD'ye karşı tansiyonu yükselten ifadeler, açıklamalar geliyor. Gerilim artmış vaziyette. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in savaşı destekleyen hamlelerine tahammülü kalmazken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetimi ise Lübnan'da ateşkes konusunda hala ABD ile aynı fikirde değiliz diye açıklamalar yapıyor. Hatırlayacaksınız şu soykırımcı bakanları da biz asla Lübnan'dan çıkmayacağız, işgal ettiğimiz yerlerden geri adım atmayacağız gibi şeyler söylüyordu.
5: İslamabad mutabakatı soğuk rüzgarlar estirdi. Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. ABD Tel Aviv askeri ve finansal bağımlılığını hatırlattı. İsrail ise gerilimi artırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı J.D. Vance'in barış adımlarına karşı İsrail kabinesinden sert eleştiriler yükseldi. İki müttefik arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Anlaşmadaki Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılması İsrail yönetiminde büyük bir infiale neden oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi amacıyla yeni bir mekanizma kurulması kararı alması üzerine büyük bir panik yaşadığı bildirildi. İçinde İsrail'in yer almadığı ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşan bu yeni yapı karşısında Netanyahu'nun diplomatik girişim başlattığı belirtildi. The Wall Street Journal gazetesine göre Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri artık dostane geçmiyor. Trump'ın ABD ekonomisini zorlayan bu savaşı bitirmek istediği belirtildi. Kendisini sürekli çatışmanın içine çeken Netanyahu'ya karşı sabrının tükendiği aktarıldı.
0: Bir sıcak son dakika gelişmesi var efendim. Dünya Kupası'ndan üzen bir haber diyebilirim. Görüntüler ekranlarınıza geliyor ve gerçekten dehşete düşüren görüntüler söz konusu. Meksika'da Dünya Kupası'nda Meksika milli takımının Çekya galibiyetini kutlayan kalabalığın arasına bir otomobil sürücüsü aracıyla daldı. 17 kişi yaralandı. Meksika'da Dünya Kupası'nda Meksika milli takımı Çekya karşısındaki 3-0'lık galibiyetiyle ülke genelinde bir coşkuya sebep oldu. Ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Cabo San Lucas'ta ise sürücülerden birisi galibiyeti kutlayan kalabalığın arasına aracıyla daldı. İlk bilgilere göre araç bir grup insan tarafından çevrilendi ve ardından sürücü aracıyla yetkili makamlarca henüz bilinmeyen bir sebeple kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu. Feci olay sırasında direksiyondaki sürücünün de yaralandığı duyuruldu. Dos Cabos Belediye Başkanı Larun Bey bir açıklama paylaştı. Bu gece yaşanan tarihsel olaydan etkilenen kişiler ve aileleriyle tam dayanışma içindeyiz ifadesini kullandı. Larun Bey olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kamuoyunun yakında bilgilendirileceğini de belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde galibiyet kutlaması yapan kalabalığın yoldan geçen aracın etrafını sardı ve aracı sallamaya başladı. Ardından sürücünün gaza basarak kalabalığı yarmaya çalıştığı ve feci şekilde kazaya sebep olduğu görülüyor. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla aslında kutlamalarda sürücü aracının kuşatılıp sallanmaya başlaması bir panik hali de yaşıyor. Kalabalığı yarıp kaçmaya çalışırken de gaza aşırı yüklendiği için önüne kimi kattıysa

da sürüklüyor. Ardından da kaldırıma çarpıp kendisi de yaralanıyor. Sonra öfkeli kalabalıkta muhtemelen sürücüye saldırmış gibi görünüyor. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da arka arkaya

0: güneybatısında önce 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Depremlerin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Moron kasabasıydı. Çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar oldu. Ülkedeki depremlerde en az 164 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi açıklandı. Bine yakında yaralı var. Aynı zamanda kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer depremin şiddeti sebebiyle sarsıntının Puerto Rico, Virgin Adaları ve komşu ülke Kolombiya'nın birçok bölgesinde de hissedildiğini açıkladı. Depremlerin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı, başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü söyledi. Bakan ayrıca artçı sarsın sebebiyle vatandaşlara evlerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de depremde hayatını kaybeden ailelerin taziyelerini iletti, acılarını paylaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtti, yardımları seferber ettiklerini duyurdu. ABD'li yetkililer, Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri tıbbi ve insani yardım ve malzeme göndereceklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise depremlerin ardından Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını duyurdu. İlk raporlar hiç iyi değil, Venezuela'daki iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye dileklerini, danışma dileklerini ileten liderler arasındaydı.
1: Mierda! Mierda, mi lento! Son donde marcan!
0: Gelelim iç siyaset gündemine. İç siyaset gündemi deyince elbette CHP'deki çalkantılı durumda haber merkezlerinin gündeminde üst sıralardaki yerini koruyor diyebiliriz. Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelecekti, son anda iptal etti. Meclisteki bir anlamda cenaze törenindeki soğuk rüzgarlar kameraya yansıdı. İhraç talepleri vardı, bunlara yönelik itirazlar vardı. Ortalık karma karışık diyebiliriz. Peki şu an neler oluyor CHP merkezinden, genel merkezinden yansıyan bilgilerine 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Ahmet, kolay gelsin. Nedir oradaki atmosfer? Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki hani o soğuk rüzgarlar artık meclise kadar da uzandı gördüğümüz kadarıyla. Hangi bilgiler var elimizde?
2: İbrahim Güneş, selamlar. Şimdi şu tarihi vermek lazım. 21 Mayıs önemli. Mutlak kararının çıktığı gün. O günden itibaren Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir fiziksel teması olmadı ta ki bugüne kadar. Bugün mecliste 22. dönem milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. CHP milletvekiliydi. O törende ilk kez karşı karşıya geldiler. Tabii ilginç görüntüler de çıktı İbrahim Güneş ortaya. Şimdi ilk başta Özgür Özel ve A takımı cenaze töreninde en ön sırada hazır oldular. Daha sonrasında ise Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu meclise geldi ve kendisine yakın isimler tarafından karşılandı mecliste. Daha sonrasında ise en sıranın en başından tokalaşmaya başladı. Tokalaşma sırası Özgür Özel'e geldiğinde, ya daha doğrusu yaklaştığında, hep herkese bir gerilim vardı. Acaba tokalaşma olacak mı veya kötü bir olay yaşanacak mı diye. Kemal Kılıçdaroğlu sakince geldi Özgür Özel'in yanına. Eğer fotoğrafları yanına verebilirsek izleyicilerimiz çok daha net anlar bu anlatacaklarımı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in karşısına doğru geliyor ve yüzünde bir tebessüm var. Özgür Özel'de ise tam tersi bir öfke, kin bakışı vardı aslında bakarsanız. Zaten elini uzatmaya da biraz çekindi Özgür Özel, kendi kitlesinden gelebilecek tepkilere karşı. Kemal Kılıçdaroğlu ise elini uzattı. Burada tokalaşma yaşandı ama asıl olay, bana soracak olursanız, hemen Özgür Özel'in sol tarafında Ali Mahir Başarır'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşandı. Şimdi Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'na en üst perdeden eleştirilerini, hatta hakarete varan, Allah'ın belası adam şeklinde ifadeleri olan bir isimdi. Bu yüzden tokalaşacaklar mı tokalaşmayacaklar mı bunu bilmiyorduk. Biz en azından bazı gazeteciler olarak Ali Mahir Başarır'ın tokalaşmayacağını söylüyorduk o kadar ifadeden sonra. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu da yine aynı sakinlikle geldi ki zaten sürekli partiyi birleştirelim, partiyi bu şekilde bölmeyelim laflarını biliyoruz biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Hemen yan tarafına geçti ve elini uzattı. Ali Mahir Başarır da yine elinin ucuyla selamladı Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Daha sonrasında yine cenaze töreninde yan yana durdu bu isimler. Orada da çok absürt görüntüler oldu açıkçası. Hem Özgür Özel'in hem de Ali Mahir Başarır'ın bakışları herkesin dikkatini çeken bakışlardı. Şimdi bunları konuştuk. Evet, ilk kez bir araya geldiler ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yine arınma söyleminin neticelerini de görmeye başladık biz İbrahim Güneş. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Yüksek Disiplin Kurulu'nda 5 isimin itirazları görüşüldü. 4'ü il başkanı, bir tanesi ise belediye başkanı. 4 il başkanının arasında dikkat çeken isimler var. Özellikle İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik de itiraz yapan isimlerden birisiydi. Hatta 4 il başkanını direkt söyleyeyim ben size. Erzurum, Bitlis, İstanbul ve Batman il başkanları. Bunların ikisi yeni, ikisi ise eski il başkanları. Bunların itirazları reddedildi. Bir tane de belediye başkanı vardı. O da

0: Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ki kendisinin Mart 2026'da bir lokantada sarhoş olarak karıştığı bir kavgadan sonra bu karar alındığı söyleniyor. Diğer 4 il başkanının ise gerekçe olarak şu gerekçe var. Mutlak Butlan iddianamesinde isimleri geçtiğinden dolayı. Mutlak Butlan iddianamesinde hatırlatmakta fayda var. 4-5 Kasım 2023 olan kurultayında 38. olan kurultayındaki şaibe ve usulsüzlüklere yönelik bir iddiadan dolayı bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Tabii ihraçlar hemen gerçekleşmeyecek. İhraçlar için CHP'nin verdiği tarih 13 Temmuz. 13 Temmuz'da Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve kesin kararları verecek. Tabii listenin içerisinde sadece il başkanları da yok, milletvekilleri de var. Geçtiğimiz 17 Haziran'da yanılmıyorsam 17 Haziran'da MYK'da 9 il vekil tedbirli ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 9 milletvekili de var. Hatta geçtiğimiz haftaki MYK'da da, geçtiğimiz haftaki Yüksek Disiplin Kurulu'nda da Gökhan Günaydın'ın tedbirlisi kaldırılmıştı ama ihraç istemi hala devam ediyor. Yani 13 Temmuz'da artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemlerinin devam edeceği ve soruna gelebileceğimiz bir nokta olabilir. Şu bilgiyi de vereyim, yine CHP kulislerinden edildiğim bilgi, haftaya yine il başkanları arasında görevden almalar ve disipline sevk etmeler de olacak. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte tüm gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz İbrahim
1: Bey. Ahmet, peki merak ettiğim bir şey var. Kurultay meselesi ne oldu? Şimdi imza topladı Özgür Özel ekibi, delegelerden imzaları götürüp teslim etti. Yarın da sanıyorum bu işte inceleme süresi bitiyor. Ne olacak şimdi?
0: Ya şimdi o durum biraz daha karışık İbrahim Güneş. Aslında kurultaya gitmek için normalde CHP'nin kendi üç düzinde 3 aşama var. 3 aşamadan ikisi gerçekleşmezse mahkemeye gidebiliyorlar. Özgür Özel ve ekibinin yapmaya çalıştığı şey mahkemeye gitmek ve çağrı heyeti atanması. Çünkü bir an önce kurultaya gitmek istiyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki biz olağanüstü kurultay yapamayız. Mahkemenin tedbir kararı var. Şimdi tabii Özgür Özel tarafının iddiası da şu. Biz diyor 6 yıldır kurultay yapmamış sayılıyor olacağız. Bundan dolayı seçime giremez. Kılıçdaroğlu'nun yanıtıysa mücbir sebebi öne sürüyor. Hatta aslında geçtiğimiz haftaki yayından hatırlayacaksınız, yapılan toplantıda bir kurultay için bir komisyon kuruldu. 6 isim belirlendi bununla alakalı. 3-4 gün önce de Müslüm Sarı açıklama yaptı ve dedi ki biz dedi kurultay sürecini başlatıyoruz. Hatta Eylül'ün ilk haftasında kurultay sürecini başlatacağız dedi. Özgür Özel'in yapmaya çalıştığı şey şu. Demiştim ya 3 tane şartı var bu CHP'nin kurultay yapabilmesi için. Şimdi ilk şart genel başkanın karar alması. Genel başkan karar almadı diyelim. Delegeler isterse ki az önce sizin ifade ettiğiniz gibi 830 imza vardı. Bu imzalar değerlendirilecek. Eğer ki bu da olmazsa parti meclisinin istemesi lazım. Hatırlayacaksınız parti meclisinden de Özgür Özel'e yakın 27 isim şey olmuştu.
1: İstifa
0: etmişti. Şimdi bu şartlarda Özgür Özel ve ekibi mahkemeye gidecekler. Çünkü gerekli şartlar sağlandı kendilerince. Mahkemeye gidecekler ve mahkemeden çağrı heyeti atanmasını isteyecekler. Yani çağrı heyetiyle birlikte de olağanüstü kurultay yapmaya çalışıyorlar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da az önce ifade ettiğim gibi olağan kurultay sürecini başlattık dedi. Ve Eylül'ün ilk haftasını işaret etti İbrahim Güneş.
1: Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyelim. Gerçekten böyle hani dehşetle izliyoruz yaşananları. Üçüncü yolcular var bir de biliyorsunuz. Onlar da diyorlar ki ya hani birbirimizi yememize gerek yok. Şöyle söyleyelim. Bizim bir formülümüz var. Hemen diyorlar Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı ilan edelim. Kılıçdaroğlu meclis başkanı olsun. İmamoğlu da başbakan yapalım. Böylece herkesin koltuğu olsun. Bir sorun yaşanmasın diyorlar. Burada da tabii şu soru ortaya çıkıyor. Bu siyaseti ne için yapıyorsunuz? Kendi ikbal için mi yoksa millete hizmet etmek için mi? Şimdi CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk operasyonları da devam ediyor bir yandan. İzmir'de CHP'li Seferihisar ve Balçova ilçe belediyelerindeki operasyonlarla ilgili olarak belediye başkanlarının aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyası kapsamında alınan masak hesap hareketleri ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerinden birinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, ETS kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi raporları, müştekinin savcılığa verdiği ses kayıtları ve diğer detaylar dikkate alınarak operasyon genişletildi. Yürütülen çalışmalarda inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet trafiği tespit edildi. Bunun yanı sıra 31 Mart 2024 seçimlerinde önce belediye başkan adayları ve birinci derece yakınlarınca sistemli şekilde 28. dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya para gönderildiği iddiası yer aldı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, belediye çalışanları ve iş adamlarında bulunduğu 24 şüpheli yakalandı, gözaltına alındılar. Belediye Başkanı İnanç Karabulut'un belediyede makam odasında ruhsatsız tabanca, Mustafa Durak'ın ikametinde ruhsatsız tabanca ve şüphelilere ait adreslerde 21.395 avro ve çok

0: Çok sayıda dijital materyal bulundu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Faili meçhul dosyalarının açılması talimatını vermişti Adalet Bakanı Akın Güllek, hatırlayacaksınız. Epey de bir mesafe alınmış gibi görünüyor. Bakan Güllek, yürütülen çalışmalar kapsamında 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu.
1: Faili meçhul dosyalar yeniden masaya yatırıldı. 16 dosyada 19 cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlara ulaşıldı. Türkiye genelinde kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul kasten öldürme suçları ve kayıp şahıs dosyaları yeniden inceleniyor. Yapılan çalışmalarda 75 ilde 638 dosya üzerinde yeniden değerlendirme süreci başlatıldı. 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya yeniden incelemeye alındı. Bu dosyalardan 47 maktullü 44 dosyadaysa Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri tarafından özel çalışma ekipleri oluşturuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir mesajını verdi.
0: Eskişehir merkezi düzenlenen siber suçlar operasyonu toplam 2.3 milyar lira işlem hacmine sahip suç ağı deşifre edildi. Yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda emniyet tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahısların yasa dışı bahis oynama ve oynatmayla suçtan kaynaklanan gelirin aklanması suçlarının işledikleri belirlendi. Şüpheli şahısların banka ve kripto para hesapları üzerinden dönen para trafiği deşifre edildi. Hesaplarda toplam 2.3 milyar lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Ekipler Eskişehir merkezli eş zamanlı operasyonunda 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevki gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve banka kartına da el konuldu.

Uşak'ta Polis ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi. 30 ton 600 kilo bozuk ve tarihe geçmiş gıda ürünü ele geçirildi. Uşak'ta ekipler bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesine yönelik bir ihbar değerlendirdi. Bir gıda deposunda yapılan aramada 29 ton bozuk ve tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürünü bulundu. Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilo gıda ürünü imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Bir sıcak gelişme var efendim. Adana'ya gidiyoruz. 16 katlı bir binada bir yıkılma durumu söz konusu, ağır hasar söz konusu. Şu an ekranlarınıza geliyor. 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen bir bina burası. ÇİKO Birlik'e ait durumdaydı, atıl durumdaydı. 16 katlı hizmet binası kontrol olarak yıkıldı.

Evet, binanın yıkılma anlarını sizlerle paylaştık. Sıcak görüntüler ekranlarınıza geldi. 6 Şubat depreminde birçok bina ağır hasar görmüştü biliyorsunuz. Onlardan birisi de Çiko Birlik'in hizmet binasıydı. 16 katlı binanın yıkımı için ekipler 500 kilo patlayıcı yerleştirdiler. Ardından da kontrollü yıkım için geri sayım başladı. Devasa bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

0: Nevşehir'e tıraş olmak için berbere giden müşteri boğazına kaçan erik parçası sebebiyle az daha ölüyordu efendim. İşte o anlar.
1: Kuaföre geldi, tıraş olmak istedi ama yaşadıklarını unutamaz oldu. Nevşehir'de tıraş olmak için berbere gelen müşteriye tıraş öncesinde erik ikram edildi. Müşteri eriği yerken boğazına kaçtı.
2: Bir anda nefes borusuna kaçtığını fark ettim.
1: Nefes almakta zorlanan müşteri panik yaşarken işletme sahibi sırtına vurarak yardım etmeye çalıştı.
2: Nefes alamadı tabii ki. Nefes alamadığı için ben de bir anda ve sırtına vurma darbesiyle birkaç tane acaba düzeltebilir miyim gibisinden. O şekilde düzelmedi.
1: Koltuktan kalkan adama hemen hemlik manevrası yapıldı.
2: Birkaç tane hemlik manevrasının sonucunda nefes borusuna kaçan eriği dışarıya attığımızı anladık. Daha rahat nefes almaya başladı.
1: Nefes borusunu tıkayan erik parçasının çıkmasının ardından müşteri rahat bir nefes aldı. Ardından kendisini kurtaran kişiye sarılarak teşekkür etti.
0: Sultan Gazi'de bazı hurdacıların çöp konteynerinin yanında hurda ayrıştırması mahalleliyle gerilime sebep oldu efendim. Eski bir yatağı parçalayarak içindeki demirleri alan kişilerse kalan atıkları orada bırakıp gitmeye kalktı. Ardından da gerilim yaşandı.
3: Demiri aldılar, çöpünü sokağa bıraktılar. Hurdacıların pes dedirten görüntüsü. İstanbul Sultan Gazi'de çöp konteynerleri bazı hurdacıların çalışma alanına dönüştü. Cebeci Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde hurda arabasıyla bölgeye gelen iki kişinin eski bir yatağı çöp konteynerinin yanında parçaladığı görüntülendi.
4: Pazartesi günü yine geldiler. Buraya işte yatağı getiriyor adam buraya. Yatağın içerisinde telleri çıkartıyor, bayağı çalışıyor. İşte artık kirpas içerisindeki yatağın kumaşlarını, süngerlerini burada bırakıyor, gidiyor.
3: Yatağın içindeki demir telleri çıkaran kişiler işe yarayan malzemeleri aldıktan sonra kalan parçaları sokak ortasına bıraktı. Çevreye dağılan atıklar hem görüntü kirliliğine hem de çevre kirliliğine neden oldu.
4: Ben bununla ilgili aşağı yukarı herhalde 15 kadar video paylaştım. Gelip buraya işte zamansız bir şekilde mobilya çöpleri atanlar var. Veya farklı şekilde konfeksiyon çöpleri falan atanlar var. Bunları sürekli belediyeye bildiriyorum.
3: Mahalle sakinleri ise benzer olayların sık sık yaşandığını belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde konteyner çevresinde yapılan hurda ayrıştırma işlemlerinin gürültüye yol açtığını ifade eden vatandaşlar denetimlerin artırılmasını istiyor.
0: İstanbul Esenyurt'ta ise bir otomobille motosikletin çarpıştığı kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev aldı.
1: Bir anda yükselen alevler gecenin karanlığını saniyeler içinde turuncuya bürüdü. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan.
5: Çok fena.
1: Bulvar üzerinde ilerleyen otomobille motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Araçlardan duman yükselmeye başladı.
6: Şimdi mi patladı?
7: Şimdi patladı oğlum, hissetmediniz mi?
6: Oha!
1: Ve birkaç saniye sonra hem otomobil hem motosiklet alev topuna döndü. Çevredekiler büyük panikle yangına müdahale etmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5: Çok fena.
1: İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
8: Çocuklu adam yerde yatıyorlar. Ambulans söndürdüler şeyi patlamadan.
1: Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.
0: Kısacık bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız.

0: Yunanistan'dan katılacağım diyen Trump, Türkiye'nin NATO'daki gücünü vurguladı. F-35 ve F-110 satışı gündemde. Siyonist İsrail lobisine karşı yeni bir hamleye mi hazırlanıyor? Dengelerin İran Savaşı'nda değiştiği NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
3: Otobit'te. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 19 Haziran haftasında hızlı bir toparlanma gösterdi. 19 Haziran haftasında 5.1 milyar dolarlık artışla 157.2 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv göstergeleri geçen hafta artış kaydetti. Verilere göre brüt rezervler 19 Haziran haftasında 5.1 milyar dolarlık artışla 157.2 milyar dolara yükseldi. 12 Haziran haftasında brüt rezervler 152.1 milyar dolarla yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine gelmişti. 19 Haziran haftasında net rezervlerde de toparlanma var. Net rezervler 7 milyar dolar artışla 52 milyar dolara yükseldi. Swap harç net rezervlerde 5.5 milyar dolarlık yükselişle 34.6 milyar dolar olarak kaydedildi. Rezervlerde bir yılın en düşük seviyesi görülen bu dönemde ise altın fiyatı son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Irak'ın OPEC'in yüksek üretim kotası vermemesi durumunda örgütten ayrılmayı değerlendireceği bildirildi açıklamada. Irak'ın şimdilik örgütte kalacağı da vurgulandı. Irak üst düzey bir yetkili petrol ihraç eden ülkeler örgütünün Irak'a daha yüksek petrol üretim kotası tahsis etmemesi halinde gelecekte örgütten ayrılmayı değerlendirilebileceğini söyledi. Yetkili Bağdat'ın İran savaşı sırasında yaşanan satış kaybının yol açtığı mali sıkıntıyı telafi etmek için üretimi artırma imkanına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yetkili Irak'ın şimdilik örgütte kalacağını da vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri üretim kısıtlamaları konusunda örgüt lideri Suudi Arabistan'la yıllardır süren gerginliğin ardından OPEC'ten ayrılmaya karar vermişti. OPEC ve ortakları her üyenin teknik olarak ne kadar petrol çıkarabileceğine dair inceleme başlattı. İncelemenin yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2027 yılı üretim hedeflerinin belirlenmesinde kullanılması planlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da yaptığı sunumda enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, talepteki yavaşlama ve hizmet sektöründe azalan katılın dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da gerçekleştirdiği sunumda enflasyon ve makroekonomik görünüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların büyük ölçüde arz kaynaklı olduğunu belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla bu etkilerin zayıflayabileceğini ifade etti. Talepteki yavaşlamanın fiyatlama davranışlarını iyileştirdiğini kaydeden Karahan, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığında dezenflasyon sürecine katkı sağladığını söyledi. Ekonomik faaliyette yavaşlama işaretlerinin görüldüğünü belirten Karahan, kredi büyümesinin, kapasite kullanım oranının ve talep göstergelerinin daha ılımlı bir görünüme işaret ettiğini de dile getirdi. Cari dengeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, yükselen enerji fiyatlarının ithalat maliyetlerini arttırdığını ancak talepteki yavaşlamanın bu baskıyı sınırladığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, ihracatın dirençli seyrini koruduğunu, turizm üzerindeki jeopolitik etkilerin ise sınırlı kaldığını belirtti. Türk lirasına olan talebin güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Karahan, hane halkının dövize yöneliminin sınırlı kaldığını ve döviz rezervlerinin güçlü seviyelerde bulunduğunu söyledi.
1: Kuvvetli yağışlar beraberinde rekoltede artışı getirdi efendim. Bu yıl çok bereketli olacak.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama 95.6 milimetre yağış kaydedildi. Bu rakam mevsim normallerinin %81, geçen yılın aynı döneminin ise %98 üzerinde gerçekleşti. Böylece Mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Ekim 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan su yılında da yağışlar son 66 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Artan yağışlarla birlikte sulama amaçlı barajların doluluk oranı %79,5 seviyesine yükseldi. Değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde kuraklık riski bulunmazken hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin gelişimi olumlu seyrediyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretim açısından genel görünümün olumlu olduğu belirtilirken, bazı bölgelerde aşırı yağışlara bağlı hastalık ve lokal dolu risklerinin takip edildiği ifade edildi. Uzmanlar mevcut meteorolojik koşulların devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarının uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.
1: Bir mola verelim, saat başında birlikteyiz efendim. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye hala kararsız hava koşullarının etkisinde ama Avrupa cayır cayır yanıyor. Tarihi rekorlar kırılıyor. Rekor üstüne rekor kırılıyor. Avrupa'nın her ülkesinden farklı olaylar yaşanıyor. İşte bazı ülkede aşırı sıcak sebebiyle can kayıpları, bazı ülkelerde elektrik kablolarında ciddi bir hasar ve elektrik kesintileri meydana geliyor. Orman yangınları meydana geliyor. Çok sayıda olumsuz durum var. Ve o noktada çok kuvvetli bir sırt hala aktif ama artık özellikle Avrupa'nın batısında son demleri diyebiliriz. Yarından sonra İspanya, İrlanda, İngiltere çevresinde zayıflamaya başlayacak. Avrupa'nın kuzey-doğu kesimine doğru biraz ilerleyecek. Ukrayna, Belarus çevresine doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Tabii ki bu kayma biraz Türkiye'ye doğru da yaklaştıracak. Önümüzdeki hafta pazartesi, hatta pazar ve pazartesi günü bu sıcak dalga Türkiye'yi de etkileyecek. Yani sırt etkisi altına gireceğiz daha da doğrusu. Dolayısıyla Türkiye'de zaten hali hazırda yüksek olan sıcaklıklara 1-2 derece daha eklenecek gibi görünüyor. Dolayısıyla tedbirli olmakta fayda var. UV indeks giderek yükselecek. Önümüzdeki günler hava sıcaklığı açısından biraz daha zorlayıcı geçecek gibi görünüyor. Şimdi Türkiye'nin tablosunda bugün lokal sağanaklar, kısa süreli ve hafif sağanaklar devam edecek. Edirne, Kırklareli, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde hava yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Tabii sıcak alarm verilen iller hala devam ediyor. Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde. 35 derece insan sağlığı için kritik eşik biliyorsunuz. Termometreler 35 ve üzerini göstermeye başlamışsa insan sağlığının tölere edebileceği rakamların üzerine çıkmışız demektir. Dolayısıyla kalp tansiyon, şeker hastalarını, yaşlıları, çocukları olumsuz yönde etkilemeye başlar hava. Tedbirli olmak önemli. 11-16 aralığı kritik. Bu saatler arasında açık havada, güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Biraz tempoyu düşürmekte fayda var. Gölgeyi, klimalı ortamları seçmek önemli. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman Denizli, Burdur, Isparta, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevresinde hafif yağmurun devam edeceğini görüyoruz. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevresinde sıcak alarm görülecek. Sonrasında hafta sonu cumartesi günü hava sıcaklığı çok değil ama 1 derece, 2 derece kadar azalacak. Bu arada yarın bugünden daha sıcak olacak ama yine büyük değişimler beklemeyin. 1 derece, 2 derece küçük bir artış eğilimi var yarın. Sonrasında cumartesi günü ise yine küçük bir düşüş eğilimi olacak. Cumartesi günü Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Amasya, Tokat, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevresinde hafif yağmur devam edecek. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Sıcak alarm yine Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında görülecek. Sonrasında pazar günü belirgin bir artış görülecek yine. İzmir'de termometreler 37, Aydın'da 40 derece olacak gölgede günün en sıcak saatinde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 37 derece bandına yerleşecek hava sıcaklığı. Pazartesi günü de artış devam edecek Güneydoğu'da. 38'ler, 39'lar bandına çıkacak. Türkiye genelinde 22 ilde sıcak alarm görülecek. Önümüzdeki hafta başında pazartesi günü Haziran'ın son günlerine oldukça sıcak gireceğiz gibi gözüküyor. Edirne 36 olacak. Karabük ve Bursa 35 dereceye kadar çıkacak. Sıcak alarm Karabük ve Bursa'da da başlayacak. Önümüzdeki hafta pazartesi günü, yani Avrupa'yı etkileyen o sıcak hava dalgasına sebep olan yüksek basınç alanı, o sırt Türkiye'yi de içine aldığı zaman bizde de bunlar yaşanacak gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve hafta sonu hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükseliyor. Ankara'dayız. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve hafta sonu başkent güneşli olacak. Hava sıcaklığı yükselecek. Özellikle yarın. Son olarak İzmir'de hava güneşli. Yarın sıcak alarm var. Termometreler 37'yi gösterecek İzmir'de. Aman dikkat, 11-16 arası kritik. Hafta sonu da yine sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım. Sonrasında birkaç haberimiz var. Ardından da 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdoğan kayıkçı kavgasının parçası olmamızı bekleyen beyhude bekler diyor. Yani CHP'nin iç işleri, birbirlere giriştikleri münakaşa ve kavga bizi ilgilendirmiyor mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında. Teşkilatta vatandaşlarla yakın temasta olun, yüzle görüşün ve vizyon ve proje üzerinden yarışın diye de uyarıları oldu. Aynı zamanda Kerbela'nın acısı hala yüreğimizde diye Muharrem Orucu iftarı programına bir mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Video mesajında kederi 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz diye söyledi. 40 saniyede büyük yıkım. Neden bahsediyoruz? Venezuela'daki depremlerden efendim. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem ülkede ciddi hasara sebep oldu. İlk resmi açıklama 164 kişinin yaşamını yitirdi, 900'den fazla yaralı olduğu şeklinde ama görüntülere bakıldığında ne yazık ki acı bilançonun çok daha büyümesi ihtimali söz konusu. O hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuelalı dostlarımızın yanındayız, acılarını paylaşıyoruz mesajları verdi. İlk kez yan yana geldiler. Kimden bahsediyorum? Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den. Mecliste bir cenaze töreni vardı ve Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cenazede birlikte yan yana durdular. Dua ettiler. CHP YDK'dan itirazlara ret geldi. Yüksek Disiplin Kurulu işte ihraç istemiyle ilgili olarak itirazda bulunanların dosyalarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihracı bir anlamda kesinleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. BM Kıbrıs planı iddiaları ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı değerlendirmelerde bulundu. Akdeniz'de güvenliğin ve istikrarın teminatı Türkiye'dir mesajı verildi. Ve son başlığımız CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili Seferihisar ve Balçova Belediyesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Belediye başkanları dahil 24 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte adaylık için rüşvet teklif edildi, rüşvet verildiği iddiaları var. Yine CHP milletvekili Veli Ağbaba da mercek altında, zira aday olmak için kendisine para gönderildiği öne sürülüyor.

0: AK Parti'ye teveccüh sürüyor efendim. Birçok belediye başkanı istifa edip AK Parti kadrolarına katılıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. Aynı zamanda AK Parti'ye yönelik teveccühün katlanarak büyüdüğünü söyledi. Erdoğan milletle yüz yüze görüşün ve sorunlarını dinleyin diye teşkilata da seslendi. Aynı zamanda sosyal medyadaki etkileşim avcılığı meselesiyle ilgili eleştirileri söz konusuydu. CHP'deki kavgaya da değindi Erdoğan ve biz kayıkçı kavgasının parçası değiliz mesajı verdi.
1: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
2: AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor. Bir haftada hem vekil hem de belediye başkanlarından geçiş oldu. Cumhurbaşkanı katılımların süreceği mesajını verdi.
1: Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Parti içine dönük kritik mesajlar verdi. Gündemde kalmak için dijital medya akıntılarına kapılanları eleştirdi. Sosyal medyadaki yangı odalarına hapsolmayacağız dedi.
1: Gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
2: Konuşmanın ardından partiye yeni katılımlar oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı belediye başkanlarına AK Parti rozetlerini taktı. Milyonlar beter, dünya bir ziyaretler, o bir küresel.

0: CHP'de ise kazan kaynamaya devam ediyor. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez mecliste eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya geldi. İkilinin arasındaki gerginlik kameraya da yansı diyebiliriz. Bu arada CHP Genel Merkezi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kurul 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının tedbir kararını itirazında reddetti.
1: Bir tarafta genel başkan, diğer tarafta genel başkana savaş açan grup başkanı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası ilk kez bu kadar yakınlaştı. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mecliste hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için cenaze töreni düzenlendi. Özgür Özel ve ekibi tam kadro törendeydi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in yanına gidip tokalaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Tokalaşma anında Özel'in öfkesi ve Kılıçdaroğlu'nun sakinliği dikkati çekti. Özgür Özel'in yanında duran ve MYK kararıyla grup başkan vekilliği düşen Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'na bakışları da kameralardan kaçmadı. Bu arada CHP'de arınma süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Tedbir kararına itiraz edenlerin umudu suya düştü. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, hakkında ihraç istenen ve tedbirli şekilde disipline sevk edilenlerin dosyalarını görüştü. Kurul, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazını reddetti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Kaan Savaş Uçağı'nda kullanacağı jet motorlarını vereceğini söyledi. $700 milyon bir anlaşmadan söz ediyoruz efendim. 20 uçaklı bir filo için motor siparişi önümüzdeki günlerde kesinleşebilir gibi görünüyor. Peki bu nasıl oldu? Açık söylemek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki lider diplomasisi ve özel etkileşimin elbette etkisi var. Ama bir yandan da Türk mühendislerinin jet motoru konusunda kendi rüştünü ispat etmiş olmasının da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Zira Trump, Türkiye'nin Kaan'ın motorlarını 5-6 yıl içerisinde yerli ve milli olarak üretip uçurabileceğini görmüş vaziyette. Bu yüzden de İsrail etkisinde eski başkan Biden döneminde öne sürülen politikaların ve aynı zamanda bahanelerin gereksiz ve geçersiz olduğunu düşünüyor.

0: Muhalif zihinlerin kalorifer peteğine benzetip dalga geçtiği Kaan'ın gökyüzüne kanat çırptığı o an aynı zamanda tarihi bir kırılma noktasıydı. Zira Türkiye bu işi başarabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Elbette daha gidecek çok yol var ama yolun yarısını da geçtiğimiz ortada.
1: Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek.
0: Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri ile verdiği mesajlar elbette önemli ve kıymetli. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin onarılması, güçlendirilmesi açısından da ümit verici. Ama Türkiye'nin başardıklarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Zaten Trump ve Rutte de bu duruma dikkati çekiyor.
2: İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük bir güç olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir ordusu var. Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
0: Bu yüzden Türkiye her ne kadar İsrail lobisinin kongredeki etkisi sebebiyle F-35 savaş uçaklarının parasını ödediği halde alamamış olsa da Kaan'ı uçuran Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-110 motorlarının alınması konusunda ciddi ilerleme sağlayabilir.
2: O NATO'nun bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Açıkçası NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yapıyor. NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yapıyor olmasaydı sanırım katılmazdım. Erdoğan'a saygımdan dolayı katılacağım.
0: Amerikan Kongresi'ndeki İsrail yanlısı senatörlerin itirazlarına rağmen Trump'ın Türkiye'ye 700 milyon dolarlık bir paketle gelmesi bu açıdan kritik önemde. Zira jet motorlarının satışıyla birlikte Kaan projesinde Türkiye'nin hızlı mesafe alması söz konusu olacak. Bu durum aynı zamanda projeye ortak olmak isteyenlerin motivasyonunu da artıracaktır.
1: Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son 4 gündür Kaan konuşuluyor ya. Kaan. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor.
0: TUSAŞ tarafından geliştirilen Kaan savaş uçaklarında hali hazırda Amerikan General Electric şirketinin ürettiği F-110 turbofan motoru kullanılıyor. Prototip uçaklarda kullanılacak motorlar daha önce tedarik edilmişti. Ancak 2028-2029 bandında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatları başlayacak ilk blok Kaan uçaklarının seri üretimi için yeni motor tedariki şart. Trump'ın imzası bu yolu kolaylaştırıyor.
1: Ne demişlerdi? Yapamazlar. Bu özgüven fukaralarına parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara. İlk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu.
0: Trump'ın Senato engelini aşması ve motorların Türkiye'ye teslimi, yerli motorumuz TF-35000 olgunlaşana kadar üretilecek ilk 20 uçaklık Block 1 filosu için zemini oluşturacak. Ancak esas mesele Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ı yine yerli ve milli motorla uçurabilmesi. TEİ bu konuda epey mesafe aldı. TF-35000 dünyadaki en iyi 3 jet motorundan birisi olacak ve 2032-2033 yıllarında uçaklara takılmaya başlanacak. Özetle gelecek 10 yıl Türkiye'nin havacılık alanında altın dönemi olacak. Zira bir yandan Kaan projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor, diğer yandan Milli İnsansız Uçak Sistemi Kızıl Elma bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde yerini alacak. Türkiye'nin atan sistemleri kadar atılan sistemlerdeki başarıları da göz kamaştırıyor. Uçaklardan ve SİHA'lardan atılan hava hava füzeleri, hassas güdüm kiti taşıyan havadan karaya bomba grupları, hava, kara ve deniz unsurlarının yapay zeka destekli müşterek harekat kabiliyeti Türkiye'yi bölgesinde önemli bir güç çarpanı haline getirdi.
1: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık.
0: Ankara'daki NATO zirvesi tüm bu çabaların taçlandığı bir anda olacak. Avrupalı NATO müttefiklerinin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın izlediği stratejinin de etkisiyle Türkiye'ye yakınlaşmaya çalışması, yeni işbirliği zeminleri araması sürpriz olmayacak. Bu yüzden Türkiye'nin son 10 yılda kutlu doğumun sancılarını yaşadığını söylemek hiç de abartılı olmaz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadeleyi önce Allah'a, sonra millete güvenerek verdi. Millet destek verdikçe de doğru bildiği yolda yürümeye devam edecek. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Bugün manşetimizi Erdoğan'a saygımdan diye belirledik efendim. ABD Başkanı Trump NATO zirvesine başkent Ankara'ya bu yüzden geldiğini söyledi. Konuklarımız var. Konuşacağız tüm gündeme yansıyanları. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın İlhan, bu başlıkla başlayalım isterseniz.

0: ABD Başkanı Trump Türkiye'nin gücüne vurgu yapıyor ve hani Erdoğan'a saygımdan NATO zirvesine katılacağım diye söylüyor. Rutte de Beyaz Saray'da hemen yanında oturuyordu. Nasıl bir atmosfer var NATO-ABD ilişkilerinde? Rutte Beyaz Saray'da Trump'la hangi konuları konuşmuştur sizce? Türkiye'ye verdiği bu sıcak mesajları siz nasıl okuyorsunuz? Hani başka ülkede olmasa gitmezdim ama Türkiye'de de gidiyorum gibi bir ifadesi de var. Neler oluyor?
1: Evet, yani İbrahim Bey, şöyle değerlendirebilirim. Genel çerçeveden baktığımız zaman özellikle Donald Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri ile NATO üyeleri, NATO'nun özellikle Avrupa üyeleri arasında şu anda bir sorun olduğu ortada. Zaten Trump ilk döneminde de yani NATO üyelerine, Avrupalı müttefiklere yönelik eleştirilerini dile getiriyordu. Şimdi ikinci döneminde daha güçlü, daha özgüvenli bir Trump var ve İran savaşı konusunda da Trump zaten sürekli hani amiyane tabirle çemkiriyordu NATO'ya. İşte bunlar bize yardım etmiyor, biz bunlara yılda kaç para veriyoruz ama karşılığını alamıyoruz gibi. Onun dışında da tabii ki siz sordunuz, mesela Rutte de oradaydı, Beyaz Saray'daydı. Şurası açık, Rutte zaten orada NATO Genel Sekreteri, tabii kağıt üzerindeki rolü ama aslında orada Avrupa ağzının temsilcisi, yani Avrupa'nın temsilcisi olarak oradaydı Marco Rutte ve dikkat ederseniz hani Trump Sayın Cumhurbaşkanımıza ilişkin övgü dolu ifadeler kullanmaya başladığı dakikadan itibaren rol çalmaya çalıştı. İşte benim için de gitmiyor musunuz gibi böyle şakayla karışık böyle bazı jest ve mimikler yaptı. Sonrasında Trump'a bir sunum yapmaya kalkıştı. Trump trilyon dedi. Trump'ın sayesinde Avrupalıların savunma bütçelerini arttırdığını vesaire anlatmaya çalıştı. Tabii ki dediğimiz gibi orada Rutte'nin hani sadece görüntüyü incelediğimizde hani vaziyeti ortadaydı. Ama diğer taraftan şu bir gerçek. Evet, Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki süreçte hani Avrupa'yla olan ilişkilerini yeniden tanımlayacak. Bu noktada da NATO zirvesinde de, yani Ankara'daki bu zirvede de bana kalırsa Trump önemli açıklamalarda bulunacak ve aslına bakarsanız Trump yönetimi daha göreve gelmez. İşte gerek Marco Rubio'nun açıklamaları, gerek J.D. Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'ndaki sunumlarını hatırlayın İbrahim Bey. NATO'ya yönelik, Avrupalı müttefiklere yönelik adeta böyle ağır eleştirilerde bulunmuştu. Şimdi ben Trump'tan özellikle Ankara'da NATO'nun Avrupalı müttefiklerine yönelik yine bazı hani sansasyonel ifadeler bekliyorum. Bakalım neler söyleyecek ama hiç de Avrupalılar için hoş olmayan şeyler söyleyeceği ortada. Diğer taraftan da tabii ki NATO içerisindeki gücünü pekiştirmiş, hem İttifak içerisindeki konumunu pekiştirmiş, hem Amerika Birleşik Devletleri ile Trump yönetimiyle lider diplomasisi bazında ilişkilerini restore etmiş bir Türkiye, hem de zaten son 20 yılın o savunma sanayi yatırımlarının meyvesini almış, bu ağırlıkla, bu özgüvenle, ev sahibi olmanın vermiş olduğu özgüvenle yer alan bir Türkiye var. Zaten Trump'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik hani övgü dolu sözlerine baktığımız zaman da tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu övgü dolu sözlere ihtiyacı yok ama en azından şu bir gerçeklik İbrahim Bey, bakın biz Obama döneminde, Biden döneminde ilişkilerin ne derece zehirlendiğini çeşitli lobiler aracılığıyla, çeşitli hani kanallar aracılığıyla
0: adını koyalım ya de... İsrail yani. Tel Aviv yönetimi, İsrail lobisi.
1: İsrail lobisi, PKK lobisi, Rum lobisi, Ermeni lobisi, bunların adını zaten koyarız zaten. Yani ama dediğimiz gibi şimdi geldiğimiz noktada en azından Orta Doğu politikası bağlamında bunları şimdilik kafaya takmayan bir Trump yönetimi var. Şimdilik diyorum çünkü önümüzde her zaman ifade ediyorum. 2026 Amerika'da ara seçimler var. Ara seçimlerde demokratların üstünlüğü ele geçirmesi gibi bir ihtimal var. Ele geçirirlerse Trump'a bir iki tane impeachment süreci, aziz süreci başlatabilirler. O dakikadan sonra Trump kongreyle bir pazarlık sürecine girebilir ve dış politikada Trump yönetimi, yani Amerikan yönetimi biraz daha lobilerin etkisini açık hale getirebilir. Ama o dediğimiz gibi şimdinin tartışması değil, Kasım ayına kadar bir şu anda ben ilişkilerin hala iyi seyredeceğini düşünüyorum ve inşallah bu arada da nasıl ki geçen yıl biz 2025 yılında Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda Olmart mutabakatının hani hayata geçirilmesi hususunda o arada birçok önemli hani aşama kaydettiysek de ben inanıyorum ki gerek F-35 meselesi olsun gerekse de Kaan motorları konusunda olsun bu süre içerisinde güzel gelişmeler bekleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Bilir, buradan devam edelim. Hem işte Erdoğan'a saygımdan Ankara'ya gidiyorum açıklamasını siz nasıl okudunuz? Hem de işte bu Kaan savaş uçağımızda kullanılacak motorlarla ilgili olarak yani bir 40 motordan bahsediliyor. 20 uçaklık bir filo için 700 milyon dolarlık bir paketten söz ediliyor. Fakat J.D. Vance'in de hani bu meselelerle ilgili senatoyu da hani kenara koyamayız gibi açıklamaları da var. Dün bir haber vardı. Mesela New York milletvekili Gregory Mix, Türkiye'nin F-110 savaş uçağı motorlarını almasını engellemeye çalışan

isimlerden birisi ve doğrudan AIPAC tarafından, yani İsrail lobi şirketi tarafından fonlanan ve işte seçim süreci değerlendirilen isimlerden bir tanesi. Şu an ekrana geliyor. Bu tür adamları nasıl aşacağız? Trump'ın bunlara gücü yetecek mi? Az önce Üstad da söyledi. Kasım'daki seçimle beraber denge bozulursa ne olacak soruları var. Sizin beklentiniz ne?

0: Özellikle bu uçak motoru, uçak satın alımı gibi uzun soluklu anlaşmaların sağlıklı ilerlemesi ve en azından teslimatların vesaire garanti olmasının biraz önüne geçiyor. Dolayısıyla burada kırılgan bir durum olduğunu unutmamak gerek. Yani başka herhangi bir ülkeyle yapacağınız savunma sanayi alışverişlerinden daha farklı bir dinamik burada söz konusu. Tam da bu haliyle zaten belki de Amerika Birleşik Devletleri ile bu anlaşmaları yapıyor olmanın siyasi olarak anlamı savunma sanayi açısından veya doğrudan ordunuzun ihtiyaçlarını karşılamak açısından sağladığı anlamlardan bir daha önemli hale geliyor. Bugün itibariyle Trump'ın işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği, onu duyduğu saygıyı belirtmesi bir hediye anlamında bugün motor konusunda bir gelişme olacağını, sinyalini veriyor olması şu anlama geliyor. Bugün Türk-Amerikan ilişkilerinin uzun zamandır gördüğü bir zirveyi yaşıyoruz. Ama ve bugün itibariyle de bu zirvenin getirdiği belli siyasi konforların da bizim dış politikamızda bölgedeki başka devletlerle aramızdaki rekabetler, düşmanlıklar veya gerilimler noktasında da bize sağlayacağı avantajları konuşabiliriz bu noktada. Ama dediğim gibi 2 sene, 3 sene sonrasını burada bir tahminini yapmak ne yazık ki mümkün değil. Böyle bir kırılganlık ne yazık ki bu tarz asimetrik ilişkilerde ne yazık ki vardır. Asimetriden
1: Peki
0: kastım da
1: Türkiye o zaman
0: Amerika
1: Trump
0: Birleşik Devletleri.
1: zamanını değerlendirmek için biraz ivedi mi davranmalı bu konularda?
0: Şöyle ki bu noktada açıkçası ne kadar mevzi kazanırsanız o kar. Yani neticede bir sıfırdan büyük olduğunu büyüktür. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Bir sonraki seçimde çünkü belki de Trump'tan çok daha rahat anlaşabileceğimiz bir başkan modeli karşımızda olacak veya belki de daha ılımlı bir kongre karşımızda olacak. Öyle bir senaryoda bugünkü kazanımlar o gün için bir kaldıraç etkisi yaratacak tabii ki. Dolayısıyla bunları sürekli zaten gündemde tutmak, güncel tutmak ve mümkün olabilecek maksimum kazancı elde etmek gerek. Özellikle şu geçiş dönemlerinde yani Türk ordusunun bugün hava kuvvetleri anlamında çok ciddi yatırımları var. Ama bir zaman ihtiyacı da olduğu çok açık. Burada akut belli ihtiyaçları olduğu çok açık. Bunu yerli üretimlerle örneğin radar sistemleriyle mevcut F-16'ların modernizasyonları veya ileride çok yakın zamanda işte envantere girecek Kızılelma'nın belli radar sistemleriyle sahada olacak olması belli zaafları bypass edecek. Evet, kısa vadede. Ama halen o geçiş döneminde farklı ülkelerin elindeki özellikle 4,5 ve 5. nesil uçaklara karşı o dezavantajı bir şekilde gidermek veya giderecek ürünleri satın almak gerekiyor. Örneğin burada şunu da unutmamak gerek. Yani bugün sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Trump'ın bize bir motor konusunda örneğin kongre baskısını bypass etmesi sadece motordan ibaret değil. Bu şu anlama da geliyor. Daha kısa vadede tedarik edebileceğiniz yarı iletkenler veya o tarz farklı sofistike ürünlerin Türkiye'ye daha hızlı tedarikinin de önüne açan bir durum olacak. Yani belki 4 sene 5 sene sonra motor gelir gelmez o günün gündemi olacak. Ama bugün için halen akut ihtiyaçlar çok da göz önünde olmayan, medyaya yansımayan başka akut ihtiyaçların sağlanması noktasında sadece Amerika üzerinde değil Avrupa'dan da özellikle bu tedariklerin gelmesi noktasında ciddi ön açacaktır. Yani anlatmak istediğim bu zirve noktada olan Türk-Amerikan ilişkileri, en azından Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişki açısından söylüyorum. Bunun getirdiği o konfor tam olarak işte Amerika'nın o hükmettiği kendi hinterlandına yani Avrupa'yı dahil ediyorum. O hinterlandına Türkiye'nin oralarla kuracağı ilişkileri bir etkisi, olumlu etkisi olduğunu söylemek gerek. Bunun yanında bu kazanımların yanında şunu da söylemek gerek. Yani bu saygı nereden kaynaklanıyor? Nasıl mümkün olabiliyor? Özellikle 15 Temmuz'la beraber biz tam bir belki de ikinci bir milli mücadele yaşadığımızı söylemek gerek.
1: Doğru.
0: Yani her yerden parça koparmaya çalıştılar bizden. Bugün Körfez ülkeleri de bunlardandı. İran'da, Amerika Birleşik Devletleri de, İsrail'de fark etmez. Avrupa ülkeleri de ve biz bu cephelerin her birinden mevzi kazanarak çıktık. Yani hiçbirine geri adım atmaya geçtik. Hemen hemen hepsini kazanarak çıktık. Dolayısıyla bugün dünyada gücün siklet merkezi değişiyor. Asya Pasifik'e kaydığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bugün NATO'nun zaten tartışılıyor olması bununla alakalı. Artık
1: Peki.
0: mekan kontrolünün çok bir önemi yok. Bitiriyorum. Tam da bu yüzden NATO'yu, Amerika'nın güvenlik anlayışının, tehdit algısının bu güncellendiği dönemlerde artık eski müttefiklerden kendi işini kendi görebilenler çok daha değerli hale geldi. Bugün Türkiye 90'lar öncesi soğuk savaş dinamiklerini kendine biçilen rolü yapan bir devletten ziyade kendi işini tamamen kendi görebilen bir durumda. Bu da tam olarak hem iş yapılabilir hem de kendi işini görebilen bir devlet olarak Trump vizyonuyla %100 uyuşan bir ülke haline getiriyor bizi. Bu tamamen bizimle alakalı, bizim kazanımlarımızla, yaptıklarımızla alakalı. Bu da peşinde zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel karizmasıyla da birleştiğinde ortaya böyle bir fotoğraf çıkıyor.
1: Peki Sayın İlhan, buradan devam edelim. Ben de aslında tam şunu soracaktım. Şimdi bir yandan da mesela TF-35 bini Türkiye üretiyor.

0: geçmeye çalışıyor. İşte 2032 ya da 33 yılında Kaan'ın kendi yerli milli motorla uçması planları var ve bu konuda da hani mesafe aldığımız yönünde bilgiler de kamuoyuyla zaman zaman paylaşılıyor. Şu iklime geldi mi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, ya bu Türkler, biz bunları ambargo da koysak, kısıtlama da koysak, işte bir tür arkasından dolaşsak, bir ayağının altına halıyı da çeksek, bir şekilde bir yol bulup bunları yapıyorlar. Biz de artık hani bunlarla beraber yol yürüyüp para kazanalım, beraber işte bu teknolojiyi geliştirelim durumuna geliyorlar. Mesela Eurofighter'ın da satışı Türkiye'ye gündeme geldi. Özellikle İngiltere çok istekli görünüyor ama hala o konuda da böyle çok ciddi bir mesafe aldık mı ben bilmiyorum, inanın. Siz nasıl okuyorsunuz? Yani güç dengeleri Türkiye'nin kendi göbeğini kesen ülke Sayın Bilir'in söylediği gibi olmasıyla beraber işte bu yüksek teknolojide, çığır açan teknolojilerde masaya daha ağır bir ürün koymasıyla beraber değişiyor mu? Bugün mesela işte Aselsan'ın bir anlaşması var Savunma Sanayi Başkanlığı'nda. İşte kuantum bilgisayarların Türkiye'de üretilmesiyle ilgili çok önemli bir proje daha geliştiriyor 4 yıl içerisinde. Nasıl gidiyoruz bu anlamda baktığınızda? Şimdi bir yandan da işte kalorifer peteği diye yıllarca eleştirilen işler yaptık.
1: Evet. Şimdi baktığımız zaman İbrahim Bey, yani uluslararası belirsizlik bütün ülkelere bir dayatmada bulunuyor. Ne dayatması? Savunma sanayinde özellikle de teknoloji gibi yatırımlar olmak üzere artık kendi kendinize yaslanmanız gerekiyor baskısını artık bütün ülkeler daha fazla hissediyor. Bizim şöyle bir durumumuz vardı. Biz bu baskıyı çok daha erken hissettik. Bu baskının maliyetini çok daha erken aslına bakarsanız üstlendik. Şimdi tabii ki yani 15 Temmuz'dan itibaren olan süreci de alabiliriz. Onun öncesine de gidebiliriz. Yani bakın, Türkiye'ye yönelik terör saldırıları, sokak eylemleri, yine aynı şekilde yaptırımlar, ambargolar, işte 15 Temmuz FETÖ darbesi sonrasında tabii ki yine aynı şekilde müttefikimiz dediğimiz ülkelerle yaşadığımız vesaire, bunların hepsini düşündüğümüz zaman aslında bize şunu gösteriyor. Resim net. Biz bu süre içerisinde hem siyasi irade açısından, hem toplum devlet bütünleşmesi açısından, hem de savunma sanayi yatırımları açısından aslında bir şekilde bu çağa hazırlandık ve aslında meyveleri de şu anda toplamaya başlıyoruz. Bugün bir Avrupalı devletlerin işte Rus tehdidi karşısında veya kendi aralarındaki meseleler karşısında, ya savunma sanayi yatırımlarını şu kadara çekelim ama bütçemiz yetecek mi? Hadi savunma sanayi yatırımlarını bu kadar yükseğe çektik, peki asker toplayabilecek miyiz gibi problemler yaşarken Türkiye bunların artık hiçbirisini yaşamıyor. Bunların hiçbirisini yaşamadığı gibi de artık dediğimiz gibi yani batılı ülkeler veya işte yine batı içerisinde çeşitli Avrupa, kıta Avrupası ülkeleri, bize ambargo uygulayan ülkelerde şu noktaya geldi. Bu noktadan sonra artık Türkiye'nin önünü kapatmak veya Türkiye'nin önüne duvar çekmekten ziyade, çünkü zaten yapamıyoruz, artık bir noktada da işbirliği de yapabiliriz. Özellikle Ukrayna Savaşı bu noktada belirleyici oldu. Yani Ukrayna Savaşı'ndan sonra tekrar bu adamların akılları başına geldikten sonra Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin savunma sanayi yatırımlarının da bir şekilde önemini gördüler. Ama bu demek şu demek değildir. Ben şu tarz yaklaşımları da çok hoş karşılamam. Yani genelde biz Türkiye ile Batı ilişkilerini hep değerlendirirken işte Batı'nın şurada Türkiye'ye ihtiyacı var veya sanki Türkiye Batı'nın ana çıkarları içerisinde şurada burada bir ihtiyaç noktasıymış veya onların eksikliklerini tamamlayacakmış ülke gibi bir aktarım da aslında burada yanlış. Burada önemli olan bir şey var. Türkiye gerçekten de geldiğimiz noktada siyasi iradenin güçlü olması, silahlı kuvvetlerin güçlü olması ve savunma sanayinde yerlilik ve millilik anlamında oranların yükselmesiyle beraber artık zaten çıkarları bir şekilde, yani Batı kendi çıkarlarını Türkiye ile uyuşturuyor. Yani Batı'nın çıkarları şu seviyede de Türkiye bunları ayak uydurabildiği için biz Batı içerisinde veya NATO ittifakı içerisinde bir yerde değiliz. Ben bu anlatıyorum.
0: Yani şöyle mi söylüyorsunuz? Yani Avrupa'nın o kibirli ve üstenci bakışı artık hani sahada ve masada karşı olan bir bakış değil aslında bakarsanız.
1: Tabii, zaten hiçbir zaman masada, sahada karşılığı yoktu ama masada hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Artık zaten masada da yapmamaya başladılar diye düşünüyorum. Ama burada her zaman şunu söylüyoruz, yani bakın Türkiye, yani bu noktada hep tartışıldı, yok Batı ekseninden kopuyor mu, Rusya'ya mı yaklaşıyor, İran'a mı yaklaşıyor gibi böyle Batı basınında özellikle hep böyle bazı analiz görünümlü bazı ifadeler vardı. Biz hep şunu ifade ediyorduk, yani Türkiye tabii ki NATO'nun güçlü bir üyesi, güçlü bir müttefiki. Türkiye Avrupa'da yani konumu olan bir ülke ama Türkiye nevzuhur bir Doğu Avrupa ülkesi, yeni oluşmuş bir Doğu Avrupa ülkesi değil. Türkiye'nin Avrupa'nın içerisindeki, Türkiye'nin Batı ittifakı içerisindeki rolünün kavgasıdır bizim son yıllarda vermiş olduğumuz kavga. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum.
0: Peki yoksa Sayın İnan, burada biz mesafe aldık diyemez miyiz? Mesela şimdi işte P5 ülkeleri toplantısı vardı. Macron çıkmış, Fransız Cumhurbaşkanı diyor ki yani işte Ankara'daki NATO zirvesi çok önemli. Yani istemeden de Türkiye'ye biraz böyle övgü düzmek zorunda kalıyor.

0: Hatırlarsanız daha önce hani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye böyle meydan okumalar içerisindeydi Macron. Hatta o dönem işte Erdoğan, ya sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir, ne anlatıyorsun gibisinden sert tepki göstermişti Macron'a. Türkiye'de hedef aldığı dönemlerde, 2023 seçimleri öncesinde Macron'un böyle hani Türkiye bir şekilde nasıl söyleyeyim, lideri değiştirin biz de yol yürüyelim diye ikna etmeye çalıştığı dönemlerde. Hatırlarsanız işte biz aslında Türkleri seviyoruz ama Erdoğan'ı sevmiyoruz mesajları verirdi Macron. Nereden nereye geldik o anlamda?
1: Zaten Macron benim az önce hani sunmaya çalıştığım o analizin en karikatür tiplerinden bir tanesi. Yani geldiğimiz noktada daha önce yani işte Türkiye'ye yönelik yaklaşım olsun, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaklaşım olsun, hani ortada bir isim. Zaten Macron benim gibi bunun en karikatür örneği. Macron gibi Avrupa elitleri arasında gerçekten de bir sürü isim sayabiliriz. Ama geldiğimiz noktada NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedikten sonra sizin o gerçekleştiğini iddia ettiğiniz beyin ölümüne karşı bir alternatif sunmanız
0: Doğru.
1: gerekiyor. Hani alternatifiniz nerede? Alternatif sunmayı bırakın. Yani kendi aranızda dahi anlaşamıyorsunuz. Bugün hep ifade ediyorum. Her ne kadar biz Rus tehdidinden konuşsak bile Avrupa'nın bugün içinde olduğu kriz temelde bir Amerika sonrası Alman-Fransız krizidir. Almanya ile Fransa arasındaki Avrupa ordusunun liderliğini kim yapacak krizidir. Hani daha bunu çözememiş diplomasiniz var. Daha bunu çözememiş bir hani siyasi iradeniz var. Sonrasında gelip Türkiye'ye veya işte diğer ülkelere bir şekilde ders vermeye kalkışıyorsunuz. Biz bunun zaten son örneğini İbrahim Bey şeyde de gördük. Geçenlerdeki Avrupa Parlamentosu raporunda da gördük. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik böyle hani akıl almaz ve son derece yanlış iddialarla dolu bir rapor. Ama dikkat ederseniz bakın o raporlar artık bırakın Türkiye'yi, Avrupa içerisinde bile artık kale alınmıyor. Bunu da özellikle altını çiziyoruz.
0: Doğru.
1: Yani dediğimiz gibi Avrupalılar da önümüzdeki süreçte hani Amerika sonrası veya Amerika'nın kıtadan çekildiği bir dünyaya yönelik hazırlık içerisindeler. Yani burada da dediğimiz gibi her zaman Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri her zaman olacaktır. Bunu her zaman söylüyoruz ama nasıl olacaktır? Burası önemli. Yoksa az önce de ifade ettiğim gibi bir Balkan ülkesi gibi, bir Doğu Avrupa ülkesi gibi olmayı kabul ederseniz zaten Avrupalılar sizi Avrupa Birliği'ne de alır, Avrupa içerisindeki bütün kurumlara da alır. Ama mesele biz bunu kabul etmiyoruz. Zaten bunu kabul edecek tarihsel, coğrafi, siyasi ve askeri anlamda da hani şeyimiz yok yani. Öyle bir lüksümüz de yok yani. Bunu da özellikle altını çizmek isterim ben.
0: Peki Sayın Bilir, buradan devam edersek İsrail'in hani halıyı altımızdan çekme çabaları elbette dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Belki gelecekte de devam edecek ama Amerika-İsrail ilişkilerindeki bu sancılı süreç bize pozitif bir katkı sağlar mı? Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. İşte Amerika müttefiki 36 ülkede yapılan ankette dün mesela rakamlar paylaşıldı. Güven %80'den %30'lara kadar düşmüş. Yani G.D. Vance'in biraz amiyane bir tabir olacak ama İsrail'e karşı patron kim artık bir aklınızı başınıza devşirin mealine gelebilecek açıklamaları vardı. Bu anlamda bir değerlendirme rica etsem neler söylersiniz? Hani tarihin doğru tarafında duruyoruz ve zaman bizden yana akıyor diyebilir miyiz? Beklentileriniz ne yönde? Çünkü bir yandan da Suriye ve Irak'ta bu entegrasyon, terörün temizlenmesi meseleleri gündemimizde yerini koruyor.
2: Evet. Şöyle yorumluyorum ben İsrail ile ABD arasındaki son süreçleri. Bunun ben dönemsel bir gerilim olduğunu düşünüyorum. Yani daha Netanyahu ile Amerika'da Trump ve Vance tarafıyla doğrudan onların kendi aralarındaki bir gerilim olarak yorumluyorum. Yani bunu yapısal bir kırılma olarak okumayı çok uygun bulmuyorum açıkçası. Çünkü Amerika'nın bugün baktığınızda Ortadoğu politikasında o geleneksel yaklaşımı, İsrail'in güvenliğini ön plana çıkardığı yaklaşımından bir geri adım attığını görmüyoruz. Hala İsrail'in belki de bölgedeki en büyük şansı konumunda pozisyon alır vaziyette. Ama eş zamanlı olarak Trump'ın bu iç politik sıkışması, özellikle İran savaşında Trump'a artık bir silkelenme gerekliliğini hissettirdi açıkçası. Çünkü hem içeride çok ciddi konuşuluyordu. Yani bu kadar İsrail'in tasma takıp gezdirdiği bir lider görünümü özellikle Trump tarzı popülistler için çok iyi bir görünüm değil. Yani çünkü popülist liderler her şeyi duyarlar. Yani zaten hayatta kalma, yaşama belki de motivasyonları bununla buradan beslenir büyük oranda. Dolayısıyla bundan bir yerde rahatsız olacağı açıktı. Ama bu Netanyahu'dan ibaret kalacaktır diye düşünüyorum. Yani aslına bakarsa ufak bir balans ayarından öteye gitmeyecek. Tam da bu yüzden zaten özellikle Türkiye'nin bölgedeki pozisyonu veya Türkiye'nin küresel vizyonu üzerinden baktığınızda İsrail, evet, burada Türk-Amerikan ilişkilerini kırmaya yönelik çabalarını devam edecek bir noktada veya Türkiye'nin bir şekilde bölgede ayakta kalan tek devlet olarak bu mevcut varlığını sürdürmemesi için elinden geleni yapmaya devam edecek. Ama işte az önce bir şeyden bahsettik. Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği yer Bugün Türkiye-İsrail arasındaki gerilim veya İsrail-Amerika arasındaki gelişmeler. Burada Türkiye'nin İsrail ilişkileri büyük oran Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusu olmaya devam ettiği müddetçe aslına bakarsanız İsrail'le yaptıklarını bizimle alakalı daha dolayı

0: olarak yapmaya devam edecek. Ve bu da eş zamanlı olarak bize aslına bakarsanız İsrail aramıza bir tampon oluşması anlamına da geliyor. Tam da bu sebeple mevcut durum Trump'la Netanyahu arasındaki yaşananlardan ziyade bizim Trump'la aramızın, bizim Amerika ile ilişkilerimizin nasıl olduğu üzerinden okumak gerekli bana göre. Öbür türlü şunu tabii konuşmak mümkün. Yani bu dönemsel gerilim, gerginlikler örneğin bugün belki de Trump'ın örneğin uçak motoru kararına bir katalizör olmuş olabilir. Yani İsrail'e bir en azından had bildirme, özellikle kamuoyu önünde bir had bildirme, bir şov yapma anlamında bunu kullanıyor olabilir. Bu noktada belki İsrail-Amerikan ilişkilerinde de İsrail-Türkiye ilişkileri, İsrail-Amerikan ilişkilerinin bir konusu olarak okumak burada mümkün. Benzer bir paralellikte. Dolayısıyla orada Türkiye'ye yönelik Trump'ın yaptığı şeyleri buradan da bakıp bir pencere açma şansımız olabiliyor. Tam da bu yüzden aslına bakarsanız mevcut dengenin kırıldığına dair bölgede artık Türkiye'nin İsrail gibi sorunu olmadığı veya ABD'nin yakın zamanda İsrail'in tamamen karşısında konumlanacağı gibi böyle tarihsel anlatıların biraz dışında kalmak daha mantıklı. Aksi takdirde yanıltıcı olacaktır. Çünkü yarın şunu çok iyi biliyoruz. İsrail'in bölgedeki bugün attığı adımla yarım kaldı. Yani mevcut İran'la yapılan anlaşma bana göre nihai bir son değil. Dolayısıyla İsrail'in bölgede halen en güçlü olma hayalleri devam ediyor. Hal İran'ı bir şekilde
1: Ki
0: tamamen
1: ABD'ye
0: bitirip
1: rağmen
0: bir şekilde
1: Lübnan'dan
0: Türkiye.
1: çıkmayacağız restini de dile getirmeye devam
0: Tabii
1: ediyorlar.
0: ki şimdi bunlara bir noktada yeniden başlayacak ama İran'ı tekrardan kaşımaya başlayacak. Tıpkı 7 Ekim sonrası adım adım yaptığı gibi tekrardan Lübnan'ı belki bombalamaya başlayacak. Tekrardan belki yakın zamanda Gazze üzerinden Allah korusun ama yeniden bir soykırıma başlama. Bunları yaptığı zaman bir engel olmadığını gördüğümüzde o kırılmaların yaşanmadığını da aslında tasdik etmiş olacağız. Dolayısıyla bu Amerika-İsrail ilişkisine çok güvenmemek, buraya çok fazla aslında bunun üzerinden bir kumar oynamamak gerekli. En azından bizdeki analistler açısından bunu söylüyorum. Buraya çok fazla anlam yüklememek gerek. Çünkü bir zamanda Obama ile Netanyahu arasında da benzer şeyleri gördük. Biz daha önceki Amerikan başkanlarının olduğu yıllarda BMGK'dan İsrail karşıtı kararlar çıktığını da gördük. Ama bunların hiçbiri Amerikan-İsrail ilişkilerin o temel yapısal bağlarını kıran, çözen krizler olmadı o dönemler. Dolayısıyla oradaki ilişkiyi bir tek düze bir Amerika-İsrail iki devlet ilişkisi gibi değil de yani farklı bir orada karşılıklı bağımlılık da demek istemiyorum ama balinaların üzerinde yüzen küçük parazitler vardır. Bunun tarzında bir ilişki biçimi bu ve birbirlerinden asla kopmayacaklar gibi gözüküyor. Tarihin doğru tarafında mıyız? Tabii ki insani olarak, ahlaki olarak ve aldığımız pozisyon itibariyle doğru tarafındayız. Ama burada kendi ipimizi kendimiz keseceğiz. Yani bir Amerika-İsrail kopuşu üzerinden şansımız dönmeyecek belki ama bir gün bunu
1: Ama
0: mevcut
1: bugüne kadar
0: bırakacak
1: da bu
0: şartları biz
1: anlamda iyi sınav
0: oluşturabiliriz.
1: verdik diye düşünüyorum Sayın Bilir. Hani hem İsrail hem Amerika'nın bunca tezgah kumpası saldırısına rağmen hani dimdik ayakta
0: Kesin.
1: kalmış bir milletimiz var yani bu
0: Şöyle
1: anlamda
0: söylemek gerek yani
1: şerbetliyiz de ya.
0: akıllı doğru dış politika öğretmek veya doğru güvenlik politikaları öğretmek bununla alakalı. Şimdi önümüzde koskocaman bir hata örneği olarak İran var. 20 senedir bütün yayılmasını kendi gücünden bilip Suriye'den Yemen'e kadar her yere yayılırken bugün bir baktık bu bütün kurduğu asimetrik ilişkiler, asimetrik kabiliyet inşası başına yıkılmış vaziyette. Demek ki dostluğu da düşmanlığı da işbirliğini de düşmanlığı da belli dengeleri gözeterek yapmak gerekiyor. Tam da bu yüzden az önce bahsettiğim Türk-Amerikan ilişkilerinin kritik rolü, Türkiye'nin her devlette kurduğu bu ilişkiler Rusya'sından Çin'e Avrupa'ya kadar yani tamamen kapıyı kapatmamak ama kendi ajandasında bunu bir noktada direterek bunu yapması işte İran gibi bir sonla karşılaşmamızın önüne geçiyor bu anlamda. Bu bir zayıflık değil aksine bakarsanız siyasetin doğasının gerektirdiği bir şey. Yani uluslararası ilişkiler bu şekilde davranmak zorunda zaten devletler. O yüzden Türkiye tabii ki şu ana kadar o az önce bahsettiğimiz yıllara sari şekilde devam eden mücadeleden başı dik şekilde ve güçlenerek çıkıyor olması bütün bunları doğru yaptığı anlamına geliyor.
1: Peki. Sayın İlhan 5,5 dakikam 5 dakikam kaldı ama NATO 3.0 size ne anlatıyor, ne ifade ediyor bunu soracağım. Bir de sizin Ankara'daki bu zirveden beklentileriniz ne yönde? Hem 2 günde 32 lider buluşacaklar, konuşacaklar ama şimdi bunun işte Dışişleri Bakanları Zirvesi yapıldı, işte Milli Savunma Bakanları Zirvesi yapıldı öncesinde. Herhalde bir şeyler şekillenmiştir diye ümit ediyorum ve düşünüyorum. Siz nasıl okuyorsunuz efendim?
2: Yani genel olarak baktığımız zaman şimdi tabii Ankara'da da olağanüstü önlemler alınıyor ve geldiğimiz noktada da tabii ki Türkiye açısından da önemli bir zirve. Yani 24 yıl aradan sonra yanılmıyorsam NATO zirvesini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda dediğimiz gibi yani işin bize bakan tarafının bu tarafı da var. Yani diplomatik anlamda da bu tarz önemli zirveleri, bu tarz yüksek güvenlik protokolü gerçekleştireceğiz.

0: biriktiren zirvelerinde zaten altından başarıyla kalktığımızı da ancak göstermiştik. Ama tabii ki siyasi ve askeri anlamda da NATO'nun geleceğine yönelik de önemli bir zirve. Her şeyden önce devlet ve hükümet başkanları zirvesi. Yani NATO'nun tabii ki birçok hani düzeyde zirveleri oluyor ama devlet ve hükümet başkanları zirvesi son derece önemli. Çünkü bütün ülkelerin en üst düzey devlet ve liderleri
1: orada. Sen 3000 civarında gazeteci akredite olmuş ki ben hani tahminim 4-5 bin kişi başvurmuştur muhtemelen. Çünkü reddedilenler de var. Hani bizim kurumdan da reddedilenler oldu. Birçok kurumdan reddedilenler de var kapasite sebebiyle. Hani 3000 uluslararası ve işte yerli ve yabancı medya mensubunun bu işi takip edecek olması da enteresan.
0: Ya tabii sonuçta dediğimiz gibi dünyanın en önemli güvenlik organizasyonlarından bir tanesi vuku buluyor ve hani bu kadar gazetecinin tabii ki başvurması ve sonrasında hani bu akreditasyon süreçlerinin hani bu tarz şekilde ilerlemesi aslında eşyanın hani tabiatın doğası yerinde olan bir şey. Diğer taraftan da şunu söyleyebilirim. Asıl önemli olan NATO'nun önünde bu %5 dediğimiz mevzu var. Yani savunma harcamalarının %5'e çıkarılması mevzusu var ki 2014 Galler zirvesinden itibaren NATO tekrardan aslına bakarsanız Rusya'nın Kırım'ı ilhakiyle beraber NATO köyüne dönmüştü. Yani Avrupa'ya dönmüştü. Hatırlayın 90'lardan itibaren NATO'nun temel rolü ne olarak tanımlanmıştı? Saha dışı operasyonlar yani NATO barışı koruma misyonları vesaire gibi işte dünyanın dört tarafında aslına bakarsanız hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem gönüllüler koalisyonları şeklinde operasyonlara katılıyordu. Ama 2014 Rusya'nın hani tekrar geri dönmesiyle Kırım'ın ilhakiyle beraber NATO'da bu sefer tekrardan odak noktasını Avrupa kıtasına çevrildi ve İşte bu savunma harcamalarının %2'ye çıkarılması hususu hani ele alınmıştı. Şimdi de %5 konuşuluyor. Ama önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi İbrahim Bey, yani aslında az önce konuştuklarımızın bir özeti gibi. Yani Avrupa ülkeleri bugünden yarına bunun siyasi irade anlamında kararını verebilseler bile uygulamada büyük zorluklar yaşayacaklar.
1: Tam o noktada Sayın İlhan şöyle bir soru sorsam, böldüm affınıza sığınarak, ama %5'e çıkarılması, gayri safi milli hasılanın %5'inin bu işte savunma sanayi harcamasına çıkarılması, Türkiye'nin de aslında hani elini biraz güçlendiren bir mesele diyebilir miyiz? Çünkü biz de hani savunma sanayinde yapacağımız harcamalar için aslında kendi kaynaklarımızdan faydalanacağız. Hatta belki Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkeye de bu anlamda ihracat başarısı da göstereceğiz diyebilir miyiz? Yani asimetrik bir büyüme görebilir miyiz sizce bu anlamda?
0: Ben şu noktaya vurgu yapacaktım İbrahim Bey. Bu %5 meselesinin iki boyutu var. Bir siyasi irade, iki kapasite. Az önce söylemeye çalışıyordum ya. Ya siz siyasi iradeyi gösterseniz bile bugün Alman Başbakanı, Fransız Cumhurbaşkanı biz bugün %5'e çıkartıyoruz dese bile veya herhangi bir Doğu Avrupa ülkesinin lideri %5'e çıkarıyoruz dese bile, bunlar karar alsa bile gerçek manasıyla bu kapasiteyi gösterebilmek, %5'e çıkarabilmek son derece zor ve uzun yıllar alacak bir süreci aslında kapsıyor. Şimdi siz %5'e çıkardığınız zaman savunma sanayinizi veya savunma harcamanızı siz ne yapıyorsunuz? Eğitiminizden, kültürünüzden vesaire feragat ediyorsunuz. Şimdi bunları harcayabilecek lükste olmanız gerekiyor. Şimdi birçok Avrupa ülkesi içinde yaşadıkları bu güvenlik tembelliği kavramını bilerek kullanıyorum. Güvenlik tembelliğinden dolayı alışageldikleri bu konforlarını bozmak istemeyeceklerdir. Diğer taraftan da sizlerin de yani işte mesela Türkiye gibi ülkelerin az önce söylediğim gibi siyasi irade konusunda bir problem yok. Siyasi kapasite noktasında bir problem yok. Biz bugün zaten bu kararı aldığımız takdirde tabii ki tedrici olarak %5'e doğru aslında bir tırmanışa geçebiliriz. Burası son derece önemli. Avrupa'nın içinde yaşadığı kriz de bu olacak ama bana kalırsa Avrupa ülkeleri hala ve hala İbrahim Bey, Trump yönetimini işte adeta bu da geçer yahu şeklinde Trump yönetimini bir defa daha geçirip işte daha Amerika'ya Avrupa'ya müzahir, daha Avrupa ile ilişkileri iyi olan bir Amerikan başkanını bekleyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Ama dediğimiz gibi yani bu tarz hani kısa vadecilik, bu tarz işte Trump da geçsin sonrasına bakarız gibi böyle bir siyasi anlayış aslına bakarsanız uzun vadede Avrupa'nın kendi kendini bana kalırsa mezara gömmesinin bir şeyi olacak. Yani bir göstergesi olacaktır diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki dünya şöyle bir dünya İbrahim Bey. Gerçekten de kendi kaynaklarınıza yaslanmanız gereken ve hiçbir şekilde dediğimiz gibi tabii ki işbirliklerini yapacaksınız, tabii ki diplomasinizi kullanacaksınız ama hiçbir şekilde hani güvenliğinizi bir başka aktöre doğrudan doğruya
1: havale edemeyeceksiniz.
0: Dünyanın içerisindeyiz. Bunu gördük. İran'da da gördük.
1: Bir de seri üretim kapasitesi de ciddi anlamda önümüzdeki sınavlardan biri olacak herhalde. Yani mesela geçen hafta Rusya'nın 2200 tane SİHA gönderdiğini düşünürsek Ukrayna'ya 900 roket attığını düşünürsek yani seri üretim kapasitesi ciddi bir sınav olacak tüm ülkeler için diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve TAV araştırmacısı Bekir İlhan bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.
0: Kolay gelsin.

0: Şehrin konut ihtiyacını uygun fiyatlı ve kaliteli projelerle karşılamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve bugüne kadar hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Gazi Konut, yeni bir yaşam projesini daha Gaziantep'lerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin projenin detaylarını paylaştı.
1: İnsanlar hafta sonu nene, dede, torun, o büyük aile gidip hem dinlenmek istiyor hem de toprakla buluşmak istiyor.
2: Gazi Konut Yeni Bahçeli Evler projesiyle insanları doğaya buluşturuyor.
1: Bahçeli Evler'deki muradımız bu. Hafta sonu insanların gelip büyük aileyle bir araya geleceği, toprakla buluşacağı, dinleneceği, muhabbet edeceği bir çalışmayı tamamladık.
2: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek olan Yeni Bahçeli Evler projesi sayesinde vatandaşlar şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecekleri, toprakla ve doğayla iç içe bir yaşam alanına kavuşacak.
1: Şimdi tabii Bahçeli Evler önemli, çok butik. Aynı zamanda bir o kadar da ekonomik. Gelip bir emeklinin bunu alabileceği, gelip bir orta gelirlinin bunu alacağı bir ekonomik anlamda ödenebilirliği kolaylaştıracağı bir model çalıştık.
2: Projede 50 metrekare bahçe alanı, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı kullanım alanından oluşan toplam 20 bin bahçeli ev inşa edilecek.
1: Bunun içinde ne var? Bunun içerisinde bir ailenin altta bir mutfağının, bir salon takımının olduğu, gelip yemeğini yiyip kahvaltısını yapacağı bir mekan var. Üste de nenenin, dedenin, torunun birlikte yatacağı yatak odaları var.
2: Projenin detayları Temmuz ayı içerisinde açıklanacak.
1: Bahçeli Evleri bütün çalışmasını tamamladık ve inşallah bir ay sonra bunun vatandaşlarımıza, halkımıza müjdesini vereceğiz, çalışmasını başlatacağız.
0: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini, geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini, rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden

0: sorun. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran, 2 saat boyunca akşam haberlerinde tüm olup biteni paylaşmaya gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programları Ankara'da. Önce genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde Polis Akademisi mezuniyet törenine katılacak. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hitabı olacak. Hızlı bir şekilde ekranınıza getireceğiz. Tabii gündemin önemli başlıklarından uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın ardından müzakereler ve bir mutabakata varıldı varılmasına ama tüm noktalarda değil. Hala

Amerika Birleşik Devletleri'nden, hala İran'dan çelişkili açıklamalar geliyor diyelim. Çünkü birbirini tutmuyor o açıklamalar. Ama şimdilik en azından durulmuş gibi. Ne oluyor, ne bitiyor? Bugün kim ne söyledi? Hepsi bu ekranda olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç gelişmeler var. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanmıştı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Daha önce itirazlar vardı o ihraçlarla ilgili. Reddedildi. Başka neler oldu? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da olması bekleniyordu, tahmin ediliyordu. İptal edildi. Peki neden? Hepsini anlatacağız. Ve deprem gerçeği bu kez dünyanın bir başka ucunda. Venezuela'da kendisini hatırlattı. Ne yazık ki 7,2, 7,5 büyüklüğünde iki deprem 40 saniye arayla yaşandı. Oradan gelen bilgilerde sıkıntı var. Çok net bilgiler yok. İlk gelen bilgilere göre yaklaşık 200 can kaybı ve sayısını bilmediğimiz kadar enkaz altında olan kişi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüntülerini, taziyelerini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri her türlü yardımı yapacağız ama durum iyi değil dedi. Şimdilik gelen bilgiler bu yönde. Bakalım başka hangi bilgiler gelecek. Takip ediyoruz. Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti'nin yeni katılımlarla büyüdüğünü belirtti. Gündeminde sosyal medyada gündem olma çabası içerisindeki siyasiler de vardı.
1: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
2: AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor. Bir haftada hem vekil hem de belediye başkanlarından geçiş oldu. Cumhurbaşkanı katılımların süreceği mesajını verdi.
1: Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Parti içine dönük kritik mesajlar verdi. Gündemde kalmak için dijital medya akıntılarına kapılanları eleştirdi. Sosyal medyadaki yangı odalarına hapsolmayacağız dedi.
1: Gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
2: Konuşmanın ardından partiye yeni katılımlar oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı belediye başkanlarına AK Parti rozetlerini taktı. Milyonlar öper, dünya bir sivetler,
0: o bir küresel. Mutlak butlan kararının ardından ilk kez yan yana, ilk kez yüz yüze geldiler Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Vefat eden 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılıçdaroğlu ve Özel ekibi ilk kez yan yanaydılar, yüz yüze geldiler. Soğuk rüzgarlar esti ancak deyim yerindeyse objektife konuşan kareler yansıdı ve CHP'deki çatlak çok net bir şekilde aslında görüldü.
3: CHP'deki soğuk rüzgarlar meclisteki cenaze töreninde de sert esti. Kılıçdaroğlu elini uzatana kadar Özel uzatmadı. Tokalaşma oldu ama sadece bir anlık. Kılıçdaroğlu kendinden emin bir sakinlikte, Özel ve kurmayları ise öfkeli seviyesinde gerginlikte yansıdı kameraya. CHP'deki gerilim her yerde hissedilir hale geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu normalde İstanbul'daki aşure etkinliğine katılacaktı. Hatta Dudullu Çamlıca gişelerinde kitlesel bir karşılama olacaktı. Ancak son anda karar değiştirdi, İstanbul'a gelmekten vazgeçti. Zira aşure matemine siyaset karışacağı, provokasyon olacağı endişesi vardı. İptal duyurusunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkati çeken bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, X hesabından oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamamın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır diye yazdı. Kılıçdaroğlu tansiyonu düşürmeye çalışırken özellikle Halk TV yayınlarında Kılıçdaroğlu'na yönelik bir yaylım ateşi var.
4: CHP'nin kurumsal yapısı çöküyor, çözülüyor, dağılıyor. Bu süreçte en son katılanlar, duygusal ve ideolojik bağ en zayıf olanlar beklemeden ayrılıyorlar. CHP bugün ana muhalefet görevini yerine getiremiyor.
3: Bir yandan da kurultay meselesi ne olacak sorusu gündemde. Zira Özel ve ekibinin kurultay için topladığı imzaların incelenmesi süresi Cuma günü sona eriyor. Kılıçdaroğlu'nun yargı kararı sebebiyle talebi reddetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zaten daha önce de olağan kurultay sürecini Eylül ayında başlatacağız açıklaması gelmişti.
5: En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Yani biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı.
3: Özetlemek gerekirse CHP adım adım bölünmeye doğru gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun izlediği strateji tansiyonu düşürmekten yana olsa da Özel İmamoğlu ikilisi hem sahada hem masada hem de televizyon ekranlarında tansiyonu yükseltip ihraç süreçleriyle mağdur pozuyla ayrılmanın yollarını arıyor gibi görünüyor.
0: Ama bir yandan da devam eden soruşturmalar var. CHP'deki adaylık borsası soruşturmasında yeni bir gelişme var. İzmir merkezli soruşturmada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili soruşturma ayrıldı. Evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Dosyada aday belirleme sürecindeki para trafiğine dair MASAK tespitleri ve savcılık incelemeleri yer alıyor.
6: Yerel seçimler öncesindeki aday belirleme sürecine ilişkin para trafiği, İzmir Merkezli Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması'nın en dikkat çeken başlıklarından biri de Veli Ağbaba ile ilgili yürütülen inceleme oldu. MASAK raporlarında belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da hesapları arasında gerçekleşen para transferlerine yer verildi. Mali analizlere göre bazı belediye başkanları ve yakınları tarafından gönderilen paraların bir bölümünün Özlem Akyılmaz'ın hesabına, buradan da Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespitlerine yer verildi. Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan bazı şüphelilerin ifadeleri de dosyada. Savcılık bu beyanlarla mali verileri birlikte değerlendirerek soruşturmayı sürdürüyor. Bilgilere göre Veli Ağbaba hakkındaki soruşturma evrağı ayrılarak fezleke süreci kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. İzmir merkezli soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli hakkındaki adli işlemler ise devam ediyor.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'a yönelik soruşturma kapsamında ise aralarında şirketin eski yöneticilerinin bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2023 yılına ait 2 ayrı ihale sonucunda resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri öne sürülen, aralarında eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Heval Savaş Kaya'nın başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi.

0: arasında imzalanan mutabakat saptırın ardında bazı düğümler hala çözülebilmiş değil. Nihai anlaşma için görüşmeler planlanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın büyük tavizler verdiğini belirtti. Trump Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere kongreye gitti. Kongre binasına girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtti. İran büyük tavizler veriyor. Şu an iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. Trump'la Beyaz Saray'da görüşen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurguladı. Bunun dünya için tehdit oluşturacağını savundu. Amerikan basınına göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bir sonraki görüşmeler için tarih verdi. İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini belirtti. Görüşmenin tekrar İsviçre'de olacağını kaydetti. Körfez turuna çıkan Rubio yaptığı son açıklamada Umman'la ilişkilerin iyi olduğunu aktardı. Umman, Hürmüz Boğazı'nda bir geçiş ücreti sistemine karşı ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. Son olarak Boğaz'dan yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrol geçti. Rubio ise anlaşmaya şüpheyle yaklaşması muhtemel bölge ülkelerini ikna etmek amacıyla Basra Körfezi turuna çıktı. Ziyaretleri sırasında Rubio, Boğaz üzerinde hiçbir ülkenin kontrol sahibi olamayacağını söyledi. Hürmüz'den geçişlerde ücret alınmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Tahran ise kıyıdaş Umman'la yeni bir sistem kurmak için görüşmeler yapıyor. Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğuna dair haberler çıktı ortaya. İran devrim muhafızları donanması ise alternatif rotayı reddetti, tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini belirtti. Gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini açıkladı. Peki gerilim bitti mi? Hayır, mutabakat saptı. İsrail ve Amerika arasında gerilime yol açtı. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail'in savaşı destekleyen hamlelerine tahammülü kalmadı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetimi ise Lübnan'da ateşkes konusunda hala Amerika Birleşik Devletleri ile hemfikir değil.
1: İslamabad mutabakatı soğuk rüzgarlar estirdi. Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. ABD Tel Aviv'e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlattı. İsrail ise gerilimi artırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı J.D. Vance'in barış adımlarına karşı İsrail kabinesinden sert eleştiriler yükseldi. İki müttefik arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Anlaşmadaki Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılması İsrail yönetiminde büyük bir infiale neden oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi amacıyla yeni bir mekanizma kurulması kararı alması üzerine büyük bir panik yaşadığı bildirildi. İçinde İsrail'in yer almadığı ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşan bu yeni yapı karşısında Netanyahu'nun diplomatik girişim başlattığı belirtildi. The Wall Street Journal gazetesine göre Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri artık dostane geçmiyor. Trump'ın ABD ekonomisini zorlayan bu savaşı bitirmek istediği belirtildi. Kendisini sürekli çatışmanın içine çeken Netanyahu'ya karşı sabrının tükendiği aktarıldı.
0: İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor. Bir araca düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi öldü. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4211'e yükseldi. Nebatiye kenti hedef alındı. Depşe tepesi çevresinde bir araç bombalandı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Yatır beldesinde ise İHA'nın infilak etmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Bereşit beldesinin çevresinin fosforlu mühimmatla hedef alınması sonucu yangın çıktı. Hizbullah, İsrail'in sivilleri hedef almasını ateşkese açık bir ihlal olarak nitelendirdi. Bölgede İsrail ordusunun ise askeri aracı devrildi, bir İsrail askeri öldü, biri yaralandı. Lübnan'ın güneyinde 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askeri sayısı

0: sayısı 37'ye yükseldi. Lübnan'da geri adım atmayan İsrail geri çekilmeyeceklerini bir kez daha dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz açıklama yaptı. Katz, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi yönünde Amerika'dan herhangi bir talebin olmadığını söyledi. Amerikan talebi olsa bile Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarda NATO üyesi ülkelerin desteğini göremediğini sık sık dile getirmişti hatırlayacaksınız. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den İtalya'da ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Rutte, İtalya'daki Amerikan üslerinden İran savaşı esnasında 500 Amerikan uçağının kalktığını söyledi.
1: First of all, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte fitili ateşledi. İtalya'nın Amerikan üslerinden 500 ABD uçağının kalktığını söylemesi Roma'da şaşkınlıkla karşılandı. Muhalefetteki sol, sağ iktidara tepki gösterdi. Rutte Fox News kanalına konuştu. Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına cevap verdi.
2: Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum. Ancak İtalya'yı örnek alırsak, destansı öfke operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda 4000 ile 5000 arasında uçuştan bahsediyoruz. They had to cut down on
1: commercial air flights and airplanes. Rutte'nin bu ifadeleri İtalya'da büyük yankı uyandırdı. Muhalefetteki sol partiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterdi. Hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama Savunma Bakanı'ndan geldi. Yürürlükteki hükümler dışında hiçbir faaliyete izin verilmediğini kaydetti. Askeri harekat veya saldırı içermeyen faaliyetlere izin verilmiştir denildi. Bilindiği üzere bu çerçevenin dışına çıkan taleplere İtalya gereken izni vermemiştir ifadeleri kullanıldı.
0: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi E5 ülkeleri tarafından gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO arasındaki esen sert rüzgarları yumuşatmaya çalıştı. Ankara'daki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılacağını söyleyen Trump, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. This is a country which is exporting
3: chaos, it is exporting terrorism. NATO açısından kritik önemdeki Ankara zirvesine sayılı günler kaldı. Avrupalı müttefiklerine kızgınlığı süren ABD Başkanı Donald Trump'ı sakinleştirmeye çalışmaksa yine Genel Sekreter Mark Rutte'ye düştü. Rutte ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Trump'sa görüşmede Türkiye'deki zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu.
4: Erdoğan gel dedi, gidiyorum. He
3: loves Turkey. Zirveye katılacağını duyuran Trump Türkiye'yi övdü.
5: Erdoğan's a great leader.
4: Erdoğan çok harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur. Right. He's
3: on a great job. ABD Başkanı'na Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği soruldu. Trump soruya olumlu cevap verdi. I think so. Look, he's
4: a member of NATO. Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
3: Bahsi geçen jet motorları yabancı basına da yansıdı. Trump yönetimi Türkiye'ye 100 milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motorunun satışını ilerletmeyi planladığını yazdı. General Electric tarafından üretilecek motorların satış paketi değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağı da iddialar arasında. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Türkiye'ye F-35 satılması konusunda yasal süreçlerinin takibinin yapıldığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ise Türkiye'nin savunma sanayini övdü.
2: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
3: Almanya'nın başkenti Berlin'de ise E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleri buluştu. İran ve Ukrayna meselelerinin ele alındığı toplantıda Ankara zirvesi değerlendirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu Ankara zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini başarılı

0: sunmak istediklerini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi birlik çağrısı yaptı.
1: Başkent NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara Valiliği zirve kapsamında kapalı olacak güzergahları

0: Buna göre 7 Temmuz sabah saat 7'den 8 Temmuz günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğüt Özü Caddesi'nin tamamı, Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğüt Özü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetinemeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile Aşçı arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak. Heyetlerin konaklama yapacağı adreslerle ilgili güzergahlarda da yol önlemleri 6 Temmuz Pazartesi saat 7'de başlayacak. Tedbirler 8 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Bu kapsamda Yeni Mahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. ve 286. sokağın tamamı, Çamlıca Mahallesi 147. ve 145. sokağın tamamı, Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş kapısı etrafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi 173. 171. 172. caddenin tamamı, Beştepe Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergis Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. sokağın tamamı, Çankaya ilçesi Yıldız Evler Mahallesi, Kişnev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi'nin tamamı, 720. ve 721. sokağın tamamı, Kavaklıdere Mahallesi, Tahran Caddesi, Billur Sokak ve Bülten Sokağın tamamı, Güneş Sokak, Arjantin Caddesi'nin tamamı, İran Caddesi'nin tamamı, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağın tamamı, Boğaz Sokağın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve Gülözü Sokağın tamamı, Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokağın tamamı, Oğuzlar Mahallesi, 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokağın tamamı, Söğüt Özü Mahallesi, 2168. Sokak, 2169. Sokak ve 2170. Sokağın tamamı, Üniversiteler Mahallesi, ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı'nın tamamı, 1600. Cadde ile 1613. caddenin tamamı trafiğe kapalı olacak. Valilik vatandaşların sorun yaşamaması için alternatif güzergahları da paylaştı. Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücüler alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni kullanabilecek. Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücüler ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni kullanacak. Anadolu Bulvarı'na alternatif olarak Melik Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi tercih edilecek. Atatürk Bulvarı'nı kullanacak sürücüler alternatif olarak Necati Bey Caddesi ve Mithat Paşa Caddesi'ni, Ankara Bulvarı'nı kullanacak sürücüler de alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Başkent Bulvarı ile Bağdat Caddesi'ni kullanabilecek.
1: Güney Amerika ülkesi Venezuela'da arka arkaya iki büyük deprem meydana geldi. Yaracuy eyaletindeki 7,2 büyüklüğündeki ilk depremden 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalanlar var. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Venezuela iki büyük depremle yıkıldı. Ülkenin kuzeybatısında önce 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Depremlerin merkezüsü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Moron kasabasıydı. Çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar oldu. Ülkedeki depremlerde en az 164 kişi yaşamını yitirdi. 970'ten fazla kişi yaralandı. Kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer depremin şiddeti nedeniyle sarsıntının Porto Rico, Virgin Adaları ve komşu ülke Kolombiya'nın birçok bölgesinde de hissedildiğini açıkladı. Depremlerin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı, başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü açıkladı. Bakan ayrıca artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyesini iletti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Venezuelalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtti. Yardımları seferber ettiklerini açıkladı. Amerikalı yetkililer Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani malzeme göndereceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise depremde

Ülkelerin ardından Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. İlk raporlar hiç iyi değil. Venezuela'daki iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı dedi. Venezuela peş peşe meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Venezuela halkına ve hükümetine destek verdi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler yaşandı. İkiz deprem felaketi sonrası olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum ifadesini kullandı. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi.

0: İkinci el otomobil piyasasında frenler sert yapıldı. Mayıs ayında satışlar son 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken kredi maliyetleri ve sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasını olumsuz yönde etkiledi.
1: Otomotiv piyasasında son 2 yılın en durgun dönemi yaşanıyor.
2: İkinci el otomobil piyasasında durgunluk derinleşiyor. Mayıs ayında satışlar son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.
1: Daha önceki aylara göre bir 100 bin adet düşüş yaşandı piyasada ki 500 binle falan kapattı otomotiv piyasası Mayıs ayını.
2: Peki ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun sebebi ne?
1: İşte krediye erişimdeki güçlük, faiz oranlarının yüksekliği, işte altındaki düşüşler, yatırımcıların, vatandaşın yatırımını bu rakamlardan bozmak istememesi şu anda önümüze çıkan en güçlü nedenlerden biri.
2: İkinci el araç piyasasının durgun olmasının en büyük sebeplerinden biri ise sıfır araçlarda başlatılan cazip kampanyalar oluyor.
1: Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan GSR 3 kapsamında bayiler ellerindeki stokları eritmek adına şu an ciddi kampanyalar yapıyorlar. Bu da sıfıra yönelimi artırıyor.
2: 2025 Haziran ayında yanı başımızda bulunan bu iki araç 1 milyon 350 bin liraya satılıyordu. Piyasadaki durgunlukla beraber yaklaşık olarak %10'luk bir indirime gidildi ve bu araçlar artık 1 milyon 250 bin liraya satılıyor.
1: Aslında bu alıcılar için ciddi bir alım fırsatıdır. Yani fiyatlardaki durgunluk, gerileme ciddi bir alım fırsatıdır. Yani benim nazarımda aslında bu dönemin değerlendirilmesi gerekir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Halkalı Arnavutköy etabının ardından Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı bir günde 53.396 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Yeni etabın devreye girmesiyle hattın günlük yolcu ortalaması %33 arttı. 24 Ekim'inden Deniz Zeybek ve Dursun Şahin o hatta yolculuk yaptı.
3: Türkiye'nin en hızlı metrosu yolcu sayısında da hız kesmiyor. Saatte 120 kilometreye ulaşabilen Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı 22 Haziran'da 53.396 yolcu sayısıyla günlük rekorunu yeniledi.
4: Hızlı mıydı? Nasıl buldunuz?
5: Çok müthiş, çok güzel. Çok işimize yarayacak. Havalimanını artık düşünmeyeceğiz İstanbul Havalimanı'na gidişimizi. Çok iyi oldu yani. Çok teşekkür ediyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun.
6: Çok rahat oldu. Çok hızlı, çok çabuk ulaşabiliyoruz birbirimize.
3: Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının Halkalı'ya kadar uzatılmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Özellikle de Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'deki yolcular için erişim daha da kolaylaştı.
7: Yani çok hızlı olduğu söyleniyor. İlk defa deneyimliyorum. Yani ama ben çok memnun kaldım. Çok mantıklı bir iş oldu bu iş.
8: Marmara'ya gideceğiz. Oradan da karşıya geçeceğiz.
9: Daha önce kullandınız mı? 19 Haziran'da açıldı.
8: İlk defa kullandık.
9: Nasıl peki?

0: Ye ulaşım.
1: Ya güzel yani şu an ilk ambiyans güzel. Bakalım şimdi test edeceğiz. Çok hızlıymış ama eşim çünkü havaalanından geldi 2 gün önce. Çok hızlı dedi.
0: Beğendi yani o.
1: Çok beğendi.
2: Türkiye'nin en derin metro istasyonlarından biri tam otomatik sürücüsüz işletim sistemiyle çalışıyor. Metrobüs, Marmaray ve çok sayıda metro hattıyla da entegreli.
3: İkinci defa bu kullanışım.
0: Nereden nereye gittiniz?
3: Buradan Halkalı'ya gidiyorum.
0: İyi mi? Ulaşım hızlı mı denildiği kadar?
3: Hızlı, evet. Çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun.
2: İstanbul Havalimanı'na kesintisiz raylı ulaşım sağlayan metro hattı İstanbul Havalimanı'nı şehre 30 dakikada bağlıyor.
4: Biz Marmara'yı çok kullanıyoruz. Dolayısıyla bununla Marmara'ya ulaşmak kolay olacak. Ayrıca yurt içi seyahatlerimizde havalanına da çok kolay ulaşacağız. Otobüsten falan gidiyorduk veya arabamızdan gidiyorduk. Onun için iyi bir şey.
5: Bu işimizi çok kolaylaştıracak gibi duruyor.
6: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarda bir darbe daha vuruldu. Arnavutköy ve Zeytinburnu'da düzenlenen operasyonlarda iki adresle bir otomobile baskın yapıldı. Evlerden çıkanlarsa zehir ticaretinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
7: Aç kapıyı polis! Geldiler!
8: Kapı kırılıyor, narkotik ekipleri tek tek odalara giriyor. Yatak altları, dolaplar, çekmeceler didik didik aranıyor. Dakikalar sonra masaya dizilenler operasyonun neden yapıldığını ortaya koyuyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından iki eve ve bir otomobile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca iki uzun namlulu silah, 111 fişek, 6 şarjör ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki hassas terazi de bulundu. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Kapıyı çaldı, elinde poşetle çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler telefon dolandırıcılarının izini ele verdi. Kendilerini polis olarak tanıtıp 79 yaşındaki kadını dolandıran 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
8: Önce apartmana girdi. Bir süre sonra elindeki poşetle binadan ayrıldı. Sonra doğruca kuyumcuya gitti. Kameralara yansıyan bu görüntüler 79 yaşındaki bir kadını hedef alan dolandırıcılık zincirinin en önemli delili oldu. Şüpheliler gün boyu telefonla kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkınızda şikayet var diyerek yaşlı kadını korkuttu. 79 yaşındaki kadının banka kasasındaki altın ve dövizlerini aldı. Gece saatlerinde eve gelen şüpheli ziynet eşyalarıyla dövizleri teslim aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
6: İstanbul Esenyurt'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Çarpışmanın ardından iki araçta alev aldı. Geceyi aydınlatan yangın cep telefonu kamerasına yansırken kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
8: Bir anda yükselen alevler gecenin karanlığını saniyeler içinde turuncuya bürüdü. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan.
9: Çok fena.
8: Bulvar üzerinde ilerleyen otomobille motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Araçlardan duman yükselmeye başladı.
7: Şimdi mi patladı?
9: Şimdi patladı oğlum, hissetmediniz mi?
7: Oha!
8: Ve birkaç saniye sonra hem otomobil hem motosiklet alev topuna döndü. Çevredekiler büyük panikle yangına müdahale etmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
9: Çok fena.
8: İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
10: Çocukla adam yerde yatıyorlar. Ambulans söndürdüler şeyi, patlamadan.
8: Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.
6: İstanbul Kağıthane'de yokuş çıkmaya çalışan bir kamyonet kontrolden çıktı. Geri kaydı araç, tek katlı bir evin çatısına düştü. Büyük bir gürültüyle yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmazken evde hasar oluştu.
8: Yokuş çıkmaya çalıştı, kontrolü kaybetti. Geri hızlanan kamyonet saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi sürükledi ve evin çatısına saplandı. Adres Kağıthane Talat Paşa Mahallesi. Yük taşıyan kamyonet rampayı tırmandığı sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Geri kayan araç yolun kenarındaki evin çatısına uçarak durabildi. Kazanın ardından mahallede panik vardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri evde bulunanlarla sürücü kazayı yara almadan atlattı. Ancak çatıda ve evde maddi hasar meydana geldi.
6: Efendim, İstanbul'da peş peşe yaşanan iki ayrı olay bina güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çökerken Fatih'te ise 5 katlı binanın en üst katından kopan beton ve metal parçaları sokağa düştü. Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir facia yönledi.
8: Olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Duvar çöktü, mahallede korku dolu anlar yaşandı. Bina tahliye edilerek mühürlendi. Olay Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katındaki mutfak duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Göçüğün ardından bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve umke ekipleri sevk edildi. Ekipler bodrum katta detaylı inceleme yaptı. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken ekiplerin incelemelerinin ardından yapı mühürlendi. Şans eseri olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Göçüğün nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İkinci adres Fatih. Laleli'de 5 katlı bir binanın en üst katından kopan beton ve metal parçaları gece saatlerinde sokağa düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Olayın gece saatlerinde yaşanması, sokağın sakin olması nedeniyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.
6: Nevşehir'de tıraş olmak için berbere giden müşteri boğazına kaçan erik parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çekti. İşletme sahibi müşterisinin nefes almakta zorlandığını gördü ve Hemlik manevrası yaparak onu kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
8: Kuaföre geldi, tıraş olmak istedi ama yaşadıklarını unutamaz oldu. Nevşehir'de tıraş olmak için berbere gelen müşteriye tıraş öncesinde erik ikram edildi. Müşteri eriği yerken boğazına kaçtı.
11: Bir anda nefes borusuna kaçtığını fark ettim.
8: Nefes almakta zorlanan müşteri panik yaşarken işletme sahibi sırtına vurarak yardım etmeye çalıştı.
11: Nefes alamadı tabii ki. Nefes alamadığı için ben de bir anda ve sırtına vurma darbesiyle birkaç tane acaba düzeltebilir miyim gibisinden. O şekilde düzelmedi.
8: Koltuktan kalkan adama hemen Hemlik manevrası yapıldı.
11: Birkaç tane Hemlik manevrasının sonucunda nefes borusuna kaçan eriği dışarıya attığımızı anladık. Daha rahat nefes almaya başladı.
8: Nefes borusunu tıkayan erik parçasının çıkmasının ardından müşteri rahat bir nefes aldı. Ardından kendisini kurtaran kişiye sarılarak teşekkür etti.
6: Arnavutköy'de geleceğin medya profesyonelleri mezunu oldu. Yeni Medya Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan 169 kursiyer sertifikalarını aldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise yeni medyada doğru bilgi ve hakikatin önemine dikkat çekti.
12: İkinci dönem sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz.
8: 8 haftalık yoğun eğitim, 11 farklı branş ve mezuniyet heyecanı. Arnavutköy Belediyesi, İbni Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi ikinci dönem mezunlarını verdi.
13: Çocuklarıyla birlikte sertifikalarını almaya geliyor. Gerçekten çok keyifli ve...
8: Sunuculuktan gazeteciliğe, kameradan video kurguya kadar birçok alanda eğitim alan 169 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yeni medya çağında doğru bilgiye ulaşmanın ve hakikati savunmanın önemine dikkat çekti.
14: Sadece tüketen değil, onu sorgulayan, hakikatin peşine düşen, vicdanıyla hareket eden ve gördüğü gerçeği en güzel şekilde toplumla paylaşan nesiller yetiştirmektir. Hamdolsun bu köklü mirasa sahip çıkma gayretini bugün hep birlikte mutlu bir şekilde yaşıyoruz.
8: Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
6: Mimar Sinan'ın yüzyıllar önce bıraktığı manevi miras yaşatılmaya devam ediyor. Gürsoy Vakfı, Muharrem ayının 10'unda düzenlediği programla Mimar Sinan'ın kabri başında dua edildi, aşure ikramında bulunuldu.
15: Asırlar geçti, vasiyeti unutulmadı. Mimar Sinan Hazretlerinin vakfiyesinde yer alan hayır geleneği Muharrem ayında bir kez daha yerine getirildi. Gürsoy Vakfı tarafından düzenlenen programda Mimar Sinan Hazretlerinin Süleymaniye Cami Haziresi'ndeki kabri başında dualar edildi. Ardından hazırlanan aşureler yerli ve yabancı ziyaretçilere ikram edildi.
16: Mimar Sinan Hazretlerinin asırlar önce vakfiyesine yazdığı vasiyet bu yılda yerine getirildi. Önce kabir başında dualar edildi, ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.
15: Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Necmettin Bilal Erdoğan da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
17: 2007-2010 Süleymaniye Camii'nin restorasyonu sırasında Mimar Sinan'ın vakfiyesini bulduk, amel defterlerini bulduk. O vakfiyesinde şöyle bir isteği vardı Büyük Usta'nın. Her Muharrem'in 10'unda cami görevlileri benim adıma bir hatmi şerif okusun. Bu hatmi şerifin duasını türbemin başına gelip yerine getirsinler. Ardından da fakir fukaraya, garip kurabaya yemek dağıtılsın. Biz bu vakfiyeyi bulunca geriye dönük de bu tenkisata uğramış. Yıllardır ne kadar süredir yapılmıyor onu da bilmiyoruz ama biz besmele çektik, başladık. 16. yılı hamdolsun bugün bitirdik.
15: 2008 yılında Süleymaniye Camii'nin restorasyonu sırasında gün yüzüne çıkarılan vakfiyede yer alan vasiyet, Gürsoy Vakfı tarafından uzun yıllardır yaşatılıyor. Programla hem Mimar Sinan'ın manevi mirasına sahip çıkılıyor, hem de paylaşma ve dayanışma kültürü gelecek nesillere aktarılıyor.
18: Mübarek ayındayız zaten, Muharrem'in 10. günündeyiz. Biz ziyaret amaçlı gelmiştik. Şansımıza da tevafuk amaçlı burada da bunda da bulunduk. Niyetimizi aldık, rızkımızı aldık. İnşallah daha güzel, Müslüman alemi için daha güzel şeyler olur. Onu diliyorum.
19: Geldik ve aşuremizi aldık bu güzel ayda, bu güzel günde. Yani çok mutluyum bu kalabalık. Gerçekten insan bir de duygulanıyor yani.
6: İstanbul Kadıköy'de yaşayan bir vatandaş pandemi döneminde başladığı hobisini devam ettirdi. O zamandan bu zamana evinde tam 500 bitki yetiştirdi. Klasik bir apartman dairesini dev bir botanik bahçesine dönüştürdü.
15: Pandemide edindiği hobisi apartman dairesini 500 bitkilik bahçeye dönüştürdü.
20: 500'e yakın bitkim var. Bunların hepsini genelde ya Tayland'dan

0: Hollanda aracılığıyla getiriyorum. Türkiye'de birkaç bitki satıcısı var. Bunlar üzerinden temin ediyorum.
1: Evine gelen misafirler gözlerine inanamadı. Ama o hobisinden vazgeçmedi. Tam 500 bitkiye evinde gözü gibi baktı.
0: Genelde delirmişsin diyorlar. Hani bu kadar bitkiyi nasıl bakabiliyorsun? Hepsini nasıl suluyorsun? Genelde herkesteki ilk soru şey oluyor. Gelen herkeste bu kadar bitkiyi nasıl suluyorsun oluyor.
1: Hobisiyle tüm gözleri üstüne çeken Burak Baykan, tüm dünyanın evlerine kapandığı pandemi döneminde bitkilerle daha yakından ilgilenmeye başladı. Birkaç bitki türüne ev sahipliği yapan Baykan, sosyal medya uygulamaları ve internet araştırmaları aracılığıyla hangi bitkiye nasıl bakılması gerektiğini öğrendi. Zamanla evindeki bitki sayısını artırarak toprak türleri, gübreler, nemlendirme sistemleri gibi ekipmanları satın aldı ve evini dev bir bahçeye dönüştürdü.
0: Herkesin evinde şunu ekleyebilirim. Herkesin evinde mutlaka en az bir bitki olmalı. Çünkü hani onu büyütüyor olmak büyük bir sorumluluk katıyor insana. Sulanması gerekiyor, bakımının yapılması gerekiyor, toprak değişiminin yapılması gerekiyor. Bu da insana belli bir sorumluluk yüklüyor.
1: Aynı zamanda kişinin ruhuna ve sağlığına iyi geldiğini savunan Baykan, Kadıköy'deki dairesinde bitkilerine gözü gibi bakmaya devam ediyor.
2: Kısa bir ara devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
2: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Şimdi atacağına mı attık ya? Bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
7: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
8: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı arabam.com'a, değerinde
0: renk sat. Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9: İyi seni ister, iyi. İyi Finans sunar.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı ne? Ankara bu plana nasıl yaklaşıyor? Türkiye'nin hava savunmasına bir Patriot daha eklendi. Peki sistem nerede kuruldu? Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından önemli başlıkları ekrana taşıyacağız. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Uluslararası kuruluşların raporları korkunç katliamı gözler önüne seriyor. Şehitlerin sayısı 73 bini aştı. Detayları aktaracağız. Faili meçhul cinayetlerde sis perdesi aralandı. 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Peki bu süreç nasıl yürütülüyor? Sırada hangi dosyalar var? Onu da aktaracağız. Ev sahibiyle kiracı arasındaki tartışma saniyeler içinde kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. O dehşet anları kameralara yansıdı. Kanlı kavganın ayrıntısını da ekrana taşıyacağız. İstanbul Üsküdar'da içler acısı bir manzara aslında. Basit bir süs havuzu ama bakımı ve temizliği ihmal edildiğinde özellikle çocuklar için ölümcül olabiliyor. Peki belediye onlarca şikayete rağmen ne yapıyor? Detaylandıracağız. Devam ediyoruz akşam.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, külliyede düzenlenen Muharrem Orucu iftar programında konuştu. Erdoğan'ın hitabında birlik beraberlik vurgusu ön plandaydı.
1: Ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
2: Dil din ayrımı yapılmaksızın büyük ve güçlü Türkiye mesajı verdi. Canlarımızla hem dert olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
1: İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık. Herkese Yunusça nazar kıldık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, külliyede düzenlenen Muharrem Orucu iftar programında konuştu. Muharrem ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
1: Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.
2: Erdoğan, deprem bölgesinde bulunan cemevlerinin onarım çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmalarına değindi.
1: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
0: AK Parti Sabancı kampı için hazır. 3 gün sürecek kamp programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kampta hem AK Parti'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritası ele alınacak hem meclis çalışmaları istişare edilecek.
3: İstişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz.
2: AK Parti Sakarya'ya çıkarma yapıyor. 33. istişare toplantısı için geri sayım bitti. AK Parti kurmayları 26-28 Haziran tarihleri arasında Sapanca'da olacak. Cumhurbaşkanı kurmayları ile istişare toplantısı yapacak.
3: Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz.
2: 3 gün sürecek kampta önümüzdeki süreçte AK Parti'nin yol haritası ele alınacak. Devletin zirvesi AK Parti teşkilatına beklentilerini sıralayacak. Artık kamp programı 26 Haziran'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'ya 27 Haziran'da geçecek. Açılış konuşmasını yapacak. Uyku yok bize. Kampta meclisteki çalışma programı da değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenleme aşaması üzerine fikir alışverişi yapılacak. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Haziran'da yapacağı kapanış konuşmasıyla son bulacak.
0: Peki ya muhalefet? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazan kaynamaya devam ediyor. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez mecliste eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya geldi. İkilinin arasındaki gerginlik kameralara da yansıdı. Bu arada CHP Genel Merkezi'nde de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kurul 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının tedbir kararına itirazını reddetti.
4: Bir tarafta genel başkan, diğer tarafta genel başkana savaş açan grup başkanı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası ilk kez bu kadar yakınlaştı. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mecliste hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için cenaze töreni düzenlendi. Özgür Özel ve ekibi tam kadro törendeydi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in yanına gidip tokalaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Tokalaşma anında Özel'in öfkesi ve Kılıçdaroğlu'nun sakinliği dikkati çekti. Özgür Özel'in yanında duran ve MYK kararıyla grup başkan vekilliği düşen Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'na bakışları da kameralardan kaçmadı. Bu arada CHP'de arınma süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Tedbir kararına itiraz edenlerin umudu suya düştü. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, hakkında ihraç istenen ve tedbirli şekilde disipline sevk edilenlerin dosyalarını görüştü. Kurul, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazını reddetti.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye dair yaptığı son açıklamalar İsrail ve Yunan basınında endişeyle karşılandı. Jet motorları ve F-35 satışına yeşil ışık yakması Tel Aviv ve Atina'yı kaygılandırdı.
1: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları şok etkisi bıraktı. İsrail ve Yunanistan'da alarm zillerini çaldırdı. Her iki ülkede de F-35 paniği başlarken Ankara'nın elini güçlendiren karta dikkat çekildi. Trump'ın Türkiye ile savunma işbirliğine ilişkin verdiği olumlu mesajlarla birlikte Yunan basını konuyu ele aldı. Enpres, Trump'ın yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Türkleri memnun edeceğini belirten ABD Başkanı'nın F-35 konusunda Ankara'ya açık kapı bıraktığını yazdı. Atina merkezli Europost habere şansımız yaver gitmiyor başlığını attı. Trump ve Erdoğan arasındaki bilinen dostluğun artık sadece duygusal bir ilişkiyle sınırlı kalmadığı yazıldı. F-35 satışının onaylanması ihtimalinin İsrail ve Yunanistan'da yeni bir tartışma başlatabileceği ifade edildi. Banking News, Türkiye F-35'lerle gökyüzünü kilitleyecek, Yunanistan'ın hava gücü ise yerle bir olacak dedi. Haberde bu durumun Atina için göz ardı edilemez bir gelişme olduğu ve zaten güçlü bir jeopolitik rakibin daha da güçlenmesi anlamına geldiği ifade edildi. İsrail basınından Kanal 12 ise haberine Trump'tan Türkiye'ye jest sinyali başlığını verdi. ABD Başkanı'nın Türkiye'ye İsrail'e karşı elini güçlendirecek bir kart verdiğini yazdı. Ankara'nın F-35'lere sahip olması halinde Tel Aviv'de tüm planların sil baştan yapılacağı ifade edildi. Kanal 14 televizyonundaysa sabah programına katılan İsrailli uzmanlar Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturduğunu yazdı. İsrail'e yönelik Türk tehdidi zaten ortada denildi. Trump'ın bu hediyesi çok tehlikeli olur. Türkiye zaten dünyanın en güçlü ordularından birine sahip ifadelerini kullandı.
0: NATO tarafından kürecik radar üssüne bir Patriot daha konuşlandırıldı. Almanya'dan gönderilen sistem Malatya'da aktif hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlık ayrıca haftalık bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara dair de son bilgileri paylaştı.
2: Türkiye'nin hava savunmasına bir halka daha eklendi. Almanya'dan Patriot hava savunma sistemi kürecik üssüne konuşlandırıldı. ABD-İran savaşı ile birlikte NATO Türkiye'deki hava savunma sistemleri sayısını arttırma kararı almıştı. Son haber Kürecik'ten geldi. Malatya'daki Kürecik radar üssüne Almanya tarafından Patriot hava savunma sistemi gönderildi. O sistem üsse konuşlandırılarak aktif hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını 2235. yaşını kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecindeki faaliyetler hakkında son bilgileri verdi. Buna göre son bir hafta içinde 7 terörist daha teslim oldu. 4'ü terör örgütü mensubu 434 şahıs sınırda yakalandı. Bu yıl içinde sınırda engellenen kişi sayısı 39.290'a yükseldi. Bakanlığın gündeminde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir plan hazırladığı iddialarına açıklık getirildi. Türk halkının adada

0: ki haklarını hiçe sayan hiçbir adımın kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. Bir kez daha adil ve kalıcı barış vurgusu yapıldı. Ve İsrail'in saldırıları. ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan'da saldırılarına devam ettiğine dikkat çekildi. Sürecin sabote edilmemesi için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.
1: Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırıları dinmedi dinmiyor. Gazze'de şehitlerin sayısı 73.043'e yükseldi. Uluslararası kuruluşlardan gelen raporlarsa soykırımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Gazze'deki siviller ölümle burun buruna. İsrail'in saldırılarının dinmediği bölgede şehitlerin sayısı ateşkese rağmen yükseldi. Birleşmiş Milletler'den gelen yeni raporlarsa katliamı bir kez daha kanıtladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu yeni açıklama yaptı. Ateşkesten bu yana sözde ateşkes sürecinde 260'tan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Ölümlerin çoğu ya açlıktan ya da saldırıdan kaynaklı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ise İsrail'i eleştirdi. İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ağır ihlalleri gündeme getirildi. İşgal altındaki Filistin topraklarının dünyada en fazla sayıda ağır ihlalin kaydedildiği yer olarak öne çıktığı belirtildi. ABD ise İsrail'i savunan tek ülke oldu. Acımasız İsrail hükümetinin zulmü yalnızca sahayla sınırlı kalmıyor. Batı Şeria'da evler yıkılırken İsrail'li bakanlar bununla övünüyor. İsrail basınına göre aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı son bir yılda Filistinlilere ait 5700 evi yıktığını övünerek söyledi. Daha fazlasını da yıkma sözü verdi.
1: Bir yanda saldırılar, diğer yanda diplomasi ihtimali sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın Ukrayna'yı yıpratma planı tersine döndü. Rusya'nın enerji altyapısındaki kayıplar ve ekonomik maliyetler büyüdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yeni saldırıları duyurdu. Rusya'daki petrol tesislerine saldırı düzenlediklerini belirtti. Ukrayna lideri, Ruslar gerçek diplomasiyi düşünmeli, savaş sona ermelidir ifadesini kullandı. Fransa ise Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankere el koyduklarını açıkladı. Moskova'nın söylemleri de değişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi mümkün dedi. Müzakere masasına akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız ifadesini kullandı. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Amerika Birleşik Devletleri ile turnuvanın son maçını oynayacak olan Ay Yıldızlılar. Elendikleri için motivasyon kaybetse de yarış ruhunu bırakmadı. İdmanlarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı Türkiye saatiyle 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Milli takım oyuncusu Kenan Yıldız ve teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
2: A Milli Futbol Takımı turnuvadaki yolculuğunu tamamlamış olsa da son maç için hazırlıklar yapıldı. Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. kez maça çıkacak olan takım idmanlarını tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella basına önemli açıklamalarda bulundu.
3: Ellerinden geleni yaptılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Dünya sahnesine çıkıyorlar, yargılamalarla karşılaşıyorlar. Ben hala bir sonraki maçı düşünüyorum ve bence önemli olan yarınki maçın stratejisine odaklanmak.
2: İki maçın kaybedilmesi üzerine görevde kalıp kalmayacağı ile ilgili soruları da cevapladı.
3: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim.
2: A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kenan Yıldız da basın karşısında Türk halkından bir kez daha özür diledi.
4: Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Son maçta iyi bir sonucu imza atarak

0: Buradan gururlu ayrılmak istiyoruz.
1: We want to give our best and go out with pride. We want to show us and
2: ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Yıldız, 3. maç için hazır olduklarını söyledi.
1: Our best to attack. And I'm sure we're gonna
0: İstatistiki açıdan birçok konuda bir numaradayız. En fazla şut atan takımız. Daha önce oynadığımız her iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yaptık ama futbolda ne yazık ki istatistikler kazanmıyor.
1: And yeah, I have some friends there also that I played with.
2: Kupa yolculuğu bitse de Türkiye'den başarılı bir takım atağı geldi. Los Angeles'ın tam kalbinde kurulan Turkish Vibe Zone by Chobani sokakları kırmızı beyaz renklere bürüdü. Etkinlik ABD'de yaşayan Türklerin milli heyecanlarını yaşadıkları buluşma noktası oldu. Her gün farklı ülkelerden binlerce ziyaretçi ağırlanıyor, Türkiye'nin kültürünü, misafirperverliğini ve zengin değerlerini dünyaya tanıtılıyor. Baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ikramlarıyla da Amerika'da adeta bir Türk kültürü festivali yaşatılıyor.
3: Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde Dünya Kupası'nda Meksika milli takımının galibiyeti kutlanıyordu. Kalabalığın arasına bir sürücünün aracıyla dalmasıyla panik anları yaşandı. 17 kişi yaralandı. Meksika'da Dünya Kupası'nda Meksika milli takımının Çekya karşısındaki 3-0'lık galibiyeti ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Görüntülerde galibiyet kutlaması yapan kalabalığın yoldan geçen aracın etrafını sardığı görülüyor. Kalabalık aracı sallamaya başladı. Ardından sürücü gaza bastı. Kalabalığın arasına daldı. Olayda 17 kişi yaralandı. Yetkililer olayda sürücünün de yaralandığını belirtti. Gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Fransa Sağlık Bakanı duyurdu. Ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Bakan Stephanie Rist konuk olduğu France 2 kanalında ülkedeki Ebola vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani yardım misyonundan dönen bir doktor da Ebola virüsü tespit edildiğini hatırlattı. Rist söz konusu kişinin deneyimli bir doktor olduğunu belirtti. Rist bu doktorun hastalığın başında olduğunu kaydetti. Uçağa bindiği esnada herhangi bir belirtisi bulunmadığını aktardı. Dolayısıyla virüsün bulaşıcı olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tespit edilerek tedbir amaçlı karantinaya alındığı açıklandı. Isı kubbesi Avrupa kıtasını yakıp kavuruyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa ülkelerinde her geçen gün yaşam daha da zorlaşıyor. Avrupa genelinde sıcaklardan ölenlerin sayısı yükseliyor.
2: Tarihin en sıcak günleri yaşanıyor. Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Sıcak hava dalgası birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşadı. 29,9 ortalama sıcaklıkla 1947'den bu yana ülke tarihinin en sıcak gününün yaşandığı açıklandı. Ülkede binlerce hane elektriksiz kaldı. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini de artırdı. Fransa'da bugüne kadar ülkede klima kullanımı diğer gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrediyordu. Klimalara karşı yürütülen bu mesafeli tutum rekor sıcaklık dalgasıyla değişti. Halk çareyi taşınabilir klima cihazlarına hücum etmekte buldu. Çevrecilerin anti klima dogması kırıldı. İngiltere'de Haziran ayı rekorları kırıldı. Aşırı sıcakların etkisiyle birçok metro ve transfer seferlerinde iptaller yaşandı. Binden fazla okul kapatıldı. İspanya'da sıcaklıklar sebebiyle ölenlerin sayısı arttı. Bazı bölgelerde termometreler 45'i gösterdi. İtalya'da ölenlerin sayısı yükseldi. Kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı ise arttı. Dünya Sağlık Örgütü de uyardı. Aşırı sıcaklar küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Avrupa genelinde hava sıcaklıklarının küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığı konusunda uyarıda bulundu. Dünya liderleri iklim eylemlerine öncelik vermeleri çağrısı yapıldı.

Başkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en önemli bileşenlerinden biri olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli olarak geliştirilecek. Türkiye geleceğin stratejik teknolojilerinden kuantum bilgisayarlarının

arasıldı. 4 yıllık proje Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek. Aselsan proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile birlikte çalışacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin Kaan Savaş uçağında kullanacağı motorların satışı için imzayı atacağını söyledi. 20 uçaklık bir filo için motor siparişinin teslimi söz konusu olabilir. Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasında elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki lider diplomasisinin etkisi büyük. Ancak aynı zamanda Türk mühendislerinin rüştünü ispat etmesi de bir o kadar etkili. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin 5-6 yıla kadar Kaan'ı yerli üretim TF-35000 motorlarıyla uçurabileceğinin de farkında. Ve İsrail etkisiyle hareket eden eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Türkiye'ye yönelik stratejilerinin hatalı olduğunu düşünüyor.

0: Muhalif zihinlerin kalorifer peteğine benzetip dalga geçtiği Kaan'ın gökyüzüne kanat çırptığı o an aynı zamanda tarihi bir kırılma noktasıydı. Zira Türkiye bu işi başarabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Elbette daha gidecek çok yol var ama yolun yarısını da geçtiğimiz ortada.
1: Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek.
0: Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri ile verdiği mesajlar elbette önemli ve kıymetli. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin onarılması, güçlendirilmesi açısından da ümit verici. Ama Türkiye'nin başardıklarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Zaten Trump ve Rutte de bu duruma dikkati çekiyor.
2: İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük bir güç olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir ordusu var. Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
0: Bu yüzden Türkiye her ne kadar İsrail lobisinin kongredeki etkisi sebebiyle F-35 savaş uçaklarının parasını ödediği halde alamamış olsa da Kaan'ı uçuran Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-110 motorlarının alınması konusunda ciddi ilerleme sağlayabilir.
2: O NATO'nun bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Açıkçası NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yapıyor. NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yapıyor olmasaydı sanırım katılmazdım. Erdoğan'a saygımdan dolayı katılacağım.
0: Amerikan Kongresi'ndeki İsrail yanlısı senatörlerin itirazlarına rağmen Trump'ın Türkiye'ye 700 milyon dolarlık bir paketle gelmesi bu açıdan kritik önemde. Zira jet motorlarının satışıyla birlikte Kaan projesinde Türkiye'nin hızlı mesafe alması söz konusu olacak. Bu durum aynı zamanda projeye ortak olmak isteyenlerin motivasyonunu da artıracaktır.
1: Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son 4 gündür Kaan konuşuluyor ya. Kaan. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor.
0: TUSAŞ tarafından geliştirilen Kaan savaş uçaklarında hali hazırda Amerikan General Electric şirketinin ürettiği F-110 turbofan motoru kullanılıyor. Prototip uçaklarda kullanılacak motorlar daha önce tedarik edilmişti. Ancak 2028-2029 bandında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatları başlayacak ilk blok Kaan uçaklarının seri üretimi için yeni motor tedariki şart. Trump'ın imzası bu yolu kolaylaştırıyor.
1: Ne demişlerdi? Yapamazlar. Bu özgüven fukaralarına parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara. İlk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun.

0: olsun. Bugün göklerle buluştu.
1: Trump'ın Senato engelini aşması ve motorların Türkiye'ye teslimi, yerli motorumuz TF-35000 olgunlaşana kadar üretilecek ilk 20 uçaklık Block 1 filosu için zemin oluşturacak. Ancak esas mesele Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ı yine yerli ve milli motorla uçurabilmesi. TEİ bu konuda epey mesafe aldı. TF-35000 dünyadaki en iyi 3 jet motorundan birisi olacak ve 2032-2033 yıllarında uçaklara takılmaya başlanacak. Özetle gelecek 10 yıl Türkiye'nin havacılık alanında altın dönemi olacak. Zira bir yandan Kaan projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor, diğer yandan Milli İnsansız Uçak Sistemi Kızıl Elma bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde yerini alacak. Türkiye'nin atan sistemleri kadar atılan sistemlerdeki başarıları da göz kamaştırıyor. Uçaklardan ve SİHA'lardan atılan hava hava füzeleri, hassas güdüm kiti taşıyan havadan karaya bomba grupları, hava, kara ve deniz unsurlarının yapay zeka destekli müşterek harekat kabiliyeti Türkiye'yi bölgesinde önemli bir güç çarpanı haline getirdi.
0: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor. Ankara Gölbaşı'na gidiyoruz.
0: Kasım'ında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün burada bulunan ailelerimizin şahsında mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına gözünüz aydın diyor, her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri, gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair, bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Evet, tam 1000 yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemali hürmetle yad ediyorum. Nazlı Hilal'e, sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine, aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13.610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 2.432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10.604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin 1,5 asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız. Zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, devletimizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak dün Gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet sevincine ve gurur günlerine iştirak ettiğimiz 13.610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başta polislerimizi yetiştiren kıymetli ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza ve amirlerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: İtaatlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, dereceye giren öğrencilerimize diplomalarını, hediyelerini takdim etmek üzere zat-ı devletimizi bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz.
4: Dereceye giren öğrenciler, yerlerinize koşar adım, marş!
5: Sayın Cumhurbaşkanım, Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Polis Meslek Yüksek Okullarından dereceye giren 7 öğrencimizi ve 11 farklı ülkeden uluslararası öğrencileri temsilen 3 öğrencimizi sahneye davet ediyoruz. Arz ederim.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet törenine katılıyor. Az önceki hitabında da 13.610 öğrencimizi, başarıyla mezun olan öğrencileri tebrik etti. Ki 11 farklı ülkeden gelenler de var. Şu dakikalarda da yine dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim edecek.
1: Sağ ol. Anne baba. Sağ Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Onlar da orada mı?
1: Oradalar Sayın Cumhurbaşkanım. Sol. Uygun görürseniz Erzurum Polis Meslek Merkezi'ne göre yapmak isterim Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Kura çekecekler Sayın Cumhurbaşkanım yani.
4: Sizin emriniz?
2: Büyüyünciler, ne işler?
4: Baş.
2: Erzurum Polis Meslek Hükümeti dediğine göre
4: emredersiniz.
2: Erzurum'a gönderin.
4: Emredersiniz.
2: Erzurum, baş. Emredersiniz. Erzurum diyor.
4: Baş.
2: Emredersiniz. Yolun açık olsun.
3: Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
2: İşler Bakanımız da oradan geldi. Şimdi seni de oraya gönderin.
3: İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Hadi.
1: Sol.
5: Dönem ikincisi, komiser yardımcısı Gülsüm Nurbulut. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Tebrik ediyorum.
5: Sol.
2: Senin memleket neresin?
6: Onu kesileyim Sayın Cumhurbaşkanım. Onu kesileyim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sen nereye gidiyorsun?
6: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Ne yapacaksın?
4: Siz nasıl uygun görürseniz, nasıl emrederseniz Sayın Cumhurbaşkanım. Emrediniz.
2: Siz nasıl uygun görürseniz.
3: Nasıl emredersiniz efendim?
2: Sen nereye istiyorsun?
6: Nasıl uygun görürsünüz Sayın Cumhurbaşkanım?
2: Söyle kızım, nereye istiyorsun?
6: Başkanlarım nasıl uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Erzurum'a gönderelim.
2: Birinci Erzurum'a gönderdik. Şimdi birinci Erzurum olduğuna göre.
6: Siz nasıl uygun görürseniz Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Vatan toprağının neresini emredersiniz?
6: Emredersiniz.
2: Samsun'a.
6: Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım. Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Emredersin Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Sol. Sol.
7: Dönem üçüncüsü, komiser yardımcısı İsmail Girgin. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Memleket neresi?
7: Balıkesir Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Ne oluyor ya? Balıkesir, Balıkesir.
7: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
4: En zekileri bu sefer onlar sayın.
2: Maşallah. Sen nereye gidiyorsun?
7: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Mustafa nereye verelim?
3: Çorum'a verelim.
2: Ha?
3: Çorum'a verelim.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Yani Yiğit'in
3: Arman olduğu yer.
2: Evet.
3: Yiğit'in Arman olduğu yer.
2: Hadi Çorum.
1: Sol!
7: Başkomiser Orhan Demir Moğolistan. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Moğolistan'a gidiyor. Yeri belli Sayın Cumhurbaşkanım.
7: Orada mı Sayın
2: Cumhurbaşkanım? Moğolistan'a selam.
7: Ne deriz Sayın Cumhurbaşkanım?
2: Çok çalışıyorum.
7: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol.
8: Komiser Ali Güngör Bey Kongo, Kongo Cumhuriyeti. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sen şimdi Kongo'ya gidiyorsun.
3: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?
3: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Hayırlı olsun.
8: Sağ ol.
9: Komiser yardımcısı Yunus Haydar ise Irak Cumhuriyet arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Irak'tan. Irak'tan.
2: Pardon.
4: Doğru Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Irak'a selam.
9: Sağ ol. Aleyküm selam. Sağ ol.

0: Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi dönem birincisi polis memuru Kadir Gültekin. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Doğru Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Rize değil.
3: Rize okulumuzda okudu Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Kendisi Rize değil.
0: Kırşehir Kamanı'yım Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Kırşehir Kamanı.
4: Aman yamandır ha.
0: Doğru Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Tamam. Hadi bakalım.
0: Sol! Aydın Polis Meslek Yüksekokulu dönem birincisi polis memuru Süleyman Sak. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Sen memleket derisin.
0: Antalya derim Sayın Cumhurbaşkanım. Antalya. Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Yörüktür Sayın.
2: Yörük mü?
3: Yörük.
4: Sen nereye verin?
0: Nereye uygun görürseniz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Bundan nereye verelim ya?
1: Nereye istiyorsan.
4: Bu kadar başarılı oldu.
2: Bize diyor nereye istersin diyor da. Antalya.
3: İstanbul olabilir Antalya.
2: Yok. Oradan zaten de.
0: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım. Nasıl uygun görürseniz Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Emredin Sayın Cumhurbaşkanım. Vatanın her karış toprağında emriniz doğrultusunda görev yapalım.
0: Sol!
4: Hadi bakalım.
0: Sol!
5: Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu dönem birincisi polis memuru Ceren Dere. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, emir sizin. Biraz önce yemin edecekler vatan toprağının her karışında sizin emrinizde görev yapar.
2: Orası öyle tabii ki.
3: Emir sizin, siz nereye uygun görüyorsunuz?
2: Kırşehir'den geliyorum.
5: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım. Kahramanmaraş Şerifistan Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Öyle mi?
5: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sor beni.
6: Konya'ya verelim.
7: Kocaeli'ye verelim.
5: Siz nasıl uygun görürseniz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Konya.
3: Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Siz nasıl uygun görürseniz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Hayırlı olsun.
5: Sol!
2: Hayırlı olsun.
5: Sol! Mersin Şehit Altunverdi Polis Meslek Eğitim Merkezi dönem birincisi polis memuru Gülbahar Cebe. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Senin memleket neresi?
5: Anlaşılmadı Sayın Cumhurbaşkanım. Çok katlıyım Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Aa, çok katlı.
3: Çok katlı.
2: Anne baba nerede?
5: Annem burada Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Ankara'da.
5: Şu an burada bizi izliyor.
3: Törende
5: yani.
2: Törende.
5: Normalde Ordu'da yaşıyoruz, ikamet ediyoruz.
2: Ordu'da yaşıyoruz.
3: Doğru.
2: Ordu. Ordu musun?
5: Doğru. Siz nasıl uygun görürseniz Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Emredersiniz.
5: Emredersiniz.
2: Hayırlı olsun.
5: Sağ ol.
3: Sağ ol.
2: Anneye selam.
5: Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, bir hatıra fotoğrafı her zaman çekilmesi, uygun görürseniz böyle aşkı yaşasın. Tepesi arkadaşlar.

0: ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet töreninde, ki daha önce de ifade ettik, 13.610 öğrenci diplomalarını almaya hak kazandı. Bölüm birincilerine ve yurt dışından misafir öğrenci olarak 11 ülkeden gelen öğrencilere diplomalarını ve ödüllerini takdim etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te.

0: Kaç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
1: De böyle, Otobit'te.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Artık canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
7: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: İyi akşamlar, temsiliyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe ayrıca biraz daha fazla, yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle olacağız. Çok yoğun bir gündem var. Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Dış politikada yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Trump'tan gelen açıklamalar var. İç siyasette yaşanan gelişmeler var. Hepsini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden takdim edeyim. Strateji ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yağmurcuğum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ve gazeteci Levent Eki, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sevgili Yağmur, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Yoğun bir gündem var dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda Polis Akademisi mezuniyet töreninde önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Mezun olan polisleri tebrik etti. Bizler de tüm teşkilatın hem güçlenmiş olmasından duyduğumuz gururu ifade edelim, hem de yeni olarak mesleğe başlayanlara başarılar dileyelim. Bugün yoğun bir programı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında da konuştu. Fadime Hanım, aslında hafta sonu bir kamp düzenlenecek. Evet. Aslında biz o kampın Levent Bey, Bülent Bey de bilir, Kızılcahamam'da gelenekselleştiğini biliyoruz. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan bizleri Ankara'yı değil Sapanca'yı tercih etti. Bir değişiklik yapıldı. Hafta sonu bir kamp düzenlenecek ve o kampa kadar da bu haftayı çok yoğun geçirdi. Pazartesi günü Ankara teşkilatıyla buluştu. Evet. Salı günü yine programları vardı. Çarşamba günü grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Bugün de 81 ilden gelen il başkanlarıyla bir araya geldi. Yani kampa yönelik yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Evet. Partinin farklı kademeleriyle bir araya geldi. Bu haftayı şöyle değerlendirerek başlayalım mı dilerseniz?
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın

0: Aslında programın her zaman çok yoğun olduğunu biliyoruz. Hem içeride Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yönettiği kabine ve kabine her kabine üyesinin, her bakanının yapıp ettiği işlerin takibi ve yeri geldiğinde açılışlar ya da kabuller, yurt dışı işte misyon temsilcilerini kabulü,
1: Babalar
0: devlet başkanlarını...
1: Günü geride bıraktık. O notu hatırlattı hatta. Kızının. Teşkilat baba evet. Bir geceni de bize ayır ifadesi.
0: Yani çok yoğun çalışan bir siyasetçi ve devlet adamı olduğunu biz biliyoruz. Bunu hani sadece Cumhurbaşkanı olduğu zaman değil, uzun yıllar başbakanlık dönemi. Şahsen ben uzun zaman hani İstanbul'da yaşamış biri olarak İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini de biliyorum. Muhtemeldir ki ondan önce işte Refah Partisi'nin il başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı yaptığı, gençlik kollarında çalıştığı dönemlerden tanıyanlar o zaman içinde muhtemelen aynı şeyi söyleyecektir. Çünkü rahmetli annesinin de hep oğlunu beklerken o yıllarda işte evin bir ön tarafındaki camına, bir arka taraftaki balkona koşarak Tayyip nereden gelecek, saat kaç oldu, ne zaman gelecek diye beklediğini, hani daha evli değilken, daha genç yaşlarında. Dolayısıyla hep çalışan, hep ömrünü hizmete vakfetmiş bir insan olduğunu biliyoruz. Şimdi
1: Sayın Binali Yıldırım'ın da gecenin üçünde telefonum çaldı. Anekdotunu belki hatırlayabiliriz.
0: Evet, tabii onu Binali Bey gibi anlatamayız. Binali Bey'in kendine has bir anlatım tarzı var. Gerçekten çok nüktedan ve hani o sakin temposuyla da konuşmasını, sakin temposuyla da merakı daha da artıran bir şey var. Evet. Binali Bey'in anlattı. Belki hani izleyicilerimiz de hatırlıyordur ama işte gecenin üçünde beni arıyor. Ne yapıyorsun?
1: Şu işi bir kontrol et.
0: Evet, uyuyorum, ne yapıyorum? Yani çünkü o saatte Sayın Cumhurbaşkanı çalışıyor ve çalıştığı meseleyle ilgili ya da aklına gelen bir meseleyle ilgili ilgili bakanı da gecenin üçünde de arayıp bu işi ne yaptınız? Çözülmedi mi? Niye çözülmedi? Dediğini pek çok bakandan, birlikte çalıştığı isimden duyduk. İşte hem kameralar önünde hem arkada hani birebir medya mensuplarıyla yaptıkları görüşmelerde. Sayın Cumhurbaşkanı yoğun çalışıyor zaten. Bu haftanın özelliği şu bence, artık NATO zirvesine çok kısa bir zaman kaldı. Biliyorsun 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da 32 NATO üyesi ülkenin devlet başkanı, Trump da dahil olmak üzere Ankara'ya gelecekler. Hani sadece NATO üyesi olanlar değil, davetli pozisyonunda Türkiye'ye gelecek devlet başkanları, hükümet yetkilileri de var. Onun bir de hani savunma bakanlarının, dışişleri bakanlarının, ilgili bakanların ve diğer yetkililerin de geldiklerini düşündüğünüzde çok geniş bir yekunda aslında bütün Batı dünyasının en üst düzey evet yetkililerini ağırlayacak Ankara. Bundan sebep elbette bu hani ziyarete gelmiyorlar. Burada bir toplantı olacak. O toplantının elbette fiziki, fiili zeminini hazırlamak lazım. Güvenlikle ilgili hazırlıklar var.
1: Ki siyasi dosyalar, son bölümde
0: dosyalar var. O dosyalarla ilgili Türkiye'nin önerileri var. Birbiriyle tartışan devletler, tartışmalı dosya konuları var. Onlarla ilgili Türkiye'nin önerileri olacak. Çok kritik, hani konuşacağız, çok kritik bir dönemeçte bu zirve yapılıyor. Ve Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılacak olması Ankara zirvesini önceki NATO zirvelerinden ayırıyor Yağmur. Ayırmasının nedeni de şu, Sayın Cumhurbaşkanı bir kere bir lider diplomasisini çok iyi başaran, karizmatik bir lider. Çok uzun bir tarihten bu yana, daha aslında başbakanlığından bu yana 23 yıldır bütün dünyanın gidişatını biliyor, çatışma bölgelerini, kriz durumlarını, hangi devletlerin hangi konulardaki sıkıntıları olduğunu, hangi yani her şeyi biliyor.
1: Ve tüm liderlerle diyalog kuran bir isimden bahsediyoruz.
0: İsim ve pozitif ve dolayısıyla herkes aslında Avrupa ülkeleri, elbette zaten Batı, Transatlantik güvenlik şemsiyesinden bahsediyoruz. Türkiye'de yapılmasından dolayı büyük bir umut ve heyecan içindekiler. Çünkü bazı çözülememiş, daha önce bir yola sokulamamış işleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir hal yoluna sokma umutları var. O yüzden de Cumhurbaşkanımızın rolü herhangi bir ev sahibi rolü değil. Dolayısıyla bunları hazırlıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama öte taraftan da senin de hatırlattığın gibi işte 2028 seçimlerine giderken AK Parti, iktidar partisi...

0: ama her seferinde sıfırdan sanki ilk kez seçime giriliyormuş gibi bir hazırlık süreci var. İşte bir mantık, toplumdan gelen talep nedir? Hani bize nerede itiraz ediyorlar? Bizden neyi talep ediyorlar? Nasıl yapabiliriz bu işi? 2028 stratejisini, yol haritasını, bütün işte milletvekilleri, MKYK üyeleri, MYK üyeleri, bütün teşkilatı
1: O konuda da şöyle
0: dinlemek.
1: bir vizyonu var aslında. Her seçim gecesinden sonra yaptığı açıklamada şimdi bugünden itibaren bir sonraki seçime
0: Hiç
1: hazırlanıyoruz diyor.
0: soluklanmadan
1: Evet.
0: neredeyse hemen yeni yol haritasına dair bir umut verir. Böyle iktidar olunuyor. Bir de bence işte dünkü grup toplantısında, ona ayrı bir başlık açacak mısın bilmiyorum. Dünkü grup toplantısında pek çok önemli vurgu vardı. Gazeteciler olarak notlar aldık. Ben de pek çok notum var önümde. Ama bence en önemli notları, vurgularından biri şuydu. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye bölgesel ve küresel manada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha önce erişmediği bir ağırlığa, uluslararası düzlemde daha önce erişmediği bir ağırlığa ve ne diyelim fonksiyonel bir pozisyona yükseldi dedi. Kelimeler bunlar değil ama mana olarak aktarmak istiyorum. Ya bu şu demek, şimdi 103 yıllık bir cumhuriyetin vatandaşlarıyız biz. Tabii ki hani Osmanlı Devleti'ni, Selçuklu'yu, Türk Devletleri'nin bütün 2000 yıllık tarihini de katmak lazım ama hani bu adla biz burada bu cumhuriyet, bu sınırlar içerisinde yaşarken ilk kez bu kadar devlet olarak ve millet, toplum olarak da bir yere yükseldik. Artık bir bölgesel güçten küresel sorunlara çözüm üreten bir güç haline geldik. Şimdi bu ne zaman oldu? 2002'de olmadı yani. 2002'de böyle miydik Allah aşkına? Yani 2002'de böyle değildik. 2003'te böyle değildik. 2005'te böyle değildik. 2010'da böyle değildik. Yani biz 2026, 2020 sonrası, belki 15 Temmuz sonrasını kritik olarak işaretleyebiliriz ama bütün bu, yani AK Parti iktidarları döneminde atılan adımlar, yapılan yatırımlar, işte ayağımıza takılan ne varsa yolun üstünde, onların yoldan kaldırılması, kurulan tuzakların bozulması, bütçenin büyütülmesi, eşit dağıtılması, insan hakları ve özgürlükler konusunda atılan adımlar.
2: Yani bir günde olan bir süreç değil,
0: Bu
2: değil mi hocam? İşin
0: ama
2: doğrusu
0: hani
2: doğru.
0: bu şunun hakkını tespit etmek lazım. Geriye dönük tabii ki bazı başbakanların, cumhurbaşkanlarının ismini anabiliriz, rahmetli Menderes'i anabiliriz, Demirel'in emeğini anabiliriz, Özal'ın demokratikleşme başta olmak üzere, sivilleşme başta olmak üzere anabiliriz. Bazı isimleri anabiliriz. Ecevit'in bir dönem önemli bir katkısı vardır. Erbakan rahmetli. Bunların katkılarını anabiliriz ama bu büyük sıçrayışın siyasi irade olarak kim olduğunu atlayamayız. O Erdoğan'dır. O Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onun siyasi ufku ve vizyonu ve elbette ekip yönetme yöntemi, biçimi, maharetiyle olan bir sonuç bu. Bu sıçramayı Erdoğan ve onun çalışma ekipleriyle birlikte ve elbette bu vatandaş, millet o iradeyi ona verdi. Dik dur dedi, eğilme sakın. Ben sana bu yetkiyi bu nedenle veriyorum. Bu milleti diz çöktüğü yerden ayağa kaldıracaksın dedi. Yani oy vermiş pek çok insanın bu kasıtla verdiği inancına sahibim. Çünkü çok çok kritik noktalarda, çok kritik evrelerde insanlar vazgeçmediler. Yani yapılmak isteneni gördüler, vazgeçmediler. O yüzden Erdoğan'ın hakkıdır bu cümleyi kurmak. Bu sıçrama onun sayesinde oldu. O yüzden bu yol burada kesilmemesi için elbette AK Parti'nin de bu sorumlulukla seçimleri yeniden kazanma zarureti var. Bu sadece bir siyasi partiler arası yarış değil. Bu millete, bu devlete hizmet etme yarışı isteği. O yüzden başarmak zorundalar. En doğru formülle halkın karşısına çıkmak zorundalar. O yüzden öyle bir hummalı çalışma olduğunu biliyorum. Parti içinden konuştuğum isimlerle de bunu duyuyorum. Bu hep böyledir. Raporlar hazırlanır, tabanın sesi dinlenir. Bölgeler, iller, ilçeler, talepler yukarıya iletilir. Yukarısı da bunu harmanlar ve bir yol haritası çıkartır. Biraz böyle bir kamp olacak.

0: Onlar da olacak çünkü onlar da sunum yapacak.
1: Bakanlar,
0: Biraz
1: tüm
0: buna da
1: milletvekilleri,
0: hazırladım.
1: MKYK ve MYK üyeleri, çok kapsamlı bir kamp olacak. Kamp programı da oldukça yoğun.
0: Evet. Kamp programı böyle. Yani Sapanca'da olması belki Ankara, çünkü burada olduğunda işte İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere mülki amirlerin bir şekilde Cumhurbaşkanı ve bakanların da olduğu bir yerde bir meşguliyeti olur. Bence Ankara'dakileri rahatlatmak için Sapanca'ya götürdüler kampı. Yani hani onlar orada kendi işlerini yapsınlar. Burada Ankara'yı, başkenti NATO zirvesine hazırlayacak mülki amirler de işlerini rahatça yapsınlar gibi bir... bu benim çıkarımım. Öyle olduğunu varsayıyorum. Bir bilgiye değil, bir çıkarım olarak söylemek istiyorum. Onun dışında da hani bir son belki şunu söyleyebilirim. Ayrıca başlık atacak mısın bilmiyorum ama dün terörsüz Türkiye ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Yasal düzenleme konusunda artık terör örgütünün kendini sahada tasfiye etmesini hızlandıracak bir süreci başlatacağız dedi.
0: Evet, pozitif gidiyor dedi. Biz üzerimize düşeni yapacağız dedi. Bu hani yasal çerçeveyi bir an önce meclise sunacağız dedi. Bence hani en önemli söylediği cümlelerden biri bu, hani bir an önce dedi. Çünkü meclis işte 1 Temmuz'da kapanacaktı, kapanmayacak. Çalışıyorlar. Dolayısıyla hani meclisin gündemine bu konu gelecek. Bir, bu önemli. Bir ikincisi, muhalefete bir çağrı yaptı ve yeni kapı ruhu, ikinci bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bu terörsüz Türkiye süreci için bu yasal çerçevede olmalıdır dedi. Onun muhatabı da elbette Kemal Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü bütün bu işte komisyon çalışmalarında CHP üye verdi, çalıştı ama işte İmralı'ya bir heyet gideceği zaman o sorumluluktan bir pay almadı. Ama yani bu defa bilmiyoruz, şu anda çok başlılık olduğu için CHP içerisinde pozisyonları ne olur bilmiyoruz ama buna benzer bir kıymetli çağrıydı bence. Yeni bir düzlem önerdi. O yüzden hani onun dışında da işte CHP başlığı vardı. Onu dilersen sonra da konuşabiliriz.
1: Tabii. Levent Bey'le devam edelim o zaman. Partide yeni katılımlarla birlikte ailenin büyüdüğünü görüyoruz. Örneğin bugün Nevşehir, Keşan ve Keçiören Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı rozetlerini taktı. Bu süreçte bu büyümeyi nasıl değerlendiririz? Aynı zamanda elbette kampta belki daha farklı stratejiler ortaya çıkacaktır. Dediğimiz gibi bu hafta teşkilatın farklı kademeleriyle bir araya geldi. Hem bu büyüme hem de bu hazırlıkları siz nasıl okuyorsunuz?
2: Ben önce peşin bir özür dileyim, öyle başlayayım sözlerime. Bir klimazedeyim ben yaz aylarının gelmesiyle birlikte.
0: Hepimiz gibi. Ben de hala ilaç kullanıyorum.
2: Tıksırırsam tıksırırsam ara ara izleyicilerim.
1: Ben de az önce arkadaşlara dedim ki birazdan hapşırabilirim, kısabilir miyiz dedim. Aynı kaderi yaşıyoruz.
2: Buradan da vatandaşlarımıza da hani uyarayım, aman klimaya dikkat etsinler. Şakası yok, çarpıyor.
1: Evet, doğrudur.
2: Şimdi şeyi Yağmur izninle biraz daha detaylandırayım. Kamp programı da, kampla başladığın için kamp programı da var elimde. Şimdi yani
1: 3 günlük bir kamp.
2: 33. kamp. Sihri burada aslında AK Parti'nin. Yani Fadime Hanım'ın biraz bahsettiği gibi burada ortak akıl, ortak bilinç hepsi ortaya çıkıyor. İşte MYK üyelerinin yapacağı sunumlar var. Kabinenin yapacağı sunumlar var milletvekillerine. Bir de tabii meclis grubunun çalışmaları ile ilgili bir sunum olacak. Tabii burada en çok aslında benim dikkatimi çeken Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Yani sen çok tecrübelisin, zaten takip ettim. Muhtemelen yarın da gideceksindir diye düşünüyorum ben kampa.
1: Takip ediyoruz her yıl.
2: Şimdi açılış konuşması Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla başlıyor açılış, kampın açılışı. Sonrasında ilk gün işte yoğun bir program bekliyor. İkinci gün yine sabah saatlerinde milletvekilleriyle bir araya geliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Genel istişare ve değerlendirme oturumu adı altında. Yani gördüğüm kadarıyla yaklaşık 5 saat boyunca, arada öğle yemeği olmasıyla birlikte 5 saat boyunca milletvekillerini dinleyecek, milletvekillerinin halktan getirdiği sorunları, memnuniyet duyduğu konuları, başlıkları değerlendirme fırsatını bulacak. Şimdi bunu niye dikkat çekiyorum bu başlığa?
1: Bu arada oturumlara da değinelim mi izleyicilerimiz için? 4 başlık var.
2: Tabii.
1: Güvenlik var. Buyurun lütfen.
2: Kabinenin, kabine üyelerinin yapacağı oturumlar var. Hı hı. Onları da hemen buradan zikredelim belirttiğin gibi. Güvenlik oturumu var. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bu oturumda.
1: En önemli oturumlardan biri muhtemelen.
2: Kalkınma oturumunda Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı yine milletvekillerine sunum yapacak. Ekonomi oturumu ve toplum oturumu var. Ekonomi oturumunda Çalışma Bakanı, Sanayi Bakanı, Hazine Bakanı, Ticaret Bakanı olacak. Son oturum toplum oturumu, o oturumda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sunumları olacak. Yani dört başı mamur bir kamptan söz ediyoruz. Zaten bu oturumların ana başlığı da ortak akıl oturumu. Başta belirttiğimiz gibi bir ortak akıl, ortak dil, ortak bilinç geliştirerek yine yola devam etme.
1: Aslında bu dört oturumda Türkiye'nin tüm meselelerini kapsayıcı bir oturum formatına dönüşmüş durumda.
2: Son günde dediğim gibi yine milletvekilleri işte illerinden, seçim bölgelerinden oralarda ne yaşanıyorsa bütün detaylarıyla Cumhurbaşkanı'na aksettirecekler. Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleri, kabine üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde de bu şekilde seçim bölgelerinde yola devam edeceklerini söyleyebiliriz. Tabii sen altını çizdin. Katılımlar da peyderpey devam ediyor. Hı hı. Çok dikkat çeken bir isim Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan. İşte geçecek mi, geçmeyecek mi, katılacak mı, katılmayacak mı tartışmalar arasında AK Parti'ye girdi. Saflarımızı güçlendiriyoruz diye değerlendiriyor Cumhurbaşkanı. Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı. O da çok dikkat çeken bir isim. Çünkü AK Parti ile yollarını ayırmıştı. İyi Parti saflarında bir süre siyaset yaptı. Ama sonrasında yine AK Parti'ye katıldı. Görünen o ki yine son grup toplantısında İyi Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen, sonrasında da AK Parti'de siyasete devam etme kararı alan Nimet Özdemir yine AK Parti saflarına katıldı. Bunun ben devam edeceğini öngörüyorum.
1: Bu geçişleri hizmetle okuyabilir miyiz? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı hizmet üretmek isteyen herkese kapımız açık dedi. Demek ki diğer partilerde ben belediyeye hizmet edemiyorum diyerek mi AK Parti'ye yöneliyorlar? Nasıl okuyabiliriz bu geçişleri?
2: Şimdi ana muhalefetin hali tamamen ortadayken hani birçok belediyesinde yaşananları görüyoruz. Belgeler, bilgiler, görüntüler eşliğinde işte ortaya saçılmış durumda. Şimdi orada yaşananlarla siyaset, gerçekten siyaset yapmak amacında olan insanların bir yere varamayacağı aşikar. Şimdi orada siyaset imkanı bulamayan ve parti içinde yaşanan yolsuzluk, işte
1: rüşvet
2: gibi şeylerle anılmak istemeyen, bu suçlamalarla adının yan yana gelmesini istemeyen insanlar doğal olarak bir başka mecra arıyorlar. Bu mecrada da bu arayışta da benim gördüğüm kadarıyla AK Parti öne çıkmış durumda. İnsanların ve siyasetçilerin bir teveccühü var AK Parti'ye dönük. Bundan sonra seçim yaklaştıkça muhtemelen bu daha da hızlanarak devam edecek. Çünkü çok sayıda bağımsız milletvekili de var. Onları da hatırlatayım. Onların siyasete nasıl devam edecekleri şu an için belirsiz ama seçim yaklaştığı sürece bağımsız kalmayacaktır o isimler. Teveccüh AK Parti'den yana olduğu için genel anlamda Türk siyasetinde ve başarılı bir çizgi tutturduğu için, arkasında da bir rüzgar olduğu için, gerek Türkiye'deki siyasi profil, terörsüz Türkiye projesinin ilerleyişi, gerekse yurt dışındaki Türkiye'nin gücünün bir kez daha ortaya çıkması, ortaya konulması, bunun tüm dünya tarafından kabul edilmesi ister istemez bütün teveccühün, bütün siyaset yapma kanallarının AK Parti'de olmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla belirttiğim gibi bu seçim yaklaştıkça daha da geçişlerin, AK Parti'ye katılımların devam edeceğini düşünüyorum. Tabii yeni anayasa süreci var, terörsüz Türkiye hedefi var. Bunlarla birlikte de işte o 360 sayısının bulunması, 400'ün yakalanması, hepsi masadaki başlıklar. Bir anlamda AK Parti'ye geçen isimlerde şunu da düşünüyorum ben. Hani Biz de elimizi taşın altına koyalım. Bu millet için, bu ülke için yapılması gereken bir şey varsa biz de yapalım düşüncesinin hakim olduğunu görüyorum. Bir kez daha altını çizeyim. İlerleyen süreçte daha da çoğalacaktır geçişler diye düşünüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu konumunda bunu daha da tetikleyeceğini düşünüyorum.
1: Peki Bülent Bey özellikle...

0: Peki bu sürecini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani şöyle söylemek lazım. Öncelikli olarak gerçekten dünya son derece zor bir dönemden geçiyor. Sizin de vurguladığınız gibi. Sürekli aslında her ne kadar istemesek de maalesef dünyanın farklı yerlerindeki çatışmalardan bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna meselesini konuştuk. Hürmüz Boğazı meselesi hala devam eden bir kriz. Ve bunun ortasında aslında şöyle bir klasik geleneksel bir laf var. Etrafımız ateş çemberi diye. Ancak buna rağmen bu ateşe bir türlü kendisini kaptırmayan bir ülke var. Türkiye çok önemli bir şeye, döneme doğru ilerliyor diye ben düşünüyorum. Ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dış politikasını çok uzun zamandır da zaten yakından da takip ediyoruz. Bu çerçevede aslında Türkiye'nin ne kadar dengede durduğunu görmek son derece önemli diye düşünüyorum ben. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ne gördük? NATO'nun ikinci büyük gücüsünüz. Buna rağmen o dönem hatırlayalım, Avrupa'dan hiçbir ülke görüşemezken, Amerika bile görüşemezken Türkiye Rusya ile bir şekilde görüşüyordu ve ara buluculuğu sağlıyordu. Şimdi Putin geçtiğimiz gün çok önemli bir açıklama yaptı. 2022'de Türkiye'de yapılan görüşmelere tekrar dönebiliriz diye. Aslında o dönemde bile ne kadar Türkiye'nin büyük bir oyun kurmakta olduğunu barış adına. Bunun görülmesi gerekir diye ben özellikle düşünüyorum ve bununla beraber yalnızca bu mu? Afrika'daki meseleleri hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın barıştırdığı ülke sayısını tam olarak bilen var mı bilmiyorum. Yani pek çok çatışma bölgesinde çatışmaları engelleyen, barışı getiren ve kazan kazan çerçevesinde ilerleyen bir dış politikayı biz gördük. Yani şimdi kıymetli hocalarım zaten az önce bu kampla ilgili olarak da iç politika meselelerini de biraz gündeme getirdiler. Başlıklara da bakıyorum, şöyle bir gerçekten güvenlik en ön sırada gelmekle beraber kalkınma, ekonomi, toplum, bütün bunların iç içe geldiğini de görmek lazım diye düşünüyorum ben işin doğrusu. Ve bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarısı da biraz galiba burada bu istişare meselesi. Yalnızca bir iç kamp meselesi olarak okunmamalı. Dünya liderleriyle de bir istişare içinde olduğunun görülmesi gerekiyor. Ben biraz NATO meselesini de sanki bir yeni AK Parti'nin daha büyük bir kampı gibi okunması gerektiğini düşünüyorum enteresan biçimde. Çünkü bakıyorsunuz meselelerde işte mesela dünya liderleri bir problem olduğu zaman kimin kapısını çalıyorlar? Arka kapı diplomasi için hangi ülkeyi tercih ediyorlar? Kimi güvenilir buluyorlar? Yani bunların son derece önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ki şöyle krizlerden düşündüğümüz zaman Zelenski'sinden Putin'ine, Trump'ından
0: Azerbaycan-Ermenistan.
1: tabii Azerbaycan-Ermenistan meselesi, Afrika'daki bazı çatışmalar, Libya meselesi, yani bütün bu boyutlarda sizin de vurguladığınız gibi bir soykırımcı İsrail haricinde diğer ülkelerle zaten Türkiye'nin yaptığı herhangi bir uluslararası anlaşmada zararlı çıkan bir taraf yok. Aksine kazanan taraflar görüyoruz. Aksine barışın sağlandığını görüyoruz. Aksine ekonomik olarak gelişen bir dünya sistemi ve düzeni görüyoruz. Ya Sayın Cumhurbaşkanım bu anlamda yıllar önce söylemiş olduğu, eski bir Birleşmiş Milletler çalışanı olarak söylemiş olduğu, dünya beşten büyüktür. Biz daha yeni yeni anlamaya başladık bu meseleyi. Niye öyle dedi diye o ara konuşulmuştu. Yine benzer biçimde burada bir Türkiye'nin rolünün ne olduğunu görülmesi gerekiyor ve o zaman yapmış olduğu eleştirilerin aslında ne kadar bugün Gazze meselesinde, Filistin konusunda, Lübnan meselesinde, diğer çatışma alanlarında ne kadar önemli olduğunu da gördük. Yani aslında o vizyonun büyüklüğünü bir anlamak gerekiyor gerçekten. Bundan çok uzun yıllar önce niye böyle bir şey söyledi? Hep böyle tartışmışızdır. Şimdi daha iyi görünüyor diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Ki kıymetli hocam yine vurguladılar, yani İstişare konusu gerçekten son derece önemli diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en önemli özelliklerinden birisi bu. Mesele ne olursa olsun bir karşıyı da dinlemek, bir bakalım onlar ne söylüyorlar, yani ne istiyorlar, ne nasıl bir ortak yol bulabiliriz. Bu iç politikada da böyle diye düşünüyorum. Dış politikada da böyle. Yani herhangi bir şekilde bir hasım yaratmadan, kendileri gönül olmadıkça hasım olmaya, hasım yaratmadan dış politikayı yürütüyor olması bence son derece önemli. Ve bu çerçevede biz ne görüyoruz? Savunma sanayinden bahsettiniz aslında. Savunma sanayi atılımının da ne kadar önemli olduğunu aslında yavaş yavaş görmeye başladık diye düşünüyorum. Çünkü bir zamanlar ben çok üzülerek o örneği hatırlıyorum. Hatırlayacaksınız, bu Kaan uçaklarla alakalı bir parçanın kalorifer petene benzetildiği çok basit biçimde. Hala çok üzülürüm ben o meseleye. Çünkü biz bütün bu zaman boyunca kendi uzmanım alanında olarak terörle mücadele kapsamında bize söz verilen silahların verilmediğini, bir tane merminin bazen bize çok görüldüğünü, anlaşmalara uyulmadığı zamanları hatırlıyoruz. Bakın oradan birazdan konuşuyor olacağız.
0: Bir de o kalorifer peteğine benzetilen şey kim için yapılıyor?
1: İşte
0: Yani bu ülke için yapılmıyor mu?
1: maalesef.
0: Dolayısıyla üzülüyorum dediniz ama bence çok ciddiye almamak daha doğru bir
1: Belki öyle
0: gözlem
1: ama
0: için
1: işte bu
0: olabilir
1: bakış
0: mi?
1: açısı bu mu olmalıydı? Yani anlatmaya çabaladığım üzüntü o yönde. Değerini anlayamamak. Bu beni çok üzüyor. Yani burada bir takım konuların hükümetler üstü olduğunu görmek gerekiyor. Bir takım konuların partiler üstü olduğunu görmek gerekiyor. Bir takım konuların Türkiye'nin çıkarı olduğunu görmek gerekiyor. Ve ben şöyle bir başlıklarda bakıyorum. Yani

0: Sayın Cumhurbaşkanı gündeme getirdi. Hiçbir konuda da böyle bir ayrışacak bir şey işin doğrusu görmüyorum. Eğer kötü niyetli değilseniz, eğer bu ülkeye zarar vermeye çabalamıyorsanız ki çok iç politika tartışma oluyor. Zaten programlarda konuşuyoruz. Bugün bir şey tartışıyoruz ama yarın dış politikada nasıl etkisi olacağı sonra görüp aa evet gerçekten demek ki durum başkaymış dediğimiz çok fazla alan var. Yaklaşan NATO toplantısı da bunun içinde ama ben hep vurgulayacağım. Şu istişare meselesi son derece kıymetli ve önemli. Bakın çok basit bir milletvekilinden tutun. Uluslararası düzlemde bir devlet başkanını da aynı şekilde dinliyor ve istişare ediyorsunuz. Bunun kıymetinin anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Hem iç anlamda hem dış politika anlamında bir istişare meselesi gerçekten Türkiye'yi başka bir boyuta doğru götürüyor. Savunma sanayi...
1: Zamanlama da önemli. Şimdi 32 devlet başkanını, hükümet başkanını tabii ağırlamadan önce Cumhurbaşkanı şöyle diyebilir. Ya ben ülke içi sorunlarla uğraşmayayım, bunu öteleyeyim. Daha sonra uygun bir zamanda yaparız. Hayır öyle demiyor.
0: Kıymetli üstadım yani oradaki mesele şu. Sayın Cumhurbaşkanı şunu çok iyi biliyor. Benim çok takdir ettiğim bir özellik bu. Küçücük milletvekilinin söylediği şeyin bile yani bir dış politikayla bir bağlantısı. Yani bütün konuların artık iç içe geçtiği çok enteresan bir dönemdeyiz. İç politikaları ve dış politikayı ayrı okuyamıyorsunuz artık. Hepsi birbirine bağlantılı. Ekonomiden, enerjiden, toplumsal durumlardan ve benzer biçimde dış politikanızdan tamamı birbiriyle iç içe ve bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı bu yapmış olduğu işte sistematik aslında bir tanımlama son derece önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda bir milletvekilinin dinlenmesiyle galiba Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında böyle. O da aynı önemde.
2: Yani şöyle mi?
0: Trump'ın dinlenmesi de aynı önemde
2: yani
0: diye düşünüyorum.
2: Yani NATO'ya ben tüm kademelerimle toplantı yapıp çıktım. Kesinlikle. Olarak bir duruş.
0: Kesinlikle. Yani ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ki burada Sayın Milletvekillerinin
1: cepheyi güçlendirerek çıkıyor.
0: Kesinlikle öyle. Bu da bir üstadım önemli bir boyut. Gerek iç cepheyi güçlendiriyorsunuz. Gerek bütün bu konuların da birbirle alakalı olun. Yani şimdi bizim ekonomimizin Hürmüz Boğazı'ndaki meseleyle alakasız olduğunu söyleyebilir misiniz? Toplumsal olayların, sosyal medyadan bahsediyoruz, gençler üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Bir güvenlik konusu değil midir? Yani bahsetmekte olduğum konu tam olarak bu. Bu anlamda ben dediğim gibi bu kampı da aslında bir hazırlık dönemi olarak görüyorum yine bu toplantıya. Ki NATO'yu da epey konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Ona da bir şey yapalım.
2: Peki bugün Sayın Cumhurbaşkanı genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli mesajlar verdi dedik. Aslında sadece Türkiye meselelerini ele almakla yetinmeyip kendi öz eleştirisini de yaptı. Örneğin bugün parti içi bazı isimlere eleştirilerini dile getirdi. Neler söyledi bir dinleyelim yönetmenim.
3: Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
2: Fadime Hanım, dinledik bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesini. Aslında benim partim kusursuzdur anlayışı yok. Örneğin bir kişiyle alakalı bir süreç varsa o ihraca da gidiyor, disipline de sevk ediliyor. Yani CHP'de

0: bugüne kadar görmediğimiz ve beklediğimiz aslında tüm sıkıntılı meselelerde bugün olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı eleştiri yapmayı veya uyarmayı da biliyor. Bu anlamda önemli. CHP içinde ki sürece ilişkinde paralel yönetim şekli ifadesini kullanmıştı. Hem bu eleştiriyi hem de oradan devam ederek CHP'ye yönelik tavrını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi şuradan başlayayım. Önce AK Parti bir kitle partisi, bir merkez parti. İşte kurulur kurulmaz girdiği ilk seçimlerde iktidara taşınmış bir parti ve girdiği bütün seçimlerde de istisnasız her defasında yeniden millet tarafından yetkilendirilmiş iktidar olmak bu demek. Yani millet o partiyi yetkilendiriyor. Ve o yetkiye layık olabilmek için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde hem kabine üyeleri hem de partinin yetkili isimleri, bütün teşkilat yapısı o ahlakla çalışmak zorunda. Yani bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın başından itibaren çok net bir bakış açısı var. Ve bu bakış açısını aslında partisine de giydirmiş durumda. Yani hani bu bir parti ahlakına, kültürüne dönüşmüş durumda. Öncelikle bunu söylemek isterim. Buna rağmen ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu sıklıkla yapıyor. Yani partinin mesela daha kapalı mahrem toplantılarında da benzer uyarılarda bulunduğunu, eleştirilerde bulunduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Ama kameraların kayıt aldığı canlı yayınlarda da kendi çalışma arkadaşlarına, yani orada hitap ettikleri kim? 81 ilin il başkanı. AK Parti'nin teşkilatını yöneten kişilere bir şey söylüyor. Diyor ki kibre düşmeyeceksin, esnafla düzgün konuşacaksın, vatandaşa gideceksin, talebini doğru dinleyeceksin, dikkate saygın bir şekilde üstten bakmayacaksın, göz hizasında konuşacaksın. Bir davranış kalıbını, biçimini ve ahlakını onlara yeniden bilmedikleri şey değil ama yeniden söylüyor,
0: Ve sosyal
1: uyarıyor.
0: medyada gündem olmayın.
1: Maya çalışmayın diyor. Yani bu ne demek? Şimdi bu şöyle bir şey. Sosyal medya artık hepimizin kullandığı, kaçınamadığımız,
0: Maruz
1: dışında
0: kaldım.
1: kalamadığımız ve maruz kaldığımız ve giderek gerçek hayatta tercih edilen sanal bir alem. Orada herkes varlık gösteriyor ve herkes nasıl görünmek, nasıl algılanmak istiyorsa öyle kendini gösteriyor. Yani en iyi haliyle, en mükemmel, sorunsuz, pırıltılar içinde. Yani kötü bir fotoğrafımızı koymuyoruz, paspal bir halimizi koymuyoruz. Ya da işte üzgün, bezgin, pasaklı, başaramamış, hasta koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Yani
0: Vitrin.
1: herkesin bir, evet hani belki hani iş için kullanmak başka bir şeydir. Kendi özel hayatını, arkadaşlarını paylaşmak ayrı bir şeydir filan. Kullanış amacı farklı olsa da bir siyasetçinin sosyal medyayı nasıl kullanacağına dair bence önemli bir format attı orada kendi ekibine. Orada da dedi ki yani bu bir kapan, bir tuzak, sakın bu tuzağa düşmeyin. Çünkü biz bunu kullanmak zorundayız. Biz de yaptığımız işleri ve işte yaptığımız siyasetleri anlatırken sosyal medyayı kullanıyoruz ama ölçüsüyle kullanacağız. Oraya kendimizi kaptırmayacağız diyor bir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da kullanıyor. Üstelik en fazla takipçisi olan kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani Twitter hesabı öyle, işte Instagram hesabı öyle, bütün hesapları, sosyal medyadaki hesapları çok yüksek takip edilen, çok beğeni alan, takibi, etkileşimi yüksek hesaplar. Ama buradaki bu daha alt düzeyde, belki yerelde halkın arasında halktan biri olarak ama iktidar partisinin temsilcisi birinin hani etkileşim için kasarak şeye girmemesi gerektiğini, sadece onu o amaçla gerektiği kadar kullanması konusunda bence önemli bir uyarı yaptı. Çünkü bu biliyorsunuz şu anda özellikle bu uygulamalar belli bir etkileşim ve takipçi sayısına ulaştığında o hesaba para ödüyor. Yani bir işbirliğine giriyor ve para, hani para kazanma yerine dönüşmüş oluyor. Yani bu da oranın ahlakını bozan bir şey bir tarafıyla da. O işte etkileşime kasıp da hani takipçi gelecek, YouTube'dan para gelecek bilmem ne diye abuk subuk şeyler yapmayın diyor özetle. Yani düzgün kullanın. Hı hı.

0: Ahlakınızla, edebinizle kullanın diyor. Bence bu önemli. Yani görünür olmak, dikkat çekmek gibi şeylere kapılmayın diyor. Bu hani nasıl kullanılacağına dair bir uyarıda bulunması bence önemli. Bu da çünkü bir parti ahlakını da gösteren bir şey. Ama şunu da bence söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı, aslında sen ilk soruya girerken yaptığın vurgu önemli bir vurgu. Cumhurbaşkanı partisini eleştiren biri, çalışma arkadaşlarını eleştiren biri ve üstelik de o yaptığı eleştiriler hani muhatabını ezmek, utandırmak vesaire değil. Toparlanmasına vesile olmak için yapılan. Mesela daha önce çok kritik metal yorgunluk dedi dönemin işte 2000'lerin ortasıydı galiba,
1: Doğru.
0: değil mi? Yani hani bir uzun dönem iktidar olmanın getirdiği bir ezbere hareket etme hali, bir taraftan da
1: Bir
0: işte
1: rahatlık değil mi? Doğru.
0: geçen seçimde de almıştık zaten. Hani gene alırız filan gibi
2: Motivasyon
0: bir
2: kaybı belki.
0: yorgunluk. Zaten her şey birbirine benziyor gibi bir şey. Hani o yorulduysan çekil kenara. Çünkü 11 bin 11 milyon 500 bin üyesi olan bir partiden bahsediyoruz. Her 8 kişiden biri bu ülkede. Hatta ne 8 kişi? 80 milyonuz. Dolayısıyla neredeyse, bilmiyorum, benim matematiğim kötüdür ama her 6 kişiden biri filan AK Parti üyesi bu durumda, öyle değil mi?
1: Doğru. 6-7 kişi,
0: Oranlarsak
1: evet.
2: Benim
0: aşağı
2: aklıma
0: yukarı.
2: bambaşka bir örnek geldi, yorulduysan çekil diye. Umarım Galatasaray'da her yıl şampiyon olmaktan belki bir çekilip diğer takımlara, ben de zihnimde o an onu düşünüyordum Fadime.
0: Ama onlar farklı. Yani burada hani yorulduysan çekil. Sen de beni bir mesaj vermek istiyorsun. Her programda mutlaka.
3: Ben üstüme alınıyorum çünkü
0: Evet,
3: oğlum 10
0: arkada.
3: yaşında Fenerbahçeli benim
2: Yazık değil mi
3: yüzümden
2: oğlunuza
3: işte beni
2: yani?
3: Fenerbahçeli
0: Ben
3: yaptı.
0: de doğru sosyal medyada otur şeyleri görüyorum. Hani çocukların üzüntüsünü ya da şeyin sevincini. Biliyorum hani cazip bir şey olduğunu ama ikisi farklı bence. Çünkü burada hani tamam, yorulmuş olabilirsin, biraz dinlen. Mesela parti içinde böyle görev yer
2: Veya Fadime
0: değiştirmeleri
2: Hanım,
0: çok
2: siz
0: yaparsın
2: bu örneği daha önce
0: Cumhurbaşkanı'nın.
2: vermiştiniz. Bir sorunu varsa git kendini aklayıp gel şeklinde.
0: Yani evet, hani bir böyle yargıda bir konu varsa git hallet, aklan, eminsen gel. Kapı açılır ama bu lekeli halinle ya da gölge düşmüş üzerine böyle gelme. Hani şeffaf olmasını, temiz olmasını istiyor AK Parti kendi yöneticilerin. O yüzden partiye yönelik bu tür şeyleri, işte kibirlenmeyeceksiniz, halkla düzgün iletişim kuracaksınız, derdini dinleyeceksiniz, sorun getiriyorsa vatandaş onu çözeceksiniz diyor. Ve ben şunu biliyorum mesela, AK Parti'de tabanla tavan arasında çok güçlü bir iletişim var. Yani nedir? İşte mahalle teşkilatları, belde, semt, ilçe teşkilatları, il teşkilatları belli periyotlarla belli konular üzerinde genel merkezden gelen talepler de olabilir. Ama tabanı okurken sürekli, çünkü ev ziyaretleri, esnaf ziyaretleri sürekli bir temas hali olduğu için ne geliyor vatandaştan? Bir yerde üst geçit yok, üst geçit mi istiyor? Emekli maaşı düşük, onu mu istiyor? Her neyse vatandaşın talebi, bunu raporlaştırıp bir üst kademeye, o üst kademe bir üst kademeye, en nihayetinde o rapor Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne geliyor. Bütün kademeye geliyor ve bu sorun nasıl çözülecek? Sen ne öneriyorsun? Sen ne öneriyorsun? Tek tek dinleyerek o tabandan gelen öneriyi bir politikaya dönüştürüyor.
2: Burada ilk bölümü yavaş yavaş sona
0: dönüştüremiyorsa
2: gidiyoruz.
0: da
2: CHP için olay
0: şeye,
2: geçmesinde.
0: yani izah ediyor. Mesela bir politika var, doğru mu anlaşılmamış toplum tarafından? Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında bir yerde halka hitap ederken o başlığı açıyor. Diyor ki biz bu meseleyi şöyle görüyoruz. Bunu böyle bir yöntemle çözmeye karar verdik. Bunun böyle süreçleri olacak, zorluklar da olacak ama nihayetinde şu amaçla bunu yapıyoruz. Böyle olacak. Yani izah edip ikna etmeye çalışıyor. Bu da bence hani siyaset yapma tekniği bakımından diğer partilerin daha az kullandığı, AK Parti'nin de ısrarla kullandığı başarılı bir yöntem. Biraz da hani bu kadar uzun iktidarda kalmanın yollarından biri bu. CHP ile ilgili,
2: Paralel yönetim şekli ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bunu daha önce de kullandı diye hatırlıyorum sanki. Onu bir kez daha altını çizdi. İşte CHP'yi

0: CHP'de muhalefeti kaos hakim dedi. İtibar suikasti yaparak siyaseti zehirliyorlar dedi. Bunlar önemliydi. Ama en nihayetinde bu hani paralize etmesi, paralel yönetim modelinin siyaseti paralize etmesi kavramı bence önemli. Cumhurbaşkanı CHP'nin içindeki bir meseleyi bir başka partinin, rakip partinin genel başkanı olarak ilgilenmiyor. Diyor ki ben ona bir güvenli takip meselesinden bakıyorum. Hani bu CHP'nin iç meselesi. Ama ne zaman benim gündemime geliyor? İşte siyaseti paralize ediyor. Mesela nasıl paralize ediyor? Şimdi CHP'de iki başlılık var. Ekrem İmamoğlu'nu da say, üç başlılık var. Bu iki başlılığın meclisi paralize eden bir durumu var. Şimdi CHP grubunu Kılıçdaroğlu mu kullanacak? Özgür Özel mi, Manisa Milletvekili Özgür Özel mi
1: Sabah ilk
0: kullanacak?
1: kim erken geliyorsa o
0: Sa
1: mu?
0: gibi. Ya da o odayı genel başkana tahsis edilen odada şu anda Özgür Özel oturuyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da meclis başkanlığına yazı yazıyor. Genel başkan için oda hazırlayın diyor genel meclis başkanlığına. Şimdi Özgür Özel'i o odadan çıkartmaya kalksa meclis başkanı,
1: Ve işi gücü yok bunlarla mı
0: bu
1: uğraşsın
0: defa
1: koskoca Türkiye
0: işte
1: Büyük Millet
0: NATO
1: Meclisi?
0: 45 ülkenin devlet başkanını ağırlamaya hazırlanan bir ülkenin başkentinin bir binasında koltuk yığmalar, koltuğu çekmeler, o odaya nasıl gireceğiz, çilingir çağır. Bunun, yani bir arada böyle bir şey var, bir de böyle yerin dibinde bir şey var. Dolayısıyla hani siyaseti hem paralize eden hem de psikolojik olarak insana kötü hissettiren, değersiz hissettiren bir süreç yaşanıyor.
1: Türk
0: Orada
1: demokrasisine
0: Türkiye,
1: zarar veriyor dedikleri
0: işte
1: var.
0: Türkiye siyasetine ve siyasetin algısına, vatandaş gözünde siyasetin algısına zarar verdiği noktada beni ilgilendirir diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dün de aslında benzer bir vurgu yaptı. Bir mesafeden bakmaya çalışılıyor ama bir türlü o aklı selimin hala CHP'de ortaya çıkmadığını da görüyoruz. Yine dünkü grup toplantısında bu, eğer yeni kapı ruhu aranıyorsa
1: Aranıyorsa
0: terörsüz
1: zemini
0: Türkiye'ye
1: doğru.
0: da çağırması bence bu küçük, utandıran, bu sefil görüntülerden CHP'yi çıkartıp bu milletin bir derdinin çözümü konusunda CHP'yi pozisyon alırken kendini gösterme imkanıdır aynı zamanda. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı çok kıymetli bir davet yaptı CHP'ye.
1: Çok kısa bir süremiz kaldı ama CHP'ye dilerseniz girelim sizinle Levent Bey. Bu paralel yönetim şekli ne şekilde devam edecek?
2: Bugünkü görüntüler çok iyi anlatmıyor mu
1: Değil mi?
2: tabloyu? Eski bir CHP milletvekilinin
1: Hande,
2: cenazesinde
1: ekrana verelim
2: buluştular
1: yönetmenin
2: ilk
1: fotoğraf
2: defa.
1: karelerini. Ayşe Güldüm, ilgilenir misin?
2: Yani orada Ali Mahir
1: Bak şu.
2: Başarır'ın
1: Küçümseyici ve iğrenen ifadesi.
2: arkasını dönmesi, sırtını çevirmesi, tokalaşmaması, işte çocuklar gibi
1: Şu an o görüntü ekrana yansıyor.
2: ne olur hani çocukları küçümsediğim anlamı çıkmasın buradan ama çocukların bile belki yapmayacağı işte kreş çocuklarında örneklerine rastlayabileceğimiz ne yazık ki bugün ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sahne oluyor ve ne yazık ki bir cenaze töreninde yaşanıyor bunlar. Yani küsler bir araya gelir. Bizim geleneğimizde, adetimizde, örfümüzde cenazelerde küsler bir araya gelir. Başsağlığı dilerler insanlar birbirlerine ama
3: Bir
2: burada
3: süreliğine bırakırsınız değil mi hocam?
1: Mesela
2: Evet
1: şu
2: yani
1: görüntüyü tam ekran
2: kavgaya bir
1: verebiliyor
2: ara
1: muyuz
2: verin. Ara verin.
1: arkadaşlar?
2: Şimdi
3: Doğru.
2: şu
0: Çok
2: görüntüler
0: anlamlı bir fotoğraf
2: işte
0: o yani. Her şeyi anlatıyor aslında.
2: Cumhurbaşkanının neden endişe ettiğini bu fotoğraf kareleri bugün çok iyi anlattı bize. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işi evet orada bir kavga var. Cumhurbaşkanı da bu şekilde yaklaşıyor. Ama bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dolayısıyla bütün siyaset kurumuna zarar vermeye başladı artık bu görüntüler. İşte o nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarısını yapıyor. Bir anlamda da köprüden önceki son çıkışı gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Aklınızı başınıza alın, toparlanın diye. Şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınanlar küsüyorlar, gidiyorlar. Ben oynamam diyorlar, başka parti kurmaya çalışıyorlar. Hatta iki parti masaya getiriyorlar. AK Parti'ye baktığınız zaman dönem dönem kabinede üyelik yapmış, belediye başkanlığı görevine getirilmiş isimler var.

0: Bunları alıyor, kenara çekiyor Cumhurbaşkanı. Küslük yok. Herkes görevine devam ediyor. En kudretli bakanlıktan alınıyor insanlar ve belki partide bir göreve getiriliyor. Belki o bile yapılmıyor. Düz milletvekili olarak göreve devam ediyor. İnsanlar küsmüyorlar.
1: Lise müdürlüğü yapan bakan oldu yani.
2: Peki.
1: Ayşen Gürcan
2: biz kendi aramıza devam
1: lise
2: edelim ama kısa
1: müdürlüğü
2: bir
1: yaptı
2: araya gidelim.
1: bakanlıktan
2: Saat
1: sonra.
2: başında yeniden bir aradayız. Lütfen ayrılmayın.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Hocam, yani ben doğru mu anlıyorum? Mert LGS'den yüksek puan alsa da yine de meslek lisesini mi tercih etmeli?
4: Mert çok başarılı ve yetenekli bir çocuk. İlgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme doğrultusunda lise hayatında mesleki ve teknik eğitimi tercih edebilir.
5: Hocam peki ya Ece? Mesleki eğitimden sonra üniversite sınavından iyi bir puan alması mümkün mü acaba?
4: Mesleki ve teknik eğitim tercihinden sonra üniversite sınavlarında iyi dereceler yapan birçok öğrencimiz var. Pekala Ece de onlardan biri olabilir.
6: Mesleki ve teknik eğitimle bilgiyi beceriye, beceriyi üretime dönüştürüyor, nitelikli insan kaynağıyla Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
7: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
8: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29

0: ve daha birçok avantajı kaçırma. Uçarsın
1: bu fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Cuma 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Yapmamızı istedi. Birlikte yapalım mı?
6: Canım şimdi teyzenle konuşuyorum görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım. Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
7: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceği hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
8: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Temsiliyetinin ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık iç siyasette ana muhalefet cephesine geçtik Levent Bey'le. Sizinle devam edelim. Paralel yönetim şekli demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta Fadime Hanım üçüncü bir başlık olarak da Ekrem İmamoğlu'nu ifade etti ki ben de aslında o şekilde düşünüyorum. Çünkü Özgür Özel yaptığı son hareketlerle ve açıklamalarla bir liderlik performansı ortaya koyuyor. Dolayısıyla İmamoğlu'yla sanki yolları ayrıldı gibi. Buradan başlayarak gelişmeler için sözü size bırakayım, buyurun.
1: Biraz orada şeyi zorluyor gibi Özgür Özel, yeni bir parti. Hı hı. Partiden Cumhuriyet Halk Partisi'nden, mevcut partiden ihraç edilmenin bir şekilde yollarını açıp, o yolu açıp bir anlamda tırnak içinde demokrasi kahramanı sıfatını alarak yeni bir partinin kurulmasının belki nüveleri atılıyor gibi okuyorum ben yaşananları. Tabii Ekrem İmamoğlu'yla bir yol ayrımına da geleceğini daha önce de konuşmuştuk.
0: Ekim zamanla. Partisi'ydi Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin baş harflerinden
1: yürüyüş
0: oluşan.
1: Yürüyüş Partisi ama diye sanki, gündeme evet. geliyor. Yalanlama geldi.
0: Ama Ekim Partisi artık raftan kaldırıldı mı denilir? Yani rafa kaldırıldı mı denilir? Gündemden düştü sanki, öyle değil mi?
1: Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası da yakın gelecekte sonuçlanacak. Hı hı. Oradan çıkacak sonuç da aleyhine çıkması büyük ihtimal gibi görünüyor. O şekilde değerlendiriliyor. Hı hı. O zaman Cumhurbaşkanlığı adaylığı da tamamen rafa kalkmış olacak Ekrem İmamoğlu'nun. Orada bir yine yol ayrımını biz izleyebiliriz. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında. Tabii izninle şuna da değineyim. İlk bölümde orada kalmıştık. Bir
0: lütfen,
1: küslük yaşanmıyor AK Parti'de görevden almalarda.
0: Evet.
1: Benzer tablo Milliyetçi Hareket Partisi'nde de yaşanıyor. Şimdi yakın geçtiğimiz dönemde 22 il başkanı görevden alındı. Bir taraftan da orada kurultay süreci de devam ediyor. Şimdi 22 il başkanı görevden alındı ama bununla sınırlı kalmayacak. Bundan sonraki görevden almalar, görevden alma demeyeyim ama değişiklikler diyeyim, bayrak yarışındaki o değişiklikler.
0: Kan değişimi.
1: Evet, il kongrelerinde, il kurultaylarında olacak.
0: Hı hı.
1: Orada da bir değişim süreci var. Ama orada da bizim gördüğümüz görevden alınan isimlerin küsmemesi, partiye sırtını dönmemesi şeklinde.
0: Hı hı.
1: Yani bir dava arkadaşlığı, bir yol arkadaşlığı öngörüyor bu

0: iki parti de Cumhur İttifakı'nın iki ortağında, AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Neferler bu şekilde bakıyor olaya. Görevden alınmak, göreve yeniden atanmak çok önemli değil aslında bu iki partide siyaset yapan isimler açısından. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu ne yazık ki göremiyoruz. Cumhurbaşkanı dikkat çekiyor, koltuk kavgası diyor. İşte koltuk kavgasına kurban gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi bir anlamda. Cumhuriyet'in kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi 100 küsur yaşında bir parti. İşte o koltuğa buna yakın isim geldi, bu koltuğa diğerine yakın isim geldi. Kavgasını biz ne yazık ki gidiyoruz. O da külliyen Türk siyasetine zarar veriyor. Etkileşim avcılığı da bugün kullandı Cumhurbaşkanı. Şimdi etkileşim avcılığı, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yoğun görüyoruz. Etkileşim avcılığını, sosyal medyayı bir anlamda PR olarak kullanıyor Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partili isimler.
1: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaseti olabilir ama biz tasvip etmeyiz.
0: Evet, oradan bir eleştiri yöneltti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi çok vahim işler dönüyor tabii bazı milletvekilleri için. Hani isim vermeyeyim ama bazı milletvekillerini sosyal medya yönetiyor adeta. Sosyal medyadan gelen tepkiler, işte gelen eleştiriler, gelen desteklerle hareket ediyorlar. Partinin programını, partinin siyasetini bir tarafa bırakarak. Oradaki gelen eleştiri, gelen tepki veya gelen destek ne kadar gerçeği yansıtıyor, orası tartışılır tabii. Daha vahimini de söyleyeyim. Hani bu bazı milletvekilleri için geçerli. Tüm siyaset kurumunu tenzih ederek söyleyeyim. Oradan gelen hakaretleri paraya tahvil etme peşinde koşan ne yazık ki bazı isimlerin de olduğu kulağımıza geliyor. Yani orada işte vatandaştan gelen veya X şahsından gelen hakarete karşı açılan bir tazminat davası ve o hakaret paraya tahvil edilmiş oluyor. Bu şekilde bir yol da izleniyor.
1: O zaman hakaret oluşturacak bir zemin de hazırlanıyor mudur bu zihniyet varsa eğer?
0: Tabii ki. İşte o da acı olan kısmı. Yani insanlar orada yaptıklarını veya partisinin yaptığı o siyasetini anlatmaktan öte özellikle bana hakaret edilsin diye bazı girişimlerde de bulunuyorlar. Ama dediğim gibi yani tüm siyaset kurumunu leke altında bırakmayayım, gölge altında bırakmayayım, tenzih edeyim. Ama bu yönde bazı hareketler yapıldığı da gazeteci olarak kulağımıza geliyor zaman zaman.
1: Peki Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta parti yönetimine ilişkin MYK'yı toplayarak veya yüksek disiplin kurulunu işleterek kararlar almaya devam ediyor. Bu kararlara ilişkin de örneğin kurultay yapılırsa eğer ve Yargıtay'dan iş dönerse nasıl, kurultayın da yok sayılacağı gibi bu kararların da yine hükümsüz olduğu da ifade ediliyor bir yandan. Buna ilişkin ne söylersiniz?
0: Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi veya Cumhuriyet Halk Partililer, ona gönül vermiş seçmenler, vatandaşlar, külliyen o camiye neden rahatsız oluyorlar? Şimdi geldi, işte mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa geldi. 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim, Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyor? Yolsuzluktan, arsızlıktan, gayri ahlaki durumlardan bu partiyi temizleyeceğim, arındıracağım. Sonrasında da olağan kurultaya götüreceğim partiyi. Orada kozlarımızı paylaşacağız. Bu niye rahatsız eder bir insanı? O partiye gönül vermişse veya o partide siyaset yapıyorsa. Tamam, ne güzel işte. Partiyi arsızlardan, yolsuzlardan, hırsızlardan temizleyelim. Sonrasında yola devam edelim. Ama bu öyle
1: yola
0: değil.
1: Yola kendisi mi devam eder? Örneğin yine futboldan örnek verecek olursam, hani Aziz Yıldırım ben şampiyon edip bırakırım bir kenara diyor. Yani bu Kılıçdaroğlu için.
2: Yine Yağmur Hanım.
3: Doğru bir yaklaşım.
0: Dünya hazır, Dünya Kupası devam ederken.
1: Evet.
0: Ya şimdi bir televizyon kanalında tabii canlı yayına çıktı. Oraya da hafif eleştirilerimi yönelteyim. Yani bir canlı yayın mıydı? Karşısındakiler gazeteci miydi? Yoksa Engizisyon mahkemesi mi kuruldu? Onu
1: soru cevap formatında bir program.
0: Biraz soru cevap değil de peşin yargılarla süslenmiş, soslanmış. İşte aklından geçen doğruları Kemal Kılıçdaroğlu'na onaylatmaya çalışan gazeteciler gördük biz karşısında. Oraya da bir küçük eleştirimi yönelteyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu orada da söyledi. Olağanüstü kurultay değil diyor. Olağan kurultay. Çünkü olağanüstü kurultay yapsa tedbir kararı var yargıdan gelen. Buna izin vermiyor. En azından Kılıçdaroğlu ekibinin savunusu bu yönde. Dolayısıyla şimdi bir arınma da orada söz konusu olamayacağı için yine aynı delegeyle olağanüstü kurultay yapılsa bu işte aynı şeyden farklı sonuçlar beklemek gibi bir fıkraya dönecek.
1: Ne yani değişecek?
0: Hiçbir şey değişmeyecek. Orada delegeyi değiştirelim yine seçimle. İlçe kongreleri, peşi sıra il kongreleri, sonrasında da olağan büyük kurultayla birlikte o değişimi gerçekleştirelim, partiyi temizleyelim, arınma sürecini bitirelim ve sonrasında da yola devam edelim diyor. Aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? Tabii Kemal Kılıçdaroğlu için kritik soru bu. Ben aday olmam, gösterilirim diyor. Bu da kalbinde yatan, gönlünde yatan aslanı aslında ortaya koyuyor. Tıpkı Cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için neler yaptığını biliyoruz. Orada da genel başkan olmak için tekrar önümüzdeki olağan kurultayda yarışacağını %100'e yakın söyleyebilirim ben uzun süredir siyaset takip eden bir gazeteci olarak. Ama işte şu sırada bu delegeyle gidilmesi bence sakıncalı. Çünkü başka bir sonuç çıkmayacak oradan. O zaman bu yargı kararının ne anlamı kalacak? Yapılan olağanüstü, yapılırsa olağanüstü kurultayın ne anlamı kalacak? Eski tas eski hamam devam edecek iş. Ama ilçe kongreleri, il kongreleri dediğimiz şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği ismin %100 seçileceği anlamına gelmiyor. Bunun da altını çizelim. Orada bir yarış geçiyor. Özgür Özel'i destekleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler veya Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler o yarışa katılacaklar. Oradan çıkacak sonuçlar, oradan çıkacak delegeler, işte 1300 civarında delege o şekilde belirlenecek. Yani seçimlerle belirlenecek. Bir metazori yok orada. Ve sonunda büyük kurultayla, olağan büyük kurultayla genel başkanın kim olacağını belirleyecek parti.
1: Kademe kademe.
0: Burada ne sakınca var? Buyurun işte ben de hadi spordan örnek vereyim. Buyurun Er Meydanı'na yapın mücadelenizi. Sonunda da bunu büyük kurultayla taçlandırın. Hiçbir şaibe kalmasın. Gelen yeni genel başkan da o koltukta rahat rahat otursun. Bundan sonra parti içi kavgalarla değil de Türk siyasetine yapacağı hizmetlerle anılsın.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Strateji ve güvenlik uzmanı olduğunuz için stratejiyi alarak hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in bu stratejileri partiyi nereye götürür?
2: Yani şunu söylemek lazım Yağmur Hanım. Öncelikli olarak ben şurada bir önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Biraz da bir kötü polisi oynayarak da konuşmak lazım bu çerçevede. Şimdi bir memlekette Sayın Cumhurbaşkanı'nın da vurgusu var bu noktada biliyorsunuz. Bir iyi bir muhalefetin olması gerekli. Yani bu çerçevede sokaktaki sıradan bir insan olduğumu varsayarak konuşuyorum. Yani başından bu yana krizden başka hiçbir şey görmüyoruz. Diploma krizi, işte efendim butlan olduğu, efendim işte milletvekillerinin karıştığı bir takım işler, belediye başkanlarının karıştığı bir takım işler. Yani bu çalkantı bir türlü sonlanmış değil. Ve bu anlamda da ben eğer bu böyle bir partinin içinde önemli bir isim olsam bir an önce bunlardan kurtulma çabası içine girerim. Bir sadeleşme çabası içine girerim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamdaki vurgusu bence önemli. Çünkü gerçekten temiz bir siyaset Türkiye'de son derece önemli diye düşünüyorum. Biz bu tarz böyle çalkantıları, karmaşalıkları AK Parti'de görmediğimiz gibi muhalefet partilerinde görmememiz aslında daha sağlıklı olan iş diye düşünüyorum. Ve bu çerçevede de bakacak olsa strateji anlamında işin doğrusu şimdi kanunun ön gördüğü veyahut da sonuçlanan davalar neticesinde zaten son derece yol açık. Yani evet biz tartışıyoruz ama burada asıl hukukun ne dediği meselesi son derece önemli. Genel başkan kimdir? Öbür davalar nasıl sonuçlandı? İşte devam eden bir takım suçlamalar vesaire. Yani bu çerçevede stratejilerin belirlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ya şunu da unutmayın. Böyle bir özellikle seçimlerle alakalı olarak biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki genel başkanlık seçimleriyle alakalı olarak da hala devam etmekte olan bir takım davalarında olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunlar nereye varacaklar? Tamam siz kendi kendinize bir parti başkanlığına yeni parti kurmaya vesaire soyunuyorsunuz ama Yani buradaki bu hukukun üstünlüğü meselesinin de gözden kaçmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı planlar sanki erken yapılıyor diye ben düşünüyorum. Yani biraz daha bu sürecin sonucunu beklemek belki daha doğru olacak. Yani o kadar enteresan bir durum ki. Ve burada bir enteresan biçimde hükümetin suçlanması gibi gerçekten garabet olan durumlar var. Yani içeride CHP'lerin CHP'leri şikayet ettiği bir durum var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Ve bu çerçevede de ben işin doğrusu strateji meselesinde her iki tarafta kendince bir şey oynuyor olabilir. Kendince bir akıl çizgisi çekmeye çabalıyor olabilirler. Ben hep sıradan bir vatandaş olarak hukukun ne göstereceğine bakacağım bu noktada. Yani İmamoğlu'yla alakalı olarak da, Kılıçdaroğlu'yla alakalı olarak da, Özel'le alakalı olarak da, siyasi hayatların nasıl devam edeceği anlamında, nasıl planlar izleneceği anlamında da şunu da unutulmaması lazım. Türkiye bir hukuk devleti. Ve ben hep bu çerçevede bakıyor olacağım bu meseleye. Bu anlamda da dediğim gibi stratejiler nasıl ilerleyecek? Bu şekilde bölünmeye devam edecek olursa, yani bir düşünmek lazım sanki o noktada. Ne kadar başarılı olabilirsiniz? Bir muhalefet partisinin bu kadar parçalanmış olması, yeni yeni başka partilere gidilecek olması size ne sağlar? Yani bazen feragat etmek gerekiyor. Yani bunlar sanki bizde bir unutulmuş gibi. Az önce konuştuk, metal yorgunluğu dedi Fadime Hanım.
1: Evet.
2: Yani bu noktada bir acaba değişikliğe mi ihtiyaç var? Acaba bazı isimlerin bu kadar gündemde olmaması mı gerekiyor? Yeni
1: mesela
2: isimlerin gelmesi mi gerekiyor?
1: Özel partiyi değil kendini mi düşünüyor? Eğer partiyi düşünseydi
2: biraz acaba öyle mi diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Yani burada hemen yeni parti kuruyoruz, hadi bakalım tekrar yola düşüyoruz yerine azıcık daha bir sessiz kalıp azıcık daha şu süreçlerin sonucunu görüp mu hareket etmek daha acaba iyi olurdu diye ben düşünüyorum işin doğrusu. Tamamen kendi bakış açım, bunu da vurgulayayım. Yani bu noktada bazen bir feragat etmek mi gerekir? Bazen biraz bir geri çekilmek. Ya bir ne yapıyoruz biz, bir bakalım. Yani durumumuz nedir? Bu kadar feveranla, bu kadar hızla, bu kadar çabuk hareket etmek ne kadar akıllıca? İşin doğrusu bunu bilmiyorum. Biraz daha
0: strateji yoksunluğu da var.
2: Ya değil mi hocam? Çok böyle bir paldır küldür. O olmadı, bu A olmadı, B olmadı, C. Yani bu şekilde mi ilerlenmeli? Yoksa özellikle böyle
1: yani
2: siyaset
1: partiyi
2: uzun
1: mi kurtarmaya çalışıyor, kendisini mi o halde?
2: İşte o biraz belirsiz. Yani ne yapmaya çabaladığı biraz belirsiz.
0: Yani orada bu da aslında en büyük örnek parti meclisindeki Özgür Özel yanlılarının istifa etmesi.
2: Doğru mu üstadım? Ya o kadar bu kadar tozun dumanın içinde acaba biraz daha sakin mi olunmalı?
0: Partide mücadele verilecekse, bir savaş verilecekse orada kalarak ona adeta genel başkanı kilitleyerek, adım attırmayarak vermeleri gerekirdi.
1: Cepheyi bıraktılar ama.
0: Bir strateji yoksunluğu, işte o da aceleci, gafil avlandılar.
2: Az önce üstadım gibi çok doğru bir şey yaptı, tanımlama yaptı. Yani bu sosyal medyadan gelen ve ne kadar doğru olduğu da belli olmayan. Çünkü maalesef biz geçtiğimiz günü güvenlik boyutunda da çok önemli bir mesele de konuştuk. Yani bir İsrail özel firmalarının nasıl toplumlara sirayet ettiğini de konuştuk sosyal medya üzerinden. Algoritmalar kullandıklarını, bununla ilgili özel programlar kullandıklarını. Yani her sosyal medyadan gelen yeşil işaretle hadi hareket edelim, tamam bizim sıramız geldi veyahut da bu şekilde bakılıyor olması bence bir strateji yoksunluğunu gösterir bir durum. Ben eğer ben olsaydım, tekrar edeceğim, biraz daha bir işin nereye gittiğini, arkadaşlarımla olan ilişkilerim ne durumdadır, nasıl bir düzlemde ilerlemeliyim? Yani biraz daha bir sakin oldum ama biz görüyoruz ki her gün gelişen bir duruma karşı çok hızlı bir refleks, çok hızlı bir tepki ve çok da sonunu düşünmeden
1: şimdi
2: galiba.
1: Şimdi editörümüz de sizin açıklamalarınıza istinaden tez canlılık nereye sürükler diye
2: yani
1: sormuş.
2: Ya biraz çok aslında doğru. Yani bu kadar tez canlılık ne kadar bir de bir biliyorsunuz Türkiye'de özellikle siyaset meselesinde bir temel çok önemli. Yani bir temel var mı yok mu? Bir parti kuruyorsunuz ama biz defaatle de bu denemeleri de gördük.
1: Evet,
2: yani böyle bir küskünler meselesine ayrı parti kurmaya çalışanlar, oy oranları milyarda bir olanlar, yani hani bu anlamda
1: CHP
2: da
1: CHP tabanını yeni partiye nasıl benimsetecek?
2: İşte biraz o mesele de var. Yani bunlarla ilgili bir planınız var mı acaba? Bir oyun planı var mı? Yani bunu bilmiyorum. Hazır mısınız? Bununla ilgili bir yol haritası hazırladınız mı? Bir strateji belirlediniz mi? Yani biz çoğu zaman çok üzülerek söyleyeceğim. Bakın çok Türkiye gerçekten ve dünya türbülanslı bir dönemden geçiyor. Hı hı. Ben bu dönemde çok isterdim ki düzgün bir muhalefet olsun ve bazı meselelerde Türkiye bir bütün olarak ilerlesin. Yani bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu bence çok önemli. Yani o yüzden diyor ki demokrasinin zedelendiği bir dönemdeyiz. Yani terör, mesela şu terörsüz Türkiye meselesi. Yani burada bir muhalefetin desteğinin olması, yeni anayasa konuşuyoruz, bir muhalefetin bu işin içinde düzgün biçimde bulunması, bunlar çok önemli. Onun yerine biz bugün kim tutuklandı, hangi CHP'li kimi şikayet etti, efendim işte o parti ona mı oy, o öyle mi oldu? Yani kısır döngü tartışmaların çerçevesinde geçiyor. Ve bu ne kadar onlar için sağlıklı, işin doğrusu bunu düşünmeleri lazım diye düşünüyorum.
1: Aslında
2: ben.
1: Muhalefet iktidara dayanan bir merdiven değil mi? Hem oraya çıkmak isteyen hem de aslında ona destek de veren dış politika örneğin üzerinde.
2: Kimi zaman yani biz tarihimizde de çok gördük ve dünya siyasi tarihinde de Yağmur Hanım bu çok önemli. Bazı meseleler vardır ki buranın iktidarı, muhalefeti sağa solu olmaz. Hı hı. Yani bu noktada bir bütün bir sesiniz gür bir biçimde ve tam çıkmalı. Tam da böyle bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Şimdi evet iç politikaya konuşuyoruz ama birazdan işte asıl o şeyin içine gireceğiz. Yani Hürmüz'den tutun, Rusya-Ukrayna meselesinden tutun. Bunların hepsi maalesef istesek de istemesek de bizim kapımızın hemen önünde. Her an Türkiye'yi de etkileyebilecek bir takım olaylara gebe olduğu bir dönemdeyiz. Yani burada bu şekilde bir muhalefetin bulunuyor olması gerçekten yani... tarihsizlik mi diyelim artık yani ne diyeceğimi de bilemiyorum ama sürekli böyle anılıyor olmak da sizi ne kadar iyi gösterir.
0: Biraz yani şöyle bir... Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu. Yani gerek Özgür Özel gerekse Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarına talip değiller.
4: CHP.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına talip.
2: O bakış açısını da gösterir bir durum Üstad. Yani işte buradaki mesele tam olarak bu.
0: Başkanlığı alalım. Gerisi önemli değil bizim için.
2: Bir de yani yine izninizle şunu da söyleyip kıymetli hocama bırakayım. Yani sıradan bir vatandaş olarak da duymak istediğim hiçbir politika önerisi yok. Yani,
1: Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki kendi kendimizi geliştiriyoruz, kendimizle rekabet ediyoruz.
2: Sıkıntı burada. Yani hani bir şey duymak istiyorum. Ya Hürmüz Boğazı'yla ne düşünüyorsunuz? Hayır, onun yerine biz günlük o Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemesiyle kayıkçı kavgalarını izliyoruz. İşte o onu mu dedi, o onu mu dedi? Ya çok daha önemli bir gündem var. Yani bugün ne... dış politika duyuyoruz, ne ekonomi duyuyoruz, ne bir önümüzdeki dönem Türkiye için nasıl bir tahayyül içinde bunu duyuyoruz. Yani diyelim ki parti kurdu, bununla alakalı olarak bir hazırlıkları var mı? Zannetmiyorum ben işin doğrusu olduğunu. Ve bu da maalesef ben yine söyleyeceğim bir tarihsizlik olarak görüyorum. Çünkü kimi zaman iyi bir muhalefetin de hükümeti de daha iyi ettiğini unutmamak gerekiyor. Yani bu gerçekten ne olursa olsun bence son derece önemli bir boyut. Ve bu anlamda da umarım bir an önce toparlanırlar. Bir an önce dedim ki bu ülkeye hizmet etmeleri gerektiğini hatırlarlar. Ve bununla beraber diyorum yani yarın hükümet olabilirler. Bir demokrasi içindeyiz. Ama buna hazırlar mı? İşte bütün mesele burada. O bölünmüşlük, parçalanmışlık bitmediği sürece, kavga bitmediği sürece ben çok uzun zamanda maalesef bu anlamda bir böyle bir şey dizisi gibi izleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi günü geleceğim Fadime Hanım şöyle bir ifade kullandı. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorunu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorunu bir türlü çözemedik. Dış politika, savunma, terörle mücadeleye karşı duruş gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
2: İşte bu kadar söze başlarken de zaten yerli ve milli bir muhalefet çok büyük eksiklik. Sayın Cumhurbaşkanı da vurguladığı gibi pek çok meseleyi de görüyoruz ve maalesef de daha görüyor olacağız diyeceğim.
4: Peki. Aslında buraya bir katkı yapmak için az tabii. Önce bir söze girmek istedim. Şimdi CHP içerisinde de aklı selime sahip elbette iktidarı eleştiren ama özellikle sınırlardan geçtiğinde ve başka bir ülkeye gittiğinde Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen iktidar partisi de doğru bir şey yapmışsa bunu ifade eden doğru isimler de yok değil.
1: Tabii zaten Gürsel Erol'u dinledim. Kesinlikle
4: yok, hani durup hani bu sonuç itibariyle uzun zaman itibariyle daha yaygın bir şekilde böyle yapıldığı için eleştiri konusu yapılıyor ve bir tespit artık kalıcı bir tespit haline geldi. Niye? Çünkü defalarca biz bunu gördük.
1: Ne yazık ki. Skandal örneğiydi öyle değil mi?
4: Yani o kadar çok defalarca yaptılar ki hani bir sadece Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu'yla hani Baykal farklıydı. Baykal'ın hakkını teslim edelim. O hani ulusalcı devletini seven ve Türkiye'nin menfaatini bu tür iktidar kavgalarını falan üstünde tutan bir tarzı vardı. Gürsel Erol'un bugün bir kısa videosunu izledim. Avrupa ülkelerinden birinde bir masada AB'nin galiba bir çalışmasında Elazığ milletvekili, Elazığ CHP milletvekili biliyorsunuz. Orada mesela önceki Elazığ depreminde Murat Kurum'un, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da o hani zayıf yapıları kentsel dönüşümde yenilediğini, o ilk depremden sonra yıkılanları hızla yaptığını, hiçbir hak kaybı olmaksızın yaptığını Ve son depremde de, 6 Şubat depreminde de Elazığ'da hiç can kaybı bu nedenle olmadığını söylüyor. Ve Murat Kurum'un hani çok doğru bir stratejiyle ve şeyle, tempoyla doğru işler yaptığının hakkını teslim ediyor. Kim bunu söylüyor? CHP'nin bir milletvekili söylüyor.
0: Partisi demek ki. Yiyecek.
4: Ama işte

0: aşığı olduğu durumlardan sonra bir eleştiri varsa da daha inandırıcı olur.
1: Tabii yani bunu söyle sonra edersiniz. Gelince eleştir
0: burada. Şu da eksik kalmış dediğin zaman bizim de güvenimiz tam olur. Yani böyle bir muhalefet bizim aradığımız için doğrusu sürekli kavga.
2: Biraz önce
0: tam onu söylemeye çabalıyorum aslında.
2: Derken daha önce de benzer olaylarda doğruya doğru diyen
1: Gürsel Erol'un böyle bir ahlakı var, siyasi ahlakı var.
2: O zaman da partisinden tepkiler gelmişti, şimdi de onun için latife ediyorum.
1: Evet, evet. Bir hakikat ama işte ondan vazgeçmeyen demek ki siyaseten, ahlaken hakikati söylemek onun için daha doğru bir şey. Yani doğru örnekler de var. Kategorik olarak CHP'yi eleştiriyor değiliz. İçinde düzgün bunu yapan insanlar da var. Hani bu aklı selim hakim olsun derken aslında biraz bunun da altını çiziyoruz. Hani bir an önce yok mu ya bu parti içerisinde memleketini seven, her şeyi memleketin önünde tutan ve hizmet için rekabet eden, yok mu? İllaki var. Neredeler ve niye yoklar? Hani bu bence CHP'nin en büyük sorunlarından biri. Yani siyaseti millet için yapacak siyasetçiler nerede? Hani bizim uzunca bir zamandır CHP'de konuştuğumuz konu yolsuzluk, rüşvet, irtikap, maalesef koltuk kavgası, kişisel kariyerler, başka bir takım hani konuşmaya utandığımız meseleler. Siyaseti siz oyun niçin istiyorsunuz milletten? Bunlar için mi? Yoksa bakın İzmir gene işte havalar ısınmaya başladı. Bugün gene çöp haberi izledim ben. Çöpler toplanmamış. İzmir... CHP'nin kalesi. Çöpleri niye toplamıyorsun? Belediyesi
3: CHP sen... İzmir'i kaybetti artık yıllar sonra. 22 yıl sonra sanıyorum
2: değil mi? Ne yazık ki şöyle bir anlayış hakim. Engin Altay grup başkan vekiliyken genel kurulda yaptığı konuşmada bunu itiraf etmişti.
1: Evet,
2: bu hükümet dünyanın en iyi şeyini bile yapsa yine alkışlamayız demişti. İşte ne yazık ki külliyen öyle bir anlayış oraya hakim olmuş.
3: Peki şimdi yönetmenim Hande'den rica ediyorum. Fadime Hanım Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez bir araya geldi bugün. O fotoğraf karelerini yeniden verelim lütfen Hande. Cenaze töreninde yüz ifadeleri, yani yakından bakma şansınız oldu mu o ifadelere?
1: Tabii, birkaç kez geri sarıp tekrar baktım. Hı hı.
3: Yani fotoğraf karelerinde özellikle çok net bir şekilde Özgür Özel'in bu ters böyle adeta sanki kafa atacakmış gibi, öyle değil mi ifadesi? Keza
1: kızgın olduğunu biliyorum. Biliyoruz. Çünkü Özgür Özel de aslında hain dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Çünkü ihanet eden kişi kürsüden konuşurken değil, gece yatarken ihanetini doğru anlar, ne yaptığını anlar mealinde. Yani hainlik tasvir ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini boş bıraktı ama onu tarif ederken hain demiş oldu. Yani bir tarif yaptı. Dolayısıyla öyle baktığını biliyoruz. Yani CHP'ye ihanet ettiğini, kendisinin seçilmemediği bir kurultayda mahkeme yoluyla o koltuğa geri döndüğüne inanıyor ve bunu iddia ediyor. Ama mahkemenin kararı dolayısıyla o kurultayın çalındığı ortaya çıktı. Yani mahkeme inceledi her şeyi ve o kurultayda asıl koltuğu çalınanın Kılıçdaroğlu olduğunu tespit etmiş oldu. Şimdi hani burada tartışmalıysa bile siz nihayetinde yine o acele verdikleri kararlardan biri temize götürmekti. Alelacele temize götürdüler. Doğru. Sonra da pişman oldular. Şimdi Kılıçdaroğlu da diyor ki temize siz götürdünüz. Yargıtay'ın kararını beklememiz gerekiyor. Hani burada da bir kendi acelelerinden kaynaklı bir öngörüsüzlük, bir strateji sahibi olmamanın getirdiği bir yalpalama hali var. Bu fotoğrafta kızgınlık çok somut var.
3: Mesela Ali Mahir Başarır'ın da aynı şekilde.
1: Kemal Kılıçdaroğlu çünkü burada hareket halinde olan kişi. Sıradan herkesle tokalaşıyor. Özgür Özel'le de tokalaşıyor. Taziyelerini bildiriyor cenaze sahiplerine.
3: Bazı vekillerin tokalaşmadığı da ifade edildi.
1: Evet. Burada hani biz tabii Mehmet Ali Başarır'ın Ali Mahir Başarır'ın biraz dikkat kesildik. Çünkü o özellikle Butlan kararından sonra genel merkezden çıkarken bir 5-6 kez falan tekrar ederek Allah onun belasını versin diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bela okumuştu. Başka ağır hakaretleri de var kuşkusuz ama bela okumak da herhalde bir daha üst segment seviye, değil mi yani?
3: Yani o kişisel bir
1: garez hani böyle Allah'tan hani en kötü

0: şeyi dilemek onun için.
1: Çok büyük düşmanınıza dileyeceğiniz bir şeyi
0: Yani dilemezsin bile.
1: affedersiniz.
0: Yani Allah cezanı versin. Yani Allah'ın adaletine
2: Doğru.
0: havale bile etmiyor yani. Yani direkt bir şey talep ediyor, bela talep
2: Kurultaydaki
0: ediyor.
2: zıplama görüntülerinde
0: Ters.
2: ekliyor
0: Yani evet, yani bir işte Ali Maher Başarır'ın da siyaset yapma tarzı, grup başkan vekilliği de dahil olmak üzere fazla gelişmemiş bir kantin solculuğu şeklinde tasvir edebiliriz. Yani bu hani çok basit. Mesela ben
3: Şimdi
0: üniversiteye ilk gittiğim zaman İletişim Fakültesine, Marmara Üniversitesi'nde, kantine girdiğinizde farklı bir ortam kuşkusuz genç çocuklar için. Hani kendi yaştaşlarınızı görüyorsunuz. Biraz hani bir sınıf öte arkadaşlar bile daha alana hakim filan. Siz daha hani böyle kantinin bir kuytu köşesinde iki ayrı masada yaşları yaşımızın çok üstünde olan kartlaşmış öğrenci profilleri vardı. Ve tabii ki onlar hani bazı radikal sol örgütlerin temsilcileri, gelen o tazecik çocukları alıp işte örgüte kaydetmek
1: maalesef.
0: ve eylem yapmak, bir yerlerde onu kullanmak, vaatler. Ama nihayetinde onlar belli zamanlarda, belli periyotlarda hakikaten işte bir şey yakarlar, eylem yaparlar, bir gürültü çıkartırlar. Yani bir şeyi dile getirmek istiyor ama öğrenci değil artık. Yani kaydolduğunun üzerinden 10 yıl geçmiş ve hala bunun çözüm olduğunu zannediyor. Yani Amerikan emperyalizmine bir itirazın varsa, bir üniversite öğrencisi olarak sana düşen şey orada bildiri okuyup bir şeyi yakıp biraz bağırmak, okul güvenliğiyle itişip kakışmak falan değil yani. Okuyacaksın, adam gibi mezun alacaksın. Amerikan emperyalizmine karşı bir tezin varsa gidip hangi alanda uzmanlaştıysan o alanda emperyalizmle mücadele edeceksin. Yani çok farklı değil, biliyor musun? Ali Mahir Başarır'ın da, Özgür Özel'in de çoğu zaman muhalefet etme tarzlarında böyle fazla gelişmemiş bir kantin solculuğu hala var. Slogandan medet ummak, böyle basit
3: Tomu
0: işte
3: yatırmam.
0: barikatlar kurmak filan mesela. Bunlar hani yetişkin, yetkin insanların yapacağı şeyler değildir ama ne yazık ki biz böyle şeyleri gördük.
3: Bu arada sevgili editörümüz Ayşegül Kulağıma seslendi. Videoda o tokalaşma sırasında Özgür Özel'in böyle bacağını salladığı böyle
0: Sıkılıyor yani.
3: ya da gergin ya da o
0: Evet.
3: alanda bulunmak istemediğine dair bir ifade de hani beden
0: Evet.
3: dilini de yorumlarız
0: Şurada
3: gibi.
2: Burada
0: bile,
2: vedalaşma
0: burada da.
2: yok zaten.
0: Bu şu fotoğrafta da şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bayağı bir hani böyle 30 derecelik bir açıyla filan arkasını döndüğü o fotoğrafta da görülüyor.
3: Mesela şu an ekranda olan videoda da böyle
0: Evet.
3: hırsla sallar
0: Bir
3: gibi.
0: başka fotoğrafta da yine böyle gözünün ucuyla Kılıçdaroğlu'na çaprazdan bir bakış attığı bir anda foto muhabirleri yakalamışlar.
3: Yani
0: Şimdi
3: Kılıçdaroğlu'nun varlığından rahatsız olduklarını alenen belli etmişler
0: İşte
3: diyebilir
0: beden
3: miyiz?
0: dillerine yansımışlar. Ben mesela
3: Peki bu
0: konu bu
3: kasıtlı mı
0: olunca,
3: sizce?
0: konu bu olun, hayır, duygularına hakim olamamak. Şurada orada kameraların üzerlerinde olduğunu bilerek mesela yetkin bir siyasetçinin orada yapacağı şey dışarıya vermek istediğim mesajla
3: Yani
0: ilgilidir.
3: bu çalışılmış bir
0: Üçlü,
3: ifade değil mi sizce?
0: hayır, bu
2: Öfke
0: ele,
2: kontrolü
0: bu evet,
2: olmaz.
0: bu kendini ele vermekle ilgili bir şey. Duygu kontrolü, bu bir eziklik hali aslında, bir suçlu profili. Burada yetkin kendinden emin olan haklı olduğuna inanan birinin yapacağı şey bir kere rahat olmaktır. Ama gene de hani öfkeli oluyor olabilirsin ama kendini o vereceğin fotoğrafı kontrol etmeye çalışırsın. Benzer bir şey mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanıyorum bir Anıtkabir ziyareti esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yine böyle dişlerini sıkıp gözün ucuyla onu takip et diye bir fotoğraf hatırlıyorum. Ya bu neden böyle hani güvenli olun ya, siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerisiniz, genel başkanısınız, bir halktan oy almışsınız, yönetime talipsiniz. Bir gün belki Allah nasip ederse hani Türkiye adına etmemesini diliyorum elbette
3: Temennilerden
0: ama
3: bulunmanız.
0: onların pozisyonları açısından buna talipsin. Dolayısıyla hani özgüven, bir omurganı bir dikleştirmek icap eder. Şimdi bakın gene konuyu NATO'ya getireceğiz de devlet başkanı olsa şu fotoğraftakilerden herhangi biri ya da şu anda diplomasız bir şekilde yargılanmakta olan Ekrem İmamoğlu, alkış yaprakların bile beni alkışladığından emin olduğu falan. Biri, yani şu fotoğraftakilerden biri NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek liderlerden biriyle yan yana düşünebiliyor musunuz? Allah aşkına söyleyin. Bir Erdoğan'ın pozisyonunu düşünün. O devlet başkanlarıyla kurduğu ilişkiyi
3: bir kendinden emin ediyoruz değil mi?
0: Yani emin oluşu, konuşmayı yönetmesi, hı hı, konuya hakimiyeti, ikna kabiliyeti, özgüveni, ya Türk milletini temsil ediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanısın ve Türk ordusunun komutanısın. Hı hı. O erin de, daha yeni görev silah altına gelmiş olan erin de her an şehit olabilecek kadar kendini feda etmeye hazır olan bir subayın da, bir komutanın da başkomutanısın. Dik durmak zorundasın. Bir Özgür Özel'in yakın zamanda, hatırlayın, İspanya Başbakanı'na hayran, heyecanlı, ne yapacağını şaşıran. Şimdi bu utandırır bizi. Sırf şu bile, şu kıyas bile, hayal ederek yaptığımız kıyas bile bize aslında devlet yönetmeye ne kadar uzak olduklarını, yetersiz olduklarını, psikolojik olarak da yetersiz olduklarını çok somut bence gösteriyor. Şu kendi aralarındaki ilişkiyi ve duyguyu bile yönetemeyen insanlardan bahsediyoruz.
3: Özgür Özel sizi dinliyorsa çok alınacak Fadime Hanım.
0: Ya ama bu, hani Özgür, ben dilerim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki kişi özgüvenli olsun. 100 yıllık partidir o. Hı hı. Eleştiririz geçmişte, bugün için eleştirdiğim bir sürü konu vardır. Özgür Özel'i de eleştiriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yüzüne karşı defalarca eleştirmiş biriyim. Dolayısıyla hani
3: bir gazeteciyiz yeri geldiğinde iktidar da eleştirebiliyor olmamız lazım.
0: Eleştiriyoruz da zaten. Yani hani bu eleştirememek, yani şöyle bir şey. Benim eleştirme sorunum yok. Ben eleştirimi herkese iletebilirim. Uslubunu ayarladığın müddetçe.
3: Pozitif katkıdır.
0: Bu hem gazeteci olarak bizim pozisyonumuz, kamuoyu adına pozisyonumuz gereği böyledir. Ama en nihayetinde burada benim dilediğim ve yakıştırmadığım şey bu ikircikli haller, bu yetersiz durumlar. Dolayısıyla beni temsil edecek, ülkemi temsil edecek kişinin özgüvenli, güçlü olmasını, konuya hakim olmasını, duygularına hakim olmasını isterim. Kaşını gözünü oynatarak mesaj vermeye ya da zıplamaya çalışması falan tabii ki bir yetersizlik göstergesi.
3: Peki, bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı bir karar var. O da 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraca yönelik itirazlarını reddetmesi. İhraç süreci de devam ediyor bir yandan ve bugün de 5 isim için itirazlarının reddedildiği bilgisi var. Bu süreçle alakalı gelişmeleri sorayım size Fadime Hanım.
0: Ya şöyle, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı olarak yetkilerini kullanıyor ve partinin kendi organlarını çalıştırıyor. Bu işte ihraçlar, disiplin kuruluna gönderdikleri isimler, bunlar o yetkinin kullanıldığı ve kararlı ve sakin olunduğunu da gösteriyor. İtirazlar da olacaktır ama hani şurası da bir kesin ki daha parti bölünmeden, yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bir parti kurmadan, Mansur Yavaş'ın pozisyonu belli olmadan, bu haldeyken bile hani bir çözülmenin olduğu. Mesela bugün de Sayın Cumhurbaşkanı, işte az önce hani siz Levent Bey'le konuştunuz. Hani 3 belediye başkanının AK Parti'ye geçmiş olması. Dün bir milletvekili, İstanbul milletvekilinin CHP'den AK Parti'ye geçmiş olması. Hani dönüp bir baktım. 17 olmuş mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkan sayısı 17 olmuş. Şimdi meclisteki meclis gruplarının da küçüldüğü bir durum var. 139'dan 127, 137'den 129'a gerilemiş durumda CHP sandalyeleri. Bu Yargıtay'a giden, daha doğrusu ihraç, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna gönderilenleri şeyde sildiği için, Yargıtay'da kendi sisteminden sildiği için sayılarda bir değişiklik var. Bir ufalma hali var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu bu şekilde yönetmek istiyor. Kimsenin gitmesini istemiyoruz. Kurultaysa kurultayı yapacağız. Daha sakin bir şekilde süreci yürütmek istiyor ama hani affedeceğini düşünmüyorum doğrusu. Hani burada bir kesin kararlılığı var. Hani aklanması gerekenlerin aklanması gerektiğini, parti ahlakına, disipline uymayanların ihraç edilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade ediyor. Onu da gözlemliyoruz. Ama hani partide bir, az önce Bülent Bey'in de söylediği gibi, partide bir ufukta ve yakın gelecekte aslında bir parçalanma hali görülüyor. Ama bu sadece hani Özgür Özel yeni bir parti kuracak diye de okumuyorum ben onu. Çünkü Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da hem durdukları yer itibariyle hem geldikleri bu işte İmamoğlu'nun yargı sürecinin başlamasıyla birlikte Özgür Özel özgürlüğüne kavuştu. Şimdi hani vesayetle biraz uzaktan yönetiliyor gibi olsa da nihayetinde meydanlara o çıkıyor. Otobüsün üstünde o terliyor. Yağmur altında o yürüyor. Dolayısıyla bir kendini gösterme imkanı buldu ve hakikaten de kendini gösterdi. Hani bir eleştiriyorum pek çok açıdan ama nihayetinde bir aktörleşme süreci var Özgür Özel'in. Şimdi İmamoğlu'nun hani tekrar kurulacak partinin başına onu mu getirecek? Kurulacak parti merkez parti mi olacak? Şeyin Özgür Özel'in istediği gibi daha sol bir parti mi olacak? O konuda da bir ayrıştıkları nokta var. Çünkü İmamoğlu daha merkezde dört eğilimi kuşatan bir parti istiyor. Daha önce konuştuk biz bunları bu masada. Özgür Özel ama CHP'de kalmak istiyor. Çünkü CHP markası terk edelim hani kolay bırakılacak bir marka değil. İşte konuştuğumuz gibi bir kemik oy durumu var. Hani insanların tabanın ezbere oy verdiği.
3: Tabanın nerede kalacağı da belli değil. Yeni partiye kayar mı?
0: Yani niçin nerede kaysın? Kalır?
3: Çünkü evet. CHP'de de şöyle bir tutum var tabanda. Kişilere değil partiye oy veriyorlar. Örneğin işte İzmir'de.
0: %15 gibi bir kemik oy var.
3: Yani CHP'de. Kim gelirse gelsin. Hani bu ceketimi koysam alırım ifadesi vardır ya. Çünkü CHP'de partiye oy veriyor seçmen. Tabii. İsimlere, kişilere oy vermiyor. Dolayısıyla...
2: Bir erken seçim olursa belki rüzgarı alabilir Özgür Özel. Ama
0: yani şu anda...
2: seçim zamanında yapılır ve o süre açılırsa seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır.
0: Yani şöyle evet biraz hani acelelerinin sebebi de o. Bir an önce hani bu köpük yatışmadan, evet. uçuşmadan bir sonuç alabilmek de istiyorlar. Bir diğer taraftan da bir hikaye yazmak istiyorlar. Çünkü şimdi CHP'den kopacaklar da ne diye kopacaklar? Yani buradaki şey Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapma sevdası değil mi en başından itibaren? Yani bunun adını hani tam koymak lazım. Az önce söylediğiniz o güvenlik meselesi benim çok önemsediğim ve çok uzunca bir zamandır da konuştuğum bir şey Bülent Bey. Şimdi İmamoğlu kim? İmamoğlu'nun arkasında kim var? Bu acele ne? Yani bunu sadece Türkiye içerisinde bazı siyasi ideolojik gruplaşmalar ve partileşmeler ve partiler arasında bir siyaset yarışı, seçim yarışı olarak görmüyorum ben. Bir önceki ABD Başkanı Biden seçilmeden önce çok açık bir şekilde demedi mi? Üstelik de medya mensuplarını söyledi. Dedi ki Erdoğan'ı bu defa sandıkta indireceğiz dedi. Muhalefeti destekleyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu CHP başkanıydı. Biden da başkan seçildi. Ve desteklerini görüyoruz. Yani bu Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan saçma o ezber kötü artık kokuşmuş anlayışından gelen rapor da dahil olmak üzere pek çok başkentin bakış açısı bu zaten yani. Hani böyle bir süreçte bir destek ve bir şey var, tezgah mı diyelim, bir toplumsal mühendislik çalışması da var. Kılıçdaroğlu'nun nasıl iktidar CHP genel başkan olduğunu ben unutmuyorum o süreçleri. Yani şimdi başka bir düzlemdeyiz ama Kılıçdaroğlu'nun gayet şaibeli bir şekilde o koltuğa oturduğunu bir gazeteci olarak ben şahidiyim. Baykal'ın gidişi. Sonra onu tasfiye etmek için başka bir figür ürettiler. Ve o figürde üstelik lise çağından itibaren hep bir alavere dalavere, bir ilişkiler ağı, bilmem neyle diploma sahibi olmuş, parti başkanı, ilçe başkanı olmuş. Bir aceleyle bir yere. Kim bunlar? Kim yani hani, neden Türkiye'de iktidarı değiştirmek için bu kadar büyük bir gayret var? bunun arkasındaki toplumsal mühendisliği ya da işte Berhan Şimşek daha yeni açıkladı 655 milyon TL'lik bir medya ve troll ordusunu özgür

0: özel değişimciler niye kullanıyor? Ne için kullanıyor? Neden kullanıyor? Yani bu rakamlar büyük rakamlar ve troll ordusu dediğin medyaya para dağıtılıyor. Niçin? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu övülsün, iktidar kötülensin, Kılıçdaroğlu da bu arada ezilsin ve İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun diye. Türkiye'yi kime teslim etmemizi istiyorlar?
1: Kendi
0: Yani,
1: medyalarında da zaten
0: araya
1: bunu
0: çok az
1: açık
0: bir
1: net
0: vaktimiz
1: görüyoruz.
0: kaldı.
1: Her akşam Kılıçdaroğlu'na neredeyse hakaret ediyor.
2: Tamamlarsanız
0: Yani hani
2: başka
0: demek
2: geçmeden
0: evet
2: Levent Bey de
0: bir
2: söz
0: son
2: vereceğim.
0: cümle şunu söylemiş olayım. Yani CHP'de evet bir çatışma var ama bu sadece şahısların kendi ikbal kavgaları vesaireyle değil. Aslında bir toplumsal mühendisliğin kökünün de hiç yerli olmadığını düşündüğüm, ipin ucunu çektiğinizde bu kritik dönemlerde onu biliriz. 15 Temmuz'un hani yıl
2: Peki.
0: dönümü de geliyor. O ipin ucunun nerelere çıktığını çok iyi biliyoruz. Hangi istihbarat örgütlerinde çıktığını biliyoruz. Türkiye çünkü asla böyle kendi haline
2: Peki.
0: bırakılmak istenecek bir ülke değil. İşte kendi egemenliğini, tam bağımsızlığını kazandığı zaman uçuşa geçiyor. Şu anda olduğu gibi ama birileri elbette onu dizlerin üstüne çöktürmek de isteyecektir. Burada siyaset bunun dışında hiç değil.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Dış politikaya geçmeden ve araya gitmeden önce şunu da soracağım. Örneğin Cemil Tugay gibi isimler istifa etti. İzmir CHP'nin kalesi dediğimiz isimler. Bu isimler yeni kurulacak partiye geçmek için mi istifa etti? Yoksa Özgür Özel'in CHP'ye yeniden dönme ihtimaline karşın Yüksek Disiplin Kurulu ile ihraç edilmeleri geri o prosedürde zorlaştıracağı için geri dönmelerini bu prosedüre maruz kalmamak için kendi rızasıyla ayrılıp sonra yeniden dönecekleri bir strateji de olabilir mi?
1: Valla kaçıyorlar bence sevgili Yağmur. Kaçıyorlar. Yani işin Türkçesi o. Şimdi ben temiz siyaset güdüyorsam, geçmişimde bir leke yoksa, akçeli işlerim yoksa
2: Ama
1: niye bu
2: sanıyorum
1: isimlerle
2: Yüksek
1: aynı
2: Disiplin
1: yerde
2: Kurulu
1: anılmak
2: tarafından
1: istiyorsun?
2: ihraç edilen isimlerin partiye geri dönüşleri sıkıntılı ve zor oluyormuş sanırım. Buna maruz kalmamak için de böyle bir strateji izliyor olabilirler mi acaba?
1: Yani
2: Değilse de akıl vermiş olduk.
1: Belediye başkanlarına nasıl genel merkezin tahakküm ettiği, nasıl yönlendirdiği, işte ihale süreçlerinde nasıl müdahil olduğunu bazı isimlerin yavaş yavaş bunları gördük. Yargılama sürecinde, soruşturma sürecinde. Az önce dediğim gibi hani ben temiz siyasetten geldiysem, temiz bir ismim varsa bazı şeyler beni son derece rahatsız eder bu parti içinde yaşananlar. O bakımdan belki kendi ismini koruma altına almaya çalışıyor. Ya da dediğin gibi bundan sonrası için belli bir süre sutre gerisinde duracak, renksiz duracak. Ondan sonra işte kartlar nasıl dağılacak, kim gücü toplayacak ona göre hareket edecek. Yani deminki görüntülerde de işte Kemal Kılıçdaroğlu'na bir öfke var partide. Şimdi davayı açan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Değil. Geldi süreç. Mahkemeden bir karar çıktı ve
0: Özgür Özel kendisi yani temize
1: kurultay
0: götürdü, değil mi?
1: öncesine döndürdü mahkeme. Kurultay öncesine dönünce ne oldu? İşte çağrı heyeti atanmasına izin vermedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi geldi. Başka ellere teslim etmedi partiyi. Bir önceki genel başkan yeniden göreve geldi. Bunda bu kadar büyütülecek, bu kadar kin kusulacak ne var? İşte o troll ordusunun beslenmesi, her akşam kendi yandaş kanallarında izlediğimiz o Kılıçdaroğlu'na hakarete varan ifadelerin kullanılması, suçlu ilan edilmesi. Bunlar demek ki boş yere bir demokrasiyle, demokrasi kavgasıyla açıklanacak şeyler değil. Bunlar demek ki akçeli işler arka planda döndüğünü bizlere açık ve net gösteriyor. Şimdi
2: Yeni
1: buradan
2: istifalar da bekliyor muyuz diye de sormuş olayım bu arada.
1: yani yeni istifalardan öte ben yeni ihraçların da geleceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partiyi en iyi bilen isimlerden biri. O 13 yıl genel başkanlık yaptı. Bu dönemde, bu ara dönemde kendisine hakaret edenler, yeniden geldiğinde kendisine hakaret edenler hala görev başında. Şimdi ben bir genel başkan olarak Türk tipi siyasette Bana hakaret eden, arkamdan iş çeviren insanlarla niye birlikte yol yürüyeyim? Hı hı. Bu en doğal hakkı değil mi bir genel başkanın partiyi selamete taşımaya çalışan, arındırmaya çalışan bir ismin en doğal hakkı değil mi? Elbette ki birlikte yol yürüyeceği arkadaşları tercih edecektir. Kendisine hakaret eden, işte bela okuyan isimlere karşı.
2: Ekrem İmamoğlu'nun ihracına ilişkin peki ne söyleriz?
1: Yani bence gereksiz bir adım olur. Hı hı. İhraç. Zaten yargı süreci aday olamayacağını açık ve net ortaya koyarsa, yargıdan bu yönde bir karar çıkarsa, yani Özgür Özel ve ekibinin yaptığı tez canlılıkla hareket etmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Bekliyor, adeta bir satranç oyuncusu gibi peyderpey atıyor adımlarını ve bunda da yargı kararlarını bekliyor. Şimdi yargı kararı gelirse, şöyle toparlayayım, araya gideceksin. Yargı kararı gelirse ihraçlık bir durum söz konusu olmaz, buna gerek kalmaz. Zaten aday olamayacağı kesinleşir. Dolayısıyla oyundan, futbol örneğinden gidiyoruz, oyundan kendisi çıkmış olur.
2: Peki, kısa bir araya gidiyoruz. Son bölümde dış politika ilişkin gelişmeleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

İzah olmayan şey mizahı olur. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince, Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay yol üstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
12: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
13: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
14: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
15: Kredi? Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kıkkı.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Cuma 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Saati canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.

0: Temsil heyetinin son bölümündeyiz. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da hummalı bir hazırlık var. Ama elbette sadece Ankara'da değil, örneğin Trump cephesinde de yeni açıklamalar, gelişmeler var. Son bölümde bunları konuşacağız ama önce Ankara'yı en çok ilgilendiren hususlardan birini konuşalım. O da elbette alınan önlemler. Bir süredir hangi yollar kapalı, nasıl ulaşacağız, sokağa çıkma yasağı mı var gibi vatandaşın merak ettiği konular vardı. Hemen önce kapalı olacak yolları şöyle arkamızda LED'e ekrana verelim. Hem İletişim Başkanlığı hem de Ankara Valiliği çok net bir şekilde hangi yolların kapalı olduğuna dair haritalı ve yazılı açıklamayı ekranlara getirdiler. Biz de şu an LED'e veriyoruz. Özellikle kritik kırmızı yüksek güvenlikli alanlar var. O alanların başında elbette Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve civarı geliyor. Onun yanı sıra Etimesgut Havalimanı dediğimiz eski adıyla, yeni adıyla Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar varan tüm yollar ve güzergahlar elbette kapalı olacak. Çevre yolları ve varyantları keza aynı şekilde kapalı olacak. Şöyle hızlıca sayayım, Ankaralılar biliyor ama Özal Bulvarı, Erbakan Bulvarı, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana İnönü, Ankara Atatürk Anadolu ve Dumlu Pınar Bulvarı ki bizim de şu an yayın yaptığımız stüdyonun bulunduğu güzergahta kapalı olacak Fadime Hanım. Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı etrafındaki bulvarlar, Cinnah Caddesi yine Ankaralıların bildiği, Bahriye Üçok, John F. Kennedy, Kişinev ve Jos Marti caddeleri kapalı olacak. İran Caddesi yine ana arterlerden biri ve ona bağlı olan caddeler kapalı olacak. Tabii baktığımızda aslında kafamızda şöyle şekillendirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin civarı, Çankaya Köşkü ve o civar ve aynı zamanda havalimanlarından merkeze gelen güzergahlar ile çevre yolları NATO bünyesi kapsamında sadece lider geçişlerine tahsis edilecek. Basın mensupları belli sürelerle kullanabilecek. Bunun dışında alınan yüksek güvenlikli önlem kapsamında bu noktalar kapalı olacak. Ama İletişim Başkanlığı'nın çok önemli bir duyurusu da oldu. Aslında o linki izleyicilerimizle de haberlerimizle paylaştık. İletişim Başkanlığı tarafından bir link paylaşıldı. O linke tıkladığında vatandaşlar hangi noktada bulunduğunu ve hangi noktaya gitmek istediğini girdiğinde kapalı olan yollar dışında bir alternatif güzergah sunuyor İletişim Başkanlığı. O linke de İletişim Başkanlığı'nın sitesinden vatandaşlar ulaşabilirler. Tabii aslında kamu personeli için idari izin sayılacakları bir süreç de var. Dolayısıyla Ankara'da evlerde kapalı kalmak veya dışarıda bir zorluk çekmektense başkentliler tatile gidebilirler. Öyle değil mi Fadime Hanım?
1: Kesinlikle. Sübliminal yani, mesajlar devam ediyor.
0: Ben olsam tatile giderdim. Tabii elbette bütçeniz varsa.
2: Burada sıkıntı yaşamaktansa.
0: Yakın şehirler de olabilir. İşte Sapanca'dır. Güzel Kapadokya var bu mevsimde gidilebilecek. Yönlendirelim bizler de bu şekilde. Böylelikle en azından bu güvenliğe katkı sunmuş olur başkentler, hava değişimi de olur. Diliyoruz ki hiçbir sorunun yaşanmadığı, gayet başkentimize yakışır bir NATO Liderler Zirvesi olsun. Alanı olduğu için elbette Bülent Bey'le başlamak istiyorum. NATO Ankara, NATO Liderler Zirvesi sadece Türkiye'nin ev sahipliği dışında ne ifade ediyor? Dilerseniz gelin buradan başlayalım.
1: Tabii şimdi öncelikli olarak sübliminal mesajlarınızı galiba Fadime Hanım aldı diye düşünüyorum ben.
2: Yani, ben Ankara'dayım kesin o
1: biz
2: yüzden.
1: Biz Ankara maalesef yapacak bir şey
0: Fadime Hanım, ama sizin evinizden buraya gelişler de kapalı. Zorluk yaşamamanız adına belki siz de bir yerlere kaçamak yapmayı tercih edersiniz.
2: Benim evimden buraya ara sokaklardan doğrudan gelme
0: Fadime
2: imkanım
0: Hanım,
2: var.
0: Fadime Hanım alternatif güzergahları araştırıyorum.
2: Şimdi ben tabii ki çalıştım. Ama tabii akreditasyonumuz da olacak.
3: Yol yapınca trafik artar anlayışı hakim olduğu için Ankara'ya. Yani bu tablodan sonra biz eve de ulaşamayız. İnsanlar işine de ulaşamaz. Ne yazık ki.
1: Şimdi şunu söyleyelim. Öncelikli olarak güvenlik açısından bakacak olursak bu gerçekten NATO tarihinde son derece önemli bir toplantı. Yağmur Hanım bunu vurgulamak lazım. Evet. Şimdi içinde bulunan dönemde biz maalesef bir takım terör örgütlerini konuşuyoruz. Maalesef bu Hürmüzboğazı'ndaki gelişmeler var. Yani stabil bir dönemde olunmadığının görülmesi lazım. Ve bu anlamda bu güvenlik önlemleri aslında hem gerek böyle bir toplantıyı üstüne almış olan Türkiye adına son derece gerekli ve önemli. Bunu vurgulayalım. Evet, işin esprisi bir yana gerçekten son derece kritik bir dönemden geçtiğimizin unutulmaması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bununla beraber yalnızca Türkiye için önemli bir toplantı mı? Hayır. Öncelikli olarak işte hep o bir kırılgan bir dönemden geçtiğimizden bahsediyoruz Yağmur Hanım. Nedir bu? Rusya-Ukrayna çatışması devam ediyor. Her an tekrar maalesef çatışmaya dönebilecek bir ne olduğu belli olmayan bir Hürmüz Boğazı meselesi gündemde. Bir saldırgan İsrail, soykırımcı İsrail meselesi gündemde. Yani Kıbrıs'taki gerilimler, Doğu Akdeniz'deki gerilimler bu anlamda.
0: Savaşlar ve çatışmalar dönüyor.
1: Gerçekten öyle. Ve sürekli bir artan azalan döngüde de olsa bir çatışma döneminde olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bütün bu işten ortasında NATO ve NATO'nun geleceğiyle alakalı çok sayıda tartışmanın da devam ettiğini gerçekten görmek gerekiyor. Bu çerçevede NATO'nun içinde bir bölünme mi var meselesini konuştuk. Yani Çin'i daha önceleyen, NATO'ya belki düşman olarak kabul ettirmeye, yeni düşman olarak tırnak içinde kabul ettirmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri varlığını unutmamak lazım. Avrupa'ya sürekli çıkışan bir Trump, yani hiç durmadan NATO'dan ayrılacağını, yalnız bırakıldığını düşündüğünü belirten benzer biçimde aslında biraz da ben orada tartışmalı bir durum var. Azıcık da haklı da görüyorum. Yani burada biraz daha o çok uzun zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslanan bir NATO sistemi. Özellikle Avrupa ülkeleri için çok uzun zaman devam eden bir refah toplumu meselesini de biz çok konuştuk. Yani bu çerçevede Türkiye her zaman üstüne düşen görevleri yerine getirdi. Bugün de Trump'ın sürekli vurgulamakta olduğu önce 3,5 sonra %5 gayri safi milli hasıla üzerindeki bir NATO'ya destek kapsamında Türkiye hiçbir zaman sıkıntı yaşamadı ama biz o Avrupa ülkelerinin bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar sırtlarını yasladıklarını da gördük. Yani bu anlamda yükün büyük bölümünün Amerika Birleşik Devletleri tarafından çekiliyor olmasının sonuçlarını da biraz sanki yaşayan bir NATO var. Bu anlamda bir Avrupa ordusu oluşacak mı? Yani gerçekten çok zor bir NATO toplantısı olacağını düşünüyorum. NATO'nun da bir şansı bunun aslında Türkiye'de oluyor olması. Kesinlikle. Bu anlamda Trump'ın da verdiği mesajlar var Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak. Aslında biz burada eskiden bir kanat ülkesi olan Türkiye'nin artık merkezi kapatmaya başlayan bir ülke olduğunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani bu anlamda daha derleyip toplayacak bir Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'si olduğunu söylemek lazım NATO'nun içerisinde.
0: Artık sadece güney sınırından ibaret
1: değil. Tabii artık kanat ülkesi olarak bakılmıyor kesinlikle. Hı. Şimdi birazdan konuşuyor oluruz. Yani burada bir tedarik meselesi başta olmak üzere Hürmüz Boğazı konusu, Rusya-Ukrayna meselesi, NATO'nun geleceği meselesi, bütün bunları derleyip toparlayacak bir Türkiye olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bu aslında bence NATO'nun şansı.
0: Diyalog çünkü, zemini öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Yani o programın ilk bölümünde bahsetmiş olduğumuz o kazan çerçevesi biraz daha derleyip toplayıcı, daha böyle ortamı yumuşatan bir Türkiye'nin olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü daha dün biliyorsunuz Rutte ile çok önemli bir basın toplantısı sırasında bile Sayın Cumhurbaşkanı'na iltifat eden bir Trump, Avrupa'ya hala biraz bir dişini gösteren de bir Trump da gördük. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızın olmasını bu anlamda bir şans olarak, özellikle Avrupa adına bir şans olarak görüyorum. Daha sakin geçecektir. Yoksa başka bir ülkede olsaydı büyük ihtimalle Trump

0: ya katılmayacaktı ki bunu ağzıyla söyledi ya da gelip ortalığı birbirine katacaktı. Zaman
1: ne
0: zaman
1: dedi bunu... Erdoğan'a saygımdan geleceğim NATO'yu
0: daha ne denebilir dedi. Yani daha nasıl gösterebilir? Biraz da burada Trump'ın bir beklentisi olduğunu da görüyoruz biz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Yani azıcık daha Avrupa'da benzer biçimde biraz daha sakin geçsin adına düşünülüyor ki bu. Şimdi bu toplantı yalnızca bekleyen Türkiye'de NATO üyeleri değil, bildiğiniz gibi devam etmekte olan bir Rusya-Ukrayna savaşı, büyük bir gerilim. Rusya orada bir kuvvet. Çin benzer biçimde bu toplantının çıktığını çok merakla bekliyordur. Çünkü az önce de belirttiğim gibi bir metinlerin için, yani sonuç metinlerin için yavaş yavaş Çin'i enjekte etmeye çabalayan ve aslında bir savunma paktı olan NATO'nun daha saldırgan olmasını bekleyen bir Trump meselesi gündemde. Yani bu anlamda gerçekten daha sakin geçeceğini ben düşünüyorum.
1: Bunu bu arada da... arkadaşlarımız çok güzel bir led hazırlamışlar. Erdoğan'a saygımdan geliyorum ifadesinde Trump'ın kullandığı.
0: Evet evet, bu son derece önemli. Yani bunu gerçekten şimdi kıymetli hocalarım da zaten daha iyi vurgulayacaklardır. Ben bu NATO ile alakalı olarak önemli 4 tane 5 tane başlık göreceğiz diye düşünüyorum. Tedarik meselesi başta olmak üzere. Bakın bunların hepsinde Türkiye'nin ne kadar rol aldığını unutmamak gerekiyor. Yani Amerika ile aralarında bir kırılganlık yaşayan bir Avrupa, tekrar silahlanmaya çabalayan bir Avrupa, daha ucuz, daha uygun bir ikameye ihtiyacı olan bir Avrupa görüyoruz. Benzer biçimde tekrar Orta Doğu'yu çekip toparlayacak bir Amerika Birleşik Devletleri, beklenti içinde olan bir Amerika Birleşik Devletleri var benzer biçimde. Hedefin Rusya mı, Çin mi olduğu tartışmaları kapsamında bu dengeleri sağlayabilecek bir Türkiye meselesi var. Bu bir başlık. Bir diğer başlık Hürmüz konusu. Mutlaka gündeme getirecektir. Yani bu Trump'ın sürekli söylediği ve bazen de çok hakaretamiz maalesef ifadelerle ortaklarına söylediği bir başlık. Bir diğer önemli konu çok konuşulmuyor. İşte bu göç ve siber güvenlik. Özellikle NATO'da siber güvenlik açıklarının ne kadar büyük raddeye vardığını unutmamak lazım. Bilhassa Karadeniz'de suların ısınmasını yine engelleyen bir Türkiye meselesi. Siber güvenlik derken bu... Drone savaşının çok hızlanmış olduğunu görmek lazım. Biz yerinde de takip ediyoruz. Yani Romanya'dır, Bulgaristan'dır. Ne olduğu belli olmayan Karadeniz'de bir takım drone saldırıları. Kimin yaptığı belli olmayan. İşte efendim kontrolümüzden çıktı gitti Polonya'da bir binaya girdi. Kontrolümüzden çıktı Romanya'da bir binaya girdi. Yani bu anlamda o siber güvenlik meselesinin de ben ki bu drone savaşlarının da bir ayağının siber güvenlik olduğunu da düşünüyorum. Bu anlamda NATO'nun da çok büyük açıklıkların olduğu da göz önüne alınacak. Bu anlamda askeri çerçevedeki başlıklar tedarik bir, iki bu siber güvenlik. Daha sonrasında da işte bir takım politik meseleler. Yeni düşman kim? Bence bu tartışılacak bu noktada. Ve bununla beraber işte Türkiye'nin giderek artan rolü ve burada işte maalesef söylemek de gerekiyor. Çok kırılmış bir yapı. İşte Fransa ile olan rekabet ortada burada söylemek de gerekir. Benzer biçimde burada Fransa'nın arkasında sıralanan küçük devletçikler, öyle diyorum ben, Yunanistan, Güney Kıbrıs vesaire. Ve bununla beraber bir İngiltere-Amerika çekişmesi içerisinde bir durum var. Yani gerçekten çok enteresan bir toplantı olacak. Sakin geçecek ama biz etkilerini çok uzun yıllar göreceğiz diye düşünüyorum ben işin doğrusu.
1: Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalar arasında Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım ifadesi sürpriz de var. Evet. Bunun jet motoru veya F-35'e yeşil ışık yakmış olmasıyla alakalı olabilir mi? Bir de Kaan'ın motoru içinde Kongre'yi devre dışı bırakacağı da ifade ediliyor. Kongre onayı almaksızın bir tedarik olabilir. Bu savunma sanayinden başlayalım mı dilerseniz?
0: Tabii tabii. Yani şimdi çok önemli bu. Trump da eli boş gelmediğini söyledi. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir güzel bir haberle, Türkiye'ye güzel bir haberle geleceğim. Burada birkaç tane başlık ele alınıyor. Şimdi uluslararası haber sitelerinde de bu çıktı. Özellikle bu F-110 motorlarının bildiğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi bir Türkiye'ye getirilmesi konusu var ki bu aslında ben bütün bunlara bir şey olarak bakıyorum. Hepsine pozitif bakıyorum. Bunu çok net biçimde söyleyeyim. Çünkü bu bizim savunma sanayimizde çok hızlanması olacak. Yani Kaanlara çıkacak olan Kaanlara bu motorların direkt takılacak olması bizdeki bir şeyi çok uzun belki yıllar alacak bir meseleyi çok kısa hale getirecek. Bu bir. İki, araştırma geliştirme anlamında ben başından bu yana F-35 konusunu da belki gündeme getirmek lazım. Uçakları vermesinler, biz yeter ki o programın içinde olalım. Bakın bu Kaan meselesinde de ne kadar hızlı yol aldığımızı, yani kendi küçük savunma sanayi firmalarımızın ne kadar çok hızlandığını, geliştiğini, bunları gözden kaçırmamak lazım. Her programda söylüyorum. Uçağı vermesin önemli değil. Ama biz o ARGE programının içinde, yazılım programlarının içinde bir şekilde bulunalım. Zaten bizim mühendislerimiz görüldüğü üzere çok hızlı bir biçimde bunları bir şekilde adapte edebiliyorlar. Bizim savunma sanayimize çok büyük faydası olduğunu

0: unutmamak lazım. Yani bu çerçevede tabii kongre meselesi gündeme geliyor. Bununla ilgili olarak da şunun unutulmaması lazım. Burada bir yaptırımlar meselesinin belki kaldırılacağını biz görüyor olabileceğiz. Bildiğiniz gibi bu çok haksız biçimde S-400 hava savunma sistemi sonra kendisi de kabul ettiği şekilde yahu biz Türkiye'ye yanlış yapmışız, Patriot istemişler ama biz o dönem gibi çok enteresan açıklamalar da duyduk. Yani burada Türkiye'nin haklılığının ortaya konuyor olması son derece önemli. Bu çerçevede Trump çok büyük ihtimalle kongre üzerinde etkili olacağını düşünüyor ki şimdiden bunun aslında biraz ön açılışını yapmış durumda. Yoksa böyle bir durum olmasaydı kolay kolay söylenecek bir laf değil. Bir mesele daha var orada. Onu da hemen belirteyim izninizle. Bu F-16 bloklar, yani gelecek olan F-16 bloklar bununla alakalı olarak da bir müjde verecek olabilir. Ki bu F-16 blokları meselesi de bizim yine kısa dönemde ihtiyacımız olan, yani kendi açığımızı kapatana kadar kısa dönemde ihtiyacımız olan bir durumun karşılığı olarak okuması gerekiyor diye düşünüyorum ben Yağmur Hanım. Ve bu çerçevede ben hepsine razıyım. Yani yeter ki o artık yine kongre oyunları önümüze gelmesin. İşte o oy verdi, o oy vermedi vesaire olmasın. Biz sözünde duran bir müttefik artık görelim. Tabii şu da var. Durmayabilirler sözlerinde. Önemli değil. Yani bu anlamda da şunu vurgulamak lazım ki Türk savunma sanayi o kadar hızlı ilerledi ki Yağmur Hanım, biz artık tercih edilen değil, mecbur kalınan müttefik haline geldik. Burada yalnızca uçaklar meselesi değil. Şimdi Merz'le alakalı olarak Alman firmalarının bizim o Tayfun füzelerimize, balistik silahlarımıza, Yıldırım Han, yani bunlarla alakalı olarak bir takım anlaşmalar imzalayacakları, İngiltere'si, İspanya'sı, İtalya'sı.
1: Ona ilişkin bir açıklamayı hemen
0: Tabii.
1: ileteyim. NATO Genel Sekreteri Rutte diyor ki ittifakın Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmeleri açıklanacak. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan,
0: Buyurun.
1: ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Yani Aselsan'ın tüm ittifak üyelerine fayda sağlayacağını
0: Tabii.
1: ifade ediyor.
2: NATO'nun her yerinde diyor.
0: Tabii. Yani ya bu arada çok biz böyle o kadar gündem fazla ki bir takım işleri kaçırıyoruz. Şimdi
1: Kaçırabiliyoruz, evet.
0: 155 milimetrelik mühimmat üretiminde Türkiye gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ne bile şu an top vermiş üretiyor. Yalnızca NATO değil. Az önce tedarik meselesini o yüzden söyledim. Yani bu kadar hep o sanayisiyle övünen Almanya'sı, İngiltere'si vesaire. Bakıyorsunuz burada Türkiye o kadar hızlı yol almış ki Amerika'ya bile bir tedarik meselesi gündeme geliyor. Yani yalnızca burada uçak olarak okunmalı, bu ilişkiler karşılıklı olarak okunmalı. F-35 meselesi mi? F-110 meselesi mi? Siz de buna karşılık aslında bir takım anlaşmalar yapıyorsunuz. Yani bunun gündemden kaçmaması lazım. Evet, Trump bunu bir sürpriz olarak söylüyor ama Türkiye'nin hangi açıklıkları kapattığını da biz alttan alta çok çok iyi biliyoruz. Şimdi bugün Ukrayna savaşa devam edebiliyorsa bir takım şeyleri de yayında söylememek lazım ama yani burada Türkiye'nin nasıl bir tedarik zincirinin içinde bulunduğunu artık yavaş yavaş hakimiyetini dayatmaya başladığını. Yalnızca burada dediğim gibi Amerika vesaire değil, bütün ittifak bloğuna gördüğünüz üzere aslında bir şekilde o savunma sanayini dikte ettiğini görüyorsunuz. Bu çok önemli ve gelecek için çok aslında bizim için aydınlık bir yol olduğunu da gösterir bir durum. Bu anlamda işte ben bu F-110'lar olabilir, F-35 meselesi olabilir, F-16 bloklar olabilir. Hiçbirisine hayır demiyorum kesinlikle. Şunun unutulmaması lazım. Yani dış politika ve bu güvenlik savunma alanlarında hep düşman ya da tam dost olarak
1: Geçiyor.
0: bakılmaması lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na söylediği sözlerin veyahut da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sözlerin tamamen devletlerin çıkarı, yani kendi ülkenizin iyiliği adına yapıldığının görülmesi gerekiyor. Bu anlamda da kamuoyunda bazı tartışmalar devam ediyor. Ben şunu rica edeceğim kıymetli izleyicilerimizden. Bunlara kesinlikle takınılmasın. Uluslararası politikanın ve bu savunma sanayinin olmazsa olmazı bunlar. Yani siz bir şeyi hızlandırmak adına doğru biçimde bir hamle yaparsınız ama benzer biçimde sizin de oraya bir katkınız bulunur. Zaten NATO'nun biraz da amacı bu. Bir ittifak içinde olmak. Şunun unutulmaması lazım. Artık bir kanat ülkesi değil Türkiye. Merkezde bulunacak. Karadeniz'de sizden sorulur, Akdeniz'de sizden sorulur, Hürmüz'de sizden sorulur. Yarın da bu görülecek. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'ndaki meselede Pakistan nasıl için içine girdi acaba? Hep biz burada bir Türkiye'nin arka kapı diplomasisi meselesini konuştuk. Yani bugün NATO'nun hangi bölgesinde olursa olsun Rusya ile olan ilişkileri de dahil Türkiye'nin bir şekilde işin içinde olduğunu görmek gerekiyor. Yalnızca savunma sanayi değil, bütün konularda. Ama şu savunma sanayinde gelinen noktanın da ne kadar önemli olduğunu da işte zaten bu açıklamalarla görüyoruz. NATO Genel Sekreteri sizin bir firmanızın adını vererek artık daha ne açıklama yapabilir bilmiyorum. Bu anlamda bu özellikle bu tarz durumlarda çok şeye bakmak lazım. Yani kendinize ne faydanız

0: var.
1: Şimdi diğer ülkelerde bu Aselsan ne ki acaba diye araştıracağız.
0: Hayır, emin olun herkes biliyor. Yani hiç araştıracak bir şey yok. Emin olun çok iyi biliyorlar. Çünkü yani burada hava savunma sistemlerinden tutun, drone savar sistemlerinden tutun. O kadar fazla başlık var ki. Yani hocalarım izin verseler diyeceğim ben sabaha kadar size burada ürün sayarım. Hani şu var, şu var, şu var diye o kadar iyi bir şeye gelinmiş durumda.
1: Onlar izin verir de süremiz yetmez.
0: Tabii.
2: O yüzden. Yani bize atmayın.
0: O yüzden yani hani ne kadar gelinen noktayı vurgulamaya çalışıyorum. Biraz da işin şakasıyla birlikte. Yani bu anlamda Türkiye'siz bir NATO düşünmek artık imkansız hale geldi. Her ne kadar bugün Avrupa'dan da bir takım açıklamalar vesaire. Biz evet dinliyoruz işte... Emin olun önümüzdeki dönemde Türkiye'siz adım atamaz hale gelecek. Avrupa dahil. Yani ben bunu kesinlikle çok şeyleri söylüyorum.
2: Özellikle Avrupa.
0: Özellikle yani böyle bir Amerika'ya ne kadar güvenmenin kendilerine neye mal olduğunu da biraz görmüş durumdalar. Bu anlamda işte az önce söylemiş olduğum gibi artık tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik olarak Türkiye NATO'nun içinde. Trump'ın açıklamaları da bu yönde. Ben eminim. Yani diğer devlet başkanları da geldiği zaman Fransa'sından, İngiltere'sinden nasıl konuştuklarına dikkat etmek gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye'siz hiçbiri adım atamaz. Bunu da net biçimde tekrar vurgulayalım.
1: Peki Fadime Hanım, Trump'ın çantasında neler var? Aslında pek çok komplo teorileri de üretiliyor. Ankara'da şöyle kararlar alınacak, yepyeni bir sayfa açılacak, Orta Doğu için şöyle bir şey olacak diye aslında çok büyük iddiaları da beraberinde getirmesi bile ne kadar önemli bir zirve olduğunun kanıtı. Sizce hem Trump cephesinden bakacak olursak Erdoğan'ın hatırı için geliyorum gibi ifadeler yönünden hem de Mark Rutte'nin açıklamalarına baktığımızda sadece bir ev sahipliği olmadığını görüyoruz. Ne söylersiniz?
2: Evet. İzninle şu ev sahipliği ve güvenlik önlemlerinden başlamak istiyorum. Sonra soruna geleceğim. Çünkü Ankaralılar için evet hayat biraz hani yarı yarıya duracak belli caddelerde, en azından o kırmızı bölge dediğimiz işte külliyede.
1: Ki külliyenin etrafında yerleşim yeri de olduğunu biliyorum.
2: Evet, külliyenin etrafı işte liderlerin kalacağı otellerin çevreleri, ato kongrezyum gibi geldi. İşte az önce arkadaşların hazırladığı gibi hem o belli caddeler ve bölgeler orada hayat iki günlüğüne durmuş olacak. Kaçınılmaz olarak öyle. Öncelikle bunu bir söylemek istiyorum. Ben daha önce Madrid zirvesini NATO'nun 2022'de takip ettim. Ve orada da hani onu görüyorsunuz. Şehrinin o bölgesi kapalı. Çünkü dünyanın bütün liderleri, Batı İttifakı'nın, NATO İttifakı'nın bütün liderleri orada olduğu için o güvenliğin sağlanması zaruri. Bir bu. Yani Türkiye'de olan değil, bu hep olan bir şey. Hangi ülkede yapılıyorsa o ülkede, o başkentte bu yaşanıyor. Bir bu. Bir de ikincisi, bu Türkiye'nin kendi uyguladığı bir prosedür değil. Bu NATO'nun kendi güvenlik standartlarıyla NATO'nun uyguladığı bir güvenlik.
1: Zaten yani, NATO askerlerinin bu süreci yönettiğini biliyorum.
2: Ya evet, bu hani NATO'nun bir standardı.
3: Bile.
0: O bile NATO üzerinden yapıyor.
2: Evet,
0: doğru.
2: O NATO'ya direkt akreditasyon için başvuruyorsunuz. Onlar değerlendiriyorlar.
1: Bu arada benim akreditasyonum hala onaylanmadı. Ben NATO'ya mail attım endişeyle.
0: Biz de bekliyoruz. Evet.
1: Süreçte bir olumsuzluk yok diye NATO bana cevap verdi ama buradan gerek Mark Rutte'ye gerekse diğer akreditasyon ekibine tekrar seslenelim. Evet, endişeyle bekliyoruz.
2: Verilmediğini duydum. Ben de benzer bir mail attım. Sürecin devam ettiği söylendi. Şimdi 3000'e yakın bir gazeteci başvurusu var. Önceki gün Sayın Burhanettin Duran gazetelerin, medyanın Ankara temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Hem bu güvenlik önlemlerini hem de NATO'nun
1: size aktardı.
2: Evet, bu neden önemli? İşte hangi başlıklar nasıl işlenecek? Bir bilgi toplantısı oldu. Biz de aslında medya mensupları olarak hani işimizi yaparken ihtiyaç duyacağımız desteklerle ilgili kendisine taleplerde bulunduk. Hani her konuyu çözmek konusunda bir gayretleri var. Büyük bir organizasyon. Bir kere hani bunun altını çizmek lazım. Bu dediğim gibi hani 32 üye devlet başkanı.
1: Dışişleri
2: artı
1: Bakanlığı
2: bir de davetli devlet başkanları var. Hani bunun 45 olma ihtimali var bu sayının. 45 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve ilgili kurumların yetkilileri gelecek. Yani binlerce insan burada olacak.
0: İzninizle bugün de bir devlet yetkilimizle konuştum da çok enteresan bir şey söyledi. Yani bütün devletler için sayı belirli.
2: Evet.
0: Fazladan mesela Türkiye'desiniz diye artı bürokrat alamıyorsunuz mesela. O sayılar hep rakamlar belirli. Evet. Onu söylediler.
2: Evet. 3000'e yakın da akreditasyon başvurusu olmuş medya, yani uluslararası medya.

Ya yerli medya, Türk medyası da dahil olmak üzere. Dolayısıyla büyük bir organizasyon ve çok yüksek tempolu o 2 gün içerisinde toplantılar, giriş çıkışlar, yayınlar, basın toplantıları, aile fotoğrafı, hitaplar olacak ve uçak

0: Hakikaten
1: Doğru.
0: bir dizi başka zirveye de liderlik yapacak. Bir bunu söylemek istedim. Bir ikincisi şu, şimdi evet Trump aslında gelmeyecekti. Çünkü Trump'ın daha önceki işte Münih Güvenlik Konseyi toplantıları önemli. Çünkü hani aslında NATO öncesi ya da NATO'ya paralel diyebileceğimiz ve NATO'da konuşulan konuların aslında tartışıldığı bir zemin olarak da oraya bakmak lazım. İşte son Münih Güvenlik Konseyi'ne katılmadı. J.D. Vance'i gönderdi ve daha önce katıldıklarında da hep şeyle Avrupalı liderlerle bir tartışma, o fotoğrafları, görüntüleri hatırlayın. Hani bir pazarlık, bir tartışma, üstten bakma, azarlama gibi gergin toplantılar olduğunu biliyoruz. Bunu da işte az önce hani Bülent Bey'in de söylediği gibi aslında Amerika ve Avrupa arasında güvenliği kimin sağlayacağı, nasıl, hangi para karşılığında sağlayacağı, öncelik güvenlik öncelikleri konusunda bir farklılaşma var. Artık Amerika bu işi bedava yapmak istemiyor. Yani Avrupa'nın NATO'ya yeterince para vermediğini, emek vermediğini ama Amerikan vatandaşlarının vergileriyle oluşturulmuş bir NATO gücünün Avrupa'ya Rusya'ya karşı güvenlik temin ettiğini, Avrupa'nın da bu arada kendi demokrasi ve yaşam koşulları bakımından daha iyi bir yaşam kültürü oluşturduğunu ve bunun karşılığını alamadığını söylüyor. Trump bir tarafıyla haklı da. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani çok somut tartışılan konulardan biri bu. Ki hani bu %5'e çıkarmakla ilgili bir karar da alındı. Herkes buraya adapte olmaya çalışıyor bir planlama takvim içerisinde. Şimdi bu tartışma bir şekilde olacak. Çünkü Avrupa kendi güvenlik şemsiyesini oluşturmanın da arayışı içerisinde. Şimdi NATO'ya rağmen bağımsız bir güvenlik mi olacak? Yoksa oraya harcayacağı ve emeği NATO içerisinde verip NATO'yu daha güçlü, sözünü de orada güçlü mü kılacak Avrupa? Mesela bu çok temel bir şey. Bağımsız bir güvenlik tartışmasına girmesi NATO'yu kuşkusuz zayıflatacaktır. Bu Türkiye'nin arzu edeceği bir şey olmaz. Hani NATO'nun güçlü olmasını ister Türkiye. Dolayısıyla mesela bu konuşulacak konulardan biridir mutlaka. Orada da bir hani Avrupa'nın yol ayrımında olduğu, karar vermesi gereken yeni bir durum. Ama orada da ister istemez Amerika için öncelik Rusya değil, Çin güvenlikle ilgili öncelikler değişiyor. Çin'le ilgili Avrupa'nın görünür yakın tarihte bir endişesi yok. Hani bu önceliklerin sıralaması, katkı payları gibi bir takım temel, herkesin durduğu yerden kendisi için önemli menfaat hedefleri var. Bu nerede ortaklaşılacak? Bu meselelerden birisi. Yani NATO'nun geleceğiyle ilgili. NATO çünkü bir takım sınamalardan geçiyor. İşte Soğuk Savaş döneminde kuruluyor Rusya'ya karşı, SSCB'ye karşı. İyi de bir işlevi var. Ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO gene bir anlam boşluğuna düşüyor. Bu defa işte Balkanlar, Kafkaslar gibi hani çatışma bölgelerine müdahale gibi bir rol üstleniyor. Şimdi yeni bir dönem, bir dağılma görüntüsü var. İşte NATO'nun beyin ölümü
1: Tartışmalar
0: demişti.
1: vardı, doğru.
0: Yani
1: Macron.
0: yeni bir dönem dolayısıyla. Ama hani bu sadece böyle değil. Artık sadece hani cephede orduların savaştığı bir dönem değil. İşte siber güvenlik meselesi, algı yönetimi meselesi. Hani bu uygulamalar, algoritmalar, kamuoyu algısını değiştirebilme gücüne sahip artık bazı uluslar ötesi şirketler. Şimdi bunu kim müdahale edecek? Bu bir güvenlik meselesi değil mi? Öyle. Türkiye'de bunu çok önceliyor ve bir merkez de kurdu bununla ilgili. Dolayısıyla bunları da içeren yeni tartışma konuları var. Bunu Sayın Burhanettin Duran da aslında böyle kademelendirerek, tasnif ederek de izah etti. Az önce sizin de vurguladığınız bu, hani artık güney kanadı, NATO'nun güney kanadını koruyan ileri karakol değil Türkiye. Artık her meselenin gündeminde, göbeğinde, merkezinde ve üstelik de çözüm üreten, çözüm üretmesi için dönülüp bakılan, masada ille de Türkiye'de olsun denilen ülke Türkiye. O yüzden hani bunlar önemli kat.

0: baskılar. Ama orada Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisi ve becerisiyle sunacağı bir katkı var. Trump söz konusu olduğunda da şunu söylemek isterim fazla da uzatmadan. Şimdi Trump geliyor, NATO zirvesi için geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabet etmek kaygısıyla geliyor. NATO kısmı böyle. Hı hı. Ama bir ikili zirve de olacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı kabul edecek.
1: Baş başa görüşme.
0: Baş başa iki devletin kendi dosyalarını konuşacağı bir gündem olacak. Bence bu da bir zirve. Hı hı. Ve aralarındaki iletişimin güçlü olduğunu biliyoruz. Hani sık telefonda konuştuklarını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'ı belli konularda ikna ettiğini biliyoruz. S-400 konusu mesela. Doğru. S-400'ün hani o dönem ABD yönetimi Türkiye'ye tavır aldığı için ve konuşmadığı için Türkiye ile bir büyük sıkıntı yaşandı. Yani bütün bu süreçlerde S-400'ü durup dururken almadı Türkiye. Çünkü vermediler. Paramızla bile vermediler. Üstelik de Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bir dönemde vermediler. Bu sınamalardan geçtik. Evet, savunma sanayimize olumlu bir katkısı oldu bu süreçleri. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Daha hızlı yola koyulduk vesaire ama hani burada Trump'ın Erdoğan'ı dinlediği gerçeği var. Burada da işte İran mevzu konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanı Gazze Filistin konusunu mutlaka en güçlü bir şekilde konuşacaktır. Hı hı. Ki zaten konuşuyor. Hı hı. Yani Trump'ın Netanyahu'yu azarlamalarının arkasındaki kulak dolgunluğu ve bilgisinin Erdoğan kaynaklı olduğunu unutmamak da gerekiyor bence.
1: Ki ay sonunda Gazze Barış Kurulu'nun toplantısı da gerçekleştirilecek.
0: Evet, İran meselesi var. Bunların üçü de Türkiye'nin yakın coğrafyası. Ve dolayısıyla merkez ülke Türkiye bu konularda çözüm üretmek konusunda. Bunlar önemli. Ama işte az önce Bülent Bey'in söylediği şey, yani işte Kaan'ın motorları, F-35 projesine yeniden dahil olma ihtimalimiz. Çünkü orada hani Trump bir sürpriz hazırlıyorum diyor. İşte yardımcısının da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda evet hani bir yasalara bakıyoruz. Hani yasaları uygun hale getirerek aslında Türkiye'yi hem bu yaptırımların kaldırılması hem F-35'e dahil tekrar müdahil olmak süreçleriyle ilgili bir yasa çalışması yaptıklarını söylüyordu. Hani belki bu netleşecek ve bunu söyleyecek Trump. Bilmiyoruz ama ben hani pozitif bir havada Türkiye'nin NATO'yu beklediğini düşünüyorum, görüyorum. Avrupa bilhassa bütün diğer müttefik ülkelerde, başkentlerde bu zirvenin Ankara'da yapılıyor olmasından dolayı bir çok pozitif beklenti var. Türkiye'nin buraya katkısının çok farkındalar ve Erdoğan hani Cumhurbaşkanımızın müdahil olmasıyla bazı rayından çıkmış konuların yoluna girmesi, rayına girmesi gibi bir beklenti havası var.
1: Mesela Polonya ve Ukrayna arasında da bir gerilim yaşandı. En yüksek devlet nişanı Zelenski'den geri alındı. Dolayısıyla bu iki ülke arasında gerilimi arttırdı. Aslında bölgesel olarak tansiyonun zaman zaman hiç beklenmedik yerlerde yükseldiğini
2: özel
1: de görüyoruz.
2: Özel davetli Zelenski'yi de hatırlatalım bu arada.
0: Zelenski de gelecek evet. Yani. O gene hakileri çeker doğru. Gelir herhalde değil mi? Kamuflajları falan.
3: Valla milli kıyafetler olsam takım elbise ile gelirdim.
2: Bu sefer yine yeni bir krize karşı.
0: Yani ama bakalım. NATO olduğu için belki kamuflajla gelmesi belki, duruma uygun olur.
2: Belki orada çok aslında doğru bir noktada parmak bastınız. Özür dilerim üstadım. Yani bu Rusya-Ukrayna meselesi de epey bir gündem olacak çok, galiba. Evet. Çünkü Zelenski'nin de geliyor olmasıyla beraber.
0: Putin'in yaptığı son açıklama İstanbul.
2: Kesinlikle o da çok önemli diye düşünüyorum ben. Yani bu çerçevede bir belki bütün günün bu Rusya-Ukrayna meselesi konuşulacağını söylemek lazım. Siz de vurguluyorsunuz yani kendi içinde de problemler olan bir durum. Rusya'ya karşı da problem olan bir durum. Bakalım ne olacak?
0: Ve tam da zirve öncesi Putin böyle bir zamanlamada söyledi biz İstanbul'daki şartlarda.
2: Sayın Fidan'ın ziyaretinde dedi. Hocam gözden kaçırmayalım tabii.
0: Kuşkusuz ama NATO'da geliyor yani. Doğru. Kime söylüyor? NATO'ya söylüyor. Doğru. Hı-hı. Nihayetinde hani meseleyi uzatmak istemiyorum ama bir not sadece şunu söyleyeyim hani Putin uzunca bir zamandır hani Kırım'da tabii ayrı bir başlık ama NATO'nun Rusya'ya bu kadar sokulmuş olmasına dair bir eleştiri ve kendini savunma refleksiyle bu şeyleri işgalleri yaptığını da gerekçelendiriyor. Çünkü aralarında bir anlaşma var ve NATO Rusya'ya doğru yaklaşıyor ve o da bir manada kendi gücüyle alanını korumak istiyor. Yani öyle bir savunma zemini de var onun arkasında.
2: Rejimiz de galiba tarafını belli etti. Arkada Zelenski'nin gömlek kravatlı fotoğrafını görüyoruz.
1: NATO liderler zirvesinde
0: nadir
2: fotoğraflar, fotoğraflarını.
1: Evet.
4: Bu şekilde görmek istiyorum.
2: Doğru bakalım.
1: Subliminal mesaj.
0: Çok yabancı geldi bana birden.
1: Peki sizce tarihi bir zirve olacak mı? Sizin beklentileriniz neler? Ankara'yı ne bekliyor? Hangi kararlar alınacak? Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradan tüm liderlere ev sahipliği yaptığı bir noktada vereceği mesajlar ne olacak? Çok kapsamlı bir değerlendirmeyi de sizden alalım.
4: Başlık şahane, bir kere onu söyleyeyim. Saygımdan, Erdoğan'a saygımdan. Ben o çerçevede geçeceğini zirvenin düşünüyorum. Şimdi... dün akşam bu açıklamayı yaptığında şu fotoğraf karesi gözümün önüne geldi. İşte Oval Ofis'te Zelenski ve Avrupalı liderler, NATO Genel Sekreteri de orada. Kendisi masada, karşısına dizmiş. İşte baş öğretmen, öğrenci ilişkisi gibi onlara akıl veren bir pozisyondaydı. O fotoğraf geldi. Sonrasında Avrupalı liderlere çoğu zaman sınırı aşan eleştiriler, diplomasiyi ayaklar altına alan eleştirilerde bulundu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la öyle bir ilişkisi yok.
1: Sandalyesini çektiği bir fotoğraf karesi var, belki hatırlarız.
4: Kesinlikle. Tam bu çerçevede ilişki. Türkiye-Amerikan ilişkisi de, Amerika ilişkisi de bu çerçevede. Saygı çerçevesinde. İşte tartışıyoruz, Macron beyin ölümü gerçekleşti dedi. Yani bu zirve Fransa'da yapılsaydı Trump gider miydi veya herhangi bir ülkede olsaydı gider miydi? Gitmeyecekti. Anladığımız o açıklamadan. Ama Türkiye'de, Ankara'da olduğu için ve Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğu saygıdan ötürü buraya geliyor. Ben şöyle olacağını düşünüyorum zirvenin. Hani tarihi olacak mı diye sordun. Ben güneş doğudan yükselir, doğudan doğar ve yükselir. İşte onun bu zirveye damga vuracağını bir kez daha akıllara, hafızalara mıh gibi işleneceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin son dönemde attığı adımlar, tarihin doğru tarafında durması, işte Rusya-Ukrayna krizi, Amerika-İran krizinde üstlendiği rol ortada. Dünyada bunu kabul etmiş durumda. Şimdi Ukrayna-Rusya diyoruz. Ukrayna-Rusya evet, Amerika eski kıta, ihtiyar, hasta adam. Belki de
1: hasta adam,
4: artık
1: evet.
4: Biz onları öyle nitelendirebiliriz. Hasta adam, çünkü yükselen bir Türkiye var ve geriye doğru giden bir Avrupa var. Şimdi Avrupa yanı başındaki Rusya, Ukrayna geriliminden endişe ediyor. Dolayısıyla Avrupalı liderlerin bu çerçeveyi biraz daha gündeme getirmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Ama Trump da orada çok durmayacağını, daha fazla İran üstünde duracağını ve bunu gündeme getirmeye çalışacağını veya gündeme getireceğini düşünüyorum. Çünkü hatırlayalım, Amerika Birleşik Devletleri lideri Trump'ın Avrupalı liderleri hep eleştirisi İran krizinde, İran savaşında kendisinin yalnız bırakıldığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne arka çıkılmadığı yönündeydi. Bunu burada çok daha yüksek sesle dile getireceğini düşünüyorum. Çünkü Trump oldu mu her şeye gebe olabilir yani. Evet. NATO zirvesi Ankara'da
2: durup birdenbire değil.
4: Her şey olabilir. Doğru. Yani her şey. Diplomasi bir tarafa bırakılabilir. İşte teamüller bir tarafa bırakılabilir. Çok sert eleştirilerde bulunabilir. Doğru.
2: Bazen üstadım, yani bir gazeteciye sinirlenip birdenbire masayı dağıttığını, küfre başladığını da gördük yani.
4: Burada maazallah yapmasın diye umalım. Yani doğru. Gölge düşünmesin ve ben hakkıyla yerine getireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve gerek işte güvenlik bürokrasisinin, gerekse emniyetin, kolluk güçlerinin bu alınan önlemleri de son derece yerinde, haklı buluyorum. Çünkü burada yaşanabilecek en ufacık bir...
2: Doğru, Allah göstermesin. Doğru, çok büyük sonuç.
4: Suistimal. Doğru. Kriz. Bu, çünkü dünyanın gözü Türkiye'deyken, Ankara'dayken, evet. Bu hiç hoş olmayacak bir durum. Dolayısıyla ne kadar krizleri engellemeye dönük adımlar atılıyorsa güvenlik bürokrasisi tarafından, bunun son derece yerinde ve haklı olduğunu düşünüyorum. Tabii siber güvenlikten konuşuyoruz. Yapay zeka ne olacak? Nereye oturtmalıyız? İşte güvenlik tehdidi yeniden şekillenecek. Yeniden bir sıralama olacak belki NATO zirvesinde. Bunlar hepsi masada. Bunun ben çok önemli olduğunu ve yer tutması gerektiğini düşünüyorum. Hani evet, krizli bölgeler var. Savaşın devam ettiği yerler var. Bunlardan öte ama siber güvenliğin de en az bunlar kadar önemli olduğunu düşünüyorum. İşte yapay zekaya karşı NATO'nun nasıl bir önlem geliştireceği.
1: Gerçeklik algımızı kaybettik,
4: evet,
1: değil mi?
4: Bu bunlarla ilgili de önemli adımlar atılacağını veya atılması gerektiğini de düşünüyorum NATO zirvesinde.
1: Peki, teşekkür ederim. Şunu da soracağım. Orta Doğu'da kalıcı barış yolunda atılan bir adım mı son müzakere süreci, yoksa bu ziyareti öncesinde olası önlemler noktasında stratejik bir hamle mi ABD ve İran müzakereleri ve elbette Hürmüz?
2: Yani şunu söyleyeyim, çok uzun zaman zaten konuştuk Yağmur Hanım, bunu epey bir tartıştık. Acaba bu mesele nereye gidiyor? Hep ben işin doğrusu çok böyle pozitif değilim bu anlamda, yani kolaylıkla çözülebilecek bir problem değil. Çünkü hep vurguladığımız gibi mesele burada Amerika-İran değil, problem o. Yani burada o soykırımcı İsrail'in, yani yarın bir gün tekrar ağır bir Lübnan'a saldırı her gün yapmakta olduğu gibi maalesef. Ve bununla beraber aslında buradaki vekil aktörlerle ilgili olan ilişkilerini de iyi bildiğimiz bir İran var. Ve kolay kolay vekil aktörler meselesinden vazgeçmeyeceğini defaatle söylüyor. Biraz bir tarafların nefes aldığı bir dönem olarak ben bunu görüyorum. Yani şu konuda hiçbir garantimiz...
1: Bu dönemin Trump'ın bölgeye
2: onu söyleyeceğim. Evet, evet. Yani biraz hem bu yaklaşan seçimler hem bu NATO toplantısı da çok önemli. Trump da çok farkında. Bakmayın, her ne kadar NATO'dan çıkarım, efendim şöyle yaparım vesaire gibi tehditler yapsa da biz o NATO yapısına baktığımız zaman ne kadar iç içe girmiş grift bir ilişkiler içinde olduğunu, Avrupa'nın Amerika'ya ihtiyacı olduğunu ama Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu. Yani şu NATO üslerinin...
1: Çünkü çıkması demek tüm üslerin, tabii, yani tabii, ahtapotun tabii. Tüm kollarının
2: o kadar, kesilmesi o kadar, demek. O yüzden o kadar kolay değil. Yani çok kolaylıkla da biraz önce konuşmuş olduğumuz gibi bir Avrupa ordusuna izin verecek bir Amerika olur mu acaba? Yani bu da bir bana fantazi gibi geliyor biraz bu anlamda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kolay kolay izin vermeyecektir. Bu anlamda bakıldığı zaman bu dönemin geçmesini bekleyecek bir Trump yönetimi olabilir. Biz hala kapalı duran bir Epstein davaları meselesi, hala ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bunlar bir şekilde duruyor. Netanyahu'ya maalesef ne gibi sözler verilmiş olabileceği, neden durduğu. Tabii burada da hep şunu da konuşuyoruz. Artık taşınamaz bir kanlı bir yük haline geldiğini de biliyoruz Trump'ın ve Amerika'nın sırtında. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Onların da yaklaşan seçimleri, Amerika'da da yaklaşan seçimler. Bu anlamda şu an için her ne kadar kriz durulmuş olsa da fazla başlığın olduğunu vurgulamak lazım. Yağmur Hanım, ya bu nükleer mesele başta olmak üzere. Şimdi ben daha yakından da inceliyorum bir şekilde. Bu hem Birleşmiş Milletler raporları hem bu uluslararası atom enerjisi meselesi. Biz İran'ın zaman zaman da orada bir nasıl söyleyeyim atlatma yoluna da gittiğini de gördük. Yani bir şekilde bu 20 yıllık sürede İran öyle ya da böyle nükleer eşikteki ülke haline geldi. Yani bundan hemen vazgeçmek isteyecek mi? Burada çok sayıda başlık belirsiz bu bir.
1: Kapalı bir kutu aynı zamanda.
2: Belirsiz yani, şimdi belli bir süre verdiler. 60 gün müydü, yanlış mı hatırlıyorum?
1: 60 gün.
2: Yani bu sürede bu nükleer materyallerin ne olacağı meselesi bir şekilde bir dediler ki bir işe bağlandı. Ama bu plan nereye varacak, bu biraz belirsiz.
1: Teknik.
2: Ve ben hani şunu da söyleyeyim, bu nükleer mesele bu kadar kolaylıkla hallolacak bir mesele değil. Teknik olarak da şimdi eğer Trump'ın dediği gibi gerçekten bu materyal gömüldüyse bunun çıkartılması... Benzer biçimde İran'da mı, İran bunu öne sürüyor. Diyor ki İran'da yapılacak bunun diyor de şey yapılmasın.
1: Seyreltilmesi.
2: Seyreltilmesi meselesi. İran'da yapılsın. Trump da diyor ki hayır, biz alıp bunu götüreceğiz. Ki biz daha önce Sovyetler Birliği dağılırken de aslında o Sovyetler Birliği'ndeki nükleer zenginleştirilmiş uranyumun Amerika tarafından götürüldüğünü de biliyoruz. Yani bunun tarihinin de olduğunu unutmamak lazım. Benzer biçimde İran'la da böyle kolayları bir çözülecek bir durum değil. Hürmüz Boğazı ihtiyacı vardı, her ikisinin açılmasına bütün dünyanın ihtiyacı vardı. Bunu bir şekilde bir şimdilik kriz çıkartmayacak bir boyuta getirdiler. Ama asıl mesele, hep söylüyorum, Lübnan ve İsrail meselesi. Bugün Lübnan, yarın nereye sıçacağı belli olmayan, nereye saldıracağı belli olmayan. Somaliland mı artık, başka bir alan mı, Doğu Akdeniz mi? Sürekli bir kriz çıkartma. Bu şekilde hayatta kalan bir katil Netanyahu ve soykırımcı İsrail.
1: Güney Kıbrıs'ta yerleşim yerleri olduğunu
2: tabii gördüm. Yani Güney Kıbrıslıların bile rahatsız olmaya başladı ki geç kaldılar biraz. Yani

0: Şimdi canlı yayındayız, bir ifade kullanacağım ama iş işten geçtikten sonra
1: garnizon devlete dönüştüler.
0: Yani burada gelen bir Fransa var. Yani bu NATO toplantısını etkileyecek bir durum şüphesiz. Tabii. Hem Avrupa Birliği üzerinden oynayan, hem NATO üzerinden oynayan, bir ikili oynayan bir Fransa'yı da burada unutmamak gerekiyor. Bu anlamda işte ne kadar İsrail'e güvenebilir Trump meselesi var. Defaatle küfürlü konuştuğu, hatta dünkü toplantıda bile Netanyahu'ya hakaretle ben şöyle şöyle dedim de öyle durdular gibi bir ifadeler. Bu ne kadar güvenilir bir yol haritası koyuyor bizim önümüze, bu gerçekten belli değil. Ve bu anlamda da çok sayıda belirsiz başlık, yani daha da uzun konuşabiliriz, çok da hocalarımın vaktine girmek istemiyorum. Çok sayıda başlık, çok sayıda soru işareti ve belirsizlik. Ve yani bir zaman sonra, şimdi Körfez ülkelerinde konuştuk hatırlayacaksınız, bunların da arasında problemler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e yaklaşması vesaire. Yani 60 günde çözeceklerse süper ama bilmiyorum öyle bir dünya var mı 60 günde bunların hepsi hallolacak
2: diye. Stratejik bir zamanla biraz oynama hamlesi.
0: Aynen öyle. Yani bu NATO meselesini halletmiş olacak. Seçimleri halletmiş olacak. Ama ben eminim İran dosyası, ben ve bunu kişiler üzerinden söylemiyorum maalesef, devlet politikası olarak bakılması gereken işler bunlar. Yani İsrail'in de her zaman ajandası olacak. Yarın Netanyahu olmayabilir. Mahkemeye çıktığını görebiliriz. İsrail bunu özellikle istiyor da olabilir. Çünkü hem muhalefet hem Cumhurbaşkanı İsrail'de Netanyahu'nun sürekli gitmesi gerektiğinden bahsediyor ki böyle bir tırnak içinde yeni bir beyaz sayfa açsınlar. Ama arkada biz o siyanist aklın hep çalıştığını biliyoruz. Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri. İran'a bakıyorsunuz, 50-60 yıllık büyük şeytan, küçük şeytan. Bu söylemin üzerinde yükselmiş bir güvenlik bloğu var. Düşmana ihtiyacı olacak. Yani o yüzden ben böyle bir boksörlerin kenara oturduğu, bir soluklandığı maalesef bir dönem olarak görüyorum. Ve aslında bunları çok iyi gören bir Türkiye'de var. Bu yüzdendir ki bir şekilde Türkiye'de hem o Rusya-Ukrayna meselesi, bakın orada da çok konuşulması gereken mesele var. Öyle kolaylıkla hemen hadi gelelim barış yapalım. Yani Donbas'ı, Kırım'ı her iki tarafta vazgeçebilir mi hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ben çok zor olarak görüyorum bu işi. Bugün anlaşsalar bile yarın bir şekilde paramiliter grupların tekrar çatışmaya başlayacağı bir alan orası. Evet. Bütün bu krizleri gören bir Türkiye var. Ve bu anlamda da aslında biraz Türkiye'de hem NATO kapsamında hem o doğuyla olan ilişkiler anlamında biraz bir gardını kaldırıyor, hazırlanıyor yavaş yavaş. Çünkü belli ki bir fırtına yaklaşıyor. Almanya'ya bakıyorsunuz, hızlıca bir ordu inşa etmeye çabalıyor. İngiltere hakeza öyle, her ne kadar hükümetler oynuyorsa da İngiltere'nin de silahlanmaya çabaladığını görüyoruz biz. Evet. Yani tekrar o silahlanmanın sonucunu da çok üzülerek, her programda da maalesef hep böyle şey diyorlar, felaket tellalı diyorlar hocam ama maalesef bir şey durumu var. Yani evet, bütün dünyada silahlanma durumunun ön plana çıktığını görmek lazım. Biz bir şeye doğru gidiyoruz ama çok da iyi bir durum gibi görünmüyor. Bu anlamda işte bu NATO toplantısı da çok önemli. İsrail'in hareketleri de çok önemli. Ve bununla beraber buna cevap verecek bir Amerika-İran meselesinde hala gündemde olduğunu ben işin doğrusu düşünüyorum.
2: Bir şeye doğru gidiyoruz ifadenize ilişkin Fadime Hanım'ın şu sözü aklıma gelmişti. Dünya yeniden doğuşun sancılarını çekiyor benzeri bir ifade kullanmışsınız. Ya, yani evet, tüm bu kaos sonrası doğru, yeni bir oluşum olacak diye. Peki İsrail'in bölgedeki yalnızlaşması ya da yalnızlaştığını düşünüyor musunuz? O hangi hamleleri attırır İsrail?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Yani işin doğrusu İsrail'in yalnızlaşması meselesinden daha ziyade böyle bir yine kabuk değiştirecekler. Çünkü biz kimi zaman İsrail'in içinde başbakanların suikaste uğradığını gördük. Yani böyle bir ülkeden bahsediyorsunuz siz. Ki bu ne adına? İşte o aşırı teolojik anlamda hatırlayacaksınız, Filistin'le anlaştı diye İzak Rabin'di değil mi hocam? Doğru hatırlıyorum. Radikal bir İsrail tarafından suikaste maruz bırakılmıştı. Şimdi yarın bugün Netanyahu çok mu gürültü çıkartıyor? Kurtulalım.
1: Kaldırırlar.
0: Kurtulalım yani, mahkemeyi de çıkartırlar. Yolsuzluk adına da her ne kadar istediği kadar konuşsun. Trump da çok memnun olacaktır. Yeni gelecek olan aslında bir şey değişmeyen, teolojik aklı devam ettirecek olan ama yeni yüzlerle sahneye çıkacak olan bir İsrail gerçekliğinin Türkiye çok iyi farkında. Yani burada mesele politikacıyı değiştirmek, buradaki isimleri değiştirmek değil. Mesele orada o teolojik sapkınlığın önüne geçebilmek olarak görüyorum ben. Çünkü isimler değişecek ama o hedef asla değişmeyecek. Vaat edilen topraklar, işte Lübnan bize ait, şurası bize ait, şurayı almalıyız. O neydi, bir doktrinleri vardı? Kudüs köpek doktrinleri var onların. Evet, yani bu mantığı değiştirmediği sürece maalesef burada bilelim ki Suriye'de yarın.
1: O sayede yani, var olabiliyor.
0: Kesinlikle,
1: o
0: kesinlikle hocam. Yani bu anlamda bunu görerek bir planların yapılması gerektiğini, ki Türkiye'de zaten bunu çok iyi yapıyor. Yani hep mazlumun yanında Türkiye, hep insan haklarını savunan, uluslararası hukuku savunan bir ülke. Yani hep barış, barış diye konuşan, kazan kazan çerçevesinde ilerleyen, biz bunu Afrika'da da örneğini görüyoruz.

0: Kaşımalara rağmen yarın bugün Doğu Akdeniz'de göreceğiz. Aslında o şey çok kıymetli. Güney Kıbrıs'taki bazı milletvekillerinin bunlar ne kadar çok toprak satın aldılar demeleri de çok kıymetli.
1: Peki.
0: Geç olsun güç olmasın inşallah uyanırlar bir an önce.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Bülent Atasever, Fadim Özkan ve Levent Eke. 3 saat boyunca kıymetli değerlendirmelerinizi aktardığınız için çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Yaklaşık 3 saat boyunca bizlere eşlik eden kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: diken geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

0: Vurdur beni, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kov. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan. Ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu bugün. Bir süredir hepimiz takip ediyoruz AK Parti'ye. Bu süre içerisinde hem vekil hem de çok sayıda belediye başkanı katıldı. Bugün de katılan isimler var. 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bünyemize katılımlar önümüzdeki süreçte de devam edecek dedi. Yeni sinyaller verdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını paylaşacağız. Bir yandan da akşam saatlerinde Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı. Paylaşacağız hepsini birazdan. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya geldi. İki ismin de arasındaki gerginlik kameralara, fotoğraf karelerine yansıdı, paylaşacağız. Aynı zamanda CHP'de Merkez Disiplin Kurulu toplantısı vardı. Hangi kararlar çıktı aktaracağız birazdan moderatör Gece'de. 60 günlük müzakere süreci devam ediyor İran-ABD arasında. Tabii ikinci müzakere de gelecek hafta olacak. Çözülemeyen meseleler var. Trump'ın açıklamaları vardı. İran büyük tavizler veriyor diyor Trump'ın iddiası bu. Sahadaki durum ne aktaracağız. Venezuela'dan gelen yıkım haberi, deprem haberi önce 7,2 sonra da sadece 39 saniye sonra 7,5'lik iki dev deprem. Hasar çok büyük Venezuela'da. Can kaybı binlerle ifade ediliyor. Neler yaşanıyor Venezuela'da? Elbette arama kurtarma çalışmaları tüm ülkede sürüyor. Paylaşacağız. Moderatör Gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Çiçeği burnunda polislere bol bol tavsiyeler verdi Erdoğan. Pusularınız vicdan, hedefiniz adalet olursa yolunuzu şaşırmazsınız dedi.
1: Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız.
2: Mezun olup polislik mesleğine ilk adımı atan öğrencilere bu tavsiyede bulundu. Suç örgütleriyle etkin mücadele yapmalarını istedi.
1: Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Konuşmasının başında 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. O karanlık gecede şehit düşen polislere rahmet diledi.
1: Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
2: Erdoğan, yeni mezun polislere tavsiyelerde de bulundu.
1: Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız.
2: 13.610 öğrenci Polis Akademisi'nden mezun oldu. Dereceye giren öğrenciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan öğrencilerle tek tek sohbet etti.
0: ...7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi E5 ülkeleri tarafından gündem oldu. ABD'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ABD Başkanı Donald Trump'la NATO arasında esen sert rüzgarları yumuşatmaya çalıştı. Ankara'daki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılacağını söyleyen Trump, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
3: This is a country which is exporting chaos, it is exporting terrorism.
4: NATO açısından kritik önemdeki Ankara zirvesine sayılı günler kaldı. Avrupalı müttefiklerine kızgınlığı süren ABD Başkanı Donald Trump'ı sakinleştirmeye çalışmaksa yine Genel Sekreter Mark Rutte'ye düştü. Rutte ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Trump'sa görüşmede Türkiye'deki zirveye dair önemli açıklamalarda bulundu.
5: Erdoğan gel dedi, gidiyorum.
6: He loves Turkey.
4: Zirveye katılacağını duyuran Trump Türkiye'yi övdü.
6: Erdoğan's a great leader.
5: Erdoğan çok harika bir lider, çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur.
6: Right? He's on a great job.
4: ABD Başkanı'na Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği soruldu. Trump soruya olumlu cevap verdi.
5: Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
6: Some people don't consider himself, but he really is.
4: Bahsi geçen jet motorları yabancı basına da yansıdı. Trump yönetimi Türkiye'ye 100 milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motorunun satışını ilerletmeyi planladığını yazdı. General Electric tarafından üretilecek motorların satış paketi değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağı da iddialar arasında. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Türkiye'ye F-35 satılması konusunda yasal süreçlerinin takibinin yapıldığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ise Türkiye'nin savunma sanayini övdü.
7: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
4: Almanya'nın başkenti Berlin'de ise E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleri buluştu. İran ve Ukrayna meselelerinin ele alındığı toplantıda Ankara zirvesi değerlendirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu Ankara zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini başarılı kılmak istediklerini söyledi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi birlik çağrısı yaptı.
0: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Yapılacak zirvenin öneminin altını çizdi. NATO Ankara zirvesi gerçekten çok önemli. Hatta Lahey zirvesinden bile önemli olabilir. Çünkü verilen taahhütler harika diyen Rutte, Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayi şirketi var. NATO zirvesinde Ankara'da savunma sanayi günü düzenleyeceğiz dedi. Rutte, NATO zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma sözleşmelerini açıklayacaklarını da ifade etti. Daha önce Ankara ziyaretinde Aselsan tesislerini de gezen Rutte, açıklamasında Aselsan'dan da övgüyle bahsetti. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayi devrimine öncülük ediyor, açıklamasını yaptı. Başkent NATO zirvesine hazırlanıyor. Ankara Valiliği zirve kapsamında kapalı olacak güzergahları ve alternatif yolları paylaştı.
8: Başkent NATO zirvesi için geri sayımda. Zirvenin yapılacağı 7-8 Temmuz'da Ankara'da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartılacak. Valilik güvenlik sebebiyle kapatılacak yollar hakkında bilgi verdi. Buna göre 7 Temmuz sabah saat 7'den 8 Temmuz günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğüt Özü Caddesi'nin tamamı, Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğüt Özü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetinemeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile Aşçı arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak. Heyetlerin konaklama yapacağı adreslerle ilgili güzergahlarda da yol önlemleri 6 Temmuz Pazartesi saat 7'de başlayacak. Tedbirler 8 Temmuz 23.59'a kadar devam edecek. Bu kapsamda Yeni Mahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. ve 286. sokağın tamamı, Çamlıca Mahallesi 147. ve 145. sokağın tamamı, Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş kapısı etrafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi 173. 171. 172. caddenin tamamı, Beştepe Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. sokak, Nergis Sokak, 4. sokak, 3. sokak ve 1. sokağın tamamı, Çankaya ilçesi Yıldız Evler Mahallesi, Kişnev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi'nin tamamı, 720. ve 721. sokağın tamamı, Kavaklıdere Mahallesi, Tahran Caddesi, Billur Sokak ve Bülten Sokağın tamamı, Güneş Sokak, Arjantin Caddesi'nin tamamı, İran Caddesi'nin tamamı, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağın tamamı, Boğaz Sokağın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve Gülözü Sokağın tamamı, Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokağın tamamı, Oğuzlar Mahallesi, 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokağın tamamı, Söğütözü Mahallesi, 2168. Sokak, 2169. Sokak ve 2170. Sokağın tamamı, Üniversiteler Mahallesi, ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı'nın tamamı, 1600. Cadde ile 1613. Caddenin tamamı trafiğe kapalı olacak. Valilik vatandaşların sorun yaşamaması için alternatif güzergahları da paylaştı. Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücüler alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni kullanabilecek. Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücüler ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni kullanacak. Anadolu Bulvarı'na alternatif olarak Melik Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi tercih edilecek. Atatürk Bulvarı'nı kullanacak sürücüler alternatif olarak Necati Bey Caddesi ve Mithat Paşa Caddesi'ni, Ankara Bulvarı'nı kullanacak sürücüler de alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Başkent Bulvarı ile Bağdat Caddesi'ni kullanabilecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Kaan savaş uçağında kullanacağı motorların satışı için imzayı atacağını söyledi. 20 uçaklık bir filo için motor siparişinin teslimi söz konusu olabilir. Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasında. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki lider diplomasisinin etkisi var. Ancak aynı zamanda Türk mühendislerinin rüştünü ispat etmesi de bir o kadar etkili. Zira ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 5-6 yıla kadar Kaan'ı yerli üretim TF-35000 motorlarıyla uçurabileceğinin farkında. Ve İsrail etkisiyle hareket eden eski ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye yönelik stratejilerinin hatalı olduğunu düşünüyor.

0: Muhalif zihinlerin kalorifer peteğine benzetip dalga geçtiği Kaan'ın gökyüzüne kanat çırptığı o an aynı zamanda tarihi bir kırılma noktasıydı. Zira Türkiye bu işi başarabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Elbette daha gidecek çok yol var ama yolun yarısını da geçtiğimiz ortada.
1: Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek.
0: Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri ile verdiği mesajlar elbette önemli ve kıymetli. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin onarılması, güçlendirilmesi,

0: bilmesi açısından da ümit verici. Ama Türkiye'nin başardıklarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Zaten Trump ve Rutte de bu duruma dikkati çekiyor.
1: İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük bir güç olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir ordusu var.
2: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirket var.
0: Bu yüzden Türkiye her ne kadar İsrail lobisinin kongredeki etkisi sebebiyle F-35 savaş uçaklarının parasını ödediği halde alamamış olsa da kanı uçuran Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-110 motorlarının alınması konusunda ciddi ilerleme sağlayabilir.
2: O NATO'nun bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Açıkçası NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yapıyor. NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yapıyor olmasaydı sanırım katılmazdım. Erdoğan'a saygımdan dolayı katılacağım.
0: Amerikan Kongresi'ndeki İsrail yanlısı senatörlerin itirazlarına rağmen Trump'ın Türkiye'ye 700 milyon dolarlık bir paketle gelmesi bu açıdan kritik önemde. Zira jet motorlarının satışıyla birlikte Kaan projesinde Türkiye'nin hızlı mesafe alması söz konusu olacak. Bu durum aynı zamanda projeye ortak olmak isteyenlerin motivasyonunu da arttıracaktır.
3: Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son 4 gündür Kaan konuşuluyor ya. Kaan. Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor.
0: TUSAŞ tarafından geliştirilen Kaan savaş uçaklarında halihazırda Amerikan General Electric şirketinin ürettiği F-110 turbofan motoru kullanılıyor. Prototip uçaklarda kullanılacak motorlar daha önce tedarik edilmişti. Ancak 2028-2029 bandında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatları başlayacak ilk blok Kaan uçaklarının seri üretimi için yeni motor tedariki şart. Trump'ın imzası bu yolu kolaylaştırıyor.
3: Ne demişlerdi? Yapamazlar. Bu özgüven fukaralarına parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara. İlk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu.
0: Trump'ın Senato engelini aşması ve motorların Türkiye'ye teslimi, yerli motorumuz TF-35000 olgunlaşana kadar üretilecek ilk 20 uçaklık Block 1 filosu için zemin oluşturacak. Ancak esas mesele Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan'ı yine yerli ve milli motorla uçurabilmesi. TEİ bu konuda epey mesafe aldı. TF-35000 dünyadaki en iyi 3 jet motorundan birisi olacak ve 2032-2033 yıllarında uçaklara takılmaya başlanacak. Özetle gelecek 10 yıl Türkiye'nin havacılık alanında altın dönemi olacak. Zira bir yandan Kaan projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor, diğer yandan milli insansız uçak sistemi Kızıl Elma bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde yerini alacak. Türkiye'nin atan sistemleri kadar atılan sistemlerdeki başarıları da göz kamaştırıyor. Uçaklardan ve SİHA'lardan atılan hava hava füzeleri, hassas güdüm kiti taşıyan havadan karaya bomba grupları, hava, kara ve deniz unsurlarının yapay zeka destekli müşterek harekat kabiliyeti Türkiye'yi bölgesinde önemli bir güç çarpanı haline getirdi.
3: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle
4: çıktığımız yol

0: Hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık.
1: Ankara'daki NATO zirvesi tüm bu çabaların taçlandığı bir anda olacak. Avrupalı NATO müttefiklerinin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın izlediği stratejinin de etkisiyle Türkiye'ye yakınlaşmaya çalışması, yeni işbirliği zeminleri araması sürpriz olmayacak. Bu yüzden Türkiye'nin son 10 yılda kutlu doğumun sancılarını yaşadığını söylemek hiç de abartılı olmaz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu mücadeleyi önce Allah'a, sonra millete güvenerek verdi. Millet destek verdikçe de doğru bildiği yolda yürümeye devam edecek. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da arka arkaya iki büyük deprem meydana geldi. Yaracuy eyaletindeki 7,2 büyüklüğündeki ilk depremden sadece 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalanlar var. Onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Venezuela iki büyük depremle yıkıldı. Ülkenin kuzeybatısında önce 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sadece 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Depremlerin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Morón kasabası. Çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanlar var. Ülkedeki depremlerde en az 180 kişi yaşamını yitirdi. 1500'den fazla kişi yaralandı. Binlerce kişi enkaz altında. Kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer depremin şiddeti nedeniyle sarsıntının Porto Rico, Virgin Adaları ve komşu ülke Kolombiya'nın birçok bölgesinde de hissedildiğini açıkladı. Depremlerin ardından açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı, başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü açıkladı. Bakan ayrıca artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtti. Yardımları seferber ettiklerini açıkladı. ABD'li yetkililer, Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri, tıbbi ve insani malzeme göndereceklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise depremlerin ardından Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. İlk raporlar hiç iyi değil. Venezuela'daki iki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Venezuela halkına ve hükümetine destek verdi. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İkiz deprem felaketi sonrası o hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum ifadesini kullandı. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız dedi. Ve geçelim müzakere sürecine. Süreç devam ediyor. ABD İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardında bazı düğümler hala çözülebilmiş değil. Nihai anlaşma için görüşmeler planlanırken ABD Başkanı Donald Trump İran'ın büyük tavizler verdiğini iddia etti. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere Kongre'ye gitti. Kongre binasına girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtti. İran büyük tavizler veriyor. Şu an iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. Trump'la Beyaz Saray'da görüşen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını vurguladı. Bunun dünya için tehdit oluşturacağını savundu. ABD basınına göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bir sonraki görüşmeler için tarih verdi. İran'la teknik düzeyde yürütülen görüşmeler kapsamında heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini belirtti. Görüşmenin tekrar İsviçre'de olacağını kaydetti. Körfez turuna çıkan Rubio yaptığı son açıklamada Umman'la ilişkilerin iyi olduğunu aktardı.

0: Peki tüm bunlar yaşanırken ABD ve İsrail hattında neler yaşanıyor? ABD İran arasında imzalanan mutabakat zaptı İsrail ve ABD arasında gerilime yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in savaşı destekleyen hamlelerine tahammülü kalmazken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetimi ise Lübnan'da ateşkes konusunda hala ABD ile hemfikir değil.
1: İslamabad mutabakatı soğuk rüzgarlar estirdi. Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. ABD Tel Aviv askeri ve finansal bağımlılığını hatırlattı. İsrail ise gerilimi artırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı J.D. Vance'in barış adımlarına karşı İsrail kabinesinden sert eleştiriler yükseldi. İki müttefik arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Anlaşmadaki Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılması İsrail yönetiminde büyük bir infiale neden oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi amacıyla yeni bir mekanizma kurulması kararı alması üzerine büyük bir panik yaşadığı bildirildi. İçinde İsrail'in yer almadığı ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşan bu yeni yapı karşısında Netanyahu'nun diplomatik girişim başlattığı belirtildi. The Wall Street Journal gazetesine göre Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri artık dostane geçmiyor. Trump'ın ABD ekonomisini zorlayan bu savaşı bitirmek istediği belirtildi. Kendisini sürekli çatışmanın içine çeken Netanyahu'ya karşı sabrının tükendiği aktarıldı.
0: ABD, İran'a yönelik saldırılarda NATO üyesi ülkelerin desteğini göremediğini sık sık dile getiriyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den İtalya'da ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Rutte, İtalya'daki Amerikan üslerinden İran savaşı sırasında 500 ABD uçağının kalktığını ifade etti.
2: This is first of all about the...
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte fitili ateşledi. İtalya'nın Amerikan üslerinden 500 ABD uçağının kalktığını söylemesi Roma'da şaşkınlıkla karşılandı. Muhalefetteki sol, sağ iktidara tepki gösterdi. Rutte Fox News kanalına konuştu. Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına cevap verdi.
3: Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum. Ancak İtalya'yı örnek alırsak, Destansı Öfke Operasyonu'nu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda 4000 ile 5000 arasında uçuştan bahsediyoruz.
2: They had to cut down on commercial air flights and airplanes.
1: Rutte'nin bu ifadeleri İtalya'da büyük yankı uyandırdı. Muhalefetteki sol partiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına sert tepki gösterdi. Hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama Savunma Bakanı'ndan geldi. Yürürlükteki hükümler dışında hiçbir faaliyete izin verilmediğini kaydetti. Askeri harekat veya saldırı içermeyen faaliyetlere izin verilmiştir denildi. Bilindiği üzere bu çerçevenin dışına çıkan taleplere İtalya gereken izni vermemiştir ifadeleri kullanıldı.
0: Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde Dünya Kupası'nda Meksika milli takımının galibiyeti kutlanıyordu. Kalabalığın arasına tam o anda bir sürücünün aracıyla dalmasıyla panik anları yaşandı. 17 kişi yaralandı. Meksika'da Dünya Kupası'nda Meksika milli takımının Çekya karşısındaki 3-0'lık galibiyeti ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Görüntülerde galibiyet kutlaması yapan kalabalığın yoldan geçen aracın etrafını sardığı görüldü. Kalabalık aracı sallamaya başladı. Ardından sürücü gaza basarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 17 kişi yaralandı. Yetkililer olayda sürücünün de yaralandığını belirtti. Gözaltına alındığını bildirdiler. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Fransa Sağlık Bakanı duyurdu. Ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Bakan konuk olduğu France 2 kanalında ülkedeki Ebola vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani yardım misyonundan dönen bir doktor da Ebola virüsü tespit edildiğini hatırlattı. Rist, söz konusu kişinin

0: deneyimli bir doktor olduğunu belirtti. Bu doktorun hastalığın başında olduğunu kaydetti. Uçağa bindiği sırada herhangi bir belirtisi bulunmadığını aktardı. Dolayısıyla virüsün bulaşıcı olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tespit edilerek tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı.
1: Monsieur Conseil.
0: CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrası ilk kez mecliste eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreninde bir araya geldi. İkilinin arasındaki gerginlik kameralara yansıdı. Bu arada CHP Genel Merkezi'nde de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Kurul, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının tedbir kararına itirazını reddetti.
2: Bir tarafta genel başkan, diğer tarafta genel başkana savaş açan grup başkanı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan sonrası ilk kez bu kadar yakınlaştı. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mecliste hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür için cenaze töreni düzenlendi. Özgür Özel ve ekibi tam kadro törendeydi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in yanına gidip tokalaştı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Tokalaşma anında Özel'in öfkesi ve Kılıçdaroğlu'nun sakinliği dikkati çekti. Özgür Özel'in yanında duran ve MYK kararıyla grup başkan vekilliği düşen Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'na bakışları da kameralardan kaçmadı. Bu arada CHP'de arınma süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Tedbir kararına itiraz edenlerin umudu suya düştü. CHP Yüksek Disiplin Kurulu hakkında ihraç istenen ve tedbirli şekilde disipline sevk edilenlerin dosyalarını görüştü. Kurul, 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazını reddetti.
0: CHP'deki adaylık borsası soruşturmasında yeni bir gelişme var. İzmir merkezli soruşturmada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili soruşturma ayrılarak evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.
3: Yerel seçimler öncesindeki aday belirleme sürecine ilişkin para trafiği, İzmir merkezli rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının en dikkat çeken başlıklarından biri de Veli Ağbaba ile ilgili yürütülen inceleme oldu. MASAK raporlarında belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları ve Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da hesapları arasında gerçekleşen para transferlerine yer verildi. Mali analizlere göre bazı belediye başkanları ve yakınları tarafından gönderilen paraların bir bölümünün Özlem Akyılmaz'ın hesabına, buradan da Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespitlerine yer verildi. Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan bazı şüphelilerin ifadeleri de dosyada. Savcılık bu beyanlarla mali verileri birlikte değerlendirerek soruşturmayı sürdürüyor. Bilgilere göre Veli Ağbaba hakkındaki soruşturma evrağı ayrılarak fezleke süreci kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. İzmir merkezli soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli hakkındaki adli işlemler ise devam ediyor.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2023 yılına ait 2 ayrı ihale sonucunda resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri öne sürülen, aralarında eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Heval Savaşkaya'nın başka suçlardan tutuklu olduğu belirlendi.

0: Gayrimenkul sektörünün geleceğine yön verecek fikirler İstanbul'da buluştu. Emlak, konut, anahtar fikirler zirvesinin ikincisi, her icat yeni bir milat temasıyla başladı. 2 gün sürecek zirvede teknoloji, girişimcilik ve şehircilik alanındaki yenilikçi çözümler ele alınıyor.
1: Uzun soluklu bir kalkınma adımına dönüşüyor.
2: Geleceğin şehirleri, geleceğin fikirleriyle şekilleniyor. Gayrimenkul sektöründe teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümün ele alındığı Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi bu yıl ikinci kez kapılarını açtı.
3: Tarih boyunca her buluş yeni bir imkanın kapısını açmış, her yenilik insanlığın ortak birikimine yeni değerler kazandırmıştır. Bu nedenle bu yıl Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nde benimsediğimiz her icat yeni bir milat teması, insanlığın gelişim serüvenine vurgu yapan güçlü bir ifadedir.
2: Kamu kurumlarından üniversitelere, yatırımcılardan girişimcilere kadar sektörün farklı paydaşlarını buluşturan zirvede akıllı şehirler, yapay zeka destekli çözümler ve yeni nesil inşaat teknolojileri masaya yatırıldı.
3: Ekip ile birlikte geleceğin şehirlerine yön verecek teknolojilerin geliştirildiği, test edildiği ve uygulama alanı bulduğu güçlü bir işbirliği zemini oluşturuyoruz. Gençlerimizi, girişimcilerimizi ve tüm paydaşlarımızı da bu dönüşümün en önemli aktörleri olarak görüyoruz. Aynı zamanda genç yetenek programımız kapsamında 37 üniversitede 6000'den fazla öğrencimizle buluştuk. Bu program gençlerimize doğru fırsatlar sunulduğunda sahip oldukları potansiyeli, üretim kabiliyetini ve çözüm geliştirme yetkinliğini açıkça ortaya koymuştur.
2: Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen organizasyonda genç girişimciler projelerini yatırımcılarla buluştururken sektörün geleceğine yön verecek işbirliklerinin de temelleri atılıyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, teknoloji üretimi, yerli kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkemizin geleceğine yön veren güçlü bir anlayışı ortaya koyuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak şehirlerimizin geleceğine hazırlanması, afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: 2 gün sürecek zirvede paneller, teknoloji sunumları ve girişimci buluşmaları gerçekleştirilecek. Organizasyonda gayrimenkul sektörüne yön verecek yenilikçi fikirlerin ve teknolojilerin geniş bir katılımla değerlendirilmesi hedefleniyor.
1: Çünkü her icat yeni bir milat.
0: İstanbul'da peş peşe yaşanan 2 ayrı olay bina güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çökerken, Fatih'te ise 5 katlı binanın en üst katından kopan beton ve metal parçaları sokağa düştü. Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir facia yönledi.
5: Olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Duvar çöktü, mahallede korku dolu anlar yaşandı. Bina tahliye edilerek mühürlendi. Olay Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katındaki mutfak duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Göçüğün ardından bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler bodrum katta detaylı inceleme yaptı. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken ekiplerin incelemelerinin ardından yapı mühürlendi. Şans eseri olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı. Göçüğün nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İkinci adres Fatih. Laleli'de 5 katlı bir binanın en üst katından kopan beton ve metal parçaları gece saatlerinde sokağa düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Olayın gece saatlerinde yaşanması, sokağın sakin olması nedeniyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.
0: İşte bu yaşananlar ve Venezuela'daki deprem afetlere karşı hazırlığın ve güvenliğin

0: Güvenli yapılaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar İstanbul'da zaman kaybetmeden riskli yapıların dönüştürülmesiyle depreme hazırlık çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.
1: Yıkılan binalar, binlerce can kaybı, yüzlerce yaralı, panik içinde sokaklarda koşan insanlar ve kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı. Depremin ardından yaşanan bu tablo, Türkiye'nin en büyük gerçeğini de yeniden hatırlattı.
2: Venezuela'da arka arkaya meydana gelen depremler, olası bir İstanbul depremini ve kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gündeme getirdi.
1: Kuzey Anadolu fay hattının etkisi altındaki İstanbul, milyonlarca kişinin yaşadığı dünyanın en büyük metropollerinden biri. Olası büyük Marmara depremine karşı en önemli başlıklardan biri ise kentsel dönüşüm oldu.
3: Bununla alakalı hükümet bazı tedbirler aldı. Hem imar kalitesini artırmak, daha doğrusu inşaat kalitesini artırmak için bazı tedbirler aldı. Artı kentsel dönüşüm için de bazı konularda yönetmelik değişiklikleri yaptı, destek çalışmaları yaptı. Türkiye'de şu anda kentsel dönüşüm hızlanmış durumda.
1: Uzmanlara göre depremi engellemek mümkün değil. Ancak sağlam yapı stoğu oluşturmak, riskli binaları zamanında dönüştürmek, can kayıplarını büyük ölçüde azaltabiliyor. Özellikle kentsel dönüşüm desteklerinin de arttığı bu dönemde vatandaşlar da vakit kaybetmeden yaşadıkları konutları depreme dayanıklı hale getiriyor.
3: Yarısı bizden olduktan sonra ben yaklaşık 15 yıldır kentsel dönüşüm projeleri yapıyorum. Ama son periyot hakikaten özellikle kendi bölgemde sokak aralarında nereye girerseniz girin yeni başlayan projeler var. Hatta onu nasıl söyleyeyim? Belki de yıkılmış binalar, ayaktaki binalardan daha fazla olan caddeler var.
1: Öte yandan evlerini kentsel dönüşüme sokacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var.
3: Belediyesinden kentsel dönüşümle alakalı ön bilgileri aldıktan sonra belirleyecek oldukları bölgenin bu işi yapan müteahhit firmalarına gidip tek tek onlarla görüşme yapıp onların arasında eleme yaptıktan sonra maddi manevi olarak kafalarına uygun olanı belirleyip avukatlarıyla beraber firmayla oturup bunun pazarlığını yapıp anlaşmaları gerekiyor.
0: Adana'da Çuko Birliği'ye ait 16 katlı bina depremlerde hasar alınca yıkımına karar verilmişti. O bina yarım top patlayıcıyla saniyeler içinde yıkıldı.
4: ...47 yıldır ayaktaydı. Yıkılması sadece birkaç saniye sürdü. Adana'da depremler sonrası hasar gören 16 katlı Çuko Birlik binası için yıkım kararı verildi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın 2700 noktasına tam yarım ton patlayıcı yerleştirildi. Patlama için düğmeye basıldığında bina işte böyle yıkıldı. Yıkımın ardından gökyüzüne toz bulutu yükseldi. Kontrollü yıkım saniyeler içinde sorunsuz şekilde tamamlandı.
0: Hesabını verdi, hayatı değişti. Sosyal medyada yayılan, IBAN'ını kullandır, para kazan tuzağına düşen binlerce kişiyi ilgilendiren kritik düzenleme meclisten geçti. 12. yargı paketine eklenen maddeyle dolandırıcılık suçuna yalnızca hesabını kullandırarak dahil olan kişilere ceza indirimi geliyor. İşte detaylar.
5: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adaletin hızlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
6: Yargıda yeni dönemin kapısını aralayan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir madde eklendi. Düzenleme hesabını, IBAN bilgisini, kredi kartını, ödeme hesabını ya da kripto varlık hesabını başkasının kullanımına sunan kişileri kapsıyor. Buna göre sadece IBAN'ını paylaşan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Düzenlemede sadece yeni dosyalarla sınırlı kalmayacak. İstinaf veya yargıta yaşamasında bulunan dosyalarda yeni hükümler çerçevesinde yeniden ele alınabilecek. Kararların bozularak dosyaların ilk derece mahkemelerine gönderilmesinin de önü açılacak. Öte yandan cezaevindeki hükümlüler için de yeni bir imkan getiriliyor. Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmamış olanlar mahkemenin bildiriminden sonra 6 ay içinde

0: ve mağdurun zararını karşılamaları halinde indirimden faydalanabilecek.
1: 25 yaşındaki genç girişimci devlet desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kahramanmaraş'ta 400 bin avroluk hibeyle modern bir besi çiftliği kurdu. Bugün çiftliğinde 350 büyükbaş hayvanla üretim yapıyor.
2: Çocukluğundan beri hayvancılığın içindeydi. Şimdi kendi çiftliğinin patronu oldu.
3: Dedemden babama, babamdan bana geçen tarım ve hayvancılık işiyle ilgileniyorum.
2: 25 yaşındaki Mustafa Tekdemir, hayalini gerçeğe dönüştürmek için proje hazırladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurdu. Projesi kabul edildi.
3: Bu destek sayesinde belki kendi cebimden yaptırsaydım, Avrupa standartlarına uygun bir besi çiftliği bile yaptıramayacakken, Türkiye'de Avrupa standartlarının en gelişmiş besi çiftliğini yaptırdım, inşa ettirdim.
2: Mustafa Tekdemir, 400 bin avro hibe desteği aldı. Elbistan'da modern bir besi çiftliği kurdu. Bugün çiftliğinde 350 büyükbaş hayvan bulunuyor. Hayvanların yeminin büyük bölümünü kendi tarlalarında üretiyor. Otomatik sistemler iş gücünü kolaylaştırıyor. Çevre dostu altyapı ise hem verimliliği artırıyor hem maliyetleri düşürüyor.
3: Besi çiftliğimize bu hafta içerisinde onaylanmış olan kendi desteklerimizle güneş enerjisi paneli de üreteceğiz ve panellerle beraber artık kendi enerjimizi de kendimiz üreteceğiz ve maliyeti daha aşağıya çekmeyi düşünüyoruz.
2: Genç girişimcinin sıradaki hedefi sürüsünü büyütmek. Mustafa Tekdemir, devlet desteklerinin doğru projelerle büyük fırsatlara dönüşebileceğini söylüyor.
1: Isı kubbesi Avrupa kıtasını yakıp kavuruyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Avrupa ülkelerinde her geçen gün yaşam daha da zorlaşıyor. Avrupa genelinde sıcaklardan ölenlerin sayısı artıyor.
4: Tarihin en sıcak günleri yaşanıyor. Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Sıcak hava dalgası birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşadı. 29,9 ortalama sıcaklıkla 1947'den bu yana ülke tarihinin en sıcak gününün yaşandığı açıklandı. Ülkede binlerce hane elektriksiz kaldı. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini de artırdı. Fransa'da bugüne kadar ülkede klima kullanımı diğer gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrediyordu. Klimalara karşı yürütülen bu mesafeli tutum rekor sıcaklık dalgasıyla değişti. Halk çareyi taşınabilir klima cihazlarına hücum etmekte buldu. Çevrecilerin antiklima dogması kırıldı. İngiltere'de Haziran ayı rekorları kırıldı. Aşırı sıcakların etkisiyle birçok metro ve transfer seferlerinde iptaller yaşandı. Binden fazla okul kapatıldı. İspanya'da sıcaklıklar sebebiyle ölenlerin sayısı arttı. Bazı bölgelerde termometreler 45'i gösterdi. İtalya'da ölenlerin sayısı yükseldi. Kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı ise arttı. Dünya Sağlık Örgütü de uyardı. Aşırı sıcaklar küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Avrupa genelinde hava sıcaklıklarının küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığı konusunda uyarıda bulundu. Dünya liderleri iklim eylemlerine öncelik vermeleri çağrısı yapıldı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın ABD ile turnuvanın son maçını oynayacak olan Ay Yıldızlılar elendikleri için motivasyon kaybetse de yarış ruhunu bırakmadı. İdmanlarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı Türkiye saatiyle 5'te ABD ile karşı karşıya gelecek.
4: A Milli Futbol Takımı turnuvadaki yolculuğunu tamamlamış olsa da son maç için hazırlıklar yapıldı. Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3. kez maça çıkacak olan takım idmanlarını tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella basına önemli açıklamalarda bulundu.
5: Ellerinden geleni yaptılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Dünya sahnesine çıkıyorlar, yargılamalarla karşılaşıyorlar. Ben hala bir sonraki maçı düşünüyorum ve bence önemli olan yarınki maçın stratejisine odaklanmak.
4: İki maçın kaybedilmesi üzerine görevde kalıp kalmayacağı ile ilgili soruları da cevapladı.
5: Benim istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim.
4: A milli futbol takımı oyuncusu Kenan Yıldız da basın karşısında Türk halkından bir kez daha özür diledi.
6: Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Son maçta iyi bir sonucu imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz.
4: Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Yıldız, 3. maç için hazır olduklarını söyledi.
6: İstatistiki açıdan birçok konuda bir numaradayız. En fazla şut atan takımız. Daha önce oynadığımız her iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yaptık ama futbolda ne yazık ki istatistikler kazanmıyor.
4: Kupa yolculuğu bitse de Türkiye'den başarılı bir takım atağı geldi. Los Angeles'ın tam kalbinde kurulan Turkish Vibe Zone by Chobani sokakları kırmızı beyaz renklere bürüdü. Etkinlik ABD'de yaşayan Türklerin milli heyecanlarını yaşadıkları buluşma noktası oldu. Her gün farklı ülkelerden binlerce ziyaretçi ağırlanıyor, Türkiye'nin kültürünü, misafirperverliğini ve zengin değerlerini dünyaya tanıtılıyor. Baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ikramlarıyla da Amerika'da adeta bir Türk kültürü festivali yaşatılıyor.
1: Bu bölümü noktalayalım, saat başına devam edeceğiz.

Mizahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: Şu NBA geçen, sonra da geçen.
1: Bu aralar NBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
5: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Saati canam artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Filetin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Filetin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. AK Parti'nin yeni katılımlarla büyüdüğünü belirtti. Gündeminde sosyal medyada gündem olma çabası içindeki siyasiler de vardı.
1: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
2: AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor. Bir haftada hem vekil hem de belediye başkanlarından geçiş oldu. Cumhurbaşkanı katılımların süreceği mesajını verdi.
1: Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Parti içine dönük kritik mesajlar verdi. Gündemde kalmak için dijital medya akıntılarına kapılanları eleştirdi. Sosyal medyadaki yangı odalarına hapsolmayacağız dedi.
1: Gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
2: Konuşmanın ardından partiye yeni katılımlar oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı belediye başkanlarına AK Parti rozetlerini taktı. Milyonlar beter, dünya bizi bekler,
0: AK Parti Sapanca kampı için hazır. 3 gün sürecek kamp programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kampta hem AK Parti'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritası ele alınacak, hem meclis çalışmaları istişare edilecek.
1: İstişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz.
3: AK Parti Sakarya'ya çıkarma yapıyor. 33. istişare toplantısı için geri sayım bitti. AK Parti kurmayları 26-28 Haziran tarihleri arasında Sapanca'da olacak. Cumhurbaşkanı kurmayları ile istişare toplantısı yapacak.
1: Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz.
3: 3 gün sürecek kampta önümüzdeki süreçte AK Parti'nin yol haritası ele alınacak. Devletin zirvesi AK Parti teşkilatına beklentilerini sıralayacak. Artık kamp programı 26 Haziran'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'ya 27 Haziran'da geçecek. Açılış konuşmasını yapacak. Uyku yok bize. Kampta meclisteki çalışma programı da değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenleme aşaması üzerine fikir alışverişi yapılacak. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Haziran'da yapacağı kapanış konuşmasıyla son bulacak.
0: NATO tarafından Kürecik radar üssüne bir Patriot daha konuşlandırıldı. Almanya'dan gönderilen sistem Malatya'da aktif hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlık ayrıca haftalık bilgi

0: değerlendirme toplantısında terörsüz Türkiye ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin de son bilgileri verdi.
1: Türkiye'nin hava savunmasına bir halka daha eklendi. Almanya'dan Patriot hava savunma sistemi Kürecik üssüne konuşlandırıldı. ABD-İran savaşı ile birlikte NATO Türkiye'deki hava savunma sistemleri sayısını arttırma kararı almıştı. Son haber Kürecik'ten geldi. Malatya'daki Kürecik radar üssüne Almanya tarafından Patriot hava savunma sistemi gönderildi. O sistem üsse konuşlandırılarak aktif hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını 2235. yaşını kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecindeki faaliyetler hakkında son bilgileri verdi. Buna göre son bir hafta içinde 7 terörist daha teslim oldu. 4'ü terör örgütü mensubu 434 şahıs sınırda yakalandı. Bu yıl içinde sınırda engellenen kişi sayısı 39.290'a yükseldi. Bakanlığın gündeminde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir plan hazırladığı iddialarına açıklık getirildi. Türk halkının adadaki haklarını hiçe sayan hiçbir adımın kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. Bir kez daha adil ve kalıcı barış vurgusu yapıldı. Ve İsrail'in saldırıları. ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İsrail'in Lübnan'da saldırılarına devam ettiğine dikkat çekildi. Sürecin sabote edilmemesi için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye dair yaptığı son açıklamalar İsrail ve Yunan basınında endişeyle karşılandı. Jet motorları ve F-35 satışına yeşil ışık yakması Tel Aviv ve Atina'yı kaygılandırdı.
2: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları şok etkisi bıraktı. İsrail ve Yunanistan'da alarm zillerini çaldırdı. Her iki ülkede de F-35 paniği başlarken Ankara'nın elini güçlendiren karta dikkat çekildi. Trump'ın Türkiye ile savunma işbirliğine ilişkin verdiği olumlu mesajlarla birlikte Yunan basını konuyu ele aldı. Enpres, Trump'ın yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Türkleri memnun edeceğini belirten ABD Başkanı'nın F-35 konusunda Ankara'ya açık kapı bıraktığını yazdı. Atina merkezli Europost habere şansımız yaver gitmiyor başlığını attı. Trump ve Erdoğan arasındaki bilinen dostluğun artık sadece duygusal bir ilişkiyle sınırlı kalmadığı yazıldı. F-35 satışının onaylanması ihtimalinin İsrail ve Yunanistan'da yeni bir tartışma başlatabileceği ifade edildi. Banking News, Türkiye F-35'lerle gökyüzünü kilitleyecek, Yunanistan'ın hava gücü ise yerle bir olacak dedi. Haberde bu durumun Atina için göz ardı edilemez bir gelişme olduğu ve zaten güçlü bir jeopolitik rakibin daha da güçlenmesi anlamına geldiği ifade edildi. İsrail basınından Kanal 12 ise haberine Trump'tan Türkiye'ye jest sinyali başlığını verdi. ABD Başkanı'nın Türkiye'ye İsrail'e karşı elini güçlendirecek bir kart verdiğini yazdı. Ankara'nın F-35'lere sahip olması halinde Tel Aviv'de tüm planların sil baştan yapılacağı ifade edildi. Kanal 14 televizyonundaysa sabah programına katılan İsrailli uzmanlar Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturduğunu yazdı. İsrail'e yönelik Türk tehdidi zaten ortada denildi. Trump'ın bu hediyesi çok tehlikeli olur. Türkiye zaten dünyanın en güçlü ordularından birine sahip ifadelerini kullandı.
0: Türkiye kuantum teknolojilerinde kritik bir adım daha atıyor. Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en önemli bileşenlerinden biri olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli olarak geliştirilecek. Türkiye geleceğin stratejik teknolojilerinden kuantum bilgisayarlar alanında yeni bir eşiği yaşıyor. Kuantum bilgisayarların kalbi olarak görülen süper iletken kuantum işlemci birimleri Türkiye'de tasarlanacak ve üretilecek. Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında süper iletken kuantum işlemci birimi geliştirilmesi projesi için imzalar atıldı. 4 yıllık proje Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek. Aselsan proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile birlikte çalışacak.

0: Vefat eden 22. dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılıçdaroğlu ve özel ekibi ilk kez yüz yüze geldiler. Soğuk rüzgarlar esti. Ancak deyim yerindeyse objektife konuşan kareler yansıdı. Ve CHP'deki çatlak çok net bir şekilde görüldü.
1: CHP'deki soğuk rüzgarlar meclisteki cenaze töreninde de sert esti. Kılıçdaroğlu elini uzatana kadar Özel uzatmadı. Tokalaşma oldu ama sadece bir anlık. Kılıçdaroğlu kendinden emin bir sakinlikte, Özel ve kurmayları ise öfkeli seviyesinde gerginlikte yansıdı kameraya. CHP'deki gerilim her yerde hissedilir hale geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu normalde İstanbul'daki aşure etkinliğine katılacaktı. Hatta Dudullu Çamlıca gişelerinde kitlesel bir karşılama olacaktı. Ancak son anda karar değiştirdi, İstanbul'a gelmekten vazgeçti. Zira aşure matemine siyaset karışacağı, provokasyon olacağı endişesi vardı. İptal duyurusunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkati çeken bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, X hesabından oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine fiziken katılmamamın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır diye yazdı. Kılıçdaroğlu tansiyonu düşürmeye çalışırken özellikle Halk TV yayınlarında Kılıçdaroğlu'na yönelik bir yaylım ateşi var.
2: CHP'nin kurumsal yapısı çöküyor, çözülüyor, dağılıyor. Bu süreçte en son katılanlar, duygusal ve ideolojik bağ en zayıf olanlar beklemeden ayrılıyorlar. CHP bugün ana muhalefet görevini yerine getiremiyor.
1: Bir yandan da kurultay meselesi ne olacak sorusu gündemde. Zira Özel ve ekibinin kurultay için topladığı imzaların incelenmesi süresi Cuma günü sona eriyor. Kılıçdaroğlu'nun yargı kararı sebebiyle talebi reddetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zaten daha önce de olağan kurultay sürecini Eylül ayında başlatacağız açıklaması gelmişti.
3: En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Yani biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı.
1: Özetlemek gerekirse CHP adım adım bölünmeye doğru gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun izlediği strateji tansiyonu düşürmekten yana olsa da Özel İmamoğlu ikilisi hem sahada hem masada hem de televizyon ekranlarında tansiyonu yükseltip ihraç süreçleriyle mağdur pozuyla ayrılmanın yollarını arıyor gibi görünüyor.
0: Şikayette hızlı çözümler önemli. Vatandaş da kimi zaman sosyal medya hesaplarından ilçe belediyelerine sorunları bildirip çözüm bekliyor. Aynı durum İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Üsküdar'ın göbeğindeki süs havuzuna çocukların girdiğini gören duyarlı bir vatandaş elektrik akımı riskinden endişe edip CHP'li Üsküdar Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye bu talebe yanıt verdi ama sorumluluğu CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne attı. Ancak çözümsüzlük yüzünden aylardır kriz ve ölüm riski aynı noktada devam ediyor.
4: Zaten çocuklar giriyor. Çocukların sağlığı burada en başta önemli. Bu su bakteri dolu yani. Burası kirli bir su.
5: Vatandaş belediyenin sınırları içerisinde ölüm riski var diyor. Onlarsa oraya biz bakmıyoruz. CHP'li İBB bakıyor diyor. Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından vatandaşın talebine ve şikayetine verdiği cevap şaşkınlık yarattı.
6: İstanbul Üsküdar'da bulunan bir süs havuzunun yanındayız. Havuzun hemen yanındaysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir tabela görünüyor. Tabelanın üzerinde havuza girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyor. Fakat hikaye tam da burada başlıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte mahallenin çocukları, çevredeki çocuklar işte bu yasağı hiçe sayıyorlar. Çocuk haklı tabii. Buradaki bulunan işte bu süs havuzuna giriyorlar. Çocukların havuza girdiğini gören bir vatandaşsa durumu fotoğrafladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Üsküdar Belediyesi'ni etiketledi. Çocukların bu havuzun içerisinde olmasının bir hayli tehlikeli olduğunu ve duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi, ifade etti. Ardındansa Üsküdar Belediyesi'nin cevabı ise şu yönde oldu. Bu alan bizim sorumluluğumuzda değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait denildi. Vatandaşlar da böyle bir yorumun üzerine fotoğrafın altına yine yorum yapmaya devam ettiler ve şu soru doğdu. Burada herhangi bir kaza olduğunda sorumluluk kime ait? İllaki bir kaza mı olması gerekiyor? Yoksa kaza olmadan önlem mi alınmalı?
5: Paylaşımda çocukların suyun içerisinde yüzdüğü açıkça görülmekte. Çünkü onlar için risk büyük. Elektrik akımına kapılma ihtimali ve kirlilik içinde o suya girmeleri görmezden geliniyor.
4: Ya alınmıyor burada önlem. Zaten çocuklar giriyor. Çocukların sağlığı burada en başta önemli. Bu su bakteri dolu yani. Burası kirli bir su. Yani kimse de müdahale etmiyor. Buranın zabıtası, mabıtası tabii görüyoruz yani. Hiç kimse müdahale ettiği yok. Şikayet edilse ne oluyor? Yani etseniz de hiç bir şey fayda etmiyor. Yani oradaki gördüğünüz zabıtalar, buradan geçen zabıtalara da soruyorsun. Yalandan bir şey yapıyor işte. Kovalar gibi yapıyor çocukları ama arkasını dönüyor. Çocuklar yine içeride. Yani sonuçta bir geçerli bir sebepli şeyli yok yani. Bir çözüm yok yani.
7: Çocuklar yüzüyor ama elektrik var burada. Yani korkuyoruz. Ben bıktım. Ben burada tepsi satıyorum. Ben bıktım artık. Beni de tınlamıyorlar daha doğrusu artık. O yüzden ben de yüz göz olmak istemiyorum. Yani ben dedim ki bir yere ya kurutsunlar şurayı ya. Yani üzülürüz. Allah göstermesin. Elektrik var. Kimi suçlayacaklar ondan sonra?
6: Buradaki süs havuzuna çocukların girdiği söyleniyor. Bir önlem alınıyor mu? Neler yapılmalı yani?
8: Bir şey bakılmıyor. Maalesef.
9: Havuza giriyorlar. Sürekli giriyorlar.
6: Peki gelip uyaran, onları buradan çıkartan biri var mı? Önlem alınıyor mu?
9: Olmadı. Uyaran hiçbir kimse olmadı.
6: Önlem alınıyor mu sizce bunun için?
9: Önlem de alınmadı onlardan.
2: Çocuklar gidiyorlar, kimse engel olmuyor.
6: Önlem alınmıyor mu, şikayet ediliyor?
2: Yok. Evet, önlem alınmıyor.
5: Onlarca şikayete rağmen önlem yok. Tam aksine sorumluluğu birbirinin üzerine atma çabası var. Ancak soru şu, küçük bir çocuk elektrik akımına kapılırsa o zaman sorumlu kim olacak?
10: Havuzların etrafındaki süsleme ve içindeki malzemelerden dolayı elektrik çarpma riski çok fazla. Elektrik akımı oluşması sonrasında zaten içinde su dolu olduğu için hayat riske sokacak şekilde elektrik çarpmaları gözükebilir. Oradaki suların temizliğinde de net olarak bilmemiz mümkün değil. Buradan enfeksiyonların özellikle göz çevresinde veya vücudumuzun geriye kalan kısımlarında çok ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Halkalı Arnavutköy etabının ardından Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı bir günde 53.396 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Yeni etabın devreye girmesiyle hattın günlük yolcu ortalaması %33 arttı. 24 ekibinden Deniz Zeybek ve Dursun Şahin o hatta yolculuk yaptı.
11: Türkiye'nin en hızlı metrosu yolcu sayısında da hız kesmiyor. Saatte 120 kilometreye ulaşabilen Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı 22 Haziran'da 53.396 yolcu sayısıyla günlük rekorunu yeniledi.
12: Hızlı mıydı? Nasıl buldunuz?
13: Çok müthiş, çok güzel. Çok işimize yarayacak. Havalimanını artık düşünmeyeceğiz, İstanbul Havalimanı'na gidişimizi. Çok iyi oldu yani. Çok teşekkür ediyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun.
14: Çok rahat oldu. Çok hızlı, çok çabuk ulaşabiliyoruz birbirimize.
11: Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının Halkalı'ya kadar uzatılmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Özellikle de Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'deki yolcular için erişim daha da kolaylaştı.
15: Yani çok hızlı olduğu söyleniyor. İlk defa deneyimliyorum. Ama ben çok memnun kaldım. Çok mantıklı bir iş oldu bu iş.
16: Marmara'ya gideceğiz. Oradan da karşıya geçeceğiz.
17: Daha önce kullandınız mı? 19 Haziran'da açıldı.
16: İlk defa kullandık.
17: Nasıl peki ulaşım?
16: Ya güzel. Yani şu an ilk ambiyans güzel. Bakalım şimdi test edeceğiz. Çok hızlıymış ama. Eşim çünkü havaalanından geldi 2 gün önce. Çok hızlı dedi.
17: Beğendi yani o.
16: Çok beğendi.
11: Türkiye'nin en derin metro istasyonlarından biri tam otomatik sürücüsüz işletim sistemiyle çalışıyor. Metrobüs, Marmaray ve çok sayıda metro hattıyla da entegreli.
18: İkinci defa bu kullanışım.
17: Nereden nereye gittiniz?
18: Buradan Halkalı'ya gidiyorum.
17: İyi mi? Ulaşım hızlı mı denildiği kadar?
18: Hızlı, evet. Çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun.
11: İstanbul Havalimanı'na kesintisiz raylı ulaşım sağlayan metro hattı İstanbul Havalimanı'nı şehre 30 dakikada bağlıyor.
19: Biz Marmara'yı çok kullanıyoruz. Dolayısıyla bununla Marmara'ya ulaşmak kolay olacak. Ayrıca yurt dışı, yurt içi seyahatlerimizde havalanına da çok kolay ulaşacağız. Otobüsten falan gidiyorduk veya arabamızdan gidiyorduk. Onun için iyi bir şey.
20: İşimizi çok kolaylaştıracak gibi duruyor.
0: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş öldü. Yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
5: Apartman dairesinde yangın çıktı, 3 engelli hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin içini sarınca içeride bulunan Saltılı ailesi kabusu yaşadı. Engelli oldukları öğrenilen Esra ve Abdulgani Saltılı kardeşler alevlerin arasından çıkamayarak hayatını kaybetti. Yangında yaralanan diğer Muhammed ve kardeşi Mustafa ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltılı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Muhammed Saltılı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangından etkilenenler sadece Saltılı ailesi değildi. Aynı katta yaşayan ve yoğun dumandan etkilenen iki bina sakini de ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için ekipler dairede geniş çaplı inceleme yaptı.
0: Düzce'de kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile 18 yaşındaki oğlu yaralandı. Hurda'ya dönen araçlar çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza Düzce-Zonguldak bağlantı yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İki otomobil şiddetli şekilde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde diğer araçta bulunan Metin Sarıbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Kartal'da ev sahibiyle kiracısı arasındaki tartışma saniyeler içinde kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Kameralara yansıyan görüntülerde tarafların sokak ortasında karşı karşıya geldiği, ardından bıçakların çekildiği görülüyor. Ağır yaralanan ev sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
21: Önce apartmanın önünde karşı karşıya geliyorlar. Birbirlerine doğru yürürken tartışmanın büyüyeceği daha ilk saniyelerden belli oluyor. Görüntüler Kartal'dan. Ev sahibi elindeki sopayla kiracısının bulunduğu dairenin önüne geliyor. İkili arasındaki gerginlik saniyeler içinde kavgaya dönüşüyor. Arbede sırasında kiracı yanında taşıdığı bıçağı çıkarıyor. Boğazına aldığı darbeyle ağır yaralanan 61 yaşındaki ev sahibi yere yığılıyor. Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaşıyor. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırıyor. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
0: Rize'de önceki gece iki otomobille bir minibüsün karıştığı kazada alev alan, aynı araçta hayatını kaybeden

0: Dan hemen önce çekilen bu kare kaldı. Salı akşamıydı. Feci kaza Karadeniz sahil yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Karadeniz turuna çıkan Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'nın içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıktı. 22 yaşındaki Selinay Saral'ın kullandığı otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sonra da karşı şeride geçti. Savrulan otomobil İshak Beyaz'ın kullandığı otomobille ve bir minibüsle çarpıştı. Sonra da yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araçta 3 arkadaş da hayatını kaybetti. Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı yanarak can verdi. Feci kazada ikisi ağır, 5 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Karadeniz turuna çıkan 3 arkadaştan geriye sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu fotoğraf kaldı. Faciadan hemen önce çekilmişti. Gamze Saklı kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yapıyordu. Son olarak Gözleri Karadeniz adlı dizide rol almıştı.
1: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına bir darbe daha vuruldu. Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda 2 adresle bir otomobile baskın yapıldı. Evlerden çıkanlar zehir ticaretinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Aç kapıyı polis! Geldiler!
0: Kapı kırılıyor, narkotik ekipleri tek tek odalara giriyor. Yatak altları, dolaplar, çekmeceler didik didik aranıyor. Dakikalar sonra masaya dizilenler operasyonun neden yapıldığını ortaya koyuyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından 2 eve ve 1 otomobile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 uzun namlulu silah, 111 fişek, 6 şarjör ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi de bulundu. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: ...19 yaşındaki bir sürücü. Hem ehliyeti yok, hem alkollü olarak direksiyon başına geçti. Polis uygulamasından kaçmak isterken de bir polise çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
3: Polis rutin trafik kontrolündeydi. 19 yaşındaki sürücü ehliyetsiz direksiyon başına geçti. Uygulamadaki polislerden kaçmak isterken motosikletli polise çarptı. Olay akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Frene basması gerekirken gaza basıp kaçmayı denedi. O sırada yol kenarında duran motosikletli polise böyle çarptı. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Araç birkaç sokak ötede terk edilmiş halde bulundu. Genç sürücü ise çok kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Sürücünün hem ehliyeti yoktu hem de alkollüydü. Sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yaralanan polis ise hastanede tedavi altına alındı.
1: İstanbul Esenyurt'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Çarpışmanın ardından 2 araç da alev aldı. Geceyi aydınlatan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Bir anda yükselen alevler gecenin karanlığını saniyeler içinde turuncuya bürüdü. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan.
4: Çok fena.
0: Bulvar üzerinde ilerleyen otomobille motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Araçlardan duman yükselmeye başladı.
4: Şimdi mi patladı
5: oğlum, hissetmediniz mi?
4: Oha!
0: Ve birkaç saniye sonra hem otomobil hem motosiklet alev topuna döndü. Çevredekiler büyük

0: panikle yangına müdahale etmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1: Çok fena.
0: İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
2: Çocuklu adam yerde yatıyorlar. Ambulans söndürdüler şeyi patlamadan.
0: Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.
3: İstanbul Kağıthane'de yokuş çıkmaya çalışan bir kamyonet kontrolden çıktı. Geri geri kayan araç tek katlı bir evin çatısına düştü. Büyük gürültüyle yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı.
0: Yokuş çıkmaya çalıştı, kontrolü kaybetti. Geri geri hızlanan kamyonet saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi sürükledi ve evin çatısına saplandı. Adres Kağıthane Talat Paşa Mahallesi. Yük taşıyan kamyonet rampayı tırmandığı sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Geri kayan araç yolun kenarındaki evin çatısına uçarak durabildi. Kazanın ardından mahallede panik vardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri evde bulunanlarla sürücü kazayı yara almadan atlattı. Ancak çatıda ve evde maddi hasar meydana geldi.
3: Kapıyı çaldı, elinde poşetle çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler telefon dolandırıcılarının izini ele verdi.
0: Önce apartmana girdi. Bir süre sonra elindeki poşetle binadan ayrıldı. Sonra doğruca kuyumcuya gitti. Kameralara yansıyan bu görüntüler 79 yaşındaki bir kadını hedef alan dolandırıcılık zincirinin en önemli delili oldu. Şüpheliler gün boyu telefonla kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkınızda şikayet var diyerek yaşlı kadını korkuttu. 79 yaşındaki kadının banka kasasındaki altın ve dövizlerini aldı. Gece saatlerinde eve gelen şüpheli ziynet eşyalarıyla dövizleri teslim aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
3: Hatay Reyhanlı'da toplu taşıma aracına binmek isteyen tekerlekli sandalyeli bir vatandaş, engelli rampasının açılmasını talep edince ortalık gerildi. Yaşananları engelli vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
4: Telefon çekiyor.
5: Çekmesin.
4: Yok
5: çekmesin. Çekmesin telefon.
6: Ne yapıyorsun? Otobüse binecekti, engelli rampasının açılmasını istedi. Şoför ise yardımcı olamayacağını söyledi.
4: Sen rampayı açmıyorsun, şu an bir engelli. Yok. Rampayı açmıyorsun, kimsem yok.
6: Hatay'da toplu taşıma aracına binmek isteyen tekerlekli sandalyeli bir vatandaşla otobüs şoförü arasında rampa tartışması çıktı.
4: Rampayı açmam diyorsun. Üstten konuşuyorsun. Plakanı da alıyorum senin.
6: Engelli rampasını açmayan şoförün sözleri ise hayrete düşürdü.
5: Afra yapmıyorum. Sen yapıyorsun.
4: Hayır. Yolcular şahit.
5: Açma ne diyorsun? Niye yapıyorsun? Ben senin hizmetçin miyim?
4: Sen mecbursun açmaya.
5: Şoför mecbur değil.
6: Tartışmaya çevredeki diğer kişiler de dahil oldu. Bu kez engelli yolcuya refakatçin nerede diye soruldu.
5: Sen bana diyorsun. Refakatçin gelmesi lazım.
4: Ya sana ne? Belki kimsem yok benim.
5: Hayır.
4: Belki kimsem yok senin.
5: Öyle olmaz. Refakatçi olmasın.
4: Yok kimsem yok. Kimsem yok.
5: Yoksa olmaz.
4: Nasıl?
6: Engelli yolcuya bir de istediğin yere yaz diyerek meydan okundu.
4: Tamam. Tamam görüşeceğiz.
5: Görüşeceğiz hadi yaz.
4: Görüşeceğiz.
5: İstediğin yere yaz.
3: Nevşehir'de tıraş olmak için berbere giden müşteri boğazına kaçan erik parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çekti. İşletme sahibi müşterisinin nefes almakta zorlandığını gördü ve hemlik manevrası yaparak onu kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
0: Kuaföre geldi, tıraş olmak istedi ama yaşadıklarını unutamaz oldu. Nevşehir'de tıraş olmak için berbere gelen müşteriye tıraş öncesinde erik ikram edildi. Müşteri eriği yerken boğazına kaçtı.
1: Bir anda nefes borusuna kaçtığını fark ettim.
0: Nefes almakta zorlanan müşteri panik yaşarken işletme sahibi sırtına vurarak yardım etmeye çalıştı.
1: Nefes alamadı tabii ki. Nefes alamadığı için ben de bir anda ve sırtına vurma darbesiyle birkaç tane acaba düzeltebilir miyim gibisinden o şekilde düzelmedi.
0: Koltuktan kalkan adama hemen hemlik manevrası yapıldı.
1: Birkaç tane hemlik manevrasının sonucunda nefes borusuna kaçan eriği dışarıya attığımızı anladık. Daha rahat nefes almaya başladı.
0: Nefes borusunu tıkayan erik parçasının çıkmasının ardından müşteri rahat bir nefes aldı. Ardından kendisini kurtaran kişiye sarılarak teşekkür etti.
3: Pırlanta ve değerli taş sektöründe tüketiciyi koruyacak yeni bir dönem başladı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle laboratuvar ortamında üretilen sentetik taşların doğal taşmış gibi satılmasının önüne geçilecek. Artık bu ürünlerde sentetik laboratuvar üretimi ya da yapay üretim ifadelerinden en az biri açıkça yer alacak.
7: Yani sentetik diyebiliriz. Yok, sentetik çok da yani. doğal
8: değil, sentetik. Evet, sentetik. Evet, gerçek sanan oluyor mu?
7: Tabii ki oluyor.
8: Hava atıyorsunuz o zaman.
7: İster istemez.
8: Gerçek diyor musunuz bazen soranlara?
7: Hayır demem. Öyle bir yalan konuşamam zaten. Belli oluyordur anlayanlar tarafından.
9: Bir yüzüğün üzerindeki taş, bir kolyenin merkezindeki pırıltı ya da bir küpenin göz kamaştıran ışıltısı. Tüketici artık o ışığın kaynağını daha net görebilecek.
10: Vatandaş sormadığı zaman asla hayır demez. Yani bunu birçok kuyumcu da anlamaz zaten. Pırlantacı olmayan da anlayamaz aradaki farkı. Çünkü birbirine çok yakın taşlar. Sadece bu işin uzmanları, pırlantacılar, gerçek ve yapay olanları onlar ayırt edebiliyorlardı.
9: Parıltıları aynı olabilir ancak artık hikayeleri farklı yazılacak. Yeryüzünün milyonlarca yılda oluşturduğu doğal taşlarla laboratuvar ortamında haftalar içinde üretilen sentetik taşlar artık aynı vitrinde, aynı isimle yer alamayacak.
11: Daha parlaktır, daha hafiftir, daha ışıltılıdır.
9: Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte laboratuvar ortamında üretilen pırlanta ve kıymetli taşların üzerinde sentetik, laboratuvar üretimi ya da yapay üretim ifadelerinden en az biri bulunacak.
10: Yer almak zorunda ve bence de olması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı bence çok mükemmel bir karar almış. Bu hem vatandaşı korur, hem alıcı hem satıcı. Böylece hiç kimse karşı karşıya kalmaz. Yani alan da bilecek ne olduğunu, satan da bilecek elindeki ürün ne olduğunu.
9: Amaç yalnızca bir kelime eklemek değil elbette.
11: Çünkü bu sistemin amacı laboratuvarla pırlantanın ayırt edilmesi. Yani laboratuvar dediğimiz bir haftada üretiliyor. Öbürküsü fosillerle yıllarca üretilmiş bir pırlanta olduğu için bunların ayrımını yapacaklar. Mesela 1 karatlık bir pırlanta 200 dolarsa 1 karatlık bir pırlanta 2500 dolar. Ve pırlanta ile lab diamond'ın özellikleri hemen hemen aynı. Çizilmez, işte ışıltıyı kaybetmez. Aynı özelliklere sahip.
9: Amaç, kuyumculuk sektöründe şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi doğru bilgilendirmek. Doğalla sentetik arasındaki fark bundan sonra yalnızca uzmanların değil, herkesin görebileceği kadar açık olacak.
12: Pırlanta alırdım.
8: Neden pırlanta?
12: Yani ben öyle düşünüyorum ya. Pırlantayı daha çok kadınların beğeneceğini düşünüyorum.
8: Pırlantaları güvenilir buluyor musunuz? Altın daha mı güvenilir ve garanti geliyor size?
13: Şimdi aslında pırlanta da güvenilir bence ama altın hem daha çok popüler Türkiye'de, elden çıkarması vesaire daha kolay olduğu için altını tercih ederim.
3: Arnavutköy'de geleceğin medya profesyonelleri mezun oldu. Yeni Medya Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan 169 kursiyer sertifikalarını aldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yeni medya doğru bilgi ve hakikatin önemine dikkat çekti.
14: İkinci dönem sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz.
0: 8 haftalık yoğun eğitim, 11 farklı branş ve mezuniyet heyecanı. Arnavutköy Belediyesi, İbni Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi ikinci dönem mezunlarını verdi.
14: Çocuklarıyla birlikte sertifikalarını almaya geliyor. Gerçekten çok keyifli ve
0: Sunuculuktan gazeteciliğe, kameradan video kurguya kadar birçok alanda eğitim alan 160

0: 79 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, yeni medya çağında doğru bilgiye ulaşmanın ve hakikati savunmanın önemine dikkat çekti.
1: Sadece tüketen değil, onu sorgulayan, hakikatin peşine düşen, vicdanıyla hareket eden ve gördüğü gerçeği en güzel şekilde toplumla paylaşan nesiller yetiştirmektir. Hamdolsun bu köklü mirasa sahip çıkma gayretini bugün hep birlikte mutlu bir şekilde yaşıyoruz.
0: Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
2: Şehrin konut ihtiyacını uygun fiyatlı ve kaliteli projelerle karşılamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve bugüne kadar hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkati çeken Gazi Konut, yeni bir yaşam projesini daha Gaziantep'lilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin projenin detaylarını anlattı.
3: İnsanlar hafta sonu nene, dede, torun, o büyük aile gidip hem dinlenmek istiyor hem de toprakla buluşmak istiyor.
4: Gazi Konut Yeni Bahçeli Evler projesiyle insanları doğaya buluşturuyor.
3: Bahçeli Evler'deki muradımız bu. Hafta sonu insanların gelip büyük aileyle bir araya geleceği, toprakla buluşacağı, dinleneceği, muhabbet edeceği bir çalışmayı tamamladık.
4: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından hayata geçirilecek olan Yeni Bahçeli Evler projesi sayesinde vatandaşlar şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecekleri, toprakla ve doğayla iç içe bir yaşam alanına kavuşacak.
3: Şimdi tabii Bahçeli Evler önemli, çok butik. Aynı zamanda bir o kadar da ekonomik. Gelip bir emeklinin bunu alabileceği, gelip bir orta gelirlinin bunu alacağı bir ekonomik anlamda ödenebilirliği kolaylaştıracağı bir model çalıştık.
4: Projede 50 metrekare bahçe alanı, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı kullanım alanından oluşan toplam 20 bin bahçeli ev inşa edilecek.
3: Bunun içinde ne var? Bunun içerisinde bir ailenin altta bir mutfağının, bir salon takımının olduğu, gelip yemeğini yiyip kahvaltısını yapacağı bir mekan var. Üste de nenenin, dedenin, torunun birlikte yatacağı yatak odaları var.
4: Projenin detayları Temmuz ayı içerisinde açıklanacak.
3: Bahçeli Evleri bütün çalışmasını tamamladık ve inşallah bir ay sonra bunun vatandaşlarımıza, halkımıza müjdesini vereceğiz, çalışmasını başlatacağız.
2: Türkiye genelinde yağışlar son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tarımsal üretim açısından olumlu bir tablo ortaya çıktı. Uzmanlar mevcut hava koşullarının sürmesi halinde hububat ve diğer ürünlerde verim beklentisinin yüksek olduğunu belirtiyor.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında Türkiye genelinde ortalama 95.6 milimetre yağış kaydedildi. Bu rakam mevsim normallerinin %81, geçen yılın aynı döneminin ise %98 üzerinde gerçekleşti. Böylece Mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Ekim 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan su yılında da yağışlar son 66 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Artan yağışlarla birlikte sulama amaçlı barajların doluluk oranı %79,5 seviyesine yükseldi. Değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde kuraklık riski bulunmazken hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin gelişimi olumlu seyrediyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretim açısından genel görünümün olumlu olduğu belirtilirken, bazı bölgelerde aşırı yağışlara bağlı hastalık ve lokal dolu risklerinin takip edildiği ifade edildi. Uzmanlar mevcut meteorolojik koşulların devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarının uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.
2: Mimar Sinan'ın yüzyıllar önce bıraktığı manevi miras yaşatılmaya devam ediyor. Gürsoy Vakfı Muharrem

0: ayının 10'unda düzenlediği programda Mimar Sinan'ın kabri başında dua etti. Aşure ikramında bulundu.
1: Asırlar geçti, vasiyeti unutulmadı. Mimar Sinan Hazretlerinin vakfiyesinde yer alan hayır geleneği Muharrem ayında bir kez daha yerine getirildi. Gürsoy Vakfı tarafından düzenlenen programda Mimar Sinan Hazretlerinin Süleymaniye Camii haziresindeki kabri başında dualar edildi. Ardından hazırlanan aşureler yerli ve yabancı ziyaretçilere ikram edildi.
2: Mimar Sinan Hazretlerinin asırlar önce vakfiyesine yazdığı vasiyet bu yılda yerine getirildi. Önce kabir başında dualar edildi, ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.
1: Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Necmettin Bilal Erdoğan da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
3: 2007-2010 Süleymaniye Camii'nin restorasyonu sırasında Mimar Sinan'ın vakfiyesini bulduk, amel defterlerini bulduk. O vakfiyesinde şöyle bir isteği vardı Büyük Usta'nın. Her Muharrem'in 10'unda cami görevlileri benim adıma bir hatmi şerif okusun. Bu hatmi şerifin duasını türbemin başına gelip yerine getirsinler. Ardından da fakir fukaraya, garip kurabaya yemek dağıtılsın. Biz bu vakfiyeyi bulunca geride dönük de bu tenkisata uğramış. Yıllardır ne kadar süredir yapılmıyor onu da bilmiyoruz ama biz besmele çektik, başladık. 16. yılı hamdolsun bugün bitirdik.
1: 2008 yılında Süleymaniye Camii'nin restorasyonu sırasında gün yüzüne çıkarılan vakfiyede yer alan vasiyet, Gürsoy Vakfı tarafından uzun yıllardır yaşatılıyor. Programla hem Mimar Sinan'ın manevi mirasına sahip çıkılıyor, hem de paylaşma ve dayanışma kültürü gelecek nesillere aktarılıyor.
4: Mübarek ayındayız zaten, Muharrem'in 10. günündeyiz. Biz ziyaret amaçlı gelmiştik. Şansımıza da tevafuk amaçlı burada da bunda da bulunduk. Niyetimizi aldık, rızkımızı aldık. İnşallah daha güzel, Müslüman alemi için daha güzel şeyler olur. Onu diliyorum.
5: Geldik ve aşuremizi aldık bu güzel ayda, bu güzel günde. Yani çok mutluyum bu kalabalık. Gerçekten insan bir de duygulanıyor yani.
0: Antalya'nın göz kamaştıran mavi suları eski canlı günlerine dönmek için gün sayıyor. Öyle ki denizaltını yeniden canlandırmak amacıyla dev bir adım atıldı. Yapay resifler Akdeniz'in derinliklerine bırakıldı.
1: Antalya'da deniz ekosistemini korumak, biyoçeşitliliği artırmak için açıklara yapay resifler bırakıldı. Yapay Resif projesi tanıtımında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın deniziyle beslenen, büyüyen ve güzel bir şehir olduğunu söyledi. Antalya'nın denizaltının çöl halinde olduğunu belirten Şahin, mavi suları eski günlerine döndürme çabası içinde olduklarını belirtti.
6: Bu hal hep böyle değilmiş. 40 yıl kadar öncesine kadar o dönemi yaşayan dostlarımız, büyüklerimizden duyduğumuz, o dönemde akademik çalışma yapan öğretim üyelerimizden, hocalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla gayet canlı bir denizaltı yaşamı Antalya sahillerinde varmış. Ama aradan geçen 40 yıl zarfında bu canlılık maalesef kaybolmuş.
1: Şahin, kentin 40 yılda yaşadığı ekonomik ve demografik gelişmenin denizaltı yaşamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
6: 2026 yılı bizim için çok önemli bir yıl. Çünkü dünya iklim zirvesine, Birleşmiş Milletler iklim zirvesine biz ev sahipliği yapacağız. Ve bu iklim zirvesinde söyleyecek sözü olan bir şehir olmak istiyoruz. Bu nedenle de 2026 yılı başından itibaren Antalya Valiliği'nin öncülüğünde özellikle denize odaklanan bir inisiyatif geliştirdik. İsmini de Antalya Mavi Akdeniz inisiyatifi koyduk. Bu inisiyatifin ana vizyonu denizimizi muhafaza etmek ve denizimizi daha temiz hale getirecek faaliyetleri yapmak.
1: Tanıtım töreninin ardından kale içi yat limanından hareket eden tekneye konulan yapay resifler dalgıçların da yardımıyla Akdeniz'in açıklarında denize indirildi.
0: Akdeniz'in en değerli sualtı ekosistemlerinden biri Bodrum açıklarında gün yüzüne çıktı. Bilim insanları Bodrum Yarımadası ile İstanköy Adası arasında yaklaşık 40 metre derinliğe kadar uzanan kesintisiz bir deniz çayırı kuşağı belirledi.
7: Denizin altında gözlerden uzak büyük bir yaşam alanı var. Bodrum Yarımadası ile İstanköy Adası arasında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Sonar sistemleriyle deniz tabanı haritalandı. Çalışmada deniz çayırlarının 40 metre derinliğe kadar kesintisiz uzandığı belirlendi. Uzmanlar bu tablonun su kalitesinin yüksek olduğunu gösterdiğini söylüyor. Aynı zamanda denizdeki ekolojik dengenin büyük ölçüde korunduğunu belirtiyor. Araştırmada dikkati çeken başka bir bulgu da ortaya çıktı. Kuzey Bodrum kıyılarındaki deniz çayırlarının geçmiş yıllardaki balık çiftlikleri ve kıyı yapılaşmasından olumsuz etkilendiği tespit edildi. Bilim insanları elde edilen verilerin denizin korunması için yol gösterici olacağını vurguluyor.
0: İstanbul Kadıköy'de yaşayan bir vatandaş pandemi döneminde başladığı hobisini devam ettirdi. O zamandan bu zamana evinde tam 500 bitki yetiştirdi. Klasik bir apartman dairesini dev bir botanik bahçesine dönüştürdü.
1: Pandemide edindiği hobisi apartman dairesini 500 bitkilik bahçeye dönüştürdü.
8: 500'e yakın bitkim var. Bunların hepsini genelde ya Tayland'dan ya Hollanda aracılığıyla getiriyorum. Türkiye'de birkaç bitki satıcısı var. Bunlar üzerinden temin ediyorum.
1: Evine gelen misafirler gözlerine inanamadı. Ama o hobisinden vazgeçmedi. Tam 500 bitkiye evinde gözü gibi baktı.
8: Genelde delirmişsin diyorlar. Yani bu kadar bitkiyi nasıl bakabiliyorsun? Hepsini nasıl suluyorsun? Genelde herkesteki ilk soru şey oluyor gelen herkeste. Bu kadar bitkiyi nasıl suluyorsun oluyor.
1: Hobisiyle tüm gözleri üstüne çeken Burak Baykan, tüm dünyanın evlerine kapandığı pandemi döneminde bitkilerle daha yakından ilgilenmeye başladı. Birkaç bitki türüne ev sahipliği yapan Baykan, sosyal medya uygulamaları ve internet araştırmaları aracılığıyla hangi bitkiye nasıl bakılması gerektiğini öğrendi. Zamanla evindeki bitki sayısını artırarak toprak türleri, gübreler, nemlendirme sistemleri gibi ekipmanları satın aldı ve evini dev bir bahçeye dönüştürdü.
8: Herkesin evinde, şunu ekleyebilirim, herkesin evinde mutlaka en az bir bitki olmalı. Çünkü hani onu büyütüyor olmak büyük bir sorumluluk katıyor insanlar. Sulanması gerekiyor, bakımının yapılması gerekiyor, toprak değişiminin yapılması gerekiyor. Bu da insana belli bir sorumluluk yüklüyor.
1: Aynı zamanda kişinin ruhuna ve sağlığına iyi geldiğini savunan Baykan, Kadıköy'deki dairesinde bitkilerine gözü gibi bakmaya devam ediyor.
0: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

İzah olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir.

Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık. Muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: asılan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
1: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
2: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Gelmişine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
1: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
3: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
1: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Efendim hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Seninki...
1: sarı saçlı mavi gözlü.
0: Sarı saçlı mavi gözlü ya.
1: Ben de anlıyorum seninki deyince.
0: Senin sarı saçlı mavi gözlü dün kameraların karşısındaydı.
1: Evet.
0: Yaklaşan NATO zirvesi soruldu. Bugün gazeteler o açıklamaları haberleştirmiş birinci sayfalarından. Evet. Okuyucularıyla buluşturmuşlar. Ben Ankara'ya bayağı güzel sürprizlerle gideceğim falan diyor seninki.
1: Evet, hoş geldin.
0: Efendim nedir o sürprizler falan dediklerinde de işte bu uçak motoru olur, F-35 olur, artık ne olursa. Fakat şöyle de söylüyor, eğer Erdoğan ev sahibi olmasaydı ben böyle bir zirveye iştirak etmeyi düşünmezdim diyor.
1: Hoş gelsin ya. Yani tabii güzel güzel, çok tatif edici güzel cümleler bunlar. Yani onun şöyle, ben şöyle şu gözle bakıyorum. Biraz herhalde gene ufaktan bir ayrışayım ya. Normaldir hocam ya. Çok özel bir şey atfetmiyorum. Bunu saatlerce konuşmam ben. Ben büyük ülkeyim ya. Yani adam tabii konuşacak. Ne diyecek ki başka? Yani böyle dangalak çekip başka normal. Bu neden sebebi şu. Bunun sebebi briefing böyle veriliyor. Bak bunu anlatmamız lazım. Trump'ın oturup da bak böyle bir tüccar oturup da dünya siyasetini, ülkeleri, liderlerin yaptıklarını anlamaları mümkün değil. Adamı kafayı karıştırıyor bazen. Mesela diyor ki Türkiye sonunda diyor Suriye'de diyor. O diyor Suriye'deki başarı diyor Türkiye'nin başarısıdır. Doğru mu?
0: Evet.
1: Bunu bak detaylı bazen tarih anlatıyor sonra ilk defa. Trump ne anlar tarihten. Yani Vizigot desen anlamaz. Kendisi haliki Vizigot. Hem de kralı yani. Vizigot'un kralı. Şimdi anlamaz ama yani. Bunu çok Amerikalıları tanıyoruz. Ama başkan olduğu için şöyle briefing veriliyor adama. Suriye'de bir şeyler yaptı Erdoğan. Doğru mu? Yaptı. Hani diyor ya bizim içimizdeki gizli Trumpçılar var ya, Amerikan oğlanları daha doğrusu. Amerikan oğlanları itiraf ettiler ya. Ya biz burada Erdoğan dövelim derken adam alternatif elçisine yetiştirmiş meğer. Suriye'ye bak bana kimler geldi falan, kimler gitti. İşte demem şu ki bu verilen briefingde adam enteresan ifade kullandı. Gece yarısı canı sıkıp da Türkiye Mezopotamya uygarlığı ve Asurları araştırmadı adam. Bilmez de yani zaten. Dedi ki kaç bin yıldır beklentisi olan, biraz şeyden aldı, evanjeliklerden, biraz Siyonizm, biraz İslam, Fetih, Fatih Sultan Mehmet karıştırdı. Kaç bin yıldır dedi beklentisi olan Türklerin dedi, en sonunda aldılar orayı dedi. Neden abi? Rüyanda mı gördün? Yok. Var bir şey arkasında. Onun gibi şu anda söylediği şey ne biliyor musun? Benim günümüzde iddiam oydu. Dedim karışmayacak Türkiye. Bu iş böyle biter. Şimdi rahat rahat göğsümü gere gere, biliyorsun aramızda bazen sohbet yapıyoruz. Göğsümü gere gere uzmanlarımızla konuşabiliyorum. Tamam mı? Gel abi diyeyim, anlat bakın, bir de bana anlat, çubuksuz anlat ama. Gözüme sokma diye. Söyleyebiliyorum. Neden? Söylediğim şeyler oldu. Dedim, bu savaş bu tiyat biter mi? Merak etmeyin. Korkmayın, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ama bütün dikkatler dağıldı. Gazze'de aşk devam ediyor. Lübnan'a girdi. Savaş bu kontrollü hocam. Bir de düşük yoğunluklu savaş. Çok güzel cümleler falan. Rusya uykuda gibi falan. Bunu yemem ben. Bu saatten sonra yemem. Trump bir ABD başkanıdır. Neresinden bakarsan bak. Ne kadar sarı saçlı mavi gözlüm olsa da bu adamın 10 parmağındaki parmak izleriyle dünya yok edecek nükleer güç bu adamın elinde.
0: Doğru.
1: Tam Türkçesi, hatta Arapça köken Türkçesi maalesef-i şedid. Şiddetli maalesef. 10 parmağında bu var. Var mı? Var. Bir ilişki var. Var. NATO üyesi. F-10'da mı? F-35 onda. Var. Konuşmak zorundayız. Ama nerede, ne zaman, ne yapacağımızı biz karar veririz. Trump benim o bakımdan umurumda değil. Ben zaten büyük bir ülkeyim. Recep Tayyip Erdoğan zaten bir dünya lideri. Ondan çok daha eski, tecrübeli bir adamdır yani. Dünyayı da tanıyor.
0: Doğru.
1: Büyük ülkeler tatif edilmeye de çok ihtiyaçları yoktur. Büyük ülkelerin. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında söyledikleri şey yalan. Bütün yani bildiği şeyler. Yani nerede? Malumun ilamı.
0: Doğru.
1: O cümleyi düzgün kullanıp diyoruz ilam
0: malumun
1: derler.
0: Malumun ilamı.
1: İlam mail yazılır o.
0: Tamam.
1: Malumun ilamıdır. Yani çok güçlü. Tabii ki çok güçlü adam. Görmüyor musun
0: evet.
1: Yaptıklarını? Adam bunu itiraf da ediyor. Hoş gelsin, sefa getirsin ama sonuçta bir realiteye dönelim. Şimdi gerçeğe dönelim. Romantizmi bırakalım.
0: Dön abi.
1: O da NATO. Çok 2 hafta kaldı değil mi aşağı
0: evet.
1: Yukarı? 2 haftası var. Ve Türkiye ve söylediği şey aslında kıymetli bir şey. Çünkü NATO

0: Dövdü ya bu çat çat çat. Ben tamam. olmazsam dedi.
1: Evet.
0: Ölürsünüz lan dedi.
1: Evet.
0: İki, bak arkada paranız var ama bir halt yaramıyorsunuz dedi.
1: Doğru.
0: Ama Erdoğan öyle demiyor Erdoğan için. Farklı bir bakışı var adamın. Adam dediğini orada da yapıyor. Yani Macron'a mikro hareketi çekiyor. Macron, mikron, küçül bakayım. Sen Sunak, sen bekle biraz görüşme almayayım bunu. Neden? Önümüzdeki ay değişir bunların başbakanı. Kim o? İngiltere. Şaka değil ya. Sunak mı? Lan kim lan bu Sunak? Efendim Indian, açaça, Indian. No. Ya haftaya bakalım. Bir bakarız değişir mi değişir. Gereksiz bir şekilde vakit kaybetmeyelim İngiltere'yle. Meloni keza öyle. Yani onlara tavır farklı. Fakat Türkiye farklı, bakışı da farklı. Normal şartlarda en sert bir şekilde Trump'ın tam not öncesi söylüyorum bunu ama yani bu kötü bir şey de değil aslında. Türkiye'de çok daha farklı birçok konuda anlaşamaması lazım. Çok iyi olması biraz yani çünkü Netanyahu sürekli İsrail oradan havlıyor. Bu kötü, bu kötü, bu kötü diyor. Erdoğan diyor hayallerine kavuşamayacaksın diyor mesela. Çok enteresan değil mi? O da bazı şeyleri biliyor. Bak ortak nedir o? Osmanlı'yı tekrar canlandırmaya çalışıyorlarmış. Geçenlerde vardı bir baş manşette dün. Bir şey manşetinde gördüm. Kim bir İsrail'i söylüyor. Kim o? Bakan mı? Tekrar Osmanlı'yı canlandırmaya çalışıyorlar. Ya, abi işte bir tanesi de diyor orada. Ya abi cevap versene şunlara. Evet. Bence öyle yani. Kötü bir şey mi lan? Sana ne? Evet ben tekrar Osmanlı'yı canlandırmak istiyorum. Bir yalan mı söyleyeyim yani? E sen yalancısın hıyar. Sen ben ya, biz evren tek demokratik ülke benim. Bak ne Orta öyle? Doğu'da ne yapıyorsun? E ben tek demokrat ülkeyim, ABD ile dost içerisinde yaşıyorum. Heh. İşgal ediyorum, soykırım yapıyorum. Evet.
1: Niye? Vaat edilmiş topraklar için.
0: Bravo Alek. İşte sana bravo. İşte bu olay. Bunu ben bilmiyor muyum? Bak kitabında yazıyor. Turşu. Kitabı da yazıyor. Ya. Kitap derken kitap da yani tahrif sapkın.
1: Edilmiş değil mi?
0: Muharref tabii. Sapkın muharref. Bir şey o.
1: Evet.
0: Yani ama benim kitabımda şu yazar. Benim kitabımda cihat ruhu vardır. Öldüremeyeceğiniz. Nedir o? Adalet. Tüm dünyaya adaletin yayılması. Doğru. Böyle bunlar gibi değil. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben işgalci falan değil. Yanlış anlamayın. Ben fetihçiyim. Ama şöyle söyleyeyim ben sana. Ha diyor musun sen Osmanlı'yı? Bunlar tekrar yeni Osmanlı, Neo Ottoman. Batı'nın ifadesi bu. Yani Neo Ottoman yeni Osmanlıcık oynamaya çalışıyor Erdoğan. Bence hiç mahsuru yok. Hiç mahsuru yok. Yani eğer Türkiye diyorsan Anadolu toprakları bak bir ayağa kalkıyorsun. Balkanlar kalkıyor. Kafkasya kalkıyor. Orta Doğu kalkıyor. Kuzey Afrika kalkıyor. Her taraf ayağa kalkıyor. Neden? Bak ta Türkiye Cumhuriyetleri'ne kadar gidip sana baba demeye başlıyorlar. Demek ki neymiş? Demek ki öyle
1: ben sen o bakiyeyi reddi miras o, tabii, yapamazmışsın tabii. Ki yapmamak da yani gerekirmiş. O, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel'in her türlü krizde vurup kafayı yatabilecek kadar soğukkanlı ve kriz yönetimine haiz o CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in uykusunu kaçıran tek şey CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasında var olmalıyız. Osmanlı coğrafyasını göz ardı etmemeliyiz ifadeleri olmuş.
0: Kim dedi bunu? Kılıçdaroğlu dedi.
1: Kılıçdaroğlu.
0: Bak neydi hocam? Benim bir iddiam vardı. Bak bu da literatüre girsin. Bizim en azından Türk siyasi jargonuna koyun bunu. Neydi bir tane bir laf vardı meşhur? Taç giyen baş akıllanır. Evet. Böyle zat suddettine bakmayın. O makama bir otursun o. Çok doğrular. Bak değil. CHP için bu terse çalışır. CHP'nin tacı çıkarttın mı o baş akıllanır. Bak Kılıçdaroğlu. Bak şekile.
1: Bir süre adam, çıkarttı tacı diyorsun. Aklı ya, başına geldi diyorsun.
0: Ya bir cümle. Yine aynı,
1: yine ondan
0: atlayacağım ama bir cümle. Atlayacağım bir cümle. Namık Tan'ın dediği gibi yani Mavi Marmara şey Mavi pardon.
1: Vatan.
0: Mavi Vatan.
1: Masal.
0: Masaldır deyip diyen değil mi danışman?
1: Tabii.
0: Mavi Vatan masaldır deyip
1: tabii.
0: Bu mefkureyi yoka sayan bir doğru. CHP, ulusalcı CHP atlayıp sen diyorsun ki arkadaş ben Libya'yla münhasır ekonomik anlaşma yapacağım. Bu sularda iddiamı devam ettireceğim. Açılacağım Akdeniz'e doğru. Geleceğimi kuracağım.
1: Doğru.
0: Adam bunu söyleyen adam hani ben dış politikada AK Parti AKP ne yaparsa yapsın ama dış politikada Akdeniz'deki falan filan de konuşuyor ya. Kılıçdaroğlu bak taç çıkartmış ya. Bak akıllanmış. Ondan sonra bu adamın biz şu cümlesini tarihte bir kült olarak kullanıyoruz. Ne işin var Fizan'da?
1: Doğru. Ne işin var Libya'da?
0: Libya'da yani. Evet, Fizan
1: evet.
0: Orası çünkü.
1: Evet. Evet.
0: Orası.
1: Evet.
0: Torekler değil. Bu da Berberiler. Fizan. Adam ne işin var dedi orada? Lan dedik manyak, işimiz zaten.

0: Orada. Yani orada bizim işimiz oradan değil, daha da ilerisinden başlıyor. Git Cezayir'e bak bakalım. Ne hangi bağlantı varmış? Git daha da uza. Moritanya'ya git bakalım. Türkiye hakkında sabahlara kadar dua eden, göz yaşı döken insanlar var ya,
1: Evet.
0: Moritanyalı hem de.
1: Ya.
0: Gördü mü gözlerde bunları? Peki, o yüzden fark şu. Yani Kılıçdaroğlu şimdi bakıyoruz akıllı cümleler kurmaya başladı. Yalnız fazla sürmez. O
1: Tabii.
0: koltuğa, o koltuğa oturup da yeni bir kurultayda aday
1: Şu anda
0: olmayacak ya.
1: tacın başında olduğunu unutma.
0: Tabii.
1: Akıllanan başında.
0: Çünkü o musibet CHP tacında. O musibet orada. Oraya koltuğa kim oturursa geçmiş
1: Tacı
0: yok.
1: takan şuurunu
0: Hemen
1: yitiriyor
0: hop
1: diyorsun yani.
0: hop Fizan'dan Namık Tan'a dönersin. Ondan
1: Oo.
0: sonra
1: Haydi
0: daha sonra
1: bakalım.
0: ne iş, Azerbaycan'da yok efendim mücahitleri göndermiş olursun.
1: Doğru.
0: Suriye'den çık dersin. Tezkereye hayır basarsın. Lan ne oldu Osmanlıcıydın? Hocam CHP'li olduk artık.
1: Peki.
0: Yemezler.
1: O zaman bir taraftan da NATO zirvesine hazırlanırken Türkiye dosta düşmana gücünü her defasında böyle bir basamak arttırarak göstermeye devam ediyor. Bilhassa savunma sanayindeki gücünü. İşte göz bebeklerimizden Kızıl Elma. Bayraktar Kızıl Elma'dan Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi Toygun'la yapılan test atışlarında bak. Ben anlamıyorum ama anlayan
0: Ben
1: için okuyayım.
0: Toygun deyince sana güldüm o yüzden yazdım.
1: Milli Güdüm Kitleri Teber 82 ve LGK 82 hedefi tam isabetle vurulmuş. Aradakileri anlamadım ama tam isabet kısmını anladım.
0: Ben de
1: Elinize ayağınıza zeval
0: ben de
1: gelmesin.
0: Toygun deyince güldüm abi.
1: Eliniz ayağınız dert görmesin. Allah zihin açıklığınızın devamını
0: Amin.
1: versin ki işte her şeye rağmen Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi mavi vatan masalı falan diyenlere de rağmen bütün dünyaya bir şeylerde parmak ısıtmaya devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Emeği geçen herkesi hem tebrik hem de acizane bu ülke nüfus kağıdı taşıyan bir vatandaş olarak teşekkür ileteyim.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Tabii her defasında bunu farklı bir örnekle anlatmaya çalışıyorum. Ben fark ettim ben şunu. Çünkü bu haberler sık sık geliyor ama insan da şey gibi düşün. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir belediyeye yolsuzluk operasyonu. Hemen sayfayı çeviriyorsun. Normaldir diyorsun yani. Ya tamam normal de ulan bu normal bir şey değil.
1: Bugün
0: Yani
1: de var ya.
0: biliyorum.
1: Bugün de
0: Yani tamam biz normal gibi görüyoruz. Normal gibi görünüyor gibi olsa da tamam mı? Bu normal değil aslında.
1: Tabii yani.
0: Şöyle yani ulan olur mu bir parti? 100 yıllık partiyiz ben. Bak her olayı yani yaşanan şey belki benzer şey fakat farklı bir şekilde ifade etmek zorunda kalıyoruz. İzleyici başka dinlemez seni çünkü. Abi çay pardon su iki hidrojen bir oksijen atomuna oluşur. H2O. Ama her gün bana suyu gösteriyorsun. Değil mi? Başka neyi anlatabilirim? Suyun hafızası vardır. Su molekülleri kötü ses alır. Üflersen rengi değişir falan.
1: Tamam.
0: Ertesi gün Japonya. Ama biter. Şimdi alıştın abi sen. Ben bunu tekrar tekrar Allah rızası için. Genç arkadaşlar da babalarına, babanıza sorun. Abinize, dayınıza. Çok çok gençsen dedene. Yani veya da hiçbir şey bilmiyorsan kapat hemen yapay zekaya geç. 80'li, 90'lı, 70'li, 60'lı yıllar. Amerikan Marshall yardımlarını. Beni bir arat tarat. Birkaç cümleyle ama. Tarafsız bir gözle bak. Çıkart bütün gözlüklerini. De ki ben bir dünya vatandaşıyım. Bu bakın hakikaten samimiyetle söylüyorum. Bunlar gerçekten masal gibi geliyor bana. Yani samimiyet yani düşüneceksin ki arkadaş sen kimsin ki bunu masal gibi görüyorsun? Hani ne gördün de görmedin. Niye görmemiş olayım ki arkadaş? Yarım asırdan fazla olan ömrümüzde o dönemde ben gördüm de hadi beni bırak. Paşalarımız, emekli generallerimiz, askeri personeller, babalarımız, benim gençliğim, çocukluğum. Biz bunlarla yaşadık.
1: Evet.
0: Yani bir genç, bir nesil düşün. Bilmem en uyduruk bir marka yağ peşinde koşup onun kuyruğuna giren. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Tüp kuyruğunda çocuğu tüpün üzerine oturtan, sırada bekleten. Bu ülkede sadece bir kamu kuruluşunda 100 kişi çalışması gerekirken 100 kişi yetiyor. 400 kişi alınabilen. Çaycının bilmem nesi, odacı bilmem ne diye. Yani bir devlet düşün. Bir şey biliyor musun? Her tarafı parça pinçik edilmiş, içine doldurulmuş bir sürü kamu görevlisi. Birkaç markayı Sümerbank, bilmem Paktaş, bilmem bazı markalarla dünyanın en kaliteli şeyini sattığın dediğin şeyin en uyduruk malların verildiği, yıllar boyunca dünyanın en kötü iğrenç arabanın, otomobilin

0: dünyada yeryüzünde öyle bir ihraç otomobil yok ha. Aynısı sonradan satılan otomobilin gümrüklerden ve bir takım iş adamlarının şeyinden dolayı, çünkü onun fabrikası var. Evet. Koruması da oligark. Cumhuriyetçi, laik ve kemalist oligarkların korumak adına çok eziyet çekildi bu ülkede. Ne darbeler yapıldı, neler yapıldı. Şimdi bakıyorsun sen bana karşıma gösterdiğin şey şu anda bütün dünyaya meydan okuyan ve bir sonraki nesil savaş uçağı. Ve sen diyorsun ki bana bunu Türkler yapıyor.
1: Sen şimdi
0: bak, bu bana fazla.
1: Çok iyi
0: bak,
1: anlıyorum
0: çok,
1: seni
0: çok
1: de.
0: Çok fazla toksik bir şey bu.
1: Çok iyi anlıyorum fazla seni bana. De. Sen şimdi bana niye hatırlatıyorsun? Yani hakikaten bir dönem bak gençler bilmez bu ülkede araçların yan dikiz aynaları, arabaların yan dikiz aynaları
0: ekstra satılıyordu.
1: Tabii. Yan dikiz aynası ha. Yani arkanın görülmesi için elzem olan şey ve bu ülkede yıllarca baba yiğit yok mu diye haykıran yöneticilere alttan alta gülen oligarklar vardı. Ve onların tarihine baktığımızda bir dönem aile planlaması vakfı adıyla bir vakıf kurup bu tabii. ülkede hayati derecede gerekli olan nüfus artışını
0: kemalistler
1: engelleyendi CHP. Bunlar.
0: Tabii. CHP işte hocam. Kısaca CHP'ydi.
1: Ya bu ülkenin tabii, kaderini
0: tabii böyle. Yani şimdi
1: boğazını sıkıp tabii. ya tekrar söylüyorum. 28 Şubat döneminde efendim. Meslek liseleri, tırnak içerisinde söylüyorum, sadece İmam Hatip okullarının kapatılabilmesi için orta kısımları kapatıldıktan sonra ara eleman sorunu yaşandığında meslek lisesi memleket meselesi diye timsah gözyaşı dökenler bir dönem o meslek liselerinin kapatılması için 28 Şubat'ın en hararetli destekçileriydi ya.
0: Evet, bu iyi bir hatırlatma oldu. Burada şunu yani bu deminki cümlemi şöyle bitireyim ben. Bu gördüğümüz şeyler... Şey kıymetini anlamak açısından dünyada çok örnekleri vardır. Hani dedim ya gençlere şu mukayese yapmazsanız anlayamazsınız. Geleceğinizi kuramaz. Bakın hayalleri var gençlerin. Üniversite imtihanına girdiler. Şunu olacağım, bunu olacağım, programcı olacağım. Bir ülkede onlarca milyarlarca programcı olmaz. Değil mi? Olma ihtimali yok. Hani üniversitede işsizlik bilmem diye bahsediyoruz oradan. Dediğin çok kıymetli bir şey. O apayrı bir konu. Onun üzerine program yapılır. Eğitimcilerle değil mi?
1: Evet.
0: Sosyal bilimcilerle yapması gereken bir şey o Türkiye'de. Ara elemanlar çok üniversite çok mezun. Böyle bir şey yok. Almanya'daki gibi değil. Yani Almanya'da görmüş olduğun tüm dünya çapındaki o markaların ben çalıştım Almanlarla. Hem de büyük markaların Orta Doğu temsilcisi olarak anlaşmalı içerisinde bulunan kişi olarak bulundum ben orada. Hı-hı. Gördüm. Şunu gördüm. Abi fabrikanın çoğu yani %80'i üniversite mezunu değil 90'ı.
1: Mavi yaka.
0: Avrupa'da herkes okumuyor. Yanlış anlıyorsun. Öyle bir şey yok. Evet. Adam İlkokuldan itibaren liseye sonuna kadar 5 ders alıyor. Elektrik, elektronik üzerine. Metal, tornavida, bilmem ne, şu. Bunun üzerinde uzman, bunun üzerine daha iyi yapan yok. Herkes kendi işini yapıyor, ortaya bir mükemmel bir şey çıkıyor. Bizdeki entelektüellik yok. Kurbağanın bacağını ettik ve kurbağa sallandı. Hadi buradan biraz kimya, hadi biraz coğrafya diye okuttuk ya biz yıllar boyunca. Evet. Biz çok iyiyiz, her şeyi biliyoruz. Bir yere bir şey yok. Şimdi dağıt bir süre ama şöyle bitireyim. Yani bu kızıl elmalar... Senin geleceğin, ister mühendis ol, ister bir atölyede bir tornacı ol, senin geleceğin bu. Yani neden ABD, neden Fransa, Rusya biliyor musunuz? Çünkü yıllar önce, bundan 100 yıl önce bu işe başlamışlar. Ondan da öncesinde Rönesans var. Hani bu aydınlanmacı çağ diyor, bahsediyorsun ya. Ve arkasından 17-18 yüzyılları atlamışlar bunlar. Geldiğimiz yüzde bakıyoruz, son yüzde bakıyoruz. Önce jet motoru yapıyor, sonra uzaya gidiyor. Bir uzay teknolojisi oluşturuyor, doğru mu?
1: Doğru.
0: Bütün bunlar adam 100 sene önce başlamış zaten. Füzeye başlamış. Ve şimdi adam ayağa kalkıp da dünya 5'ten büyüktür diyen Erdoğan, dünya o adaletsizliğe karşı dururken ne yapması gerekiyor? Abi onlarla nasıl mücadele edebilirsin? O batıyla, vahşi batıyla. Onun teknolojisiyle aynı teknolojiye sahip olman lazım. Daha da iyisi yapman lazım.
1: İşte orada bununla mümkün.
0: Bununla, bakın şöyle. Efendim hala çok dangalakça şunu söylüyor. Bizim kanunlarımız böyle olduğu için yabancı sermaye gelmiyor. O yüzden fakir bu civciv. Bu Ebru Baki kafası bu. Bu CHP kafası. Akşam kafayı çek. Yayıl. Partide köpük takıl gel. Sabah programı böyle yaparız. Başka şey yapamazsın. Bu o kafa bu. Sözcü kafası. Hayat eğlence köpük bu. Hayat bu zaten onlar için. Efendim bu yalan bunlar. Bir de yani... Sadece teknoloji değil, her bakımdan yalan söylüyorlar. Her taraftan hem de. Çünkü bu onlara ulaşamayacağı bir ciğer.

0: Hani diyor ya çağdaş bilim, akılcı bilim, işte bu o. Adam aydınlanmacı, çağdaş, ilerici, işte bilmem netist. Ne yapıyor? Ne? İşte bu o ya. Bunu yapan biz. Sen değil, senin ekip yapmaz bunları. Senin ekip mezarlıkta kafayı çeker. Değil mi? O onu silkeler. Doğru mu? O onu ben geliyorum arındırıyorum der. Bu bunun parasını yer. Oradan bir otelde bitmem için öte yan pavyona gidersin. Hayatın sizin bu. Ama bu yapılanlar, Kızılay'ın falan bu yapılan şeyler ülkenin geleceği, bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Ve bunu Erdoğan yapıyor. Sen değil. Yapamazsın da zaten.
1: Doğru.
0: Kaç yıl boyunca ensemizde bozup şişirdim
1: Hala
0: hocam.
1: köstek olma gayretindeler
0: Tamam,
1: ama, değil mi abi?
0: Abi
1: Hiç vazgeçmeyecekler
0: kıskançlık be
1: ya.
0: abi.
1: Yani
0: Ben...
1: kıskançlık yani böyle meşrebine uygun davranmak varlık sebebi de ne
0: Tabii.
1: dersen de
0: Bak
1: ama
0: mesela...
1: hala o 30 santimetrelik
0: Tabii.
1: takoz ben olacağım, o takoz ben olacağım
0: Tabii
1: diye
0: tabii.
1: gayret ediyor bunlar ya.
0: Burada bir özel bir efor sarf edip de bir şeyin propagandasını yapmıyoruz. Bak bir daha söyleyeyim.
1: Ya bunun propagandası mı
0: hayır
1: kalmış? Adam
0: tabii.
1: almış uçmuş ya.
0: Adam almış uçmuş. Adam gitmiş Avrupa'ya uçak satmış. Uçak. Yani bana bir daha söylüyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Alışamadım hala. Bünyem kaldırmıyor. Şaka yapmıyorum ben. Hala söyleyince düşünüyorum lan diyorum. Yani bak bu 90'lı yıllarda ilk defa dünyaya açılan bir insan olarak söylüyorum. Dünyayı açılmaktan kastım ilk defa gören bir insan.
1: Evet.
0: Görünce mukayese yaptınca hayattaki en büyük umutsuzluğum oydu benim. Dedim biz mümkün değil bu saatten sonra buradan hele Türkiye, hele Türkiye.
1: Bu maç buradan çıkmaz,
0: Dedim
1: dönmez dedim
0: hele dedim,
1: yani.
0: ben dedim adam bir fuardaki otomatik robot sistemi var. Her şeyi böyle direkt kontrol edebiliyor. Onun lansmanı var, tanıtımındayım. Kafam başım döndü ya tamam. Bunu yaparken aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi abi?
0: Genel kurmay ışıkları açık kapalı mı?
1: Ya.
0: Neden? Çağdaş, bilimci, akılcı, eğitimci, Kemalist, ulusalcı diye ulan alayı palavra. Alayınız pavyon, köpük, otel, mal mülk.
1: Hayır.
0: Şimdi biraz şunu söyleyeyim. Yani mesela Yılmaz Özdil de aynı şekilde. Ben bu bir ikonik bir isim olduğu için söylüyorum onlar açısından. Öyleydi ya. Tapılası bir adamdı ya haşa. Ben demiyorum bakın. Tapılısı bir adam. Marka değeri o kadar yukarıda ki niye? En iyi o küfrediyordu. En iyi Erdoğan o karşı çıkıyordu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Mezarını kazacaklar. Üzerine, yanına Tom'a koyacaklar. Tom'a gelecek. Püskürtecek. Halk ona direnecek. Ne kepazelikler. Ne rezillikler yazdı. Doğru mu?
1: Doğru. Leş de
0: Şimdi,
1: ne güzelmiş ya.
0: evet, şimdi, şimdi ben buna evet sen şimdi bunu gösteriyorsun adama.
1: Söyledi.
0: Şimdi diyor ki bunlar diyor kepaze gazeteci. Bunlar satılıklar. Bunlar bilmem ne. O onu düdükle de ona bilmem ne dedi falan diye birbirine soktu ya şu anda.
1: Hiç.
0: Neden o da mesela şapkayı çıkarttı? Çünkü o artık o sözcü
1: Akıllandı
0: okumuyor.
1: diyorsun yani.
0: Sözcü de değil. Televizyonda da değil. İlk defa dışarı çıktı. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yankı odasının dışına çıkınca gerçekleri görmeye başladı.
1: Doğru.
0: Yani
1: Doğru.
0: ama işten geçti. Yani
1: Geçmiş
0: hata
1: olsun.
0: alan
1: O şu anda sizi parça
0: tabii.
1: pinçik etmesinden şikayet ettiklerini Sayın Kılıçdaroğlu için de söylüyorum. O şeyin tabiriyle Ali Haydar Fırat'ın hani fonlanmış bir troll ordusu var demişti ya, o troll ordusunun üçünün karşısına çıksa Kemal Kılıçdaroğlu,
0: Evet.
1: geçen hafta Sözcü televizyonundan karşısına çıktıkları adının başında gazeteci yazanlarla aşağı yukarı aynı seviyede bir sohbet ederdi. O troll ordusu da aynı soruları sorardı diye düşünüyorum. Ama biz geçen sefer de söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Yılmaz
0: O bile
1: Özdil'in
0: tabii.
1: de hiç şikayet etme hakları yok. Pokemon gibi,
0: Tabii.
1: o yedikçe
0: Pac-Man.
1: Pac-Man gibi,
0: Evet.
1: düzeltiyorum,
0: 80
1: Pac-Man
0: yılı
1: gibi yedikçe büyüyen
0: Pac-Man'i bulun arkadaşlar.
1: canavarları
0: Pac-Man.
1: siz
0: Pac-Man.
1: büyüttünüz. Şimdi o canavarlar sizi parça paçanızdan böyle küçük
0: Bak.
1: başladıklarında hiç şikayet
0: Mesela bak
1: etmeyin.
0: Ali Haydar Fırat mesela geçen örneğini
1: Mesela.
0: verdim ya tartışık o televizyonda diye.
1: Evet.
0: Çünkü ya, o kayıtlarda duruyor zaten. Arada bir çıkıyor bir de benim karşıma. Şeyden dolayı, kavgadan dolayı. Hande Fırat da CNN'de bir programda. O program orada olmuştu. Ve kavgamız şeyden başladı aslında. Adam etmek derken bu cevabı. Kavga şuydu. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Bu adam var ya bu Zevat-ı Kiram. Tamam mı? Ali Haydar Fırat şu anda vay arındırmanın elemanlarından bir
1: Tabii
0: arındırmaya geldi.
1: iletişim koordinatörü.
0: Kimler arındırıyor? Eko'nun ekosistemden arındırmaya çalışıyor. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Tamam. Bak orada kayıtlar var. 2-3 yıl olmuştur. Belki daha fazla bilemiyorum. Kayıtları duruyor ama önüme çıkıyor video.
1: Tamam.
0: Diyor ki İstanbul'da neler oldu görmediniz mi dedi. Ali Haydar Fırat'la İstanbul'u bilmiyorum. Çok düz konuşmak. Ben bilmiyorum yani. Ne kadar nereyi biliyor bilmiyorum. Ben biliyorum ama İstanbul'u. Tamam. Dedim ya ulan dedim. Olanı kullanmadım. Tamam. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ne yapmış bana bir söyleyin dedim ya. Hangi yatırım yapmış dedim ya. Canlı yayında söylüyorum. Neydi biliyor musun? Gelin ben size götüreyim tek tek göstereyim dedi.

0: Yani ararsınız.
1: Normal onda işte yaptığını anlatıyor bana bir de.
0: Ya işte. Al
1: neyse,
0: ne,
1: o, bu da iyi bir şeydir. Yani yolculuğu,
2: o zaman tamam neyse bakalım. Hadi dönelim. Sayın Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında Yeni Kapı ruhundan bahsetti efendim. Yeni Kapı ruhu önemli. Yeni Kapı ruhu 10. seneyi devresine yaklaştığımız 15 Temmuz'dan sonra bu ülkenin her ferdinin bölücülere, hainlere, aşağılık işbirlikçi FETÖ ve uzantılarına karşı topyekun ayakta durmasının simgesi. Yeni Kapı ruhu çağrısı önemliydi. Bir sesimiz var. Bir kulak verelim sonra oradan devam edelim. Buyurunuz.
3: Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu tıpkı milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajı önemli. Terörsüz Türkiye meselesi ama vurgusu daha önemli, Yeni Kapı ruhu.
1: Evet.
2: O Yeni Kapı ruhunda biz Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP'yi görmüştük. Ama ne hocam, görmüştük?
1: Ruhunu görmedik.
2: Görmüştük?
1: Ben ayrıldım.
2: Son ana kadar ben yokum, gelmeyeceğim, bilmem ne falan filan. Sonra
1: hiç sorun değil.
2: Zoraki olarak gelip orada ben görünmek.
1: Ben oradaydım canlı bir şekilde. Oradaydım, izledim. Hatta oradayken de bir hatırlıyorsun. Birkaç böyle abiler falan var orada. Gelen yönetmenler falan var. Bir şey söylediğim için de bir televizyon kanalının bir tarafıyla tartıştım orada. Dedi ya burada da olur mu? Dedi burada olur. Buna güvenilmez dedim. Yani her tarafta fitne fücur adam mısın? Değil dedim bak. Buna güvenilmez dedim. Sonra işte suratı bakıyor. Konuşurken hatırlatıyorum arada bir. Dedim buna güvenilmez. Ya falan geldi konuştu gitti. Ya bir hafta kalmadı. Her grup toplantısında kontrollü darbe, kontrollü darbe.
2: 20 Temmuz darbesi, 20 Temmuz darbesi.
1: Asıl darbe o zaman değil. Ne 15 Temmuz yok. Asıl darbe 20 Temmuz'da oldu. Kim? FETÖ'cüleri aldılar içeri. Biz onlara güveniyorduk.
2: Olağanüstü hal ilanı.
1: Olağanüstü hal ilanı. Hop, alo. Ulan Yeni Kapı ruhu dedik. Şimdi bunlar da ruhu yok. Burada tek bildiği Amerikan oğlanlığı var. Bu kadar. Ya bu benimle ilgili bir şey değil bu. O zaman da öyleydim, yine aynı yerdeyim. Sayın Erdoğan çağrısı, terörist Türkiye çağrısı üzerinden bir Yeni Kapı ruhunu şunu kastediyor. Ben öyle okuyorum. Muhalif de olsam öyle görürüm. Terörist Türkiye bizim son saframızdır.
2: Doğru.
1: Terör.
2: Doğru.
1: Bu safrayı atmamız lazım. Ve bu sadece bir siyasi iradeyle, tek bir siyasi partiyle ya da bir ittifakla değil, topyekun Türkiye'nin ittifakıyla bir konsensüsle ancak oluşacak bir şeydir bu. Ben baştan beri söylüyorum. Bak kimin ne yaptığı çok kıymetli. Yani Erdoğan'ın bu çıkışı, yani bu ifadesi benim aklıma iki tane şey getiriyor. Bir, hakikaten doğru. Terörist Türkiye'de mi? Tutamazsın bizi. Yani CHP'yi saymıyorum. CHP bu ülkenin bir belası. Yani Türkiye için siyaset... Ya bakın arkadaşlar, doğru cümleyi kullanalım. Bu adam eninde sonunda bir olabilir kardeşim. Ama bu adamlar önce bir arınsınlar. Tamam mı? Kafaları bir yerine gelsin. Ben bıktım pavyonundan da, bunların otelinden de, birbirlerine karşı duruşlarından da. Yani her şeyden bıktım adamların. Yani şu alçaklığı kabul etmiyorum hocam. Yani lafı araya sokmak için söylemiyorum. Bana ve insanlara, bu halkın neredeyse yarıdan fazlasına beyni emcüklenmiş gerizekalı diyen kişi alıp da baş köşeye oturtan bir adamı ben kabul etmiyorum arkadaş. Evet. İttifak da olmaz onunla. Bak olmaz. Gelip yalvarıp yere yatıp tövbe istifa etmesi lazım. Tek bildiği tövbe var, o da benzer kafayı çekmek.

0: başka bir şey yok. Bir daha söylüyorum, bu adamlar bir siyasi parti değil. Siyasi parti olarak hayat buluyorlar. Ama aslında bunlar ezoterik bir kurum. Tamam mı? Kendi işlerini. Bu kadar. Yani mesela dün Zonguldak'ta yaşananlar. Manyak bunlar ya. Adam geçmiş bilmem kaç sene. Türkiye layıktır, layık kalacak diye yürüyüş yapıyor. Ya önlük giyen 75 yaşında bir kadın gördüm hayatımda. Deli deli bunlar. Ezoterik. O yüzden geç bunları.
1: Tamam.
0: Bu benim için iki tane şey. Bir, terörist Türkiye yıllar boyunca mücadele ettiğimiz bir mevzu. Çıtırlar çok karı gitti. Allah rahmet eylesin. Sırrı Süyan dediği gibi. Bahçeli de onu arşalaya çaktı mı?
1: Çaktı.
0: Zaten o yapsaydı kıymeti vardı. O yüzden bir tane bir söyleyeceğim bunu da. İsim vermeden söyleyeceğim. Ama tanıdığın birisi. Dedi böyle dedim ama işte dedim şey Milliyetçi Hareket Partisi bu konu dedim daha da atak olsa konuşuyor. AKP böyle olsa dedi o. Bir tane bilmem ne dedi konuşuyoruz aramızda. Ya dedi olabilir ama AK Parti daha iyisi de reis böyle yapsaydı falan dedi. Ama Bahçeli için söyleyemem bir şey dedi. Bunu söyleyen böyle tam Kürt. Söyleyemem kardeş dedi. Niye dedim? Bahçeli kırmızı çizgi biz dedi.
1: Eyvallah.
0: Ya yok, dedim yok, sen yani eski devrimci atılan, solcu Maksim bir adamsın.
1: Atılan
0: tamam mı?
1: Adımların.
0: Dedi ki onun yapmış olmak çok kıymetli. Onun tabii, yapmış olması çok kıymetli.
1: Göstermesi etkisi açısından önemli.
0: İki, hocam anayasa. Bak biz kıvranıyoruz şu anda burada. Bu ülkenin bakın gerçekten bu ülkenin take off'a geçip de tutulamayacak dediği Batı'nın dediği gibi korktukları gibi inşallah daha da korksunlar. Önlenemeyen yükselişinin devamı için şart hocam anayasa. Bu ülkede abi bizim anayasa ihtiyacı artık hocam şuraya kadar geldi.
1: Çok haklısın.
0: Hiç yani çok özür dilerim sen bunu kimle konuşuyorsun mecliste? Kim var ana muhalefet? CHP. Şu anda CHP pavyoncu kim? Havlucu kim? Kim kimi? Ne yaptı onun peşinde. Arada bir tek Bokoko var en tehlikeli adam. Bu kadar.
1: Doğru.
0: Sen burada anayasa gelecek diyorsun. Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelmekten korkuyor. Adam nöbet bekliyor kürsünün dibinde. İşte ben ele geçireceğim, sen arındıracağım, ben dokunacağım.
1: Çok haklısın.
0: Adamın niyeti ne? Bunlar nerede abi? Çok büyük şey ya.
1: Şimdi birkaç parça vaktimiz daraldı. Birkaç parça haberimiz var ama sadece haberi anonslayayım. Merak eden seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz sosyal medya, internet üzerinden ulaşabilirler. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti önemli. Lağım fareleri, o aşağılıklar, bu 10. yılı seneyi devriyesine yaklaştığımız 15 Temmuz'un hemen arifesinde evet. HSK 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon ya. Kumpası ve meslekten Ergenekon kumpası nedeniyle meslekten ihraç etti diyor. Hatta hani böyle bir şey vardı bunların ya, en ya. İri yarı olanı. Daha böyle amiyane tabirleri içeride bizim editör arkadaşımıza kullandı mı? O da tebessüm etti çünkü o kadar tahmin etmiyordu o da muhtemelen. 230 kere meslekten çıkartılmış mesela bir tanesi. Hani biri değil, iki değil, üç, 230.
0: Böyle yapacaksın.
1: Tamamı tazminata mahkum olacak. Yani devlet ödediği tazminatı, o kumpas sebebiyle ödediği tazminatı bu aşağılık lağım farelerinden tahsil edecek.
0: İnşallah, hadi bakalım.
1: Vakayı adiyeden bir haber ama artık bunu da söylememek olmaz, görmemek olmaz. Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları, efendime söyleyeyim, gözaltına alındılar efendim. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında.
0: Evet.
1: Günün sıcak haberlerinden biri bu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit. Toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı. Biz nereden hatırlıyoruz Seferihisar'ı? Onu da hatırlatayım. Geçtiğimiz hafta Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı. Belediye Başkanı'nın dışındaki belediye personeline. Bir baktılar ki ya burada işte şu kadarlık bir miktar para şu hanımefendiye gitmiş. O kim? Veli Ağbaba'nın danışmanı. Sonra o ne yapmış MASAK incelemesinde? O da Veli Ağbaba'ya göndermiş parayı falan.
0: Şey transfer ediyoruz da. Şey diyeceğim hocam. Geçen hafta ne olmuştu bir de aynı zamanda? Bak hiç kimse konuşmuyor.
1: Özlem Akkim yazmış bak hanımefendinin adı.
0: Kimse mesela şunu konuşmuyor. Geçtiğimiz hafta ne olmuştu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay
1: istifa etti. Evet.
0: Daha önce Tunç Soyer içeride değil
1: doğru.
0: mi?
1: Doğru.
0: Çok çıktı galiba. Serbest bırakıldı.
1: İçeride diye biliyorum ben.
0: Şimdi galiba bir 5-6 ay yattı.
1: Kooperatif çıktı. Yolsuzluğu var ya abi.
0: Tabii. Kooperatif orada, yolsuzluğu 5-6 ay yattı orada, çıktı diye hatırlıyorum. Neyse emin değilim sorusundan.
1: İçeride gibi bir bilgi geldi.
0: Tamam.
1: Onu

0: teyit ederiz. Tamam. Tamam. Senin yanlış hatırlama ihtimalin çok düşük olur.
1: Estağfurullah. Ben çıktı diye hatırladım sadece.
0: Araştırma devam ediyor. Zihin maşallah.
1: Estağfurullah. Neyse şimdi şey ne derler ona. Hocam burada bazı şeyler oluyor. Mesela geçen hafta ben şey beklerdim. İmamoğlu'ndan değil ama tabii dışarıda o da Özgür Özel'den bir ifade bir şey söylemesini beklerdim. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hani CHP'nin tırnak içerisinde öyle ifade ediliyor ya, kalesi. Türkiye layık kalacak, layık layık diye en çok bağıranların olduğu bilinen bir memleketten bahsediyoruz. CHP'den istifa etti. Bunun sebebini Türkiye'de açıklayan yok. Bak ateistler de açıklayamadı bunun sebebini.
0: Balık ölümleri bak, sebep olmuş olabilir mi?
1: Ama bak enteresan, aynı yerde tekrar Seferihisar ya Tunç Soyer'in ya da Cemil Tugay'ın daha önce görev yaptığı, oradan büyüdüğü bir alan burası. Yani biraz şeye benzettim ben. Beşiktaş gibi. Hani her gelen çalıyor. Yenisini koyuyor, bir daha çalıyor. Evet. Bir daha oy veriyorsun. Tak bir daha veriyorsun. Tak 3 hazineden tak olmadı. Bir daha küt. Abi orada otomatik zaten çalmaya geliyor. Böyle kolları falan, gözlüğü takıyorsun. Bazı ilçeler öyle İstanbul'da. Çünkü adam, bir daha söyleyeyim, Nişantaşı'ndan, Caddebostan'dan, Şaşkın Bakkal'da, İstanbul için söylüyorum, beni CHP'den Hikmet Genç aday koy, %1 oy kaybederim.
0: Sen?
1: Tabii, %1. Verirler.
0: Komik adam derler ya. O yüzden verirler yani.
1: Değil, değil. Hocam ezoterik.
0: Çok keyifli, biz gülüyoruz derler.
1: Hocam falan. Ezoterik bak, Canan Kaftancıoğlu'na mübarek Ramazan'da, Ramazan-ı Şerif'te ellerini semaya kaldırıp dua ettiren bir ezoterik partidir CHP.
0: Doğru.
1: Unutma bunu.
0: Çok
1: anladım. Şimdi o yüzden ben bunu şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi aslında kıymetli bir haber. Yani Seferihisar geçmişinde Tunç Soyer ve diğer belediye başkanları, anlıyor musun? Ve geçen haftada bir şeylerden kaçar gibi CHP'den istifa ediyorum dedi.
0: Tepki koydu diyor. Şimdi Emin kulağıma diyor ki Ömer Bey Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki koydu Cemil Tugay. Peki tamam. Niye Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla göreve geldikten bir ay sonra koydu? İl başkanını aldı. Almayacak
1: öyle,
0: mıydı?
1: Öyle kafana
0: adam,
1: göre.
0: Adam alacağım diye geldi ya. Alacağım diye geldi. Neyi bekliyorsunuz ki? Almamasını mı
1: bekliyorsunuz? Hocam öyle kafana yani göre tepki koyamaz. Orası CHP. Ezoterik dedim ben. Neyi tepki koyuyorsun? Hangi imaj oluştu ortada? Şu. Abi CHP'de herkes istifa ediyor, gidecek. CHP, en sonunda CHP tek başına kalacak.
0: CHP'liler CHP'ye çilingirle girdi.
1: İşte bu. Heh, sen şimdi burada bir imaj mı ortaya koydun? Neci oldun? Özelci mi oldun? Ya yakında Özel istifa edecek korkusundan. Ben CHP'yi bırakıyorum diye.
0: Abi yeni parti kurulacak mı?
1: Bak, içeriden
0: sen ne görüyorsun? Ne öngörüyorsun? Bak son demecinde bir şey dikkatimi çekti
1: hazırlık,
0: de.
1: Hazırlık yapmışlar
0: onu sana
1: abi.
0: Bir söyleyeyim.
1: Var hazırlık var.
0: Çünkü ben tam o soruyu da sana soracaktım. Sürem de bitti ama hazır sormuş olayım. Çok özel, Özel'in açıklamalarından çok hızlıca. Yeni parti kurun diyorlar. %40-45'lik bir kesim kesinlikle partide mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor diyor.
1: Tabii maçası yemedi.
0: Yeni parti talepleri %80-85'i bulursa, vekil sayımız da 80-90 olursa, hani 110'du?
1: Tabii.
0: Abi kan mı kaybediyor yok, Özgür Özel ekibi?
1: Hocam çoktan kaybetti. Bak ben sana söyleyeyim, çoktan.
0: Hani 80 olursa ben kurarım ama 80 bile olamayabilir diyor. 110 imzamız var ya, diyordum, milletvekili imzası var diyordunuz.
1: Adam enteresan bir şey. Bu da enteresan bir şey. Ben o yüzden siyasi parti değil dedim. Yani siyonistler gibi düşün. Yani bir böyle bir kurum düşün. Ezoterik bir oluşum, bir düşünce kuruluşu. Siyonizm ya da masonluk gibi düşün. Cumhuriyet Halk Partisi mason bir kurum diye düşün. Özel bir yapısı var. İçeride paramparçalar. Adam şu durumda bile kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Abi nereden bir şey var? Yani nereden dik tutarsa tut. Tamam mı? Bir işe yaramaz. Hatta dik tutacağım bir yer kalmadı. Harcını bitti gitti.
0: O zaman hadi bitti.
1: Pavyon, peştemal, köpük derken ola orada zannet bitmedi. Şu anda gelmiş adam diyor ki hepinizi arındıracağım diyor. Ve parmak sallıyor.
0: Biz çekirdeklerimizi alalım. Abi senin yani, şöyle arkamıza yaslanalım. Bir yani, ne oluyor ne bitiyor bir seyredelim.
1: Bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne Allah muhafaza eylesin.
0: Amin. Evet. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Bu arada mübarek Aşure günü.
1: Ha evet.
0: Onu da tebrik edelim. Gelişmelerle
1: bir aşure yaparız artık bu akşama.
0: Artık bilmiyorum.
1: İnşallah bakalım.
0: Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten bu yana partide yaşanan krizleri ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kendini nasıl anlattığını da, bu krizleri nasıl yorumladığını da web sayfasında koyduğu tarihçi üzerinden mukayese edeceğiz. Kiminle? Çok kıymetli hocamız Ahmet Demirel'le. Bu arada daha önce bu kitaplar üzerine yayın yapmıştık ama konumuz Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımadan, bilmeden, okumadan Türkiye tarihini de okumak mümkün olmadığı için tekrar tanıtıyorum bu eserleri. Birinci Mecliste Muhalefet, ikinci grup iletişim yayınlarından. Bu konusundaki tek çalışma. Bu ilk tek çalışma ve hala üstüne daha ileri gitmiş bir çalışma yok. Yine tek partinin iktidarı, Türkiye'de seçimler ve siyaset 1923-1946. Bir de tek parti vardı galiba.
1: Tek partinin yükselişi
0: onu
1: var.
0: Onu yanımda getirmemişim. O da iletişim yayınlarından.
1: Hepsi genel olarak evet. İletişimden o, çıkıyor kitaplar.
0: Ama en çok galiba şuraları ve bir sonrakini okusak sonraki tarihi okumamız kolaylaşır gibi gözüküyor.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Okur olarak söylüyorum hocam. Onun dışında tabii haddimiz değil biz değerlendirmede bulunmak.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle başlayayım. Şimdi Atatürk döneminde iki kez başka partiler görüyoruz. Daha doğrusu başka partiler de var ama onlar çok çabuk silinip gidiyorlar tarih. De silindiler, gittiler. Ama bildiğimiz iki tecrübe var. Serbest Fırka tecrübesi ve ondan evvel Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tecrübesi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kriz gibi mi değerlendirmek lazım, nasıl bilmiyorum ama yine de kendisiyle ilgili gerçekle yüzleşiyor galiba, değil mi? Serbest Fırka'da. Nasıl değerlendirirsiniz böyle geçmişten başlarsak, ilk günden başlarsak?
1: Şimdi önce kuruluşun 9 Eylül 1923 olduğunu
0: hatırlayalım.
1: 9 Eylül'de aslında fiilen kuruldu tarih değil bu tarih. Hatta dilekçeyi de daha sonra verecektir İçişleri Bakanlığı'na ama 9 Eylül'ün İzmir'in kurtuluşu gibi sembolik bir anlamı var. Özellikle seçilmiş bir gün o tarih. Onun dışında gene partinin Sivas Kongresi'ni ilk kongresi olarak kabul etmesi, 1927'de yaptığı gerçekteki ilk kongresini ise ikinci kongre kabul etmesi, aynı zamanda milli mücadele dönemine de bir sahip çıkma. Yani milli mücadeleyi biz yaptık, milli mücadelenin arkasından işte Eylül'de partiyi kurduk, Ekim ayında da Cumhuriyeti ilan ettik 1923'te.
0: Yani aslında bir tarih yazımı da söz konusu değil mi?
1: Evet, yani sonradan da bu önemli tarihleri partinin içerisindeki önemli tarihler olarak lanse ederek parti aslında kendisini böyle devletin kurucusu, ki doğrudur bu. Devleti kuran parti aynı zamanda işte Cumhuriyet'in kurulması ve bu da ek olarak tabii Sivas Kongresi'ni de birinci kongre kabul ederek bütün milli mücadeleyi yapan parti gibi gösterme gibi bir tarafı var ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulacaktır parti malum 1923'te. Ama o kadroların, yani birinci meclisteki birinci grubun, o gösterdiğiniz kitaptaki birinci grubun devamı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı'yla da bu bağlantıyı kurmak doğru tabii ki. Şimdi bir kere şeyi söylemek lazım, bu sizin sorduğu soruya ben geleceğim. Atatürk ilk genel başkan ve genel başkanlık döneminde herhangi bir meydan okuma ya da yerine başka birisinin küçücük de olsa bir başkan olma ihtimali hiç olmadı. Yani ölümüne kadar, 10 Kasım 1938'e kadar tartışmasız genel başkandır. Bu da işte 15 seneyi biraz geçen bir süre boyunca herhangi bir şekilde bir meydan okumayla ya da bir alternatifin ortaya çıkarak kendisini böyle ne bileyim zorlayacak bir duruma getirilen bir girişim olmadı parti içinde. Dolayısıyla kurucu ve karizmatik lideriydi partinin. Şimdi sizin verdiğiniz iki parti örneğinin geldiği zaman bunları parti içi mücadeleden çok konjonktür içerisinde ortaya çıkan gelişmeler olarak algılamak gerekir. Yani birincisi Terakki Perver 1924'ün sonbaharında kuruluyor. Haziran ayında da 1925'inde Haziran ayında 6 ay sonra kapatılacak bu parti.
0: İlerici Cumhuriyet Partisi.
1: Evet, adı yani Terakki Perver dediğiniz gibi ilerici anlamına geliyor. Cumhuriyetli Cumhuriyet, hatta daha da ilginç bir nokta bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak anladığımız parti ilk kuruluşu Halk Fırkası'dır. İlk adı. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulunca Cumhuriyet kelimesini muhalefet partisine kaptırmamak için kendi adına ekliyor. Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. 1935'te de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşecek. Yani dolayısıyla bu Cumhuriyet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan siz ben söyler söylemez ilerici parti dediniz. İlericilik oradan geliyor. Partinin isminde var zaten. İlerici Cumhuriyet Partisi. Ama adında Cumhuriyet kelimesinin olması iktidar partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşmesine neden olmuştur. Şimdi bu parti daha önceki programlarda çok konuştuk. Esas itibariyle Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez gibi Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanları, onun dışında mesela Rauf Orbay gibi dönemin ilk başbakanı, seçimle gelen ilk başbakanı gibi ilk meclis döneminin 1922'de gibi ilk Kurtuluş Savaşı'nın A kadrosu içerisinde yer alan insanlar. Bu kişiler 1923 seçiminden sonra kendilerinin ikinci plana itildiğini düşünüyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi etrafında yeni bir kadro oluşturduğunu düşünüyorlar ve kendilerinin devre dışı bırakıldıkları şeklinde bir düşünceye kapılıyorlar. Ve bunu parti içi mücadeleyle herhangi bir şekilde başarıya ulaşma şansları da olmadığı için Atatürk'e karşı partiden kopmayı ve karşısına yeni bir parti kurmayı tercih ediyorlar. Bu parti gene bildiğiniz gibi Şeyh Said İsyanı çıkarttıktan sonra Takdir-i Sükun Kanunu diye bir kanun çıkacak 4 Mart 1925'te. Bu kanun hükümete istediği örgütü ve aynı zamanda istediği medya kuruluşunu herhangi bir hukuk kararı olmadan kapatma yetkisi verecek. Ve bu kanuna dayanarak da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılacak 1925'in Haziran ayında. Yani bunu parti içi bir mücadeleden çok parti içinde kendine dışlandığını düşünen insanların partiden ayrılmaları, yeni bir parti denemeleri ve o partinin iktidar tarafından bir süre sonra kapatılması gibi bir olay düşünmek lazım.
0: Nüanse bir fikir ayrılığı da söz konusu herhalde, değil mi? Aralarında yani.
1: Aralarındaki fikir ayrılığı.
0: Ele alma biçiminde.
1: Belki, yani belkiden ziyade şunu söylemek lazım. Yani Terakki Perver şimdi Atatürk'ün reform yöntemi biliyorsunuz böyle tepeden inme, ani bir biçimde ve hızla yapmak şeklindedir. Yani devrimci yapısı da oradan geliyor. Mesela İttihat Terakki bile öyle değildi. Yani İttihat Terakki döneminde mesela bir saatleşir, saatin Alaturka saat bir tarafta, Alafranga saat bir taraftadır. Yani fakat şeyde Alaturka saat birdenbire yok olur. Yerine sadece Alafranga saat konulur oraya. Yani eskiyi tamamen silip yerine başka bir şey getirmek şeklinde.
0: Evet, onu belki...
1: Ve bunu hızlı yaptığı için Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası mensupları da diyorlar ki ya bu kadar hızlı yapılması toplumda yankı bulması, yerleşmesi açısından sorun yaratabilir. Dolayısıyla bunların biraz daha tedrici, yavaş yavaş ve halka benimseterek yapılması gerekir şeklinde.
0: Yani bu yoksa insanlar, devrimlerle sorunları
1: tabii ki yok. Bu insanların cumhuriyette de bir sorunu yok. Yani onun dışında devrimlerle de bir sorunu yok. Ama yöntem açısından karşı çıkıyorlar çok hızlı yapıldığına dair. Bir de bazı

0: işlere zamansız yapıldı şeklinde düşünceleri var. Mesela Cumhuriyet'in ilan edilişinde bu kişiler İstanbul'dalar. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuracak olan kişilerin hiçbir Ankara'da değil. Bir haberleri yok. Yani Cumhuriyet'ten haberleri var. Bir gün Cumhuriyet ilan edilecek ama ne gün konusunu bilmiyorlar. Yani bizim tamamen her şeyin dışına itildiğimiz şeklinde bir durum oluştu demeye başlıyorlar ve bunun sonucunda partiden kopacaklar. Yani alternatif çünkü Atatürk'e karşı muhalefet yapmaları lazım parti içinde ve bunun başarıya ulaşma şansı çok düşük. Ama yani isimler önemli gerçi. Kazım Karabekir yani bugün mesela Türkiye'de hala karşılık bulan isimler bunlar. Ali Fuat Cebesoy ya Doğu Cebesi komutanı Kazım Karabekir ya da Ali Fuat Cebesoy Batı Cebesi komutanlığı yapmış sonra Moskova'ya büyükelçi olmuş işte Rauf Orbay Atatürk'le birlikte Samsun'a ilk çıkanlardan ve arkadan başbakan olacak. Şimdi, yani önemli isimler.
1: Bugünden bakınca belki bu işte radikal tak tak tak yapma ve tedrici arasındaki tartışmayı anlayamayabilir bilhassa genç kuşak ama biz de farkında değildik açıkçası. Bir gün ben yazarken değişiklikleri bir A4 kağıdını sadece yani isimleri yapılan değişikliklerin kaplayınca mesela paradan sıfır atılması işte Avrupa'da Euro'ya geçiş. Onun bile insan hayatında normal yani çok basit gibi gözüken bir şeyin bile neye yol açtığını düşününce bütün o değişim gerçekten çok süratli ve çok yıkıcı bir
0: yani
1: ölçüde.
0: Yani bir şimdi çok şey değişebiliyor. Yani dolayısıyla bunların...
1: Yani insanın ona yapması...
0: alışma süreci falan gibi. Mesela yazıya geçişte yapıldı. Bir süre bir şey yapıldı deneme ama o döneme de kısa bir süreydi.
1: Sonuçta sonra... böyle bir görüş ayrılığı var bu
0: görüş ayrılığının temelinde bunlar var. Ve ama... bir başka noktada tabii Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisindeki bir takım insanların özellikle halifelik konusunda Mustafa Kemal Paşa'yı dengeleyecek bir kurum olduğu şeklinde düşünce de var ama şöyle tabii yani siyasi bir lider olarak değil. Yani dini bir lider olarak halifelik kalırsa bir hem İslam dünyasında...
1: Siyasi bir güç olarak düşünüyorlar aynı zamanda bunu.
0: Siyasi güç olarak şöyle yani siyasi yetkisi olmasın ama... Dünya çapında tabii İslam dünyası üzerinde bir önemli bir egemenlik açısından yani önemli bir kurum olarak İslam dünyasındaki birliktelik açısından faydası olabilir ama öteki taraftan yani bir dini lider olarak prestijli bir dini lider olarak böyle tek başına Mustafa Kemal Paşa'nın böyle şey yapması bütün yetkileri tek başına alması yani o kontrol denge mekanizmalarının ortadan kalkması falan karşısında bir denge belki olabilir diye bir düşüncesi var bazılarından.
1: Sonra bazılarında ama irtica sebebiyle irtica suçlamasıyla kapalı
0: yani orada da ama şeydir yani ilginç bir şekilde yani mesela kapatıldığı dönemde anayasada devletin dini İslam'dır yazıyor. 1923'te gelmiş o cumhuriyet ilan edilirken 28'de kaldırılacağına göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası faaliyetteyken devletin dini İslam'dır diye bir madde var. Buna karşı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programında devlet partimiz bütün dinlere hürmetkardır, saygılıdır diye bir madde var. Yani dini siyasete alet etmek olarak yorumlanan madde partinin dinler arasında eşit mesafede olduğunu programına koymuş olması. Yani bunun ne kadar dini siyasete alet etmek olduğu biraz bugünden bakınca şüpheli olabilir.
1: Laik motivasyonu alet etmek gibi oluyor galiba. Ama onlarca yıl göreceğiz galiba. Hatta şeyde de görüyoruz onu. Birinci meclisteki muhalefetin suçlanmasında da
0: evet.
1: etkili bir dil. Ve
0: etkili bir dil ama oradakinde mesela bu tür bir şey yok ikinci grubun programında.
1: Hayır öyle yok ama işte Hüseyin
0: ama sonra senelerce tabii.
1: Mürteci diye.
0: Senelerce öyle yaftalandı tabii ki.
1: Evet ve diğerleri de. Evet. Üstelik yani bir taraftan da bakınca Cumhuriyet'i kuran kadro bunlar. Bir yan söylüyorsunuz
0: tabii
1: işte görüş ayrılıkları da yok.
0: Birlikte kuran yani mesela bu ikinci grup dediğimizde
1: silah olarak kullanılan bir şey herhalde.
0: Herhalde çünkü orada mesela ikinci grubun liderlerinden birisi Hüseyin Avni Ulaş'tır. Hüseyin Avni Ulaş mecliste Atatürk meclis başkanı iken meclis birinci başkan vekilidir. Yani Atatürk'ün yardımcısı aynı zamanda meclisi yönetiminde. Yani dolayısıyla bu iş insana böyle başka bir dünyadan gelmiş ya da uzaydan gelmiş falan insanlar değil. Yani beraber milli mücadele yaptıkları kadrolar.
1: Evet.
0: Ya İsmet İnönü mesela 73'te bir sözü var. 70'te pardon.

0: 1. Mayıs'ın 50. yıl dönümü meselesi vesilesiyle yaptığı bir konuşma orada şey der. Yani 1. Meclis'teki milletvekillerinin ruh halini anlamak bugünden bakınca biraz zordur der. Ama o baktığımız zaman onlara tamamı şeydi. Yani iyi niyetli insanlardı ve hepsi yani bu ülke için çalışmış insanlardı. İşte yani A'sından Z'sine kadar hepsini işte rahmetli anlıyorum falan.
1: Yani dedi. O etiketleri
0: şey yapar. Evet o etiketleri de yıkar yani yıkar. Ölümüne söylüyor. Yaklaşmış evet. İsmet Ünlü.
1: Peki serbest fırka o Atatürk'ün yani orada partinin kurulmasında değil ama çünkü Atatürk'ün himayesinde, isteğiyle ve denetiminde kuruluyor. Fakat parti olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi neyle karşılaşıyor?
0: Evet şimdi o da ilginç bir şey. Şimdi bir kere konjonktürel olarak işte kaldığımız yerde belki bağlantıyı çok hızlı bir iki cümle kuralım. Yani şimdi takdir-i sükunla terakkiperver kapatıldı. Ardından İzmir suikastı davaları yüzünde ne kadar muhalif varsa cezalandırıldı.
1: Terakkiperverciler de bazı isimler ve
0: esas olarak da iddiatçı olup Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olanlar.
1: Rauf Orbay.
0: Evet Rauf Orbay yurt dışında orada evet. Ceza alıyor. Bir de iddiatçı olup henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış olan bazı kişiler var. Onlar ilerisi için potansiyel tehlike olarak gözüktükleri için.
1: Orada şey de bize izah eder misiniz hocam? Yani bunu daha önce de konuşmuştuk ama bugünlerde de iddiatçı şeyi var Türkiye'de. Kimi ve neyi neye karşılık söyleniyor çok anlamış değilim ama iddiatçılar sanki iddiatçılarla Kemalistler ayrı yerlerden gelmişler gibi bir kanaat oluşuyor. Oradaki nedir hikaye iddiatçılık?
0: Yok, şöyledir hikaye yani iddiat terakki esas olarak 1908'den şey İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesine yol açan ve arkasından da işte Babı Ali baskınından sonra 1913'te bütün yönetimi eline alan 1918'e kadar da ülkeyi yöneten parti. Şimdi teorik olarak bu parti diyor ki Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra ben kendimi kapattım diyor. Parti kapatılıyor. Bununla birlikte iddiatçı düşünce yani esas soruları bu devlet nasıl kurtulur? Yani demokrasi, eşitlik falan gibi sloganlar arada kullanılır ama esas sert bu devleti nasıl kurtarırız? Yani Osmanlı batıyor. Bu devleti nasıl kurtarırız idi. Şimdi bu Cumhuriyet dönemine geçince bu iddiatçı kadroların ezici çoğunluğu Kemalist oldular. Yani ya, Atatürk'ün kadrolarına katıldılar.
1: Ya da şöyle sorayım. Kemalist olanların içinde eski yani iddiatçı değiller mi zaten evvelinde de?
0: Tabii ki yani onu
1: bütün
0: diyorum.
1: Kemalistler daha önce de iddiatçılar.
0: Tabii ki yani bu iddiatçı kadroların %90'ından fazlası diyorum Kemalistlere katıldı. Yani Kemalist oldular zaten ama bu kadro Kemalistlerin de neredeyse %100'ü. Yani Kemalist olup yeni devşirilmiş aradaki çok küçük fark var. 1918-1920 işte 20. Şimdi Atatürk diyelim ki Manisa'da başka insanlar bulmuyor ki 1908'den o zamana kadar Manisa'da Kemalist iddiatçı kim varsa bunlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuran adamlar. Arkasından da bu cemiyet CHP'ye dönüşünce CHP'li oldu.
1: Atatürk'te
0: Atatürk'te tam kendisi de söylüyor. Bir zamanda herkes gibi ben de iddiatçıydım diyor. Ama Atatürk'ün farkı hiç yönetim kademelerinde yer almadı iddiat terakkide. Dolayısıyla böyle yeni dönem, yeni lider arayışı girildiğinde sicili en parlak olanlardan birisi.
1: Evet. Şeyden belki içinde. De orada öne çıksaydı. Yaşı müsait miydi bilmiyorum.
0: Müsait aslında.
1: Çıksaydı tabii. Belki sonra önü kapanacaktı.
0: Yani eğer tabii ki yani iddiat terakki içerisinde lider kadrosu içerisinde olsaydı sonraki dönemde muhtemelen onun da önü kapanırdı. Yani esas olarak 1918'den sonra bir lider arayışı vardı.
1: Yani hiç yıpranmamış olarak geldi.
0: Yıpranmamış isim olarak geliyor. Mesela saraya da Anadolu'ya çıkması için bir kişi aranırken yani Karadeniz'deki o karmaşayı durdurması için bir isim aranırken önerilen isim Mustafa Kemal Atatürk ve saray tarafından da hiçbir şey görmüyor. Yani sicili temiz birisi.
1: Aktif bir iddiaçı gibi evet, etiketlenmemiş.
0: Mandı Mavapur'una bindirip yolluyorlar yani İngilizlerin.
1: Bahrettin.
0: İngilizlerin de kontrolündedir üstelik. Yani İngilizlerden de pasaport tarzı bir şey alıyorlar. Şey, hatta o kadro tam yazılmıştır o şeyde. Seyahat belgesinde iki tane de at var. Yani tek tek sayıyorlar. Yani şu isimler bir tane otomobil iki tane de at diyor. At götürüyorlar. Ya o bile işlenmiş
1: şey. Atatürk, iki at ve bir otomobil.
0: İşte bir sürü de insan var. 20'ye yakın Frau Forbay dahil 20 civarında, 18 civarında insan var. Hepsini

0: gerçekten isimleri yazılmıştır. Yani dolayısıyla şeyin neyi konuşuyorlar?
1: Aslında bütün Kemalistler eskiden iddiaçıydı.
0: Tamam. Şimdi o gemidekilerin de içerisinde iddiaçılar var. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kadroların neredeyse tamamı iddiaçlardan devşirme başka insan yok. Çünkü o insanlar her ildeki insanlar önce Anadolu Örüm ile müdafaa hukukçusu oluyor. Arkasından da el fırkası oluyor. Buna karşılık az sayıda da olsa iddiaçı olup Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini kabul etmeyip belki İttihat Terakki'nde yeniden bir şeyler yapılabilir diye düşünen insanlar var. İzmir suikastinde bertaraf edilenler onlar. Yani Atatürk'ün liderliğini kabul etmeyen, hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim. O yargılamayı yapan mesela Ali Çetinkaya, Kılıç Ali gibi isimler, işte Kerali olarak bilinen Ali Çetinkaya,
1: onlar da
0: mahkeme başkanı, o da iddiaçı. Eski arkadaşlarını yargılıyorlar ve idama mahkum ediyorlar. Yani dolayısıyla oradaki mesele Mustafa Kemal Paşa'yı liderliğini kabul eden iddiaçlar, etmeyen iddiaçlar ve 1926'da
1: serbest,
0: şey olacak.
1: Serbest fırkaya gelirsek.
0: Şimdi dolayısıyla bunlar da bertaraf edildikten sonra artık ülkede tamamen sessizlik bir ortamı var. Bu sessizlik ortamı içerisinde bir de 1929'da dünya ekonomik buhranı patlak veriyor. Aradan geçmiş 27'den sayarsak 3 sene Mustafa Kemal Paşa diyor ki bu şeyi hükümeti denetleyecek bir şey lazım. Parti lazım. Birileri bu hükümeti denetlesin. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi yani bütçesinden ismine, liderinin kim olacağından, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi isimler istifa edip bu partiye katılacak kavarana kadar Mustafa Kemal Paşa belirliyor.
1: Kız ve kardeşi bir, var partide.
0: Tabii Makbule Atalan'ın da bu partiye
1: üye yapacak. Nuri Conker var.
0: Nuri Conker gibi en yakın arkadaşlarından.
1: Partinin genel başkanı Fethi Okyar.
0: Evet, Fethi Okyar diyor. 1911'den beri arkadaşı. Fethi Okyar, partinin genel başkanı. Yani dolayısıyla bu parti biraz danışıklı dövüş, büyümesi öngörülmeyen bir parti ve de dışarıdan hükümeti denetleyecek bir parti. Yani yanlışınız şu falan ne gösterecek olan bir parti.
1: Bir de dışarıya karşı,
0: dışarıya karşı
1: ülke dışına karşı da
0: demokrasi gösterecek. Yani demokratik bir ortam içerisinde yaşanıyor. Atatürk'ün öyle de bir sözü vardır aslında. Şey diyor, 1930'da serbest fırka kurulurken yani görünen manzara aşağı yukarı bir diktatör manzarası. Ben böyle bir şey istemiyordum aslında. Yani hiç olmazsa böyle bir parti kanalıyla bunu bertaraf edebiliriz gibi bir şey de var.
1: Çünkü onları söylüyordu zaten. Yazılıyordu yabancı basında.
0: Tabii doğru, haklısınız. Yani sonuçta bu parti beklenmedik bir ilgi görüyor. Yani ve Silifke, o zaman Mersin ve Silifke olmak üzere, İçel ve Silifke ve Mersin olmak üzere iki ayrı il var. Biri Silifke, biri de Samsun olmak üzere, biri Akdeniz'de, biri Karadeniz'de. İki büyük şehirde belediye başkanlığını kazanıyor. Bir aylık parti ya da iki aylık parti. Yani dolayısıyla bazı ilçeleri de kazanıyorlar. Öngörülmedik bir şey büyüme. Mustafa Kemal buna karşılık
1: var. İzmir'deki çatışma.
0: İzmir'deki çatışma.
1: Kucağında ölmüş çocuğuyla yeter ki bizi bundan kurtar diyen baba. Aslında bunlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için çok ürkütücü veriler.
0: Tabii,
1: herhalde.
0: Yani bu veriler gelince Mustafa Kemal Paşa da şey diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideriyim. Bunu hatırlatırım. Ve iki partiye karşı o eşit mesafeden vazgeçiyor. Bu kendi partisinin tarafını.
1: Ali Fethi Okyar'a verdiği güvenceye rağmen.
0: Evet, ve böyle bir durumda da Fethi Okyar Atatürk'e karşı bir mücadele, siyasi mücadele içine girmek istemiyor. Ve partisini kapatıyor. Yani parti, yani benim sık sık söylediğim bir şey vardır. Ya parti o kadar büyüyor ki partinin lider kadrosu bile korkuyor bundan. Yani çünkü karşılarında Cumhurbaşkanı ile rekabete girecek bir parti. Yani belki de önü açılsa iktidar için bir genel seçimde mücadele edebilecek bir parti haline bile gelebilirdi. Büyüyordu çünkü. Sonuçta kapatmada buluyorlar çareyi. Ama bunu da gene bir liderlik mücadelesinden ziyade işte Atatürk'ün bir denemesi. Direkt Berber bir deneme değildi. Ama serbest fırka bir denemeydi. Ve bu denemenin öngörülen sonucu vermemesi daha farklı.
1: Orada Atatürk'ün dönem dönem İsmet Paşa ile alterne etmesi var Fethi Okyar'ı. Fethi Okyar daha ılımlı, tanınıyor. Muhalif kesimler tarafından da, yani herhangi bir konuda muhalefet olunca FETÖ Okyar onları yatıştırabiliyor falan. Ama burada sanki şu görülüyor izlenimi, bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Yeni partiye olan ümit ve teveccühten çok tek partiye olan tepki.
0: Tek partiye tepki, yani daha doğrusu yani yeni bir mecra bu.
1: Yeter ki bizi,
0: yeter ki bu, yani bu düzen değilsin.
1: Şimdi
0: biraz konuşunca biraz evet, ileride yine konuşacağız. Ecevit 1970'lerde bu düzen değişmelidir diyecek. Yani 1930 ve o sloganlar da gelecek hem iktidar hem partinin başında. 1930'daki serbest fırkaya karşı halk desteği aslında o şekilde yorumlanabilir. Yeter ki bu düzen değilsin.
1: Yeter ki CHP içerisine olmasın.
0: Yeter ki yani başka bir alternatif olsun.
1: Yani çünkü öbürü de tepesinden tırnağına kadar Cumhuriyet Halk Partililer tarafından bizzat Atatürk'ün himayesinde, denetiminde isimleri tespit ettiği, zihinleri, her şeyi aynı bir parti.
0: Evet, ve de az önce söylediğimiz gibi bu Ali Fethi Okyar'da hem
1: Siyam ikizi gibi.
0: 11 Ağustos'ta başbakan olmuş 1923'te. Arkadan 1924'te Halk Partisi'nden istifalar başlayınca istifaları durdurmak için İnönü'nün yerine gene başbakan olmuş. Yani Halk Partisi'nden başbakanlık da yapan bir kişi.
1: Yani kendisi de talip değil yani.
0: Tabii.
1: Genel
0: çok,
1: başkan
0: çok
1: falan.
0: Şey,
1: Paris'te büyükelçi.
0: Sonra da çekip gidiyor zaten tekrar, evet, Paris'e gidiyor. Evet. Biraz da küsüyor.
1: Evet.
0: İnönü döneminde tekrar gelecek.
1: Ama tabii başına başka şeyler gelebilirmiş, gelmemiş. Onlara şükretmiştir diye tahmin ediyorum. Peki, şimdi Atatürk'ün tek parti döneminde bir tek lider var. İşte bu iki partiden söz ettiniz. Biri güdümlü, biri güdümsüz. Akıbetleri de belli. Dolayısıyla bir sıkıntı yok.
0: Sıkıntı yok ama yani bir parantez olarak bir, yani önemli bir gösterge olarak bir şeyi belki bahsetmek, buyurun, lazım. Bunu daha önce konuştuk aslında. 1924 anayasası sırasında komisyondan gelen anayasa teklifi Mustafa Kemal Paşa, yani Cumhurbaşkanı.
1: İkinci meclis
0: 1924 anayasası taslağında Mustafa Kemal Paşa'ya komisyondan, yani hükümetin teklifinden, anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'na verilmiş çok geniş yetkiler var. Yani mesela meclisin süresi 4 yıl, Cumhurbaşkanı 7 yıl olsun deniyor. Cumhurbaşkanı'nın mutlak veto yetkisi, yani süper veto yetkisi veriliyor. Yani meclis diyelim ki bir karar aldı, o kararı Cumhurbaşkanı veto etti. Bu sefer meclisin kararını diretebilmesi için 3/2 çoğunluk istiyor tasarım. Yani bu süper veto gibi bir şey. Ya da meclisi fesih yetkisi, İşte başkumandanlığı üzerinde bulundurması gibi başka birkaç madde daha var. Böyle Mustafa Kemal Paşa'ya gerçekten olağanüstü yetkiler veren bir anayasa tasarısı. Ve o milletvekillerinin, yani meclise seçilen 287 kişidir. Toplam sayı 285'i halk fırkalı. İki tane bağımsız var sadece. Yani meclisin %100'ü halk partisinden olmasına rağmen o halk fırkasının meclise bu anayasadaki bu maddeleri kabul etmiyor. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani şey değil, yani bir genel başkanlık.
1: Her birini, çünkü Atatürk, her biri ismi Atatürk belirlemiş. Başka hiçbir karışanı yok.
0: Tabii yok. Yani bütün adayları Mustafa Kemal Paşa belirlemiş. Onun dışında bu kişiler siyasi hayatlarını Cumhurbaşkanı'na borçlu. Yani bir sonraki seçimde aday yürüyorum göstermezlerse hiçbiri seçilemeyecek. Yani buna rağmen böyle bir muhalefetin belirmiş olması beni çok şaşırtan bir şeydir ama bunu geçen programda söyledim. Bu konuda şimdiye kadar yazılmış bir şeye rastlamadım. Yani bu kişileri belirlemek ve bunların hangi sahiplerde böyle davrandıklarını ortaya koymak ve arkasından bu kişilerin akıbetlerine bakmak lazım. Yani sonra acaba tekrar seçildiler mi, seçilmediler mi? Ya yani çok güzel bir makale olabilir. Buradan hep aklıma geliyor, sonra bunlar çıkınca bilimi unutuyorum. Yani siyaset bilimi öğrencilerinden izleyen varsa burada güzel bir şey yapabilirler. Yapmazlarsa sonra ben gene siz unutmazsam yapın, yaparım.
1: Evet. Sonra Atatürk'ün ölümü bir krize sebep oluyor, gözüküyor. Çünkü bugün belki çoğumuz otomatik olarak Atatürk vefat etti, yerine de İsmet Paşa geçti zannedebilir. Halbuki İsmet Paşa
0: çok büyük bir mücadele var orada.
1: Atatürk vefat etmeden bir yıl evvel Atatürk'ün isteğiyle genel başkanlıktan ayrılıyor. Başka neyden ayrılıyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci başkanlığından
1: ayrılıyor.
0: Yani dolayısıyla parti içerisinde bir rolü yok.
1: Düz Malatya milletvekili oluyor. Hatta kendisiyle görüşülmesi bile gazetelerde falan her yerde adı siliniyor. Rejime tehdit diye tanımlanıyor.
0: Hatta
1: biraz bundan söz eder misiniz? Çünkü tamam. Yani o vefat ve parti tüzüğü de kolay kolay yeni birisini seçmeye mani, ama oraya gelmeden önce İsmet Paşa ile o son bir yılda İsmet Paşa'nın başına gelenler, çünkü o kadar başına şey geldikten sonra tekrar Cumhurbaşkanı olabilmesi de gene İsmet Paşa'nın yeteneğinden herhalde.
0: Evet, şimdi şöyle özetleyelim orayı da. 1937 yılının Eylül ayında Mustafa Kemal Paşa ile İsmet İnönü'nün arası açılacak. Şimdi bu açılmadan nedenleri üzerinde ben İsmet İnönü'nün günlüklerini Yapı Kredi yayınlarından seneler önce 2000'deydi galiba. Yani bir çeyrek asır olmuş. Yayınlamıştım böyle bir sürü cep defteri, yüzün üzerinde cep defteri. O defterleri işte o zaman Erdal Uno ve Metin Toker hayattaydılar. Özden Toker, onlar bana verdiler ve oradan bir İsmet İnönü'nün defterleri diye bir şey yaptık. Kitaplaştırdık. Ben de küçük küçük notlar yazmıştım içine. Şimdi orada uzun uzun anlatır. Bir hatta son bölüm Atatürk'le aram neden açıldı diye. Şimdi orada yani şimdi çok fazla detaylarına girmeyeyim. Temel konu
1: bu değil çünkü. Ama İsmet Paşa'nın hatırası bu. Belki
0: İsmet Paşa'nın kendi ağzından anlatımı. Yani ben de Atatürk'le aram niye açıldı diye kendisi yazmış. Şimdi yazdığı bölümde esas söyledi. Bunu Metin Toker de aynı zamanda Hürriyet gazetesinde şey olarak yazı dizisi olarak yayınlamıştı seneler önce. Bu bölümü. Şimdi esas olarak burada Çankaya sofrasından hükümetin işlerine çok fazla müdahale edilmeye başlanması ve İsmet İnönü'nün habere olmadan Cumhurbaşkanı ve Çankaya'daki sofra tarafından bazı bakanların değiştirilmesi. Gece. Yani başbakan diyor ki benim haberim yok, birdenbire başbakanım değişiyor. Bir gece operasyonuyla gecenin işte birinde ikisinde de bana işte haber yolladılar işte falanca.
1: Bakanı aldık
0: onun yerine şunu koyduk. Ya bu tür meseleler sıklaşmaya başladı diyor. Başta fazla şey yoktu diyor. Bunu tabii ki söylerken şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı tabii ki yani yürütmenin başındaki kişi. Buna rağmen anayasaya göre fazla yani yetkili bir cumhurbaşkanı değil. Ama tüzeye göre çok yetkilidir parti genel başkanı olarak. 1931'den sonra Mustafa Kemal Paşa Çankaya'ya çekilir. Ve orada kendini böyle Türk tarih tezi, Türk işte dil tezi, yani güneşli teorisi falan gibi kültürel meselelere verir. Yani gündelik işlerinde yönetimini İsmet İnönü'ye bırakır. Ama mesela devletçiliğe geçilecek 1931'de iktisat vekaletine Celal Bayar'ı koyar. Celal Bayar da parti içerisinde tırnak içinde en liberal kişi. Yani devletçi politikalar uygulanacak ama iktisat vekili, iktisat bakanı yani ekonomi bakanı Celal Bayar. Yani böyle denetim mekanizmalarını da kullanıyor Atatürk. Buna rağmen gündelik işleri tamamen İnönü'ye bırakıyor. Dediğim gibi İnönü diyor ki başlangıçta fazla müdahale etmezdi, sonra müdahaleler giderek sıklaşmaya başladı. Hastalığı ilerleyince de çok arttı. Ya bakanların falan alınmaya başladı. Esas mesele budur diyor. Başka bir takım şeyler sayıyor ama yani esas mesele olarak bunu anlatıyor.
1: Ama demek ki onun itirazı hoş karşılanmıyor ki, hani gece yarısı kapısı çalınmasına itirazı.
0: İtiraz eder.
1: Sonra hatta, adı siliniyor artık siyasetten.
0: Yani şeyde bir tanesinde onun günlüklerini yazmış. Gece yarısı işte kan uykumdan uyandırılırdım işte bana tebliğ edildi falan diye böyle biraz sistemkar bir notu da vardı o şeyde defterlerde.
1: Sonuçta sistemleri kabul edilmediği gibi üstü tamamen siliniyor.
0: Ya ondan sonra Atatürk'te araların bir tartışma çıkıyor ve insanların önünde önce geçici olarak sonra da kalıcı olarak görevden ayrılacak. Onun yerine Celal Bayar gelecek. Dolayısıyla Atatürk'ün son 14 ayında hayattayken son 14 ayında başbakan Celal Bayar'dı.
1: Peki rejime tehdit yani o derece nasıl telakki ediliyor? Çünkü İsmet Paşa'nın etrafında da insanlar yok ki herhangi birisi Çekiniyor zaten gidip
0: görüşmeye. Şimdi İsmet Paşa'nın birdenbire şimdi partiye şeyine göre, uygulamasına göre başbakan partinin ikinci başkanıdır. Dolayısıyla başbakanlıktan düşünce

0: ikinci başkanlıkta gitti. İnönü işte düz bir Malatya milletvekili diğer milletvekilleri gibi haline geldi ve böyle bir ortam içerisinde şeyden de silindiği için, siyasetten de silindiği için çevresindeki insanlar da çekilir gibi oluyorlar.
1: Tehdit diye tanımlanan kişiye nasıl gitsene?
0: Hatta yani mesela bir maça giderler Refik Saydam'la birlikte, büyük bir tezahürat alırlar ve oradan kaçarlar.
1: Tezahürat oldu diye.
0: Ya kendileri de tezahürat yapılıyor ve korkuyorlar ya başımız.
1: Tezahürat oldu diye.
0: Refik Saydam'la Kazım Özalp'la birlikte.
1: Çünkü
0: Kazım Özalp'la ikisi kaçıyorlar orada.
1: O alkışlar onlara hedef göstermiş.
0: Evet. Alkışlar hedef gösteriyor ve Atatürk aleyhine de bazı sloganlar atılıyor.
1: Daha da beter
0: hemen kaçıyorlar. Yani dolayısıyla biraz yalnızlığa itilmiş durumdalar. Buna karşılık parti içerisinde saygınlığı hala var. Yani insanlar kamuoyu önünde %100 böyle görüşme şeyinde değiller ama yani ismi geriden silinmiş geriden. Ama böyle desteği var parti içinde.
1: Birileri var en
0: var.
1: Azından.
0: Epeyce insan var ama kamuoyu önünde şey yapmak istemiyorlar. Birebir gözükmek istemiyorlar. Şimdi buna karşılık Çankaya ekibinden mesela İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'dır. Yani çok etkili bir isimdir.
1: Ve nefret
0: ediyor. Ve yani İnönü'den hakikaten yani yüzünü bile görmek istemez. Ve İnönü'yü bir şekilde bertaraf etmek istiyor. Mesela seçimleri yenilemek istiyor. Çünkü
1: yani şeyde mi bu?
0: Atatürk'ün hastalığı döneminde.
1: Hastalığı
0: 1937'de.
1: Döneminde.
0: Yani seçimleri yenilemek istiyor erken seçimle ve İnönü'yü aday göstermeyerek. Yani
1: milletvekili de olmasın.
0: Milletvekili düşecek, cumhurbaşkanı olma hakkını kaybedecek. Çünkü anayasaya göre cumhurbaşkanı olmak için milletvekili olmak gerekiyor.
1: Peki daha Atatürk yani 37'de ölmeden böyle bir şey başlıyor mu? Kaynamaya başlıyor mu?
0: Tabii başlamış tabii.
1: Yerine kim gelecek?
0: Çünkü Atatürk'ün hastalığı iyice ilerliyor. Bu kişiler Atatürk ya vefat ederse biz ne yapacağız? Yani kimi seçeceğiz diyorlar. Öyle bir durum.
1: O zaman tam orada duralım.
0: Duralım.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes VLE sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Yılın Otomobili Ödül Töreni yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sıra dışı bir diplomat olarak dikkati çeken Ahmet Rüstem Bey'in bilinmeyen tüm yönlerini Profesör Doktor Ökkeş Kürşad Karacagil'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Evet, şimdi Atatürk'ün ölümü öncesi 37'de İsmet Paşa ile aralarındaki Çankaya'nın sıkıntısı, İsmet Paşa'nın silinmesi ve hatta kendisine dönük partiden suikast girişimi ve bu suikast girişimi gerçekten ciddi bir suikast girişimi. Mani olan da
2: Refik Saydam.
1: Refik Saydam ve bir daha
2: sonra da başbakan olacak.
1: Onun sadık arkadaşı olacak.
2: Buyurun. Şimdi orada tam kaldığımız yerden devam edecek olursak, şimdi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın planlarından bir tanesi seçimleri yenilemek, İsmet İnönü'yü parlamento dışında bırakmak. Anayasa
1: çünkü
2: göre
1: Malatya milletvekili.
2: Milletvekili düştüğü için Cumhurbaşkanı'na aday olamayacak böyle formülde. Bunu yapamıyorlar yani erken seçim için karar almak vesaire falan. Pek bu işe girişmiyorlar. Arkasından Tevfik Düştü Aras'ın, o da çok güçlü bir dışişleri bakanıdır. İsmet İnönü'yü Washington'a büyükelçi olarak göndermek.
1: Deniz aşırı
2: ve de memuriyetle milletvekili bağdaşmadığı için yine milletvekili düşecek.
1: Hem de çok uzakta olacak.
2: İsmet İnönü defterlerine dünyayı senin başına yıkarım dedim diye bir not var. Yani şey yapıyor. Kabul etmiyor bunu da.
1: Öyle bir cevap veriyor.
2: Evet, dünyayı başına yıkarım diye bir cevap vermiş.
1: Yıkacak işte, bir süre sonra görecekler.
2: Evet, gerçekten yani onun arkasından bir suikast planı. Yani İnönü trenle bir İstanbul ziyareti yapacak. Bu İstanbul yolculuğu yapacak ve yolculuk sırasında İstanbul'da bir suikast düzenlenecek kendisine. Bunu tren garında Refik Saydam haber alıp döndürüyor İsmet İnönü'yü. Ve İstanbul'da yapılacak olan böyle bir
1: hatta doğrudan girişimde İsmet Paşa'ya söylemiyor galiba. Sadece trene binmemesini söylüyor.
2: Evet, sonra öğrenecek ama.
1: Hatta yine binmeye teşebbüs ediyor.
2: Evet, tabii.
1: Refik Saydam
2: sonra vazgeçiyor, bindirmekten vazgeçiyor. Ve sonuç olarak İsmet İnönü ile çok yakın zaten ilişkileri iyidir. Bu daha da yakın bir ilişkiye dönecek ve Refik Saydam çok partili sistem ve geçiş süreci içerisinde yani daha doğrusu İsmet İnönü Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı döneminde Refik Saydam 1942'de ölene kadar da Cumhurbaşkanlığı'nın başbakanı olarak atadığı kişi olacak, başbakanlık yapacak. Şimdi bunlar sonuç vermeyince Mustafa Kemal Paşa'nın vefatından sonra İsmet İnönü'nün aslında Cumhurbaşkanı olması çok kolay oluyor. Peki, ya beklenenin çok daha kolay bir şekilde oluyor.
1: Ama orada şunu sorayım ben, çünkü bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre Mustafa Kemal Atatürk ebedi başkan.
2: Ebedi şef diye olarak nitelendiriliyor.
1: Evet. Ayrıca kurultaya çağırma yetkisi de sadece onda. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı öldüğünde artık yerine konacak adamın, yani böyle bir güçlük var. Yani 11 Kasım'da, 10 Kasım'dan bir gün sonra önlerinde bir tüzük var Cumhuriyet Halk Partililerin.
2: Ama tüzükte şey var. Eğer parti başkanlığından ayrılma, yani ebedi şef parti başkanlığından ayrılma ancak kendi isteğiyle olur. Hastalık nedeniyle artık bu işi hiç yapamaz hale gelirse olur. Bir de ölüm halinde olur. Şimdi burada dolayısıyla ölüm halinde olduğu için bu olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalıyor parti.
1: Ama kurultaya gitmekte yine sıkıntı çekmiyor mu? Çünkü kurultaya da tüzüğe göre genel başkan karar veriyor.
2: Ama genel başkan fiil olarak ölmüş durumda. Yani mecburen gidecek. Olağanüstü bir kurultaya gitmek zorunda. Ama zaten...
1: Yani Atatürk'ün ölümsüzlüğüne kilitlenmiş tüzük sanki bakınca.
2: Ama şey var yani ölüm halinde boşalır diye bir şey var ama... Şimdi kurultaya gitmeden önceki sıkıntı şu. Yani kurultaya gitmeden önce olan zaten meclis seçimi yapacak. Yani kurultay yapmıyor o seçimi. Yani partinin şeyini cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan kişi meclis.
1: Ama aynı zamanda genel başkan cumhurbaşkanı değil mi?
2: Cumhurbaşkanı şimdi önce cumhurbaşkanı olacak ondan sonra parti başkanı olacak. Yani orada şeydir. Parti devleti yutmuyor, devlet partiyi yutuyor. Yani mesela il başkanları vali oluyor. İl başkanı olanlar vali olmuyor, tersi oluyor. Ya da İçişleri Bakanı genel sekreter oluyor. Orada hatta iki tane yani 1935'te Recep Peker genel sekreterdir. Şükrü Kaya da İçişleri Bakanı'dır. Olan İçişleri Bakanı'nın şeyini Recep Peker gibi çok kuvvetli bir ismi bertaraf edip Şükrü Kaya alıyor genel sekreterliği. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı olması lazım. Ondan sonra da genel başkan olacak. Yani önce Cumhurbaşkanı seçimi olacak zaten. Arkadan da kurultaya gidip olağanüstü bir kurultay yapılacak. O kurultayda da rahatlıkla Cumhurbaşkanı olacak.
1: Şimdi bakınca hani 38'in 8'i de sonsuz işaretine dönüşüyor tamam, Türkiye'de. Tamam. Hani ebedi lider filan bu tip şeyler söyleyebilir insanlar, sloganlar ama ebedi genel başkan.
2: Tabii çok ebedi değişik bir şey. Yani hiçbir şekilde başkanlığı hiçbir şekilde sona ermez.
1: Evet.
2: Bir başkanın
1: kıyamete kadar
2: sona ermesi için de şartlar

0: ya istifa edecek. Kendisi ben artık bu işi yapmayacağım diyecek ya da vefat edecek. Burada vefat durumu gerçekleşiyor.
1: Vefatı şerh olarak düşmüşler mi? Sanki tüzükte vefatı da yok diye hatırlıyorum.
0: Genel başkanlık şu durumlarda inhilal olur

0: karılar hasta olursa ya da vefat ederse diyor, o maddeler var orada tüzükte. Şimdi dolayısıyla şimdi seçimin, mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde iş çok kolay. Çünkü seçime yapılacak olan parlamento 1935'te seçilmiş. Tüzüğe göre 1935'te adayları gen başkur adıyla bir tanımlanan genel başkanlık kurulunun ilk geceleri, gen başkur. Genel Başkanlık Kurulu tek kelimeye bulmuş Gen Başkur diye. Onlar belirliyor. Gen Başkur'da Genel Başkan, ikinci Başkan ve Genel Sekreter'den oluşuyor. Yani 1935'te bu seçimi yapan adayları belirleyenler Atatürk, İsmet İnönü ve Recep Peker. Recep Peker'le Atatürk'ün arası iyi o tarihi itibariyle. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa vefat etmiş durumda. O parlamentoda seçilen insanlar siyasi hayatlarını İsmet İnönü'ye borçlular. Dolayısıyla hiç pürüz çıkmadan, yani parlamentoda oy birliğiyle ama parti grubunda yapılan oylamada bir oy Celal Bayar'a çıkıyor. Senelerce o oy Celal Bayar kendine verdi, oy verdi diye yorumlandı ama sonra Yusuf Hikmet Bayır oyu ben verdim diye açıklamış durumda. Yani o oyu da veren Yusuf Hikmet Bayır, yani tek parti döneminin üniversitelerdeki inkılap tarihi dersleri veren profesörlerden biri parti.
1: Bu şey suikast girişiminde de Celal Bayar'ın şey tersine olumlu bir şeyi var galiba, değil mi? İsmet Paşa'nın suikaste kurban olmaması için.
0: Ha, İnönü'nün kurban olmaması için. Evet, evet, evet.
1: Çünkü onu sonra Yassıada'da galiba ima ediyor.
0: Yani Bayar'ın mesela, Bayar'ı falan da oynuyorlar. Yani başbakan sensin, gel seni başbakan, şey cumhurbaşkanı yapalım diye. Yani o hani suikast, işte elçi yapma, seçimi yenilmemem ve planları sırasında Bayar'ın da mesela bir alternatif olarak düşünülüyor. Feyzi Çakmak düşünülüyor. Genelkurmay başkanlığından ayrıl, ara seçimle seni milletvekili yapalım, ondan sonra da şey ol. Cumhurbaşkanı, o da ben siyaskerim diyor. Yani siyasetle uğraşma niyetim yok. Yani Bayar'ın mesela, Bayar da hayır ben böyle bir yola girmem İsmet İnönü karşısında demiştir. Yani dolayısıyla kendi seçtiği adaylardan oluşan bir parlamento kolaylıkla şeyi seçecek. Sonra da tüzük değişecek. Tüzükte genel başkan, işte ebedi şefimiz İsmet şeydir, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli şef değişmez genel başkan olarak, milli şef İsmet İnönü onda da var. Değişmez genel başkanlık var. Ancak değişmesi şu şekilde olur. Onlar da işte vefat, ağır hastalık yapamaz hale gelmesi ve şey görevden istifa etmesi.
1: Bir yandan da o dönemde herhalde siyasette neler olabileceğini de görüyoruz. Çünkü bir önceki devirde tabiri caizse artık yani çöp olmuş insanlar birden yeniden dönüşüme uğruyor İsmet Paşa'yla. Hem bir tadilat var. Restorasyon, tadilat ne derseniz.
0: Hem de tasfiye var.
1: Hem de tasfiye var. Hem de üstü çizilenler ebediyen var. Çizilmiş olanlardan da
0: geri gelenler
1: var.
0: Yani bu da 39 seçiminde oluyor. Yani burada Atatürk döneminde Atatürk'le görüş ayrılığına düşmüş ya da düşmemiş ama siyaset sahnesinden silinmiş insanlar, tasfiye edilmiş insanlar 39 seçiminde aday gösterilecekler, milletvekili yapılacaklar.
1: Bunların içinde en çarpıcı isimler.
0: Şimdi en çarpıcı isim Rauf Orbay mesela. Rauf Orbay'dır ya da onun dışında Hüseyin Cahit Yalçın'dır. Eski iddiatçı. Barutçudur. Faik Ahmet Barutçu Trabzon'da hep iddiatçı geçmişten gelen. Fethi Okyar tekrar siyasete dönecek. Onun dışında Hüseyin Avni Ulaş ilk meclisin ikinci grubunun lideri olan Hüseyin Avni Ulaş.
1: Avukat.
0: Noterlik görevi veriliyor. Yani devlet görevi veriliyor. Abdülkadir Kemal Üç, Orhan Kemal'in babası, o da Atatürk'e muhalefet yapanlardan birisi, Suriye'ye kaçmıştı. Onu da Bergama'da ağır ceza hakimi yapıyorlar. Yani onun da bir devlet görevi veriliyor. Tabii ki en önemli isim dediğiniz zaman Kazım Karabekir. Tekrar parlamentoya milletvekili olarak girecek. Yani o Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bey'le ile Atatürk kendi sağlığında anlaşmıştı. Onları bağımsız olarak meclise sokmuştu. Ama bu isimler de İsmet İnönü ile birlikte tekrar siyaset sahnesine gelecek isimler.
1: Bu umulabilecek bir şey değil, değil mi? Gidişata göre zamanında.
0: İşte bu,
1: yani Kazım Karabekir falan kendisi bile herhalde bir daha bir yere gelebileceğini hayal etmemiştir.
0: Yani bir daha geri geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ayrıca polis takibi altında bu insanlar. Yani var
1: 24 saat.
0: O kayıtlar var. İzmir suikastinden sonra özellikle hepsinin fişleri var. Ve arşivinde var bunlar. Yani benim elimde de bazen

0: kopyaları var. Hatta yayınladım bir kısmını da. Yani dolayısıyla yani bu takip altında olacak. Hem yani tekrar siyasete dönenler falan pek ihtimal verdikleri şeyler olduğunu zannetmiyorum. Kazım Karabekir daha sonra da meclis başkanı olacak. Yani önemli bir göreve daha gelecek.
1: Hiç olmayacak
0: arkasında.
1: Bir iş.
0: Buna karşılık kendisinin siyasi hayatına son vermek isteyen kişilerin de üzerinde çiziyor. Şükrü Kaya ve Tevfik Müşteret hatta. Şükrü Kaya ile ilgili şöyle bir şey yakaladım ben. Yani çok ilginç geldi bana bu Tek Parti'nin iktidarı kitabında yazdım onu. Şimdi önce 39 seçiminde aday göstermiyor. Ve orada aday olmadığı için seçilemiyor. 1942 seçiminde 43 seçiminde 1943 seçiminde bu sefer Şükrü Kaya'yı aday gösteriyor. İstanbul'dan aday gösteriyor ve 43 seçiminde bazı illerde seçilecek kişi sayısından daha fazla aday göstermiştir. Yani sayılar uyduruyorum şimdi mesela 20 kişi seçilecekse 30 tane aday gösteriyor ve diyor ki bu 30 kişi içerisinden hep partimizin adayıdır. Dilediğiniz 20 kişiyi seçin diye ikinci seçmenlere duyuruluyor. Fakat açık oy gizli sayım olduğu için ve sayımı kimin yaptığı önemli olduğu için o aday gösterildi. Şükrü Kaya'nın aday gösterildi. İstanbul'dan aday gösterildi. 42 seçiminde seçilemiyor. Seçilemediği açıklanıyor daha doğrusu.
1: Yani hem
0: kaç
1: aday
0: oy aldığını bilmiyoruz. Yani kaç oy aldığını bilmiyoruz ama sayımı yapıp adaya yetiyor ki sandıkları saydık ve Şükrü Kaya kazanamadı. Şunlar kazandı.
1: Bilemiyoruz diyor. Tabii.
0: Ve İnönü'nün sonra yaptığı açıklamada şöyle der. Parti Şükrü Kaya'yı siyasetten silmişti. Bu sefer de halk sildi. Yani iki kere rövaşını atıyor.
1: Evet.
0: İki kere arka arka rövaşını almış.
1: Peki şimdi ben demin bunu okumayı unutmuştum. Şimdi müsaadenizle okumak istiyorum. Çünkü çok partili siyasi hayatta geçiş kararı İnönü'nün. Oraya geliyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın akıbetine dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sayfasındaki tarihçesi ne diyor diye kendi nasıl ifade etmiş. O cümleyi söyleyeyim. Şimdi tam yerine geldi. Demin unutmuştum ama. Diyor ki bu iki deneme Türkiye'de çok partili rejimin yerleşmesi için toplumsal altyapının henüz yetersiz olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Yani tek izahı bu partilerin olmamasına dair.
0: 1970'lerde şey olan, çok moda olan, benim de öğrenci olduğum yıllarda bize de okutulan modernleşme kuramının, yani siyasi gelişme kuramının Amerikan ekolünden üretilen ve siyasetle siyaset biliminin iç içe geçirildiği kuramın tipik bir örneği olan bir cümle. Yani bir toplum önce modernleşecek, ondan sonra demokrasi olabilir. Aksi halde demokrasi olamaz falan şeklinde tezi olan bir yaklaşımın.
1: Zaten kapatılmasını ürünü. Falan da anlatmıyor. Tabii, denemesi tabii. Diyor.
0: Yani onun dışında yani bir de deneme evet. Diyor. Deneme değil yani bir deneme evet. Birisinin yaptığı iş olur. Yani serbest fırka bir denemedir tabii.
1: Ama
0: şey öteki hiçbir şekilde evet. Deneme değil. Şimdi, ikinci grupta mesela ikinci grubun mücadelesinde de var. Ya yani orada dünyada da bir sürü örnekleri vardı o yıllarda. Çok parti rejim, tek dereceli seçim istiyorlar mesela. Yani tabii. hepsine karşı.
1: Peki
0: oluyor.
1: Şimdi
0: yani yerinde bir cümle değil o. Yani
1: maalesef. Şimdi, evet. Ama tabii yine de siyasi parti kendini nasıl anlatıyor?
0: Tabii önemli.
1: İletmek istedim. Şimdi İnönü çok partili siyaset hayata geçerken aklında bir sürü böyle özgür parti yarış ortamı mı vardı diye soruyorum. Çünkü yoksa bu çok partililikten muradı aslında 1950 model ya da 46 model bir serbest fırka mıydı? Çünkü bakınca mesela Demokrat Parti iktidara oynamadığını beyan etmek durumunda gözüküyor. Ve 1946 seçimleri de zaten açık oy gizli tasdik.
0: Şimdi benim
1: yani nasıl bir çok partili siyasi hayat sizin şimdi, değerlendirmenize
0: anladım.
1: Göre?
0: Anladım. Ya şimdi benim değerlendirmem bazı katılmayanlar da oluyor, tartışıyoruz da ama benim net olarak yaptığım değerlendirme şu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada esen bir işte demokrasi vesaire rüzgarları söz konusu ama Türkiye böyle başka batıdan yani Amerika tabii ki yeni dünya lideri.

0: ben sistemini değiştir diye bir baskı hiçbir zaman olmadı. Yani çok partili sisteme geçti. Bunun en büyük kanıtı, yoksa ben sana destek vermem olmadı. En büyük kanıtı Salazar, Portekiz ile tek partisiyle 1976'ya kadar Franco şeyle de rejimiyle İspanya'yla da 1975'e kadar gayet iyi
1: anlaştı.
0: İyi gitmesi, anlaşması bunun da temel göstergesi. Şimdi bizim için İnönü'nün kafasında şöyle bir şey var. Yani bir Sovyet tehdidi var kafasında. Yani 1925'teki o dostluk anlaşmasının 1945'te Sovyetler Birliği tarafından uzatılmayacağı ve Kafkaslardan işte ne kadar resmi notayla yapılmayan ama biliyoruz ki bu fiilen söylenmiş Dışişleri Bakanlarına ya da müsteşarlara. Bunlar bir sürü hatıralarda var. Nihat Erim'in günlüklerinde de var ayrıca. Toprak talebi, yani savaş, Birinci Dünya Savaşı sonrasında zor durumdayken verdiğimiz işte Kars Ardahan, Kars Ardahan'ı tekrar istiyoruz. Ve de Boğazlar'daki o sistemi değiştirelim, tekrar Montlu'daki sistemi gibi talepleri var aslında. Ve bu talepler karşısında Kafkaslarla, Sovyetlerle tek başına karşı karşıya kalmak istemiyor tek başına. Şimdi Batı bloğunun içine girecek, Batı dünyasıyla zaten hedef olarak öyle bir şey çizilmiş. Ve bunu Batı'nın desteğini alabilmek için de rejimini az çok Batı'ya benzetmek istiyor. Ama burada gerçek anlamda böyle bir çoğulculuğa geçelim, gerçek demokratik bir yarış olsun ve bu demokratik yarış sonucunda başka bir parti kazansın, iktidara gelsin, biz de muhalefet olalım şeklinde bir düşünce başta yok. Zaman içerisinde bunları
1: yani bu şey olacak gibi mi işte yani, 45 model bir serbest
0: evet,
1: fırka mı?
0: Benim işte tamam, yani bana işte tartışmalarda sık sık söylediğim şey aslında bu, tam siz daha iyi ifade ettiniz. Serbest fırkayı yeniden diriltmek bu. Yani serbest fırka tarzı bir yeni parti kurmak. Serbest fırka Atatürk'ün güvendiği arkadaşlarına kurdurduğu bir partiydi. En başında da Fethi Okyar gibi en eski arkadaşlarının birini koyuyordu. Şimdi Celal Bayar, işte Fuat Köprülü, Refik Koraltan, Emin Sazak gibi isimlere baktığımız zaman Demokrat Parti'nin kuruluşunda yer alan ya da Adnan Menderes hatta, onu da baktığımız zaman bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde senelerce politika yapmış insanlar. Mesela Menderes'i Atatürk keşfetmiştir. 1931 seçimlerinde o da milletvekili olarak meclise sokmuştur. İşte Bayar birinci meclisten beri var. Emin Sazak birinci meclisten var. Fuat Köprülü ikinci meclisten beri var. 23'ten beri. Dolayısıyla bunlar iyi bildiği güvenilir CHP'liler ve bu arkadaşlarını diyor ki siz bir muhalefet partisi olun. Yani serbest fırka ne yaptıysa ona benzer bir iş yap. Ve bunları zorluyor partiden çıkmaları için. Yani dörtlü takdir verildiği zaman onlar diyor ki yani bu muhalefeti parti içinde yapacağınız ayrılın partiden, gidin başka bir parti kurun diyorlar. Dolayısıyla
1: onlar halbuki partinin içinde mi yapmak
0: yani
1: istiyorlar?
0: Yani partiyi demokratikleştirelim falan diye bir takım talepleri var. Yani daha demokratik bir parti haline gelelim, ülkeyi demokratikleştirelim gibi talepler var. Onlar da madem böyle talepleriniz var, buyurun bunları parti içi, bunun yeri değil, gidin başka bir parti kurun, beraber yarışalım falan diye bunları zorla kurdurtuyor adeta partiyi. Şimdi böyle olunca
1: Fethi Okyar'a da zorla neredeyse.
0: O da öyleydi. Yani zorla değil mi? Yani zorla. Yani
1: hayır, tedirgin oluyor. İlk andan itibaren tedirgin
0: Fethi
1: oluyor.
0: Fethi Okyar da öyledir.
1: Hatta ödü kopuyor.
0: Tabii ödü kopuyor. Tedirgin ama güvence istiyor.
1: Defalarca.
0: Tabii güvence
1: i̇şte
0: istiyor.
1: İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde
0: yazılıyor. Ama buradaki buradan partiden ihraç yoluyla, çıkartma yoluyla ve sonra da istifalar olacak tabii. Yoluyla bir parti. Ve hiçbir şekilde bu partinin bir iktidara gelebileceğini düşünmüyorlar. Çünkü seçim sistemi çoğunluk sistemi. Çoğunluk sistemi de birinci çıkan partiye çok büyük avantaj sağlıyor.
1: Bütün meclisler.
0: Yani nasıl olsa diyorlar biz %50'nin üstüne. Yani diğer partiden daha çok oy alırız. Ve çok oy aldığımız zaman en az 3'te 2'sini parlamentoda zaten alırız diyor. Yani nitekim Demokrat Parti mesela %53 oy alacak 1950 seçiminde, parlamentonun %85'ini alacak. Öyle bir sistem çünkü.
1: Evet, ama ilk seçim 46'da.
0: Şimdi 46 seçiminde ise orada ama şey de fazla var. Yani gizli şey, açık oy gizli sayım hala devam ediyor. Yani dolayısıyla bir takım seçim hilelerin yapıldığı da biliniyor.
1: Yani şey de, daha doğrusu söylediğinizi teyit eden bir şey. Hani serbest fırkanın yeni modeli gibi. Zaten açık oy gizli tasnifle de gerçekten risksiz bir seçim.
0: Evet, risksiz seçim. Bir de orada yani böyle bir sistem olduğu için de gene o Nihat Erim'in günlüklerinde var bu sefer. İstanbul

0: da hileyle onu, bu işi yaptıklarını söylüyorlar.
1: Unuttuk hocam, onu yapmamız, yapmaya karar vermiştik Nihat Erim'in günlüklerini.
0: Evet, evet.
1: İnşallah.
0: Ya orada bir o günlüklerde yani söylüyor, hileyi nasıl yaptığını da anlatıyorlar. Ya şöyle şöyle hile yapıldı diyor. Yani Kazım Kara, yani dört tane Demokrat Parti'nin ismini sildik diyor. Onun yerine Kazım Karabekir, Hüseyin Cahit Yalçın, Abdullah Süpitanlı Över, diğer ismi unuttum. Onların adlarını yazdık, kazanmış gibi gösterdik. Halbuki bütün seçimleri 1946 seçiminde İstanbul'da Demokrat Parti kazanmıştı diyorlar.
1: Peki şunu sorabilir miyim o zaman? Şimdi serbest fırka ile mukayese ettiniz. Bir taraftan da Türkiye'deki fotoğraf da sanki tekrarlanıyor. Çünkü dediğin yani bütün bu isimler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış muteber isimlerdi diyorsunuz. Demokrat Parti'yi kuranlar. Ve Demokrat Parti'ye de tıpkı zamanında serbest fırkada olduğu gibi bir yeter ki CHP olmasın desteği var. Sonra o yeter söz milletine dönüşecek herhalde.
0: Evet,
1: ama ondan önce aslında yeter söz milletin falan gibi bir şey değil. Yani yeter ki bu gitsin. Bu parti gitsin.
0: Evet, aynı serbest fırkadaki olduğu gibi. Yani biraz yani bir yeni alternatif kanal açılınca yani siyasette kendine şey yapamayan, ifade edemeyen kesimler hızlı bir şekilde bu partiye yöneldiler. Ve 46-50 arasında da parti içerisinden, yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı kişiler, ki bunun başında Recep Peker var. Ya gittiğimiz yol yol değil, 1950'deki bir sonraki seçimde, yani 46-50 arasında.
1: O istemiyor.
0: Bunu istemiyor hiçbir şekilde. Ya kapatalım, önünü keselim, bu sürece son verelim der. İsmet Ünlü'nün sonuna kadar diretir. Yani bu yola girdik ama, ve bunun sonuna kadar götüreceğiz.
1: Evet, fakat İsmet Paşa daha iyimser herhalde.
0: Kazanacağını umuyor.
1: Bu adamlar bu işi yürütemezler diye düşünüyor. Umuyor. Halbuki kesinlikle. Recep Peker tehlikeyi görüyor gözüküyor.
0: Evet, yani Recep Peker gidişata göre biz bu seçimi, önümüzdeki bir sonraki seçimi kaybedebiliriz. Düşüncesi içerisinde İsmet Ünlü ise daha rahat. Yani bir nasıl olsa sistem, çoğunluk sistemi liste usulü, çoğunluk sistemi ve bu sistem bize büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyor.
1: Ve bir daha iktidar
0: olamayacak. Önünü açıyor sürekli. Mesela Nihat Erimleri öne sürecek. 35'ler hareketini öne sürecek. Ve mesela Recep Bekir o görevden almasını sağlayacak.
1: Ne zaman anlıyor İsmet Paşa bir daha iktidar olamayacaklarını?
0: Vallahi yani açık konuşmak gerekirse yani seçim yapılana kadar aslında seçimi kazanabileceklerine dair inanç var.
1: 50'de.
0: 50 seçimi.
1: Peki 50'den 60'a kadar?
0: 50-60 arasındaki dönemde, bir de hele 54'te hem oylar hem de milletvekili sayısı artınca, yani 54 seçiminde Demokrat Parti'nin oyları %57'ye çıkıyor. Parlamentonun %93'ünü alıyor. Yani bir tek parti.
1: O zaman şey İsmet Paşa.
0: İsmet Paşa artık bu yani desteği gördüğü zaman anlıyor. Fakat 57 seçimleri öncesinde o yapmış olduğu Hürriyet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile yapmış olduğu ittifak arayışı ve o seçimde 3 partinin toplamının Demokrat Parti'den daha fazla olması sırasında, yani o ittifak olsaydı belki iktidara geliriz şeklinde düşünceleri var. Yani siyaset normal yoluyla gitseydi belki 61 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilirdi gibi gözüküyor. Yani Demokrat Parti çünkü bayağı ciddi bir düşüş olacak 57'den 47'ye düşecek.
1: Belki. Askeri darbe olmasaydı.
0: Bilmiyoruz. Yani ayrıca şeyi söyleyeyim. Ben siyaset biliminde bu tür değerlendirme yapmadan hiç hoşlanmam. Yani olmayacak bir şeyi tahmin ediyoruz. Çünkü yani olan bir şeyi göz ardı ediyoruz. Yani ama böyle bir ihtimal belki olabilir.
1: Evet, bir de tabii
0: 60 gibi başka bir şey girdi araya çünkü.
1: Evet. Darbede neticede sadece darbecilerin yaptığı bir darbe değil. Siyasi sınıfında desteklediği tabii, bir darbe.
0: Siyaset sınıfında aydınların, yani evet, üniversitenin bir kesiminin basının da desteklediği.
1: Dolayısıyla 27 yıllık iktidarı 1950'de son buluyor İsmet Paşa'nın. Ve bir daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamıyor.
0: Tek başına iktidara
1: gelemiyor.
0: Koalisyon ortağı olacak ama evet, tek başına iktidara
1: peki,
0: gelemeyecek.
1: Peki konumuz değil ama çok kısacık sormak istiyorum. Demokrat Parti iktidar olduğu andan itibaren Menderes, İsmet Paşa'nın neredeyse bir hafta 10 gün sonra başlayan bir söylemi var. Yani çok küçük bir söylem analizi. Çünkü bu da tekrarlanacak hep Türkiye'de. Şey gibi. Yani bazı şeyler hep tekrarlanmış gözüküyor. Terakkiperver'in de

0: serbest fırkanın da irtica ile ilişkilendirilip kapatılması gibi bir de diktatör şeyi var, tavsifi var ve İsmet Paşa da bunu kullanıyor. Hemen kullanmaya başlıyor. Böyle bir propaganda
1: yani Demokrat Parti'nin otoriterleşeceği ve diktatörleşeceği
0: ilk daha yani 1950'de hemen başında. Daha evet bir hafta 10 gün sonra neredeyse bu propagandanın daima devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
1: Ya bu Türkiye'de genel olarak çok olan bir şey. Yani
0: bir de tek parti yönetiminden çıkmış, milli şef olmuş bir isim. Bunu gelir gelmez muhatabına 10-15 gün sonra kullanabiliyor.
1: Şimdi
0: bu
1: şöyle,
0: böyle bir tehlikeden bahsediyor.
1: Şimdi yani esas olarak
0: bunu değerlendirebilir misiniz?
1: Cumhuriyeti kuran parti. Biz kurduk Cumhuriyeti. Senelerdir
0: siz kimsiniz mi?
1: Yönettik. Yani hiçbir şekilde muhalefette nedir? Yani olabileceğimiz bile tahmin etmedik. Birdenbire kendini muhalefette bulan bir parti. Yani alışması da zor. Şimdi bizde de en kestirme yoldan yapılan işlerden birisi ya iktidarı ya da muhalefeti böyle vatana ihanetle suçlamak. Tabii bu 1920'lerden beri var.
0: Yani ama burada onun yasası var zaten.
1: Bu zaten çok
0: İçeriği var. Sürekli değişiyor ama.
1: Tabii tabii. Yani şimdi burada bir başka yolda işte otoriter bir hükümet şeklinde. Halbuki öte yandan baktığımız zaman Demokrat Parti'nin iktidara geldikten sonraki 54'e kadar olan dönem bizim Türk akademik çevrelerde Türkiye'nin umutlu yılları. Yani demokratikleşme açısından umutlu olduğu yıllar şeklinde tanımlar. Yani orada bir sert bir otoriterlik tanımlamasının yapılması için çok erken.
0: Yani o
1: çok
0: iktidar erken. Kaybı mı yaptırtıyor bunu?
1: Tabii ki. Yani bir şey söylemeleri lazım. Yani burada da söylenecek şeylerin başına. Bir de
0: nereden aklına geliyor İsmet Paşa'nın diktatörlük tehlikesi falan? İş yapacak bir şey mi bu mesela? O dönemin Türkiye'sinde.
1: O dönem Türkiye'sinde iş yapmaz çünkü daha iktidar yeni değişmiş ama sonra iş yapacak. Yani 57 seçimlerinden sonra
0: iş yapacak. Sonra darbe olacak.
1: 57 seçimlerinden sonra darbeye giden süreçte bu çok iş yapıyor. Ama 50 seçimin hemen arkasından yapılmasının iş yapacağını pek söylemek mümkün değil. Zaten yapmadığı da ortada. 54 seçiminde dediğim gibi meclisin tamamını alan bir demokrat parti.
0: Haklısınız. O kadar iş yapıyor ki biz geriye dönüp tarihi düşündüğümüzde de o Menderes'in son dönemini bu şekilde tavsif ediyor siyaset bilim kitaplarında. Ama öncesi mesela Demokrat Parti öncesiyle ilgili öyle ifadeler kullanılmıyor. Onlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesindeki gibi zorunlu zamanlar yani başka türlü.
1: Sonradan ama bayağı bunların yani içeriden de söyleyen de. Mesela 46-50 arasında bir yayın patlaması vardı Türkiye'de. 1946-50 arasında inanılmaz sayıda dergi, gazete ve hepsi şeydir.
0: Kitap
1: tek parti dönemini eleştiriyor. Çok sert eleştiriyorlar. Yani Hüseyin Avni Ulaş'ın mesela Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Kuruldu kendisi kurucularından birisi. Bir ay sonra istifa edecek gerçi ama. Oranın açılış konuşmasında şeyi falan diyor. Bu milletin kürsüsünden yani millet meclisini kastediyor. 20 yıldır hürriyet ifade eden tek bir kelime söylenmedi diyor. Hürriyete istinad etmeyen cumhuriyet ifalkardır diyor. Yani cumhuriyetsiz bir, yani demokrasi olmayan bir cumhuriyetin hiçbir anlamı yoktur diyor. Yani 1945 bu. Yani çok eski bir tarih. Yani
0: ama işte bir de İkinci Savaş'ın bitişini verdiği bir konjonktürel.
1: O ortamında şeyi var ve dediğim var. Gibi serbestleşme evet. De var. Yani 46-50 arasındaki basındaki o patlamayla bağlantısı var.
0: Sonra 1960 darbesi ve Türkiye 1961 anayasası eşliğinde hızla fabrika yerlerine
1: döndü.
0: Geri döndü ve bu CHP'ye ne kazandırdı?
1: Şimdi geri döndü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 61 seçimlerine fazla bir şey kazandırmadı. Çünkü 1957'de aldığı oydan bayağı ciddi oranda düşük miktarda bir oy almış oluyor.
0: Hatta korkulu
1: birinci parti çıkıyor gerçi. Evet. Birinci parti
0: ama korkulu ortama rağmen o anayasadaydı pardon. Buyurun evet.
1: Birinci parti çıkacak ama oyları 1957'ye göre düşmüş ve yani darbeyi yapan insanların da

0: hoşlarına giden bir sonuçları daha yüksek bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Esas hoşlarına gitmeyen Demokrat Parti 1957'de %47,5'te bırakılmıştı. 1961 seçiminde aradan yani neler olmuş neler yani idamlar vesaire dahil parti kapatılmış. Bu partinin yerine kurulan iki parti var. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. İkisinin toplamı %48,5. Yani ve ikisi de şeyi ima ediyorlar. Biz Demokrat Parti'nin devamıyız diye ima ediyorlar.
1: Yani daha insanların korkması gerekir değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii de bir puan da oy artmış üstüne.
1: Sinmiş olması gerekir. O sinmiş olmaya nispetle bile.
0: Tabii ona rağmen daha yükseliyor oylar bir puan olsa da. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ne kazandırdı açısından baktığımız zaman fazla bir şey kazandırmıyor aslında hemen yani darbe sonrasındaki durum. Şimdi İnönü'nün işte koalisyonları var biliyoruz. Arka arka koalisyonlarda bulunacak. 61 seçiminde Suat Tayyip Ürgüp'lerin Adalet Partisi'nden bağımsız seçilen Kayseri Senatörü Başbakanlığı altında bir seçim hükümetiyle gidilecek. Şimdi seçime gidilirken ondan önce küçük bir parantezde geçmişe döneyim. Yani İnönü sırasında yani 1938'den 1960 darbesine göre genel başkanlık konusunda bir şeyle rakiple karşılaşmadı. Aynı Atatürk de oldu gibi onu da söylemek lazım.
1: Milli şef olarak.
0: Bir Kasım Gülek nin 50 seçiminin hemen arkasından 1959'a kadar İnönü'nü istememesine rağmen genel sekreterlik görevinde olması da bir istisna olarak saymak lazım.
1: Not etmek
0: lazım bunu. Neyse şimdi onu bir kenara koyacak olursak 1965 seçimleri öncesinde önemli bir gelişme var. Türkiye İşçi Partisi diye bir parti çıkıyor. Yani bu yıllarda Türkiye'de işte kentleşme ya daha doğrusu sanayileşme kırdan kente böyle bir düzensiz göç ve ona bağlı olarak bir çarpık kentleşme, gecekondu mahallelerin ortaya çıkması falan ve bunun karşılığında bir takım sol sloganların karşılık bulmaya başlaması ve aydınların desteğiyle Türkiye İşçi Partisi diye bir partinin kurulması.
1: Yani artık ideolojik partiler mi gözüküyor?
0: Evet, yani Türkiye'de ilk defa ben yani parlamenter sosyalizmi savunuyorum diyen bir parti ortaya çıktı. Ya Türkiye Komünist Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden eski ama bu parti illegal bir parti. Yani ilk defa yasal bir parti. Yasal bir parti ve sosyalist olduğunu ilan ediyordu ve parlamenter yoldan sosyalizmi inşa edeceklerini söylüyor. Şimdi bu partinin oy alabileceği kimler var? Başka partilere bakıyoruz. Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi.
1: Onlardan bir şey
0: onlardan
1: alamaz.
0: Hiçbirinden bir şey alamaz. Bir alternatif kalıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi dolayısıyla parti içerisinde Yeni Türkiye Partisi'ne oy kaptırma korkusu bir yana, öteki taraftan da yani bu 61 Anayasası'nın getirdiği yani bir taraftan başka sorunlu çok tarafı vardır. 61 taraf Anayasası'nın ama temel hak ve özgürlükler ya da işte ideoloji, düşünce özgürlüğü falan alanında getirdiği iyi yönleri de var. Yani bir tarafından da öyle. Yani bir madalyanın iki yüzü gibidir. Yani dolayısıyla ben 61 Anayasası'nı savunan biri değilim. Yanlış anlaşılmasın. Bazı konularda çok problemli tarafları vardır ama temel hak ve özgürlükler ve yargı bağımsızlığı konusunda iyidir. Şimdi o ortamın getirmiş olduğu ideolojik serbestiyetin sonucunda parti içerisinde fikirler genişledik ve İsmet İnönü bu konumlandırmada yeni bir yelpazede, siyasi yelpazede partiyi ortanın solunda konumlandırıyor ve baş destekçisi de genel sekreter Bülent Ecevit. Bununla birlikte yani burada partinin geçmişine yönelik ciddi bir öz eleştiri ya da eleştiri yoktur. Yani bir yandan parti kendisini solda tanımlar ama o
1: evvelden
0: eski
1: neredeydim
0: fabrika ayarları...
1: Neredeydim diye anlatmıyor neticede.
0: Eski ayarları duruyor yerinde. Yani altı ok yerinde duruyor. Devletçi, milliyetçi, işte layık, halkçı falan bunların hepsi duruyor yerinde cumhuriyetçi. Bunların hepsi yerinde duruyor. Belki ortanın solu derken bunlara bir yeni ok filan söylenmiyor tabii yedinci ok diye mi? Sosyal adaletçilik ilkesinin tanımlanması var. Ya yani programı bunlarda giriyor. Ya yani adalet, eşitlik falan gibi sözel böyle bir takım ifadeler
1: İşçi Partisi giriyor. Yüzünden.
0: Evet. Yani İşçi Partisi'ne oy kaybetme potansiyelinin şeyi var. İdeolojik olarak da kendisini orada konumlandıracaklar ama ortanın hemen solu şey değil. Sosyalizm
1: öyle
0: açık
1: daha fazla
0: değil.
1: Sol değil.
0: Daha fazla ileri gitmiyor. Ortadan hemen solu. Şimdi bu çizgi de işe yaramıyor. Yani 1965 seçimlerinde oy daha da düşecek. 61'e göre
1: Türkiye İşçi Partisi de şeye girecek.
0: Türkiye İşçi Partisi de 15 milletvekili çıkacak.
1: Mecliste girecek.
0: Ama esas olarak orada tabii seçim sisteminin milli bakiye sistemi olmasının büyük payı var. Nitekim 1969 seçiminde İşçi Partisi aynı oyu alıyor. Milletvekili sayısı düşecek. 2'ye düşecek. Yalanmıyorsam. Şimdi 69'da da bir yenilgi alacak parti. Yani ortanın solu politikaları Adalet Partisi karşısında ya da merkez sağ karşısında fazla işe yaramıyor. Yankı bulamıyor. Şimdi bu yankı bulması için 70'leri ve Ecevit'i beklemek lazım. Yani İsmet İnönü döneminin bu son aşamalarında gene bir liderlik çekişmesi falan yok parti içerisinde. Mutlak bir şekilde lider. Ortada solu zaten İsmet İnönü'nün de desteğiyle varılmış bir yol. Bununla birlikte bu politikalar partiye fazla bir getirisi olmayacak.
1: Nasıl gidecek İsmet Paşa partiden?
0: Şimdi buradaki kırılma noktası 12 Mart muhtırası. 1971'de 12 Mart muhtırası gelince şimdi bakan verme meselesi, yani yeni hükümet kurulacak. Nihat Erim Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkan bir kişi, partiden istifa ettiriliyor ve bağımsız statüsü içerisinde İsmet İnönü'nden de onay alıyor. Bağımsız statüsünde bir hükümet kuracak. Parti içerisinde hükümete, Nihat Erim hükümetine, yani askeri ara rejim dönemi içerisinde kurulan bu ara rejim hükümetine bakan verecek miyiz, veremeyecek miyiz konusunda tartışma çıkıyor. İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu, yani hem meclis hem de Cumhuriyet Senatosu'ndaki ortak grup, Cumhuriyet Senatosu'nda var o şeydi, ikinci bir meclis olarak, bu grup onay veriyor. Diyorlar İsmet İnönü ve parti grubu bakan verelim diyor. Buna karşılık parti meclisi ve MYK, Merkez Yönetim Kurulu organları buna karşılar. Ecevit yanlıları hem partinin üst kademelerinin yönetiminde hakim, partinin grubuna ise İsmet İnönü hakim. Sonuçta bu bakan verme vermeme meselesinde parti grubu ve MYK bakan vermeyelim diyor. Buna karşılık parti grubu verelim diyor İsmet İnönü yanları. Bunun üzerine İsmet İnönü genel sekreterlikten ayrılacak. Onun yerine Şeref Balçık geliyor genel sekreterliği. O da Ecevit taraftaydı. Arkasından parti meclisi için bir güven oyu çağrısı yapılıyor kurultayda. Ve kurultay delegeleri İsmet İnönü yanlısı olmayan ve Ecevit yanlısı olan parti meclisine ciddi bir oy farkıyla güven oyu veriyor. Bu güven oyu nedeniyle İsmet İnönü genel başkanlığı bırakıyor. Yani Ecevit yanlıları partideki yönetime hakim olunca tamamen ve örgütten de destek alınca kurultayda İsmet İnönü genel başkanlıktan istifa edecek. Hemen arkasından genel seçim yapılıyor ve o genel seçimde Bülent Ecevit dekaday zaten
1: arada
0: seçilecek.
1: 88 yaşında değil mi İsmet Paşa?
0: İsmet İnönü evet, yaşı çok ilerlemiş. 1888'den hesaplarsak.
1: Yani 88. Yani
0: bayağı ciddi bir yaşı var.
1: 2 sene sonra da 90.
0: Yani şey tabii ki 81'den hesaplarsak bayağı ciddi bir, yani son yaş bayağı yaşı ilerlemiş durumda. Bülent Ecevit'in genel başkan olması üzerine bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyor 72'de. Arkasından Cumhuriyet Senatosu'na başvuruyor. Cumhuriyet Senatosu'nda eski cumhurbaşkanlarının senatör olarak görev yapma hakkı olduğu için bu hakkını kullanmak istediğini belirtiyor. Cumhuriyet Senatosu Başkanı kabul ediyor bunu. Bu kabul gelince bu sefer milletvekilinden de istifa ediyor ve bir yıl kadar, yani öyle de
1: yani
0: kadar
1: artık Cumhuriyet Halk Partisi'yle
0: bütün bağını kopartıyor.
1: Organik hiçbir bağı kalmıyor.
0: Onu kopartıyor, aynı zamanda şeyi de kopartıyor. Milletvekilliği de bağını kopartıyor, kopartıp senatör oluyor.
1: Ve ismi prestij mi o dönemde hala, yoksa artık şey
0: artık
1: mi?
0: Çok yaşlanmış ya, siyasette
1: kadar
0: de,
1: yaşlansa da.
0: De yani, tabii.
1: Bülent Ecevit devirdikten sonra yine de onu böyle...
0: Tabii İsmet İnönü aleyhine söz söylenmez. İsmet İnönü'yü böyle bir şey yapmıyorlar.
1: Ama partiye de çağırıp...
0: Kırıcı bir şeyler söylenmiyor ama partili...
1: Davet etmiyorlar.
0: Yok ya, partili değil artık çünkü. Partili değil artık.
1: Neden ona başvuruyorlar?
0: Görüşü almak için değil aslında.
1: Yani hayır, dedi... partiden o kadar üyelikler şeyinin irtibatı neden kesiliyor?
0: Küsmüyor parti sonuç olarak. Yani kendi